yaptıracağım. Ve yaklaşık 2 ay boyunca da bu teklife geri dönüş yapmasını bekledi. Ama Icardi hiçbir şekilde bu tekliflere dönüş yapmadı. İtalya'daki süreci gayet iyi özetledim. Evet, ailesiyle alakalı, özel hayatıyla alakalı ciddi anlamda sıkıntılar devam ediyor ki Galatasaray'dayken de bu sıkıntılar devam ediyordu ama Okan Hoca bir şekilde hep bu sıkıntıları tolere ediyordu. Oyuncuyla ilişkilerini üst seviyede tutuyordu. Bir şekilde çözüyordu. Ama ne zaman ki Icardi fiziksel olarak düşüş yaşadı, artık taraftar da gidebilir dedi. Ona rağmen hani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir vefa örneği gösterdi Icardi konusunda ve hani kalması için bir yıllık teklif yaptı. Icardi'nin burada beklentisi 2 yıl oldu. Daha fazla para istedi. Daha fazla süre istedi aslında. Öyle olunca da ayrılmak durumunda kaldı. Valla ayrıldı ama işte Galatasaray taraftarı da şunu bekliyor. Yani tamam, Icardi problemi geç çözüldü. Lemina'nın sözleşme konusu geç çözüldü. Ama Galatasaray yönetimi neden hala transfer yapmıyor? Yani sen Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Hazırlık maçlarında çok iyi performanslar gösteremedin. Bazı oyuncularla alakalı kafalarda soru işaretleri var performans anlamında. Mesela İlkay'dır, Kaan'dır, Günay'dır. Ya bu oyuncuların performansları şu anda tartışılıyor. Hazırlık maçında hala Günay'ın oynuyor olması, Renato Niega'nın yedekler arasında oluyor olması. Hani bunlar dediğim gibi yani iletişim süreci de kötü yönetilince maalesef taraftar isyan ediyor. Beşiktaş'ta da mesela bir Salah konusu vardı. Beşiktaş alacak mı almayacak mı, bayağı üst seviyede görüşmeler gerçekleşti. En sonunda Beşiktaş resmi bir açıklama yaptı. Önder Özen gazetecilerin karşısına çıktı, muhabirlerin karşısına çıktı. Hani olayı şeffaf bir şekilde insanlara anlatmaya çalıştı ki hani Beşiktaş taraftarı da evet yani şuna kızgın, birçok medya mensubu bu transferin bittiğini söylemişti. Çok ufak detayların kaldığını söylemişlerdi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Ama süreci iyi yönetti Beşiktaş. Galatasaray'daki sıkıntı bu. Süreç yönetilemiyor. Buna da Galatasaray taraftarı maalesef isyan ediyor. O tarafta sıkıntı var. Onu söyleyelim. Şu Salah transferine de bir parantez açayım. Çünkü işin içinde net olarak Trabzonspor'un olduğunu ilk günden beri Türkiye'de söyleyen tek gazeteciyim. Evet, Salah transferine Trabzonspor müdahil olmuş durumda. Oyuncunun şartlarını, Beşiktaş'taki görüşmenin detaylarını çok yakından takip ediyorlar. Ha, olur mu? Zor tabii ki ama en azından Salah tarafıyla görüşüyorlar. Ertuğrul Doğan son 2 yılda, 3 yılda önemli scout transferleri yapmıştı. Ama bu sezon baktığımız zaman Cihan neredeyse kombine satamadılar. Neredeyse bilet satamadılar. Hani stat tribünleri neredeyse bomboş olacak. Sadece günlük satılabilen biletler olursa oradan kazanç elde ediyorlar. O yüzden hani Başkan Ertuğrul Doğan stratejiyi biraz değiştirmiş durumda. Daha böyle ses getirecek, taraftarı arkasına sürükleyecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorlar. Ve bu nedenle de Salah tarafıyla görüşme gerçekleştiriyorlar. Salah'ın burada beklentisi bonuslarla birlikte 20 milyon euro seviyelerinde bir maaş. Ama konuyu biraz araştırdığım zaman ki Trabzonspor ve Beşiktaş Kulübü de aslında araştırıyor Cihan. Orada enteresan bir konu var. Salah dünya üzerinde en fazla forması satılan 4 ya da 5 oyuncudan bir tanesi. Yani ortalama her sezon 800 bin, 1 milyona yakın forması satılıyor. Ki en fazla forması satılan oyuncular işte Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Lamine Yamal. İşte bu oyuncular ortalama 1,5-2 milyon forma satıyorlar ama Salah'ın da 800 bin milyona yakın forma satışı var. Ve hani çok net Mısır tarafından aldığım bilgi, Salah bu satışlar için sadece 100, yani sadece derken hani evet bir gelir istiyor yani o 20 milyon euro dışında %20 forma satışından pay istiyor. Baktığın zaman 800-850 bin Salah forması satarsan zaten direkt Salah'ın maaşını da çıkartabiliyorsun. Galatasaray'ın bu transfere
açıkçası 20

0: görmemesine şaşırıyorum. Evet, hani sağ kanat oyuncusu elinde Sané var ama hani Salah çok rahat böyle yardımcı forvet de oynayabilecek, 10 numara da oynayabilecek. 70 milyon Twitter takipçisi olan, özür dilerim, Instagram takipçisi olan, hani dünyanın sayılı böyle parmakla gösterilen futbolcularından bir tanesi ki az önce de söyledim, doğru düzgün planlama yapılırsa sadece forma parasından bile maaş çıkabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani Beşiktaş defteri tamamen kapanmadı. Trabzonspor bu transferde ciddi anlamda görüşmelerini sürdürüyor. Salah konusunda son önümüzdeki bir hafta içerisinde de net gelişmeler yaşanmasını artık bekliyorum.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Bu arada Avusturya kampında Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar'ın bir paylaşımı vardı. İşte sizleri paylaştı terasta röportaj yaparken, işte medya günü diye. Hani sizin Niagara'yı almanız yazı turayla mı oluyor yoksa kulüp mü belirliyor? Bence çok iyi bir ismi almışsınız, yani Galatasaraylıların merak ettiği bir isim. Yani Kaan Ayhan'ı mı izleyeyim, Niagara'yı mı izleyeyim diye sorsam bana, açarım Niagara'yı izlerim. Yani Burhan Can Terzi'ye de Kaan Ayhan gelince böyle bir sormak istedim. Acaba kurayla mı belirleniyor yoksa Coşkun Bey'in belirliyor bu röportaj yapacağınız kişi diye.
0: Valla kurayla belirlenmiyor, onu söyleyeyim. Kulüp
1: Güzel.
0: belirliyor. Yani hani şansına mesela son birkaç yılda röportaj yaptığım isimleri söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın şampiyonluğunda ciddi katkı verdiği dönemde Nelson'la yapmıştık. Sonrasında Gabriel Saray'la yapmıştım. Sonrasında İsmail Jakobs'la yapmıştık. Bu kamp döneminde de hani özellikle Osimhen, Sané genelde kulüp kendisi konuşturuyor kendi sosyal medya hesaplarında. Onun dışındaki oyuncuları da medya ekibi belirliyor. Hani bu buraya konuşsun, bu buraya konuşsun diye. Bize de Niagara geldi. Biz de hani itiraz etmedik açıkçası. Hani istişaresini yapabiliyorsun. Ya hani bu oyuncu olmasın, bu olursa daha iyi olur şeklinde böyle fikir alışverişinde bulunabiliyorsun. Bize Niagara dediklerinde biz hiç hayır demedik açıkçası. Çünkü senin de söylediğin gibi son dönemdeki popüler isimlerden bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka şans bulması gereken oyunculardan bir tanesi. Ve inanılmaz sempatik, inanılmaz rahat. Röportaj verirken yarım saat boyunca bunu çok net şekilde hissettik. Hani genç oyuncular normalde böyle çok konuşkan olmaz ama Niaga böyle kendine özgüveni üst seviyede olan, eksilerinin ne olduğunu, artılarının ne olduğunu çok detaylı şekilde bilen bir oyuncu. Ve hani yeni sezonda da özellikle kamp döneminde de iyi bir kamp dönemi geçiren oyunculardan bir tanesi. Ama Cihan, bir tane oyuncuya parantez açacağım. Hani söyleyince insanlar çok şaşırmayacaktır tabii ki ama Cankat Yılmaz. Yani Eyüpspor döneminde evet istatistiklere baktığımız zaman ligin en çok kurtarış yapan kalecisiydi. Ama ben bu sezon canlı gözle iki maçta, bir Ümraniyespor maçı İstanbul'da oynandı. Orada izledim ve bambaşka bir Cankat gördüm sahada. Ki sonraki Venezia maçında da 90 dakika sahadaydı. Belki 3 tane gol yedi ama 9 tane de çok net kurtarışı vardı. Sahadaki duruşu, soğukkanlılığı, ayakları, özgüveni ben büyük kaleciyim dedirtiyor net olarak. Yani Galatasaray'la bir yıllık sözleşmesi var. Galatasaray'ın bu sözleşmeyi bir şekilde uzatıp oyuncuyu direkt oynayabileceği bir takıma göndermesi gerekiyor. Ya da ben olsam bunu yapmam çünkü gerçekten iyi bir kaleci. Eğer Günay'a talipler varsa Günay'la yolları ayırırım. Ya da Günay'ı kiralık olarak gönderirim Cankat'ı. Uğurcan'a en azından tehdit olsun. Uğurcan'ı zorlasın diye kadroda tutarım. Ve oradaki kaliteyi de daha yukarıya çıkartırım. Yani şöyle söyleyeyim. Türk futbolu bence çok çok önemli. Galatasaray çok çok önemli bir kaleci kazandı. Yani bu abartıyor diye düşünenler mutlaka olabilir ama sezon başladığında Cankat Yılmaz'ı böyle canlı gözle dikkatli izlesinler. Gerçekten bambaşka bir yetenek. Ki Venezia maçından sonra saha içerisinde röportaja giderken de kendisiyle konuştum ve bu düşüncelerimi dile getirdim. Çok teşekkür etti kendisi de. Onun da sözleşme sıkıntısı var. Yani oyuncu geçen sezon Süper Lig'de düzenli oynadığı için Galatasaray'dan 30-35 milyon euro, 30-35 milyon TL seviyelerinde bir maaş beklentisi var. Bu da 600-700 bin euroya tekabül ediyor ki eğer ikinci kaleci olacaksa Güney'in 60 milyon TL aldığı yerde Canka tarafının da bu rakamları istemesi gayet doğal bir durum. Dediğim gibi gerçekten Türk futbolu çok önemli bir kaleci kazanıyor.
1: Son senesi ya abi, sözleşme uzatıp kiralıp gitmeye çok yanaşmıyormuş. Bununla ilgili bir bilgi verdim yani. Ben sözleşme uzatıp kiralıp gitmem.
0: Uzatmaya yanaşmıyor değil. 35 milyon TL'den uzatmak istiyor Cihan.
1: 650 bin 700
0: yani
1: bin euro diyorsun.
0: Evet, hani ben Galatasaray benimle devam etmek istiyorsa bana bir iyi sözleşme sunsun ki ben ona göre o sözleşmeyi alıp gideyim düşüncesi var. Yoksa hani son yılım kiralık gitmeyeyim, takımda kalayım, sonra bedavaya giderim, bir anlayışı yok, düşüncesi yok. Galatasaray altyapısından yetişti. O altyapı prensipleri, gelenekleri, göreneklerini bence bilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi geçen sezonda Süper Lig'de en çok kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden bir tanesiydi. Ve doğal olarak geleceğini düşünerek, ailesini düşünerek bir maaş beklentisi içerisinde bulunuyor ki şunu söyleyeyim yani o parayı zaten Süper Lig ekipleri Cankat'a veriyor. Yani Galatasaray sözleşmeyi uzattığı takdirde şu anda kiralık olarak alıp o rakamı Galatasaray'a ödeyen, hatta kiralama ücreti dahi ödemek isteyen kulüpler var. Buradaki görüşmeler devam ediyor. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama orada Okan Hoca'nın dediğim gibi kritik bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten Uğurcan'ı dahi performansıyla zorlayabilecek bir kaleciden bahsediyoruz.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım abi, söz verdiğimiz gibi. Kenan demiş ki Trabzonspor'un rakamları çıkmaz Yakup diye bir mesaj atmış sana. Muhammed Salah.
0: Valla çıkmaz ama bak şöyle hani bunu çok netleştiremediğim için böyle özel haber gibi sosyal medyadan paylaşmıyorum ama sonuçta şöyle söyleyeyim. Biliyorsun milli otomobil TOG var. Bu TOG'un da bazı ülkelere satışıyla alakalı, o pazarlara girmesiyle alakalı bazı görüşmeler yapılıyor. Hani Mısır pazarı da bunlardan bir tanesi. Baktığın zaman bunu en iyi kimle yaparsın? Salah'la yaparsın. Yani Salah'a bir reklamda oynatırsın. Mısır'da TOG'u satışa çıkartırsın. O zaman bambaşka şeyler konuşabiliriz. Yani bu paranın tamamını Trabzonspor'un ya da Beşiktaş'ın ödeyeceği gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu oyuncu Salah böyle kendi kendini ne derler?
1: Pazarlayabilen. Kendi kendini pazarlayabiliyor diyorsun yani.
0: Yani maaşını çıkartabilebilecek bir oyuncu, anladın mı?
1: Çarkı döndürebiliyor.
0: Aynen öyle yani, kulüpten ekstra para çıkmasına gerek yok. Bir şekilde sponsorluk anlaşmalarıyla kazanılacak o gelirle çok rahat maaşı ödenebiliyor.
1: Evet, aslında bunu söyleyince çarklar böyle bir tık daha yerine oturdu. Neden olmasın ki? Oğuz Altay dedi ki Davinson'u satan şampiyonluğunu satar dedi. Aykut Yakut demiştir. Yine aynı şekilde başka bir dinleyenimiz Davinson satılırsa çok gol yeriz diyor. Yapmasınlar demiş. Sanchez giderse.
0: Ya bir virgül koy istersen.
1: Koyalım.
0: Ya normalde geçen sezon bittiğinde savunmada Abdülkerim Bardakçı'dan daha ciddi hatalar yaptı. Galatasaray kariyerindeki o son 4 yıllık dönemdeki bence en kötü sezonlarından bir tanesiydi. Dünya Kupası olmasa birçok Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiasındaki isimler hani beklenen teklif gelirse, ki o beklenen teklif de 20-25 seviyelerinde bir maksimum. Hani bu oyuncuyla yolları ayırırız düşüncesi vardı. Ama Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterdi. Şimdi de hani bunu gönderirsek bu paraya kimi alabiliriz düşüncesi hakim. Ama işler böyle yürümüyor. Alternatiflerinizin mutlaka olması gerekiyor. Herkes Barış gibi davranmıyor ya da hani Barış mesela satılamadı. Kulüp izin vermedi girişine ama Barış yine o profesyonel şekilde sahalara iyi bir şekilde geri döndü ki hani mali olarak, maddi olarak da ciddi bir zam yapılmıştı kendisine. Davinson olayı da yani gitmesine izin vermezseniz bu sefer ters tepebilir. Çünkü oyuncu tarafına, oyuncuya yakın isimlerden aldığımız bilgiler hani oyuncu da biraz ayrılmaya sıcak bakıyor şeklinde.
1: Yakup abi selamlar. Venezia mağlubiyetinden sonra ortalık Musiala diye yıkılırken neden Okan Buruk'a kimse bu soruyu sormadı? Bilgin var mı diyor. C Can Kat'ın futbol hayatı bitti. Eyvah eyvah. 30 Temmuz 2026. Sen övdün ya, sana ironi yapmış Serkan Demirci. Bence iyi kaleci. Yani Eyüpspor zamanında müthiş işlere imza atmıştı. Bence de yani Günay. Evet, Galatasaray'ın iç işlerine

0: çözebilen bir çocuk ama ikinci kaleci olmayı da can katta hak ediyor. Selamlar.
1: Valla şöyle söyleyeyim. Şu Musiala'ya açıklık getireyim istersen.
0: Tabii.
1: Musiala haberini ben yapmış olsaydım ben sorardım. Yani Musiala haberini yapan arkadaşlarımız
0: sordu. Yapan arkadaş da oradaydı. Onlar da oradaydı.
1: Oradaydı. Transferle ilgili soru soruldu. Diğer arkadaşlarımız da oradaydı. Hani ben olsam, ben haberi yapmış olsam sorardım en azından ama Cihan, yani şöyle de bir gerçek var. Bak, ben çok saygı duyuyorum. Yani bu meslekte çünkü gerçekten böyle emek verip mücadele eden birkaç isimden bir tanesi Burhan Can Terzi. Musiala haberi onun haberi, o hala haberin arkasında gerçekleşeceğini düşünüyor ama başkan dün açıklama yaptı, onun öncesinde hani bu transferi Oktay Ercan yürütüyor denildi, Oktay Ercan'la konuştuk, o ilgilenmiyorum dedi, böyle bir durum gerçek değil dedi. Bayern Münih tarafına soruyorsun, orada gerçeklik payı yok. Dediğim gibi yani burada aslında hocaya sormana da gerek yok, zaten yöneticilere sorduğumda da bu haberin gerçek olmadığını zaten söylüyorlar.
0: Evet, bu arada dediğin gibi yani kampa giden çok az sayıda gazeteciden birisiniz yani. Orada herhalde 10 gazeteci var mıydınız bilmiyorum ama.
1: 10 kişi vardı. 10 kişi vardı. Yani. Evet.
0: Zaten Kaya ile sen 2 yapıyorsunuz. Öyle düşün yani.
1: Aynen öyle. Doğan Haber Ajansı vardı.
0: Ajanslar gider. De yani sizin gitmeniz bence ayrı bir yemek işte, yine Burhan'ın senin falan. Yani ajanslar gider bir şekilde.
1: Ya aynen öyle, onları kurumları gönderiyor. Biz kendi cebimizden gidiyoruz abi. Yani mesela kamp 2 gün uzadı. O aradaki bilet farkını gerçekten ödeyemediğimiz için az buz değil, 400-500 euro yani. Biz bileti erken aldığımız için işte 140-150 euroya almıştık. Eğer tarihi değiştirseydik ekstradan sadece 2 gün için 450-500 euro ödemek durumunda kalacaktık. İşte orada otelde kalmadık. Airbnb'den ev kiraladık. Onun süresini uzatman gerekiyor. Araç kiralıyorsun, onun süresini uzat. Ya iş plansızlığa girince patlıyorsun bu sefer. Doğru. Dediğim gibi yani zor şartlarda takip etmeye çalışıyoruz. Orada olmaya çalışıyoruz. Yani insanlar dediğim gibi acımasız olabiliyor. Ama gazetecilerden ziyade burada eleştirilmesi gereken taraf yöneticiler abi. Transfer süreciyle alakalı.
0: Kesinlikle. Manchester United'ın ilgisi günden güne artıyor abi. Osimhen sorulmuş. 150 milyon istediği konuşuluyor Galatasaray'ın. Bu gerçeklik payı nedir? Yoksa biliyoruz tabii başkanın Osimhen'i bırakmak istememesini ama hani böyle bir teklif gelirse de herhalde Galatasaray hayır demez.
1: Valla bu saatten sonra zor diyen ya. Yani
0: peki.
1: Bu zamana kadar transfer yapamadın. Hani şimdi Davinson gidecek diyoruz. Osimhen giderse sıkıntı büyük olur.
0: Frankfurt menajeri konuştu demiş. Galatasaray Can Uzun'a bir teklif yapmıyor. Biz de satmıyoruz demiş. Bir dinleyenimiz Sadık Eroğlu mesajını atmış. Alp Türkmen selamlarını iletmiş. İyi yayınlar diyor. Yakup Bey'e sorar mısınız, Arda Güler'i kiralayamaz mı Galatasaray diyor. Zor.
1: Kimi?
0: Arda Güler'i.
1: Yok abi zor. Adam var. Brahim Diaz'la ilgili bile hala karar çıkmış durumda değil. Oyuncu hani dünyanın en iyi kulübündeyim. Real Madrid'deyim. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Galatasaray'la görüşmeyi dahi kabul etmiyor şu anda. Çünkü Real Madrid'in kesin olarak kararını vermesini istiyor. Hani gerekirse Real Madrid'de yedek kalmaya da razı oyuncu. O yüzden görüşme gerçekleştiriliyor. Burada Mourinho'nun bir karar vermesi gerekiyor. Yani olur mu? Fırsat transferi, yerli oyuncu. Böyle transferin son günlerinde eğer gerçekten Arda Güler orada mutlu olmazsa, ayrılmak isterse, evet çok fazla sayıda kulüp ister. Yani ben de isterim mesela Arda Güler'in kiralanmasını.
0: Abi kulüpten kaç para alıyorsun diyenler utanır mı? Airbnb yapmışsınız, kirada gezmişsiniz diyor. Helal olsun size diye tarzı bir.
1: Öyle bir dünya yok abi. Bunu söyleyenler ahlaksızlar. Gerçekten hani bu mesleğin meyesini dahi bilmeyen insanlar. Dediğim gibi yani şöyle. Gerçekten Can, biz Galatasaray'ı yaşamaya çalışıyoruz. Yani Galatasaray

0: neredeyse orada olmaya çalışıyoruz. En yakından takip etmeye çalışıyoruz. Olaylara en yakından hakim olmaya çalışıyoruz. Çünkü hani uzakta olduğun zaman iletişim anlamında sıkıntı yaşıyorsun, kaynaklar konusunda sıkıntı yaşıyorsun, içerik anlamında sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi mesela Osimhen, ben anlatayım yani, antrenmanları mutlaka izleyenler vardı ama kamp dönemi boyunca inanılmaz mutluydu. İnanılmaz mutluydu. Mesela kampta böyle Yunus Akgün yeni sezona mesela çok çok iyi girecektir diye düşünüyorum. Hem antrenmanlarda hem de son hazırlık maçında Galatasaray 3-0 kaybetse de mesela böyle fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi. Hani bunları çok rahat görüp yorumlayabiliyorsun. Yoksa uzaktan böyle hiç görmeden etmeden kafana göre sallama durumun olmuyor. Yani işte Can Kaptan bahsettik, diğer isimlerden bahsettik. Dediğim gibi yani takıma yakın olmak lazım. Sonuçta hani bu mesleğin gerekleri, ben yorumcu değilim abi. Ben muhabirim, ben gazeteciyim, ben bilgi paylaşırım. Evet, zaman zaman yorumladığımız Galatasaray'la alakalı süreçler oluyor ama herkes yorum yapabiliyor abi. Hani ağzı olan konuşuyor ama ağzı olan haber veremiyor abi. Biz işin habercilik tarafındayız.
1: Evet, bekle bekle kök saldık demiş. Bu transferler ne zaman gelecek diye bir mesaj var. Pazar günü Ren maçına gideceğiz çocuklarımızla, kuzenlerle demiş. Umarım yönetime çok tepki olmaz, küfür falan duyar mıyız abi? Ona göre çoluk çocuğu alıp gideceğiz diyor. Yakın zamanda ya, duyulacak bir transfer var.
0: Küfür duymayız. Yani onu yapmak en azından Galatasaray taraftarına yakışmaz ama mutlaka protesto olacaktır. Yani bir de Galatasaray kaybederse, öyle bir durum söz konusu olursa, yani o protestoların seviyesi farklı yerlere çıkabilir. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü hani yurt dışındaki taraftar bir özlem duyuyor Galatasaray'a karşı. Gelirken en azından hani ya hani protesto etmeyelim kafasıyla geliyorlar. Zaten yılda bir kere görüyoruz takımı ama Rams Park'ta öyle olmaz. Yani burada yönetimin sözcülüğünü yapıyormuş gibi algılanmasın. En çok eleştirenlerden bir tanesi benim. Süreç başından sonuna kadar inanılmaz kötü yönetiliyor. Galatasaray'ın hala bir 10 numara transferi yapmaması büyük skandal. Artık şunu söyledim Can Son 90 artı dijital yayınında. Ben istifa edeceğim abi. Galatasaray 10 gün içinde bir 10 numara transferi yapmasa ben istifa edeceğim. Yani yayınları durduracağız abi. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz artık.
1: Peki bu plan, yani, bu planlamada da bir hata yok mu? Evet. Evet, dün.
0: Dün özür dilerim. Leao ismi mesela bir anda gündeme geldi. Fenerbahçe istiyormuş, Galatasaray devreye girmiştim. Abi yani tamam, Leao ya kimse hayır demez ama sen Leao'yu alıyorsan o zaman demek oluyor ki 10 numara bölgesine kontenjan dışı bir, yani kontenjan içerisindeki bir oyuncuyu transfer edeceksin. Kim bu? Can Uzun olursa kimse hayır demez zaten. Enciso. Enciso Galatasaray'dan Ugocuklu'yu aldın, Enciso'yu aldın. Bir de Leao'yu alıyorsun. Yani planlama yanlış. Doğru değil. Yani şu anda Leao'nun Galatasaray'la isminin anılması, bu transferin adının geçiyor olması valla beni heyecanlandırmıyor ki, Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdığını düşünmüyorum.
1: Ya burada bir öngörüsüzlük yok mu? Bir plansızlık yok mu? Şimdi Ağustos ayında bir tane kiralık aldı değil mi Galatasaray? Ugocuklu. Yani ve iç sahada bir hazırlık maçı alıyor takım. Yani burada bir tepkinin olacağını bilmiyorum. Üstüne bir de paralı bilet satılıyor. Yani en ucuz bilet 500 lira, 750 bin lira diye gidiyor ama zaten 500 ile 750 dolmuştur yüksek ihtimal. Yani sanki burada tepkinin olacağını bile bile bir lades mi yapıyor yönetim?
0: Ya bile bile lades değil tabii ki. Yani burada atıyorum Brahim Diaz Galatasaray'ın istediği şartlara gelirse bu transfer ikisinden önce de biter. Bruno Fernandes çok zor, imkansıza yakın. Enciso 35 milyon euro istiyor kulübü. Sen o parayı verirsen oyuncunun transferini bitirirsin, sıkıntı yaşamazsın. Ama hani evet, Dursun Özbek de bir şeyi bekliyor. Galatasaray yönetimi bazı transferlerden haber bekliyor. Ama bu süreç uzadıkça maalesef gerginlik artıyor ve bu durum Galatasaray'a zarar verme noktasına yaklaşıyor.
1: Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Vallahi iki haftadır stüdyodan uzak kaldık. Mecbur sebeplerden dolayı. Ama önümüzdeki hafta inşallah daha böyle iki saat dolu dolu radyoda, ofis ortamında güzel yayın gerçekleştiririz. Artık önümüzdeki haftaya böyle transfer konusundaki gelişmelerin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını bekliyorum bence ya. Artık tekrara düşüyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hep aynı oyuncular üzerinden dönüyor olaylar ama Galatasaray'ın da ekstra görüşlü isim olsa zaten kulağımıza gelirdi. Dile getirirdik, ifade ederdik ama bu oyuncular ekseninde dönüyor şu anda iş. Senin de ağzına sağlık. Bizi dinleyen, yorum gönderen, mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olasın. Niyaga röportajınızı da Radyo Gol'de yayınlıyoruz zaten ama belki kaçıranlar vardır. 90 Artı Dijital YouTube kanalından da bulabilirler. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, Yakup Çınar'a da teşekkür ettik. Tabii bugün böyle bir tık daha kısa oldu. Çünkü Avusturya kampından yeni döndüler. Oğlum da ufak bir rahatsızlığı var. O yüzden stüdyoya gelmedi. Ben de maça gideceğim ama Okan Buruk istifa diyeceğim. Okan Buruk nedense gelen bütün futbolcularla arası bozuk olduğu için ona çok kızgınım demiş. Okan Buruk neden istifa diyorsun ya? Transferi yönetim yapmıyor. Evet, haklısın ya bir bakıma. Şöyle yani, Davinson Sanchez geçen sene bir ara cezalı duruma düşmüştü. Gittin o bölgeyi Singo ve Limine ile toparlamaya çalıştın. Öyle olunca da hani şimdi amiyane tabirle orta saha adeta keşkül olmuştu. Yani böyle biraz bastıran, önde basan, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligin ikinci yarısında daha sert oynayan takımlar seni biraz sıkıntıya uğratıyor. İşte sana diyor ki bu kadroyu baştan kuracaksın, baştan buraları dolduracaksın diyor. 10 numarasız bir oyun oynadın yani baktığında. Top ileri geçemediği, topun ileri geçişi zorlaştığı, pozisyon bulmakta zorlandın. Yani böyle olunca da ister istemez kadro bir türlü rahatlayamadı. Yine tabii Şampiyonlar Ligi var. Orada Barış, Yunus, Osimhen. Gerçekten onlar ön alanda çok fazla baskıda buldular, baskı kurdular. Hani belki de o baskılar olmasa pozisyon bulmakta da zorlanacaktı Galatasaray. Şimdi Sacha Boey gitti. Noah Lang ayrıldı. Baktığında biraz sıkıntı var. Sol kanat alternatifsiz, yedek santraforun yok. Elinde bir maçı, 3 maç kötü oynayan bir Lemina var. 6 ayda bir gideceğim diye tutturan Torreira var. Sıkılmış gibi dolaşan bir Sara var. Yani duran toptan en son ne zaman gol attı Galatasaray? Ben onu bile unuttum. O yüzden bazen eleştirmek lazım. Tabii öveceğiz ama bazen de bu eleştirileri de kendi kendimize söylememiz gerekiyor. 31 Temmuz'da Galatasaray için önemli bir yıldız indirilmesini bekliyorum demiş. Hazırlık maçı öncesinde diyorsun, tepki almamak için böyle mi yapacaklar? Bence çok bekleme. Yani o dün Yunus Emre, dün Dursun Özbek bunun sinyalini verdi zaten. Dedi ki ben dedi Osimhen'i de dedi, Icardi'yi de dedi Eylül ayında transfer ettim dedi. Biz 4 yıl üst üste şampiyon olmuş yöneticileriz dedi. Yani ben işimi bilirim. Bana kimse işimi öğretmeye kalkmasın, haddini aşmasın demeye getirdi bu noktada. Pek haksız sayılır mı? Haksız sayılmaz. Şimdi bir şey de diyemiyorsunuz ki yöneticileri. Adam diyor ki ben 4 yıl şampiyon yaptım bu takımı, bu oyunculara ben getirdim. Türkiye'nin en pahalı bonservisini ben ödedim diyor. Açık açık söylüyor. Osimhen'i getirdim diyor. Bize güvenin mesajı verdi. Başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ben başkan olursam Mourinho'yu getireceğim dedi. Ali Koç başkan oldu, Mourinho'yu getirdi. Aziz Yıldırım çıktı dedi ki ben olmasam hala İsmail Kartal'la devam edeceklerdi dedi. Nereden girdin oraya ya? Mourinho, İsmail Kartal vesaire. Enes Gülep. Ya anladım. Anladım. Şey diyorsun yani, Aziz Yıldırım hep kendiyle mi çelişti diyorsun. Olabilir. Az önce tabii İrfan 25'in yayını vardı, bol bol orada Fenerbahçe konuşulmuştu. Abi yayın dinleyici bağlar mısın, gitme diyor. Alalım mı, ister misiniz? Tamam, vallahi alalım. Hadi sohbet edelim madem. 0212-273-1010 aramak isteyenler, bağlanmak isteyen dostlarımız arayabilirler bizi. Önce Bernardo Silva ile başladık, sonra Bruno Fernandes, sonra Leao, Can Uzun. Bakalım en son kime kalacağız demiş. Vallahi yani Yakup Çınar'ın söylediği çok doğru, biliyor musun? O kadar fazla tekrar düştü ki artık. Yani sürekli işte Leao, Bruno, Can Uzun. Leao, Bruno, Can Uzun. Yani işte Bernardo da olmadı. Zaten o direkt gitti Dünya Kupası'nda. Hemen tak tak hallettiler.

0: Bruno da olmuyor. Orada bir kaptanlık vasfı var, liderlik var, vasfı var. Yani Manchester United'ın merkezinden bir adam almak gerçekten bir operasyon istiyor. Yine Leao'yu bakıyorsun. O da olmuyor. Yani Leao tamam sol kanatta tek başına bu çocuk geçiş oyununu çözer. Ama Milan'ın istediği bonservis rakamları doğrudan uçuk. Can uzun diyorsun. Hani hem geleceğe yatırım hem Türk pasaportu statüsü hem de inanılmaz bir potansiyel ama hani Frankfurt'ta gelişimini yakından takip ediyor. Biz de merakla bekliyoruz. Hızlıca alalım. Tak tak tak geldi telefonlar. 0550-8903 ve 2209'u sırayla alacağım. Önce bir 0550'yi alalım. Merhaba, selamlar.
1: Alo, merhabalar Cihan abi.
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar diyorum.
0: Sağ olasın, hoş geldin.
1: İstanbul'dan Hüseyin ben.
0: Merhaba Hüseyin.
1: Galatasaray hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray bana göre her sene aynı şeyleri yaşıyor. Mayıs ayında şampiyon oluyor. Her sene derken yani anladınız, siz anladınız. Ne rakip takımın taraftarları dinlerse, nerede her sene şampiyon referansına veren hayal olsak. Yani genelinde diyelim. Mayıs gittikten sonra bir transferleri buhrana giriyor. İşte elindeki görüşme yaptığı sporcuları kaptırıyor. Bunun örnekleri çok. İrfan Can Kahveciler, Vedat Muriçler, siz de biliyorsunuz. Kaptırıyor. Sonrasında bir kaos ortamı. Sonrasında bir iki tane iyi bir oyuncu alarak kol kırılır, yenmiş de kalır mantığıyla önüne bakıp eğiliyor. Ama Dursun Özbek'i izledim ben dedi. İşte biz Eylül'de transferi yapıyoruz. İşimizi öğretmeyin. Biz Eylül'de... Yani bu transferde bana göre plansızlığının bir itirafı. Yani ortada kim kalırsa, vatan geminin manları mantığı gibi ne kalırsa ona gideceğiz. Yoksa lig bitti, Dünya Kupası bitti, tatil bitti sporcular anlamında. Hala Galatasaray'ın transfer dedikodularında, gazetelerde, sosyal medyada onlarca isim çıkıyor. Bir gün başka biri çıkıyor, bir gün başka biri çıkıyor. Aniden Muslera çıkıyor gibi. O yüzden o Galatasaray'da galiba kronikleşmiş bir şey. Size de ben bunu sormak isterim. Yani bu ya da kulübün yapısında mı var? Yani erkenden hamle yapmak, erkenden plan program yapmak herhalde yok Galatasaray'da. O yüzden dolayısıyla da işte taraftar olarak tepki gösterelim, tepki göstereyim, işte sert konuşayım. Hı-hı. Ama sonuç değişmiyor. Çok ketum bir adam galiba Dursun Özbek. Açıklama da yapan yok. Yani Abdullah Kavukçu'dur ya da kendisidir veya Okan Buruk'tur. İşte biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Hiçbir şey diyor. Yani ben Bruno Fernandes'in Galatasaray'a seri atlatacağını düşünüyorum. Çok büyük seri atlatır. Yani Can Uzun da çok iyi olur. Ama Mayıs ayında lig bitti. Galatasaray Can Uzun diyor. Yarın Ağustos geliyor. Hala Can Uzun diyor. Peki. Yani bu adama istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
0: Peki Hüseyin,
1: anlayamadım.
0: Yavaşça toparlayalım istersen çünkü çok bekleyen var. Ben yorum yapacağım.
1: 2-3 tane transfer yapsın. Artık ben İlkay Gündoğan'ı, Kaleci Günay'ı, Kaan Ayhan'ı, Abdülkerim ve çok kalın bir stoper. Yani bunları artık yüzleri değiştirdi. Bir önceki yorumu çok iyi. Sıkılmış bir Torreira galiba. Ya da gitmek isteyen Lemina, Sara, ben de katılıyorum. Yani bulabilirler. O yüzden fazla enseyi karartmaya da gerek yok. Sadece itiraf yapmak lazım. Saygılar sunuyorum.
0: Görüşürüz.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Ya işte aynısını ben de sordum aslında Hüseyin'in söylediğini. Hani yani çok da haksızlık da etmek istemiyorum. Aslında geçen sezonun başında hemen işte Leroy Sané'yi indirdiler falan. Bazen böyle işte kadro kalitesini doğrudan yukarı çekecek bu A plus dediğimiz isimlere odaklanınca biraz işler zor oluyor. Hani o çaptaki oyuncuların transferi, oyuncunun Avrupa'daki diğer teklifleri beklemesi, işte efendime söyleyeyim kulüplerin yüksek bonservis talepleri, mali pazarlık falan derken iş böyle Ağustos ayına, Eylül ayına falan kayabiliyor. Tabi taraftar da diyor ki tamam kardeşim senin A planın vardı, bir de B planına geç, bir de C planına geç. Ya bu geçişlerde geç kalma diyor. Kamp dönemine de takviyeler yetişsin diyor. Bu taraftan da haklı bir taraf var. İşte şu an böyle ikiye bir bölünmüşlük var diyebilirim. 8903 merhaba, selamlar.
2: Selamlar, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun, siz?
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Normalde siz canlı yayın almıyorsunuz ya, bir iki yayın arasında yaklaşık yarım saat önce Murat Aşık

0: YouTube yayınından parçalar ekliyorsunuz. Onu seyrederken
1: evet.
0: aklım durdu, kafam takıldı. Dedim ki ya Çağatay Hoca dedim bugün bir canlı yayın alsa da normalde pazartesi de katılıyorum. Bir dedim şunları eleştirsem, bir konu geçti orada. Tesadüfen siz de yayın aldınız, fırsat oldu. Şimdi ben İsmail Hoca ile, ben Beşiktaş taraftarıyım normalde ama İsmail Hoca'ya çok üzülüyorum çünkü daha önce 99 puan aldığında şampiyonluğunu Ali Koç engelledi. Şimdi de basın ve efendime söyleyeyim başkan engelleyecek diye düşünüyorum. Bence hiç transfer yapmasalar İsmail Hoca şampiyon olabilecek. Ama basın ve başkan bence yine engellemeyi başaracak diye düşünüyorum. Biraz önce şöyle bir konuşma geçti. Deniyor ki yorumcu arkadaşlar, Leao, işte Asensio, Greenwood, yeni gelen forvet, yani neredeyse üstüne bile Talisca ile bir şey seyretmek istiyorlarmış, kadro görmek istiyorlarmış. Ama İsmail Hoca Şimanski ayarında bir 10 numara istiyormuş. Yani İsmail Hoca sanki Şimanski'ye aşık. Ya adam koşan bir 10 numara. Böyle bir 10 numara, biraz önce söylediğim kadroyu 3 sene sonra veteranlar takımında seyreder bu arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsi de 50 yaş üstünde arkadaşlar. Nasıl böyle kamuoyunu yönlendiriyorlar? Böyle bir kadroyla Avrupa'da da ligin üst sınıf takımlarının hepsinde de Fenerbahçe 3 yer. Bunu basına manipüle edip İsmail Hoca'nın asansörde problem olduğunu, yok %70 hazır, yok %100 hazır muhabbetini anlatıyorlar. Dün gördük ki yüzde kaç hazır olduğunu, Fenerbahçe neredeyse eleniyordu. 10 dakikada, uzatma dakikalarında Fenerbahçe 3 yiyordu. Ondan sonra asansiyon niye çıkıyor diyor. Greenwood asansiyon oynasa bir elenmişti. Yani çok hararetli anlatıyorum, kusura bakmayın ama bunlar kamuoyunu yönlendiriyorlar, ben inanamıyorum yani. Hepsi akıllı akıllı görüntülü adamlar yani. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, görüşürüz, sağ olun. Ya İsmail Hoca'da bu var ya, hani şey var ya bizde, yerli oyuncu prangası, yerli teknik adam prangası. Hani İsmail Hoca da biraz bu yerli teknik adam prangasını yemiş. Yani bir algı var işte, biz ne? İşte Jesus olsun, Mourinho olsun. Hani şöyle düşünüyor yani, yabancı hocanın bir bildiği vardır gözüyle bakılıyor. Ama işte İsmail Kartal gibi isimler böyle hızla, az önce de söylediği gibi yetersizlikle suçlanabiliyor. Biz hocayı bilmiyoruz, teknik kapasitesini bilmiyoruz. Hani oyuncuları ne çalıştırıyor görmüyoruz. Yani biz eleştirebiliriz, şöyle eleştirebiliriz. Yani ben ne derim? İşte hocam matematiksel olarak şansımız sürüyor ifadelerini kullanma. Rakibi analiz ettik ifadelerini kullanma. Hava şartlarından, şans vurgularından bahsetme. Yani bunları belki söyleyebiliriz. Yani çünkü bunları hani sadece İsmail Hoca için değil, diğer hocalar için de söyleyebiliriz. Çünkü büyük takım hocalarına yakışmayan mazeretler bunlar. Ki Okan Buruk söylediğinde de eleştiriyorduk. İşte çimlerin boyu uzun vesaire. Ya yani bunları yapmayacaksın. O yüzden... Yani belki de o isimler, ben dinlemedim bu arada yayını, hani geçiş yayını olduğu için belki orada hani arkadaş Doğan abi yayını basmıştır, bizim yayına gelmemizi beklemiştir, dinlemediğim için çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onlar da yani Fenerbahçe'yi severler yani. Metin Aşık'ın oğlu Murat abi bir tanesi, yani Murat Aşık, yani Metin Aşık da efsane başkanlardan biridir. Yani Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. 22.09, merhaba, selamlar.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Ben
1: buyurun.
2: Türkiye'deki futbolun genel yapısından bahsetmek istiyorum Cihan Bey.
1: Ne güzel, buyurun.
2: Fenerbahçe Lahin'in peşinde koşuyor, ötekinin bunun. Yani bunları alsa şampiyon olabilecek mi? İmkansız. Sen Galatasaray'ın lobisini yıkmadığın sürece. Mesela herkes Osimhen, Osimhen diyor. Osimhen Fenerbahçe'de oynayamaz ki. Ya Osimhen'in Fenerbahçe'de oynama ihtimali yok. Sezonda 4 tane sakatlı yer ve bunların çoğu cezai işlemden olur. Üçer maç 12 maç. 4 maç da Afrika'ya gitse 16 maç. Ya o sene Fenerbahçe'de oynayamaz bile. Adam geçen sene Beşiktaş maçında rakibin boğazını sıktı. Sıktı ya resmen. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Herkes gördü. Aynı hafta Milan'ın stoperi rakibinin boğazını sıktı. 4 maç ceza aldı. Bizde imkansız ya. Adam Okan Buruk sarı kart göster dedi diye hakeme. Sarı kart yedi ikisi. Sen istediğin kadar, istersen Messi'yi getir, Ronaldo'yu getir. Mümkünatı var mı ya? Bu lobiyi, bu hakemleri. Geçen sene Kayseri Galatasaray maçı ilk 5 dakika 3 tane net sarı kart var. Barış Alper 2 kere adamın ayağına basıyor ve özür diliyor. Hakem arkasını dönüyor ve ikincisinde Barış Alper lehine foul veriyor ki aman sarı kart vermeyeyim diye. Ya sen Messi'yi getirsen ne olur, Ronaldo'yu getirsen ne olur? Sen bu lobiyi yıkmadığın sürece. Ya bunlar bu kadar başarılılar. Niye hocalarına bir tane teklif yok ya? Niye Osimhen'e bir tane teklif yok? Barış Alper'i niye kimse almak istemiyor? Fenerbahçe'den giden bütün oyuncular pahalı, kıymetli, hocalar öyle. Ama Türkiye'de başarılı olamıyor. 99 puan oluyor. Rakibi offside'ımsıdan gol atıyor. Gol yemiyor, pardon. Öteki de aynı Sivas'ta adam dokunmadan yere düşüyor. 96-4'te penaltı yiyip 2 puan kaybediyor. Nasıl yarışacağız? Nasıl yarışacağız bu sistemde?
1: Peki biraz karşılıklı konuşalım mı? İsim neydi bu arada?
2: Buyurun.
1: İsim,
2: Fatih Öztürk Bey.
1: Merhaba Fatih Bey. Evet, şimdi bahsediyorsunuz kartlardan, hakemlerin kararlarından ama hangi takımlıydınız bu arada?
2: Fenerbahçelisiniz.
1: Evet, yani Fenerbahçe'yi peki hiç...
2: Fenerbahçe kongreyesiyim
1: hadi. Evet, peki Fenerbahçe'nin hiç kendi sahasında kaybettiği puanlar üzerinden takımı eleştirdiniz mi mesela, oynadığı futbol üzerinden?
2: Asla eleştirmem.
1: Sebebi
2: niye
1: nedir?
2: Eleştirmem, onu söyleyeyim size.
1: Tabii ki.
2: Bakın, dünyada Real Madrid puan kaybediyor, Bayern Münih puan kaybediyor, Manchester City puan kaybediyor. Futbolun yapısında bu. O zaman puan kaybetmeyeceksek bırakalım futbolu. Futbol futbolun doğasıyla güzel. Mesela geçen sene Çaykur Rize Fenerbahçe maçı...
1: Sesiniz gitti bu arada. Çeken bir yere geçerseniz süper olacak. Duyamıyorum. Peki, tekrar ararsanız tekrar bağlayacağım. 22.09 bir daha ararsanız karşılıklı konuşmak isterim. Yani biraz böyle şey ya, yani böyle dışarıdan bakıldığında rakip taraftarlar ve tarafsız yorumcular, işte bazen böyle herkes kendini sürekli haklılık içinde görüyor ya, böyle isyan söylemleri vesaire. Beyefendi de Fenerbahçe kongre üyesiymiş, dinlemek isterdim kendisini, güzel de anlatıyordu bence. Hani futbolun doğasına aykırı vesaire diyordu, hakem hatalarından bahsediyordu. Hakem hataları da futbolun doğasının içinde o zaman, yani hepimiz isyanlığımız var zaten hakemlere karşı ama... Yani geçmişten gelen travmalar, işte taraftarın psikolojisindeki doğrulama ön yargısı, evet Türk futbolundaki kronik güven bunalımı, bunların hepsi birleşebilir. Her kulüp kendi penceresinden kendisini tamamen haklı, karşı tarafı ise tamamen imtiyazlı görebilir. Ama bunu yaparken de genel çerçeveden bakmak lazım. Biraz da böyle kendi tarafından da bakmak lazım. İmtiyazları ardından sıralamak önemli. Bir de ararsanız 22.09 bağlayacağım sizi. 18.34 sizi alayım ben. Merhaba, selamlar. Duyabiliyor musunuz? Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Yayınlar. Teşekkür ediyorum.
3: Yani bağlanmayı şimdilik düşünmüyordum da. Ama biraz önceki o hani karşılıklı sizle konuşmak istediniz.
1: Evet, evet.
3: Bağlanan arkadaşla. Ya ben Galatasaraylıyım da baştan söyleyeyim. Yani bilemedim yani, şimdi Galatasaraylı herhangi bir arkadaşımız da çıkıp o arkadaşın bahsetmiş olduğu pozisyonların daha farklı versiyonlarından bahsedebilir. Ya da biz Beşiktaş ya da Trabzon'da. Bunun hem dipsiz bir kuyu. Buradan çıkmak çok zor. Aslında siz güzel bir soruyla devam ediyordunuz ama işte bir yayın kesildi. Hani Fenerbahçe'nin sahasında kaybetmiş olduğu puanlar üzerinden ya da ne bileyim kadro planlamasından, şundan bundan takım hatalarından kaybettiği, Galatasaray'ın hediye edip alamadığı durumlar üzerinden eleştiriyor musunuz diye sorduğunuzda tabii ne kadar öyle söylenirse söylensin kafayı bir tarafa taktıkları için o tarafta hep kalacaklar. Artık buralardan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii çıkılır, çıkılmaz. Kimi çıkacak, kimi çıkmayacak. Böyle bir durum. Ayrıca aramışken Galatasaray bu transferle alakalı şu anda geride kaldığı görüşüne çok çok fazla katılmıyorum. Ben şu başkanımızın hani gerçekten bir bildiği olduğuna inanıyorum. Yani çünkü şu ana kadar o şeyi bize verdiler. Nedir? O pozisyonu, o durumu bize verdiler. Yine ben aşırı bir transfer süreci tam olması da yakın bir süreçte getirecekleri düşünüyorum. Ama yanılabiliriz zaten insanlık hali. Ben Galatasaray'ın kadrosunun şu anda gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir iki takviye çok daha güzel olur.
1: Sağ olun. İnşallah. Çok sağ olun. Diyafondan konuştuğunuz için çok sağlıklı duyamıyorum sizi. O yüzden böyle çok uzun tutmuyorum. Dikkat edin ya kendinize, olur mu?
3: Normalde Evet. Normalde trafikteyken aramam da. Hı hı. Trafikte işte arama için.

0: ihtiyacı hissettim. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Sağ olun.
0: Yordum. ama dayanamadım yani o biraz önceki arkadaşın şeyini.
1: Yok, karşılıklı sohbet ediyoruz ya. Yani başka bir Fenerbahçe arkadaşımız Beşiktaşlı da bağlanır. Konuşuruz yani, problem yok. Dikkat abi, edin olur mu kendinize?
0: Tabii ki yani eleştirme anlamında eleştirebiliyorum. Yoksa kızamam tabii ki. Herkesin gönlünden geçen bir taraftarlık durumu var. Ona saygı duyuyorum.

0: Yani Galatasaray transfer sürecinde biraz ağır ilerliyor. Şimdi rakipleri ve Avrupa kulüpleri belirli mevkilere imzaları hızlıca attırırken, hani Galatasaray'da da bazı kilit noktalar için pazarlıklar ve analizler sanki böyle daha uzun bir süreye yayılmış gibi gözüküyor. Ama hep söylüyorum, yani o fırsat transferi risklerini Galatasaray her zaman kovalıyor. Bonservisi yüksek oyuncularda böyle dönemin sonuna doğru pazarlık payı bırakmak için. Hani finansal açıdan mantıklı mı? Evet, mantıklı görünebilir ama işte bir de bunun takım uyumu var. Bir de bunun sezon başı hazırlığı var. Bir de bunun zaman kaybı var. O yüzden bazı kesimlerce de bu biraz mantıksız görünebilir. İşte bu piyasanın kızışmasını beklemek falan, Avrupa penceresinin kapanış tarihlerine yaklaştıkça hani kulüpler oyuncularını daha çok böyle bırakma esnekliği veriyor ya, belki bunu da bekliyor olabilirler. 2075. Merhaba, selamlar. Hoş geldiniz.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, buyurun.
1: İsmim Gürkan Demirbaş, Trabzonspor taraftarıyım.
0: Oh, süper, hoş geldiniz Gürkan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
0: Çok şükür, savaşıyoruz burada. Kavgasız, gürültüsüz. Buyurun, dinliyorum sizi.
1: Süper. Şimdi ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Öncelikle Türk futbolunda futbol olarak ne diyelim? Fazla transferlerin içerisinde boğulduğunu düşünüyorum. İşte Beşiktaş'a şu gelecek, Galatasaray'a bu gelecek, Trabzonspor'a şöyle gelecek, efendime söyleyeyim, Galatasaray'a bu gelecek gibi söylenmez futbolcuların içerisinde boğulduk. Bakınız, ben kendim de profesyonel futbol oynadım. Geçmişimde alt liglerde transferin %40-45'i ilişkilerdir. Geri kalanı finansal yapınızdır. Eğer ilişki, olumlu ilişkileri sürdürebiliyorsanız, finansal yapınız düzgünse, şartlarınız uygunsa transferler gerçekleşir büyük olasılıkla. Bunu böyle bakmak gerekir. Burada fazla boğulduğunu düşünüyorum ben medyanın. İnsanların kapısı fazla karışıyor. Ayrıca asıl odaklanmamız gereken konunun özellikle 4 büyük kulüp özelinde ve diğer kulüplerinde özelinde söylemem gerekirse, bence kimse sporcusuz değil. Herkesin elinde sporcusu var. Profesyonel lisanslı oyuncuları var. İyi futbol teknik direktörleri iyi futbol oynatmayı, skor odaklı futbol oynatmayı önceliği haline getirmesi gerekiyor bence. İyi çalışmalı, fizik yapılarını bir seviyeye çekmeye çalışmaları gerekiyor. Yani elinizde, evinizdeki malzemeyle bir şeyler yapıyorsunuz öncelikle. Sonra bittikçe dışarıdan alıyorsunuz ya da takviye yapıyorsunuz vesaire. Tabii ki takviyeler yapılacak, yapılmasın demiyorum. Ama öncelikle elimizdeki futbolcularla iyi futbol oynayabilmeli, atak futbol oynayabilmeli, fizik yapısını üst seviyede tutabilmeli, yollarını, çaresini aramamız gerekiyor. Biz bunu en acı tecrübesini biliyorsunuz Dünya Kupası'nda yaşadık, gördük hep beraber. Nasıl futbol oynadığımızı, fizik kalitemizin nerede olduğunu, ki oyuncu kalitemizin çoğunluğu Avrupa'da oynuyor, değil mi? Moral motivasyonumuzun, kendi kapasitemizin nerelerde olduğunu biz Dünya Kupası'nda gördük. Maalesef acı bir tecrübeyle geri döndük. Türkiye'de de işte Beşiktaş'ın son yıllarda yaşamış olduğu gibi, Trabzonspor'un hiç oyuna dahil olmadığı gibi, işte Galatasaray'ın biraz yürüdüğü gibi, eline bayrağı alıp yürütmeye çalıştığı, Fenerbahçe'nin çabaladığı gibi. Ama ben şey görüyorum, oyun kalitesinin çok düşük. Evet. Futbolcular üst düzey ama oyun kalitesi yok. İşte skor odaklı bir oyun yok. Böyle güldür güldür, heyecan verici, ısıran, rakibini ısıran bir futbol kalitesi Türkiye'de maalesef göremiyoruz. Yer yer, zaman zaman.
0: Peki.
1: Bu yeterli değil bence.
0: Peki, çok sağ olun, teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz
1: için. Çok ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz, dikkat edin kendinize. Sağ olun, çok sağ olun, sağ olun. Evet, yani herkesin farklı bir penceresi var ve buradan bakmaya çalışıyorlar. Döneceğim tekrar telefonlara. 89-73 var, 03-07 var, 54-57, 25-94, 89-99 böyle gidiyor. Hemen hızlıca alacağım, hiç merak etmeyin. Şeytan diyor ki bağlan, giriş Temmuz'dan Cihan Aksam'a kadar uğraşsın diyor. Fenerbahçe Kongresi Ahmet Konancı'nın adamı, bence onun laflarını bir söyledi. Seni sabote etmeye çalıştılar. Yemedin Cihan, tebrikler diyor. Cihan Bey, Fenerbahçe ile arkadaşı yayından aldınız çaktırmadan, sizi tebrik ediyorum demiş. Vallahi hiç öyle bir şey yok, vallahi. Ya benim hangi takımı tuttuğumu saklayacak halim yok bu arada. Hani ben bu işin içindeyim. Ama yani bu mikrofona geçince, evet, yani bazen böyle damarıma basılınca o

0: taraftarlığı alıyorum stüdyonun kapısından içeri. Hani karşımda Konaç veya başkası olunca. Ama yani eğer Fenerbahçelileri kapatsaydım, yani bu yayını yıllardır bu kadar Fenerbahçeli keyifle dinlemezdi. Ben sadece takım muhabbeti üzerinden prim yapmaya çalışanlara biraz kızıyorum. Yoksa saygılı konuşan her takımlı bu hatta yerini zaten bulacaktır. Ama saygısını bozanın takımı ne olursa olsun, kim olursa olsun hattı kesilir, ama ben öyle bir şey yapmadım. Bu zamana kadar hayatım boyunca bir kez telefonu kapatmışımdır. Onda da dampa bastım, geciktiriciye bastım. Orada da siyasi bir küfür vardı o yüzden. Onun dışında yani başıma 15 yıldır öyle hatırı sayılır kötü bir durum gelmedi. 89-73 merhaba, selamlar, almış mıydım sizi acaba? Sanki iki kere anons ettim.
1: Kolay gelsin abi, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ettim abim. İstanbul'dan arıyorum, Esenyurt'tan. Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyur, hoş geldin.
1: Ben de hoş buldum abi. Ben de yönetimi eleştiriyorum abi. Doğru, yönetim zamanında transferlere geç kaldı. 4 senedir üst üste şampiyon oluyorsun. Ekonomik durumda da rakiplerine göre kat kat iyisin, ama masada ve medyada Galatasaray gerçekten çok eziliyor abi. Mesela Icardi abi, Galatasaray'ın hatasından başlayayım önce. Icardi gidecek, gideceği belli. Galatasaray bir Icardi'nin kapısında yatmadığı kaldı abi. Bu şekil bir takım yönetilmez. Adam ayrıldı, herhangi bir veda mesajı bile yayınlamadı. Ben kendim çok seviyordum, takip ediyordum. Bütün sosyal mecralarından da takipten çıktım. Benim takipten çıkmam onun herhangi bir şey olmaz da. Ama yaptığı yanlıştı. Şimdi şöyle bir şey bir de abi. Fenerbahçe abi öyle bir algı oluşturdu ki, Beşiktaş'ın stadının önünde, Beşiktaş'ın maç çıkışında bile Beşiktaşlı taraftarlara mikrofon uzatıyorlar. Bu sene kim şampiyon olsun diyorlar abi. Beşiktaş demiyorlar, Fenerbahçe diyorlar. Trabzon'a aynı öyle. Veya herhangi bir Anadolu kulübünde bile söylüyorlar. Hangi takım şampiyon olsun? Fenerbahçe diyorlar. Fenerbahçe öyle bir algı oluşturdu ki, hani Galatasaray'ın bütün şampiyonlukları şaibeli, Fenerbahçe'nin temiz. Fenerbahçe'nin UEFA'da sicili o kadar bozuk ki abi. Bu sicil eğer ki Galatasaray'ın olsaydı, yani inanamıyorum, Türkiye'de Galatasaray'ı barındırmazdılar bence. Çünkü ülkenin bütün zenginleri Fenerbahçeli. Adamlar Hakan Safi Kent'i çıktı, dedi ki ben Kerem Aktürk oluyor, ben aldım maaşını, ben ödüyorum. Adam ben aldım diyor, ben ödüyorum diyorum. TFF yok diyor, öyle bir şey yok. Askeri ücretle çalışan biri yok. Herhangi bir şey yok. Tamam, Galatasaray ben dört dörtlüktür demiyorum. Ama Fener'in yaptığını, Galatasaray çeyreğini yapsaydı abi, Türkiye'de yer yerinde oynardı. UEFA'da belli abi, UEFA ceza veriyor, UEFA cezalandırıyor. Bilmiyorum, Fenerbahçeli arkadaşlara şaşırıyorum. Tamam, takımına sahip çıkın da, ama haksıza da haksın değil ya. Abi Ahmet Konaç 2 sezondur Osimhen'i bir koymuş hedefe abi. Yani resmen diyor ki, bir doğru Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesi lazımdı. Abi adam ligin ilk maçından son maçına kadar o maçtan bahsediyor. Osimhen'e kırmızı kart verseydi bu olurdu, şu olurdu. Ya arkadaş, Galatasaray puan kaybetti, Kocaeli'deydi sanırım. Fenerbahçe kazansa şampiyon olacak. Adam son anda kendi galerini... Ya Allah sevmiyor. Gerçekten sevmiyor abi. Yani bu artık futbolla parasal, yönetimsel açıdan da değil artık. Onları geçtim zaten de. Allah tarafından da artık yani yeter diyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ederson kendi galerisine gol attı abi ya.
0: Peki güzel insan, sağ olasın. Diğer dostlarımıza da yer verelim, olur mu? Dikkat et kendine.
1: Tamam abicim. Sizi eyvallah. Seviyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah, görüşürüz. Ya Konaç böyle yani, gerçekten spor medyasının en nefi şahsına münhasır tiplerinden biri. Yani o ekranda bir anda böyle anlık patlamaları, yayının tansiyonunu böyle bir saniyede sıfırdan yüze çıkarabilmesi, bakma aslında bir yayın becerisidir. Onu izlerken şey gibi yapmayacaksın ya, böyle standart bir gazeteci veya standart bir yorumcu izliyormuş gibi izlemeyeceksin. Böyle bir sanki arkadaşlarınla kahvedesin, 101 oynuyorsun, tamam mı? Ya da stadın çıkışında böyle eline mikrofon tutuşturulmuş bir taraftarın böyle duygusal gelgitlerine şahit oluyormuşsun gibi izleyeceksin. Ben de izliyorum. Hani masayı falan dövüyor, eline kırbaç alıyor. Hani garip garip tavırları var, şarkı falan söylüyor. Bazen de gülmek için izleyeceksin. Ya herkesin yayın anlayışı farklıdır. Her zaman bilgi almak için dinlemiyoruz ki. Bir teknik direktör anlatmıştı diyor. Sezon önü antrenman yapıyoruz. Başkan geldi dedi. Hocam orta sahayı ısıran, koşan birini alırsak şampiyon oluruz. Başkana dedim benim köpeğimi alalım. Hem koşuyor hem ısırıyor. Aykut yasa. İşte başkanlar böyle karışıyor. O yüzden teknik direktörler de böyle zeki olunca böyle zekice cevaplar verebiliyorlar. Şöyle devam edelim. Benim korkum bu 10 numara işi. Sonunda Kevin De Bruyne kalacak gibi, ne dersiniz diyor. Zannetmiyorum, öyle söyleyeyim. Şöyle hızlıca mesajlara bakalım. Galatasaraylısın da arkadaş, biraz haksızlık etmiyor mu ya? Kendi yöneticileri, eski yöneticileri demiş Erden Timur. Hapisteyken yer yerinden oynamadı, merak etmesin diyor. Böyle bir mesaj atmış Okan. Hazır zılgıt yemişken bağla Ahmet Konan Çeti'ye. Aman aman aman, uzak dursun benden. Dün biliyorsunuz Polonya'yı karıştırdı adam. Gidiyor Polonya'nın stadının arkasında, hani ana giriş kapısı olmayan küçük bir kapının fotoğrafını çekiyor. Kapının kolu kırıkmış, tamam mı? İşte bu ne rezillik, böyle stat mı olur? Daha kapı kolları kırık falan diyor. İşte Zarbze'nin antrenman sahasını falan gösteriyor ama 3 saha var ya mesela. Bir tane kötü olanı gösteriyor falan böyle. En son bir tane Polonyalı gazeteci dedi ki, sen dedi nasıl garip bir gazetecisin. Ha bir de şeyi eleştirdi mesela, Polonya'da neden Türk tercüman yok dedi, bunu eleştirdi. Gornikli gazeteci, Polonyalı gazeteci de dedi ki sen gazeteciysen dedi İngilizce bilmen gerekiyor. Bence bu senin ayıbın, bir de bunu dedi böyle bağırarak söylememelisin dedi. O gösterdiğin kapı, çektiğin kapı arka kapı, ana giriş kapısı değil. Ana giriş kapısı biraz daha köşede, sen de bunu görüyorsun, bilerek yapıyorsun dedi. Ve stadyumun da, o çektiği sahanın da, orası işte Zarbze'nin asıl sahası değil. Arka tarafta 3 tane daha sahası var. Bunu yine sen biliyorsun ama bunu bilerek yapıyorsun dedi. Ve Ahmet Konanç stadyumdan çıkartıldı. Çünkü oradaki Leh mafyası galiba öyleydi. Çok böyle tehlikeli tehditler savurmuş. Ve güvenlik gerekçesiyle akreditasyonu iptal edildi Konanç'ın. Ve stadyumdan çıkartıldı. Ülkeden de herhalde bir an önce yollamışlardır. Zaten hem Instagram'ını hem TikTok'unu kilitlemiş. Hem de aynı zamanda Twitter'ını özel hesaba çevirmiş. Bazen böyle sıkıntılar da çıkabiliyor. Merhaba, kolay gelsin. Galatasaraylı değilim ama sizi dinliyorum, sıkıntı yok. Sadece az önceki arkadaşa söylüyorum, ben en azından formaya verdiğimiz, ne demiş, bir reklam yok diyor, bahis reklamı yok demiş. Gökhan'dan bir mesaj var. Forvet gelmezse Icardi'yi geri mi çağırsak? Zaten o parayı hiçbir yerde takım bulamaz diyor. Como'ya gidecek galiba Icardi ya. Pino açıklama yaptı. Şu an ülkeden bir çıkış yasağı var ama herhalde o yasak kalkacaktır. Ama yani Arjantin'e gidişi tek yön kesildi gibi. O tür en çoktan kalktı, öyle söyleyeyim. İşte sözleşme şartları, yıllık maliyeti, sahadaki fiziksel durumunu falan, bunların hepsini böyle yan yana koyunca böyle çok da geriye sarmak pek mantıklı durmuyor gibi. Eğer bu yeni santrafor transferinde işler böyle son dakikaya kalır veya patlarsa, hani Icardi'yi getirmekten ziyade bu şu anki mevcut kadroda işte çözümler bakacaksın. Ne bileyim işte Barış Alper'i falan bir ara önde kullanıyordu ya Okan Buruk. Ya da işte B planı olarak daha fit veya uyum sağlayacak böyle kiralık, ani bir şekilde kiralık bir yedek santrafor alacaksın. Anlıyorum anlıyorum, şey, sabır kalmadı böyle, şu an kriz masası kurmaya çalışıyorsunuz, onun farkındayım. Oo, habere bak hoca, senden duyuyoruz Ahmet Konancı'nın başına gelenleri. Ciddi misin? Tam olarak böyle. Stadyumdan falan çıkarıldı yani dün, o neler oldu. Bak ben sana tam olarak haberin detayını okuyayım. Biraz böyle şey dedikodu yapalım. Tam olarak şöyle. Eğer cahil olmasaydın ve Polonya'daki çoğu insan gibi Zarbze'nin neredeyse tüm medya ekibi gibi İngilizce konuşabilseydin, sormak ve öğrenmek için bu şekilde saçmalamazdın ve bunu medeni dünyanın tamamı önünde internette övünerek paylaşmazdın diyor Polonyalı çok ünlü bir gazeteci. Senin gösterdiğin küçük kapı kilitli çünkü ana kapı açık. Gösterdiğin antrenman sahası sadece 3 sahadan biri, diğer ikisi hemen yanında. Bence onları görmüş olmalısın ve bilinçli olarak yalan söylüyorsun. Bu da özellikle kendini gazeteci olarak adlandırdığın için daha da kötü. Maçta senin söylediğin gibi az bir taraftar olmayacak. 28 binden fazla taraftar olacak ve eklenen 3 bin VIP alan var. Yani stadyumun kapasitesi 31 bine çıkacak. Bütün dünyaya ne kadar bunu okuyamam, bilmem bir keçi olduğunu göstermek yerine Sorular sormak, okumak ve gelişmek daha iyi olurdu diyor Bologna.

0: Amerikalı gazeteci böyle söylüyor ve Leh mafyası da Ahmet Konancı tehdit etmiş. Haber bu şekilde. Alalım telefonlara devam. O da her yerde buluyor değil mi? Güzel bir şey ama. Ya gündemi değiştiriyor. Burayı karıştırdı gitti, Polonya'yı da karıştırdı. 54-57. Selamlar, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? 54-57. Tamam, az sonra bir alo diyeceğim size. Lütfen beni bu telefondan sonra radyodan değil telefondan dinlerseniz hemen sesimi duyacaksınız. Biliyorum 19 dakikadır beklediğiniz için belki sıkılıp radyoyu açmış olabilirsiniz ama gerçekten ben de almaya çalışıyorum. 25.94, selamlar, hoş geldiniz, sizi alalım.
1: Merhabalar Cihan abi, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın, hoş geldin.
1: Cihan abi vallahi seni severek dinliyoruz ama bu Galatasaray taraftarlardan biz de bıktık. Yani hiç tamam bize laf atıyorlar ama kendilerini hiç görmüyorlar. Hep bir bahane içindeler. Şöyle taraf bu yasa dışı bahisi Fenerbahçe yapmış olsaydı şu an hala mahkeme süreci bile devam ediyor olabilirdi. Yani adamlar bir kere mağlubiyet alsın, her yeri ayağa kaldırıyor. Yok çimenler uzundu, yok sağ sulanmamıştı. Ve hiçbir zaman da kabul etmiyorlar. Her sene de bu bir hata iki hatadan dolayı hakemler hata yapabilir diyorlar. Ve hep bir iki hatadan dolayı topladığınız zaman kaç tane hata yapılmış oluyor ve kaç puan kaybı yapılmış oluyor. Ve biz diyoruz ki Fenerbahçe bu sebepten dolayı puan kaybetti. Biz şampiyonluğumuz gitti diyoruz. Kimseye kendimizi inandıramıyoruz. Daha doğrusu Galatasaraylılar herkes bize destek veriyor da bir Galatasaraylılar destek veremiyor. Çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Yani artık bunun sonu nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Resmen tiyatro izliyoruz. Bütün Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi herkes bir tepki gösteriyor. Sadece Galatasaraylılar normal karşılıyor ve TFF buna sessiz kalıyor. Ya bu nereye kadar böyle devam edecek çok merak ediyorum.
0: Peki, sağ olasın, dikkat et kendine, görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah, görüşürüz. Tabii o şeyi de bir düzeltelim. Hani yasa dışı bahis dedi, onu düzeltmek zorundayım. Mesela şike falan diyenleri de düzeltiyoruz. Çünkü öyle olduğunda 3 Temmuz'u destekler nitelikte bir şey, yani Fethullah'a destekler nitelikte oluyoruz. O da başka bir şey, kumpas vesaire. Ya bu şey durumu, yani illegal bahis reklamı durumu biraz farklı. Yani kulübün resmi mercilerden önceden görüş sorduğunu biliyoruz. Gitmiş demiş ki federasyona, bak ben bu reklamı alacağım, haberin olsun. O da demiş ki sorun yok kardeşim, alabilirsin, biz araştırdık. Hani durumda fark edilir edilmez sözleşme kısa sürede askıya alınıyor. Sonra bakıyorlar işte mahkemeye falan taşıyorlar bu olayı. Orada da kasıtlı bir suç işleme iradesinin ve delil bulunmuyor. Orada öyle bir durum bulunmuyor ve mahkumiyet hükmü ortadan kalkıyor ve bu olayla ilgili beraat kararı veriliyor. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Bu sponsorluk sözleşmesi kısa sürede feshediliyor. Ve kulüp yönetimi üzerinde adli soruşturma ve dava süreçleri de beraatle, yani bu yöneticilerin ve o kişilerin beraat etmesiyle hukuken kapanmış oluyor. Durum bundan ibaret. Hatta işte Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan falan vesaire, bununla da ilgili hukuki süreç yürütüldü. O da işte gitti İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne, hatırlayın. Herhalde Mart ayı mıydı, Şubat ayı mıydı? Orada karar çıktı ve beraat kararı çıktı. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Aynı şekilde yine az önce söylediğim konuyu da söyleyemeyiz. Sonuçta ortada bir beraat kararı var. Fenerbahçe taraftarı her sezonda yeni bir isim takıyor. Bu sene de nasıl bir isim takmayı düşünüyorlar demiş. Futbolcu takım haricinde bireysel gelişimlerini, teknik becerilerini, son vuruşlarını geliştirmek için ekstra çalışması gerekiyor demiş. Maalesef bizim futbolcularımızda, bizim ülkemizde hiç bu şekilde yok. Neden sürekli stabil kalıp daha da aşağı gidiyorlar demiş. Örnek Kerem ve daha niceleri. Fenerbahçe'de de en büyük tehlike İsmail Kartal'ın futbolcu yönetimindeki olan durumu çok iyi yönetmesi gerekiyor. Şu an bile yabancılarla yerli futbolcular arasında İsmail Kartal'ın seçimlerinden dolayı bir gruplaşma hissediyorum. Bence bu iyi yöne doğru gitmez. Selamlar, sevgiler demiş Gürcan Ercan. Vallahi bilmiyorum Gürcan, hani bir gruplaşma var mıdır yok mudur ama işte milli takımın başını yakan buydu, hatırlarsın. Ama oldukça haklısın, yani bu bireysel gelişim ve ekstra çalışma eksikliği maalesef ülke futbolumuzun yıllarında

0: vardır. Kanayan yarısı. Yani Avrupa'daki üst düzey oyuncularla bizimkiler arasında makas tam olarak böyle antrenman tesisinden çıktıktan sonra açılıyor. Mesela burada bizde de yapan var. Yapmayan yok demiyorum ama mesela adamlar antrenman bittikten sonra özel performans koçları var. Ne bileyim bitiricilik antrenörleri var, mentörleri var. Onlar bunlarla çalışmayı böyle standart bir rutin haline getirmiş durumda. Ama bizde genel olarak antrenman biter bitmez bu tesisi terk etme kültürü yaygın. Ama özel olarak çalışanlar da var mesela. Fenerbahçe'de de vardır. Ama ben Galatasaray'dan bildiğim için mesela Yunus bir ara antrenman bitince tam sağ koşu yapıyordu. İşte Barış frikik falan çalışıyordu. Geçenlerde bir dinleyenimiz bu çocuk neden korner kullanıyor demişti ya. Hani belki hazırlık maçında da bunları denemek amaçlı yapmıştır. Yapan oyuncular var ama diğer oyuncular bunu bir klasikleştirmiş yani, anladın mı? O adamın bir rutini olmuş. Antrenman bitiyor, ben özel bir çalışayım. Ama bizde mesela bunu kafası esince yapıyor yani. Antrenman bitti, ha benim bugün işim yok, akşamda bir plan yok, ben şu mentörle bir özel çalışayım, atletik performans antrenörü gel buraya falan diye. Ama vardır yani, sonuçta buradan para kazanıyorlar. Ya düşünsene mesela en kötüsü, en ölüsü 2 milyon 3 milyon dediğimiz, yani bunlar da şey maaşlar yani, kreçe maaşlar, küçük maaşlar. Ya bu 10 milyonları falan söylemiyorum, 2-3 milyon euro maaş alıyorlar. Ya o işten olmamak için her şey yaparsın değil mi? Yani sonuçta çalışan bir insan zam aldığında bile bir mutlu oluyor, seviniyor falan. Ya bu paralara neden kendilerine bakmıyorlar? Bazı futbolcular anlamakta zorlanıyorum. Mesela Salah bakmış kendine, yakında şey olacak. Yani Instagram makili falan olursa şaşırmayın ya. Sürekli kasları falan paylaşıyor, bir de böyle yağlamış mağlamış. Ya Salahçım ne yapıyorsun ya futbol? Ya diyor ki ben fitim. Hani sarkma da benim vücut, ben hala çalışıyorum diyor. Yayınlar kolay gelsin. Fenerbahçeliyim. İstanbul Gazi Osman Paşa Boşnak Mahallesi'nden selamlar diyor. Selam olsun Boşnak Mahallesi'ne. Daha önce erken saatlerde kalkıyordum iş gereği. Daha geç saatlerde işe gidiyordum. Sizi dinleyemiyorum artık, kusura bakmayın demiş. Geçen gün bir film izledim. Cihan abinin sesi vardı filmde. Çok duygulandım. Öpüyorum sizi. Tüm çalışan arkadaşlarımın emeğine sağlık. Selamlar demiş. Hangi filmi izledin Erkancığım? Olabilir. Şöyle devam edeyim. İyi yayınlar. Kimse kusura bakmasın ama dinledikçe ve insanların düşüncelerini değerlendirdikçe neden bir yere varamadığımızın sonucuna çok rahat bir şekilde ulaşıyorum demiş. Futbolla ilgilenen herkes önce rengini bir kenara bırakıp nelerin doğru yönetilip yönetilmediğini düşünüp ona göre konuşsun. Her anlamda sıkıntı var. Kendi penceremizden değil, bütün pencerelerden bakıp öyle yorum yapalım demiş. Öyle maalesef. Ben alışkınım. Daha çok hoşuma gidiyor. Ben kaostan besleniyorum. Benim olayım bu. Maalesef. Hani benim takımım mağdur. Diğer herkes kullanıyor. Kolaycılığından artık sıyrılmamız lazım. Genel resme objektif bakabilmeyi başardığımız gün zaten sorunların yarısını çözmüş olacağız. Tamamını çözmemiz imkansız da en azından yarısını çözeriz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendinize. Normalde 13'te bitirecektik ama eksik olmayın, tevazu gösterdiniz, mesaj attınız, aradınız. Vallahi bağlayamadım, çok da insan oldu. Eksik olmayın. Bayağı böyle yağdırmışsınız ama bana bir çözüm bulmak lazım. Böyle strateji yapacaksın değil mi? Böyle bir dakika bir dakika kum saati gibi böyle tık tık tık tık. Bir ara eskiden yapardık sabah uyandırma servisi. O da kötü oluyor. Onda da bu sefer dinleyiciyi yayından atmış gibi oluyorsun. Artık şans kime denk gelirse öyle. Görüşürüz, hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli. Sosyal medya takip ederseniz, DM atarsanız oradan konuşuruz, sohbet ederiz. Belki burada soramadıklarımız, belki burada konuşamadıklarımız vardır. Çünkü RTÜK kuralları gereği bazen her şeyi de söyleyemiyoruz. Görüşürüz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch, pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha çok tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncularından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl Boykins, NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios, agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı, hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarsız performansı ve ciddi olmayan tavırları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Nick Kyrgios, tenis dünyasının asi çocuğu olarak adlandırılıyor. Antoine Griezmann. Fransız futbolunun son zamanlarda çok sayıda yetenek çıkarttığını biliyoruz. Bunlardan birisi de Antoine Griezmann. Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerin de formasını giyen Griezmann, futbol yetenekleriyle ön plana çıkmayı her zaman başardı. Ama onu diğer Fransız yeteneklerden ayıran bir özelliği vardı. Antoine Griezmann, yaptığı gol sevinçleriyle çok sayıda futbol severin, hatta futbolla alakası olmayan insanların bile sevgisini kazandı. Popüler video oyunu Fortnite'tan esinlenerek yaptığı gol sevinçleri tüm dünyanın dikkatini çekiyordu. Take the L dansıyla birçok kez gündem olan Antoine Griezmann, bununla sınırlı kalmayıp her geçen gün repertuarına bir yenisini ekledi. Hala insanlar acaba bu kez nasıl sevinecek merakıyla Griezmann'ın maçlarını izleyip gol atmasını temenni ediyor.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
6: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki çok özel konuklarımla ben Can Genç sizlere maç sonu yayınında eşlik edeceğim. Alper Üstündağ bizimle beraber olacak. Biraz sonra tabii ki Alper abiye de sözü bırakacağım ama Beşiktaş ikinci ön eleme turunda Midtjylland karşısında iki maçı da kazanarak turlamayı başardı. Alper abinin ardından Emre Eren bizlerle beraber olacak. Dolu dolu bir yayınımız olacak. Tabii ki sonrasında Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına da gideceğiz ama Alper abiye bir hoş geldin diyelim. Alper abi hoş geldin.
7: Merhabalar sevgili Can.
6: Açıkçası abi keyifliyiz. Doğrudan da şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş adına bu 180 dakikayı şöyle bir genel yorumla başlamak istiyorum. Sonrasında tabii ki spesifik sorularım olacak ama şöyle bir genel yorumlarsa Alper Üstündağ neler söylemek ister?
7: Eldeki kadro dar. Ama dar kadroyla sen eğer sihirbazlık yapıp turu geçebiliyorsan bu bir teknik direktör başarısıdır. Önce konuşmama böyle başlamak istiyorum. İtalyan hocayı tebrik etmek lazım. Yani elde yeni transferler daha dahil olmadan ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz, taktiğimizi oturtmaya çalışıyoruz, takıma alışmaya çalışıyoruz, takım bize alışmaya çalışıyor derken Allah muhafaza UEFA'dan elenme gündeme gelebilirdi. Ki bana göre ilk karşılaşmada 10 kişi karşısında bence Beşiktaş'ın kendi saha ve taraftar avantajını kullanıp sadece Messi tarzı gol atan kaptan Orkun Kökçü'yle 1-0'lık galibiyete sevinmek yerine 3-0'ı 4-0'ı yakalayabilirdi Beşiktaş. Hı hı. Ama 10 kişi karşısında 1-0'lık galibiyet alması Beşiktaşlı'yı tedirgin etti rövanşta deplasman anlamında. Çünkü kolay bir takım değil. Danimarka temsilcisi Mişlant herkese ters gelen de bir takım. Kolay gibi gözüken zor bir ekip. Ki ben gerçekten rövanşın kolay geçmeyeceğini, sürprizlerle dolu bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası.
6: Doğru.
7: Ki bence maç da öyle başladı. İki tane direkleri var. Bir dış ayak direk var. Aslında Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek vermek için stadı tamamen doldurmuş ama

0: orada yanan o meşale ve dumanları bir anda Beşiktaş savunmasına ambele etti. Yani zaten Mitchell Beşiktaş'ı ablukaya almak için başladı maça. Oradaki Hüsis dumanı bir anda savunmayı dağıttı. Dikkat edersen daha birinci dakikada gol kaçırdı.
1: Doğru.
0: Ve o gol eğer filelerle buluşmuş olsa 1-0 yakalasa Mitchell, şu an başka bir senaryoyu da konuşabilir oluyorduk. Ama sonuçta keşkelerle, ahlarla, vahlarla, ohlarla geçmiyor. İlk yarı bence Mitchell'ın oynadığı, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı bir mücadele izledik. İlk yarı eline gelen fırsatları değerlendiremeyen Mitchell, ikinci yarıda da eline gelen fırsatları değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani gece ile gündüz farkı vardı ilk yarı ile ikinci yarı arasında. Beşiktaş ikinci yarı daha toparlanmış şekilde sahadaydı ve futbolunu İtalyan oyuncu takımına en iyi şekilde oynattı. Taktik anlamında, sistem anlamında daha başarılı bir ikinci yarıda Beşiktaş vardı sahada. Ki beklenmedik bir isimden aslında gol geldi. Oyuna girdikten sonra Raşitsa'nın ayağından Beşiktaş golü buldu.
1: Doğru.
0: Belki de Raşitsa attığı bu golle İtalyan hocaya, hocam beni göndermek istiyorsun ama ben buradayım mesajını da verdi açıkçası. O çok istekliydi. Ben gerçekten yani nazar değmesin tabii ama Türk futbol adına da çok sevindirici bu durum. Yani Muslera gerçeği vardı biliyorsun Galatasaray'da ve Muslera hakikaten oynadığı oyunla inanılmaz bir yani geriden takımını çok iyi adapte edebiliyordu. İyi de bir kaptandı Muslera. Şimdi Nübel'e bakıyorum sevgili Can, yani Nübel'e bakıyorum, yani Nübel de inanılmaz bir futbol oynuyor. Yani geriden libero gibi sağa oynuyor, sola oynuyor, ortaya oynuyor, ileri oynuyor, kalesinde devleşiyor. Yani Nübel bence Beşiktaş'ın en büyük transferlerinden bir tanesi bu sene. Ve bence Beşiktaş takımının kaleci anlamında yıllardır yaşadığı zorluğu, sıkıntıyı Nübel'le Beşiktaş çözmüş gibi gözüküyor.
1: %100 katılıyoruz.
0: Şimdi artık Beşiktaş önüne bakacak. Yani evet ikinci ön eleme bitti. Yani ikinci ön elemede takılabilir miydi Mitchell'a? Takılabilirdi. Ama siyah beyazlar İtalyan hocanın sihirbazlığıyla diyelim oyunu çözmeyi başardı ve Gredeş takımıyla eşleşmeyi başardı üçüncü elemede.
1: Yani açıkçası tabii ki Alper abi çok net bir şekilde katılıyorum bütün yorumlarına. Yani çok çok güzel okudum bence 180 dakikayı. %100 katılırım. Altına imzamı da atarım abi. Yani Hradeş takımı ve çok kısa bir yorum ekleyeceğim. Sonra sorumu soracağım bu arada. Hradeş takımı ve önümüzdeki yol, yani Beşiktaş'ın önümüzdeki yoluyla alakalı rakiplerin nispeten daha kolay olduğu, kağıt üzerinde konuşuyorum. Michelin'in çok çok iyi bir takım olduğunu bugün yayınlarda da çok fazla anlatmaya çalıştım. Ki çok güzel anlattın zaten. Zaten Alper abi yani her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Hatta aramızda sohbet ederken de Alper abi yani maçta her şey olabilir. Bak Can dikkat et, yayın akışını ona göre ayarlayalım. Mert'in şeyi konuştuğumuz bir şeyde olmuştu. Abi Nübel yorumu aldık ama yani şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş taraftarlarına ben devre arasında sorduğumda ilk yarı hakkında bana şunu söylediler. İyi ki Nübel diye bir kalecimiz var dediler. Ve birkaç tane transfer olması gerektiğini söylediler. Yani bugünkü oyun tabii ki belli şeyleri gösterdi ama yine de bugünkü pozitif oyuna rağmen Beşiktaş'ın hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini düşünür Alper Üstündağ diye sormak istiyorum.
0: Öncelikli olarak Beşiktaş taraftarından ben bir özür diledim. Ama Beşiktaş taraftarı artık bu olayı devam ettirmemesini rica ediyorum. Çünkü peki, anlamsızlaştı. Yaptıkları yorumlar çok anlamsızlaşmaya başladı. Yani ben bir şey paylaşıyorum. Salah yedekte miydi? Salah oynayacak mıydı? Niye sakat mıydı? Gibi böyle. Yani absürt espriler de çok yakışmıyor artık. Yani biz basın mensubuyuz. Yani bugün sen de basın mensubusun sevgili Can. Hatalar olabilir. Bilgiler verilebilir. İstihbaratta yanıldığımı, kandırıldığımı özür dileyerek paylaştım ben Beşiktaş taraftarıyla. Şimdi özür diledikten sonra artık olayı daha devam ettirmenin bir maksadı yoktur.
1: Aynen öyle abi.
0: Anlamı yoktur. Yani Salah gelse ne olur artık, gelmese ne olur. Ben bilgiyi verdim, yanıldım. Özür diledim. Ya artık bir durun ya. Artık bir durun. Buradan da Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum senin vasıtanla. Bir durun artık ya. Yani YouTube'da paylaşım yapıyoruz, Twitter'da paylaşım yapıyoruz, TikTok'ta paylaşım yapıyorum, orada paylaşım, her yerde bir Salah yorum alıyoruz. Ya üzüyor ama. Ya Beşiktaş taraftarı üzüyor. Yani şimdi diyorsun ki, şimdi bak diyorsun ki Beşiktaş'ın nereye ihtiyacı var? Yani nereye ihtiyacı olursa olsun diyesim geliyor mesela.
1: Haklısın abi.
0: Ya insanı takımdan ve futboldan soğutmamaları gerekiyor. Ben Beşiktaşlılığımı da anlattım. Beşiktaş

0: değerlerini çok iyi bildiğimi de söyledim. Ve özür de diledim sevgili Can.
1: Daha ne olsun ya abi zaten. Aynı istihbarat, benzer bir istihbarat bana da geldi abi. Senin sesin tabii ki çok daha fazla duyurabildiğin için belki bazı kanallar vasıtasıyla. Biraz esasında bütün üzerimizdeki bize de söylenecek lafları sen göğsünde yumuşatmak durumunda kaldın abi, onu da söyleyeyim.
0: Ben artık göğsümde yumuşatmak istemiyorum ama bütün spor mezarları, bütün spor muhabirleri Salah Beşiktaş'ta dedi. Doğru. Yani ben ıslak imza atıldı, salı geliyor, perşembe maçı seyredecek dediğim için mi suçlu ilan ediliyorum? Ya bu kadar olmaz ama ya. Yani artık bir insanın nabzı da var yani. Doğru. Ya bir iş uzatmanın anlamı yok.
1: %100.
0: Özür dilemek erdemliktir.
1: %100.
0: Eğer bir insan özür dilemişse hatasını kabul etmiştir ve olay gitmiştir artık.
1: Aynen öyle,
0: kapanmıştır. Uzatmanın bir anlamı yok. Yani ne yapalım? Ne yapalım? Biz tası tarağı toplayıp mesleği mi bırakalım sevgili Can? Onların dediğini...
1: Estağfurullah abi. Estağfurullah.
0: Onların, yani bugüne kadar bir sürü insan yanılmış ya. Bırakın Alper Üstünday'ı ya. Bırakın Alper Üstünday'ı. Biraz da o spor muhabirlerine, o spor yazarlarına biraz yüklenin ya.
1: Doğru.
0: Özür diletebildiniz mi onlara? O muhabirlere, o spor yazarlarına özür diletebildiler mi? Ben soruyorum buradan Beşiktaş taraftarına. Beni dinleyen Beşiktaş taraftarına da lütfen bunu paylaşım yapsın Twitter'da. Özür diletebildiler mi diğerlerine?
1: Yani güzel şeyleri konuşalım Alper abi.
0: Diye. Hayır, ben özür diledim diye. Başımı eğdim diye mi sorun oluyor sevgili Can? Ben bunu anlayamıyorum yani.
1: Abi hani, ben yine de şöyle bütün tepkileri çekmek pahasına şunu demek istiyorum. Ben haklının acelesi olmadığını düşünüyorum. O yüzden de biraz bekleyelim bakalım demek istiyorum bu konuyla alakalı.
0: Masumun üzerine yüklenmek kolaydır. Ama artık tadı kaçtı. Lütfen.
1: Evet.
0: Salah da sizin olsun. Salah'ın imzası da sizin olsun. Yani Salah'ın menajeri suçsuz. Salah'ın transferini basına sızdıran yönetim suçsuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta Salah deyip kıvıranlar suçsuz. Yani ben özür diledim, ben suçluyum, öyle mi? Peki. Boynum kıldan ince. Beşiktaş'ın son stopere ihtiyacı var.
1: Peki.
0: Beşiktaş'ın bir tane santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş İlyol'da İtalyan hoca. Çok iyi bir hoca. Çok iyi bir teknik direktör. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir sihirbaz. Yani kaleciyi nasıl iyi bulduysa Beşiktaş, santraforu da o şekilde bulabilir. Vlahovic İtalyan hocanın da eski öğrencisi olduğu için Beşiktaş'a çok yakın gibi ama tabii ki ben artık bundan sonra transfer haberleri vermek yerine sevgili Can yorumlamayı tercih ediyorum.
1: Abi peki yorumlatırız abi, sana bu arada çok güzel bir mesaj geldi Mehmet Bey'den, bunu hani söylemek istedim. Sevgili Alper Üstündağ, biz çok seviyoruz. Ben Galatasaraylı olduğum halde yorumculuğuna ve yorumlarına bayılıyorum. Ve bir kez daha sana teşekkür etmek istemiş Mehmet Bey.
0: Ya ben teşekkür ederim. Bakın ben Fenerbahçeli tarafından da, Galatasaray tarafından da, Trabzonsporlu tarafından da, Türk futbolunda yıllardır bilinen bir isim zaten. Hata yapılabilir. Hata insanlara mahsustur. Evet, bir istihbarat aldım ve istihbaratta kandırıldım sevgili Can. Yani bu kadar basit.
1: Hepimizin başına geliyor. Hepimizin başına geliyor. Ben
0: Beşiktaş taraftarların duygusuyla oynamak için hiçbir şey yapmadım ki. Yani %100. Bu çok abartıldı bu konu yani.
1: Abi belki şundan dolayı olmuştur. Şimdi sen tabii ki çok çok iyi bir Beşiktaş taraftarısın ve gerçekten ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğu da en iyi bizler belki biliriz ama belki de yani dinleyiciye o kadar geçmiş ki senin abi çok iyi bir Beşiktaşlı olduğun. Abi Alper abiden de hani böyle bir Alper abi de yanıldığı zaman o yüzden belki böyle birazcık daha yükselmiş olabilirler gibi yorumlamak istiyorum. Bilmiyorum, belki biraz daha Polyanlacı olarak bakıyorum olaya ama.
0: Ya sevgili Can, güvenlerini boşa çıkarmak istemediğimi defalarca
1: evet,
0: tekrarladım.
1: %100.
0: Beşiktaş camiasında çok iyi işler yaptığımızı herkes bilir.
1: %100.
0: Ama lütfen yani böyle trollerin gazına gelip, yani düşmanlarımızın gazına gelip de Alper Üstündağ bir kere de üzerine silmeye çalışmasınlar. Ya o kadar böyle absürt, o kadar abuk subuk mesajlar geliyor ki yüzücü oluyor. Artık tamam, bitti. Defter kapandı. Ben özür diledim, kapandı defter ya.
1: Aynen öyle abi.
0: Yani lütfen, yani beni takip etmek istemeyen de etmesin. Lütfen. Hı. Yani artık yorumlar hukuka doğru taşınmak üzere sevgili Can.
1: Peki
0: yani
1: abi.
0: Bu işin sonu hukuktu. Bu işin sonu hukukta bitti, bu olacak yani.
1: Doğru. Çok haklısın abi. Peki şöyle aslında birazcık sağ içine dönmek istiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ın savunma hattında Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü oynadı bugün.
0: Evet.
1: İki maçta da aslında bu dörtlüyü gördük ve 180 dakika boyunca Beşiktaş savunması aslında gole kalesini kapamaya başardı. Burada bu savunma dörtlüsüne mi sadece paye çıkarmalıyız, kaleci haricinde konuşuyoruz, yoksa orta sahanın savunmaya katkısını da mı konuşmalıyız diye sormak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında savunma hattına bir hamle olması gerektiği yani konuşuluyor. Sol bek hamlesi oldu, o Attara geldi. Sol stoper konuşuluyor ki herkesin dilinde bir sol stoper olması gerektiği konuşuluyor ama Alper Üstünağ nasıl düşünüyor? Yani bu 180 dakikadaki bu savunma hattına nasıl nasıl yorumlar yapmak ister, yoksa orta sahana çok ciddi bir katkısı vardı da savunmanın belki yapabileceği olası hataları göstermedi mi diye sormak isterim abi.
0: Bence Beşiktaş'ta bir kere Rıdvan'dan da Emirhan'dan da olmaz. Yani sevgili Can, yani Beşiktaş eğer büyük bir hedef koyuyorsa, şampiyonluğu ortaya koyuyorsa, UEFA Avrupa Ligi'nde yolun sonuna kadar gidebilmeyi hedef koyuyorsa, yani bu isimler Rıdvan ve Emirhan olmaz. Yani Rıdvan'ın ve Emirhan'ın yerine, yani oraya Uattara diye bir adam alındı sol beke ama 4 ay forma giymemiş, sakatlıktan çıkmış. Ne olduğu belli değil. Yani iyi bir sol beke bir kere Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. İyi bir sol stopere de ihtiyacı var. Yani bu artık Agbudu'nun yanında mı olur, Jalon'un yanında mı olur? Yani ama oraya iyi bir sol stoper. Yani böyle Beşiktaş'ın eskiler çok iyi bilir. Biliyorsun ki Ronaldo vardı Beşiktaş'ta savunmayan. Guerra Ronaldo. Ronaldo tarzı böyle yani toplayan, topu yani orta sahaya taşıyan, geriyi toparlayan bir böyle teknik bir libero tarzı ama sol stopere ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. Santrafor bölgesinde de Beşiktaş'ın çok büyük açıklar var gibi duruyor ama o aslında daha genç ve o istekleri karşılayamıyor. Ama mücadeleci, hırslı, bana göre bir santrafor geldiğinde onun iyi bir yedeği olabilecek bir isim. Orta sahaya baktığımızda yani sahada Murillo çok iyi. Murillo'yu çok beğeniyorum. Yani Salih Özcan, Orkun Kökçü zaten çok formda kaptan. Bunlar konuşulacak şey değil. Çerni biraz daha bu sene Sergen Hoca'ya nazaran İtalyan Hoca'yla toparlamış görünümü veriyor. Yine keza Beşiktaş'ın hani belki böyle çok böyle etkili değilmiş gibi gözüküyor ama Rashica'da oyuna girdiği zaman sevgili Can, yani Can'la başla oynayıp bir şeyler yapabilme mücadelesi veriyor. Bu çok önemli. Yani bir de İlhan Fakı'ydı galiba değil mi?
1: İlhan Fakılı. Fakılı. Evet.
0: İlhan Fakılı da yani Beşiktaş'ın bence hakikaten ileride böyle kanatta mı oynuyor, forvet arkası mı oynuyor, yani o Beşiktaş'ta en beğendiğim isimlerden bir tanesi o. Beşiktaş'ın bence Nübel'den sonra en iyi transferlerinden biri de İlhan Fakılı. Bunu da es geçmemek lazım. Yeri gelmişken söylemek lazım. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum. Beşiktaş iyi yolda. Her toparlama süreci, şimdi İtalyan hoca diyor ki toparlama süreci biraz zaman alacak. Taktik anlamında, sistem anlamında, alışma anlamında, ama Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Yani bu da çok önemli bir soru. Yani Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Beşiktaş'ın bence bir an önce taktiksel anlamda, sistemsel anlamda toparlanması gerekiyor. Bir an önce yayılması gerekiyor. Bir an önce sezona hazır hale gelmesi gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey söyledim. Dar kadroyla.
1: Evet.
0: Cümlemi belki başını dinlemeyenler, hani yayını başını dinlemeyenler
1: olabilirler.
0: Dar kadroyla sihirbazlık yapan İtalyan hocanın başarısıdır bu dedim.
1: Doğru.
0: Yani dar bir kadro var. Daha Avrupa'da listelerin tam verilmediği, yeni transferlerin listeye yazılamadığı bir atmosferdeyiz. Yani Beşiktaş kadrosunu yavaş yavaş tamamlamaya başladığında, aldığı oyuncular özellikle Trossard'ı koyduktan sonra, bir santrafor transferi yaptıktan sonra Beşiktaş daha derli toplu bir havaya bürünecektir. Yani ben Beşiktaş'ın yani açıkçası UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum senin.
1: Bilmiyorum, ben katılırım abi bu arada. Yani Michelin'de eleyen, iki maçta da kazanan bir takım eler abi, yani eleyebilir. Ben, gayet yani iyi.
0: Çek takımları pek Türk takımlarına ters gelmez. Ben açıkçası Tromsø gelseydi korkardım. Çünkü Tromsø Norveç biliyorsun.
1: Tabii.
0: Norveç takımları da çok enteresan şekilde Türk takımlarına ters geliyor. Yani eğer Tromsø gelseydi senaryo daha farklı yazılabilirdi. Ama bence Hradec Beşiktaş'ın tam dişine göre, Beşiktaş burada da yoluna galibiyetler alarak devam edecektir. Bunu da yaz kenara, yayınlarda yine
1: söylerim. Yazdım. Not alıyorum Alper abi. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu maçta da yedek oturan bir Agbadu vardı. Ya hocanın yeni tercihi olarak aslında sağ stoperde bu sezon işin Jalo'yla mı gideceğini biz anlamalıyız. Agbadu'nun böyle bir gitme ayrılma durumu sence ortaya çıkar mı diye sorayım abi.
0: Ya Agbutu yani aslında saçlarını falan da kestirmiş. Takıma adaptasyonu sağlamış şekilde geldi. Biraz transfer teklifleri de var Agbutu'ya açıkçası. Biraz kafa karışık gibi görünüyor. Yani menajer oyunlarına gelmemesi lazım ama ben bugün hani

0: baktığımda bana Beşiktaş'ı analiz et dediğinde, yani şunu söyleyebilirim, yani bir kere mücadele, istek, enerji sahada kendini gösterdi. Yani bunu çok net söyleyeyim sana. Bak Murillo, Cerni, Orkun, O, Salih, Jalo, Nübel, yani hangi birini sayayım? Yani bugün Beşiktaş gerçekten iyiydi. Olay tam bence ileriye dönük değil de defansif olarak iyiydi. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Ben yüzde yüz katılırım. Defansif olarak katılırım abi. İleriye dönük sadece asisti var abi benim dikkat ettiğim.
0: Asisti de çok iyiydi ama.
1: Asist çok iyiydi.
0: Yani zaten Fakıl'ı yani acayip, yani potansiyelli bir oyuncu. Bir de yaptırdığı penaltı çok kaliteli. Yani o penaltıyı mesela aldıktan sonra Mişlant'ın iyice oyun gücü düştü.
2: %100.
0: Tabii biraz daha zamana ihtiyacı var Fakıl'ımın. Bence Emirhan Rıdvan, yani dediğim gibi tekrar söyleyeyim, açıkçası savunmada çok güven vermiyor bana. İyi mücadele ediyorlar evet, ama bence Beşiktaş'ta oynayan takımlar şöyle bir baktığında, Emirhan ve Rıdvan'ı eğer tespit ederse bir teknik direktör, Beşiktaş'ın devamlı sol kanadına doğru oynayabilirler. Bu da Beşiktaş için çok büyük bir negatif ortam doğurur.
1: Yani şöyle mi demeliyiz Alper abi, lafını balla kesiyorum, özür de diliyorum ama evet 180 dakika gol yemedi Beşiktaş, ama Emirhan ve Rıdvan için bu yanlış anlaşılmasın, bence oraya kesinlikle hamleye ihtiyaç var mesajını mı çıkarmalıyız abi?
0: Kesinlikle, çünkü sallanıyorlar sevgili Can. Yani orada, yani özellikle ilk 30 dakika, 50 dakika, yani belki de 70 dakika çok sallandılar. Yani 2-0 yakalayana kadar çok etkili geldi Mişlan. Yani rakipler diyorum ya, orayı analiz eden iyi bir teknik direktör Beşiktaş'ın soluna doğru oynayacağız diyebilir. Yani oraya çözüm lazım. Oraya kesinlikle bir çözüm lazım. Çünkü orada zafiyetler var. Yani santrafor bölgesinde bana göre beceriksizlik de hakim. Yani oh dediğim gibi daha genç, sırtı da dönük oynuyor ama yani oyunda gole giden bir pozisyonda olmuyor. Yani Sergen Hoca döneminde biraz daha yakaladıklarını içeri sokan bir oh seyrediyorduk, ama İtalyan Hoca'nın oyun tarzında daha sırtı dönük oynamak zorunda kalıyor. Tabii dediğim gibi, az önce de söyledim, Trossard geldikten sonra oyunu biraz daha çözen bir Beşiktaş seyredeceğiz. Belki santrafor bence şart, belki değil şart. Yani Trossard oyunu çözer dedik ama iyi bir santrafor gelirse Beşiktaş gol yollarında çözebilir. Bana göre kesinlikle bir savunmaya bir sol stoper lazım. Bir de iyi bir serbest oynayacak açıkçası bir orta saha lazım.
1: Peki.
0: Yani hani o kadar Muhammed Salah'ın ismini söyledik, yani bir Muhammed Salah gelse bütün her şeyi, bütün problemleri orada çözecek görünümü veriyordu ama yani o da Remi Abbas kriziyle beraber karşı karşıya bıraktı Beşiktaş'ı. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bir sol stopere, bir santrofora, yani bir de serbest oynayacak iyi bir orta sahaya ihtiyacı var açıkçası. Yani bugünkü oyun bir kez daha bize bunu gösterdi.
1: Harfiyen katılırım. Bence teşhis çok doğru. 180 dakikanın analizinde her ne kadar takım gol yememiş olsa da ben teşhisin çok çok doğru olduğunu düşünüyorum Alper abi. Ağzına sağlık diyorum. Hakikaten çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Biraz arada tabii gerildim böyle.
1: Olur abi, normal mesela. Hepimizin gerildiği, yükseldiği anlar olabiliyor. Bence hiç sorun yoktu abi burada.
0: Ya Beşiktaş taraftarından ricam, artık yani şu Salah olayını bir kapasınlar. Yani özürümüzü de kabul etsinler. Çünkü bu olay böyle devam ettiği müddetçe yani ben de sağlıklı şekilde bilgilerimi aktaramıyorum. Ama tasa tarağı toplayıp dükkanı kapamayacağız, bunu bilsinler.
1: Aynen öyle abi. En güzel mesajı da sonda verdin. Alper abi ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum sevgili Can. Herkese iyi akşamlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Emre Eren'e bağlanacağız. Tabii ki Emre Eren de bugün bizlere yorumlarıyla katılacaktır diye düşünüyorum. Emre abi de hazırsa biraz sonra da hatta alacağız kendisini. Ki Beşiktaş ilk maçın 1-0 kazandı. İkinci maçı 2-0 kazanarak esasında çok çok iyi de bir görüntü verdi. Özellikle 11-10 dilimlerde rakibin üstüne gitmesi gereken dilimlerin hepsinde Beşiktaş'ı etkili gördük. Emre abi de biraz sonra müsait olacaktır tabii ki kendisi. De yayına alacağız. Müsaitliği olduğu zaman Emre abinin de tabii ki o da çeşitli canlı yayınlarda olduğunu bugün bizlere hatırlatmıştı. Müsait olduğunda Emre abiyi müsait olduğunda kendisini de alacağız yayınımıza tabii ki. Onu da söyleyelim ki Emre abi de müsaitmiş zaten. Birazdan da zaten ses kontrolümüzü yapıyoruz o sırada ama gayet de iyi geliyor gibi. Emre Eren bizimle beraber. Emre abi hoş geldin.
0: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim ki ben de göz ucuyla abi yayın

0: takip ettim ama tabii ki ister istemez ben de maçı yorumladığım için dinleyemedim ama gerçekten birkaç dinleyicimiz dinlemiş. Emre abi de çok güzel yorumluyor dedi. Birazcık müşteriyi kaybettik abi. Onu da baştan söyleyeyim.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: Abi her şeyden önce tebrik ediyorum.
1: Ya gerçekten ben de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum sevgili Can. Yani ilk 45 dakika geceyle gündüz gibi bir maç oynadı Beşiktaş. Hı hı. Özellikle ilk 45 dakika özelinde rakibin çok ciddi bir baskısı. Orta alandaki çok rahat geçişleri Beşiktaş'ı ürküttü biraz ama savunma anlamında maçın başından sonuna kadar çok doğru durabilen bir savunma kurgusu vardı. Ben aslında şunu söylemiştim geçen hafta. Hı hı. Evet, Vincenzo Italiano ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesini çok doğru oynayabilen, çok doğru oynatabilen bir teknik adam var ama ben kararımı bu maç sonunda vereceğim demiştim. Savunmada Beşiktaş ne yapacak? Yani özellikle deplasmanda savunma güvenliğini elde tutabilecek mi? Burada SOS verebilecek mi? Burada rakibe alan ve zaman verebilecek mi diye çok düşündüm ama bunun sonucuna baktığım zaman özellikle ikinci 45 dakikada hocanın Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir dokunuşunu hissettim. Dokunuşunu gördüm. Uzun yıllardır Beşiktaş camiasında bir teknik adamın geceyle gündüz gibi bir futbol oynatmasını çok enteresan bir şekilde gördüm. Kutluyorum. Takımı kutluyorum. Teknik direktörü kutluyorum. Olaytan'ı kutluyorum. Ohu kutluyorum. Orkun'u kutluyorum. Lübel'i kutluyorum. Şalo'yu kutluyorum. Emirhan'ı kutluyorum. İki Bek'i kutluyorum. Yani açıkçası tüm Beşiktaş camiası gerçekten önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Bundan sonraki çünkü turu biraz daha zayıf bir rakiple oynayacağız. Ve playoff'ta da işte önemli bir takım çıkabilir ama playoff'u kaybetsen bile konferansta kalabilirsin. O yüzden Beşiktaş'ın çok önemli bir 90 dakikada çok önemli bir galibiyete turu geçmeye ihtiyacı vardı. Bunu başaran bütün oyunculara, bütün oyuncu grubunu gerçekten kutluyorum sevgili Can.
0: %100 Emre abi, yani harfiyen katılırım hakikaten. Yani 180 dakikadaki mücadele, özellikle savunmanın ve orta sahanın özverisi, 3. bölgede yapılan ilk maçta özellikle işler hakikaten kusursuza yakın. Yani ben de inanamadım. Bu kadar iyi bir oyun beklemiyordum iki maçta birden. Sadece şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki olumsuzu da konuşmak istiyorum. Sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarıma da devre arasında arada sohbet ederken sordum ama şimdi İtalyan oyununda çok yüksek pres ya da direkt stoperlere basan bir takım görmeyi hayal ediyorduk. Ama ilk 45 dakikada görmeyince bunu makul mü karşıladıklarını veyahut da yani bu İtalyano'yu eksi mi yazar diye sormaya çalışmıştım. Çünkü şu yüzden soruyorum. Şimdi deplasmanda skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. İlk başta skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. Yani maça başlangıç planında İtalyano'nun bir tık daha kontrollü olması anlaşılabilir mi Emre Eren'e göre? Veyahut da bir tık daha Beşiktaş'ın daha önde oynaması mı gerekirdi diye ilk 45 dakika adına bunu sormak çok istiyorum abi.
1: Bence anlaşılabilir bir oyun sistemi koydu. Çünkü içeride çok iyi bir oyun oynamışsın. Çok büyük bir eforla oynamışsın. Bir hafta önce galibiyeti de kazanmışsın, hatta maçı 4'e 5'e götürebilecek pozisyonları da yakalamışsın ama maalesef bunları değerlendirememişsin. İkinci maçın özeline baktığımız zaman, bir teknik adam gözüyle baktığım zaman, yani bu teknik adamın oyunu ikinci bölgede tutması, savunma anlamında o güvenliği kaybetmemesi son derece doğaldı ama tek atladığı nokta şuydu: oyunun tamamıyla üstünlüğü Midtjylland'a geçti. Yani bu oyun potansiyeli Midtjylland'a geçti ama teknik direktör Vincenzo Italiano ikinci yarıda öyle bir hamle yaptı ki, oyun hamlesi yaptı. Yani oyuncu hamlesi değil, oyun hamlesi yaptı. Dedi ki, biz dedi büyük takımız, biz dedi bunu bir hafta önce 60-65 dakika çok rahat oynadık.
0: Doğru.
1: Rakibi bu şekilde beklersek rakip bize pozisyon yaratacak ve sıkıntı yaratacak. Biz gidip önde basacağız. Biz bu maçı kazanacağız hedefiyle çıktı ve bence oyuncular da bunu harfiyen yerine getirdiler. Kutlamak lazım. Yani bazen teknik adamlara buralarda, bu nüanslarda bir şans vermek lazım. Yani belki oyunu ikinci bölgede tutabilseydi Beşiktaş, orada oyunun hakimiyetini ele alabilseydi rakip bu kadar üzerimize gelemezdi. Ama merkezden, özellikle merkezden çok net ataklar yaptılar. Ne oldu? Niye merkezden bu kadar atak yaptılar? Çünkü Çerni ile İlhan Bakırlı'nın kenar çizgisine bastığını gördüğü için rakip. Yani rakip orada üstünlüğü ele aldı ama ikinci yarı ne yaptı Vincenzo Italiano? İki tane kenar açığını içeriye çekti ve o merkezi kapattı.
0: Doğru.
1: Ondan sonra da baskılarla çok sonuca çok doğru bir şekilde gidebildi. Yani o yüzden ben burada özellikle ikinci 45 dakikada oyun gücünü bu kadar ön tarafa çıkartabilen teknik direktörü kutlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: %100 abi. Peki şunu soracağım. Tabii ki takımın yeni transferlerini ama ikinci kez bir resmi maçta göreceğe çıkan yeni transferlerini spesifik olarak sormak istiyorum. İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Alexander Nübel demek istiyorum. En azından biraz yorumları almak istiyorum. Çünkü iki maç, yani sonuçta bir maçta sonra tabii ki yorumladık ama iki maç bir veridir diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki farklı anlayışla oynanan maçlarda da bu oyuncuları gördük. Emre abi nasıl yorumlamak ister bu üç oyuncuyu?
1: Kaleci Nübel zaten Türkiye'de gerçekten kendi rüştünü ispatlayacak bir oyun oynayacağını gelmeden önce söylemiştim.
0: Doğru.
1: Bunu Dijifutbol'da söylemiştim. Bunu Radyo Gol'de söylemiştim. Bunu A Spor'da söylemiştim. O fikrimin sonuna kadar arkasındayım. Bir kere arkada çok güven veriyor. Bu çok önemli. Yani bir takım kurgusu için, stoperler için, kenar bekleri için böylesine önemli bir kalecinin arkada durması takım için mutlaka bir puan yazar. Ben kutluyorum kendisini. Salih Özcan ilk maç özelinde 65-70 dakika muhteşem bir performans ki oyun tabii ki düştü. Son 20-25 dakikalarda. Bugün de o baskıya cevap verememesi ilk 45 dakikada biraz soru işaretleri yarattı mı? Yarattı ama ikinci yarıda o baskıyla birlikte Salih Özcan çok güzel üçlüleri yapabildi. O üçgenleri çok doğru yapabilmek çok önemlidir 6 numaralarda.
0: Kesin.
1: Bunu çok doğru başardı. Oyunun kontrolünü ele aldığı zaman Beşiktaş çok doğru sızma paslarla ve oyunu rahatlatabilecek pozisyonlara soktu. Bence Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. İlhan Fakıllı ile ilgili de 20 yaşında Fransa'da Clermont'tan geldi. Yani Fransa Ligi çok sert bir ligdir, ikinci ligi. Oralarda oynamak çok kolay değildir. Bir Türk asıllı oyuncunun da orada kendine yer bulması bence çok değerli ve önemliydi. İki maç özeline baktığımız zaman özellikle kontra kısmında Beşiktaş'a çok yardımcı olabilecek bir özelliğini gördüm. Ama tabii ki o bölgede Trossard oynayacağı için hani çok iyi bir yedek olabilecek ama zaman zaman forma şansı bulduğu zaman özellikle maçın 60. 70. dakikalarından itibaren o arkaya atılacak koşularda çok ciddi problem yaratabilecek bir oyuncu. Özgüveni var. Oyuncu geçmeye çalışıyor. Artı takım savunmasına yardımcı oluyor. En büyük özellik de bu. Bence çok doğru bir transfer olduğunu o da ispatladı.
0: Kesin katılıyorum.
1: Özellikle A Spor'da 65. dakikada şunu söylemiştim yayında. Dedim ki rakip biraz daha öne geldiği zaman şimdi işte İlhan Fakıllı'yı kullanmak lazım dedim. Tam 2 dakika sonra
0: penaltı yaptı.
1: Olaytan'ın attığı o pozisyonda ceza alanının içine girip çok ters güzel bir çalım atıp Christiansen'in foul yapmasına neden oldu ve penaltı kazandırdı. Bence Beşiktaş için yeni yapılan transferler Beşiktaş'ın gücüne güç katacağını çok net bir şekilde bize gösterdi.
0: Çok net katılırım abi İlhan konusunda. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçlarda hamle olarak belki rakip çok üstüne geldiği anlarda o kontra tehdidi olarak hakikaten İlhan çok iş yapabilir. Ben de çok katılırım abi bu yoruma. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak en yüksek bedelle transfer edilmiş Agbadu iki maçta da ilk 11'de tercih edilmedi ve Calo da aslında iyi de gözüktü. Demek yanlış olmayacaktır. Yani hocanın burada sağ stoperde herhangi bir ekstra bir değişim olmayacağı koşulda Calo'yu birinci stoper olarak mı gördüğünü söyleyebiliriz ve Agbadu'nun böyle bir koşulda yedek olabileceğini mi veyahut da bir teklifin mi olduğunu sormak istiyorum Emre abi sana.
1: Aslında Agbadu'ya şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Aslında benim görüşüm şuydu. Agbadu ve yanına çok değerli bir stoper ama şu iki maçta gördük ki Emirhan'la Calo gerçekten doğru bir ikili olduklarını bize gösterdiler. Defansif anlamda çok fazla hata yapmadılar. Özellikle ilk maçta daha fazla pozisyon hatası vermişti Beşiktaş. İki tane net pozisyona girmişti rakip. Arkaya atılan toplarda ama bugün özeline baktığımız zaman hem Calo hem Emirhan görevlerini sonuna kadar doğru bir müdahalelerle yaptılar. Ama ilerleyen haftalarda tabii nasıl olur? Beşiktaş ama o bölgeye mutlaka çok özellikli bir sol bek düşünüyor. Yani böyle bir transfer olursa da şaşırmam ama baktığımız zaman bugün forma Jalo'nun ama yarın Jalo olabilir. Bazen yani hata yapabilir. Savunmada gerçekten o istenilen performansa ulaşamazsa Agbadu bu takımın çok değerli ve önemli oyuncularından biri olacaktır. Ben halen sezona Agbadu'nun başlayacağını düşünenlerdendim ama bu maç özeline baktığımız zaman gerçekten Jalo'nun performansını da beğenmemek mümkün değildi.
0: Doğru.
1: Ben kendisini de tebrik ediyorum. Bu iş böyledir. Futbolda iyi olanlar kalır. Kötü olanlar maalesef gider. Hatırlayacak olursan Galatasaray'da bir Nelson Abdülkerim ikilisi vardı hatırlayacak
0: doğru,
1: olursan.
0: Doğru.
1: Ama Sanchez bunu alternatif olarak alınmıştı. Davinson'un bir sene sonra kötü gidişatının neticesinde Davinson formayı aldı ve aldı yürüdü gitti. Yani bu tarz atraksiyonlar olabilir. Hoca evet Calo'yu çok beğeniyor. çok önemsiyor. Hatta ufak bir sakatlığına rağmen iki gün antrenman almamış ama bu maçta da oynatmış. O yüzden şu anda forma bunların ama Beşiktaş'ta rekabet devam edecektir. Agbodu da bence Premier Lig'de 5 sene üst üste oynamak çok kolay bir hadise değildir.
0: Doğru.
1: Ön alan oyununu çok doğru oynayamıyor.

0: diye düşünüyor şu dönemde, ama ilerleyen dönemlerde mutlaka Agbodu'ya da şans gelecektir. O şansı değerlendirmek de bence Agbodu'nun elinde. Ama tabii bir kriz çıkar mı bundan sonra, Agbodu ben niye oynamıyorum deyip işte kulüp bakar mı, onu bilemiyorum. İlerleyen günlerde izleyip göreceğiz sevgili Can.
1: Emre abi, şimdi tabii ki şöyle bir iki tane daha sorum kaldı, onları da sormak istiyorum hazır aklımdayken. Yani Vaslav Çel'in esas

0: soruma, ama Václav Černý'i çok fazla beğenmeyen kişi vardı bugün nezdinde, ama ilk maçta da ben mesela yeri geldiğinde çok da beğenmiştim. Yani Václav Černý'deki standart nedir? Bu standartta hocanın ortaya çıkarabileceği Václav Černý'nin potansiyeli nasıl olarak görür Emre Eren?
1: Václav Černý özellikli ve önemli bir oyuncu aslında baktığımız zaman. Ama bugün son paslarda, o finallerde doğru işler yapamadığını gördük. Bir de atletik özelliği biraz düşük. Václav Černý'yle oynadığınız zaman oyunu 40 metrede oynamanız lazım. Ama oyunu 70 metrede, 80 metrede oynamak istiyorsanız onun o enerjisinden, o atletizmden maalesef faydalanamıyorsunuz ki oyundan çıktığı anda Raşit'sa bir koşu attı defansın arkasına ve golü buldu. Yani gönderilecek Raşit'sa golü buldu mesela. Hani Václav Černý'nin biraz daha performans olarak üzerine koyması lazım. Biraz daha o yeteneklerini ön plana çıkartması lazım. Biraz daha Beşiktaş'a faydalı olacak bir görüntü içerisinde olması lazım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu kararı son verecek teknik direktördür. Zaten o bölgeyi biliyorsun, Muhammed Salah'a çok konuştuk 15 gündür. Yani o bölgeye Muhammed Salah olsaydı, solda Trossard olsaydı, ileride de Vlahovic tarzında bir santrafor olsaydı, gerçekten sevgili başkan Serdar Adalı'ya seslenmek istiyorum. Gerçekten sayın başkanım, yani bu teknik direktörü iyi bir kadro verin ya. Ya bu adam bunu hak ediyor ya. Ya bu takım oynayacak. Bu takım şampiyonluğa da oynayacak. Bu takım UEFA'da çok önemli işler de yaratabilecek özelliğe sahip. Önemli oyuncularımız var. Ama işte baktığımız zaman mesela kadro kalitemiz çok değerli ve önemli olmasa da bir hocanın bir takıma dokunuşunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Kesin, kesin, kesin. Peki abi şunu soracağım. Yani aslında medyada çok fazla şöyle haberler görmüştük. İşte Salah geldi geliyor, ama Salah defteri de rafa kalktı haberler de görmeye başladık. Yani öyle bir gelişme olma ihtimali hala daha var mı? Çünkü kimi haberlerde bunu iddia ediyor. Yani sonuç olarak Muhammed Salah'la alakalı da biraz sorularım var açıkçası. Var mı bir duyumumuz veyahut da bir olma durumu hala daha söz konusu mu Emre abi? Onu sormak istiyorum.
1: Vallahi Beşiktaş dosyayı kapatmadı. Beşiktaş diyor ki biz bir teklifle bulunduk. Artık bundan geri dönüş Salah'a git diyor. Salah belki de bu maçı izledikten sonra Beşiktaş kadrosuna yararlı olabileceğini düşünüp de o taraftarla birlikte bir bütünlük yaratabilir mi? Önümüzdeki hafta içinde bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ya tabii ki benim gönlüm Salah'ın Beşiktaş'a gelmesinden yana ya.
0: Tabii.
1: Salah kendi rüştünü ispatlamış. 442 maçta 257 gol atmış. 123 tane asist yapmış. Premier Lig'de 4 sene gol kralı olmuş bir kenar oyuncusu ya. Santrafor da değil yani. Hani Beşiktaş'a geldiği zaman ben hayal edebiliyorum yani o gücün ne kadar büyük bir hal alacağını düşünebiliyorum.
0: Ya İnönü yanar öyle bir şey olsa herhalde sana
1: yani
0: Salah gelse.
1: Yani müthiş olur yani, bilmiyoruz, halen haber bekliyor Beşiktaş kulübü. Yani Salah'ın menajerinden de Salah'tan da kesinlikle bu şartları kabul etmiyoruz söylemi asla olmadı. Tabii herkes bekleyiş içerisinde, olursa çok mutlu oluruz diye düşünüyorum çünkü... Hani bazı yorumcular şey diyor, Salah 40 milyon euro maliyeti var 2 yıllık diyor. Ya bence bu 40 milyon euroyu çok rahat bir şekilde çıkartabilecek özelliklere sahip.
0: Önümüzü ilikleriz, İnönü'ye gideriz abi.
1: Tabii abi, yani şimdi şöyle söyleyeyim. En az 250-300 bin tane forma satarsın Salah'tan. Salah'ın şortunu satarsın, tozluğunu satarsın, bardağını satarsın, şapkasını satarsın. Reklam değeri olarak da kullanabilirsin çünkü... çok değerli ve önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da bu tarz liderlere çok ihtiyacı var. Bu maçta bunu gördük. Mesela Çerni'ye gelen pozisyonlar Salah'a gelseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik bugün.
0: Kesin. Kesin. %100 abi. Peki şunu da sorayım. Hazır çok fazla konuşulan isimler üzerinden de gitmek istiyorum. Yani orta saha için Vlok ismi çok konuşuldu. Sol stoper için Leo Pereira isimleri çok konuşuldu. Herhangi bir somut gelişme var mı? Yoksa ilgi artık devam etmiyor mu? Yeni isimler mi ortaya çıkacak? Aslında son dönemdeki gelişmeler nasıl bu konuda Beşiktaş'ta?
1: Vallahi Pereira'nın bir sakatlığı mevzu bahis. Biliyorsun son oynadığı maçta bir sakatlık hadisesi var. O yüzden biraz geride kaldı Beşiktaş bu konuda. Ama Jeff Chabot ismi çok gündemde. Spenza'dan eski öğrencisi olduğu için çok iyi tanıyor sol stoper. Bu oyuncuyla ilgileniyorlar. Yani bu oyuncu biter mi bitmez mi bilmiyorum ama hocanın bu oyuncuya karşı çok ciddi bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Stuttgart'ta oynuyor şu anda. O da önemli bir stoper, ama tabii bazen bir stoper aldığınız zaman o ön alan baskısını doğru yapmanız lazım. Arkaya atılan toplarda o stoperin ağır olmaması lazım, ama biraz ağır tarzında bir söylemler var oyuncuyla ilgili. Tabii bunu kararını teknik direktör Vincenzo Italiano ve Serdar Adalı yönetimi verecektir. Çok doğru bir transfer politikasıyla başladı Beşiktaş. Hiç beklemediğimiz gibi. Yani

0: Sinan maçında iki maçta da performans ortaya koyan bir oyun sergiledi. O yüzden Beşiktaş camiası bu iki maçtan dolayı çok mutlu. Bunun üzerine de Sayın Başkan Serdar Adalı, Beşiktaş'ın istediği tarz bir santrofor, istediği tarz bir kenar oyuncusu, istediği tarz bir stoper, istediği tarz bir 6-8'e uygun hem ofansı hem defansı çok doğru yapabilecek bir oyuncu transferi yaparsa, yani inan bana Beşiktaş o Galatasaray ile Fenerbahçe bareminin arasına girer ve şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olur, onu söylemek
1: vallahi
0: istiyorum.
1: Valla inşallah abi, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. 180 dakika boyunca ben çok keyif alarak bir Beşiktaş izlediğim için bütün Beşiktaş camiasında bu oyunu kesinlikle vesile olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Emre abi, hakikaten bir kez daha tebrik ederim ve çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum. Seni de takip ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz.
1: Sevgiler abi.
0: Aynı şekilde devam etmek dileğiyle.
1: Sevgiler abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
1: Emre abi de sağ olsun, hakikaten çok kıymetli katkıda verdi bize, tıpkı Alper Üstündağ'ın verdiği gibi. Kendisiyle de çok kıymetli bir bağlantı yapmıştık, hem Alper Üstündağ hem Emre Eren'e hem bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun, teknik direktörün, tabii ki basın toplantısına gideceğiz. Bu arada kısa bir basın toplantısı oldu, yani yaklaşık bir 5 dakika, onu da söyleyelim. Şabo konusunda biraz yorum yapmak isterim ki Beşiktaş gündeminde benim de okuduğum bir isimdi, hatta çok fazla konuşmadım ama çok izlediğim bir isim. Ben Emre abiye katılıyorum. Bir kere çok ağır bir oyuncu. Yani teknik adamın neden çok fazla istediğini anlayabiliyorum. Çünkü belli başlı işleri çok çok keskin ve çok çok iyi yapabilen bir adam. Yani savunmadan topu çok iyi çıkarabilen. Çok sert. Ki olabildiğince eğer bir tık daha bizim ligde, yani kart gördükten sonra biraz kendini saklayabilirse, o mesela her maç bir sarı kartlık hareket yapabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim, sertliğini, ayağının iyi olduğunu söyleyeyim. Birçok işte bu metrikler, savunma metrikleri sayılara vurunca oyuncunun çok iyi olduğu ortaya çıkıyor, ama ağır bir oyuncu ve biraz daha Badu gibi, yani ister istemez nasıl diyelim, zaman zaman çok dramatik bir hata yapıp bütün yaptığı iyi şeyleri unutturabilecek potansiyelde bir isim olduğunu, yoksa zaten geçmiş yıllarda Şabo, şu anda 26-27 yaşında olsa gerek, geçmiş yıllarda zaten potansiyel olarak dünyanın en iyi 15-20 oyuncusu olarak gösteriliyordu, ama bu hatalar dolayısıyla aslında bir tık daha belki en iyi 20 oyuncu arasına girememiş, ki şu anda en iyi 50 stoperden bir tanesi de değil bana göre. Hatalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Emre abinin söylediği ağır vurgusu çok çok önemli. Ağır vurgusunda da kesinlikle katılırım. Bunların yanında da konuşulan bir isim olduğu için ve Spezia'yı da, o Spezia takımını, İtalyano'nun 19-21 Spezia'sını çok fazla izlemiş birisi olarak da Şabo hakkında olumsuz yorumlarımı da söylemek isterim. O takımın belki lig sıralamasında, yani o ikinci senesinde çok iyi bitirmediğinin farkındayım, ama o takım İtalya'nın en güzel futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Hatta ilk sene zaten o lige çıktığı Spezia'nın ilk senesi bütün belki de Serie A'yı takip eden herkesin eğer bir makale yazacaksa Spezia hakkında yazmasına sebep olan bir takımdı. Benim de çok çok yakından takip ettiğim hem bir teknik adam Vincenzo Italiano, ki çok çok da iyi başladı. Hakikaten kendisini de kutlamak isterim. Şabo konusunda da Emre Eren'e %100 katılıyorum. Alper abinin de yorumlar çok çok değerliydi, ki bence sentez çok doğruydu. Şöyle bir sentez vardı: savunma hattındaki 4 ismi aslında sormuştum Alper Üstündağ ve Emirhan konusunda ve Rıdvan konusunda rakip takımların oraya hedef alabileceğini aslında altını çizdi. Her ne olursa olsun iki maçta gol yemeyen bir ikili olsa da mutlaka transferin altını işaretledi, ki buna da imzamı atarım. Hatta şunu da söylemek istiyorum ki yani ister istemez tabii ki Beşiktaş takımına bakılınca bugünkü oyun ve ilk maçtaki oyunda çok fazla şey eleştirmek haksızlık olur. Neden bu kadar fazla transfer istiyorsunuz diyecek birçok dinleyicimiz vardır. Hatta şöyle bakayım, şöyle bakıyorum. Bak Zihni Bey mesela yazmış, daha iki maç oldu, hocayı da arşa çıkardınız demiş. Ya olabilir, yani düşebilir hoca, mutlaka sezon içi düşüşler de olabilir. Yani ama yine de doğru bir takım kurulursa, Emre abinin de söylediği gibi, Emre Eren'in söylediği gibi, yani doğru bir takım kurulursa, Serdal Başkanım diye aslında orada çok iyi niyetli bir şekilde Emre abinin söylediği şey, doğru bir takım kurulursa bu adam hakikaten enteresan işler yapabilir gibi bana da geliyor. Bilmiyorum yani Zihni Bey, ister istemez tabii ki Beşiktaş formasıyla iki kere gördük adamı, ama benim çok özel olarak izlediğim bir teknik adamdı. Tabii ki Beşiktaş uyumu nasıl olacak, bunu ilerleyen süreçte çok daha net görürüz. Ama yine de hocayı kutlamak lazım diyorum. Sipahi Bey yazmış, Černi iyidir demiş. Černi bence de iyidir ama Černi'nin dalgalanması demek istiyorum. Yani bir maç iyi, bir maç aslında biraz daha ortaya çıkmaması. Yani Beşiktaş gibi kafayı oynayan, her kulvarda kafayı oynamaya hedefleyen bir takım için bence birazcık kaldırılamaz. Oraya da konuşulan, iddia edilen isimler varsa Černi'nin kesinlikle kadroda kalması gerektiğini, çünkü hem 10 numarayı yedekler, zaman zaman ilk 11'inde oynar, zaman zaman sağ önde oynar. Hakikaten değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki birazdan Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına gideceğiz ki Rıdvan Yılmaz da konuşuyormuş. Hatta ilk bir Rıdvan Yılmaz'a gidelim. Rıdvan'ın ilk bir açıklamalarını dinleyelim sıcağı sıcağına. Ondan sonra da Vincenzo Italiano'ya döneriz.
2: Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Aynı zamanda hem gol yemek hem gol bulmak da çok değerli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ilk azalda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. İnşallah önümüzdeki turda da geçerek UEFA Ligi'ne
3: kadar. Çek takımı için ne söyleyeceksin?
2: Efendim?
3: Çek takımı.
2: Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet, Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Kısa ve öz açıklamalar vardı. Tabii ki oyuncu röportajları oldukça sizlere gideceğiz. Şöyle bakılınca da Vincenzo Italiano da hazırmış. Peki Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısına gidelim. Bakalım İtalyan teknik adam neler söylemiş.
4: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo riusciti a ad ottenere stasera, passaggio del turno contro una squadra difficile, e penso che tra andata e ritorno siamo stati capaci di due prestazioni di alto livello e siamo stati premiati. Ripeto, abbiamo battuto una squadra forte che l'anno scorso in Europa League ha fatto bene, che era avanti come preparazione e come pre-season nei nostri confronti, e quindi grande merito ai ragazzi, bravi, e sono contento perché non era facile.
5: İyi akşamlar. Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda biz sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek.
6: Maçın ilk yarısında geçen hafta
4: Ma ci aspettavamo la partenza forte del nostro avversario. È stato un primo tempo dove siamo stati bravi a non subire gol, anche un po' fortunati. E nel secondo penso che dopo aver messo a posto qualcosa, nel senso dovevamo essere un po' più aggressivi, dovevamo giocare un po' più la palla, l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a creare situazioni da gol, abbiamo vinto qualche duello in più in mezzo al campo, abbiamo rifornito di più gli attaccanti e abbiamo fatto un secondo tempo di grande livello. Quindi ci sta di soffrire, ci sta di arrivare qui e non avere sempre il dominio delle partite, però bravi anche in questo i ragazzi, e in Europa vedrete che sarà complicato contro tutti, soffrire ci può stare, dominare sempre non si può fare secondo me, però passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
5: Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da ilk gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncu oyuncularımı değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çek

0: ettik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
1: Sorusu olan var mı?
2: Abi, bir soru
3: sulla prossima partita che inizieremo a studiare già da domani l'avversario, che sono convinto sarà difficile come sempre in Europa. È un avversario che ha vinto entrambe le partite contro in questo turno qui preliminare, quindi andremo di nuovo in trasferta, inizieremo con la trasferta, ci dobbiamo preparare bene. Se l'affrontiamo con questo atteggiamento qua, con questa attenzione, con questa qualità, possiamo fare bene anche nella prossima partita, ma sono convinto che questa partita ci darà grande fiducia e la prepareremo bene.
0: Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
1: Basın toplantımız sona ermişti. Teşekkür ederiz.
3: Thank you. Thank you.
4: Evet, Beşiktaş teknik adamı Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını dinledik. Hakikaten çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında satır arasında şunu söylemesi bence en değerli kısımdı. Avrupa'da kolay maç yok. Yani biz tabii ki burada kağıt üzerinde değerlendirdiğimiz vakitte Michelin'in önünde yani Hradec'in daha düşük profil bir takım olduğunu vurguladık ama esasında basın toplantısının ana metni olarak, ana metninin esasında en kilit cümlesi olarak hiçbir kolay maçın olmadığını Avrupa'da altını çizdi İtalyan teknik adam ve üzerine de şunu söyledi: eğer bugünkü karakteri gösterirsek, eğer bu 180 dakikadaki bu özveriyi, bu yardımlaşmayı gösterirsek kazanabiliriz, kazanmaya yakınız gibi aslında yorumladı İtalyan teknik adam, ki bence çok doğru da bir teşhisti. Oyuna da ne kadar doğru baktığını ben zaten saha içinde bunu çok net anladım, kendi adıma söyleyebilirim. Birçok kişi tabii ki şunu da söylemekte çok da haklıdır. Yani iki maçla bir kişiyi zirveye çıkarmamak lazım cümlesine katılırım. Hatta bu cümleyi her zaman da söylemeye çalışırım. Sadece ve sadece teknik adamın çok fazla maçını, çok fazla deneyimini görme fırsatını yakalayan ve bayağı da dikkatli takip eden birisi olarak teknik adamın, yani Vincenzo Italiano'nun çok başarılı başlaması da beni de bir futbol sever olarak çok çok mutlu ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Hakikaten 180 dakikada gerçekten iyi bir takıma karşı harika bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki, bugünlük benden bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Haftayı bitirmeye böyle ramak kalmışken enerjimiz yüksek, keyfimiz yerinde ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Sizler de bizlere katılmak isterseniz 0212 273 1010 WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

0: Oradan görüşlerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, isyanlarınızı dile getirebilirsiniz. Yakup abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Cihan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. Bugün tabii seninle telefon bağlantısı yapıyoruz. Çünkü sen de dün Avusturya'dan gece geç saatlerde döndün. Galatasaray nasıl bir kamp dönemi geçirdi? İstersen biraz bunun ayrıntılarını alalım. Daha sonra Dursun Özbey'in dün kurulda konuşmalarına da biraz değiniriz.
1: Valla öyle, öyle söyleyeyim. Hani çok verimli bir kamp geçirmedik, onu söyleyeyim en başından. Bir Niagara röportajı yaptık. Onun dışında 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı ve sadece bir tane antrenmanı yerinde takip edebildik. Normal şartlarda 29'una kadar olması açıklanmıştı Galatasaray'ın Avusturya kampının. Sonradan 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Biz hani o tarihi değiştirmeyip erken döndük. Normal şartlarda bir tane daha fazla antrenman yerinde takip edebilirdik. Dün gece itibariyle İstanbul'a döndük. Baktığın zaman aslında hani fiziksel olarak, mevsim olarak Galatasaray kaliteli bir kamp dönemi geçirdi diyebiliriz. Ama hazırlık maçlarına baktığın zaman hiçbir şekilde sonuçlar tatmin edici değil. 2 tane hazırlık maçı oynadı Galatasaray. 5 tane gol yedi. Gol atamadan Avusturya kampını bitirdi. Bu anlamda tabii ki taraftar direkt bu olayı transfere yoruyor. Hala ciddi anlamda transfer bekliyor. Birkaç gündür Musiala ismi çok fazla gündemde. Çok yüksek sesle konuşuluyor ki kulüp kaynakları hani ısrarla bu transferi yalanlıyorlar. Onun dışında 10 numara konusundaki taraftarın ciddi anlamda beklentileri var. Forvet konusunda kim forvet olacak? Dün az önce de bahsettiğim divan kurulu toplantısı vardı. Orada da Dursun Özbek'e sert eleştiriler vardı. Normal şartlarda en hazır kadrosu olan, en az transfer yapacak olan takım Galatasaray'a, ama bu gecikme nedeniyle ciddi anlamda bir eleştiri söz konusu. Dediğim gibi kampa gelecek olursak, Davinson Sanchez dışında Galatasaray'daki bütün futbolcular kamptaydı. Davinson Sanchez de Dünya Kupası'nda diğer futbolculardan daha uzun süre kaldığı için katılmadı. Ama onun da ayrılığı söz konusu. Onun detaylarını da mutlaka konuşuruz. Genel olarak dediğim gibi yani İstanbul'un sıcağına oranla Avusturya'da daha böyle iyi bir mevsimde, iyi hava şartlarında dolu dolu bir kamp dönemi geçirdiğini net olarak söyleyebiliriz.
0: Yakup abi, bu arada Yakup Çınar'la beraberiz. Yani Dursun Özbey'in böyle sosyal medyada yazıp çizenlere, tırnak içinde söylüyorum bunu, yargı dağıttığını düşünüyor musun? Hani biraz böyle daha semt ağzıyla konuşma, yani racon kestiğini düşünüyor musun? Evet, diğer taraftan da bir öz eleştiri yapıyor ama diyor ki ben diyor işte sosyal medyada yazılan çizilene göre bu kulübü yönetmiyorum diyor. Her şeyin farkındayım diyor. Yani bir tık da sanki işte Serdal Adalı da bunu söylemişti, Aziz Yıldırım da söylemişti. Şimdi Dursun Özbek de söyledi. Yani yorumcular ve yazılan çizilenlerle çok ilgilenmiyorum ifadesini kullandı. Herhalde bu sene bu söylemleri bol bol duyacağız gibi duruyor.
1: Ama hani Dursun Özbek bu söylemleri en rahat söyleyebilecek başkan, çünkü hani sahada icraat var. 4 yıl üstte takım şampiyon oldu, ama burada Galatasaray taraftarının sosyal medyada özellikle Galatasaray'ı çok yakından takip eden insanların söylemiş bu. Evet, geçen sezon şampiyon olduk ama hani Fenerbahçe'nin forvetleri olsaydı bu şampiyonluk daha zor olurdu kısmına getiriyor. Eksikler var. Bu eksikler neden tamamlanmıyor? Dursun Özbek de hani biz Galatasaray'ın parasını har vurup harman savurmuyoruz. Gerekli transferler neresiyse, nereye yapılması gerekiyorsa oraya yaparız. Geçmişte Icardi'yi de biz aldık. Osimhen'i de biz aldık ki bu transferler Eylül ayında, transferin son gününde gerçekleşmiş transferlerdi. Ama bu sefer farklı bir durum var Can. Yani ciddi anlamda Mertens gittikten sonra Galatasaray'ın bir 10 numarası hala yok. Herkesin beklentisi bu yönde. Hep bir bahane vardı. Yani Icardi'nin sözleşmesi sonrasında işte Lemina'nın sözleşme konusu netleşsin. Dünya Kupası'nda Dünya Kupası sona ersin, milli takımlar dönsün, ona göre hareket edin diye hep bir düşünce vardı. Ama bu düşünceler maalesef hayata geçmeyince de Galatasaray taraftarı, Galatasaray genel kurul üyeleri, dünkü divan kurulu toplantısı da dahil Dursun Özbek'e isyan ediyorlar. Ama Dursun Özbek de şunun özgüveniyle hareket ediyor. Son 4 sene şampiyonu da biz yaptık kardeşim. Hani genel olarak hani verdiğimiz kararların doğruluğu ortada, yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi şekline getiriyor olayı, ama burada adımların artık atılması gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani yaklaşık transfer dönemi başlayalı 2-2,5 aydır biz de burada yayınlarda, YouTube'daki yayınlarımızda artık hep aynı oyuncular üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü farklı isimlere yönelik gelişme yok, girişim yok. Galatasaray'ın beklediği oyuncuların da şu an mevcut takımlarından ayrılma ihtimalleri çok düşük. Uzun süre bu isimler gündeme geliyor. Bir taraftan da Fenerbahçe Greenwood'u aldı. İşte Leao ile ilgili girişimde bulunuyorlar. Leao transferinin detaylarını da birazdan konuşuruz. Beşiktaş'a dönüyorsun, Trossard'ı aldı. Salah'la ilgili sıcak gelişmeler var. Belki yarın, belki öbür gün bu transferi bitirecekler. Galatasaray taraftarı ve genel kurulu üyeleri de dediğim gibi şunu söylüyor. Hani en fazla limiti olan, en fazla parası olan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösteren takım bizken, hani neden hala bu transferi yapmıyoruz diye Dursun Özbek'i eleştiriyorlar tabii ki.
0: Evet tabii, yani şimdi Yakup abi, bir takımın başarısı baktığında işte tekniğine, taktiğine, fiziğine, ne bileyim işte psikolojik üstünlük vesaire, bunlar üzerinden geçiyor. Mesela evet, Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ama işte şampiyonluğun ilk 2 yılında ya bunların tamamında bana göre oyun olarak da üstündü. İşte teknik ekibin tek taktiği olan bu önde baskıya çözüm bulunmasıyla ve baskı yapan oyuncuların düşen performansıyla sanki böyle 3. yılda bir tık teknik ve fizikte bir azalma yaşandı. 4. yılda da işte Icardi'nin bitmesi, Mertens'in gitmesi, Yunus'un sürekli sakatlıkları vesaire derken böyle sanki fizik üstünlüğü diğer takımları da geçmiş gibi gözüküyor. Bir de bu az önce de söyledin, işte yapılmayan transferler ve Dursun Başkan'ın Osimhen de Icardi de Eylül ayında geldi demesi bir plansızlık mı sana göre? Yani bizim bir planımız yok, biz düşeş malları alıyoruz demek mi, yoksa başka bir anlam mı çıkarmalıyız buradan?
1: Ya öyle değil, hani bir plan var tabii ki ama bu plan yani gerçekleşmesi çok zor şeyler. Şimdi daha böyle net konuşmaya başlayalım tabii ki. Daha önceki haftalarda konuştuğumuz isimler üzerinden mecburen gideceğiz. Şimdi bir Bruno Fernandes gerçeği var. Yani Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli 32 yaşındaki yıldız oyuncusuyla çok yakından uzun süredir ilgileniyor. Çünkü oyuncunun kulübüyle bir yıl sözleşmesi var. Devre arasında istediği takıma bedavaya imza atabilir. Ama Manchester United'da ciddi anlamda katkılar almış oyuncusuyla sözleşme uzatmak istiyor. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın buradaki hani bugün özellikle dünden itibaren Leao haberlerinin çıkmasının bence en baş sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Bruno Fernandes transferi iyice zora girmiş durumda. Çünkü adamlar şunu geçiriyorlar. Hani biz bir yıl sözleşmemiz kaldı. Evet, 6 ay sonra belki oyuncu süre alamayacak ama yine de serbest kalma bedeli olan 60 milyon euroyu talep ediyoruz diyorlar. 60 milyon euro da bir yıl sözleşmesi kalmış. Ne kadar iyi olursa olsun 32 yaşındaki bir oyuncuya Galatasaray tarafı ödemek istemiyor. Alternatif isim belki kolay gözükebilir transferlerden bir tanesi ama gerçekleşmiyor işte, yani oyuncu tarafı ikna olmuyor. Brahim Diaz mesela Real Madrid forması giyiyor, Fas milli takımının oyuncusu ki sadece 10 numara değil sağ kanatta da oynayabilen bir oyuncu ama Real Madrid'deki geleceği netleşmeden adım atmak istemiyor. Galatasaray kulübü yetkilileri bu transferle alakalı girişimde bulunduğunda oyuncu tarafı net olarak Real Madrid'i bekleyeceğini, kariyerine Real Madrid'de devam edeceğini söylüyorlar ve hani Türkiye için şu anda kapıları kapatıyorlar. Enciso yine Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi ama şimdi Galatasaray bu sezon sadece bir isim transfer etti. Leslie Ugochukwu. Ben yalan söylemeyeyim, ben bu ismi daha önce hiç duymamıştım. Evet, Chelsea'ye transfer oluyor. İşte Burnley yaklaşık 30 milyon euro seviyelerinde para ödüyor bu oyuncu için ama kalkıp 6 numara

0: transferini böyle non-name bir isim yapmışken 10 numaraya da Enzo gibi bir oyuncu alırsanız bu taraftarın camiası artarak taraftarın isyanı artarak devam eder. Bunun karşısında da maalesef bir şey yapamazsınız. Yani dediğim gibi aslında plansızlık yok. Sezon başından itibaren Cihan 10 numara transferinde belli isimler var. Buna işte Can Uzun'u da katabiliriz. Can Uzun konusunda da resmi anlamda görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla, oyuncuyla. Ama burada Frankfurt kulübü de Avrupa piyasasında transferde hani Nuh deyip peygamber demeyen kulüplerden bir tanesi. Oyuncu için 60 milyon talep ediyor ki bu rakam 50 seviyelerine düşmüş durumda. 50'nin altına da bu oyuncuyu bırakmak istemiyorlar. Galatasaray'da bu yüzden hani bu süreye kadar beklemek durumunda kaldı. Yoksa her sezon beklediniz, Icardi geldi, Osimhen fırsatları ortaya çıktı. Bu yıl böyle bir şey olacağının garantisi yok. O yüzden daha planlı, programlı şekilde hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi Galatasaray camiası az önce saydığım 10 numaralardan bir tanesinin artık kadroya katılmasını bekliyor.
1: Peki Yakup abi, bu Saray ile ilgili çıkan haberler doğru mu? El Hilal'in istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın da beklentisinin 35 milyon euro civarında olduğu söyleniyor ki daha yeni özür diliyorum West Ham'dan Somerville aldılar, 65 milyon gibi bir rakam verdi El Hilal. Galatasaray'ın da bu Saray'dan gelecek transferle Leao transferini bitireceği söyleniyor ki İtalyan gazeteci Longo Galatasaray Fenerbahçe'ye nazaran bir adım önde ve prensipte anlaşmaya vardı Leao ile dedi.
0: Yok, daha öyle prensipte anlaşma durumu söz konusu değil. Bu işler Leao transferi hem Fenerbahçe tarafından hem Galatasaray tarafından menajerler üzerinden yürüyor. Şimdi Leao kısmına geleceğim. Öncesinde Saray'la ilgili detayları söyleyeyim. Arabistan'da gidip forma giymek istemiyor. Evet, bir ilgi var. Hani hangi kulübün olduğunu net bilmiyorum ama Sara kariyerine en azından Brezilya milli takımı için Türkiye ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmek istiyor. Hani Premier Lig'den de bir ilgi var ama bu 30-35 seviyelerine çıkmadı. 20 civarlarında olduğu için de Galatasaray çok sıcak bakmıyor. Yine Barış Alper için de mesela 30-35 seviyelerinde teklif getirebiliriz şeklinde görüşmeler var ama Galatasaray burada Barış Alper Yılmaz'la devam etmek istiyor. Salah'a böyle 10-15 seviyelerinde ilgiler var. Galatasaray yine burada ısrarcı, oyuncuyu göndermek istemiyor. Davinson Sanchez konusu var. Tabii az önce de söylemiştim, Dünya Kupası'na gidip izinli olan ve hala takıma katılmayan isimlerden bir tanesi. George Gardi Como'dan ciddi anlamda bir teklif getirdi ve bu teklifin bonuslarla artık 35 milyon euro seviyesine çıktığı belirtiliyor. Valla inanılmaz bir rakam. Yani oyuncu da gitmek istiyorsa ben Galatasaray'ın da bu saatten sonra Davinson Sanchez'i tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk aşamada 20-25 seviyesi deniliyordu. Sonra 25-30 seviyesi deniliyordu. Baktığın zaman 35 milyon eurolara artık yaklaşmış durumda Como kulübü. Burada oyuncu Türkiye'ye döndükten sonra teknik ekip ve yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından daha net bir şekilde durum ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, Davinson Sanchez milli takımdan geç elendiği için izin yapıyor dedin ama sanki bu izin bir tık uzamadı mı abi? Milli takımda oynayıp gelen oyuncular da var. Evet, onlar da tatilini yaptı ama işte bir haftalık 7-8 günlük tatilini yapıp kampa katıldılar. Sanki Sanchez'de başka bir durum var gibi de sen sanki böyle çok söylemek istemiyor musun gibi hissettin.
0: Başka bir durum olduğu kesin. Ama hani bu izin doğal akışa uygun, onu söyleyeyim. Yani Dünya Kupası'nda daha uzun süre kaldığı için biraz geç kaldı Davinson Sanchez. Bu nedenle Avusturya kampına katılamadı. Ama hani onuna kadar, Ağustos'un onuna kadar artık Galatasaray'la beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Dediğim gibi yani bu işin altında yatan neden Davinson için onun ciddi şekilde Galatasaray'a teklif yapması, 35 milyon euro seviyelerine kadar çıkıyor olması ki Galatasaray bir sol stoper transferi mutlaka yapmayı düşünüyordu. En kötü böyle hani yani Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda orada formaya giyebilecek bir oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu. Ama

0: söyleyeyim. Davinson Sanchez giderse daha tecrübeli bir ismi kadrosuna katması gerekecek Galatasaray'ın. Baktığın zaman Bremer ismi geçiyor. Juventus forması giymişti. Yine İtalya Ligi'nden Lucchini uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Davinson Sanchez'in ayrılığında Galatasaray'ın daha tecrübeli bir stopere de ihtiyacı olacak. Dediğim gibi sadece Dünya Kupası izni değil açıkçası. Evet, transfere dair de bazı gelişmeler var. Ben bunu ısrarla söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Davinson Sanchez'in ayrılığı olursa benim için sürpriz olmaz diye.
1: Evet, çünkü şu yüzden sordum. Hani İsviçre'ye 7 Temmuz'da elendi Kolombiya, yanlış hatırlamıyorsam, ve bu yasal izin 21 gün diye biliyorum. Bugün ayın 30'u, yani baktığınızda evet Galatasaray'da belki ben ekstra birkaç gün izin vermiştir ama aslında yasal sürede bir tık dolmuş gibi hissettiğim için bu soruyu da sormak istedim.
0: Yani ben iznin gayet yasal şekilde Galatasaray kulübün verdiği ölçüde olduğunu düşünüyorum. Davinson Sanchez'in buna itaat ettiğini düşünüyorum. Bunun dışına çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hani ayrılığıyla alakalı söylentiler de birleşince tabii ki insanın aklına farklı şeyler gelebiliyor.
1: Evet, tabii dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız da bizlere mesaj yazıyorlar. Onların mesajlarını daha sonra tek tek sana soracağım ama yani şu Can Uzun meselesini az önce aslında biraz böyle üstü kapalı anlattın bize ama yani hala burada bir ilgi devam ediyor mu? Okan Buruk'un ısrarla bana Can'ı alın dediği söyleniyor. Bu Can Uzun transferi rafa mı kalktı yoksa yine işte Galatasaray Bruno gibi beklemede mi bu transfer için?
0: Valla Galatasaray Bruno gibi bu transferde de beklemede. Can yaklaşık 10-15 gün önce oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmişti. Aslında Musiala haberleri de oradan çıkıyor. Oyuncunun menajeri, Can Uzun'un menajeri, aynı zamanda Musiala'nın da menajeri. İstanbul'a gelince Galatasaray yönetimi kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Can Uzun konusunda ne kadar ciddi olduklarını dile getirdiler menajeri. Hatta işte o görüşme sırasında Musiala'nın durumu soruluyor. Hani bu sezon ne zaman sahalara döner? Çünkü Dünya Kupası'na gitmemiş olsaydı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yaşadığı o ayak kırılması sonucunda takılan plaklar vardı. Onlar Dünya Kupası nedeniyle çıkartılmamıştı. Ve Dünya Kupası'ndan sonra da döner dönmez o plakaları ayağından çıkarttı oyuncu. Galatasaray orada bir yoklama yapıyor. Yani oyuncunun son durumu nedir ne değildir? Galatasaray'a gelebilir mi? Bayern Münih izin verir mi böyle bir transfere diye? Direkt oyuncu tarafı ve kulüp tarafı hani çok sıcak bakmadıklarını Galatasaray kulübüne dile getiriyorlar. Can Uzun konusu da dediğim gibi yani o günden beri ciddi anlamda Galatasaray'ın üzerinde mesai harcadığı transferlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Frankfurt kulübü çok ketum bir kulüp. Yani Kolomuani giderken kök söktürmüştü. 90 milyon euronun altına bırakmamışlardı. Onun dışında Marmuş transferinde yine aynı şekilde City'yle o pazarlıklar üst seviyede yapılmış ve kulüp tarafı taviz vermemişti. Böyle bir kulüpten bahsediyoruz ve bu kulüp şu anda Can Uzun için sizden 50 milyon euro istiyor. Bu parayı verebilirseniz bu transfer gerçekleşebilir. Veremezseniz mecburen bekleyeceksiniz, yani bir süre daha bekleyeceksiniz.
1: Evet, artık Icardi Galatasaray'ın oyuncusu değil, serbest oyuncu ama tabii paylaşımları da ilgi uyandırıyor Galatasaraylı taraftarlardan. Dün bir paylaşım yaptı abi, dedi ki bazı yargıçlar dedi belli talepler söz konusu olduğunda gerçekten dedi ışık hızıyla olağanüstü bir hızla hareket edebiliyorlar. Hani normalde bunları görmüyoruz ama isteyince demek ki yapabiliyorlar dedi. Hani bir ünlünün sunduğu kanıtlarla diyor, yani Van Danara'yı burada söylüyor. Bu dosyayı inceliyor, yetmezmiş gibi diyor, bir de adli tatilde diyor. Hızlı bir şekilde devreye girerek benim hakkımda karar alıyorlar diyor ve Icardi yurt dışı yasağı geliyor. Arjantin'den çıkış yasağı geliyor. Pino da işte bununla ilgili konuştu. İtalya'yı seviyor Icardi dedi. Onun için de en iyi yer yüksek ihtimal Como olacak dedi. Ama yurt dışı yasağı da var. Yani sence bu yasak kalkar mı kalkmaz mı bunu bilmiyoruz tabii ama yani Icardi'nin de aslında bu kadar sıkıntılarla uğraşması, yeni sezonda Galatasaray'da kalsa bile kafasını ne kadar takıma veremeyeceğinin de en önemli göstergesi değil mi? Yani gitmesinin aslında ne kadar hayırlı olduğunu da bir nebze görmüş oluyoruz gibi.
0: Valla işte Galatasaray tüm bunlara rağmen Icardi'ye ciddi bir teklif yaptı Cihan. Ve yaklaşık 2 ay boyunca da bu teklife geri dönüş yapmasını bekledi. Ama Icardi hiçbir şey şekilde bu tekliflere dönüş yapmadı. İtalya'daki süreci gayet iyi özetledim. Evet, ailesiyle alakalı, özel hayatıyla alakalı ciddi anlamda sıkıntılar devam ediyor ki Galatasaray'dayken de bu sıkıntılar devam ediyordu ama Okan Hoca bir şekilde bu sıkıntıları tolere ediyordu. Oyuncuyla ilişkilerini üst seviyede tutuyordu. Bir şekilde çözüyordu. Ama ne zamanki Icardi fiziksel olarak düşüş yaşadı, artık taraftar da gidebilir dedi. Ona rağmen hani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir vefa örneği gösterdi Icardi konusunda ve hani kalması için bir yıllık teklif yaptı. Icardi'nin burada beklentisi 2 yıl oldu. Daha fazla para istedi. Daha fazla süre istedi aslında. Öyle olunca da ayrılmak durumunda kaldı. Valla ayrıldı ama işte Galatasaray taraftarı da şunu bekliyor. Yani tamam, Icardi problemi geç çözüldü. Lemina'nın sözleşme konusu geç çözüldü. Ama Galatasaray yönetimi neden hala transfer yapmıyor? Yani sen Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Hazırlık maçlarında çok iyi performanslar gösteremedin. Bazı oyuncularla alakalı kafalarda soru işaretleri var performans anlamında. Mesela İlkay'dır, Kaan'dır, Günay'dır. Bu oyuncuların performansları şu anda tartışılıyor. Hazırlık maçında hala Günay'ın oynuyor olması, Renato Niega'nın yedekler arasında oluyor olması. Hani bunlar dediğim gibi yani iletişim süreci de kötü yönetilince maalesef taraftar isyan ediyor. Beşiktaş'ta da mesela bir Salah konusu vardı. Beşiktaş alacak mı almayacak mı, bayağı üst seviyede görüşmeler gerçekleşti. En sonunda Beşiktaş resmi bir açıklama yaptı. Önder Özen gazetecilerin karşısına çıktı, muhabirlerin karşısına çıktı. Hani olayı şeffaf bir şekilde insanlara anlatmaya çalıştı ki hani Beşiktaş taraftarı da evet yani şuna kızgın, birçok medya mensubu bu transferin bittiğini söylemişti. Çok ufak detayların kaldığını söylemişlerdi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Ama süreci iyi yönetti Beşiktaş. Galatasaray'da sıkıntı bu. Süreç yönetilemiyor. Buna da Galatasaray taraftarı maalesef isyan ediyor. O tarafta sıkıntı var, onu söyleyelim. Şu Salah transferine de bir parantez açayım. Çünkü işin içinde net olarak Trabzonspor'un olduğunu ilk günden beri Türkiye'de söyleyen tek gazeteciyim. Evet, Salah transferine Trabzonspor müdahil olmuş durumda. Oyuncunun şartlarını, Beşiktaş'taki görüşmenin detaylarını çok yakından takip ediyorlar. Ha, olur mu? Zor tabii ki ama en azından Salah tarafıyla görüşüyorlar. Ertuğrul Doğan son 2 yılda, 3 yılda önemli scout transferleri yapmıştı. Ama bu sezon baktığımız zaman Cihan neredeyse kombine satamadılar. Neredeyse bilet satamadılar. Hani stat tribünleri neredeyse bomboş olacak. Sadece günlük satılabilen biletler olursa oradan kazanç elde ediyorlar. O yüzden hani Başkan Ertuğrul Doğan stratejiyi biraz değiştirmiş durumda. Daha böyle ses getirecek, taraftarı arkasına sürükleyecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorlar. Ve bu nedenle de Salah tarafıyla görüşme gerçekleştiriyorlar. Salah'ın burada beklentisi bonuslarla birlikte 20 milyon euro seviyelerinde bir maaş. Ama konuyu biraz araştırdığım zaman ki Trabzonspor ve Beşiktaş Kulübü de aslında araştırıyor Cihan. Orada enteresan bir konu var. Salah dünya üzerinde en fazla forması satılan 4 ya da 5 oyuncudan bir tanesi. Yani ortalama her sezon 800 bin, 1 milyona yakın forması satılıyor. Ki en fazla forması satılan oyuncular işte Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Lamine Yamal. İşte bu oyuncular ortalama 1,5-2 milyon forma satıyorlar ama Salah'ın da 800 bin milyona yakın forma satışı var. Ve hani çok net Mısır tarafından aldığım bilgi, Salah bu satışlar için sadece 100, yani sadece derken hani evet bir gelir istiyor yani o 20 milyon euro dışında %20 forma satışından pay istiyor. Baktığın zaman 800-850 bin Salah forması satarsan zaten direkt Salah'ın maaşını da çıkartabiliyorsun. Galatasaray'ın bu transfere açıkçası girmemesine şaşırıyorum. Evet hani sağ kanat oyuncusu elinde Sané var ama hani Salah çok rahat böyle yardımcı forvet de

0: oynayabilecek, 10 numarada oynayabilecek, 70 milyon Twitter takipçisi olan, özür dilerim, Instagram takipçisi olan, hani dünyanın sayılı böyle parmakla gösterilen futbolcularından bir tanesi ki az önce de söyledim, doğru düzgün planlama yapılırsa sadece forma parasından bile maaş çıkabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani Beşiktaş defteri tamamen kapanmadı. Trabzonspor bu transferde ciddi anlamda görüşmelerini sürdürüyor. Salah konusunda son önümüzdeki bir hafta içerisinde de net gelişmeler yaşanmasını artık bekliyorum.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Bu arada Avusturya kampında Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar'ın bir paylaşımı vardı. İşte sizleri paylaştı terasta röportaj yaparken, işte medya günü diye. Hani sizin Niyaga'yı almanız yazı Turay'la mı oluyor yoksa kulüp mü belirliyor? Bence çok iyi bir ismi almışsınız yani, Galatasaraylıların merak ettiği bir isim. Yani Kaan Ayhan'ı mı izleyeyim, Niyaga'yı mı izleyeyim diye sorsam bana, açarım Niyaga'yı izlerim. Yani Burhan Can Terzi'ye de Kaan Ayhan gelince böyle bir sormak istedim. Acaba kurayla mı belirleniyor yoksa Coşkun Bey'in belirliyor bu röportaj yapacağınız kişi diye.
0: Valla kurayla belirlenmiyor, onu söyleyeyim. Kulüp belirliyor. Yani hani şansına mesela son birkaç yılda röportaj yaptığım isimleri söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın şampiyonluğunda ciddi katkı verdiği dönemde Nelson'la yapmıştık. Sonrasında Gabriel Saray'la yapmıştım. Sonrasında İsmail Jakobs'la yapmıştık. Bu kamp döneminde de hani özellikle Osimhen, Sané genelde kulüp kendisi konuşturuyor. Kendi sosyal medya hesaplarında. Onun dışındaki oyuncuları da medya ekibi belirliyor. Hani bu buraya konuşsun, bu buraya konuşsun diye. Bize de Niyaga geldi. Biz de hani itiraz etmedik açıkçası. Hani istişaresini yapabiliyorsun. Ya hani bu oyuncu olmasın, bu olursa daha iyi olur şeklinde böyle fikir alışverişinde bulunabiliyorsun. Bize Niyaga dediklerinde biz hiç hayır demedik açıkçası. Çünkü senin de söylediğin gibi son dönemdeki popüler isimlerden bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka şans bulması gereken oyunculardan bir tanesi. Ve inanılmaz sempatik, inanılmaz rahat. Röportaj verirken yarım saat boyunca bunu çok net şekilde hissettik. Hani genç oyuncular normalde böyle çok konuşkan olmaz ama Niyaga böyle kendine özgüveni üst seviyede olan, eksilerinin ne olduğunu, artılarının ne olduğunu çok detaylı şekilde bilen bir oyuncu. Ve hani yeni sezonda da özellikle kamp döneminde de iyi bir kamp dönemi geçiren oyunculardan bir tanesi. Ama Cihan, bir tane oyuncuya parantez açacağım. Hani söyleyince insanlar çok şaşırmayacaktır tabii ki ama Cankat Yılmaz. Yani Eyüp Spor döneminde evet istatistiklere baktığımız zaman ligin en çok kurtarış yapan kalecisiydi. Ama ben bu sezon canlı gözle iki maçta, bir Ümraniye Spor maçı İstanbul'da oynandı. Orada izledim ve bambaşka bir Cankat gördüm sahada. Ki sonraki Venezia maçında da 90 dakika sahadaydı. Belki 3 tane gol yedi ama 9 tane de çok net kurtarışı vardı. Sahadaki duruşu, soğukkanlılığı, ayakları, özgüveni ben büyük kaleciyim dedirtiyor net olarak. Yani Galatasaray'la bir yıllık sözleşmesi var. Galatasaray'ın bu sözleşmeyi bir şekilde uzatıp oyuncuyu direkt oynayabileceği bir takıma göndermesi gerekiyor. Ya da ben olsam bunu yapmam çünkü gerçekten iyi bir kaleci. Eğer Günay'a talipler varsa Günay'la yolları ayırırım. Ya da Günay'ı kiralık olarak gönderirim. Cankat'ı Uğurcan'a en azından tehdit olsun, Uğurcan'ı zorlasın diye kadroda tutarım. Ve oradaki kaliteyi de daha yukarıya çıkartırım. Yani şöyle söyleyeyim, Türk futbolu bence çok çok önemli. Galatasaray çok çok önemli bir kaleci kazandı. Yani bu abartıyor diye düşünenler mutlaka olabilir ama sezon başladığında Cankat Yılmaz'ı böyle canlı gözle dikkatli izlesinler. Gerçekten bambaşka bir yetenek. Venezia maçından sonra saha içerisinde röportaja giderken de kendisiyle konuştum ve bu düşüncelerimi dile getirdim. Çok teşekkür etti kendisi de. Onun da sözleşme sıkıntısı var. Yani oyuncu geçen sezon Süper Lig'de düzenli oynadığı için Galatasaray'dan 30-35 milyon euro, 30-35 milyon TL seviyelerinde bir maaş beklentisi var. Bu da 600-700 bin euroya tekabül ediyor ki eğer ikinci kaleci olacaksa Günay'ın 60 milyon TL aldığı yerde Cankat tarafının da bu rakamları istemesi gayet doğal bir durum. Dediğim gibi gerçekten Türk futbolu çok önemli bir kaleci kazanıyor.
1: Son senesi ya abi, sözleşme uzatıp kiralıp gitmeye çok yanaşmıyormuş. Bununla ilgili bir bilgi verdim yani. Ben sözleşme uzatıp kiralıp gitmem.
0: Tarzı. Uzatmaya yanaşmıyor değil. 35 milyon TL'den uzatmak istiyor Cihan.
1: 650 bin 700 bin euro diyorsun.
0: Evet, hani ben Galatasaray benimle devam etmek istiyorsa bana bir iyi sözleşme sunsun ki ben ona göre o sözleşmeyi alıp gideyim düşüncesi var. Yoksa hani son yılım kiralık gitmeyeyim, takımda kalayım, sonra bedavaya giderim, bir anlayışı yok, düşüncesi yok. Galatasaray altyapısından yetişti. O altyapı prensipleri, gelenekleri, göreneklerini bence bilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi geçen sezonda Süper Lig'de en çok kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden bir tanesiydi. Ve doğal olarak geleceğini düşünerek, ailesini düşünerek bir maaş beklentisi içerisinde bulunuyor ki şunu söyleyeyim yani o parayı zaten Süper Lig ekipleri can kata veriyor. Yani Galatasaray sözleşmeyi uzattığı takdirde şu anda kiralık olarak alıp o rakamı Galatasaray'a ödeyen, hatta kiralama ücreti dahi ödemek isteyen kulüpler var. Buradaki görüşmeler devam ediyor. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama orada Okan Hoca'nın dediğim gibi kritik bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten Uğurcan'ı dahi performansıyla zorlayabilecek bir kaleciden bahsediyoruz.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım abi, söz verdiğimiz gibi. Kenan demiş ki Trabzonspor'u rakamları çıkmaz Yakup diye bir mesaj atmış sana. Muhammed Salah'la.
0: Valla çıkmaz ama bak şöyle hani bunu çok netleştiremediğim için böyle özel haber gibi sosyal medyadan paylaşmıyorum ama sonuçta şöyle söyleyeyim. Biliyorsun milli otomobil TOG var. Bu TOG'un da bazı ülkelere satışıyla alakalı, o pazarlara girmesiyle alakalı bazı görüşmeler yapılıyor. Hani Mısır pazarı da bunlardan bir tanesi. Baktığın zaman bunu en iyi kimle yaparsın? Salah'la yaparsın. Yani Salah'ı bir reklamda oynatırsın. Mısır'da TOG'u satışa çıkartırsın. O zaman bambaşka şeyler konuşabiliriz. Yani bu paranın tamamını Trabzonspor'un ya da Beşiktaş'ın ödeyeceği gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu oyuncu Salah böyle kendi kendini ne derler?
1: Pazarlayabilen. Kendi kendini pazarlayabiliyor diyorsun yani.
0: Yani maaşını çıkartabilebilecek bir oyuncu, anladın mı?
1: Çarkı döndürebiliyor.
0: Aynen öyle yani, kulüpten ekstra bir para çıkmasına gerek yok. Bir şekilde sponsorluk anlaşmalarıyla kazanılacak o gelirle çok rahat maaşı ödenebiliyor.
1: Evet, aslında bunu söyleyince çarklar böyle bir tık daha yerine oturdu. Neden olmasın ki? Oğuz Altay dedi ki Davinson'u satan şampiyonluğunu satar dedi. Aykut Yakut demiştir. Yine aynı şekilde başka bir dinleyenimiz Davinson satılırsa çok gol yeriz diyor. Yapmasınlar demiş. Sanchez gidersin.
0: Ya bir virgül koy istersen.
1: Koyalım.
0: Ya normalde geçen sezon bittiğinde savunmada Abdülkerim Bardakçı'dan daha ciddi hatalar yaptı. Galatasaray kariyerindeki o son 4 yıllık dönemdeki bence en kötü sezonlarından bir tanesiydi. Dünya Kupası olmasa birçok Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiasındaki isimler hani beklenen teklif gelirse, ki o beklenen teklif de 20-25 seviyelerinde bir maksimum, hani bu oyuncuyla yolları ayırırız düşüncesi vardı. Ama Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterdi. Şimdi de hani bunu gönderirsek bu paraya kimi alabiliriz düşüncesi hakim. Ama işler böyle yürümüyor. Alternatiflerinizin mutlaka olması gerekiyor. Herkes Barış gibi davranmıyor ya da hani Barış mesela satılamadı. Kulüp izin vermedi girişine ama Barış yine o profesyonel şekilde sahalara iyi bir şekilde geri döndü ki hani mali olarak, maddi olarak da ciddi bir zam yapılmıştı kendisine. Davinson olayı da yani gitmesine izin vermezseniz bu sefer ters tepebilir. Çünkü oyuncu tarafına, oyuncuya yakın isimlerden aldığımız bilgiler hani oyuncu da biraz ayrılmaya sıcak bakıyor şeklinde.
1: Yakup abi selamlar. Venezia mağlubiyetinden sonra ortalık Musiala diye yıkılırken neden Okan Buruk'a kimse bu soruyu sormadı? Bilgin var mı diyor. Cankat'ın futbol hayatı bitti eyvah eyvah. 30 Temmuz 2026 sen övdün ya, sana ironi yapmış Serkan Demirci. Bence iyi kaleci yani, Eyüpspor zamanında müthiş işlere imza atmıştı. Bence de yani Günay, evet, Galatasaray'ın iç işlerini çözebilen bir çocuk ama ikinci kaleci olmayı da Cankat'ta hak ediyor. Selamlar.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Şu Musiala'ya açıklık getireyim istedim.

0: derse.
1: Tabii.
0: Musiala haberini ben yapmış olsaydım ben sorardım. Yani Musiala haberini yapan arkadaşlarımız
1: yapan arkadaş da oradaydı. Onlar da oradaydı.
0: Oradaydı. Transferle ilgili soru soruldu. Diğer arkadaşlarımız da oradaydı. Hani ben olsam, ben haberi yapmış olsam sorardım en azından. Ama Cihan, yani şöyle de bir gerçek var. Bak, ben çok saygı duyuyorum. Yani bu meslekte, çünkü gerçekten böyle emek verip mücadele eden birkaç isimden bir tanesi Burhan Can Terzi. Musiala haberi onun haberi. O hala haberin arkasında gerçekleşeceğini düşünüyor ama başkan dün açıklama yaptı. Onun öncesinde hani bu transferi Oktay Ercan yürütüyor denildi. Oktay Ercan'la konuştuk. O ilgilenmiyorum dedi. Böyle bir durum gerçek değil dedi. Bayern Münih tarafına soruyorsun, orada gerçeklik payı yok. Dediğim gibi yani burada aslında hocaya sormana da gerek yok. Zaten yöneticilere sorduğumda da bu haberin gerçek olmadığını zaten söylüyorlar.
1: Evet, bu arada dediğin gibi yani kampa giden çok az sayıda gazeteciden birisiniz yani. Orada herhalde 10 gazeteci var mıydınız bilmiyorum ama.
0: Yani, 10 kişi vardı. 10 kişi vardı. Yani, evet.
1: Zaten Kaya ile sen 2 yapıyorsunuz. Öyle düşün yani.
0: Aynen öyle. Doğan Haber Ajansı vardı.
1: Ajanslar gider. De yani sizin gitmeniz bence ayrı bir yemek işte, yine Burhan'ın, senin falan. Yani ajanslar gider bir şekilde.
0: Ya aynen öyle, onları kurumları gönderiyor. Biz kendi cebimizden gidiyoruz abi. Yani mesela kamp 2 gün uzadı. O aradaki bilet farkını gerçekten ödeyemediğimiz için, az buz değil, 400-500 euro yani. Biz bileti erken aldığımız için işte 140-150 euroya almıştık. Eğer tarihi değiştirseydik ekstradan sadece 2 gün için 450-500 euro ödemek durumunda kalacaktık. İşte orada otelde kalmadık. Airbnb'den ev kiraladık. Onun süresini uzatman gerekiyor. Araç kiralıyorsun, onun süresini uzat. Ya iş plansızlığa girince patlıyorsun bu sefer. Doğru. Dediğim gibi yani zor şartlarda takip etmeye çalışıyoruz. Orada olmaya çalışıyoruz. Yani insanlar dediğim gibi acımasız olabiliyor. Ama gazetecilerden ziyade burada eleştirilmesi gereken taraf yöneticiler abi. Transfer süreciyle alakalı.
1: Kesinlikle. Manchester United'ın ilgisi günden güne artıyor abi. Osimhen sorulmuş. 150 milyon istediği konuşuluyor Galatasaray'ın. Bu gerçeklik payı nedir? Yoksa biliyoruz tabii başkanın Osimhen'i bırakmak istememesini, ama hani böyle bir teklif gelirse de herhalde Galatasaray hayır demez.
0: Valla bu saatten sonra zor diyen ya. Yani
1: peki.
0: Bu zamana kadar transfer yapamadın. Hani şimdi Davinson gidecek diyoruz. Osimhen giderse sıkıntı büyük olur.
1: Frankfurt menajeri konuştu demiş. Galatasaray Can Uzun'a bir teklif yapmıyor. Biz de satmıyoruz demiş. Bir dinleyenimiz Sadık Eroğlu mesajını atmış. Alp Türkmen selamlarını iletmiş. İyi yayınlar diyor. Yakup Bey'e sorar mısınız, Arda Güler'i kiralayamaz mı Galatasaray diyor. Zor.
0: Kimi?
1: Arda Güler'i. Yani.
0: Yok abi, zor. Adam Brahim Diaz'la ilgili bile hala karar çıkmış durumda değil. Oyuncu hani dünyanın en iyi kulübündeyim. Real Madrid'deyim. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Galatasaray'la görüşmeyi dahi kabul etmiyor şu anda. Çünkü Real Madrid'in kesin olarak kararını vermesini istiyor. Hani gerekirse Real Madrid'de yedek kalmaya da razı oyuncu. O yüzden görüşme gerçekleştirmiyor. Burada Mourinho'nun bir karar vermesi gerekiyor. Yani olur mu? Fırsat transferi, yerli oyuncu, böyle transferin son günlerinde eğer gerçekten Arda Güler orada mutlu olmazsa, ayrılmak isterse, evet çok fazla sayıda kulüp ister. Yani ben de isterim mesela Arda Güler'in kiralanmasını.
1: Abi kulüpten kaç para alıyorsun diyenler utanır mı? Airbnb yapmışsınız, kirada gezmişsiniz diyor. Helal olsun size diye tarzı bir.
0: Yalan, seni öven sözler de söylemiş. Öyle bir dünya yok abi. Bunu söyleyenler ahlaksızlar. Gerçekten hani bu mesleğin meyesini dahi bilmeyen insanlar. Dediğim gibi yani şöyle, gerçekten Can, biz Galatasaray'ı yaşamaya çalışıyoruz. Yani Galatasaray neredeyse orada olmaya çalışıyoruz. en yakından takip etmeye çalışıyoruz. Olaylara en yakından hakim olmaya çalışıyoruz.

Çünkü hani uzakta olduğun zaman iletişim anlamında sıkıntı yaşıyorsun, kaynaklar konusunda sıkıntı yaşıyorsun, içerik anlamında sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi mesela Osimhen, ben anlatayım yani, antrenmanları mutlaka izleyenler vardı ama kamp dönemi boyunca inanılmaz mutluydu. İnanılmaz mutluydu. Mesela kampta böyle Yunus Akgün

0: biliyorsun. Yoksa uzaktan böyle hiç görmeden etmeden kafana göre sallama durumun olmuyor. Yani işte Can Kaptan bahsettik, diğer isimlerden bahsettik. Dediğim gibi yani takıma yakın olmak lazım. Sonuçta hani bu mesleğin gerekleri, ben yorumcu değilim abi. Ben muhabirim, ben gazeteciyim, ben bilgi paylaşırım. Evet, zaman zaman yorumladığımız Galatasaray'la alakalı süreçler oluyor ama herkes yorum yapabiliyor abi. Hani ağzı olan konuşuyor ama ağzı olan haber veremiyor abi. Biz işin habercilik tarafındayız.
1: Evet, bekle bekle kök saldık demiş. Bu transferler ne zaman gelecek diye bir mesaj var. Pazar günü Ren maçına gideceğiz çocuklarımızla, kuzenlerle demiş. Umarım yönetime çok tepki olmaz, küfür falan duyar mıyız abi? Ona göre çoluk çocuğu alıp gideceğiz diyor. Yakın
0: Ya
1: zamanda duyurulacak bir transfer var mı?
0: küfür duymayız. Küfür duymayız. Yani onu yapmak en azından Galatasaray taraftarına yakışmaz ama mutlaka protesto olacaktır. Yani bir de Galatasaray kaybederse, öyle bir durum söz konusu olursa, yani o protestoların seviyesi farklı yerlere çıkabilir. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü hani yurt dışındaki taraftar bir özlem duyuyor Galatasaray'a karşı. Gelirken en azından hani ya hani protesto etmeyelim kafasıyla geliyorlar. Zaten yılda bir kere görüyoruz takımı ama Rams Park'ta öyle olmaz. Yani burada yönetimin sözcülüğünü yapıyormuş gibi algılanmasın. En çok eleştirenlerden bir tanesi benim. Süreç başından sonuna kadar inanılmaz kötü yönetiliyor. Galatasaray'ın hala bir 10 numara transferi yapmaması büyük skandal. Artık şunu söyledim Can, son 90 artı dijital yayınında. Ben istifa edeceğim abi. Galatasaray 10 gün içinde bir 10 numara transferi yapmasa ben istifa edeceğim. Yani yayınları durduracağız abi. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz artık.
1: Peki bu
0: Yani
1: planlamada da bir
0: mesela
1: hata yok mu? Evet. Evet, dün.
0: dün özür dilerim.
1: Buyur.
0: Leao ismi mesela bir anda gündeme geldi. Fenerbahçe istiyormuş, Galatasaray devreye girmiştim. Abi yani tamam, Leao ya kimse hayır demez ama sen Leao'yu alıyorsan o zaman demek oluyor ki 10 numara bölgesine kontenjan dışı bir, yani kontenjan içerisindeki bir oyuncuyu transfer edeceksin. Kim bu? Can Uzun olursa kimse hayır demez zaten. Enciso Galatasaray'dan Ugocuklu'yu aldın, Enciso'yu aldın. Bir de Leao'yu alıyorsun. Yani planlama yanlış. Doğru değil. Yani şu anda Leao'nun Galatasaray'la isminin anılması, bu transferin adının geçiyor olması valla beni heyecanlandırmıyor ki, Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdığını düşünmüyorum.
1: Ya burada bir öngörüsüzlük yok mu? Bir plansızlık yok mu? Şimdi Ağustos ayında bir tane kiralık aldı değil mi Galatasaray? Ugocuklu. Yani ve iç sahada bir hazırlık maçı alıyor takım. Yani burada bir tepkinin olacağını bilmiyorum. Üstüne bir de paralı bilet satılıyor. Yani en ucuz bilet 500 lira, 750 bin lira diye gidiyor ama zaten 500 ile 750 dolmuştur yüksek ihtimal. Yani sanki burada tepkinin olacağını bile bile bir lades mi yapıyor yönetim?
0: Ya bile bile lades değil tabii ki. Yani burada atıyorum Brahim Diaz Galatasaray'ın istediği şartlara gelirse bu transfer ikisinden önce de biter. Bruno Fernandes çok zor, imkansıza yakın. Enciso 35 milyon euro istiyor kulübü. Sen o parayı verirsen oyuncunun transferini bitirirsin, sıkıntı yaşamazsın. Ama hani evet, Dursun Özbek de bir şeyi bekliyor. Galatasaray yönetimi bazı transferlerden haber bekliyor. Ama bu süreç uzadıkça maalesef gerginlik artıyor ve bu durum Galatasaray'a zarar verme noktasına yaklaşıyor.
1: Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Vallahi 2 haftadır stüdyodan uzak kaldık. Mücbir sebeplerden dolayı. Ama önümüzdeki hafta inşallah daha böyle 2 saat dolu dolu radyoda, ofis ortamında güzel yayın gerçekleştiririz. Artık önümüzdeki haftaya böyle transfer konusundaki gelişmelerin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını bekliyorum bence. Artık tekrara düşüyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hep aynı oyuncular üzerinden dönüyor olaylar ama Galatasaray'ın da ekstra görüşlü isim olsa zaten kulağımıza gelirdi. Dile getirirdik, ifade ederdik ama bu oyuncular ekseninde dönüyor şu anda iş.

0: Senin de ağzına sağlık. Bizi dinleyen, yorum gönderen, mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olasın. Niyaga röportajınızı da Radyo Gold'de yayınlıyoruz zaten ama belki kaçıranlar vardır. 96 Dijital YouTube kanalından da bulabilirler. Görüşürüz abi, dikkat et kendine.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar. Görüşmek
1: sağ olasın,
0: üzere.
1: Sağ olasın. Evet, Yakup Çınar'a da teşekkür ettik. Tabii bugün böyle bir tık daha kısa oldu. Çünkü Avusturya kampından yeni döndüler. Oğlum da ufak bir rahatsızlığı var. O yüzden stüdyoya gelmedi. Ben de maça gideceğim ama Okan Buruk istifa diyeceğim. Okan Buruk nedense gelen bütün futbolcularla arası bozuk olduğu için ona çok kızgınım demiş. Okan Buruk neden istifa diyorsun ya? Transferi yönetim yapmıyor. Evet, haklısın ya bir bakıma. Şöyle yani, Davinson Sanchez geçen sene bir ara cezalı duruma düşmüştü. Gittin o bölgeyi Singo ve Limine ile toparlamaya çalıştın. Öyle olunca da hani şimdi amiyane tabirle orta saha adeta keşkül olmuştu. Yani böyle biraz bastıran, önde basan, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligin ikinci yarısında daha sert oynayan takımlar seni biraz sıkıntıya uğratıyor. İşte sana diyor ki bu kadroyu baştan kuracaksın, baştan buraları dolduracaksın diyor. 10 numarasız bir oyun oynadın yani baktığında. Top ileri geçemediği, topun ileri geçişi zorlaştı, pozisyon bulmakta zorlandın. Yani böyle olunca da ister istemez kadro bir türlü rahatlayamadı. Yine tabii Şampiyonlar Ligi var. Orada Barış, Yunus, Osimhen. Gerçekten onlar ön alanda çok fazla baskıda buldular, baskı kurdular. Yani belki de o baskılar olmasa pozisyon bulmakta da zorlanacaktı Galatasaray. Şimdi Sacha Boey gitti, Noah Lang ayrıldı baktığında. Biraz sıkıntı var. Sol kanat alternatifsiz. Yedek santraforun yok. Elinde bir maçı, 3 maç kötü oynayan bir Lemina var. 6 ayda bir gideceğim diye tutturan Torreira var. Sıkılmış gibi dolaşan bir Sara var. Yani duran toptan en son ne zaman gol attı Galatasaray? Ben onu bile unuttum. O yüzden bazen eleştirmek lazım. Tabii öveceğiz ama bazen de bu eleştirileri de kendi kendimize söylememiz gerekiyor. 31 Temmuz'da Galatasaray için önemli bir yıldız indirilmesini bekliyorum demiş. Hazırlık maçı öncesinde diyorsun, tepki almamak için böyle mi yapacaklar? Bence çok bekleme. Yani o dün Yunus Emre, dün Dursun Özbek bunun sinyalini verdi zaten. Dedi ki ben dedi Osimhen'i de dedi, Icardi'yi de dedi Eylül ayında transfer ettim dedi. Biz 4 yıl üst üste şampiyon olmuş yöneticileriz dedi. Yani ben işimi bilirim. Bana kimse işimi öğretmeye kalkmasın, haddini aşmasın demeye getirdi bu noktada. Pek haksız sayılır mı? Haksız sayılmaz. Şimdi bir şey de diyemiyorsunuz ki yöneticileri. Adam diyor ki ben 4 yıl şampiyon yaptım bu takımı. Bu oyunculara ben getirdim. Türkiye'nin en pahalı bonservisini ben ödedim diyor. Açık açık söylüyor. Osimhen'i getirdim diyor. Bize güvenin mesajı verdi. Başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ben başkan olursam Mourinho'yu getireceğim dedi. Ali Koç başkan oldu, Mourinho'yu getirdi. Aziz Yıldırım çıktı dedi ki ben olmasam hala İsmail Kartal'la devam edeceklerdi dedi. Nereden girdin oraya ya? Mourinho, İsmail Kartal vesaire, Enes Gülep. Ya anladım, anladım. Şey diyorsun yani, Aziz Yıldırım hep kendiyle mi çelişti diyorsun. Ya olabilir. Az önce tabi İrfan 25'in yayını vardı, bol bol orada Fenerbahçe konuşulmuştu. Abi yayın dinleyici bağlar mısın, gitme diyor. Alalım mı, ister misiniz? Tamam vallahi alalım, hadi sohbet edelim madem. 0212 273 1010, aramak isteyenler, bağlanmak isteyen dostlarımız arayabilirler bizi. Önce Bernardo Silva ile başladık, sonra Bruno Fernandes, sonra Leao, Can Uzun, bakalım en son kime kalacağız demiş. Valla yani Yakup Çınar'ın söylediği çok doğru, biliyor musun? O kadar fazla tekrar düştü ki artık. Yani sürekli işte Leao, Bruno, Can Uzun. Leao, Bruno, Can Uzun. Yani işte Bernardo da olmadı. Zaten o direkt gitti Dünya Kupası'nda. Hemen tak tak hallettiler. Bruno da olmuyor. Orada bir kaptanlık vasfı var, liderlik var, vasfı var. Yani Manchester United'ın merkezinden bir adam almak gerçekten bir operasyon istiyor. Yine Leao'yu bakıyorsun. O da olmuyor. Yani Leao tamam sol kanatta tek başına bu çocuk geçiş oyununu çözer. Ama Milan'ın istediği bonservis rakamları doğrudan uçuk. Can Uzun diyorsun. Hani hem geleceğe yatırım hem Türk pasaportu statüsü hem de inanılmaz bir potansiyel ama hani Frankfurt'ta gelişimini yakından takip ediyor. Biz de merakla bekliyoruz. Hızlıca alalım. Tak tak tak geldi telefonlar. 0550-8903 ve 2209'u sırayla alacağım. Önce bir 0550'yi alalım. Merhaba, selamlar.
2: Alo, merhabalar Cihan abi.
1: Merhaba.
2: İyi yayınlar diyorum.
1: Sağ olasın, hoş geldin.
2: İstanbul'dan Hüseyin ben.
1: Merhaba Hüseyin.
2: Galatasaray hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray bana göre her sene aynı şeyleri yaşıyor. Mayıs ayında şampiyon oluyor. Her sene derken yani anladınız, siz anladınız. Yani rakip takımın taraftarları dinlerse nerede her sene şampiyon olur falan veren ayak olsak. Yani genelinde diyelim. Mayıs gittikten sonra bir transferleri buhrana giriyor. İşte elindeki görüşme yaptığı sporcuları kaptırıyor. Bunun örnekleri çok. İrfan Can Kahveciler, Vedat Muriçler, siz de biliyorsunuz. Kaptırıyor. Sonrasında bir kaos ortamı. Sonrasında bir iki tane iyi bir oyuncu alarak kol kırılır, yenmişi de kalır mantığıyla önüne bakıp eğiliyor. Ama 90 Özbek'i izledim ben dedim. İşte biz Eylül'de transferi yapıyoruz. İşimizi öğretmeyin. Biz Eylül'de... Yani bu transferde bana göre plansızlığımın bir itirafı. Yani ortada kim kalırsa, vatan geminin malları mantığı gibi ne kalırsa ona gideceğiz. Yoksa lig bitti, Dünya Kupası bitti, tatil bitti sporcular anlamında. Hala Galatasaray'ın transfer dedikodularında, gazetelerde, sosyal medyada onlarca isim çıkıyor. Bir gün başka biri çıkıyor, bir gün başka biri çıkıyor. Aniden Muslera çıkıyor gibi. O yüzden o Galatasaray'da galiba kronikleşmiş bir şey. Size de ben bunu sormak isterim. Yani bu ya da kulübün yapısında mı var? Yani erkenden hamle yapmak, erkenden plan program yapmak herhalde yok Galatasaray'da. O yüzden dolayısıyla da işte taraftar olarak tepki gösterelim, tepki göstereyim, işte sert konuşayım. Hmm. Ama sonuç değişmiyor. Çok ketum bir adam galiba Dursun Özbek. Açıklama da yapan yok. Yani Abdullah Kavukçu'dur ya da kendisidir veya Okan Buruk'tur. İşte biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Hiçbir şey diyor. Yani ben Bruno Fernandes'in Galatasaray'a seviye atlatacağını düşünüyorum. Çok büyük seviye atlatır. Yani Can Uzun da çok iyi olur. Ama Mayıs ayında lig bitti. Galatasaray Can Uzun diyor. Yarın Ağustos geliyor. Hala Can Uzun diyor. Peki. Yani bu adamı istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
1: Peki Hüseyin,
2: anlayamadım.
1: Yavaşça toparlayalım istersen çünkü çok bekleyen var. Ben yorum yapacağım.
2: 2-3 tane transfer yapsın. Artık ben İlkay Gündoğan'ı, Kaleci Günay'ı, Kaan Ayhan'ı, Abdülkerim ve çok kalın bir stoper. Yani bunları artık yüzleri de eksildi. Bir önceki yorumun çok iyi. Sıkılmış bir Torreira galiba. Ya da gitmek isteyen Lemina, Sara, ben de katılıyorum. Yani bulabilirler. O yüzden fazla enseyi karartmaya da gerek yok. Sadece itiraf yapmak lazım. Saygılar sunuyorum.
1: Görüşürüz.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Ya işte aynısını ben de sordum aslında Hüseyin'in söylediğini. Hani yani çok da haksızlık da etmek istemiyorum aslında. Geçen sezonun başında hemen işte Leroy Sané'yi indirdiler falan. Bazen böyle işte kadro kalitesini doğrudan yukarı çekecek bu A plus dediğimiz isimlere odaklanınca biraz işler zor oluyor. Hani o çaptaki oyuncuların transferi, oyuncunun Avrupa'daki diğer teklifleri beklemesi, işte efendime söyleyeyim kulüplerin yüksek bonservis talepleri, mali pazarlık falan derken iş böyle Ağustos ayına, Eylül ayına falan kayabiliyor. Tabii taraftar da diyor ki tamam kardeşim senin A planın vardı, bir de B planına geç, bir de C planına geç. Yani bu geçişlerde geç kalma diyor. Kamp dönemine de takviyeler yetişsin diyor. Bu taraftan da haklı bir taraf var. İşte şu an böyle ikiye bir bölünmüşlük var diyebilirim. 8903 merhaba, selamlar.
3: Selamlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun, siz?
3: Şimdi çok teşekkür ederim. Normalde siz canlı yayın almıyorsunuz ya, bir iki yayın arasında yaklaşık yarım saat önce Murat Aşık'ın YouTube yayınından parçalar ekliyorsunuz. Onu seyrederken aklım durdu, kafam takıldı. Dedim ki ya Çağatay Hoca dedim bugün bir canlı yayın alsa da, normalde pazartesi de katılıyorum. Bir dedim şunları eleştirsem, bir konu geçti orada. Tesadüfen sizde yayın aldınız, fırsat oldu. Şimdi ben İsmail Hoca ile, ben Beşiktaş taraftarıyım normalde ama İsmail Hoca'ya çok üzülüyorum çünkü daha önce 99 puan aldığında şampiyonluğunu Ali Koç engelledi. Şimdi de basın ve efendime söyleyeyim başkan engelleyecek diye düşünüyorum. Bence hiç transfer yapmasalar İsmail Hoca şampiyon olabilecek. Ama basın ve başkan bence yine engellemeyi başaracak diye düşünüyorum. Biraz önce şöyle bir konuşma geçti. deniyor ki yorumcu arkadaşlar, Leo

0: Leao, işte Asensio, Greenwood, yeni gelen forvet. Yani neredeyse üstüne bile Talisca'yla bir şey seyretmek istiyorlarmış. Kadro görmek istiyorlarmış. Ama İsmail Hoca Şimanski ayarında bir 10 numara istiyormuş. Yani İsmail Hoca sanki Şimanski'ye aşık. Yani adam koşan bir 10 numara. Böyle bir 10 numara. Biraz önce söylediğim kadroyu 3 sene sonra veteranlar takımında seyreder bu arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsi de 50 yaş üstünde arkadaşlar. Nasıl böyle kamuoyunu yönlendiriyorlar. Böyle bir kadroyla Avrupa'da da ligin üst sınıf takımlarının hepsinde de Fenerbahçe 3 yer. Bunu basına manipüle edip İsmail Hoca'nın asansörde problem olduğunu, yok %70 hazır, yok %100 hazır muhabbetini anlatıyorlar. Dün gördük ki yüzde kaç hazır olduğunu. Fenerbahçe neredeyse eğleniyordu. 10 dakikada, uzatma dakikalarında Fenerbahçe 3 yiyordu. Ondan sonra asansiyon niye çıkıyor diyor. Greenwood asansiyon oynasa direkt elenmişti. Yani çok hararetli anlatıyorum, kusura bakmayın ama.
1: Estağfurullah.
0: Bunlar kamuoyunu yönlendiriyorlar, ben inanamıyorum. Yani hepsi akıl olsun görüntü adamlar yani. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, görüşürüz, sağ olun. Ya İsmail Hoca'da bu var ya. Hani şey var ya bizde, yerli oyuncu prangası, yerli teknik adam prangası. Hani İsmail Hoca da biraz bu yerli teknik adam prangasını yemiş. Yani bir algı var işte, biz ne? İşte Jesus olsun, Mourinho olsun. Hani şöyle düşünüyor yani, yabancı hocanın bir bildiği vardır gözüyle bakılıyor. Ama işte İsmail Kartal gibi isimler böyle hızla, az önce de söylediği gibi, yetersizlikle suçlanabiliyor. Biz hocayı bilmiyoruz, teknik kapasitesini bilmiyoruz. Hani oyuncuları ne çalıştırıyor görmüyoruz. Yani biz eleştirebiliriz, şöyle eleştirebiliriz. Yani ben ne derim? İşte hocam matematiksel olarak şansımız sürüyor ifadelerini kullanma. Rakibi analiz ettik ifadelerini kullanma. Hava şartlarından, şans vurgularından bahsetme. Yani bunları belki söyleyebiliriz. Yani çünkü bunları hani sadece İsmail Hoca için değil, diğer hocalar için de söyleyebiliriz. Çünkü büyük takım hocalarına yakışmayan mazeretler bunlar. Ki Okan Buruk söylediğinde de eleştiriyorduk. İşte çimlerin boyu uzun vesaire. Ya bunları yapmayacaksın. O yüzden... Yani belki de o isimler, ben dinlemedim bu arada yayını, hani geçiş yayını olduğu için belki orada hani arkadaş Doğan abi yayını basmıştır, bizim yayına gelmemizi beklemiştir, dinlemediğim için çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onlar da yani Fenerbahçe'yi iyi severler yani. Metin Aşık'ın oğlu Murat abi bir tanesi, yani Murat Aşık, yani Metin Aşık'la efsane başkanlardan biridir. Yani Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. 22.09, merhaba, selamlar.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Ben
1: buyurun.
2: Türkiye'deki futbolun genel yapısından bahsetmek istiyorum Cihan Bey.
1: Ne güzel,
2: şimdi
1: buyurun.
2: Fenerbahçe Leao'nun peşinde koşuyor, ötekinin bunun. Yani bunları alsa şampiyon olabilecek mi? İmkansız. Sen Galatasaray'ın lobisini yıkmadığın sürece. Mesela herkes Osimhen, Osimhen diyor. Osimhen Fenerbahçe'de oynayamaz ki. Ya Osimhen'in Fenerbahçe'de oynama ihtimali yok. Sezonda 4 tane attı yer ve bunların çoğu cezai işlemden olur. 3'er maç 12 maç. 4 maçta Afrika'ya gitse 16 maç. Ya o sene Fenerbahçe'de oynayamaz bile. Adam geçen sene Beşiktaş maçında rakibin boğazını sıktı. Sıktı ya resmen. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Herkes gördü. Aynı hafta Milan'ın stoperi rakibinin boğazını sıktı. 4 maç ceza aldı. Bizde imkansız ya. Adam Okan Buruk sarı kart göster dedi diye hakeme. Sarı kart yedi ikisi. Sen istediğin kadar, istersen Messi'yi getir, Ronaldo'yu getir. Mümkünatı var mı ya? Bu lobiyi, bu hakemleri. Geçen sene Kayseri Galatasaray maçı ilk 5 dakika 3 tane net sarı kart var. Barış Alper 2 kere adamın ayağına basıyor ve özür diliyor. Hakem arkasını dönüyor ve ikincisinde Barış Alper lehine foul veriyor ki aman sarı kart vermeyeyim diye. Ya sen Messi'yi getirsen ne olur, Ronaldo'yu getirsen ne olur? Sen bu lobiyi yıkmadığın sürece. Ya bunlar bu kadar başarılılar. Niye hocalarına bir tane teklif yok ya? Niye Osimhen'e bir tane teklif yok? Barış Alper'i niye kimse almak istemiyor? Fenerbahçe'den giden bütün oyuncular pahalı, kıymetli, hocalar öyle. Ama Türkiye'de başarılı olamıyor. 99 puan oluyor. Rakibi offside'ımsıdan gol atıyor. Gol yemiyor, pardon. Öteki de aynı Sivas'ta adam dokunmadan yere düşüyor. 96-4'te penaltı yiyip 2 puan kaybediyor. Nasıl yarışacağız? Nasıl yarışacağız bu sistemde?
1: Peki biraz karşılıklı konuşalım mı? İsim neydi bu arada?
2: Buyurun.
1: Fatih Öztürk. Merhaba Fatih Bey. Evet, şimdi bahsediyorsunuz kartlardan, hakemlerin kararlarından, ama hangi takımlıydınız bu arada? Fenerbahçelisiniz evet. Yani Fenerbahçe'yi peki hiç...
2: Fenerbahçe kongreyesiyim hadi.
1: Evet ama. Peki Fenerbahçe'nin hiç kendi sahasında kaybettiği puanlar üzerinden takımı eleştirdiniz mi mesela oynadığı futbol üzerinden?
2: Asla eleştirmem.
1: Sebebi
2: niye
1: nedir?
2: Eleştirmem onu söyleyeyim
1: tabii
2: size.
1: Tabii ki.
2: Bakın dünyada Real Madrid puan kaybediyor, Bayern Münih puan kaybediyor, Manchester City puan kaybediyor. Futbolun yapısında bu. O zaman puan kaybetmeyeceksek bırakalım futbolu. Futbol futbolun doğasıyla güzel. Mesela geçen sene Çaykur Rize Fenerbahçe maçı...
1: Sesiniz gitti bu arada. Çeken bir yere geçerseniz süper olacak. Duyamıyorum. Peki tekrar ararsanız tekrar bağlayacağım. 22.09 bir daha ararsanız karşılıklı konuşmak isterim. Yani biraz böyle şey ya, yani böyle dışarıdan bakıldığında rakip taraftarlar ve tarafsız yorumcular, işte bazen böyle herkes kendini sürekli haklılık içinde görüyor ya, böyle isyan söylemleri vesaire. Beyefendi de Fenerbahçe kongre üyesiymiş, dinlemek isterdim kendisini, güzel de anlatıyordu bence. Hani futbolun doğasına aykırı vesaire diyordu, hakem hatalarından bahsediyordu. Hakem hataları da futbolun doğasının içinde o zaman, yani hepimiz isyanlığımız var zaten hakemlere karşı, ama yani geçmişten gelen travmalar, işte taraftarın psikolojisindeki doğrulama ön yargısı, evet Türk futbolundaki kronik güven bunalımı, bunların hepsi birleşebilir. Her kulüp kendi penceresinden kendisini tamamen haklı, karşı tarafı ise tamamen imtiyazlı görebilir. Ama bunu yaparken de genel çerçeveden bakmak lazım. Biraz da böyle kendi tarafından da bakmak lazım. İmtiyazları ardından sıralamak önemli. Bir de ararsanız 22.09 bağlayacağım sizi. 18.34 sizi alayım ben. Merhaba, selamlar. Duyabiliyor musunuz? Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Haydi yayınlar. Teşekkür ediyorum.
3: Yani bağlanmayı şimdilik düşünmüyordum da. Ama biraz önceki o hani karşılıklı sizle konuşmak istediniz.
1: Evet, evet.
3: Bağlanan arkadaşla. Ya ben Galatasaraylıyım da baştan söyleyeyim. Yani bilemedim yani, şimdi Galatasaraylı herhangi bir arkadaşımız da çıkıp o arkadaşın bahsetmiş olduğu pozisyonların daha farklı versiyonlarından bahsedebilir. Ya da biz Beşiktaş ya da Trabzon'da. Bunun hem dipsiz bir kuyu. Buradan çıkmak çok zor. Aslında siz güzel bir soruyla devam ediyordunuz ama işte bir yayın kesildi. Hani Fenerbahçe'nin sahasında kaybetmiş olduğu puanlar üzerinden ya da ne bileyim kadro planlamasından, şundan bundan takım hatalarından kaybettiği, Galatasaray'ın hediye edip alındığı durumlar üzerinden eleştiriyor musunuz diye sorduğunuzda tabii ne kadar öyle söylenirse söylensin kafayı bir tarafa taktıkları için o tarafta hep kalacaklar. Artık buralardan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii çıkılır, çıkılmaz. Kimi çıkacak, kimi çıkmayacak. Böyle bir durum. Ayrıca aramışken Galatasaray bu transferle alakalı şu anda geride kaldığı görüşüne çok çok fazla katılmıyorum. Ben şu başkanımızın hani gerçekten bir bildiği olduğuna inanıyorum. Yani çünkü şu ana kadar o şeyi bize verdiler. Nedir? O pozisyonu, o durumu bize verdiler. Yine ben aşağıda bir transfer süreci tam olması da yakın bir süreçte getirecekleri düşünüyorum. Ama yanılabiliriz zaten insanlık
1: hali.
3: Ben Galatasaray'ın kadrosunun şu anda gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki iki takviye çok daha güzel olur.
1: Sağ olun.
3: İnşallah.
1: Çok sağ olun. Diyofondan konuştuğunuz için çok sağlıklı duyamıyorum sizi. O yüzden böyle çok uzun tutmuyorum. Dikkat edin kendinize, olur mu?
3: Normalde trafikteyken aramam da. Hı-hı. Trafikte işte arama ihtiyacı hissettim. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Sağ olun.
3: Yordum. ama dayanamadım yani o biraz önceki arkadaşın şeyi.
1: Yok, karşılıklı sohbet ediyoruz ya, yani başka bir Fenerbahçeli tabii, arkadaşımız tabii. Beşiktaşlı da bağlanır, konuşuruz yani, problem yok. Dikkat edin, olur mu kendinize?
3: Tabii ki yani eleştirme anlamında eleştirebiliyorum, yoksa kızamam tabii ki, herkesin gönlünden geçen bir taraftarlık durumu var. Ona saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz.
3: Niçin yordum, hoşçakalın.
1: Sağ olun. Evet, hani bazen böyle şey olur ya, iki taraf konuşur, telefonu kapatamazsınız normal hayatınızda da, bende de bazen böyle şey olabiliyor. Yani evet, yani Galatasaray transfer sürecinde biraz ağır ilerliyor. Şimdi rakipleri ve Avrupa kulüpleri belirli mevkileri imzaları hızlıca attırırken

0: Galatasaray'da da bazı kilit noktalar için pazarlıklar ve analizler sanki böyle daha uzun bir süreye yayılmış gibi gözüküyor. Ama hep söylüyorum, yani o fırsat transferi risklerini Galatasaray her zaman kovalıyor. Bonservisi yüksek oyuncularda böyle dönemin sonuna doğru pazarlık payı bırakmak için. Hani finansal açıdan mantıklı mı? Evet, mantıklı görünebilir ama işte bir de bunun takım uyumu var. Bir de bunun sezon başı hazırlığı var. Bir de bunun zaman kaybı var. O yüzden bazı kesimlerce de bu biraz mantıksız görünebilir. İşte bu piyasanın kızışmasını beklemek falan. Avrupa penceresinin kapanış tarihlerine yaklaştıkça hani kulüpler oyuncularını daha çok böyle bırakma esnekliği veriyor ya. Belki bunu da bekliyor olabilirler. 2075. Merhaba, selamlar. Hoş geldiniz.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, buyurun.
1: İsmim Gürkan Demirbaş, Trabzonspor taraftarıyım.
0: Oh, süper, hoş geldiniz Gürkan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah?
0: Çok şükür, savaşıyoruz burada. Kavgasız, gürültüsüz. Buyurun, dinliyorum sizi.
1: Süper. Şimdi ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Öncelikle Türk futbolunda futbol olarak medyanın fazla transferlerin içerisinde boğulduğunu düşünüyorum. İşte Beşiktaş'a şu gelecek, Galatasaray'a bu gelecek. Trabzonspor'a şöyle gelecek, efendime söyleyeyim Galatasaray'a bu gelecek gibi söylenen futbolcuların içerisinde boğulduk. Bakınız, ben kendim de profesyonel futbol oynadım. Geçmişte alt liglerde transferin %40-45'i ilişkilerdir. Geri kalanı finansal yapınızdır. Eğer ilişki, olumlu ilişkileri sürdürebiliyorsanız, finansal yapınız düzgünse, şartlarınız uygunsa transferler gerçekleşir büyük olasılıkla. Bunu böyle bakmak gerekir. Burada fazla boğulduğunu düşünüyorum ben medyanın. İnsanların kapısı fazla karışıyor. Ayrıca asıl odaklanmamız gereken konunun özellikle 4 büyük kulüp özelinde ve diğer kulüplerinde özelinde söylemem gerekirse, bence kimse sporcusuz değil. Herkesin elinde sporcusu var. Profesyonel lisanslı oyuncuları var. İyi futbol teknik direktörleri iyi futbol oynatmayı, skor odaklı futbol oynatmayı önceliği haline getirmesi gerekiyor bence. İyi çalışmalı, fizik yapılarını bir seviyeye çekmeye çalışmaları gerekiyor. Yani elinizde, evinizdeki malzemeyle bir şeyler yapıyorsunuz öncelikle. Sonra bittikçe dışarıdan alıyorsunuz ya da takviye yapıyorsunuz vesaire. Tabii ki takviyeler yapılacak, yapılmasın demiyorum. Ama öncelikle elimizdeki futbolcularla iyi futbol oynayabilmeli, atak futbol oynayabilmeli, fizik yapısını üst seviyede tutabilmeli, yollarını, çaresini aramamız gerekiyor. Biz bunu en acı tecrübesini biliyorsunuz Dünya Kupası'nda yaşadık, gördük hep beraber. Nasıl futbol oynadığımızı, fizik kalitemizin nerede olduğunu, ki oyuncu kalitemizin çoğunluğu Avrupa'da oynuyor. Değil mi? Moral motivasyonumuzun, kendi kapasitemizin nerelerde olduğunu biz Dünya Kupası'nda gördük. Maalesef acı bir tecrübeyle geri döndük. Türkiye'de de İşte Beşiktaş'ın son yıllarda yaşamış olduğu gibi, Trabzonspor'un hiç oyuna dahil olmadığı gibi, işte Galatasaray'ın biraz yürüdüğü gibi, eline bayrağı alıp yürütmeye çalıştığı, Fenerbahçe'nin çabaladığı gibi. Ama ben şey görüyorum, oyun kalitesinin çok düşük. Futbolcular üst düzey ama oyun kalitesi yok. İşte skor odaklı bir oyun yok. Böyle güldür güldür, heyecan verici, ısıran, rakibini ısıran bir futbol kalitesi Türkiye'de maalesef göremiyoruz. Yer yer, zaman zaman.
0: Peki.
1: Bu yeterli değil bence.
0: Peki, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz
1: için. Çok ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, yani herkesin farklı bir penceresi var ve buradan bakmaya çalışıyorlar. Döneceğim tekrar telefonlara. 89-73 var, 03-07 var, 54-57-25-94-89-99 böyle gidiyor. Hemen hızlıca alacağım, hiç merak etmeyin. Şeytan diyor ki bağlan giriş Temmuz'dan Cihan Aksam'a kadar uğraşsın diyor. Fenerbahçe Kongresi Ahmet Konancı'nın adamı, bence onun laflarını bir söyledi. Seni sabote etmeye çalıştılar. Yemedin Cihan, tebrikler diyor. Cihan Bey, Fenerbahçe ile arkadaşı yayından aldınız çaktırmadan, sizi tebrik ediyorum demiş. Vallahi hiç öyle bir şey yok, vallahi. Ya benim hangi takımı tuttuğumu saklayacak halim yok bu arada. Yani ben bu işin içindeyim. Ama yani bu mikrofona geçince, evet, yani bazen böyle damarıma basılınca o taraftarlığı alıyorum stüdyonun kapısından içeri. Hani karşımda Konanç veya başkası olunca. Ama yani eğer Fenerbahçelere kapatsaydım,

0: bu yayını yıllardır bu kadar Fenerbahçeli keyifle dinlemezdi. Ben sadece takım muhabbeti üzerinden prim yapmaya çalışanlara biraz kızıyorum. Yoksa saygılı konuşan her takımlı bu hatta yerini zaten bulacaktır. Ama saygısını bozanın takımı ne olursa olsun, kim olursa olsun hattı kesilir ama ben öyle bir şey yapmadım. Bu zamana kadar hayatım boyunca bir kez telefonu kapatmışımdır. Onda da dampa bastım, geciktiriciye bastım. Orada da siyasi bir küfür vardı o yüzden. Onun dışında yani başıma 15 yıldır öyle hatırı sayılır kötü bir durum gelmedi. 89-73 merhaba selamlar, almış mıydım sizi acaba? Sanki iki kere anons ettim.
1: Kolay gelsin abi, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ettim abim. İstanbul'dan arıyorum, Esenyurt'tan. Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyur hoş geldin.
1: Ben de hoş buldum abi. Ben de yönetimi eleştiriyorum abi. Doğru, yönetim zamanında transferlere geç kaldı. 4 senedir üst üste şampiyon oluyorsun. Ekonomik durumda da rakiplerine göre kat kat iyisin ama masada ve medyada Galatasaray gerçekten çok eziliyor abi. Mesela Icardi abi, Galatasaray'ın hatasından başlayayım önce. Icardi gidecek, gideceği belli. Galatasaray bir Icardi'nin kapısında yatmadığı kaldı abi. Bu şekil bir takım yönetilmez. Adam ayrıldı, herhangi bir veda mesajı bile yayınlamadı. Ben kendim çok seviyordum, takip ediyordum. Bütün sosyal mecralarından da takipten çıktım. Benim takipten çıkmam onun herhangi bir şey olmaz da. Ama yaptığı yanlıştı. Şimdi şöyle bir şey bir de abi. Fenerbahçe abi öyle bir algı oluşturdu ki Beşiktaş'ın stadının önünde, Beşiktaş'ın maç çıkışında bile Beşiktaşlı taraftarlara mikrofon uzatıyorlar. Bu sene kim şampiyon olsun diyorlar abi. Beşiktaş demiyorlar, Fenerbahçe diyorlar. Trabzon'a aynı öyle. Veya herhangi bir Anadolu kulübünde bile söylüyorlar. Hangi takım şampiyon olsun? Fenerbahçe diyorlar. Fenerbahçe öyle bir algı oluşturdu ki hani Galatasaray'ın bütün şampiyonlukları şaibeli, Fenerbahçe'nin temiz. Fenerbahçe'nin UEFA'da sicili o kadar bozuk ki abi. Bu sicil eğer ki Galatasaray'ın olsaydı yani inanamıyorum. Türkiye'de Galatasaray'ı barındırmazdılar bence. Çünkü ülkenin bütün zenginleri Fenerbahçeli. Adamlar Hakan Safi kendisi çıktı dedi ki ben Kerem Aktürkoğlu'yu ben aldım, maaşını ben ödüyorum. Adam ben aldım diyor, ben ödüyorum diyorum. TFF yok diyor, öyle bir şey yok. Askeri ücretle çalışan biri yok. Herhangi bir şey yok. Tamam, Galatasaray ben dört dörtlüktür demiyorum. Ama Fener'in yaptığını, Galatasaray çeyreğini yapsaydı abi Türkiye'de yer yerinde oynardı. UEFA'da belli abi, UEFA ceza veriyor, UEFA cezalandırıyor. Bilmiyorum, Fenerbahçeli arkadaşlara şaşırıyorum. Tamam, takımına sahip çıkın da ama haksıza da haksın değil ya. Abi Ahmet Konaç 2 sezondur Osimhen'i bir koymuş hedefe abi. Yani resmen diyor ki bir doğru Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesi lazımdı. Abi adam ligin ilk maçından son maçına kadar o maçtan bahsediyor. Osimhen'e kırmızı kart verseydi bu olurdu, şu olurdu. Ya arkadaş, Galatasaray puan kaybetti, Kocaeli'deydi sanırım. Fenerbahçe kazansa şampiyon olacak. Adam son anda kendi galerini... Ya Allah sevmiyor. Gerçekten sevmiyor abi. Yani bu artık futbolla parasal, yönetimsel açıdan da değil artık. Onları geçtim zaten de. Allah tarafından da artık yani yeter diyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ederson kendi galerisine gol attı abi ya.
0: Peki güzel insan, sağ olasın. Diğer dostlarımıza da yer verelim, olur mu? Dikkat et kendine.
1: Tamam abicim. Sizi eyvallah. Seviyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olasın. Eyvallah, görüşürüz. Ya Konaş böyle yani, gerçekten spor medyasının en nefi şahsına münhasır tiplerinden biri. Yani o ekranda bir anda böyle anlık patlamaları, yayının tansiyonunu böyle bir saniyede sıfırdan yüze çıkarabilmesi, bakma aslında bir yayın becerisidir. Onu izlerken şey gibi yapmayacaksın ya, böyle standart bir gazeteci veya standart bir yorumcu izliyormuş gibi izlemeyeceksin. Böyle bir sanki arkadaşlarınla kahvedesin, 101 oynuyorsun, tamam mı? Ya da stadın çıkışında böyle eline mikrofon tutuşturulmuş bir taraftarın böyle duygusal gelgitlerine şahit oluyormuşsun gibi izleyeceksin. Ya ben de izliyorum. Hani masayı falan dövüyor, eline kırbaç alıyor. Hani garip tavırları var, şarkı falan söylüyor. Bazen de gülmek için izleyeceksin. Ya herkesin yayın anlayışı farklıdır. Her zaman bilgi almak için dinlemiyoruz ki. Bir teknik direktör anlatmıştı diyor. Sezon önü antrenman yapıyoruz. Başkan geldi dedi. Hocam orta sahayı ısıran, koşan birini alırsak şampiyon oluruz. Başkana dedim benim köpeğimi alalım. Hem koşuyor hem ısırıyor. Aykut yasağı. İşte başkanlar böyle karışıyor. O yüzden teknik direktörler de böyle zeki olunca böyle zekice cevaplar verebiliyorlar. Şöyle devam edelim. Benim korkum bu 10 numara işi, sonunda Kevin De Bruyne kalacak gibi, ne dersiniz diyor. Zannetmiyorum, öyle söyleyeyim. Şöyle hızlıca mesajlara bakalım. Galatasaraylısın da arkadaş, biraz haksızlık etmiyor mu ya? Kendi yöneticileri eski yöneticileri demiş. Erden Timur hapisteyken yer yerinden oynamadı, merak etmesin diyor. Böyle bir mesaj atmış Okan. Hazır zılgıt yemişken bağla Ahmet Konan Çeti'ye. Aman aman aman, uzak dursun benden. Dün biliyorsunuz Polonya'yı karıştırdı adam. Gidiyor Polonya'nın stadının arkasında, hani ana giriş kapısı olmayan küçük bir kapının fotoğrafını çekiyor. Kapının kolu kırıkmış, tamam mı? İşte bu ne rezillik, böyle stat mı olur? Daha kapı kolları kırık falan diyor. İşte Zarbze'nin antrenman sahasını falan gösteriyor ama 3 saha var ya mesela. Bir tane kötü olanı gösteriyor falan böyle. En son bir tane Polonyalı gazeteci dedi ki, sen dedi nasıl garip bir gazetecisin. Ha bir de şeyi eleştirdi mesela, Polonya'da neden Türk tercüman yok dedi, bunu eleştirdi. Gornikli gazeteci, Polonyalı gazeteci de dedi ki sen gazeteciysen dedi İngilizce bilmen gerekiyor. Bence bu senin ayıbın, bir de bunu dedi böyle bağırarak söylememelisin dedi. O gösterdiğin kapı, çektiğin kapı arka kapı, ana giriş kapısı değil. Ana giriş kapısı biraz daha köşede, sen de bunu görüyorsun, bilerek yapıyorsun dedi. Ve stadyumun da, o çektiği sahanın da orası işte Zarbze'nin asıl sahası değil. Arka tarafta 3 tane daha sahası var. Bunu yine sen biliyorsun ama bunu bilerek yapıyorsun dedi. Ve Ahmet Konanç stadyumdan çıkartıldı. Çünkü oradaki Leh mafyası galiba öyleydi. Çok böyle tehlikeli tehditler savurmuş. Ve güvenlik gerekçesiyle akreditasyonu iptal edildi Konanç'ın. Ve stadyumdan çıkartıldı. Ülkeden de herhalde bir an önce yollamışlardır. Zaten hem Instagram'ını hem TikTok'unu kilitlemiş. Hem de aynı zamanda Twitter'ını özel hesaba çevirmiş. Bazen böyle sıkıntılar da çıkabiliyor. Merhaba, kolay gelsin. Galatasaraylı değilim ama sizi dinliyorum, sıkıntı yok. Sadece az önceki arkadaşa söylüyorum, ben en azından formaya verdiğimiz, ne demiş, bir reklam yok diyor, bahis reklamı yok demiş. Gökhan'dan bir mesaj var. Forvet gelmezse Icardi'yi geri mi çağırsak? Zaten o parayı hiçbir yerde takım bulamaz diyor. Como'ya gidecek galiba Icardi ya. Pino açıklama yaptı. Şu an ülkeden bir çıkış yasağı var ama herhalde o yasak kalkacaktır. Ama yani Arjantin'e gidişi tek yön kesildi gibi. O tren çoktan kalktı, öyle söyleyeyim. İşte sözleşme şartları, yıllık maliyeti, sahadaki fiziksel durumunu falan, bunların hepsini böyle yan yana koyunca böyle çok da geriye sarmak pek mantıklı durmuyor gibi. Eğer bu yeni santrafor transferinde işler böyle son dakikaya kalır veya patlarsa, hani Icardi'yi getirmekten ziyade bu şu anki mevcut kadroda işte çözümler bakacaksın. Ne bileyim işte Barış Alper'i falan bir ara önde kullanıyordu ya Okan Buruk. Ya da işte B planı olarak daha fit veya uyum sağlayacak böyle kiralık, ani bir şekilde kiralık bir yedek santrafor alacaksın. Anlıyorum anlıyorum, şey sabır kalmadı böyle, şu an kriz masası kurmaya çalışıyorsunuz, onun farkındayım. Oo, habere bak hoca, senden duyuyoruz Ahmet Konancı'nın başına gelenleri. Ciddi misin? Tam olarak böyle. Stadyumdan falan çıkarıldı yani dün, o neler oldu. Bak ben sana tam olarak haberin detayını okuyayım. Biraz böyle şey dedikodu yapalım. Tam olarak şöyle. Eğer cahil olmasaydın ve Polonya'daki çoğu insan gibi Zarbze'nin neredeyse tüm medya ekibi gibi İngilizce konuşabilseydin, sormak ve öğrenmek için bu şekilde saçmalamazdın ve bunu medeni dünyanın tamamı önünde internette övünerek paylaşmazdın diyor Polonyalı çok ünlü bir gazeteci. Senin gösterdiğin küçük kapı kilitli çünkü ana kapı açık. Gösterdiğin antrenman sahası sadece 3 sahadan biri, diğer ikisi hemen yanında. Bence onları görmüş olmalısın ve bilinçli olarak yalan söylüyorsun. Bu da özellikle kendini gazeteci olarak adlandırdığın için daha da kötü. Maçta senin söylediğin gibi az bir taraftar olmayacak. 28 binden fazla taraftar olacak ve eklenen 3 bin VIP alan var. Yani stadyumun kapasitesi 31 bine çıkacak. Bütün dünyaya ne kadar bunu okuyamam, bilmem bir keçi olduğunu göstermek yerine sorular sormak, okumak ve gelişmek daha iyi olurdu diyor Polonyalı gazeteci. Böyle söylüyor ve Leh mafyası da Ahmet Konancı tehdit etmiş.

0: Haber bu şekilde. Alanın telefonlara devam. O da her yerde buluyor değil mi? Güzel bir şey ama. Ya gündemi değiştiriyor. Burayı karıştırdı gitti, Polonya'yı da karıştırdı. 54-57. Selamlar, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? 54-57. Tamam, az sonra bir alo diyeceğim size. Lütfen beni bu telefondan sonra radyodan değil telefondan dinlerseniz hemen sesimi duyacaksınız. Biliyorum 19 dakikadır beklediğiniz için belki sıkılıp radyoyu açmış olabilirsiniz ama gerçekten ben de almaya çalışıyorum. 25.94, selamlar, hoş geldiniz, sizi alalım.
1: Merhabalar Cihan abi, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın, hoş geldin.
1: Cihan abi, vallahi seni severek dinliyoruz ama bu Galatasaray taraftarlardan biz de bıktık. Yani hiç, tamam bize laf atıyorlar ama kendilerini hiç görmüyorlar. Hep bir bahane içindeler. Şöyle taraf, bu yasa dışı bahisi Fenerbahçe yapmış olsaydı şu an hala mahkeme süreci bile devam ediyor olabilirdi. Yani adamlar bir kere mağlubiyet alsın, her yeri ayağa kaldırıyor. Yok çimenler uzundu, yok sağ sulanmamıştı. Ve hiçbir zaman da kabul etmiyorlar. Her sene de bu bir hata iki hatadan dolayı hakemler hata yapabilir diyorlar. Ve hep bir iki hatadan dolayı topladığınız zaman kaç tane hata yapılmış oluyor ve kaç puan kaybı yapılmış oluyor. Ve biz diyoruz ki Fenerbahçe bu sebepten dolayı puan kaybetti. Biz şampiyonluğumuz gitti diyoruz. Kimseye kendimizi inandıramıyoruz. Daha doğrusu Galatasaraylılar herkes bize destek veriyor da bir Galatasaraylılar destek veremiyor. Çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Yani artık bunun sonu nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Resmen tiyatro izliyoruz. Bütün Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi herkes bir tepki gösteriyor. Sadece Galatasaraylılar normal karşılıyor ve TFF buna sessiz kalıyor. Ya bu nereye kadar böyle devam edecek çok merak ediyorum.
0: Peki, sağ olasın, dikkat et kendine, görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah, görüşürüz. Tabii o şeyi de bir düzeltelim. Yani yasa dışı bahis dedi, onu düzeltmek zorundayım. Mesela şike falan diyenleri de düzeltiyoruz. Çünkü öyle olduğunda 3 Temmuz'u destekler nitelikte bir şey, yani Fethullah'a destekler nitelikte oluyoruz. O da başka bir şey, kumpas vesaire. Ya bu şey durumu, yani illegal bahis reklamı durumu biraz farklı. Yani kulübün resmi mercilerden önceden görüş sorduğunu biliyoruz. Gitmiş demiş ki federasyona, bak ben bu reklamı alacağım, haberin olsun. O da demiş ki sorun yok kardeşim, alabilirsin, biz araştırdık. Hani durumda fark edilir edilmez sözleşme kısa sürede askıya alınıyor. Sonra bakıyorlar işte mahkemeye falan taşıyorlar bu olayı. Orada da kasıtlı bir suç işleme iradesinin ve delil bulunmuyor. Orada öyle bir durum bulunmuyor ve mahkumiyet hükmü ortadan kalkıyor ve bu olayla ilgili beraat kararı veriliyor. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Bu sponsorluk sözleşmesi kısa sürede feshediliyor. Ve kulüp yönetimi üzerinde adli soruşturma ve dava süreçleri de beraatle, yani bu yöneticilerin ve o kişilerin beraat etmesiyle hukuken kapanmış oluyor durum. Bundan ibaret, hatta işte Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan falan vesaire, bununla da ilgili hukuki süreç yürütüldü. O da işte gitti İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne, hatırlayın herhalde Mart ayı mıydı, Şubat ayı mıydı? Orada karar çıktı ve beraat kararı çıktı. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Aynı şekilde yine az önce söylediğim konuyu da söyleyemeyiz. Sonuçta ortada bir beraat kararı var. Fenerbahçe taraftarı her sezonda yeni bir isim takıyor. Bu sene de nasıl bir isim takmayı düşünüyorlar demiş. Futbolcu takım haricinde bireysel gelişimlerini, teknik becerilerini, son vuruşlarını geliştirmek için ekstra çalışması gerekiyor demiş. Maalesef bizim futbolcularımızda, bizim ülkemizde hiç bu şekilde yok. Neden sürekli stabil kalıp daha da aşağı gidiyorlar demiş. Örnek Kerem ve daha niceleri. Fenerbahçe'de de en büyük tehlike İsmail Kartal'ın futbolcu yönetimindeki olan durumu çok iyi yönetmesi gerekiyor. Şu an bile yabancılarla yerli futbolcular arasında İsmail Kartal'ın seçimlerinden dolayı bir gruplaşma hissediyorum. Bence bu iyi yöne doğru gitmez. Selamlar, sevgiler demiş Gürcan Ercan. Vallahi bilmiyorum Gürcan, hani bir gruplaşma var mıdır yok mudur ama işte milli takımın başını yakan buydu, hatırlarsın. Ama oldukça haklısın, yani bu bireysel gelişim ve ekstra çalışma eksikliği maalesef ülke futbolumuzun yıllardır kanayan yarısı. Yani Avrupa'daki üst düzey oyuncularla bizimkiler arasında makas tam olarak böyle antrenman tesisinden çıktıktan sonra açılıyor.

0: mesela burada bizde de yapan var, yapmayan yok demiyorum ama mesela adamlar antrenman bittikten sonra özel performans koçları var, ne bileyim bitiricilik antrenörleri var, mentörleri var. Onlar bunlarla çalışmayı böyle standart bir rutin haline getirmiş durumda. Ama bizde genel olarak antrenman biter bitmez bu tesisi terk etme kültürü yaygın. Ama özel olarak çalışanlar da var mesela, Fenerbahçe'de de vardır. Ama ben Galatasaray'dan bildiğim için mesela Yunus bir ara antrenman bitince tam sağ koşu yapıyordu. İşte Barış frikik falan çalışıyordu. Geçenlerde bir dinleyenimiz bu çocuk neden korner kullanıyor demişti ya. Hani belki hazırlık maçında da bunları denemek amaçlı yapmıştır. Yapan oyuncular var ama diğer oyuncular bunu bir klasikleştirmiş yani, anladın mı? O adamın bir rutini olmuş. Antrenman bitiyor, ben özel bir çalışayım. Ama bizde mesela bunu kafası esince yapıyor yani. Antrenman bitti, ha benim bugün işim yok, akşamda bir plan yok, ben şu mentörle bir özel çalışayım, atletik performans antrenörü gel buraya falan diye. Ama vardır yani, sonuçta buradan para kazanıyorlar. Ya düşünsene mesela en kötüsü, en ölüsü 2 milyon 3 milyon dediğimiz, yani bunlar da şey maaşlar, yani kreçe maaşlar, küçük maaşlar. Ya bu 10 milyonları falan söylemiyorum, 2-3 milyon euro maaş alıyorlar. Ya o işten olmamak için her şey yaparsın değil mi? Yani sonuçta çalışan bir insan zam aldığında bile bir mutlu oluyor, seviniyor falan. Ya bu paralara neden kendilerine bakmıyorlar? Bazı futbolcular anlamakta zorlanıyorum. Mesela Salah bakmış kendine, yakında şey olacak. Ya yani Instagram makili falan olursa şaşırmayın ya. Sürekli kasları falan paylaşıyor, bir de böyle yağlamış mağlamış. Ya Salahçım ne yapıyorsun ya futbol? Ya diyor ki ben fitim. Hani sarkma da benim vücut, ben hala çalışıyorum diyor. Yayınlar kolay gelsin. Fenerbahçeliyim. İstanbul Gazi Osman Paşa Boşnak Mahallesi'nden selamlar diyor. Selam olsun Boşnak Mahallesi'ne. Daha önce erken saatlerde kalkıyordum iş gereği. Daha geç saatlerde işe gidiyordum. Sizi dinleyemiyorum artık, kusura bakmayın demiş. Geçen gün bir film izledim. Cihan abinin sesi vardı filmde. Çok duygulandım. Öpüyorum sizi. Tüm çalışan arkadaşlarımın emeğine sağlık. Selamlar demiş. Hangi filmi izledin Erkancığım? Olabilir. Şöyle devam edeyim. İyi yayınlar. Kimse kusura bakmasın ama dinledikçe ve insanların düşüncelerini değerlendirdikçe neden bir yere varamadığımızın sonucuna çok rahat bir şekilde ulaşıyorum demiş. Futbolla ilgilenen herkes önce rengini bir kenara bırakıp nelerin doğru yönetilip yönetilmediğini düşünüp ona göre konuşsun. Her anlamda sıkıntı var. Kendi penceremizden değil, bütün pencerelerden bakıp öyle yorum yapalım demiş. Öyle maalesef. Ben alışkınım. Daha çok hoşuma gidiyor. Ben kaostan besleniyorum. Benim olayım bu. Maalesef hani benim takımım mağdur. Diğer herkes kullanıyor. Kolaycılığından artık sıyrılmamız lazım. Genel resme objektif bakabilmeyi başardığımız gün zaten sorunların yarısını çözmüş olacağız. Tamamını çözmemiz imkansız da en azından yarısını çözeriz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendinize. Normalde 13'te bitirecektik ama eksik olmayın, tevazu gösterdiniz, mesaj attınız, aradınız. Vallahi bağlayamadım, çok da insan oldu. Eksik olmayın. Bayağı böyle yağdırmışsınız ama buna bir çözüm bulmak lazım. Böyle strateji yapacaksın değil mi? Böyle bir dakika bir dakika kum saati gibi böyle tık tık tık tık. Bir ara eskiden yapardık sabah uyandırma servisi. O da kötü oluyor. Onda da bu sefer dinleyiciyi yayından atmış gibi oluyorsun. Artık şans kime denk gelirse öyle. Görüşürüz, hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medya takip ederseniz, DM atarsanız oradan konuşuruz, sohbet ederiz. Belki burada soramadıklarımız, belki burada konuşamadıklarımız vardır. Çünkü rütük kuralları gereği bazen her şeyi de söyleyemiyoruz. Görüşürüz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
5: Preparação individuais e o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos. O que você acha disso?
6: no sé, merhaba ou günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para poder manter em físico, e também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos. E acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
5: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
7: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
6: Rica ederim abi.
7: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
5: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
6: como minha equipa.
5: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
6: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
5: Ya, süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
4: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
5: Como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
6: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
5: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için.
4: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
5: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
6: Eu estava feliz, como eu ouvi, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
5: Tabii ki mutluydum. Çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı. Çok güzeldi.
7: Niyaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
5: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estágio.

0: que é o que você sente de...
1: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma coisa, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
0: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
2: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
0: Yo, tipo, chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
1: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar tudo junto.
0: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
0: Okay. Que significa İlkay para você?
1: İlkay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. Eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
0: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
3: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
1: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o Mister me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
3: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım, oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında.

0: depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3, já consigo ir mais para a frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para a frente. Uhum. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender, e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön nivel oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme.
1: O bölgedeki oyuncu. CSS meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando em isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites. Uhum, se temos diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: Uhum, é verdade, tens toda a razão. É verdade, isso é verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado, porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde, çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niyaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
0: Para mim... Como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipe é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
3: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que... Quem dança com você?
0: Comigo? Agora? Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No clube?
1: Você dança bem?
0: No clube, acho que é Mário Lemina. Mário Lemina.
1: Mário Lemina, muito bem.
3: Jan Armando?
0: Agora estou a ensinar Jan Armando.
1: Şimdi Jan Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
3: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niyaga nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
0: Em que nível? Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube a continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu, ama bunun sadece potansiyel

0: potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı hayalini kurduğum şey bu.
1: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
0: Antes do jogo do Monza, você tem uma conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, a África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
1: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
0: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele, nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história dele, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
1: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Às vezes nos treinos, vimos vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele... É engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni.
3: Emre Televile uyandırmasın.

0: su rodiny, nosí kočok. Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Jusker Alex, Piker Alex, kolin ismi Alex. Emre gol olsun, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Tarihler 31 Temmuz'u gösteriyor. Saatler 7.01'de ve icra kurulu üyemiz, gazeteci, yazar, üstadımız Sayın İlhan Uzundurkan bizlerle. Sayın Uzundurkan günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Bomba gibiyiz.
0: Maşallah. Evet, süper.
1: Maşallah.
0: Efendim dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Çünkü ilk maç onun maçıydı. Zor da olsa evet. Turu geçti. Zor da olsa ifadesi doğru bir ifade midir?
1: Tabii bu tür sezon başı maçların kolayı çok olmaz. Kolay olabilmesi için çok büyük fark olması lazım. İşte ama sezonu erken açmış rakiplere karşı sezon başında ve kadrosunu tam oluşturmamış Fenerbahçe'nin tabii sıkıntıları oldu. Ama neticede yani çok da zorlanmadı. Daha farklı da kazanabilirdi. Buradaki maçı da çok daha farklı kazanabilirdi. Genç bir rakibe karşı alınan beraberlik beraberliktir. Hem tur geldi hem ülke puanına puan geldi. Orada çok eleştirilecek şeyler. Fenerbahçe'nin kadro yapısının içinde hala eski oyuncuları, İsmail Kartal'ın hani kendi döneminin en iyi oyuncuları deyip onları hala 2 yıl 3 yıl sonra fazla görev vermesi takımda bence bir forma adaleti konusunda bir sıkıntı yaratıyor. Yani bir iki maç daha böyle bir şey yaparsa Aziz Yıldırım'ın müdahalesi gelir.
0: Peki Fenerbahçe'de en büyük gördüğünüz eksik neydi bu mücadelede?
1: Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Yani milli takım gibi Kerem'den ve Talişka'dan golcü çıkarmaya çalışıyor. Talişka tabii formda başladı. Tabii bu kadar fazla topla buluşunca ve o pozisyonda oynayınca hem golleri attı hem de çok pozisyona girdi. Çok da pozisyon kaçırdı. Ama Kerem'in için kenardan kement sallanıyor. Yani Kerem aldığı topu bomboş gidip onu gol yapamadı. Çok top ezdi. Çünkü bütün bunların nedeni ortada bir santrfor oyunu. Yani Sıddık'ı ile oynasalar çok daha farklı maç kazanırlardı bu maçı. Çünkü Kerem topu aldığında atacak oyuncu yok. Geçecek, çizgiden orta yapacak ya da içeri verecek, paslaşacak.

0: ya da duvar yapacak öyle oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Orada Tarişka kendi ekmeğini taştan çıkarıyor çünkü çok iyi çalım atıyor ve uzaktan vurma becerisi var. Öyle olunca bu Asensio'nun oynayıp oynamaması falan gibi durumları kaşımaya başladı Fenerbahçe medyası. Taraftarda da öyle bir şey var. Yani buralardan Fenerbahçe sonuçları alarak çıkmalı, yoksa İsmail Kartal'a zaten taraftarın yarısı karşı, ciddi bir kaos olur.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş da turu atladı. Önemli bir galibiyet aldı. Rakip yine 10 kişi kaldı.
0: 10 kişi kalmasa da kontrol Beşiktaş'taydı o dakikalarda. Artık Beşiktaş yavaş yavaş Orkun'un liderliğinde bayağı iyi işler yapmaya başlamıştı. O sırada nasıl bir gereksiz ikinci sarı oldu ve oyundan atılınca, oradan Beşiktaş tabii hem zaten iyi oynuyordu, momentum Beşiktaş'taydı. Rakipte 10 kişi kalınca rahat çözdü işi. Beşiktaş tabii zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama onun böyle bir 10 dakika yapıyor, sonra birdenbire tekrar kötü bir Beşiktaş'a dönüyor. Rakip oradan pozisyonlar buluyor, sonra Beşiktaş bir daha toparlanıyor. O oyunu 90 dakikaya yayacak kadar onlar da kondisyonu daha hazır değil. Ama Beşiktaş açısından büyük moral oldu, iki galibiyetle gol yemeden şeyi turu geçmeleri.
1: Sevgili hocam, İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Beşiktaş'ta özellikle çok istekli bir orta saha vardı. Orkun Salih ikilisi. Ama genç bir İlhan Fakı var. Ama hala kanatlarda aksamalar dikkat çekiyor. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Kolay değil böyle. Çağrı fena oynamadı. İlhan Fakır da çok kötüydü ama penaltıyı yaptırdı o da. Rıdvan sürekli kendini yere atıyor. Hala kurallardan haber yok. Yani tacı bu kadar geç atıp rakibe tacı verdi hakeme. Yani Dünya Kupası'nı herhalde hiç seyretmemiş. Rıdvan'ın da öyle bir derdi var. Beşiktaş'ın kalecisi iyi. Bu arada tabii Fenerbahçe'de Mert olağanüstü maçlar çıkardı. Yani bence Fenerbahçe kaleciye, Brezilyalı kaleciye çok mahkum değil gibi görünüyor.
1: Başakşehir'in elenmesini nasıl yorumlarsınız?
0: Onlar hiçbir varlık gösteremediler. Oysa buradaki maçta ikinci yarı çok iyi oynamışlardı. Beraberliği bulup fark atabilirlerdi. Orada kaybettiler turu. Anladığım kadarıyla çok şeyin de umurunda olmamış. Yani Nuri Şahin daha iyi bir Başakşehir'i izletebilirdi bize ama anladığım kadarıyla Avrupa macerasına dur diyelim, biz lige bakalım'a dönmüşler.
1: Efendim, Acun Ilıcalı'nın dün açıklamaları vardı. Fenerbahçe'nin eski as başkanının. Hull City'nin sahibi biliyorsunuz. Türk futbolundaki negatif ortamdan çıkmak beni çok rahatlattı dedi. Gerçekten Türk futbolunda negatif, bitik bir ortam mı var?
0: O ortamı içine koşa koşa girdi. Sanki girmeden önce bu işlerin dışındaymış da ilk defa girmiş gibi yapması. Şimdi öyle bir durumda yok. Onu rahatlatan şeyin başka şey olduğunu biliyoruz. Onun için şimdi onu futbola bağlamasın ama genel anlamda rahatladığını biliyorum.
1: Peki UEFA FIFA'yı boykot edecek haberleri var. Özellikle Dünya Kupası'nda yaşanan süreçten dolayı.
0: Ya, neyi? Şimdi bir üst kurumu alt kurum boykot edemez, ne kadar edebilir? Neticede onun elinde bir tane Avrupa şampiyonası var, onun elinde Dünya Kupası var. Başka bir sürü şey, o organizasyonu zaten büyütmeye çalışıyor ve dünyadaki futbolu kalkındırmaya çalışan, biraz da tüccar olan Infantino'ya karşı UEFA Başkanı'nın elinde Şampiyonlar Ligi aseti var diye bir şeyler yapıyor ama çok da fazla öyle boykot edeceği bir şey yok. Kurallar yavaştan uygulanmaya başlayacaktır ama FIFA'nın her uyguladığı, denediği şeyi de UEFA uygulayın demeyecektir.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Efendim, Trabzonspor'da Al Sadd'a hazırlık maçında 1-0 kaybetti. Bu konudaki fikriniz, Trabzonspor bu senenin en flash transferlerini yaptı.
0: Hazırlık maçı biraz baktım. Tabii çok garip bir yerde oynanıyordu. Böyle antrenman sahası gibi bir yerde. Öyle olunca da tabii ekranda izlemesi zor oluyor. Onun için çok öyle uzun uzadıya, bir de zaten maçın saatini insan ayarlamaz mı? Yani aynı saatte Başakşehir'in var. Biraz sonra Beşiktaş'ın maçı varken başka bir saat, yani 5'te ya da daha sonra gece bir saatte, bilmiyorum ışıklandırması var mıydı sanırım. Orada birazcık şey oldu. Trabzon maçı seyredilme açısından dezavantajlıydı. Ama Ozan Tufan'ın hala göbekli bir adam olarak sahada oynaması da ilginç.
1: Efendim, en çok konuşulan konulardan biri bahis skandalı. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Bahiste neler öne çıkacak? Bazı takımların küme düşürüleceği iddiası var. Tahir Kum da bunları kesin bir dille yalanladı.
0: Ya nasıl küme düşürürsün? Küme düşürebilmesi için topyekun kulüp yönetiminin karşılıklı delillerle birbirinden maç alıp satması, o da bahis değil, şike olur zaten. Yani normal bildiğimiz şike ile ancak kulüpler küme düşürebilir. Bunu da delillendirmen lazım. Öyle bir şey bulmak mümkün değil. İkincisi, bahis oynayanlar ve gözaltına alınanlar bireysel suç. Yani onların yapmaması gerekirken, normal olarak bahis oynamak serbestken, bunu kulüp başkanı ya da yöneticiyken oynamalarından dolayı da hak mahrumiyetler alacak. Diğer başka hiçbir şey olmaz ve yavaştan da bu işin suyu çıkmaya başladı. Sonuçta da tutuklanan kimse olmuyor, alınıyor gözaltına, bir şey yok. Yani bundan önce sadece birkaç kişiye bunu bildiği şey yapmak için operasyonu daha çok kişiye duyurmak için işte Fener'den Galatasaray'dan oyuncular hapis yattı. Eyüpspor'un başkanı hapis yattı. Ama herkes dışarı çıktı, biliyorsun.
1: Efendim, Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz ve en çok merak edilen konular transfer. Kim nereye transfer yapabilecek güçte sizce şu anda ve yapmalı?
0: Vallahi Fenerbahçe'nin bir golcü işini bitirmesi lazım. Bitecek derken, geçen seferki gibi süre dolmasın. Ona Fenerbahçe'nin dikkat etmesi lazım. Bence Galatasaray bulabilirse bir oyuncu alacak, bulamazsa oyuncu almadan transferi kapatacak gibi görünüyor. Çünkü hiçbir kulüpte para yok. Yani para bulmaya çalışıyorlar. Sponsorluklarını yenilemeye çalışıyorlar. Benim bildiğim Galatasaray'da çok sayıda sponsorun şeyi bitti. Yenilemediler. Çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz var. O krizde 10 milyon milyon euroları işte sırta 7,5 milyon euro falan dediğin zaman baktığında çok büyük paralar. Oraya onu yazmak yerine o 7,5 milyon euro ile İstanbul'u boydan boya billboard donatabilirsin. Televizyonda bir ay her kuşakta reklam yayınlayabilirsin falan gibi böyle şeyle gerçek reklam dünyasıyla oradaki alanların fiyatları arasında büyük bir uçurum oldu. Onun için de bulamıyorlar. Bulamayınca da nakit sıkıntısı var. Bu sözleşmeleri bankaya verip kredi kullan.

0: kullanıyorlardı. O sözleşmeler bitmedi. Onun için paraları yok. Hem Fenerbahçe'nin de hem Galatasaray'ın da Beşiktaş'ta Fulya projesinden gelen bütün parayı iki transfer döneminde harcadı. Büyük kriz. Yani çok oyuncu alabilecek takım göremiyorum ben.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor demiş Abdülkerim.
0: Ne olacak ki yani? Fenerbahçe ile yarışıyorsun yıllardır. O maçları kim kazanırsa ondan sonrası tufan oluyor. Büyük eleştiriler odur budur. O maçlar hep kırılma maçları ve o maçların çoğunu Galatasaray kazandığı için 4 yıl üst üste şampiyon oldu.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Filenin efeleri filenin sultanlarının başarısını tekrar edemedi.
0: Ama yani buraya kadar gelmeleri büyük başarı. O iş öyle zaten daha ikinci ya da üçüncü sezonu bir herhalde. Önce oraya katılmaktı. Şimdi oradan çeyrek final yaptılar. İnşallah bundan sonra daha yukarılara çıkabilirler ama önemli olan oraya katılmak, oralarda turları geçebilmek, gruptan çıkabilmek. Çünkü erkek voleybolu Türkiye'de sadece Halkbank ve Vakıfbank'ın Ziraat Bankası ve Halkbank'ın motivasyonuyla yürüyor. Oysa şeyde bayanlarda Eczacıbaşı var, Fenerbahçe'nin de arasının Türk Hava Yolları'nın orada büyük yatırım var. Yani Türkiye'deki kadın voleybol liginin yatırımı dünyadaki sayılı yatırımlardan biri.
1: Kadınlar şimdi Avrupa Şampiyonası için geri sayımı başlattı. Hep aynı soru soruluyor. İşte Türkiye voleybol ülkesi oldu mu? Birazcık zannediyorum daha fazla kavramları şekillendirmeye ihtiyacı var bir voleybol ülkesi olabilmesi için.
0: Önce bir kere spor ülkesi olması lazım. Voleybol ülkesi olabilmek için spor ülkesi de olmak lazım. Ama bu Avrupa Şampiyonası'ndan ben ciddi anlamda çekiniyorum. Biennale gibi değil Avrupa Şampiyonası. Biennale'de genelde o ülkelerin en iyi oyuncuları oynamak istemiyorlar. Tatil yapmak istiyorlar. Biz full kadroyla gittik. Gerçi bize de Ebrar ve Eda yoktu. Ama bu şampiyona çok daha zor olacak. Bir de kendi evimizde biraz da seyirci baskısı da olabilir. Beklenti çok büyük olur. Onu iyi yönetmek lazım.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Yıldız bazı isimlere yöneliyor ama o isimlerin çoğu farklı takımlara gidiyor. Bu Türk futbolundaki kaotik ortamdan mı kaynaklanıyor? Yoksa
0: parayı bulamıyorsun. Parayı bulsan, parayı verirsen geliyor. Gelmeyen olmadı şimdiye kadar. Yani verirsen parayı alırsın. Ama işte yok menajeri çok istedi. O bu istedi, bu istedi. Paran varsa hepsini verirsin, alırsın. Ama tabii takımın oynayacağı lig de önemli. Mesela Kante Arabistan'dan Türkiye Ligi'ne geldi Fransa milli takımında oynamak için. Ama oynamadan Dünya Kupası bitti. Bizim ligim demek ki yabancı milli takım teknik direktörleri çok kolaylık Arabistan bir üstü görüyorlar. Onun için çok da oyuncuları ancak biz neyle cezbediyoruz? Aşırı para vererek cezbediyoruz. Şu anda da ülkedeki kriz nedeniyle kulüp başkanlarının biraz daha frene basıp bu paralar nasıl ödeneceği geldiklerini görüyorum.
1: Efendim, Türkiye'de futbol mantalitesine baktığımızda başkanlar serüveninde ya da başkanlar seviyesinde kulüpler birliği ile futbol federasyonu arasında bir işbirliği söz konusu olabilir mi naklen yayınlar konusunda?
0: Orada tabii aktif rol alamıyor sonuç.
1: Çok düşük fiyat ya.
0: Düşük fiyat tabii göreceli. Daha fazla veren olmadığı için düşük fiyata ama 180

0: Milyon euro dediğin para da az bir para değil yani bakınca.
1: Etmez mi futbolu o kadar?
0: Yani sonuçta o parayı verecek, dönecek halka gelip sen 1200 lira öderken 2200 lira isteyecek senden. O zaman ne olacak? Kaçağa doğru daha da gidecek. Adam da diyor ki sen bu kaçağı önle diyor. Önleyemiyor Türkiye. Selçukspor'un sahibini içeri attılar. Ama Selçukspor yayında. Yani IPTV yayında ve Avrupa'da IPTV'yi durduramıyor Avrupa bile. Öyle olunca 6 milyon abonesi var. 8,5'da kaçak var. Bilgi bunu da beyin söylüyor reklam satarken. Yani aslında biz bu kadar aboneyiz ama bizim yayınımızı birebir bastıkları için 13,5 milyon kişi bizi izliyor diye satıyor. Burada Türk Telekom ve Turkcell'e gitti Aziz Yıldırım. İhaleye girin diye. Ama geçen hafta Raffles'ın Business Center'ında Katarlılarla da oturdu masaya. Yükseltmeye çalışıyor ama bu kulüpler birliğiyle olacak iş değil. Bence dört büyük kulüp başkanı toplanıp Mine gitmeli.
1: O zaman yükselir mi?
0: Yükselir biraz daha yani başka birisi girmediği sürece yükselmez. Başka bir firmayı sokmaya
1: Saran girdi
0: çalışıyor.
1: mesela, Saran'a vermediler.
0: Ama o farklı bir yöntem önerdi. Gelecek aboneliklerden pay önerdi. Garanti parayı daha düşük tuttu. Yani ihale bedelindeki ihale şartnamesindekine birebir uygun bir teklif vermedi. Daha çok kazanacak kulüpler dedi ama onu garanti eden bir şey koymadı.
1: Futboldaki yeni oyun kuralları futbolun ritmini bozdu mu?
0: Yok bence Dünya Kupası'nın tam tersine çok güzel geçmesini sağladı. Umarım hepsi uygulanır. Bu şey tabii dörde bölmeye çalışmak ve yayıncılar açısından reklam alanları açmak su molası bahanesiyle o ilginç. Onun ne kadar uygulanabilir ama dünyadaki bütün yayın sahipleri, yayın haklarını alan insanlar UEFA'ya da FIFA'ya da bunun için baskı yapacaklardır.
1: Ha, 4 devre olsun diye.
0: Dört devre değil de biri büyük iki tane de yani beşer dakikalık bir ara olsun.
1: Su
0: Ama
1: molaları
0: tabii
1: ya da
0: bunun
1: reklam arası olsun diyorsun yani.
0: aynen bunun aynen, basketbolda da var, NBA'de de var. Televizyon molası diye bir şey var. O olabilir ama orada tabii buz gibi havada oyuncuyu sahanın içinde tutmak sıkıntı. Şeyde diğerleri kapalı salon olduğu için kapalı da bu rahat yani dinleniyor oyuncular ama olimpiyat stadında 5 dakika için içeri girmesi lazım oyuncuların. Gir çık o 10 dakikaya tutar. Oralar zor. Belki oralarda 1 dakika falan. 1 dakika, 2 dakika, 1 dakika falan öyle bir ara verilebilir.
1: Beşiktaş'ın şimdiki rakibi Hradec Krolove oldu. Fenerbahçe'nin rakibi de Sturm Graz oldu. 6 ile 13 Ağustos'ta Beşiktaş oynayacak. 5-12 Ağustos tarihlerinde de Fenerbahçe oynayacak. Ne olur maçlar?
0: Beşiktaş orayı da geçer diye düşünüyorum. Beşiktaş biraz daha derli toplu hazır görünüyor. Hocası erken başladı falan. Takımı da oluşturdu onlar. Artık onların bir salak derdi de kalmıyor gibi. Ama Fenerbahçe Sturm Graz çok oynadı Türk takımları. Fenerbahçe de oynadı hatırladığım kadarıyla. Nispeten Fenerbahçe'nin de orada şansı daha fazla.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Efendim, NBA'in Türkiye'ye gelişi, daha doğrusu Avrupa'ya gelişini nasıl yorumlarsınız?
0: Yani o franchise verir gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar çünkü takımların
1: 2,2
0: uçup
1: milyar dolar gelir bekliyorlarmış.
0: ya olur 2,2 milyar dolar gelir olmaz diye bir şey yok olur da uzaklıktan dolayı Sanki hani önemli takımlar arada bir gelip maç yapacakları ama Avrupa'nın önemli takımlarından ya da kurduracaklar kulüplere öyle bir finans desteğiyle Avrupa'da da bir altı takımlı kendi aralarında oynayabilecekleri bir formülün peşindeler gibi görünüyor. Çünkü öbür türlü hadi Londra'ya uçtu, Paris'e uçtu ama diyelim ki İstanbul'a 10 saat nasıl uçacak, Los Angeles 13 saat nasıl uçacak, bunun maç oynayacak, geri dönecek. Oradaki takvime göre de hafta sonu değil, hafta içinde bazen 7 günde 3 maç yapıyor NBA takımları. Düşünce iyi, oradaki pazara göz diktiler ama uzaklık onların en büyük dezavantajı. Ona nasıl formül bulacaklar? Yani Avrupa'da bir lig oynanmaya devam etsin NBA statüsünde. Arada da biz oraya gelip maçlar oynayalım. Onu da gösteri maçı gibi herhalde formüle edecekler. Proje değerli ama daha hızlı uçaklar çıkmadığı sürece sıkıntı.
1: Concorde'a geri dönüş.
0: Aynen işte Concorde'da olsa Concorde devam etseydi olurdu. Evet yani Amerika içinde 6 saat uçtuklarına göre 4 saatte Londra'ya, 4,5 saatte Paris'e, işte İspanya'ya uçabilirlerdi. Ama şu anda daha uzun süreler bir de oynayacak kulüplere oradan ne kadar pay verecekler ki takımlar o eziyete katlanacak. Bir de orada oyuncuların sendikası falan var. Kolay iş görünmüyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Eksik bıraktığım,
0: Ben
1: geride kalan bir şey var mı?
0: yok ya, her şeyi konuştuk. Herkese iyi hafta sonları.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de psikoloğumuz sevgili Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Sayın Erdoğan günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim tercih dönemi, üniversite öğrencileri tercihlerini gerçekleştiriyorlar. Siz de bu anlamda pek çok öğrenciye destek de oluyorsunuz. Sosyal bir psikologsunuz. Bu bağlamda neler söylersiniz ve nasıl bir planlama yapmalarını önerirsiniz öğrenci kardeşlere? Çünkü çoğu anne babalarının izinden gitmek çabasında, bazıları onların baskısı altında eziliyor. Kendi özgür iradesiyle tercih yapabilme kabiliyetinde olanların sayısı hayli az gibi. Doğru mudur?
1: Yani maalesef doğru, evet. Bu da Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Aslında burada ailelerin niyeti de kötü değil. Onu da göz önünde bulundurmak gerek. Yani herkes kendi çocuğunun geleceği için güzel bir meslek dalında, iyi bir meslek dalında ilerlemesini ister ama tabii yani biraz da çocuğun inisiyatifine bırakmak lazım. Sonuçta o geleceği onlar yaşayacak. Sevdikleri şey yapmaları çok önemli. Ama biraz ülke gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. İleride işte maddi açıdan zorluk yaşamamaları adına belirli meslek dalları daha revaçta. İşte mühendislik gibi, avukatlık, doktorluk hala yıllardır. Yani dünyanın düzeni de bu şekilde ilerlediği için bir noktada onlara da hak veriyoruz. Ama hiçbir şey için geç değil. Türkiye'nin eğitim sistemi bölümler arası geçiş yapmaya da biliyorsunuz ki izin veriyor. Yani bir şeyleri denedikten sonra

0: değiştirmek mümkün. Bu konuda da böyle rigid olmamalarını öneriyorum öğrencilerin. Bu tabii sonraki safhalarda yaşanabilecek bir olay. Bölüm değiştirmek mümkün, tekrar sınava girmek mümkün. Artık çok esnediği için eğitim sistemimiz, bu bir yandan iyi bir şey aslında. Ben bunu olumlu olarak yorumluyorum. Bu şekilde de gelişmeler olabilir öğrencilerin hayatında.
1: Sevgili psikologumuz Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam, yeni keşfedilen bir şey hemen toplumda karşılık buluyor mu? Bugün Hürriyet gazetesinde mesela şöyle bir şey var. Padel diye bir oyun var biliyorsunuz. Biraz tenis, biraz pimpon, böyle farklı bir oyun ve çok fazla dikkat çekiyor. Nereden çıktı bu oyun diye bir manşet atmış Hürriyet gazetesi. Ben de şunu soruyorum. Dünyada yeni bir şey trend olduğunda hemen neden bu kadar hızlı karşılık bulmaya başladı? Bunda sosyal medyanın etkisi mi vardır? Kulaktan kulağının daha çok yayılmasının etkisi mi vardır? Nedir burada kritik olan şey?
0: Yani burada artık dünya çok küçüldü, bunu da kabul etmek gerekiyor. En ufak dünyanın herhangi bir yerinde, minicik bir adada olan olay bizim ülkede duyuluyor. Yani dünyanın her yerinde duyuluyor. Bu sebeple de hemen hemen her şey kabul edilir kıvama geldi. Yani bu akademi dünyasında da böyle yeni bir çalışma çıkıyor belirli bir alanda. Yani o çalışmayla ilgilenen akademisyenlerin çoğu hemen bundan haberdar oluyor. Ve işte adapte ediyorlar mesela çalışmayı kendi kültürlerine, ülkelerine vesaire. Şimdi kabul edip reddetmek konusunda da ülkenin yeniliklere ne kadar açık olup olmadığına bakmak lazım. Türk milleti birazcık böyle sosyal medyada gezinmeyi seven bir milletiz. Biz ekran süremiz oldukça fazla. Bu sebeple her şeyden hemen haberimiz oluyor. O yüzden diğer ülkelere kıyasla da daha kabul edici bir tutum sergileyebiliyoruz.
1: Dün biraz sevgili dostlarla muhabbet ettik. Sosyal medyanın herkes tarafından kullanılırken herkesin de bu medyada uzman gibi davranış gösterdiğini söylediler. Benim de aklıma şu soru geldi. Sosyal medyada herkesin uzman gibi konuşması güven duygusunu zedeler mi?
0: Güven duygusunu tabii ki zedeler. Güven duygusundan ziyade kişinin aslında kendine yaptığı bir kötülük olarak ben bunu yorumluyorum. Yani bir konuda, özellikle psikoloji alanında uzman gibi konuşanların sayısı son zamanlarda çok arttı. Şimdi bu konunun da ehli biriyle karşı karşıya geldikleri zaman, benim gibi veya diğer akademisyen arkadaşlar gibi, veya yani işinin ehli olmasına da gerek yok. Bir psikoloji lisans öğrencisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans öğrencisi, sosyoloji lisans öğrencisi bile olabilir. Bu kişilerle karşı karşıya geldiklerinde tereciyi tere satmak gibi bir durum söz konusu oluyor ve çoğu zaman gülünç duruma düşebiliyor bu kişiler. Sosyal medyada da aynı zamanda oldukça tepki alıyorlar. Yani mesela son zamanlarda siz de görmüşsünüzdür. Özellikle çocuklu ailelerin yaptıkları bir takım eğlenceli paylaşımlar var. Gayet de keyifli oluyor izlemesi. Yani hemen böyle tere şey gibi bir olay arıyorlar yani. İşte çocuk da şöyle travma bırakır, böyle travma bırakır. Halbuki çok masum ve eğlenceli bir içerik izlemek niyetiyle o videoya tıklıyor insanlar. Hemen bir böyle akıl karıştırma. Yani onların bakış açısına göre kafeste büyütmek gerekiyor çocukları. Hemen bu laf söylenir mi, şu yapılır mı vesaire vesaire. Ve çok da komik duruma düşüyorlar. Bunu yapmamalarını öneriyorum ben. Yani belirli bir konuda, çok kritik konularda, özellikle psikoloji gibi veya işte toplumsal konular gibi çok iyi bilgi sahibi değilse bir insan, bu konuyla ilgili derinlemesine analizler yapmamalı diye yorumluyorum.
1: Toplum neden komplo teorilerine bu kadar açık hale geldi? Örneğin dün işte bir sosyal medyada yayın yapan üstatlardan biri şöyle yazdı.

0: Dedi ki Türk futbolunda bahis operasyonu ile ilgili kulüplere cezalar gelecek. Şunlar olacak, bunlar olacak, küme düşürmeler olacak dedi. Ama haberciliğine çok güvendiğim ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da inanılmaz yakın olan biri de yalan söyleniyor. Böyle bir şey hiç konuşulmalı dedi. Konuşulmadı dedi. Bu konudaki fikriniz nedir? Yani biz acaba komplo teorilerini satarken daha mı keyifliyiz ve bu komplo teorileri daha kolay mı satın alınıyor?
1: Tabii ki. Şimdi bu aslında az önce konuştuğumuz konuyla da alakalı. Gördüğümüz herhangi bir şeye derinlemesine bir bağ geliştirdiğimiz için hemen böyle bir inanma durumu söz konusu. Bu sebeple de gördüğümüz komplo teorilerine toplum olarak daha inanmaya daha yatkın oluyoruz. Hemen böyle bir. Bir de bu bir artık sanırım şey haline geldi Türkiye'de. Sosyal bir iletişim şekli haline de geldi. Neyi kastediyorum? Bir konuşma yaparken arkadaşlarımızla buluştuğumuzda, ailemizle bir araya geldiğimizde vesaire konuşacak bir konu bulunsun. Yani aslında temelde çok güzel bir de deyim var. Laf olsun, torba da olsun diye. Bu tip şeyleri birbirimizle paylaşma ihtiyacı hissetmeye
0: Ama
1: başladık.
0: bunu
1: Bunu
0: doğrulamadan paylaşıyoruz. Yani o paylaşmış, hadi biz de retweet yapalım gibi.
1: kesinlikle zaten sosyal medyada çok yaygın bulunan da bir espri var bununla ilgili. Cümleye bir makalede okumuştum diye başlanıyor. Halbuki yani TikTok'ta, Instagram'da izlediği bir videoyu makalede okudum diye insanlara satıyor çoğu kişi. Ya bu bir noktada eğlenceli de oluyor. Bunu bazen ben de yapıyorum, benim arkadaşlarım da yapıyor vesaire. Ama körü körüne inanıyoruz. Bir tane Instagram paylaşımı gördü, tamam bitti artık yani kesin öyledir. Bu çok da tehlikeli bir durum. Yani hani arkasını araştırmak gerekiyor. Neydi doğrusu nedir yanlış ona bakmak gerekiyor. Cahilliği de bu şekilde aşabilmemiz lazım ama çok da kötü durumda değiliz diye ümit ediyorum.
0: Son sorum, dijital çağda bir yalnızlıktan bahsetmek mümkün mü? Şöyle ki, şimdi yakın dostlarımla sohbet ediyorum. Mesela hastaneye gidiyorum. Herkesin elinde bir cep telefon ve hastanede onu bekliyor. Yani işte doktorun kapısının önünde herkes cep telefonuyla uğraşıyor. Ya da işte içeri giriliyor. Orada birine bir şeyler yapılırken doktor diyelim aile bireylerinizden birini muayene ediyor. Siz elinizde böyle cep telefonuyla bir şeyler kurcalıyorsunuz. Ya da işte arabaya biniyorsunuz. Şoför var. Diğer 3 kişi var arabada bir de. Hepsi bir cep telefonuyla oynuyor. Bir dijital yalnızlık beraberinde iletişim kopmalarını da getiriyor mu?
1: Tabii ki getiriyor. Hatta işin boyutları aşılmış durumda. Belirli bu dijital dünyaya körü körüne bağlanan depresif uyum bozukluğu vesaire gibi hastalıklara kadar yol açan bir durum bu aslında. Ve tehlikeli gruplar oluşturan mesela işte insel dediğimiz grupları oluşturanların temeli de buradan geliyor. Yani öyle bir yalnızlık içerisindeler ki çünkü kafalarını telefondan, bilgisayar ekranından kaldıramaz hale geldi artık insanlar. Bu da tabii beraberinde psikoloji literatürünü kökünden böyle değiştiren bir durum haline geldi. Yani bunu niye yapıyoruz? Biraz biyolojik temellere dayanıyor. En basit temeli ben size söyleyeyim. Doğada hiç bulunmayan bir uyarıcı aslında telefon ekranındaki grafikler. İnsanın evrimsel psikoloji bakış açısından bakacak olursak hiç görmediği bir şey ve aslında çocuklar gibi hani çocuklar bebekler diyeyim daha doğrusu doğdukları andan itibaren meraklı ve her şeyi keşfetmeye açık oldukları için buldukları her uyarana el uzatma ve keşfetme içerisindedirler. Bizim de aslında o gelişmemiş, beynimizin gelişmemiş kısmı, alt beyin dediğimiz bölgenin nasıl aktif olduğunu görüyoruz. Yani belirli yaşa kadar gelip elimize farklı bir uyaran verildiğinde aynı bebekler gibi büyülenmişçesine böyle bakıyoruz. Nasıl bir bebek saatlerce bir pipetle oynuyorsa biz de telefonla oynuyoruz.
0: Güzel benzeştirme. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum.
0: Sağ olun hocam, harikasınız. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Sağ
0: Efendim,
1: olun.
0: spor psikolog Sayın Emine Erdoğan'la birlikte olduk. Çok değerli bilgilerle bizleri donattı 9 Eylül Üniversitesi'nden. Şimdi minik bir ara, ardından Hasan Güngör hocamla kalp sağlığı üzerine analiz edeceğiz. Sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. 212 alan kodu 273 10 10 533.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
9: Her zaman. Tamam.
0: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Evet. Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocam Aydın'dan bizlerle birlikte oluyor. Kardiyoloji alanında Türkiye'nin çok özel isimlerinden biri. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
9: Günaydın hocam, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Babam ağızlar Manisa, kulaklar Aydın derdi. Mutlulu olduğunda zannediyorum Beşiktaş tırı attınca siz de aynı görüntüyü ortaya koyuyorsunuz.
9: Vallahi hocam dün çok mutlu olduk, sevindik. Gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Bir de burada şimdi çok ciddi yangınlar var hocam, belki haberiniz vardır.
0: Evet Çin maalesef. Aydın'da da var
9: Fethiye'de
0: mı hocam?
9: İşte Aydın'ın Çin'e ilçesi vardır.
0: Evet biliyorum.
9: Bu Muğla'ya giderken köftesiyle meşhur olan yer. Orada bizim güzel bir yaylamız var, Kavşit Yaylası diye. O bölgede ciddi bir orman yangını var. İşte köylerin bazılarını boşalttılar dün gece. Vali Bey falan yangın yerindeydi dün akşam. Gördüm ben şeyde de, sosyal medyada. Üzüldük, dua ediyoruz hocam. Tabii sadece bizim evlerimiz şey olarak düşünmüyoruz. Bir sürü canlı, ormanda yaşayan bir sürü hayvan maalesef telef oluyor biliyorsunuz. Her canlı önemli. Ona üzülüyoruz ama onun şeyinde Beşiktaş bizi biraz rahatlattı ama hocam ben hala karamsarım. Yani bu kadroyla Süper Lig'de şampiyon olmak çok hayal gibi duruyor şu an için. Bu turu geçtik ama çok şeyimiz yok yani.
0: Ama çok dinamik oynamıyor mu hocam Beşiktaş? Yani ben çok beğendim hocam. İtalyan. Bir de kenarda İtalyan'a çok proaktif.
9: Orada hiçbir sorun yok. Şu an takımın kapasitesi, kondisyonu, her şey çok iyi ama hocam bize çok iyi bir striker lazım yani. Hani bir sağ kanat, bir de striker lazım. Bizim yani Beşiktaş'ın ancak ikinci forvet olur yani. Şu, bu kadar büyük mücadele etmek istiyorsanız, bu kadar var olmak istiyorsanız, özellikle Avrupa Kupası'nda da devam edeceksek, bilmiyorum şu an ne durumdayız. Bir iki tane daha maçımız var diye biliyorum. Yani şu kadroyla bizim, şimdi Osimhen gerçeği var hocam biliyorsunuz yani. Osimhen gerçeğinin karşısında bu kadroyla tutulmanız çok zor. sizi kurtaracak bir her mesela biz Mario Gomez'i de izledik hocam yani.

0: bir şekilde golünü atıyordu. Bizim en büyük sıkıntımız şu an kalecimiz iyi çok şükür. O düzeni şey yapmışız, orayı tamamlamışız gibi duruyor. Ama forvet konusunda biraz daha Beşiktaş'ın çalışması gerekecek.
1: Bu arada Beşiktaş'ta ben İlhan Fakı'dan çok umutluyum. Çok güzel işler yapmaya başladı. Dün 6 pastan müthiş bir gol kaçırdı ama. Beni mutlu etti oyunu. Orkun Salih ikilisi orta sahaya iyi oturmuş.
0: Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet. Onlar bir de çok yakın arkadaş. İyi oldu yani.
1: Jalo birazcık belki hani saatli bomba gibi heyecan veriyor ama iyi müdahaleleri var. Nübel'i beğendim.
0: Evet. Nübel çok iyi.
1: Peki bundan sonra Çek Cumhuriyeti takımıyla eşleşti Beşiktaş'ımız. Nasıl gider? Bence gruplara kalır gibi geliyor. Sizin fikriniz nedir? Saygıdeğer
0: hocam. Biz kalırız, kalırız, kalırız gruplara ama işte gruplardaki şeyimiz ne olacak? Süper Lig'deki durumumuz bir iki takviye gerekecek gibi duruyor. Hani böyle gerçekten ciddi oranda bir şey yapılması gerekiyor. Zaten aldıkları futbolcuların hepsi çok iyi şu an, çok şükür. Hani kötü görünmüyor yani. İlhan Fakılı çok genç bir kardeşimiz olmasına rağmen inanılmaz toparlamış orayı. Hani hocam bir soru soracağım size izin verseniz. Rıdvan Yılmaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Rıdvan Yılmaz hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya hocam hala çok güçsüz değil mi ya?
0: İşte o cümleyi duymak istiyordum hocam da. Yani hocam öyle bir fırsat geçmiş eline. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmişsin. Tarihinin yani hayatında görebileceğin en büyük fırsatı yakalamışsın. Doğru düzgün A takımda birçok futbolcu kalamıyor değil mi hocam? Hani sonuçta birçok Ersin bile gitti yani hani işte bir sürü oyuncumuz gitti. Emirhan İlkan gitti. Ya Beşiktaş'ta oynuyorsun ya. Ya kendine bir artık bir özel hocamı tutarsın, özel mi beslenirsin? Böyle hani ne bileyim ya böyle artık sıçra yani. Böyle bir yemek çek ya. Güçlen yani. Yani bilmiyorum ben çözemedim bu işi hocam ya. Ya biz ne yapıyoruz hocam şimdi? Ben her gün 6.30-7'de kalkıyorum. Allah diyorum bana bir iş verdi diyorum. Bir meslek verdi diyorum. Gece uykumu düzenli uyuyorum. Ne bileyim ya sigara alkol içmiyorum. Dikkat ediyorum azami şekilde. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum sürekli. Bilmiyorum ben o çocuğu bir türlü çözemedim hocam.
1: Hocam
0: ya.
1: İskoçya'ya
0: gitti veren de mi yok bilmiyorum.
1: Ya İskoçya'ya Rangers'a gidiyorsun. Yani oraya mesela Tugay anlatıyor. Yani Tugay'la sohbet ediyoruz zaman zaman karşılaştığımızda. Tugay anlatıyor. Evet. Yani öyle bir antrenman yüklemesi yapıyorlardı ki diyor. Yani şimdi mesela hatırlayın Arda Güler'i hocam gittiğinde cılız bir adamdı. Evet. Şimdi o adelelere falan bakın.
0: Evet. Hocam ne kadar yüklerlerse yüklesinler. Siz beslenmenize dikkat etmezseniz, uykunuza dikkat etmezseniz ne bileyim. Bilmiyorum bir şey eksik gidiyor yani.
1: Fiziksel mücadele çok zayıf. Hocam birkaç soru gelmeye başladım.
0: Buyurun hemen başlayalım hocam. Zamanımız şey olmasın.
1: Günaydın. Bazen kalbime iğne batarcasına ağrı saplanıyor. Çok nadir de arada oluyor. Derin nefes aldığım zaman daha çok çoğalıyor. O yüzden korkarak az nefes alıyorum. Bu neden oluyor? O 30 saniye falan sürüyor demiş değerli dostum.
0: Hocam çok güzel bir soru bu. Hiç korkmasın. İğne batar gibi, acı gibi, sızı gibi, bıçak saplar gibi, hançer batırır gibi, nefes almakla artan, nefesi azaltınca azalan, hareket etmekle değişen ağrılardan hiç korkmuyoruz. Bunlar kalp damar hastalıkları kökenli ağrılar değildir. Daha çok kas kökenli, üşütme kökenli, işte buradaki doku, sinir uçları, meme dokusu kökenli mekanik ağrılardır. Hiç korkmasınlar.
1: Hocam enteresan bir soru gelmiş ama bunu zaten herkes merak ediyordur. İsmail yazıyor. İstanbul'da yaşıyorum. Benim çocuk çok hareketli. Hiperaktif. Yerinde duramıyor.
0: Evet.
1: İlaç önerilir mi? Bu çok mesela gündemde işte Ritalin'di, Konserta'ydı. Son dönemde çocuklara böyle leblebi gibi yazıyorlar. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Hocam ben kendi çocuğum olsa güvendiğim İyi bir çocuk psikiyatrisine götürürüm. Çocuk psikiyatrisi arkadaşlarımız çok işini de çok düzgün yapan arkadaşlarımız mutlaka var. Hocam ilaç başlamadan da bunu çözebiliyorlar psikoterapiyle. Ama gerçekten belli ölçekler var. Onların ölçümlerini yaptıktan sonra bu çocuğun sosyal hayatını, derslerini etkiliyorsa mecburen bu Ritalin, Konserta grubu ilaçları veriyorlar ama güvendiği

0: bir çocuk psikiyatrisiyle görüşürse daha iyi olur.
1: Profesör Doktor Hasan Güngör hocam
0: Sen...
1: bizlerle birlikte ve kardiyoloji konusunda sorularınızı alıyor. Ama tabii
0: İstanbul'da,
1: buyurun.
0: çok özür dilerim hocam. Profesör Doktor Cem Gökçen diye bir çocuk psikiyatrisi var İstanbul'da. O mesela çok çok başarılıdır. Biz beraber okuduk. 9 Eylül mezunuyuz. Cem Gökçen Hoca Instagram'dan da bakabilirler.

0: reflüye ne iyi gelir demiş. Belki Hakan Hoca'ya sormak gerekir bu soruyu ama bu sorular çok...
1: Hocam reflünün en önemli ilacı şu hocam, yaşam tarzı değişikliği. Yani ilaçtan daha çok hayatımız düzene sokmamız gerekiyor. Aynı kalp hastalıkları gibi bir kere kilo verecekler. Kilo çok önemli bizim için. Beslenmesini düzeltmesi lazım. Acı, ekşi, o tür reflüyü arttıracak şeyleri hayatından çıkarması lazım. Gece işte yastık sayısını azaltması lazım. Bunlar çok basit tedbirler gibi görünse, işte kafeini azaltması lazım. Bunlar çok basit tedbirler gibi görünse de çok ciddi hayatımızı etkileyen şeyler ama en önemli şey kilo. Onun dışında işte mutlaka bir endoskopi, kolonoskopi yapılıp yani yukarıya bakınca mutlaka aşağıda bakıyorlar endikasyon varsa. O bölgenin bakılması gerekiyor. Orada bir bozulma varsa, şey varsa, işin içine gastrit benzeri reaksiyonlar da eşlik ediyorsa iyi bir tedavi vermek lazım. Çünkü reflü tedavi edilmezse yemek borusu kanserine kadar ilerleyebiliyor. Onu iyi bir gastroenterolog görecek hocam.
0: Emre Bey'den gelmiş, adaşımız bizim. Zaman zaman göğsüme ağrılar giriyor ve çenem ağrıyor. Bunların birbiriyle bağlantısı var mı demiş.
1: Var. Var hocam. 40 yaşın üzerindeyse mutlaka bir kardiyolog görmesi gerekiyor. Ne diyoruz? Sol tarafta kalbin üzerinde baskı, yanma, sıkışma, üstünüze birisi oturuyormuş gibi sol kolunuza, boynunuza, çenenize, sırtınıza, midenize vuran ağrı varsa mutlaka kardiyoloji görsün diyoruz. Çene ağrısı bizim damar hastalıklarıyla çok beraber giden bir ağrıdır ve çok tipiktir.
0: Çeneye mi vurur ağrı hocam?
1: Tabii hocam, kalp hastalıklarında, bu kalp damar darlığı olanlarda baskı, yanma, sıkışma şeklinde sol kola, boyuna, çeneye, mideye, sırta vuran ağrı. Bizim klasik kitaplarımızda yazar zaten.
0: Bu konuda dikkat etmek gerekiyor.
1: Tabii.
0: Hocam şimdi benim bir komşum var, çok da seviyorum, hatta çocukları da kardiyolog, zaman zaman da konuşuyorum, sevgili, az sonra da çok değerli eşi bizlerle birlikte olacak, telefonla bağlanacak, yaklaşık günde 5 kilometre falan yüzüyor, 4 kilometre yüzüyor hanımefendi, 60 yaşlarında. Ablasyon tekniğiyle soğutularak, ama sıcak değil, soğuk bir biçimde yakma yapılmış. Hatta kızı da işte kardiyolojide şey yapıyor, ihtisas yapıyor. Dedim ki ya bu kalbe zararlı değil mi? Yo dedi, yüzmek çok kıymetli bir şeydir dedi.
1: Hocam kardiyo egzersizi, yüzme, bisiklet, yürüyüş bizim altın böyle canımız ciğerimizdir, özellikle yüzme. Kalbi en çok besleyen, güçlendiren, damar hastalığını en çok azaltan sporlardan biridir. Biz ne diyoruz? Haftada en az 5 gün 1 saat egzersiz. Bunun 40 dakikası bisiklet, yürüyüş veya yüzme. Geri kalan 15-20 dakikasını da kas, direnç egzersizi şeklinde tamamlayın diyoruz.
0: Hocam merhabalar, günaydın demiş bir değerli dostumuz. Sağ diz kapağımın yanında... varis demek istemiş herhalde. Varis başlangıcı, evet. farklı morartılar, başlangıç önemli, ne yapmam lazım demiş.
1: Hocam en önemli şey meslek hastalığı muhtemelen ayakta çok kalıyor. Burada en önemli şey, yine varisi en çok arttıran şey ayakta durmak, kabızlık, bir de kilo. Bunlar en çok arttıran şeyler. Günde en azından 3-4 defa ayaklarını 10'ar dakika yukarıya kaldırmasını istiyoruz. Buradan çok fayda görüyorlar. Eğer belli bir düzey ilerlediyse mutlaka varis çorabı öneriyoruz. İşte sabah kalkar kalkmaz giyecek, gece eve gelince çıkaracak şekilde varis çorabı giymesi gerekiyor. Ama tabii bir hekim tarafından görülmesi lazım. 3-4 tane tedavisi var sadece, bunlar dışında değil. İlaç tedavisi, köpükle orayı yakabiliyoruz, lazerle yakabiliyoruz, gerekirse ameliyata kadar gidiyor. Ama ilk başta yapılacak olan şeyler basit yaşam tarzı değişiklikleri.
0: Hocam Profesör Doktor Hasan Güngör bizlerle birlikte, sorularınızı ona yöneltiyorsunuz. Sorabilirsiniz, bekliyoruz sorularınızı. Diyor ki Hakan Bey, oğlum doğuştan kalbinde delikle dünyaya geldi. Delik kendiliğinden kapanmadığı için 4 yaşındayken ameliyat oldu. Ve kalbindeki delik yama ile kapatıldı. Ameliyatın üzerinden 3 yıl geçti. Her yıl düzenli olarak kontrollerine götürüyoruz. Size sormak istediğim soru şu. Oğlumun son kontrollerinde göz önünde bulundurulduğunda futbol oynamasına veya düzenli spor yapmasına herhangi bir sakınca

0: var mıdır? Hakan Kol'dan yok. Gelmiş ve teşekkür ediyor.
1: Tamam, ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Eğer kalbin yapısında bir hasar oluşmadıysa, sağ kalpte bir bozukluk yoksa, ağır akciğer tansiyonu dediğimiz bir bulgu yoksa ki 4 yaşında kapatıldıysa normal bir bireye dönüşmüştür artık. Hiç telaş edecek bir şey yok. Spor yapmasında engel bir durum yok.
0: Hocam dün gece dayımlar bizdeydi. Onunla şunu tartıştık. Benim dayım arkeolog biliyorsunuz. Dedi ki benim zamanımda dedi kolesterol seviyeleri daha şeydi dedi. Belli seviyelerdeydi. Şimdi dedi daha farklı bir noktaya taşındı. Bu dedi kolesterol ilaçlarına inanmıyorum. Bunların hepsi palavra, ilaç sektörünün yansıması dedi. Ben de dedim ki ya sen bir arkeologsun. Ben gelip de sana taş devriyle ilgili yorum yapabilir miyim? Niye doktorlara kulak vermiyorsun dedim. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Hocam şöyle, aslında çok yanlış düşünüyorlar. Bu bizim ülkemizin en büyük sıkıntılarından birisi. Dünyada da birçok ülkede de aynı sorun yaşanıyor. Şimdi bir supplement ya da takviye gıda dediğimiz ya da İşte fonksiyonel tıpla beraber işte bu tedaviler de çok ön planda ve herkes birbirini suçlayarak bir kirli bilginin içinde biz boğulmuş durumdayız. Ama şu gerçeği bilmesi gerekiyor dinleyicilerimiz. Bizim kalp damarlarımızı kolesterol tıkıyor. Biz kalp damarlarının içinde her gün gezen insanlarız. Dün evveli gün bir sürü damar açtım ben. Biz artık damar da açmak istemiyoruz aslında. Bizim derdimiz bu damarlar tıkanmadan bizim yanımıza gelsinler. Bizim en büyük sıkıntımız LDL kolesterol. Diğer şeylerle birleşince damarı tıkıyor. Biz herkese kolesterol ilacı vermiyoruz zaten. Biz insanları bizim kılavuzlarımız yüksek riskli, düşük riskli, orta riskli ve çok yüksek riskli olarak ayırıyorlar. Bu kılavuzlara göre, kılavuzdaki verilere göre biz belli düzeylerin üzerinde belli hastalıkları varsa o kişilere kolesterol ilacı veriyoruz. O yüzden size hekiminiz gerçekten kolesterol ilacı öneriyorsa onu kullanmanızda bir şey yok. Kolesterol ilaçlarının yan etkileri hep konuşuluyor. Kolesterol ilaçlarının iki tane yaygın yan etkisi vardır. Bir, kas ağrısı yapabilir. İkincisi de alerji yapabiliyor bazen. Deri döküntüsü yapabiliyor. Onun dışında en çok konuşulan, en çok tartışılan ağır karaciğer yetmezliği yan etkisi 1 milyon kişide neredeyse 1 ile 8 oranında görünüyor. O yüzden tabii ki zaten biz kolesterol ilacı başladığımızda 1 ay sonra ya da 3 ay sonra karaciğer testleri ve kolesterol düzeylerine bakıyoruz. Bu konuyu çok dikkatle, yani bunu dikkate almalarını istiyorum dinleyicilerimiz.
0: Hocam o zaman buradan ben bir soru üreteyim. Hastaların tabii İnternette okudukları en tehlikeli yanlış bilgi ne oluyor?
1: Hocam bu bitkisel ilaçlar var ya, böyle merdiven altında üretilen, isimlerini bile bilmediğimiz. İşte bunların reklamını yapıp sizin damarlarınızı biz açıyoruz. Sizin kan sulandırıcı ya da kolesterol ilacı kullanmanıza gerek yok. Bunlar zararlı, sizi öldürür deyip birçok hastamı kaybettim o yüzden. Damarları hep tıkanıp geldiler, böyle stentlere tıkanıp geldiler. Bizim için şu an en tehlikeli grup bu grup hocam.
0: Günaydın Emre Bey. Hocamıza sorar mısınız? Bende sürekli baş dönmesi, halsizlik var. Uyur gibiyim, uyuyamıyorum. Kalp vertigo gibi bir şey çıkmadı. Tahlillerde de EKG tahlili de iyi. Sadece iki Giromente koronadan kalma buz cam var. Ne yapmalıyım demiş.
1: Tamam.
0: Bunu anlamadım.
1: Hocam muhtemelen yok şey buzlu cam görüntüsü oluşmuştur akciğerde, bir hasar, kalıcı hasar kalıyor maalesef. Hocam genellikle tabii hiçbir şey çıkmadıysa daha çok psikolojik olabiliyor, işte stres, günümüzdeki iş koşturmacalar şeyler. Gerekirse bir psikiyatrist arkadaşımızla görüşüp uykusunu düzene sokturabilir. Yaşam tarzı değişikliği hep söylüyoruz. İşte sporu arttırabilir. Biraz daha böyle vücudunu toparlayacak ve yoracak, uykusunu düzenleyecek şekilde. Bazen magnezyum öneriyorum ben hastalara. Beraberinde kramp varsa uykuyu da düzenliyor, rahat ettiriyor çünkü. Onları hekim kontrolünde değerlendirebilir.
0: Günaydın Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Emre Karadeniz ben. Hocama sevgiler, Beşiktaş'a başarılar demiş. Sol tarafa yatınca kalp çarpıntısı fazla olması risk sebebi midir? Saygılarımla demiş.
1: Değil hocam. Şöyle, bizim hepimizde aynı

0: sıkıntı vardır biliyorsunuz. Hatta Peygamber Efendimiz de ne demiş? Sağa yatmak sünnettir demiş ya. Onun aslında bilimsel bir mantığı var. Birçok insan sol tarafa yattığında çarpıntısı artar, nefes darlığı artar, böyle içine bir sıkıntı gelir, uyanmak zorunda kalır. Bu biz sol tarafa yattığımızda aort gibi büyük damarların öne doğru eğilip kalbin dolaşımı biraz daha zorlaması gibi, anlatalım halkın anlayacağı dilde. Genellikle sağ tarafa yatınca rahatlarız. O yüzden ben de mesela sol tarafıma yatamıyorum. Yatınca böyle acayip bir sıkıntıya giriyorum. Çarpıntım artıyor. Ben de sağ tarafıma yatıyorum. O yüzden telaş edecek bir durum değil.
1: Hocam iyi yayınlar diliyorum. Bilmediğim için soruyorum. Bundan 300-500 sene önce de insanlar tansiyon hastası oluyor muydu? Oluyorsa mesela ne ilaç kullanılıyordu? Bugün 3 tane ilaç kullanıyoruz. Onlar ne kullanıyordu? Tansiyon diye bir şey var mıydı kardeş
0: Var
1: demiş.
0: var var var var. Çok çok güzel bir soru, biliyor musunuz hocam bu? Şimdi
1: Evet,
0: bu
1: kimden
0: tansiyonun
1: gelmiş? Raşit Salvarlı'dan gelmiş. 55 herhalde
0: inanılmaz
1: Samsunlu.
0: inanılmaz güzel bir soru. Tabii ki var. 1800'lü yıllarda bir tane bilim adamı, bir kısaca anlatayım böyle, bir yerde bir hayvan deneyi yapıyor. Hayvanın işte şah damarını keseriz ya biz, biliyorsunuz. Orada kan fışkırır, tamam mı? Kan işte Kurban Bayramlarında görüyordur ya da kasaplarda görüyorlardır. Orada o kanın fışkırdığını görünce bilim adamı, ya diyor, bu kan bir göğe doğru çıkıyor böyle, bir boyunu geçiyor mesela, tamam mı? İlgisini çekiyor. Ya diyor, bu kan diyor yukarı fışkırıyorsa bir basınç da fışkırıyordur. Diyor. Demek ki insanın diyor vücudunda diyor bir basınç var diyor. Kalp diyor damarlarla diyor basınçla diyor bu kanı vücudumuzun içinde döndürüyor diyor. Oradan bu teoriyi üreterek, bazı ölçümler yaparak işte tansiyon kavramını ortaya koyuyor. Yani 200 yıl önce falan, yavaş yavaş bu bizim günümüze, tabii 500 yıl önce bunun kimsenin çok bildiği yok. İşte bu meşhur Amerikan Başkanı Roosevelt var, biliyorsunuz. O tansiyona bağlı hastalıklardan öldü. İşte beyin kanaması ve çok şeyde. Orada tansiyon biraz daha böyle daha ön plana çıktı. Ama o zaman, o dönemlerde tansiyonun bir ilacı yoktu ve insanlar 60'lı 70'li yaşlara gelmeden ya işte ağır kalp yetersizliği, aort yırtılması ya da beyin kanamasıyla ölüyorlardı. Sonra işte yavaş yavaş bilimin ilerlemesiyle tansiyon ölçümleri yapılabilmeye başlayınca, ideal düzeyin ne olduğu ölçüldü. İşte yeni doğan, hiçbir şikayeti olmayan ya da 20 yaşında sağlıklı gençler ölçüldü. İşte belli yaştaki gruplar ölçüldü. Aa, işte bu seviyede olması gerekiyor diye yavaş yavaş çalışmalarla bu kavram oturturdu.
1: Hocam kolesterol ilaçları demans yapıyor mu diye soruyor bir değerli dostum.
0: Hocam çok sorulan bir sorudur bu. Bunun bizim klinik pratikte çok çok çok çok çok kabul edilebilir düzeyde bir şey var, ama net olarak demans yaptığı gösterilmiş bir çalışma yok. Ama damar tıkanıklığı demans yapıyor. Her yeri tıkıyor.
1: 7-8 ay önce şekeri bırakmış. Yemek yedikten sonra ağırlık çöküyormuş. Eskisinden daha çok, sanki böyle yürürken daha çabuk yoruluyorum. Merdiven çıkarken ama testlerim, kan testlerim normal çıkmış. Sol kolumda da %30 güç kaybı var demiş.
0: Hocam sol koldaki %30 güç kaybı genellikle boyun fıtığına bağlıdır. Sinire bası vardır. Onu mutlaka baktırması gerekiyor dinleyicimizin. Ama ilk söylediği cümle çok önemli. Muhtemelen bütün değerler normal çıksa da sporu da bıraktıysa, muhtemelen insülin direnci başlamıştır. Kondisyon eksikliğiyle beraber çok iyi bir egzersiz tedavisiyle, bir de ara öğün kavramını oturtturarak, ara öğün kavramı var biliyorsunuz. Ara öğün kavramını oturtturarak bu anlattığı şikayetlerden uzaklaşabilir.
1: Hocam hastaneye gideceksiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sıkıntı yok. Ne
1: Harika
0: demek
1: bilgiler
0: hocam?
1: verdiniz. Valla
0: Her
1: bizi
0: zaman,
1: sabah
0: her zaman
1: sabah
0: hocam.
1: bu engin
0: Estağfurullah.
1: bilginizle beslediniz.
0: Her zaman, her zaman yanınızdayım hocam. Çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Dinleyicilerimize de güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.
1: Sizi Instagram'dan da takip etsinler, değil mi hocam?
0: Prof.dr. Asangor. Orada bilgiler paylaşıyoruz. Doğru güncel bilgiler. Oradan bakıp okuyabilirler. Onlar için faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Prof.dr. Hasan Gungor.
1: Hocam harikasınız. Çok teşekkür
0: Sağ
1: ediyorum
0: olun
1: ve
0: hocam.
1: reklama gidiyorum.
0: Saygılarımı sunuyorum. Görüşürüz.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Günlünün 24 saati.

0: Efendim, matematik doktorumuz ve matematikle futbolu mükemmel birleştiren bir isim Mehmet Akif Aksoy hocamla birlikteyiz. Doktor, aynı zamanda kendisi doktor öğretim görevlisi ve çok değerli bir akademisyen. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar hocam.
0: Çok sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz hocam, kıskançlık seviyem şu anda zirvede. Neden diyecekler? Çünkü hocam nerede? Kendisi söylesin.
1: Barcelona'yı.
0: Evet, Barcelona. Hava nasıl Barcelona'da hocam?
1: Ya şöyle aslında birazcık geçen haftalara göre daha iyiymiş. Klasik bir nemli hava. Ama gölgede daha iyi. Yani gölgede mesela İzmir'de biz gölgede bile biraz böyle zorluk çekerken burada gölgede en azından esiyor. Güzel, serin bir hava oluşuyor. Şansımız da geçen haftalardaki gibi değil yani. Güzel bir havası var, öyle diyebiliriz.
0: Dünyanın en güzel yerlerinden birindesiniz hocam.
1: Evet, gerçekten çok güzel.
0: Evet, mutlaka Sagrada Familia'ya gitmişsinizdir. Gaudi'nin başyapıtı. Oraya mutlaka gidin. Parkuel'e gidin. La Rambla'ya gidin. Ve
1: Evet,
0: Batlo'ya mutlaka gidin hocam.
1: aynen. Hepsine gittim. Hatta gündüz gittim, bir de akşam tecrübe edeceğiz.
0: Casamigliano'ya gittiniz mi?
1: Yok, oraya daha değil.
0: Hocam La Pedrera'ya mutlaka gidin. Orası şey biliyorsunuz, baca heykelleri, dünyanın en ikonik yerlerinden biri. Camp Nou'ya gidemiyorsunuz çünkü kapalı, değil mi?
1: Evet, tadilatta şu anda almıyorlar. Mesela dışarıdan görebiliyorsunuz ama orada da yine iş makineleri olduğu için bir anlamı kalmıyor.
0: Hocam selamımı söyleyin alın. Vardır yani bizde.
1: Baş üstüne diyorum.
0: Ama Nihat Bey'den geldik, biz Türkiye'den geldik. Nihat Bey'i gönder derseniz alırlar. Nihat Bey yapıyor biliyorsunuz orayı. Nihat Özdemir.
1: Doğru. Olabilir, olabilir.
0: Peki.
1: Tabii.
0: Efendim, matematikle futbolu mükemmel birleştiriyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de çok değerli veriler paylaştınız. Topu size yuvarlıyorum. Siz anlatın hocam, biz dinleyelim.
1: Tamam. Şimdi aslında yaptığımız şey futbol analizindeki bir eksikliği kapatmak. Bir yöntem geliştirdik aslında. Sözünü ettiğimiz şey yeni bir yöntem. Bu da bize futbol takımları hakkında, hatta spor diğer takımlar da olabilir, ciddi bilgiler sunuyor ve bu bilgiler sayesinde takımlar oyun içinde, oyun dışında ciddi avantajlar sağlayabiliyorlar. Şimdi biz geçen haftalarda Galatasaray ile Fenerbahçe'yi analiz ettik. Bu hafta da Beşiktaş'ı bir analiz edelim istedik. Geçen sene Beşiktaş taraftarını pek mutlu edemedi. Hem oyun yapısı bakımından hem sıralama bakımından. Tabii bunların bazı nedenleri var. Normal klasik yöntemlerin ortaya çıkarabildiği nedenler var. Çıkaramadıkları nedenler var. Ve bunların iyileştirme reçetelerini en azından kendimizce bir analiz edip onlar hakkında biraz bir konuşacağız. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın en büyük problemi şuydu. Sistem uyuşmazlığı vardı. Bu sistem uyuşmazlığı sayesinde takım gücü 100 üzerinden 62 puana kadar düşebiliyordu. Şimdi bunun nedenleri var tabii. Mesela pres, yani Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı, kurmaya çalıştığı pres çok çabuk kırılıyordu. Bu pres çok çabuk kırıldığı için zaten savunması, bir bakıma da savunması kırılabiliyordu. Dolayısıyla sürekli bir atak yiyebiliyordu. Merkez bağlantısı sık sık kopuluyordu. Yine bu da presin kırılmasına kaynaklanan şeylerdi. Kanatlarını çok iyi kullanamadı. Çünkü kanatlar evet çıkıyordu ama savunmayla bir bütün oluşturup savunmaya gelemiyordu. Yani hücumdan sonra savunmaya dönüş temposunda ciddi sıkıntılar görülüyordu. Bir de modern futbolun ihtiyacı olan bir şey şu. Yani siz oyunu geriden çok iyi kurabilmeniz gerekiyor. Bu kaleciden de başlayabilir, savunma oyuncularından da başlayabilir. Beşiktaş'ta böyle bir sorun vardı ve bu sene de sanırım ona bir çözüm bulacaklar. Peki Beşiktaş bu sene ne yaptı? Yani bana göre en iyi yaptığı şey ve sistem analitiğine göre en iyi yaptığı şey hocayı değiştirmesi. Yani daha doğrusu şöyle, sistemi olan, belli bir sistemi oynatan ve o sistemde direten bir hocayı getirmesi. Italiano, bu hoca değişikliği takımda birçok şeyi değiştirdi. Zaten seyirciler de görmüştür, maçı izleyenler de görüyorlardır. Yavaş yavaş tabii bu birden olmuyor, zamanla gelişecek. Şimdi İtalyano'nun en büyük özelliği şu gördüğümüz kadarıyla ve analizlerden çıkan bilgiler ışığında top kaybından sonraki 5 saniye kuralı. Yani 5 saniye içerisinde siz ya topu tekrar kazanacaksınız, kazanamıyorsanız da topun pas kanalını kapatmanız gerekiyor. Şimdi siz bunu başarabildiğiniz zaman ve bunu sürekli hale getirebildiğiniz zaman rakip takım top kaptığında bile ileriye, yani siz bu geçiş güvenliğinde sizi avlayamıyor, kontraya çıkamıyor ve sizin için tehlike oluşturamıyor. En azından siz bu pas kanalını kapattığınız zaman ya da topu kaptığınız zaman o süre içerisinde sizin savunmanız tekrardan yerine oturup takım savunmasını pozisyonunu alabiliyorlar. Bu ciddi bir aslında bir yapı. Bunu zaman içerisinde tam anlamıyla oturtup oturtamayacağını göreceğiz ama İtalyano'nun prensiplerinden bir tanesi bu. Tabii bununla beraber teknik hoca ile beraber bazı oyuncuları aldılar. Nokta atışı diyebileceğimiz oyuncular aldılar. Mesela kaleci aldılar. İyi bir kaleci. Bu kalecinin en büyük özelliklerinden bir tanesi, yani biz genelde kalecileri şöyle değerlendiriyoruz. İşte kurtarıyor mu, şöyle mi, böyle mi diye. Halbuki kurtarabildiği kadar aslında oyunu da geriden çok iyi kurabilmesi gerekiyor. Şimdi Nübel'in özelliklerinden bir tanesi oyunu iyi kurabiliyor. Yani uzun toplar yerine kısa toplarla oyunu arkadan bir libero gibi kurabiliyor. Bir bek oyuncusu aldılar, Quattara diye. Çok ciddi bir oyuncu aslında. Yani gelişimi devam edip takıma tam anlamıyla bir entegre olursa çok ciddi tehlike oluşturabiliyor. Yani rakip bek oyuncusu olmasına rağmen rakip savunmaları çok ciddi tehditler oluşturabiliyor. Hücuma sık sık çıkıyor. Hücuma çıktıktan sonra başlatılan prese çok ciddi katkılar sunabiliyor. Aslında bu yapı şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de en çok ihtiyacı olan bir profil diyelim. Beşiktaş bunu kazandı ve ciddi anlamda katkıları olacak. Diğer önemli bir transferi bana göre, sistem analitiğine göre de Salih Özcan. Yani kağıt üzerine baktığınız zaman belki çok ciddi bir isim olmayabilir. En azından yani diğer oyunculara göre belki çok ciddi bir isim olmayabilir ama pozisyon bilgisi ve pres kalitesi sayesinde Beşiktaş çok ciddi katkılar sunacak gibi görünüyor. Aslında uygulamaya çalıştıkları sistemin düzenleyicisi rolüne girecek. Salih'in gelmesiyle beraber Orkun'un yükü de hafifleyeceği için Orkun gerçek oyununu ortaya koyacak ve Orkun'un geçen senelerde mesela

skor katkısı çok fazla olmuyordu ama bu sene skor katkısını da biz göreceğiz Salih'in gelişinden dolayı. Bir de Trossard diye bir oyuncu alınır Arsenal'dan. Bu oyuncu da ikinci forvet gibi görünse bile aslında hem pres başlangıcını yapabiliyor hem de ara bağlantıları çok iyi kurabiliyor. Bu yapılara siz baktığınız zaman, bu alınan oyuncular ve özelliklerine baktığınız zaman Beşiktaş'ın aslında geçen seneden oluşan, geçen senedeki eksiklerini yani büyük ölçüde kapattığını görüyorsunuz. Tabi bu yeni bir sistem oluşturuyor. Yeni oyuncular geldi, yeni hoca geldi. Komple baştan sona bir değişiklik var. Bunun meyvesini belli bir süre sonra alabilecekler. Bu yüzden de taraftarın biraz sabretmesi gerekiyor. Yani direkt İlk haftalardan ya da şöyle söyleyeyim, ilk haftalardan kastım işte 5. 6. haftaya kadar da 7. haftaya kadar da bir sabretmeleri gerekiyor. Yavaş yavaş takım oturacaktır ve uzun vadede çok ciddi bir takım haline geleceğini biz öngörüyoruz yaptığımız analizlerde. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın top hakimiyeti %50 civarlarındayken bizim yaptığımız araştırmaya göre bu oyuncuların ve sistemin oturması durumunda %58 civarlarına çıkabileceğini öngörüyoruz. Tabii şimdi bütün bu transferleri yaptıktan sonra bütün her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Yine de bir şeyimiz var. Beşiktaş'ın bazı eksiklikleri var ama Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran daha az eksik diyelim. Yine diğer iki takımda olduğu gibi Beşiktaş'ta da bir stoper eksikliği var ama bu stoper eksikliği bu sefer lider bir stoper eksikliği. Yani pas kalitesi olan, oyun bilgisi olan, ondan sonra savunma yerleşimini kısa sürede alan ve savunmayı toparlayabilen bir lider yapıda bir stopere ihtiyacı var. Bunu yaptığı zaman Beşiktaş aslında bir bakıma geçiş güvenliğini de emniyet almış oluyor. Çünkü savunmanın tamamını toparlayacak olan bir oyuncu profili oluyor. Pres başlatan bir 9 numaraya ihtiyaçları var. Presi en baştan, en uçtan başlatması gerekiyor. Yavaş yavaş arkaya doğru yayılması gerekiyor. Şu andaki eksiklerinden bir tanesi bu. Bunu da aldığı zaman takımın zaten pres gücü var ama daha ileriden başlattığı zaman zincirleme bir şekilde daha kaliteli ve kırılgan olmayan bir pres yapısı başlayacak. Bu şekilde de rakip takım birazcık daha bir sıkıntı çekecektir bu durumda. Birebir de hızlı olan, etkili olan, savunmayla kompakt oynayabilen, çıktıktan sonra zamanında geriye dönebilen ve zamanında savunmaya katkı verebilen bir kanat oyuncularına da ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu durumda biz yapılan transferleri ve mevcut durumu değerlendirdiğimiz zaman takım gücünün 62'lerden 77'lere kadar çıkabileceğini görüyoruz şu anda. Yani bu da aslında yeni yapılanan bir takım için ciddi bir skor oluyor. Aynı şekilde bizim analiz ettiğimiz bazı değişkenlerimiz var. Oyun hakimiyeti, geçiş güvenliği, pres kalitesi, hücum sürekliliği gibi bazı değişkenlerimiz var bizim kullandığımız. Onların sayısal değerlerini burada vermiyoruz ama onlardan çıkan sonuçları değerlendirerek aslında bu yorumları yapıyoruz. Şimdi geçen seneye nazaran eğer takım mevcut transferler ve sistemin normal haline gelmesi durumunda geçen seneye nazaran %25, %30 bandında bir artış, bu değişkenliklerde artış olacağını öngörüyoruz. Tabii şimdi iyi şeyler oluyor, iyi şeyler gelişiyor. Rakiplerinizde de bazı şeyler oluyor. Galatasaray da transfer yapıyor, Fenerbahçe de transfer yapıyor, siz de yapıyorsunuz. Peki bunların karşılaştırması ne durumda? Birazcık da bir onun değerlendirmesini yaptım. Şimdi Galatasaray'ın oturmuş bir takımı var. En büyük avantajlarından bir tanesi bu. Oyuncu kalitesinin dışında oturmuş, birbirini tanıyan ve birbirinin oyun stilini bilen oyunculardan oluşuyor. Bu çok ciddi bir avantaj ki bu şekilde Galatasaray'ın takım gücü 90'lar civarında çıkabiliyor. Beşiktaş şu anda bir sistem takımı olarak görünüyor. Onu o şekilde değerlendiriyoruz ve bu sistem oturduğu zaman evet ciddi bir avantaj sağlayacak. Oturduktan sonra siz isim yerine pozisyonu tamamlayacak oyuncu almanız yeterli oluyor bu durumda. Fenerbahçe bireysel kaliteye dayalı bir takım olarak şu anda görünüyor. Birazcık daha hem eksiklerini gidermesi lazım hem de oyun yapısındaki karakteristik yapıyı koruyup onu yansıtması gerekiyor. Şimdi oyun gücü, oyun hakimiyeti, alan hakimiyeti gibi parametrelerde bazı karşılaştırmalar yaptım. Oyun gücünde Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyiken alan hakimiyeti, saha hakimiyetinde Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyi bir konumda görünüyor şu anda. Bu da yapmış olduğu transferlerin eksiklerini gidermesi açısından bu

0: şekilde görüyoruz biz bunu. Şimdi bir de şunlar var. Biz sürekli söz ediyoruz. Takımlarımız ne yapıyor? Transferler yapıyorlar. Oyuncu alıyorlar. Her sene ciddi anlamda oyuncu alıp oyuncu satıyorlar. Eksikleri gidiyor mu, gideriliyor mu? Giderilmiyor. Nokta atışı yapmadıkları için aslında kendi eksiklerini tamamen ve çok iyi bir şekilde tespit edip direkt o eksikliği kapatacak şekilde bir, yani kendilerince tabii şey var, bir eksiklik belirliyorlar. Onlar da belli, kendine göre bir yöntemleri var ama asıl teşhisi doğru koyup o teşhisin sonucunda orayı gerçekten bağlantıyı iyi kuracak ve sistemi bütüncül bir şekilde ileri taşıyacak transferler yapması gerekiyorlar. Mesela Galatasaray'ın hala geçiş güvenliğinde zaafı var. Savunma arkasında sarkmaları halen yaşayacak. Biz bunu
1: Evet.
0: göreceğiz. Çünkü şeyimiz var. Yani savunmada lider, daha doğrusu sol stoper dediğimiz oyunu kurabilen ve Leslie'yi tamamlayacak bir oyuncuyu daha almadılar. Hatta geçenlerde bir arkadaşla biz durum değerlendirmesi yaparken şunu söylemiştim. Yani Lemina ile sözleşme imzalayacağına keşke Lukumi'yi alsaydı daha iyi olurdu. Takıma çok ciddi bir avantaj sağlayacaktı. Bu eksiklerini gidermesi gerekiyor. Bir tane Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi de Osimhen'e bağımlılığı var. Yani Osimhen oyundan çıktığı zaman Galatasaray'ın oyun kimliği baştan sona biraz bir değişiklik oluşturuyor. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığınız zaman
1: Hocam toparlarsak çünkü süren bitti. 21 geçiyor. Sizden sonra bir konuğum var.
0: tamam. Yani şunu eklemeye çalışıyorum. Evet, takımlarımız iyi oyuncuları aldılar. Eksiklerini nispeten karşılamaya, gidermeye çalıştılar. Güzel şeyler yaptılar. Güzel bir yolda gidiyorlar ama bunun nokta atışı olarak olması ve sistemi bütüncül şekilde ileri taşıyacak bir transfer politikasını izlemeleri gerekiyor. Şu anda görünen hani Beşiktaş biraz sene içerisinde biraz can yakacak gibi görünüyor. Şöyle Galata 1-2
1: Evet.
0: takviye ile beraber Galatasaray'ın da ilerisine gidebilecek gibi görünüyor.
1: Peki hocam. Hocam analizlerinizi çok beğenenler var. Bir yerden takip edebiliyorlar mı sizi Twitter ya da Instagram?
0: Yeni kurdum. Ben önümüzdeki programda adresi size bildireyim. Daha
1: Anlaştık
0: önce öyle bir
1: çünkü
0: şeyim
1: pek çok
0: yoktu.
1: kişiden gelmiş hocamın analizleri çok etkileyici. Onu nereden seyredebiliriz diyorlar.
0: Tamamdır. Ben önümüzdeki programda onu ileteyim sizlere.
1: Hocam kucak dolu sevgiler Barcelona'ya. Ayağınıza taş değmesin.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gözümüz kaldı çünkü. Nazar değmesin yani.
0: Amin. Amin. Teşekkürler.
1: Reklam
0: Sağ olun.
1: vakti. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli gençler, okullarına giden, tabii spor okullarına giden genç kardeşlerimle birlikte evlatlar, herkese bir kez daha günaydınlar. Saatler 8.24'te ve hattımızda Okan Üniversitesi öğretim görevlisi, akademisyen Sayın Ali Parlak hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
1: İyiyiz, iyiyiz valla. Teşekkür ederim işte. Günlük koşturmaca, hayatın getirdiği çabalar. Bir de işte benim bir fotoğraf hobim var. Dün gece biraz fotoğraf çektim. İyi oldu.
0: Harika. Yayınlıyor musunuz? Sergi falan var mı hocam?
1: Yok, benim sergim yok. Instagram'da ki hesaplarımı ben sırf bunun için kullanıyorum. Konularına göre. Panoramik çektiklerim, panoramik bir de siyah beyaz, bir de normal çektiklerim var. 3 tane hesabımda ayrı ayrı yayınlıyorum.
0: Ali Parlak diye mi girdiklerini bulacaklar? Galerim orada, evet.
1: Ali Parlak 1959 benim hesabım. Ana hesap orada, diğerleri de takip edilebiliyor. Benim en büyük hobim o.
0: Yani, Ali Parlak 1959'dan o hobiye, evet, siz de destek verebilirsiniz.
1: Efendim? Yani fotoğraftan hoşlanıyorlarsa tabii yani. Herkes fotoğrafla ilgisi olmuyor.
0: Peki o zaman biraz fotoğraf çekelim sizle. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Sayın Ferhat Gündoğdu bir dördünde bir araya gelecek basında ve bir eğitim toplantısı gerçekleştirecekler. Ama Ferhat Gündoğdu eğitim. Bu basın mensupları için. Bu arada bir açıklama Ferhat Gündoğdu'dan Atilla Gökçe'ye geldi. Bilmiyorum, okuma şansınız oldu mu Milliyet Gazetesi?
1: Yok, okuyamadım.
0: Duayen ismi. Okuyamadım. Ve işte Halil Umut Meler niye gidemedi? Türk hakemliği üzerine analizler yapıldı ama en büyük eleştiriler de işte hakemlikten ayrılıp sosyal medyayı kullanan ve bu konuda da yorumlar yapan kimlikler üzerineydi. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Türk hakemliği üzerine bir fotoğraf çekseniz bu fotoğraf nasıl bir fotoğraf olur?
1: Vallahi hakemliğimizin çok bariz bir şekilde artık uluslararası seviyenin altına düştüğünü görüyorum. Bir çekeceğim fotoğraf bu olur çünkü. Bu kadar yüksek sayıda bir ülke takımlarının katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda bir tane Türk hakemi yoktu. Resim çok net yani. Bunun üzerine yorum yapmaya gerek yok.
0: Peki Beşiktaş maçına dün bakabildiniz mi?
1: Ya biraz baktım ama sonra kızım gelecekti, onu karşılamak için çıkmak zorunda kaldım. Tam
0: Beşiktaş
1: bakamadım yani,
0: turladı.
1: Çok net şey.
0: Fenerbahçe turladı, Başakşehir elendi. Üçünü bir sorayım, nasıl okursunuz?
1: Ben üçünün de geçeceğini düşünüyordum açıkçası. Başakşehir'in de geçeceğini tahmin ediyordum.
0: Başakşehir
1: sürpriz oldu diyebilirim Başakşehir.
0: Diyebilir miyiz?
1: Yani hayal kırıklığı demeyelim ama yani demek ki rakip takım daha iyi oynadı herhalde ki ben geçeceklerini düşünüyordum. İlk maçı seyretmiştim onların. Ama işte spor bu. Bazen düşündüklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz.
0: Peki.
1: Keşke geçseydi. Ülke puanı açısından çünkü Başakşehir'in çok katkıları oldu.
0: Onu soracaktım. Yani ülke puanının çok gerisinde kalmaya neden oluyor. Konferans liginde bir sürü puan toplayabiliriz.
1: Evet evet. Yani ben o açıdan söylüyorum. Yani özellikle bizim takımlarımızın, herkes bir takım tutuyor ama bizim insanlarımızın kaçırdığı şey şu. Biz ülke puanı olarak geriye düşüyoruz. UEFA'nın büyük bir pasta diliminden, yani bu da büyük bir paralara geliyor sonra da, oralardan yeterince pastadan dilim alamıyoruz. Hep biz ithalat yapıyoruz futbolda. İhracatımız yok diyorum yani o anlamda.
0: Sayın Ali Parlak hocamla Okan Üniversitesi'nden birlikteyiz. Hocam yine bir transfer çılgınlığı süreci yaşanıyor ve yarın da Aziz Yıldırım'ın bu geçmiş transferlerdeki birikimlerle ilgili divanda sert bir konuşma yapması bekleniyor. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
1: Vallahi herkes gibi ben de merakla bekleyeceğim yani bu açıklamaları ama sonuçta ülke adına bakmak lazım. Kulüp kulüpten ziyade biz hep yurt dışından gelen oyunculara yani ülke olarak zor telaffuz etmeye daha alışamadığımız rakamları ödüyoruz. Fakat bunun da hani üç büyükler veya Trabzon'da dahil diyelim, bunlar bir şekilde döndürüyorlar ama onun dışındakiler hepsi batıyor kulüpler sonunda. Bu açıdan

0: Çok önemli bir açıklama olacak. Umarım bizim bu tür açıklamalarla tamam geçiriyoruz falan ama sonunda UEFA asıl denetleyici kurum olduğu için bunu geçenlerde de bir konuşmuştuk. Herkes diyor ki ya bu transferi nasıl yaptılar, bu transferi nasıl yaptılar. Federasyon buna ön ayak veriyor. Federasyon transfer izni veriyor, transfer yapıyor. Öbür taraftan da UEFA ceza kesiyor. Demek ki bizim federasyonun bu verdiği onaylar yanlış. Bu çıkıyor ortaya. Bu da kulüplerin döndürülebilir bir ekonomiye sahip olmalarının önündeki en büyük engel. Döndüremiyorlar çünkü.
1: Hocam biraz dünyadan sormak isterim soruyu. ESPN'in haberine göre Amerika Futbol Federasyonu, Kuzey Amerika Futbol Organı CONCACAF'ın FIFA'nın özel sermaye planını reddetme konusunda Avrupa muadili UEFA'ya katılması üzerinde sosyal medyada CONCACAF ve üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu yazdı. Infantino bu hafta başında FIFA Forward Enterprises hissesinin satışına ilişkin planlarını açıklamıştı, hatırlayacaksınız. 20 milyar
0: Evet,
1: dolar tutar
0: UEFA'da
1: için.
0: karşı çıkıyordu buna.
1: Evet, UEFA'da şimdi FIFA ile bu konuda papaz. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yani ABD Futbol Federasyonu CONCACAF'ın yanında CONCACAF ve UEFA bu işe karşı ama Trump ve Infantino bu işin içinde.
0: Valla benim kişisel fikrim Amerika illegal bir şekilde Infantino'nun bazı açıklarını yaptıkları bundan önceki bu Dünya Kupası'nı
1: Platerle.
0: Amerika'ya almaları ile ilgili evet Platter'le ilgili yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda onları köşeye sıkıştırıp bu şekilde bu üçlü Dünya Kupası'nı organize etmeyi ele geçirdiler. Burada da bir şey vardır mutlaka bu Amerika'nın tarzı bir açığını buluyor veya kendine göre bir açığını buluyor. Ondan sonra oradan sıkıştırıyor ve istediğini elde ediyor kendi açısından. Ama sonuçta bu kadar büyük katılımlı 3 ayrı ülkede yapılan bir Dünya Kupası bana göre yani bir kere hedefinden çok uzakta olan bir organizasyona dönüştü. Tamamen Amerika'nın işte kendi gücünü kullanmak için bir gösteri yaptığı bir organizasyona dönüştü bana göre.
1: Peki, şimdi bu güç gösterileri ve bu güç savaşları arasında futbola da yeni kurallar geldi. Ben bunu güreşte görmüştüm. Güreşin kurallarıyla çok oynayınca güreş bir anda böyle gözden düştü. O 60'ların 70'lerin gözde sporu, hatta bir ara olimpiyatlardan çıkarıldı. Ahmet Ayık'ın da büyük katkılarıyla yeniden dahil oldu falan. Siz bu konuda neler söylersiniz? İşin dinamiğiyle bu kadar oynamak zarar vermiyor mu?
0: Buradaki karar vericiler oyunun ruhunu biliyor mu bilmiyor mu ona bakmak lazım. Çünkü aynı kural değişiklikleri voleybolda da oldu ama voleybol müthiş bir patlama yaptı diye kural değişikliği. Demek ki alınan karar doğruymuş ve oyunun ruhuna uygun olduğu için bugün voleybol seyri çok zevkli bir müsabakalar izletiyor insanlara. Bilmiyorum sen bu konuda ne
1: Yo
0: düşünürsün
1: yo
0: ama
1: aynı
0: ben
1: fikirdeyim. Yani eskiden 15'te
0: evet.
1: bitiyordu. Dön baba dön, dön baba dön. Acayip
0: Evet.
1: zorlaşıyordu. Bir türlü sayı
0: Bitmiyordu
1: alamıyorlardı.
0: yani. Bitmiyordu yani.
1: Tabii
0: Çok
1: tabii.
0: zevksiz oluyordu. Dolayısıyla bunu mutlak kural değiştirmek için değiştirmemek lazım. Sonunda iyi bir şey olacaksa, o branşa katkı sağlayacaksa değişiklik kaçınılmaz olur zaten. Zaten değişiklik olmazsa güncelleyemeyiz yani sporları da. Basketbolda zaman kısaltıldı, hücum süreleri falan. Yani bunların hepsi oyunun heyecanını artırdı. Güreşte verdiğin örnekte tabii ki çok şey oldu, zevksiz oldu. Hakemlerin inisiyatifine kaldı bu. Tekrar o pozisyonu, puanı değerlendirip değerlendirmemek gibi olumsuz şeyler oldu. Ve dediğin gibi seyri anlaşılmaz hale gelmeye başladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi branşların bazılarını çıkartıyor şeyden müsabaka takviminden. Bunların hepsi tabii olumsuz etkiledi. Bakalım daha neler çıkacak göreceğiz.
1: Saygıdeğer hocam Ali Parlak'la birlikteyiz. Bu arada size üniversite sınavları ile ilgili sorular sormuşlar ama

0: Akademisyen tarafınız, bilmiyorum cevap vermek ister misiniz ya da konuya vakıf mısınız? Şöyle bir soru gelmiş Eyüp Kaya'dan. Diyor ki, hocama sorar mısınız? Bu sene kızım lise sonda okuyor. Onu dershaneye gönderme lüksüm de yok. Üniversite takviyesi için ne yapmalı diye sormuşlar size.
1: Yani üniversite sınavı konusu çok hakim olduğum bir şey değil. Mesela o bile her yıl yepyeni değişikliklerle uğraşıyor. Ben çocuklarımın üniversite yıllarında tabii çok bu konuya biraz daha vakıftım. Ama devamlı değişiyor, devamlı değişiyor. Yani onun için bir yorum yapmak da şey benim açımdan hiç uygun değil. Benim çocuklarım gireli çünkü 4 sene oldu en son oğlum gireli. Ondan önce kızım zaten daha önceleri bitirmişti. Çok oynanıyor üniversitede de kurallarda. Yani sınav teknikleri işte bir karmaşık bir hesaplaması var. Çok hakim olduğum bir konu değil. Beyefendi çok teşekkür ederim ama hiç hakim olmadığım bir şey olduğu için cevap vermeyi yanlış buluyorum kendi adıma.
0: Evet, ben de Perşembe günü Engin Büyüköksüz hocam var. Sabah bu mesajı atarsanız Engin hocama sorarız bu konuda.
1: Ha, tamam. Çok iyi olur.
0: Doçent
1: Uzmanına
0: doktor
1: sormak lazım.
0: Engin Büyüköksüz hocam bu konuda bilgi verebiliyor.
1: Tamam.
0: Hocam, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu bir karar açıklayacak diye herkes bekliyor. 16 bin kişi bahis soruşturmasında. Bir taraf iddia etti, bir gazeteci arkadaşımız Levent Ümit Erol. Dedi ki kardeşim, dedi, küme düşmeler olacak, bak göreceksiniz dedi falan falan. Dün de Tahir Kum dedi ki saçmalamayın, böyle bir şey hiç konuşmadılar bile dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'na yakındır biliyorsunuz Tahir Kum. Ama ben ikisinden de değil de şöyle ortadan sorayım. Bu bahis hadisesi Türkiye Futbol Federasyonu'nda nasıl bir çelişki yumağını beraberinde getirecek ve bu yumak çözülebilecek mi?
1: Çözülmezse federasyonun varlığı tartışılır hale gelecek zaten artık. Hep üstünü örtmeye çalışmamak lazım. Yani neyse, ülke kendi bağırsaklarını temizlemek zorunda. İtalya yıllar önce yaptı bunu. Çok büyük kulüpleri alt liglere düşürdü falan. Para cezaları, hapislere kadar giden cezalar oldu. Bu ülkede bu kadar büyük bir ekonominin döndüğü sektörü kural koyucu olduğunu göstermek zorunda ve kuralları da uygulamak zorunda. Kitabında ne yazıyorsa onu yapmak zorunda. Yoksa varlığınız tartışılır. En kötüsü büyük abi dedikleri UEFA'dan gelir bu sefer cezalar. Onun da federasyonumuza olan cezaları genellikle milli takımların müsabakaları ve takımlarımızın Avrupa kupalarına katılımına men şeklinde oluyor. Onun için biz kendi cezamızı kendimiz vermeliyiz diye düşünmüyorum ben Emreciğim.
0: Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Yönetim organizasyon şemalarına Türkiye'de baktığınızda hep şu soru soruluyor. Siz de federasyonlarda görev aldınız. Kardeşim, hep inşaatçılar bu işi yürütüyor. İşte iş insanları bu işin başında. Yok mu sporun içinden gelen birileri diyor. Zannediyorum bu sorunun en önemli muhataplarından biri siz olacaksınız. Profesyonel olarak
1: Evet.
0: çalıştınız çünkü. Yok mu hocam?
1: Gayet de var ama bizde liyakatlı olmak artık şey tercih edilmemenin bir numaralı gerekçesi oldu. O yüzden de biliyorsunuz bu Dünya Kupası öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterinin gidip milli takımın kalacağı otellere ve tesislere onay verdiği çıktı ortaya. Ama beyefendinin İngilizcesi yok. Ve hiç bu tür bir geçmişte böyle bir karar verici bir pozisyonda bulunmamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz buraya gidiyorsunuz. Ben de 2009'da U17 Dünya Şampiyonası öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu beni görevlendirmişti bu konuyla ilgili. Nijerya'daki tesisleri ve stadyumları inceleme görevini bana vermişti. Yani şimdi de böyle birisini gönderiyoruz. Sonuçta Arizona'da kalıyoruz. Ta üstteki soğuk ülke Kanada Vancouver'daki stadyumda da maç yapıyoruz. Böyle bir şey olamaz yani. Kimse bunu sorgulamadı bile.
0: Peki basketbolda önemli bir süreci geride bırakıyoruz. Özellikle 18 yaş altı, 21 yaş altında özel işler yapıyoruz ve bu sene Euroleague'de de 3 takımla mücadele edeceğiz. Takvim de açıklandı. Beşiktaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe, biraz da basketbol diyelim.
1: Evet evet. Yani ülke adına bu çok önemli bir hamle. Bu hamleler özellikle Euroleague'e bu ülkenin tanışması 2000-2001 sezonu olacaktı ama o zamanki Turgay Demirel yönetimi, ben Ülker Spor'un genel sekreteriydim ve Efes Pilsen'de bizi Euroleague çok istiyordu. Biz de bir görüşme gerçekleştirdik onlarla, Barcelona'da ön bir görüşme. Dedikken biz futbol federasyonumuzdan onay almadan katılamayız çünkü bizde lig birliği yok. Bizde her şeye federasyon karar veriyor. Tabii Turgay Demirel Federasyonu o dönem bize izin vermedi katılmamıza. Sadece hakem olarak Recep Ankaralı katıldı. Ertesi yıl iki kulübün başkanları karşılıklı karar verdiler. Bize federasyon ne ceza verirse versin biz katılacağız diye başlayan bir süreçle başladık. Ondan sonra ve artık seyirciler için şeydi, nasıl olsa Efes Pilsen Ülker final oynayacak, birisi kazanacak. Seyirci yoktu yani o final maçlarında. Biz de bu Euroleague'in bize olan bu teklifini, bunu da çok büyük bir gerekçe göstererek kabul ettik ve öylelikle başladık. Gönül isterdi ki daha fazla takımla olalım o zaman. Ama şimdi de üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. 25 yıl sonra 3. takımla katılıyoruz. Bu da Beşiktaş'ın kazandığı kupalar ve devamlı istikrarı korumasından kaynaklanan bir şey. Çünkü onlar da sizi tesadüfen almıyorlar oraya. Ülke basketbol adına çok sevindirici bir haber. Yarın öbür gün bu sayı daha da artabilir mi? Onu da düşünüyorum. İnşallah olur. Çünkü kulüplere hedef olması gerekiyor. Basketbola yatırımlarının devamlılığı için Euroleague'in koşulları var. Mesela yatırımınızı düşürmeyeceksiniz ekonomik olarak da. Diğer taraftan da bir alt lige düşmediğiniz sürece devamlılık hakkınız vardı da, bizim zamanımızda o şekildeydi.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz ama süren bitti.
1: Tabii rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Sizden gelen mesajlar, Eyüp Kaya'nın mesajını okumuştuk. Keza yine Mert Kan'ın da mesajını okuduk. Çok teşekkür ediyoruz. Telefonuma gelenlere ilk bakıyorum. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Tüm konuklara selam olsun. Radyo Gol çalışanlarının, dinleyenlerinin hepsine selam olsun. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum Emre abim demiş. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Mecit'e. Yine Betül Ersoy'dan gelmiş, kolesterol ilaçları ile ilgili bu soruyu da sorduk. Betül Hanım bizim sabah daimi dinleyicilerimizden oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Keza gelen birçok soruyu kendi cep telefonuma sordum. Şimdi 212 alan koduyla 273 10-10'a gelen sorular var. Onları soralım ve ona göre yorumları alalım. Yine kalp sağlığı ile ilgili pek çok soru var. Günaydın Emre Bey. Doktor repertuarınız bir de ürolog eklerseniz faydalı olur demiş. Kazım'dan gelmiş. Hocam onu 60 yaşından sonra üroloğa ekleyeceğim. Yani şu etapta pek kendimi düşünerek eklerim. Radyo Gol'ün renkli kişiliği demiş. Hocam konuya vakıf değilim Yunus Balyer. Başkalarıyla ilgili yorumları da yapmıyorum biliyorsunuz programımda.

konuda kendisiyle görüşürsünüz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, kolay gelsin güzel insan. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Başakşehir'le üzüldük demiş bir değerli dostumuz. Hakikaten ben de çok üzüldüm. Yani akıl alır gibi değil. Bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Serhat'tan gelmiş. Başakşehir kapatılsın demiş. Çok öfkelenmiş. Sevgili Derfi Yunustane'den gelmiş. Selam ve dua ile hem cumamızı kutlamış. Hem de Orkun Kökçü'nün çok formda olduğunu, Başakşehir'in bir parantez maddi anlamda iyiler diyebiliyorum. Ülke puanına katkıda bulunmak amacıyla transferleri neden yapmıyorlar diye bir soru sormuş. Bir başka değerli dostumuz. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Fenerbahçe forvet almıyor ya da almakta çok zorlanıyor. Bir de elde olan çok oyuncu var. Benim bildiğim kimse gitmemiş. Ligde az kaldı. Bu kadar oyuncuyu nasıl elden çıkaracak? Mantık yürütemedim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Hakikaten Fenerbahçe'nin zor bir süreci var. Bu eldeki oyunculara da ödeme yaptığı takdirde ciddi bir gideri olacak. Bilmiyorum ama Aziz Yıldırım bu konuya yarın açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Yine gelen mesajlar var. Mutluluğun şehri Başakşehir'den selamlar. İyi yayınlar Emre abi. Başakşehir Living Lab'ın düzenlemiş olduğu teknoloji yaz kampı dün itibariyle tamamlandı. Bugün yaklaşık 240 gencimiz sertifikalarını alacak. Hepsini tek tek tebrik ediyorum demiş. Başakşehir çok önemli işlere imza atıyor diye eklemiş. Bekir Selçuk Temel'den gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostumuzdan. Emre abi hayırlı sabahlar. Ben İsmail İstanbul. Evet, bu soruyu da sormuştuk. Uzun bir soruydu bunu da. Gelen mesajlar var, yine devam ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Emre abi. Manchester City takımında forma giyen Reinders hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray'a katkı sağlar mı bilmiyorum. Hiç bu konuda vakıf değilim. Ama eğer bir bilgim olursa size söylerim, bilgi veririm. Günaydın Emre Bey, kolay gelsin. Sizin az maçlarınızı dinlemedik zamanında. Neyse, Türk futbolu Göksel Gümüşdağ'la ilgili gelmiş. Kurtulmalı, aynı fikirde değilim. Yani Göksel Bey Başakşehir'i sıfırdan alıp çok önemli bir noktaya getirdi. Göksel Gümüşdağ, ben Başakşehir'deki bu başarısızlık ve başarı arasındaki dengenin doğru kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Abdullah Avcı'yı Türk futboluna kazandıran isimlerden biri oldu. Türk futboluna çok değerli oyuncuları kazandırdılar ve önemli işler yapmaya gayret ediyor. Önemli bir marka oluşturdu. Herkes Başakşehir'in işte çıktı, belli bir destekle çıktı, ondan sonra düşer, asansör takım olur dedi. Ama yıllardır ilk 5'e oynayan bir Başakşehir var. O yüzden aynı fikirde olma şansım yok sizle, ama Nuri Şahin bende çok büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Akıl alır gibi değil. Yani şu Başakşehir'in Inter Turku'ya elenmesi hakikaten akıl alır gibi değil. Yani sen şurada elenmeyeceksin ki, Konferans Ligi'nden aldığın puanlarla biz oradaki sıralamayı koruyacağız. Sen eğer bunu yapamazsan gitme abi Avrupa'ya. Gitme. Yani Başakşehir olarak gitme. Bu beceriyi ortaya koyamayacaksan yapma bunu. Nuri Şahin. Yani biz seni yere göğe sığdıramadık. Oxford dedik, o dedik, bu dedik, Harvard dedik, şunu dedik. Ama hakikaten Nuri Şahin tam bir balon çıktı. Patladık. Zaten Göktuğ Sevinç de Twitter'da çok güzel yazmış bana. Diyor ki Emre'cim, sen neyi sorguluyorsun? Dortmund'da bir şey yapamamış adam Başakşehir'de ne yapacak diyor. Yani Nuri Şahin tam bir hayal kırıklığı. Tam bir hayal kırıklığı. Yani şurada yeneceksin kardeşim. Ben ülkeme kazandırdığım 0,001 puanı daha ihtiyaç duyuyorum. Sen nasıl elenirsin ya Inter Turku'ya? Akıl alır gibi değil. Emre günaydın. Başarısızlığı ne çabuk unutuyoruz. Montella nerede abi? Bu YouTube'dayım yapan kaptanlarımız nerede? Bu başkanımız nerede? Her maç sonu açıklama yapılıyordu. Herkes racon kesiyordu. Nerede abi? Bütün ülkemizde futbola o kadar önem verirken bu başarısızlıkların, futbolun başındakiler neden önem vermiyorlar? Bir açıklama yapma gereği duymuyorlar. Çıkıp gelecekle ilgili planlarından bahsetmiyorlar. Alt yaş kategorileriyle ilgili dil ve benzeri açıklamalar veya yeni bir ekip açıklaması yapmıyorlar. Ne güzel yazmışsın ya. Vallahi tebrik ediyorum. Yani Beşiktaş'ımızın büyük kaptanı Orkun'u da tebrik ediyoruz diye eklemiş. Merhaba, iyi yayınlar hocam. Volkan ben.
İstanbul, Başakşehir her sene aynı şeyi yapıyor. Madem hedef Avrupa değil,

neden o zaman katılıyor? Her sene de ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Hedefi olan takımlarımı Avrupa'ya gitme, kesin katılıyorum. Gitme abi Avrupa'ya. De ki Futbol Federasyonu'nda ben Avrupa'da mücadele etmek istemiyorum, gitmiyorum de. Ya sen ciddi anlamda bu Avrupa'da ön eleme oynamama gayreti içerisinde olan takımlar sabote edilmiş oluyor. Tabir yerindeyse. Ha bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ama ben de Nuri Şahin tam bir hayal kırıklığı. Tam bir hayal. Yani ben mesela Başakşehir Başkanı olsam Nuri Şahin'e bugün teşekkür etmiştim. Ya Inter Turku'ya elenemezsin abi.

0: şeyi kabul edebilirim. Ama Inter Turku nedir abi ya? Finlandiya temsilcisi. Yani burada bir bir berabere kalıyorsun. Orada 2-0 yeniliyorsun. Ya geçiniz Allah'ını severseniz. Sonra bana ya yazık oldu bilmem neyi masallarını kimse anlatmasın. Huzurun senti Esenyurt'tan selamlar demiş Enes Yılmaz. Eyvallah. Neden bizim takımlarımız hazır olamıyor? Hep mi bu bahane? Evet abi hep bir bahane ya. Hep bir bahane. Hep kendimizi kandırıyoruz. Transfer zamanında yapılmıyor. Ne zaman profit? Çok güzel sormuş hocam ya. Teşekkür ediyorum. Kimmiş ismi? BenQ. Hep bir bahane. İşte kılım döndü, tüyüm kaçtı, kulağıma gözüm çapak çöl oldu, kulağıma su kaçtı. Yani Başakşehir'e bu saydığınız işleri yaparken maddi kaynakları nereden buldu demiş. Yani bak maddi kaynakların birçoğunu kendi sponsorlarıyla da oluşturduğunu iyi araştırmak lazım. Günaydın Emre abi. Hayırlı bereketli cumalar. Trabzonspor hakkında iki hazırlık maçı sıfır. Ya hazırlık maçları Galatasaray'da aynısı. Yani çok kriter olmaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray için de aynı şeyi söylemiştim. Bence çok kriter olmamalı. Emre Bey. Affedersiniz. Başakşehir ama hep böyleydi. Avrupa kupalarına hiç önem vermez. Erkenden elenir. Bütün konsantre... Evet. Ya ben artık bıktım ya. Ya buradan Sayın Göksel Gümüşdağ'a sesleniyorum. Onun vizyonu daha geniş. Yani Avrupa vizyonu var. Ben teknik adamlarının bu davranış modellerini anlamakta zorlanıyorum. Yoksa Göksel Bey'in çağırıp da ya Nuri'cim buradan elenelim biz lige verelim böyle bir şey asla diyecek birisi değil. Ya Başakşehir'in bu elenmesini ne aklım ne kalbim ne ruhum kabul etmiyor. Emre abi selamlar. Başakşehir'in dün kaleyi tutan şutu yok. Kayınpederimin Çorumspor'un efsanelerindendi. Maçı birlikte izledik. Profesyonel futbolcu gözüyle yorumladı. Bana adam kahroldu abi diyor. Evet ya hepimiz kahrolduk hocam. Yani sen bak en dandik ligdesin. Konferans lig. Bütün takımlar patates. Sen o ligde muazzam bir yemek yapabilirsin. Karnıyarık yaparsın. Orada muhteşem bir Ali Nazik yaparsın. Muhteşem bir kuru fasulye yaparsın. Her şeyi yaparsın. Ama abi sen orada hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun ya. Yani. Çünkü patates birlikte patates bir takıma eleniyorsun. Inter Turku ya 3 oyuncu say desem vallahi billahi tillahi kimse sayamaz. Dışarı çıkalım Inter Turku hangi ülkenin takımı diyelim vallahi bilen az çıkar. Yazık. Telefonlar geliyor. Telefonları alacağım yayına. Ama Emre abi Nuri Şahin için söylediklerim şimdi aklıma geliyor da. Senin beni eleştirmen aklıma geliyor. O gün benim söylediklerimi şimdi sen söylüyorsun. Doğru. Doğru. Ben Nuri Şahin'e her zaman sahip çıktım. Nuri Şahin'in çok ciddi bir teknik direktör olacağını, güvenilmesi gerektiğini, Antalya'da iyi işler yapacağını, bak Dortmund'a gitti dedim. Ama hocam bu kadar da değil ya. Ben yanılmışım hocam. Seni tebrik ediyorum. Senin ileri görüşlülüğün Serdal benden iyiymiş. Tebrik ediyorum. Yani ben patladım patates ben patates oldum. Hakikaten patates oldum. Yani akıl alır gibi değil. Ve ben bu noktada inanılmaz üzgünüm ve kızgınım. Yani Nuri Şahin'e. Son 11'le bir tane değerli dostumuz attığımızda. Günaydın buyurun.
1: Selamünaleyküm Emre abi. Hayırlı cumalar. Nasılsın abi?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizi dinliyoruz.
1: İstanbul'dan Ahmet ben abi. Valla dediğin çok doğru bu. İnsan futbolunun ben nerenin takımı olduğunu bilmiyorum. Yani nasıl bir futbolcuları var onu da bilmiyorum. Ya bizim Türk takımları yani böyle düşük bütçeli takımlara nasıl eğleniyorlar ben aklım almıyor abi. Ben anlamıyorum yani. Bizde bir disiplin sorunu mu var acaba Emre abi sence?
0: Bence bizde mentalite sorunu var hocam. Yani biz
1: Ya
0: kendimizi dev aynasında görüyoruz ama biz o noktalarda değiliz. Yani sorarsan hepimiz Messi'yiz ama aslında oynadığımız futbol halı sahadaki Hüseyin abinin futbolu.
1: abi şöyle bir düşünce mi var acaba Emre abi? Bazen yani biz nasıl olsa yeneriz mantığıyla mı çıkılıyor acaba? O yüzden mi kaybediliyor bu maçlar? Ben anlamadım. Senin dediğin gibi abi bizim ülke puanına çok ihtiyacımız var yani. Eğer sıralamada geriye düşersek Şampiyonlar Ligi'ne direkt de gidemeyiz. Yani bu bizim ülke için de sıkıntı olur. Bir de Beşiktaş maçını da seyrettim abi. Bu Sarri abi

0: Nasıl bir futbolcu ben anlamadım. Aldığı her topu rastgele ileri vurmaktan başka bir şey yapmadı. Yani her topu rakibe attı. O da atak olarak geri döndü. Vallahi ortada helal olsun. Ben ilk maçlarda beğenmiyordum. Canlı dişine takıp oynuyor resmen. Fenerbahçe maçına da çok kısa değineyim abi. Fenerbahçe'de ön alan presi yapacak futbolcu yok abi. Yani şimdi o gün ben seyrettim. Ön tarafta Talisca pres yapmıyor. Adam kovalamıyor. Ondan sonra Asensio adam kovalamıyor. İrfan Can desen o da adam kovalamıyor. Orta sahayı rakip çok çabuk geçiyordu. Şunu söyleyeyim abi, Osimhen'in neden 75 milyon lira olduğunu herkes görmüştür herhalde. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Size de hayırlı cumalar. Efendim 0533 265 3995 telefon numaram. Bir konuk daha alacağım. Sonra da konuklarıma gireceğim. Bu arada Eren Mert'in yeni rotası Hull City oldu. Biliyorsunuz Trabzonspor Eren Mert'in görevine son vermişti. Hull City ile anlaşmak üzere Olayi, Augusto, Pina, Envaivu, Batagol gibi isimleri takıma kazandırmıştı Eren Mert. Ve bir ne diyeyim, katkı payı istedi Ertuğrul Doğan'dan. Dedi ki ya bu oyuncuları satıyorsun, bize de birkaç kuruş verir misiniz sayın başkanım? Dedi ki bence çok da doğru bir istek ve bunu vay sen nasıl istersin deyip Eren Mert'i gönderdiler. Şimdi Eren Hull City'ye gidiyor. Ya biz değerlerine sahip çıkmayan bir toplum olduk ya. Valla yani hiçbir değerimize sahip çıkmıyoruz. Doktorumuza sahip çıkmıyoruz. Avukatımıza sahip çıkmıyoruz. Ne bileyim hiçbir şeye sahip çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz hocam. Ve kendi eksenimiz üzerinde sonra diyoruz ki vay be bu adamlar bunu nasıl buldu? Baba Eren Mert gibi adamları Avrupalı buluyor. Bu takımlarında 500 yıl çalıştırıyor onları. Abartıyorum tabii de. Yani oradan emekli oluyor adam. Ya Jürgen Kost var ya işte Bayern Münih ile Arsenal'ın scout. Adam 300 yıldır orada ya. Ya adamı hiç bırakmıyorlar. Sen şimdi hakkı değil mi bu kadar oyuncuyu bulmuş? 3 kuruş paraya çalışıyor, bana da birazcık destek ver demek hakkı değil mi? Bence hakkı. Sonu 1907 ile biten değerli dostum. Buyurun efendim.
2: Merhaba Emre Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim, buyurun.
2: Ya biliyorum spor radyosu ve %90 hatta belki daha da fazla spor konuşuyorsunuz ama...
1: Yok her şeyi konuşuyoruz hocam biz sadece spor konuşmuyoruz. Hayatın için siyasete girmediğimiz sürece her şeyi konuşuyoruz.
2: Ben Türk toplumunun artık yani kendi özünü kaybettiğini düşünüyorum. Yani böyle bir tehlike görmüyorum, kaybettiğini düşünüyorum. Sosyal medyadan bahsedeceğim biraz. Yani benim kızım da mesela eğitim gördüğü için küçük yaşlarda İngilizcesi iyi, yani hasbelkader iyi, güzel. Evde de bazen zaman zaman konuşuyor. Dün de bir kelime kullandı. Gelişi güzel anlamına gelen İngilizce bir kelime kızım. Onun Türkçesini kullan. Lazım olduğunda İngilizceyi kullan diyorum, uyarıyorum. Sosyal medyada da var. Şimdi bir yeni moda çıkmış. Bu kızların erkeklerle buluşma şeyine date
1: diyorlar. Date'im yani var. Bugün bizim... date'im var diyor.
2: Ha evet, aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle.
1: Sizin hocam sadece ya. Ona da demiyor ki, yani ben bizim Türk Telekom içerisinde biliyorsunuz TV bunun başına geldim, ilk toplantıya girdim, toplantı yapıyoruz. Arkadaşlar date planlamalarını yaptık, meetimiz saat 14 gibi başlıyor, her şeyi brief edelim. Ondan sonra ignore edeceklerimizi alalım. Ama ben dedim ki ne diyor bunlar? Hangi dil konuşuyorlar?
2: Yani şimdi Emre Hocam, şimdi burada biz günlük ihtiyacımızı böyle iletişim anlamında kullanırken zaten normalde kullandığımız çoğu kelimenin Türkçe olduğunu düşünerek konuşuyoruz. Aslında Türkçe sandığımız birçok kelime Farsça, işte Fransızca, değil mi? Arapça, oca, buca, şuca. Yani bunun bir Türkçe karşılığı mutlaka var ama işte çok eski yıllardan beri yapılan işte politika mı diyelim, siyaset mi diyelim, bu eğitimin nereye geldiğini gösteriyor o yıllardan bu tarafa. İşte hala da yozlaşmaya devam ediyoruz. Yani bir gün bir yerde okumuştum çok eski bir yıllarda. Bir günü gelecek herkes bütün

0: tüm dünya tek dili konuşacak diyordu. Sanırım ben o zaman gülmüştüm buna tabii ama şimdi sanırım o kimse onu düşünen unuttum hakkını bağışlasın. Sanırım doğru söylüyor. Yani ben çok üzülüyorum. Güzel Türkçemizi maalesef kullanmıyoruz veya kullandırtmıyorlar. Bunu bize dikte ediyor. Mesela az önce örneğinde olduğu gibi yani bu işte date miydi? İşte bunu bize dikte ediyorlar. Yani özellikle buluşma yok. Yani ne buluşması? Date deyin. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun efendim. Evet, çok doğru bir noktanın altını çizdi. İzmir'den günaydınlar. Öncelikle Beşiktaş'ımızı tebrik ederim. Bu sezon Beşiktaş'ın diğer sezonlara göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelince takımın maçı olduğu gün başkan seçimi yapan ve hiçbir başarısı olmayan vasat bir teknik adam, dördüncü kez takımın başına getiren bir kulübün futbol aklı yok demektir. Bu yüzden böyle bir akılsızlıkla yönetilen kulüp asla şampiyon olamayacak demiş. Musti'den gelmiş. Öyle demeyelim, biraz ağır olmuş ama... Devam edelim. Emre abi günaydın. Konferans ligindeki bütün takımlar patates dedin. Nuri Şahin'e de patlıcan yemekte. Öyle mi ya? Bütün yemekler patlıcan. Doğru ya. Ali Nazik patlıcan. Karnıyarık patlıcan. Doğru söylüyorsun. Ama adam niye gitsin? Patlıcan yok ki. Sen patates var dedin. Hepsi... Çok güzel yakalamış ya. Benim canım patlıcan istemiş herhalde. Bugün günlerden cuma, annemin hastane günü. Ben o taraflarda bir yerlerde bir patlıcan yemeğe bulup yemeye çalışayım. Ay ay ay ay, çok güzelsiniz ya. Devam ediyoruz, ayrılmayın. Patlıcana gel, patlıcana. Benden iyi pazarcı olurmuş ya. Bak, CV'mi LinkedIn'a koydum. Hatta Twitter'da da paylaşmışlar. Spor spikeri arayan varsa ben varım diye. Bulamıyorum. Sonunda zannediyorum beni pazar paklayacak. Limona gel limona. Marul'un kralı burada. Yemediysen böyle maydanoz. Al sana Roka'nın kralı falan diye böyle.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otoko

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli çocuklar ve gençler. Hattımızda çok değerli bir isim var. Sayın Marmara Üniversitesi'nin dekanı Profesör Doktor Mehmet Yorulmaz Hocam. Yorulmazlar Hocam'la birlikteyiz. Saygıdeğer Hocam, günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, güzel olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak gayet güzel. Nasıl? Bu arada tercih dönemi çok yoğun geçiyor. Neler söylersiniz üniversiteye giren arkadaşlara?
1: Çok teşekkürler ediyorum. Tabii ki hepsinin yine aynı şekilde gönlüne göre inşallah olsun, güzel olsun diyelim. Tabii biz özellikle özel yetenek sınavları babında baktığımız zaman...

0: Türkiye'nin 81 ilinde aşağı yukarı beden eğitimi spor yüksek okulları var. Kayıtlar şu anda bitti. Herhangi bir yerde sınava girip, yani artık merkezi sınav biliyorsunuz, özel yetenek sınavları. Merkezi bulunduğu merkezde sınava girip Türkiye'nin herhangi bir yerindeki 24 tane spor bilimlerinden birisini seçebiliyorlar. Tabii ki seçtikten sonra en çok sorulan soru hangi bölümü okuyalım? İşte antrenörlük var, öğretmenlik var, spor yöneticiliği var, rekreasyon var gibi de 4-5 tane bölümün olduğu bir alan. Burada tabii ki baktığımız zaman her biri birbirinden değerli. Öncelikli olarak tabii ki öğretmenlik bölümünü seçen arkadaşlarımız Türkiye'de belirli bir dereceye sahip olması lazım. Yani ilk 400 binin içerisinde olması lazım ki başvuru yapabilsin. Onun dışında tabii kalan bölümlerde antrenörlük, spor yöneticiliği, rekreasyon bölümleri, bu bölümlerden de bulunduğu bölgeye veya görev yapmasını düşündüğü bölgeye göre başvuru yapması, tercih yapması tabii ki en doğal hakkı. Ama tabii ki bu sınavlarda en önemli kısım aldığı TYT'den aldığı puan, sporcu geçmişi, orta öğretim başarı puanı tabii ki bu özel yetenek sınavına dahil olup önemli bir etki yapıyor. Sadece sınava girmek önemli değil. Tabii bunları da toplamda başarmak lazım. Onun dışında da tercih yaparken tabii ki son 2 yılda hangi okullar kaç puanla almış onu da göz önünde bulundurup ona göre tercih yaparsa bence kazanma şansları çok yüksek olur diye düşünüyorum.
1: Saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar'la birlikteyiz. Marmara Üniversitesi'nin dekanı. Hocam, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe sahne aldı.
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe ve Beşiktaş turladı. Maalesef Başakşehir elendi. Üç takımı
0: Evet.
1: tek tek okursanız neler çıkar karşımıza?
0: Vallahi 3 takımı okursak şu anda hazırlık anlamında, ön plana çıkma anlamında veyahut da performans anlamında şu an için Beşiktaş'ın oynanan maça göre, tempoya göre daha ön plana çıktığını görüyoruz. Tüm hem müsabaka anlamında hem yorumlar anlamında baktığımız zaman kendine daha güvenli, daha atletik anlamda sahada daha iyi görev yapan bir Beşiktaş'ı izledik. Fenerbahçe istediği sonucu aldı ama sonuç itibariyle baktığımız zaman istediği oyunu elde edemedi. Eksikler, özellikle forvet anlamındaki eksikler, yani şimdi gelen Granit'in daha hazır olmaması, Kerem Aktürkoğlu'nun hala adaptasyonunun yetersiz olması, milli takımdan dönüş yapmış olmasından kaynaklı. Aynı zamanda tabii ki Muriç, ya Muriç diyorum, santrafor anlamında eksiklerin olması, sakatlığın söz konusu olması. Tabii ki ama baktığımız zaman Ake'nin gerçekten performansını Şikrinyar'ı, tamam, çünkü Şikrinyar çok güçlü, kuvvetli bir oyuncu, yanında oyun kurucu özelliğinde bir oyuncunun olması Fenerbahçe'nin oradaki açığını kapayacaktı. O da Ake bence oradaki o eksiği bayağı doldurdu diye düşünüyorum. Başakşehir'e söyleyecek bir şey yok. Gerçekten ilk maçta da dediğimiz gibi ön plana çıkabildiler. Ceza alanına gittiler ama oralarda sonuçlandırma anlamında çok eksiktiler. Bu maçta bu çok daha had safhaya çıktı. Kendilerine güven duygusu ve atletik anlamda eksiklikleri göze çarpıyordu. Ama ilerleyen süreçte bence onlar da bu açığı kapayacak ki. olacaktır diye ümit ediyorum.
1: Marmara
0: Evet.
1: Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar hocamla birlikteyiz. Hocam,
0: Evet.
1: dün şunu konuştuk. Türkiye Futbol Federasyonu, Taner Karaman'la konuştuk bunu. Yeditepe Üniversitesi ile bir protokol
0: Evet.
1: yapmış ve bu protokolde
0: Evet.
1: işte hakemler yetiştiriliyor, o oluyor, bu oluyor. Ben de şu soruyu sordum. Sorum yanlışsa lütfen düzeltin, hiç çekinmeden de beni eleştirin. Ya kardeşim dedim, eğer bir vakıf üniversitesi ile protokol yapılacaksa, o zaman Okan Üniversitesi'nde MHK'nin eski başkanı var. Onunla yapın Lale Orta. Ama dedim, bu işi
0: Evet.
1: yapacaksanız Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi devletin üniversiteleriyle niye protokol yapmıyorsunuz? Burada acaba başka şeyler mi var? Ve daha önemli bir soruyu sordum. Neden bir üniversite bütün üniversitelerle protokol yapın dedim. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
0: Yani doğrusu aslında dediğiniz gibi bütün üniversitelerle bir protokol yapıp bir de yapmak istenilen tabii ki önemli. Yani burada anladığım kadarıyla hakemlerin eğitimi derken belirli alanlardaki işte psikososyal vesaire gibi böyle iletişim gibi alanlarda sadece spesifik olarak bir protokol yapmak istediler. Bir de tabii ki oradaki ikili ilişkiler Yeditepe Üniversitesi'nin rektörü Sayın Mehmet Hocam hakikaten çok girgin, istekli, arzulu bu tip şeylere olumlu bakan bir hocamız. Onun için o kişisel ilişkilerle bu işi ön plana çıkardı. Çünkü daha önceden de kendisinde bunu konuşmuştum. Ama dediğiniz gibi bu tip protokol sadece İstanbul'da değil bu hakemler. Türkiye'nin her yerinde bu hakemlerimiz. Düşün daha önce sizler de biliyorsunuz yani Ali Kızılet Hoca'nın hakemlerle ilgili olan eğitim kısmında, performans kısmında Türkiye'nin her yerindeki protokol yapmadan bile Türkiye'nin her yerindeki üniversitelerinden futbolla ilgili, o alanla ilgili hocalarla ilişki içerisinde o bölgedeki hocaların hem antrenmanını hem eğitimini hem çalışmasını gözlemliyordu, takip ediyordu. Merkezi bir şekilde tüm Türkiye'ye bunu yaymıştı. Bence buna yönelik bunun gibi bir uygulamayı masaya yatırıp tüm Türkiye genelindeki yani en alttan en üste kadar sadece oradaki 40-50 kişi değil tamamına yönelik bir çalışma yaparsak bence daha kalıcı olur. Dediğiniz gibi devlet üniversiteleri önemli ama vakıf üniversitelerinde de tecrübeli bu işten anlayan hocaların olduğunu gözden kaçırmamak lazım.
1: Peki,
0: Evet.
1: biz buradan hakem eğitim sürecine ki 4 Ağustos tarihinde Sayın Ferhat Gündoğdu, Sayın Bakan ve Sayın TFF Başkanı'nın buluştukları bir organizasyon olacak. Basını bir araya getirecekler. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendirirsiniz bu sezonu? Nasıl başlıyor sezon? Özellikle de şu Bahis hadisesinde 17 bin kişinin üzerinde Damoklesin kılıcı var.
0: Yani tabii ki daha önceki dönemde de konuştuğumuz gibi yani yukarıdan bir baskı, istek, talebi bilemiyorum ama sonuç itibariyle tabii başlangıç biraz yanlış oldu. Yani tüm Türkiye'de tüm spor basınının değerlendirmesi buydu zaten sonuç itibariyle. Ama bir yola çıkıldı. Bunun yarı yolda bırakılmaması lazım. Tamamının artık üzerinden yani ne işte kendi deyimimize göre temizlenip bu dosyanın bence yeni bir sayfayla döneme başlamak lazım ama aldığımız duyumlar tabii ki bahis olayında daha fazla kişinin gündemde olduğu ve ilerleyen süreçte bunların da masaya yatırılacağı söyleniyor. Ya ben Ferhat Başkan'la birçok kez bir araya geliyorum. Yani görüyorum aslında çok iyi niyetli yapmak istedikleri ne yapabilse ama Türkiye'de biliyorsunuz bir ketum bir camia var yani hakem camiası. Çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız olmasına rağmen ketum bir camia. Yani kendim de

0: Çocukluğumda işte Haşim abiler mesela o dönemde hakemliğin içerisinde ufak da olsa bir görev yapmış da olsam baktığın zaman çok ketum bir camia. Yani içine kapanık bence Spor Bakanı'nın, Ferhat Gündoğdu'nun, Federasyon Başkanı'nın bir araya gelip gündem yapması, oturum yapması ve insanlara da bunun açıklanması bence biraz da işi şeffaf hale getirir diye ümit ediyorum. Dünya Kupası'ndaki hakem ve kurallar bence çok güzel yerinde ve bu Türkiye'deki hakemlere de sirayet ederse o uygulamalar bence biraz daha rahat nefes alırız diye ümit ediyorum. Bence tabii ki burada medyayı basını da gözden geçirecekler. Yani oradaki kaos ortamını yani medyanın reyting yapmak anlamındaki kaos ortamını biraz daha tolere edecekler diye ümit ediyorum. Ya bunları bir gözden geçirip şeffaf olarak masaya yatırırlarsa bence biraz daha iyi olur. Ama dediğim gibi demin konuştuğumuz gibi özellikle spor bilimleri üniversitelerini bu alandaki yetenekli akademisyenleri bu işin içerisine sokarlarsa eğitimlerde ve süreç içerisinde bence verimli bir süreç başlar diye düşünüyorum.
1: Transferleri nasıl okuyorsunuz Türkiye'ye? Çok konuşuluyor ama mesela Galatasaray bu sene hiç transfer yapamadı. Çok eleştiriliyor. Dursun Özbek hatta Divan Kurulu'nda çok sinirlendi. Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Trabzonspor bunların içerisinde en iyisi. Hatta dün Aral
0: Evet.
1: Şimşir röportajı vardı. İngilizce yapacaktım röportajı ama Türkçe yapıyorum. Bak sen şu Allah'ın işine dedi. Enteresandı. Neler söylersin?
0: Yani tabii sonuç itibariyle baktığımız zaman şu anda Türkiye aslında genel anlamda bir futbol ülkesi. Yani bu geçmişten günümüze aslında küçük bir Brezilya sokaklarına etrafa baktığımız zaman ama tabii ki transfer anlamında hep yabancı transfer, yabancı transfer alttan üst tarafa çıkarılan bir şey yok. Bu da aslında ilerisi için oldukça handikap. Ekonomik anlamda ülkenin zafiyeti diye düşünüyorum. Yani mümkün olduğu kadar bence altyapıya önem verilmesi lazım. Transferlere baktığımız zaman dediğiniz gibi Trabzonspor daha istekli, daha hararetli bir şekilde transferleri yapıyor, iyi destek buluyor. Trabzon camiası, Trabzon bir futbol şehri. Yani baktığımız zaman Rize nasıl çay şehri ise Trabzon'da futbol şehri diye düşünüyorum. Galatasaray'ın aslında baktığımız zaman transfer yapmasına ihtiyaç var mı? Türkiye'de 5 senedir bu işi yüklenmiş, kadrosu oturmuş bir şekilde devam ediyor. Bence alttan birileri de üst tarafa ekleyebiliyorsa bu tabii ki geçen dönemdeki antrenmanlarla Okan Hoca'nın gözlemiyle bence belki değerlendirilmiştir. Bunların da katkısıyla beraber belki yapacakları bir en fazla bir veya iki nokta transferle sadece göz boyarlar. Ama onun dışında zaten şampiyonluğa doydular bence. Kadroları da şu anda şampiyonluk için, şampiyonluk hedefi için bence devam eden bir kadro. Niye ekonomik şeye girsinler? Bence girmemelerinde fayda var. Beşiktaş'ta bir teknik direktörüyle antrenman metotlarıyla bence iyi gidiyor. Ama bir iki transfer yine tabii ki gerçekten çok eksik bir kadroyla süreci yönetti Sergen Yalçın. Ama birkaç transfer muhakkak Beşiktaş'a şart diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de de dediğim gibi yani santrafor anlamında acaba Muriç'le dolduracak mı doldurmayacak mı önümüzdeki dönem birkaç hafta içerisinde bunları da göreceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ederim.

0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olur, verimli bir sezon olur. Zevkle maçları takip eder hale geliriz. Ha bir de bir diğer tarafta biliyorsunuz FIFA UEFA arasındaki polemik, inşallah o da verimli bir noktaya evrilir. Yani FIFA biliyorsunuz yayın haklarını vesaireyi, gelir
1: 20 milyar
0: haklarını
1: dolara
0: Dünya
1: satma
0: Kupası
1: çabasında.
0: UEFA da buna karşı diyor ki sizle beraber olmayız. Bu tip faaliyetlerin içerisinde olmayız. İnşallah orada da olumlu bir sonuç gözlerini tabii takip etmek lazım. Onu da ilerleyen süreçte göreceğiz inşallah.
1: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Reklam vakti.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Süper bir isim bizleri bilgilendirdi.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Tamam. Hazır her zaman. Güç yüz yüze söz alırız.
1: Ve attığımızda süper bir isim. Eski FIFA kartlı hakemlerimizden Deniz Ateş Bitnel hocam var. Hocam günaydın.
0: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Hocam ayıp değil mi? Twitter'ı karıştırıyorsunuz. Sonra Instagram'ı karıştırıyorsunuz. Sonra Ferhat Gündoğdu'yu kızdırıyorsunuz. Eski
0: kızıyor değil mi?
1: Hakemlik müessesesini bırakmış isimlerin yalan yanlış bilgileri yüzünden demoralizasyon oluyor yani. Ayıp ediyorsunuz.
0: O yüzden mi böyle büyük hatalar yapıyormuş ya da kendine göre hata değil, yanlış yapmıyor demek ki. Ama demoralize oluyor yani. Enteresan. Ferhat Hoca'nın açıklamalarını, işte röportajını izledim. Yalan yanlış bilgi de değil. Kendi ağzından ne söylediyse biz onu yorumluyoruz sadece. Yalan yanlış bir şey yaptığımız yok yani. Türk Hava Yolları pilotlarının kadın... Türk Hava Yolları'nın kadın pilotlarını örnek alıp Türk hakemliğini uçuşa geçirecek bir merkez hakem kurulu başkanımız var. Yani onu örnek alıyor. Diyor ki Türk Hava Yolları'nda diyor %7 diyor kadınların çalışma kadın oranı. Türk hakemliğinde %5. Biz diyor önce %7'yi yakalayacağız, sonra %20-25'leri yakalayacağız diyor. Ve öyle kadınlar sayesinde Türk futbolunu uçuşa geçireceğini düşünüyor merkez hakem kurulu başkanı. Ve bunu kadın pilotlar üzerinden örneklendirerek yapıyor. Yani neresinden tutarsanız tutun, gerçekten komedi gibi bir ülkeyiz zaten ama futbolumuzda komedi, yönetenlerimiz de komedi gibi açıklamalar yapıyor. Şimdi geçen sene biliyorsunuz çok böyle sempatik olmuştu Süper Lig'de kadın hakemlerin maç yönetiyor olması. Herkes tarafından takdir görmüştü. En fazla eleştiren de ben oldum yine. Ama biz doğru bildiğimizi söylemekten şaşmayız. Asen Albayrak çok iyi koşucu olabilir, iyi bir futbolcu olabilir, iyi de bir hakem olabilir. Ama Süper Lig'de yönettiği iki maçta da sınıfta kaldı bence. Hele ki ilk yönettiği Göztepe maçında, Göztepe Kocaeli'ydi yanılmıyorsam. O maçta gerçekten çok büyük hataları vardı. O maçı başka bir hakem yönetseydi, spor kamuoyu o hakemi yerden yere vururdu. Ama işte sempatik gelmesi, kadın hakemlere karşı bakış açısının farklı olması, sanki maçta çok başarılıymış imajı yaratıldı kamuoyunda. Bu imajı da Ferhat Gündoğdu o kadar zeki bir kişi ki, hakem demeyeyim, hakemliği döneminde de zeki olduğu ya da işte problem yaşadığı durumlar var, oraları karıştırmayacağım hiç. O kadar zeki bir insan ki geçen seneki bu algıyı, bu sempatikliği bu sene böyle bir açıklama yaparak kendi lehine çevirebilecek düşüncesinde. Bunu herkes yiyebilir, herkes takdirle karşılayabilir. Bir kişi yemez ya da birkaç tane eski hakem yemez ya da bizim gibi Ferhat Gündoğdu giderken biz dönüyorduk olanlar yemez. Ben yemedim, yemem de. Şimdi kadın hakemler üzerinden yapılan bu algıyı ben yemem. Ama şuraya daha çok takıldım aslında. Onunla ilgili çok fazla yorum yapmadım. Şimdi ilk defa burada yapayım. Diyor ki 2024 yılındaki Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olduktan sonra diyor Halil Umut Meler diyor üst düzey maçlara çıkmayıp geri planda kalmayı tercih etti. Biz de ona önemli maçları vermedik diyor. O zaman Halil Umut Meler bunu böyle söylüyorsa, birincisi onun psikolojisini düzeltmek için çalışma yapmak yerine onu geri plana çekmek, hatta 1,5 yıl boyunca çekmek bir hata mı değil mi? Bunun açıklamasını yapması lazım. Onun geri planda kalmasından dolayı Dünya Kupası'na gidememe sebebi olduğunu kabul etmesi lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi performansına bakıyorlar diyor. Hayır, Şampiyonlar Ligi performansına şöyle bakıyorlar. Sen ülkende zor maçları yönetemiyorsun. Biz sana Şampiyonlar Ligi vermiyoruz kardeşim ki Halil Umut Meler o dönemde bir ya da iki tane Şampiyonlar Ligi'nde maç, zorlu maça çıkabildi. O yüzden UEFA'da geri planda kaldı. UEFA kontenjanından Dünya Kupası'na gidemedi. Düğmeyi baştan yanlış ilikledik bir kere. Psikolojik destek vermediler. Halil Umut Meler'i desteklemediler. Halil Umut Meler'i her anlamda geri plana çekmeyi onların işine geldi. Şimdi Halil Umut Meler ben zorlu maçlara çıkmadım dedi. Sen vermedin. O zaman Yasin Kol bütün zorlu maçlara ben çıkayım dedi. Sen o yüzden mi Yasin Kol'u verdin derler adama. Acaba öyle mi oldu? Yasin Kol da bütün derbileri mi istedi? Halil Umut Meler çıkmıyorken bana verin bari mi dedi. Ferhat Gündoğdu'na soruyorum bunu. Şimdi Halil Umut Meler nerede? Baktığınız zaman sıralamaya onun kokartına, onun bulunduğu yere Yasin Kol nerede? Bir tanesi UEFA'da elit kategori hakemimiz, bir tanesi İngilizce bilmeyen, konuştuğu zaman kişiler tarafından zor anlaşılabilen biri. hakemliğine hiç girmiyorum. Hakemlik tarzlarına bakarsanız Halil Umut Meler Yasin Kol'dan 100 gömlek daha üstün. Burada en başta hatayı yapan Ferhat Gündoğdu. Bir yarım sezon boyunca Halil Umut Meler'in psikolojisiyle psikolojisini destekleyici hamleler yapmalılardı. Bunu yaptılar, eyvallah. Ama o yarım sezonda bir adım öteye bile götüremediler mi Halil Umut Meler'i? Ertesi sezon neden halen geri planda tuttunuz? 1,5 sezon boyunca bu adamı neden beklettiniz? Neden itibarsızlaştırdınız? Ya da o çalışmalara girdiniz? Ya da dışarıdan bizim bu böyle yorum yapmamıza sebep olacak hamleler yaptınız? Halil Umut Meler'i itibarsızlaştırdıklarını düşündük mesela. Bu kadar zaman geçti, şimdi mi açıklıyorsunuz peki bunu? Çıkıp televizyonda söyleyemiyor musunuz? Ya biz Halil Umut Meler'in bu saldırılarından, işte bu yumruklu saldırıdan dolayı psikolojisinin etkilendiğini düşündüğümüz için onu bilerek geri planda tutuyoruz ki kendisini toparlasın. Şimdi mi aklınıza geliyor açıklamak? Ferhat Bey, Ferhat Bey bizi dinliyordur. Ferhat Gündoğdu, Ferhat Hoca bizi dinliyordur. Ferhat Gündoğdu yaptığı açıklamalardan kamuoyunu çok rahat ikna ediyor olabilir. Ya da kamuoyunu çok rahat ikna, yani ise ikna ediyor olabilir. Kandırıyor demeyeyim. Çünkü zamanında Ali Koç'u da ikna etmişti. Ali Koç çok büyük kandırıldığını, çok büyük aldatıldığını söyledi tekrar. Değil mi? Çok güzel sunum yapıp ikna etmişti. Şimdi bir tane bir şey hazırlamış. Skala hazırlamış. İşte 2028 Avrupa Şampiyonası'nda bir hakemimiz olacak. 2030 Dünya Kupası'nda bir tane, iki tane aday hakemimiz olacak. Bilmem üç tane. Ya bizim şimdi o tabloyu bulabilirsem bakacağım. Tamamen yanlış olmasın, tabloya bakarak söyleyeyim. Bizim Avrupa hakemlik tarihinde hiçbir zaman üç tane elit kategori hakemimiz aynı anda. Bakın bak, Avrupa'da hakemlik tarihinde üç tane elit kategori hakemimiz aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Şampiyonalarında olamadı ki sen nasıl 3 tane hakemi Avrupa Şampiyonası'na aday ya da Dünya Kupası'na aday yazabiliyorsun? Ya da kamuoyunu nasıl böyle aldatmaya yelteniyorsun? Bizim Cüneyt Çakır dışında elit kategori hakemimiz yokmuş, yoktu. Geçmişte Oğuz Sarvan dışında elit kategori hakemimiz yoktu. Daha önce Orhan Erdemir elit kategoriye çıkacakken Fatih Terim'le yaşamış olduğu diyalogdan dolayı üstü çizilmişti. Selçuk Dereli elit kategoriye adayken son anda çıkamamıştı. Bizim aynı anda iki tane bile elit kategori hakemimiz yoktu ki üç tane aday nasıl olabilecek? Ferhat Gündoğdu bize bunu açıkla. Sen geldiğinden beri hakemliği o kadar itibarsızlaştırdın ki, hakemlik o kadar yerle yeksan oldu ki, sen nasıl üç tane elit kategori hakemimiz olabileceğini kamuoyuna anlatabiliyorsun? Nasıl?

0: insanlara bu şekilde bir yanıltıcı bilgi veriyorsun? Hakemlikten gelmeyenler bilmez. Ferhat Gündoğdu dinler. O bizim Dünya Kupası'na 3 tane aday hakemimiz olacakmış ya. Ferhat Gündoğdu bunun çalışmasını yapıyormuş der. Bizim şu anda bir tane elit kategori hakemimiz var. Ve sen onu itibarsızlaştırıp belki de bu sene elit kategoriden çıkmasına sebep olacaksın. Nasıl 3 tanesini aynı anda oraya sokabileceksin? Diğer kalan bütün hakemlerimiz ikinci kategoride. Bakın, ikinci kategoride daha önce üçüncü kategori vardı. Yani üçüncülük gibi düşünün. Üçüncü, ikinci, birincilik ve elit kategori, süperlik gibi düşünün. Benim söylediklerimi radyoda dinleyenler için söylüyorum. Elit kategori, süperlik kadrosu gibi düşünün. Ali Mutmeler var ve altındaki bütün FIFA hakemlerimiz ikinci kategoride. Birinci kategoride, yani birincilikte bizim hakemimiz yok. Sebebi kim biliyor musunuz? Bu Merkez Hakem Kurulu. Neden? Çünkü birinci kategoride hakemlik yapan bir Hüseyin Göçeğimiz vardı. Bu Merkez Hakem Kurulu onu bitirdi. Halis Özkahya vardı. Bu Merkez Hakem Kurulu döneminde ya da bir önceki Merkez Hakem Kurulu döneminde yaşadığı problemlerden dolayı hakemliği bıraktı. Tam Atilla Karaoğlan birinci kategoriye çıkacaktı. Bu Merkez Hakem Kurulu'ndan aldığı özgüvenle o kadar farklı maçlar yönetti ki, hani hatırlayın VAR'dan öksürük skandalı, sarı kartları VAR öksürerek hakeme bildirmiş ve çok geç sarı kartlar çıkarmış diye UEFA tekrar ses kayıtlarını dinleyip böyle bir şey tespit ettiği için Atilla Karaoğlan'ı birinci kategoriye çıkarmadılar. Sebep bu Merkez Hakem Kurulu. Sebep. Neden? Çünkü öyle bir özgüven verdiler ki, yani şu an akıllarında şöyle bir şey var. Ferhat Gündoğdu'nun aklında şöyle bir şey var. Bütün derbileri biz Yasin Kol'a veriyoruz. Yasin Kol FIFA kokartlı bile değil. Bizim FIFA kokartlı hakemlerimizi düşünün yani. Uçuyorlar, kaçıyorlar. Öyle bir hayal sattı ki o konuşmasında. İnsanlar ikna oldu, yine oldu. Ama kandırıldıklarını işte 2028'e, 2030'a, 2032'ye geldiğimizde anlayacağız. Hani böyle demişti Ferhat Gündoğdu? Öyle dedi de Deniz Ateş Bitnel de böyle diyor. Tarihte bizim aynı anda iki tane elit kategori hakemimiz hiçbir zaman olmadı. Ki bize hayal satarak üç tane elit kategori hakemi olacağını bize söylüyor. Çünkü diyor ki Dünya Kupası'na üç adayımız olacak. Elit kategori hakemlerinden olur bu adaylar. Avrupa Şampiyonası'na üç adayımız olacak. 2028 için iki tane adayımız olacak. Ya Halil Umut Meler'i yemeyin de en azından bir tane adayımız olsun yani. Halil Umut Meler orada kalsın ki. Onu itibarsızlaştırmayın ki en azından bir tane adayımız olsun. Ama şunu söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim, 2026 yılındayız. Bu Merkez Hakem Kurulu bu kafayla devam ederse Halil Umut Meler 2028'e aday olamayacak. Çünkü Halil Umut Meler diye bir hakem kalmayacak, hakemliği bırakacak. Bunların yüzünden bırakacak. O yüzden Ferhat Gündoğdu hikaye anlatmaya devam etsin. Biz yav he he demeye devam ederiz ama kamuoyunu da sizin sayenizde, televizyon, basın, kendi sosyal mecralarımız sayesinde bilgilendirmeye devam ederiz. Bazı şeyleri ciddiyetle anlatacağımız yerler var. Bazı şeyleri mizahen anlatacağımız şeyler var. Çünkü izahı olmayan şeylerin mizahı olur düşüncesiyle biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla Ferhat Gündoğdu hikaye anlatmaya devam etsin. La Fontaine'den masallar dinlemeye devam edeceğiz. Ama doğru bildiklerimizi söylemekten de vazgeçmeyeceğiz.
1: Dördünde ne bekliyorsun? 4 Ağustos'ta. Basını çağırdı ya.
0: Yani bilgilendirme yapacak. Yani yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapacak. Başka bir şey beklemiyorum. Yeni kuralların,
1: Soru alır mı
0: yani
1: mesela? Buna
0: ekstra bir şey
1: soru
0: beklemesin.
1: sorabilir miyiz mesela?
0: Yeni kurallar dışında soru soramayız. Yani neden soru soramayız? Basına bile çıkarken ben şunu düşünüyorum. Yani izlerken şunu düşünüyorum. Basına çıkarken muhtemelen ya soru almayacağım, zorlayıcı sorular sormayın diye söylediğini düşünüyorum. Ya da böyle bir şartla basına çıktığını düşünüyorum. Çünkü soru almıyor ki. Yani ya da öyle sorular soruluyor, o öyle kıvrak zekasıyla başka bir yere eviriyor ki sizin sorduğunuz sorunun karşılığını alamıyorsunuz, karşılığını bulamıyorsunuz. Gerçekten çok zeki bir insan. Ben takdir ediyorum, tebrik de ediyorum. Yani Ferhat Gündoğdu bu kadar zaman, bu kadar eleştiriye rağmen, bu kadar yaptığı hatalara rağmen halen birilerini ikna edebiliyor. Halen birileri evet Ferhat Gündoğdu dürüst adam, Ferhat Gündoğdu doğru işler yapacak diye inanıyorsa ve buna inandırabiliyorsa gerçekten başarılı ve dürüst bir adam. Zeki bir adam. Dürüst demeyeyim, zeki bir adam. O yüzden takdir ediyorum. Bu yıl da böyle devam eder. Bu yıl da inanırlar. Derler ki genç hakemler hani 2 yıl

0: gençleştirme, farklı bir politika izleyeceğiz deyip bu yılda kadın hakemler üzerinden bir şey belirlemiş, belli oldu. Yol haritası belirlemiş. Kadın hakemleri daha fazla arttıracağız. Bakın işte Asena Albayrak geliyor, Melek Takan geliyor. Bunlar Süper Lig'de maç yönetecekler düşüncesiyle ya da böyle bir algıyla insanlara farklı düşünceler ya da hakemlikteki o erkek hakemlerin dediğimiz ya da hakemlikte erkek kadın yok bu arada ama hani biz cinsiyet onlar cinsiyetçi baktığı için söylüyorum. Hani kadın hakemlerimiz daha çok olacak dediği için bunu söylüyorum. Yoksa kimse yanlış anlamasın. Hakemlikte hakem ve yardımcı hakem var. Var hakemi var. Bu kadar yani. Hakem hakemdir. Onlara konulan kriterleri yapan her hakem her ligde o kriterleri yerine getirdiği zaman her ligde maç yönetebilir. Bunun kadın erkeği yok normalde ama bizde tabii dediğim gibi sempatik baktığımız için bu vurguyu yapıyor. Bu sene de o algıyla o yolla devam edecek. Gençleştirme politikası deyip birçok şeyi tanıtmıştı ama gençleştirmeden vazgeçti galiba. Şimdi şeye döndü. Kadın hakemlere döndü.
1: Baresi'yi seyrettin mi sen?
0: Yok izlemedim. Yani şöyle futbolculuğunu mu?
1: Evet.
0: Muhtemelen son dönemlerine denk geldim. Yani çok küçüktüm çünkü. Baresi
1: Baresi
0: kaç yıllarıydı? 88,
1: 82, 83,
0: 89,
1: 84,
0: 83.
1: 85.
0: Yok. İşte 85, 86 belki.
1: Evet, El Capitano biliyorsun. Baresi vefat etmiş 66 yaşında.
0: O mekanı cennet olsun.
1: Çok üzgünüm.
0: Yani ben çok küçüktüm tabii ki Baresi döneminde ama iyi futbolcu olduğunu, ismini biliyorum. Mekanı cennet olsun. Yani bu vesileyle şeyi de ekleyeyim. Kızıl Sakal
1: Ya
0: lakaplı
1: Eren'e
0: MasterChef
1: çok üzüldüm
0: şampiyonu.
1: ben de ya.
0: Eren,
1: Üzüldüm.
0: ben de üzüldüm. Çünkü genç yaşta insanların vefatı ve ani vefatı gerçekten öncelikle ailelerini ve sevenlerini çok üzüyor. Ben hiç tanımadım, tanışmadım da ama sadece birkaç böyle kesitini birkaç kez MasterChef'te izlediğimde duruşunu çok beğendiğim insanlardan bir tanesiydi.
1: Hocam ben
0: İyi
1: programını
0: insanlar çok
1: seyrederdim.
0: yaşamıyor maalesef.
1: Yani
0: Evet.
1: programı vardı Bein'de. Böyle bir tane arabası var. O arabasıyla gidiyor. İşte konuklarını ağırlıyor. Böyle göl kenarında, ormanın içinde. Orada burada böyle
0: Oh, süper.
1: enteresan yemekler yapıyordu. Ben mesela şeyi dinledim. 15 kişilik, okudun mu onu?
0: Yok okumadım.
1: 15 kişilik bir kız grubu İstanbul'u gezmeye geliyor. Öğretmenleri de arıyor. Diyor ki ya 15 kişilik bir kız grubu biz İstanbul'u gezeceğiz. Bu kızlar dar gelirli ailelerin kızları. Ve diyor en önemlisi de diyor burada diyor bu çocuklar diyor çok ciddi anlamda diyor ihtiyaç duyuyorlar diyor. Gastronomi okuyorlar diyor. Acaba diyor onları diyor ağırlayabilir misiniz? İndirim yapar mısınız? Onları orada yemek ısmarlasak diyor. Bunun üzerine diyor ki siz gelin 3-4 arası bizimle olun diyor. Saat 3 gibi gidiyorlar. Eren yok orada yani ama not bırakmış çalışanlarına. Abi yiyorlar, içiyorlar. Öğretmen diyor ki ölene kadar yedik, içtik. Çok güzel ağırlandık ve bir kuruş para ödemedik diyor.
0: Vallahi yani
1: Çünkü Eren
0: Allah rahmet
1: demiş ki
0: eylesin,
1: hiç
0: mekanı
1: kimseden
0: cennet
1: para
0: olsun.
1: almayın demiş. Evet yani
0: Evet.
1: gam yok, keder yok, Allah var diyen bir arkadaştı. Çok
0: Evet.
1: değerliydi, çok
0: Evet.
1: özeldi. Nur içinde yatsın.
0: Mekanı
1: Bu arada
0: cennet
1: Acun
0: olsun dediğim
1: Ilıcalı'yı da
0: gibi.
1: tebrik etmek lazım. Eren'in ailesine ve kızına sahip çıktı. Ya böyle
0: Evet.
1: adamlar yani Acun benim tabii yaklaşık 30 yıllık dostum. Bir kez daha tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum.
0: Ben de tebrik ediyorum. Yani burada Eren'in insani duruşunun ya da kişilik özelliklerinin de çok büyük faktörü var. Yani Eren iyi bir insan olmasaydı, Eren insanlara kendisini bu kadar sevdirmeseydi belki farklı bakış açısı olabilirdi ama tabii ki Acun Ilıcalı'nın bu yaptığı davranış takdire şayan. Arkadaşlarını gördüm mesela görüntülerde. MasterChef'ten arkadaşları, sevenleri, sevdikleri. Hepsi çok üzgündü. Ben diyorum ya bak ben hiç tanışmışlığım yok, karşılaşmışlığım yok ama ben bile üzüldüm. Ani ölümler dediğim gibi herkesi üzer.
1: Evet.
0: Bir merak da uyandırdı açıkçası benden neden nasıl olduğu düşüncesi var
1: Hastaymış
0: ama
1: hocam. Ben söyleyeyim size
0: evet
1: ilaçlarına bile yetişememiş. Almaya
0: ilaçlarıyla ilgili
1: çalışmış.
0: evet onu
1: Evet.
0: okudum ben de gerçekten üzüldüm.
1: Hocam harikasın. Ama süren bitti.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere
1: Seviyorum
0: tekrardan.
1: seni hocam. Yapmayın bir daha böyle
0: Hoşça kal. Yapmayın Ferhat Hoca'yı üzmeyin
1: Ferhat
0: ha.
1: hocamı
0: Hayır
1: üzmeyin.
0: ben daha önceki yayınlarında demiştim. Spor yorumcusu değilim ben. Spor ve futbol eleştirmeniyim artık. Ben eleştiririm. Onlar üstüne düşeni alır almaz. Düzelteceklerini düzeltir düzeltmez. O beni ilgilendirmez. Ben eleştiririm. Eleştiri iyidir. Eleştiri yapılması, eleştirilere kulak verilmesi ve onların gelişimi konusunda bazı şeyler yapılması iyidir. Ferhat Gündoğdu dedim ya, bizi dinliyordur şu anda. Ben eleştiririm. Sadece Ferhat Gündoğdu'nu değil, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da eleştiririm. Yasin Kol'u da eleştiririm. Halil Umut Meler'i de eleştiririm. Yeri gelir seni de eleştiririm. Senle de çok programa çıktık, bilirsin. O
1: Tamamdır.
0: yüzden ben eleştiririm.
1: Öpüyorum seni.
0: Eleştirmenim ben. Görüşmek üzere.
1: Sevgiler, reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Ve beraberliğimizde son virajdayız. Efendim, bundan sonra her cuma saatler 9.40'ı gösterdiğinde süper bir isimle birlikte olacağız. Çünkü ben hep burada Atatürk hikayeleri anlatıyorum. Atatürk sevdamdan bahsediyorum. Atatürk'ün değerli kişiliği ve ülkeyi bizim için nasıl bu kadar güzel bir noktaya taşıdığı ve Cumhuriyet değerlerinden bahsediyorum. Ama onu en mükemmel anlatacak bir isimle tanıştım. Bundan yaklaşık 4 yıl önce ve bizle eğer sohbet ettiğimizde inanılmaz bilgiler aktaran bir isimdi. En sonunda onu ikna ettim radyoda buluşmaya ve sevgili Kurmay Albayımız, eski Kurmay Albay emekli ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fikret Bayır bizlerle. Sayın Bayır, günaydın, hoş geldiniz.
1: Emre'cim hoş buldum, günaydın. Ben çok teşekkür ederim. Zaman zaman senin programında konuk olmuştum. Ama artık inşallah her cuma biraz da güncelle ilgisi olacak konuları seçip keyifli sohbetler yapacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, ya Atatürk hikayelerini senden dinlemek inanılmaz keyifli. Ben birçoğunu senden dinleyerek radyoda zaten paylaşmışlığım var.
1: Çok güzel.
0: Sayın Bayır aynı zamanda benim komşum ve o yüzden de her kapıdan çıkışta mutlaka karşılaşıyor, sohbet ediyoruz. Çok da iyi bir yüzücü, dün de bahsetmiştim, eşi yaklaşık günde 5 kilometreye yakın yüzüyor, kendisi de aynı şekilde. Yani sporunda tam odağında ve iyi de bir Beşiktaşlısınız değil mi abi?
1: Evet, şu an hemen kartal pençesi yaptığımı görebiliyoruz.
0: Aynen. Dün Beşiktaş, Fenerbahçe tur atladılar ama Başakşehir elendi. Bir cümle isterseniz özür edelim. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Başakşehir'e üzüldük tabii ki. Devam etmesini isterdim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la gururlandık. Yolları açık olsun, devam etsinler. Ben bir Beşiktaşlı olarak bu sene Beşiktaş'ın daha farklı bir havada olduğunu görüyorum. Hocası ilk izlenim olarak güven veriyor. Doğru bir iki transfer yaptılar. Daha da devam edecekler. Umuyorum bu yıl lig daha heyecanlı, daha sıcak geçer. Ama benim yine temennim şu. Ben Beşiktaşlıyım ama katiyen fanatik değilim. Sporun ruhuna uygun olarak centilmence bir mücadele olmasını, hak edenin ligin sonunda şampiyonluğa ulaşmasını diliyorum.
0: Ben fanatikleri görüyorum yeteri kadar. Bir tane bizim evde Beşiktaş fanatiği var biliyorsunuz.
1: Çok iyi biliyorum. Evet.
0: Peki efendim, şimdi isterseniz biz bu toplantımıza ya da bu buluşmamıza Lozan'la başlayalım. Yani Lozan'ın o kıymetini 20 dakikaya sığdırabilir miyiz bilmiyorum ama hatta 15 dakika kaldı, 16 dakika. Evet. Ama Lozan ve Lozan'daki Atatürk profilinden biraz bahsetmenizi isterim.
1: Tabii ki Emre'cim. Şimdi Temmuz'un son haftasındayız. Dolayısıyla biraz da hep güncelle bağlantılı konuşmak gerekir diye düşünmüştüm. Görüyorum ki sen de aynı düşüncedesin. Lozan'ı kalan 15 dakikaya sığdırmak mümkün değil ama Lozan'ın 3 temel ayağı vardır. Biraz onlardan konuşmak gerekir ve bu 15 dakikalık sürecin sonunda ben aslında bizi izleyen değerli dinleyicilerimizin şöyle bir

bilgilerini tazelemelerini sağlamaya çalışacağım ama sonuçta şuraya geleceğiz. Lozan hep bir zafer miydi, bir hezimet miydi? Bu bağlamda tartışılır. Aslında genellikle toprak kayıpları konuşulur ama Lozan'ın ruhu çok farklıdır. Ben bugün biraz Lozan'ın ruhunu anlatmaya çalışacağım. Lozan'ın ruhunu anlayabilmek için o detayların içinde boğulmadan Lozan'ın üzerine oturduğu o üç ayağı görmek gerekir. Şimdi Lozan Osmanlı'nın Sevr ve Mudanya çizgisini, düzeltiyorum, Mondros ve Sevr çizgisinden Kurtuluş Savaşı'yla yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Mudanya ve Lozan'a dönüşün bana göre muhteşem zaferidir. Hatta şöyle söyleyelim, Mustafa Kemal Paşa'nın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözünden çok değil, bir ay sonra Mudanya imzalanmıştır ve aslında Mudanya'ya çok konuşulmayan bir şey söyleyeyim, Mondros'un intikamını almıştır. Niye intikamını almıştır? Çünkü Mondros bir ateşkesten ziyade Osmanlı'nın paylaşılmasının kapısını açmıştı. Mudanya'ya baktığımızda da Mudanya'da baş delege İsmet Paşa'dır ve Mondros'a benzer şartlar dikte ettirilmiştir. Örneğin şimdi Lozan'a geçeceğiz ama Mudanya'da Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Efendim Meriç sınırı olarak belirlenmiştir. İstanbul yine savaş yapılmadan teslim alınmış. Boğazların yönetimi yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine geçmiştir. Aslında muazzam zaferin başlangıcı Mudanya'dır ve ardından 20 Kasım'da Lozan'a gidilir. Lozan'a gidilirken Mustafa Kemal Paşa yine İsmet Paşa'yı baş delege yapar, Dışişleri Bakanı olarak atar. Yanında Doktor Rıza Nur vardır, Hasan Saka vardır. Fakat burada İsmet Paşa'nın çok özel bir hamlesi vardır. Üniformasıyla gider. Lozan'a üniformasıyla gider ve ilk açılış konuşmasında üniformasıyla çıkıp galip bir devletin oradaki baş delegesi ve temsilcisi olarak gider. Yeni Türk Devleti'nin büyük özgüvenini bu ortaya koymuştur. Şimdi dolayısıyla ben şunu öncelikle söylemek istiyorum sevgili Emre'ciğim. Lozan'ı konuşurken toprak kayıpları neydi, toprak kazançları neydi? Şimdi bir iki bunun detayına gireceğiz ama Lozan o değildir. Lozan bir egemenlik savaşına sahne olmuştur. Evet, 4 Şubat'a kadar birinci dönem vardır. 4 Şubat'ta görüşmeler kesilir, taraflar ayrılır. Tekrar askeri gerginlik artar. 23 Nisan 1923'te tekrar efendim ikinci görüşmeler başlar ve 24 Temmuz'da anlaşmayla sona erer ama Lozan'ı toprak kayıplarının ötesinde bir egemenlik mücadelesi olarak görmek gerekir. İşte bu egemenlik mücadelesinin en kıyasıya olduğu alan Lozan'da kapitülasyonlar meselesidir. Nedir kapitülasyonlar? Kapitülasyonlar yabancı devletlere verilen ayrıcalıklardır. Yani nedir bunlar başlıca? Efendim mali konulardaki ayrıcalıklardır. Hukuki konulardaki ayrıcalıklardır. Şimdi bakın Lozan'a gidildiğinde durum şuydu. Bunu anlatırken hep yüreğim sızlar. Osmanlı'nın son döneminde tek bir hukuk yapısı yoktu Emreciğim. Osmanlı Devleti'nin tebaası için şer'i mahkemeler vardı. Yani şeriat mahkemeleri vardı. Çünkü Osmanlı büyük oranda bir din devletiydi. Durum böyle olunca Osmanlı'nın içindeki azınlıkların her birinin kendi mahkemeleri vardı. Kimisinin konsolosluk mahkemeleri vardı, kimisinin kiliseye bağlı mahkemeleri vardı. Şimdi bir ulus düşünebiliyor musunuz? İçinde çok çeşit karma karışık bir hukuk yapısı var. Tekli hukuk yapısı yok. İşte kapitülasyonlar buydu. Tek bir ekonomi ve mali sistem yoktu. Yabancıların gümrük ayrıcalıkları vardı, vergi ayrıcalıkları vardı ve Osmanlı bu yüzden Fransız devriminden sonra ve sanayi devrimine ayak uyduramamış ve sömürge durumuna düşmüştü. Dolayısıyla Lozan'daki ana mücadele yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sömürge olmaktan kurtulup tüm dünyanın saygı duyduğu bağımsız bir devlet olabilme mücadelesiydi ve bunun yoğunlaştığı ana konu adli, mali, hukuki kapitülasyonlardı. İlk bölümde bu konuda anlaşma olamadı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın net bir talimatı vardı. Kapitülasyonlar kaldırılacak, bu konu müzakere edilmeyecek, gerekiyorsa savaşa geri döneriz. Ve 4 Şubat'ta birinci etap görüşmeler kesildiğinde

Bunun iki ana nedeni vardı. Birincisi kapitülasyonlar, diğeri Musul meselesi. Uzlaşma olmadı ve taraflar geri döndüler. Fakat askeri gerginliğe rağmen müzakere kapısı açık bırakıldı ve 23 Nisan'da ikinci tur Lozan oturumları başlayıp 24 Temmuz'da nihai anlaşmaya ulaşıldığında kapitülasyonlarda Türk tarafının söylediği oldu.

0: fonksiyonlar meselesiydi. Öncelikle çok kısa olarak bunu anlatmak istedim. İkinci olarak belki biraz Musul ve kalan sürede Musul, Kerkük, Boğazlar ve Patrikhane'ye kısa kısa değinsem uygun olur değil mi Emre'cim?
1: Tabii ki dinliyoruz hocam. Bu arada içinde böyle enteresan bir Atatürk anekdotu da olursa daha kıymetli olur. Onu anlamak çünkü Cumhuriyeti anlamak anlamına geliyor diye düşünüyorum.
0: Tabii ki burada şunu söylemeliyim. Lozan çok kontrollü bir müzakere süreciydi. Hem birinci devrede 4 Şubat'a kadar olan devrede, hem de 23 Nisan'dan sonra başlayan ikinci dönem tamamen kontrollüydü. Baş delege İsmet Paşa ihtiyaç olan her aşamada Ankara'ya telgraf çekiyor. Telgrafın başında Mustafa Kemal Paşa haberleşiyorlar. Yeni bir değerlendirme yapılıyor. Yeni bir talimat gönderiliyor. Muazzam koordineli işbirliği içinde devlet anlayışıyla, devlet ciddiyetiyle götürülen bir süreçti. Ama ben yabancı kaynakları da sürekli takip ederim. Burada şunu da üzülerek ifade etmem gerekiyor. İngilizler bu telgraf muhaberesine girmeyi başarmışlardı. Şifreli yapılan görüşmelere ulaşmayı başarmışlar ve şifreleri çözmek için çok gayret etmişlerdi. Yani Lozan her boyutuyla inanılmaz bir egemenlik mücadelesine sahne olmuştu. İşte bunlardan bir diğeri Musul meselesidir. Şimdi Musul meselesi aslında Lozan'da başlamış ve Lozan'da bitmiş bir mesele değildir. Çünkü Musul, bakın şunu söylemem gerekiyor. Bu çok kıymetli bir nokta. Yeni Türk Devleti'nin sınırları 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi imzalandığında bizim süngülerimizin kontrolü, silahlarımızın kontrolü altındaki bölgeydi. Bu anlamda Musul bizde kalmıştı ve aslında İngilizler Mondros mütarekesinden sonra Musul'u hukuksuzca işgal ettikleri için biz Lozan'a gittiğimizde İsmet Paşa ve bizim heyetimiz hep şunu ortaya çıkardı, koydu. Dedi ki Musul Türk'tür. Mondros mütarekesi imzalandığında Musul bizdeydi. Siz Musul'u hukuksuzca işgal ettiniz. Dolayısıyla Musul bize verilmelidir. Biz bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. İşte birinci dönemde bu konuda yoğun ve sert tartışmalara rağmen Musul alınamadı, ama karşı tarafa da bırakmak istemedik. Neticede ikinci döneme, 23 Nisan'dan sonraki ikinci döneme gidildiğinde Musul'da yine çok sert tartışmalar oldu. Türk tarafı burada Musul'da bir referandum, bir plebisit yapılmasını istiyordu. Ve halkın kendi kaderini kendisinin tayin etmesini istiyordu. İngilizler bir muhtemel plebisitin sonucunun ne olduğunu bildiği için buna karşı geldiler. Çünkü burası petrol zengini bir bölgeydi. Sonuçta şuna karar verdiler. Uzun tartışmalara rağmen bir uzlaşma olmadı. Dendi ki biz bu konuyu Lozan sonrasına bırakalım. Türkiye ve İngiltere bu konuyu 9 ay kendi aralarında görüşsünler. Ardından olmazsa, yine bir uzlaşma olmazsa Milletler Cemiyeti'ne götürülsün ve onun hakemliğine başvurulsun. Tabii burada aslında son cümle şunu söyleyeyim ve diğer başlıklara geçeyim kalan zamanı doğru kullanabilmek için. Mustafa Kemal Paşa bu dönemde yeni bir ordu hazırlattı. Hem bu orduyu bölgeye yığınaklandırarak müzakere masasına etki etmeye çalışıyordu. Hem de eğer bir anlaşma olmazsa bu bölgeye yeni bir askeri harekat yapılıyordu. Aynı zamanda Özdemir Bey bölgedeydi. Bölge halkı mitingler yapıyor. Plebisit hakkını istiyordu. Ve buna rağmen bir uzlaşma olmadı. Şimdi sonuçta 1926 Ankara Anlaşması'yla Türkiye-Irak sınırı yeniden belirlendi. Burada petrol gelirlerinden %10 Türkiye'ye verildiği söylenir. Bu doğrudur ama daha sonra İngiltere bu %10'luk payı topluca ödemiş ve bu konu bu şekilde kapanmıştır. Yani biz ne yazık ki Lozan'da Musul meselesini halledemedik. Bunu söylemem gerekiyor. Yani ana hedef misak-ı millidir ama Musul meselesi kapitülasyonlar kadar net olarak çözülememiştir. Kalan birkaç dakikada kısa kısa Boğazları söyleyeyim. Boğazlar konusu da Lozan'da başlayan ve biten bir mesele değildi. Ta 1841'deki anlaşmadan itibaren Boğazlar bir uluslararası mesele haline dönüştü. Lozan'da bu teyit edildi ama 1841'de başlayan Boğazlar meselesi 1936 Montreux

0: Boğazlar Sözleşmesi'yle Türkiye'nin tam hakimiyetiyle sonuçlanmıştır. Lozan'da tam hakimiyet oluşmamıştı. Evet, yönetim Türkiye'deydi ama bir Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Bunu komisyonun başkanı Türk'tü fakat yabancılar da vardı ama İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte bu Boğazlar Komisyonu kaldırıldı ve Boğazlar'da tam Türk hakimiyeti sağlandığını konuşmalıyız. Son olarak belki ruhban okulu ve patrikhane meselesine kısaca değinsek yeterli olur değil mi? Bir iki üç dakikamız var herhalde.
1: Evet, ama bir cümle bir şey daha soracağım. Orayı kısaca toparlarsak sevinirim.
0: Evet, şimdi Patrikhane dediğimiz Fener Rum Kilisesi Lozan'da 37 ve 44. maddelerde belirlenmiştir. Türk tarafı bu kilisenin ve ruhban okulun Türkiye'den gitmesini istemiş ama baskılarla burada kalmıştır ama bunun üzerine bu ruhban okulunun statüsü değiştirilmiştir. Patrikhanenin statüsü değiştirilmiştir. Ruhban okul sonraki bir konudur. Patrikhane dediğimiz bu kurum bir kiliseye döndürülmüş ve sadece İstanbul'da içerisindeki Ortodoks cemaatin dini hizmetlerini sağlayacak bir bölgesel kiliseye dönmüş. Buradaki en yüksek papaza, baş papaz da Fatih Kaymakamlığına bağlı bir vaiz, memur ve Türk vatandaşı olacak şekle dönüştürülmüştür. Şimdi bugün burada çok farklı bir yapı var. Burada Bartolomeo isimli bir baş papaz var, patrik olduğunu düşünüyor. Hatta ekümenik patrik olduğunu, yani tüm dünya ortodokslarının lideri olduğunu, Vatikan modeli bir patrik olduğunu düşünüyor. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına, laik anayasal sistemine ve Lozan'a aykırı bir statüdür. Burada siyasete girmek istemiyorum ama mevcut hükümet ne yazık ki bu konuda çok zayıf davranıyor. İşte bakın, Eylül ayında ruhban okulunun açılacağını görüyoruz ama Lozan'da Patrikhane ile Batı Trakya'daki Türklerin cemaat hakları birbiriyle mütekabiliyet esasıyla belirlenmişti. Şimdi Batı Trakya'da bizim soydaşlarımız, Türk kardeşlerimiz kendi müftüsünü seçemiyor. Okulları birer birer kapatılırken bizim bu tarafta başpapaz
1: Evet.
0: ekümenik patrik olduğunu düşünüyor. Ruhban okulu Eylül'de açılıyor. Bu konuda ciddi sıkıntılar var ama hem anayasal laik düzenimize aykırı bir düzen var hem de Lozan'a aykırı bir yapı oluştu. Bir cümleyle eğer şunu bağlamama müsaade edersen, bütün bu kısa çerçeve neticesinde Lozan bir zafer miydi, bir hizmet miydi dersek, Lozan egemenliğimizi kazanmamız, bağımsız devlet olmamız, siyasi tapumuzu almamız bakımından bir zaferdir. Ama aynı zamanda Lozan bir uzlaşma metnidir. Musul'da, Boğazlar konusunda uzlaşmanın olduğu bir dönemdir diye düşünmek gerekir. Sadece bir hezimet, bir zafer dememek gerekir. Uzun süreçlerin içinde Lozan bir süreçti. Egemenliğimizi kazanmamız bakımından bir zaferdir ama diğer konularda da çok önemli uzlaşmalara ulaşılan ve halen yürürlükte olan bir anlaşmadır dersek uygun olacak sanıyorum.
1: Fikret Bayır, Kurmay Albay, eski emekli, Zafer Partisi'nde genel başkan yardımcısı. Lozan'ı konuştuk bu hafta, Lozan haftası, 24 Temmuz çünkü bizim için önemliydi. Atatürk hikayeleri ve hayatın içerisindeki tarihsel değerlerle ilgili analizleri zaman zaman devam edecek. Bir spor programı belki ama biz sporun dışında her şeyi konuşuyoruz. Hocam, bir cümle süren bitti ama İspanya düştü diye manşet atıyor şu anda, BBC'ye bakıyorum. Kuzey Afrika'dan binlerce göçmen İspanyol topraklarını ele geçirmiş. Bir görüntü var, inanamazsın. Sokaklara dalıyorlar ve insanların evlerine merdiven dayayıp çıkıyorlar. Fas, Tunus, Cezayir, hatta Afrika kökenli pek çok kişi ve İspanya bu konuda çok çaresiz kalmış. Enteresan bir noktaya doğru gidiyor Avrupa.
0: Evet, Avrupa aslında Schengen alanını Avrupa Kalesi ilan etti ve burayı bir kale gibi koruyor. Ama burada İspanya'nın da Türkiye'nin de durumunu konuşmak zorundayız. Milyonlarca sığınmacı kaçak 15 yıldır Türkiye'de bir kavimler göçüyle Türkiye'yi dünyanın sığınmacı kaçak toplama merkezine dönüştürdü. Türkiye'nin sorununu da unutmamamız ve Türkiye'deki özellikle Suriye'de yeni yönetim oluştuktan sonra geçici koruma sırasındaki yabancıların, Suriyelilerin ve diğer kaçakların memleketlerine gönderilmesi de Türkiye'nin önünde duran büyük bir meseledir
1: Evet,
0: ve bunu da
1: burada
0: vurgulamamız gerekir.
1: İspanya'ya tabii bu hadisenin girmiş olması da Avrupalıları fazlasıyla düşündürecektir. Çok teşekkür ediyorum
0: Tabii
1: hocam.
0: alana, Schengen alanına sokmak istemeyeceklerdir.
1: Ama işte girmişler.
0: Evet.
1: Görüntüleri mutlaka izleyin.
0: Aralarda sınırları muhakkak kapatıyorlar. Çünkü Avrupa Kalesi dediğimiz bu fortress birbiri gerisindeki sınırlardan oluşuyor. Muhakkak Avrupa'nın içine sokma girmelerine engel olacaklardır.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Sağ olun.
1: Efendim, tabii burada enteresan görüntüler var. Eğer Twitter'da, sosyal medyaya da girerseniz yaklaşık 1000'e yakın sığınmacı Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, Afrika ülkelerinden Cebeli Tarık'ı yüzerek karşı kıyıya geçiyorlar ve İspanya'ya giriş yapmışlar. Her alanda inanılmaz, bütün kaleler yıkılmış orada. Adeta alanlar polis çaresiz kalmış. Hatta polisin çevresini soruyorlar falan. Çok enteresan görüntüler var. İşte egemenliğe sahip olmak, kendi ülkene sahip olmak çok değerli. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde bu tip görüntüler sergilenirken biz ülkemizi ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar özel olduğunu unutmadan yaşamamız gerekiyor. Birçok kişi farklı ülkelerde hayatlarını idame ettirme gayretini ararken biz bu ülkenin değerini daha iyi bilmeliyiz. Birbirimizle daha birlik olmalıyız. Birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Hangi mezhepten, hangi dinden ya da hangi bakış açısından olursak olalım, önemli olan birlik ve beraberliğimizle bu bayrağın altında, bu topraklarda nitelikli, düzgün ve vatanı seven bir anlayışla yaşayabilmek. Veda vakti. Pazartesi günü birlikte olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Başakşehir'le çok üzüldük ve Nuri Şahin'e çok kızgınım. Bir kez daha altını çiziyorum. Çok ama çok yanlış bir yorum yaptım Nuri Şahin'le ilgili ve ben Nuri Şahin'i hep böyle pamuklara sardım. Çok özel noktalarda gösterdim. Ama inanılmaz bir yanılgının içine düştüm. Nuri Şahin'in de şapkasını önüne koyup ya ben Inter Turku'ya elendim, ya ben ne yapıyorum demesi gerek. Hoşça kalın sevgili dostlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
11: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
12: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmelen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
11: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşuldu. 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent. Hızlı başladı. Topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin. Ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi. Ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olay tanına olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černi aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de

set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak, yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabii. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin, üçte biraz zorlaşır, dörttü, börttü, bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani, hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin, bütün tuşlara basmaya başlarsın, en son bölüm canavarı gelir, onu da yendin mi kızı kurtarırsın, ondan sonra na na na na na na na müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken, Çerni'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar, fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak. Onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk. Buna da Trossard eklenecek. Buna da biraz daha efor eklenecek. İşte yüklemeler yapılacak. Ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenardaya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerlide ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden
Bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşit ise hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır. Bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar. Hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını... Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın. Kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan. İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey? Mahalle maçlarında hani böyle bir şey. Hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz. Sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim. Tandemi bozmayalım. Orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan. Böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber top da bizi severse, hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Anladın mı? Mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle... Reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan, baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. Dün mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim 2-3 gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u 5. sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte 3 kişinin 5 kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo, liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama
Bozbay Kuşlar'ın Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii ister istemez. Hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor Fatih Tekke sahaya. Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Mavililer pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Ciresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor. Ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani can uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani.
Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın. Çok da büyük sıkıntı olmadığı için.

diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay. Siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz. Bak bunlar bunlar yazıyor. Ondan sonra alo işte falan deyip hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir. Sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış bilmeden diye başladığı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, işte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim, dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana, Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı deyip böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam, demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da. Yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi hani. Oradan turdan tura bağlarım yani. Ya? Kökçü turizm falan diye yani. O mu ya? Vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum. Çıkan Galatasaray ile ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok. Sadece gelebilir diyorlar. Gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim. Şöyle bir bakayım dedim. Onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray ile ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey demiş, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu, bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor.
Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda aldıkları skorlarda bizim nasıl yani Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Hani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika bir dakika dedim, ondan sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi yayınlar Doğan Bey, İzmir'den Hasan ben. Eyvallah, bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli, öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben, konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak... Ondan sonra dur daha ilk maçın günahı olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de ondan, bunun cevabını vermemen gerekir aslında bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım onun sonrasında, o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de hep böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım, iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara, böyle hani ne bileyim elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar, ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik. Hep de neşeli falan diye. Hep derler ya palyaçolar aslında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam, ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem, aha buraya da yazıyorum diye.
Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum. Yalnız programın ismi değişmek istiyor. Kendi adını değiştirebilir nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyeyim. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmeyin. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar. Az daha gol atıyorduk neredeyse.

diyor. Ya olay tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi, canımın içi modundaki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı, canımın içi dediğimiz anlarda. Olay tanım abi, bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip, hani Önder Özel'in de ne kadar istekli, ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalı'nın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir dünkü galibiyet sonrasında, öyle söyleyeyim. Ama ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara, biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba, ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber, hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik, Gordon Mill döneminde. İşte Metin Ali Feyyaz hücum hattının, o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem. Hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor işte... Sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz, değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum, hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır. O da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet... belli bir sistemde oynuyoruz. Sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden, bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyorum, böyle bir şey yaşanıyor ya. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında, hem bedensel, hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konulara. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, yani Galatasaraylıyım ya kimine göre. Onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir ne oldu lan bu Doğan'a? Hangi Galatasaray koyduk? Demin Galatasaray koy. Allah'ım ya ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Fenerbahçe'yi bir koydu. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar.
çok iyi çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi, inme falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. Aha, indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha, kavga çıktı falan diyeyim. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tabloyu aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan desem, bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Der ki mesela böyle, ne oluyor oğlum ki? Hani bence bu bunu döver. İşte o ona laf söylüyor. Oo, ağır laf soktu. Onu tutmasalar ne yapacak acaba? Bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye. Yani. Hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA'da FIFA birbirine girmiş ya. İki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna giden insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be. FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve işte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya yani FIFA, UEFA birbirini yesin. Bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Ya çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Ayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağını kim bilebilir abi, 10 dakika sonrasını kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hırsla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Dodo, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş.
zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya, böyle mesajı, kusura bakma yani, hani bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu. Ama sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil. Midland ne oynamıştı be ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu, Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini, onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan, Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan, o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi. Ya da bir Fenerbahçeliysen, abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı, Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci, Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye. İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde, iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız, Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Midland için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norşeland, Midland gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondanı olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde, işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa, bilmiyorum hani biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani, gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, İşte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu, işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi, hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani. Rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani. Medyanın içindekilerden bahsediyorum hani. Gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an. Öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardır mutlaka, yalnız değildir, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş?
çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın. O da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet

olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi. Maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi. Üç tane gol attı döndü falan gibi, hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan, yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruldu. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da, abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size, FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de, bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forward Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Var. Abi o 11-11.30 gibi. Bağlanacak şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir. Her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim. Bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la

ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onu bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir. Göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse Asensio olmazsa olmaz. Bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel alın bakayım işte koydum bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın. Bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor. Bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan. 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra baya böyle bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi, ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan diyeyim. Hadi yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Abi baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Ne var ne yok şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Ayrılmayın, birazdan buradayız.

0: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bir ünlünün

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlent'i, 70'te Rashica ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsic, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım o ne yapıyor, neler yapıyor. Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: oldu. Çok şükür, çok şükür. Mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta. Ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı rakipleri Beşiktaş'a karşı. 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani şu serden sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin, ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi, hatırlıyorsun?
0: Tabii.
1: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. 3-4-0 bitmesi gereken maç 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti.

0: Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize diyecektik. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi. Hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun, ön libero. Şimdi libero gibi.
1: Hatta libero dediğin stoperlerin arkasındaydı, biliyorsun yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansın arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımının ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konya Spor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya. Pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun. Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Hı hı. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan. 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca...
1: Ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
0: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk kere de top oynadı. Allah var. Yani şimdi iki tane topları direkten döndü. Kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal kendi evlerinde oynuyorlar.
1: Biz Bülent Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
0: Orayla bir konuşmamız lazım.
1: Bir yani, tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
0: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. Tane top.
1: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans Allah aşkına.
0: Ya, sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euro transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di. Dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah defans yapayım. Tabii. Rakipte
1: Çanakkale geçilmese döner diyor.
0: Çanakkale geçilmez. Hı-hı. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı, tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da
1: bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikinci mücadele.
0: Bitti, nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak bak, olaya bakar mısın? Hı hı. Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride. Kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi. Hani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altında şu yatıyor. Anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan, çalışkan, bütün yardımcı, ya yardımcıları biliyorsun yabancı, 10 senedir birlikte çalışan, seri D'den beri, seri D, C, B, A, işin tam altından, temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu yedekleri. Beşiktaş'ın
1: ya dün bir ara Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
0: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim, enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı, biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta, ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam, kenar kimse yok.
1: Yok, arkaya dönmüyor bile, kim var diye bakmıyor bile.
0: Aynen, kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan, biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı, hatırla. Yani ligde fırtına gibisin, ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin, gruplara kalmışsın. Sonra araya 1 milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
1: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
0: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
1: bu arada Trossard erken geliyormuş. Üçünde takıma katılma kararı almış. Altısındaydı normalde.
0: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı. Bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak.
1: Bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi giymiştir.
0: Ya çocuk iyi bir Beşiktaş.
1: Kendi reklamını yapmak için diye.
0: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
1: Ne güzel şeyler tabii.
0: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, yani 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa, transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi, yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu. Buraya evet. dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
1: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek çok geldik. Evet. Çok şükür. Ha. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
0: Kolay.
1: Haredep şey gibi kolay. Bir camia. Kolay. Tromsø'yü evet, eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayıyla ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
0: Olumsuz bir gelişme var.
1: Olumsuz mu daha çok?
0: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen onlar şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
1: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
0: Tabii, evet. Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamları, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru, çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
1: ama takımın, takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Salah
0: evet.
1: olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midtjylland maçının biraz daha evet. geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
0: Evet.
1: Ya da ne
0: evet.
1: bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar. Onun cümleleri falan
0: evet.
1: dersin.
0: Evet.
1: Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
0: Matem mi var?
1: Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
0: Evet, evet, çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Hoca bak. Bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midtjylland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncuların yerine sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirmiş oyuncu, yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün, Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncu 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte Olaytan'dır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midtjylland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
1: Evet,
0: bu ülkenin takımı. Biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
1: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüyü de ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli. Hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
0: Bravo.
1: Her zaman
0: bravo.
1: Sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayat hepimiz gibi. Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya çok tedirgin oldum. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına
0: teşekkür
1: yüreğine
0: ederim.
1: Sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
0: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
1: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan
0: niye?
1: Vardı değil mi?
0: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman bekleriz.
1: Peki
0: zaman
1: görüşmek bekleriz. Üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
0: Saygılar.
1: Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'ı konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz... Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu onu da bir gözden geçirelim, ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak, biraz ona bakalım. Murat arar,

0: sonra da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
3: Günaydın. Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
3: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübü cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi. Aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayıyla ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
3: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi. Yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolla da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmezdi. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikte bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır'ın İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber bekliyoruz.
0: Murat, ben şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
3: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor. Ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer her an değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'a da oynamak istemiyor. Abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir, rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle abi.
0: Beni şaşırtmadı da güldürdü. Sadece şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Buradan selam abi, selamlar, sevgiler ona.
3: Sen bir tarafın var abi.
0: Evet evet, biliyorum yani onu.
3: Tamam derken kaşları çatarak tamam diyor.
0: Evet, kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım, Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
3: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattar oynayacak. Yani
0: ya Kuattar artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattar'ı neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
3: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
0: Yok, Fenerbahçe'de de fazlası
3: değil. İrfan Can'dan başladı. Yani Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
0: Çok kötüydü.
3: Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçüksün'ün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
0: Eşi, bu soruyu ben sana bir, bundan sonra bu, bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım. Cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
3: Abicim şimdi? Bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışsın.
0: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Yok, İlk abicim, yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert oluyorduk resmen yani.
3: Abicim tamam abi, zaten
0: bunları Rıdvan yüzünden abi oluyorduk bir de.
3: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak, bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijnant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Ya gidelim Ahmet'e, Greenwood'u konuşmuyor abi Fenerbahçe camiası.
0: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle ya mi abi diyeyim ya şimdi yani sana?
3: Abicim hayır, ama şu anda yani sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat hocanın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
0: Ya, hocaya sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes abi, ya, abi oyuncu da söylüyor.
3: Beşiktaş'ta bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
0: Gelecek mi?
3: Gelecek abi, yani Başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle Başkan tamamen İbre'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vlahović. Başkan Serdal Adalı Vlahović çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını, yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
0: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
3: ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
0: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
3: 15 artı bonuslarla
0: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
3: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı 10. çıkmasın
0: ya
3: abi.
0: Ya 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim çünkü hani Salah'ın bana geliri olur, anladın mı? Yani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
3: Formadan olmuyor abi.
0: Hayır örnek sonra veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
3: Abi %100 olur, alırsın. Yani şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
0: büyük bir
3: açısından
0: reklam,
3: çok
0: tabii.
3: Abi çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şeye ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına. Başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
0: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten. Merak etme yani. Önder Hoca'nın konuşmasından sonra.
3: Abi zaten Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. Öyle bir lanse edildi ki abi sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında Beşiktaş Salahsız yapamaz.

0: çıkar taraftarı Salah'ı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman, Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
1: Çiçek Abbas diyelim mi?
0: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluka altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi armasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özen açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Vimin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı. İşte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Çerni konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani Jalo'nun oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takım. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Hı hı. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra, belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğimizi inanıyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay.
0: Ya mesela,
1: herkes onu yazmış mesela, zaten yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi, dedik ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, evet, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın, çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim, lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transferler yaptık, şablonu kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir. Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz bizi 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
1: Murat, bakalım bu olacak. Takımdan kim gider? Yani kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
0: %100 abi.
1: %100 ayrılıyor. Hacı Ahmetoviç bir yere kiralanabilir, verilebilir büyük bir ihtimalle.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana. Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecinde biliyorsun onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedeninin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı.
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroyu almıştık abi Taylan'ı. Tamam. Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın şimdi 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa...
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence %100 ikisinin de kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var. İki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama Önder'den...
1: Bu arada Raşitza'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca basın toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyaların iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz Olaytan'ı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: abi
1: üzerine katarsa...
0: Abi orta sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyor.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz, anladın mı? Kolaylatan, evet, evet. Olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi gözüküyor. Ya
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir Jose de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibi döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu olsa...
1: Bir Genduzi çok... tarzı onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: Çok daha başka bir şey.
1: Yani iyi bir altı numara abi. Diyorsun ama dünyanın en iyi altı numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da 6 numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66 yaşındayken hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya ile 1994 Dünya Kupası finali kaptanı. Milan formasıyla da 700'ün üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya, ama da o değil ama yani geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: Abi Milan'da mesela şu anda 6 numaralı forma biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Valesi'den dolayı emekli ettim İlhan.
1: İşte o kadar çok kıymetli, o kadar değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir...

0: Neresin abi?
1: Vincenzo Italiano üzülmüştür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız? Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence... Önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
0: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. Camia ile taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Sever. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuları sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafif alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla ikili ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş taraftarı olarak.
1: Herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
0: Ne demek abicim? Radyo ailesine sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine görüşürüz iyi bak. Selamlar abicim. Eşine de. Çocuğa da. Yok benim için.
0: Sağ
1: eyvallah.
0: Hoşça kalın.
1: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattığı takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar olması gereken transferler, işte acil bir Cresi ya da Watkins transferi ile ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz, bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki çok özel konuklarımla ben Can Genç sizlere maç sonu yayınında eşlik edeceğim. Alper Üstündağ bizimle beraber olacak. Biraz sonra tabii ki Alper abiye de sözü bırakacağım ama Beşiktaş ikinci ön eleme turunda Midtjylland karşısında iki maçı da kazanarak turlamayı başardı. Alper abinin ardından Emre Eren bizlerle beraber olacak. Dolu dolu bir yayınımız olacak. Tabii ki sonrasında Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına da gideceğiz ama Alper abiye bir hoş geldin diyelim. Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can.
4: Açıkçası abi keyifliyiz. Doğrudan da şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş adına bu 180 dakikayı şöyle bir genel yorumla başlamak istiyorum. Sonrasında tabii ki spesifik sorularım olacak ama şöyle bir genel yorumlarsa Alper Üstündağ neler söylemek ister?
5: Eldeki kadro dar. Ama dar kadroyla sen eğer sihirbazlık yapıp turu geçebiliyorsan bu bir teknik direktör başarısıdır. Önce konuşmama böyle başlamak istiyorum. İtalyan hocayı tebrik etmek lazım. Yani elde yeni transferler daha dahil olmadan ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz, taktiğimizi oturtmaya çalışıyoruz, takıma alışmaya çalışıyoruz, takım bize alışmaya çalışıyor derken Allah muhafaza UEFA'dan elenme gündeme gelebilirdi. Ki bana göre ilk karşılaşmada 10 kişi karşısında bence Beşiktaş'ın kendi saha ve taraftar avantajını kullanıp sadece Messi tarzı gol atan kaptan Orkun Kökçü'yle 1-0'lık galibiyete sevinmek yerine 3-0'ı 4-0'ı yakalayabilirdi Beşiktaş. Hı hı. Ama 10 kişi karşısında 1-0'lık galibiyet alması Beşiktaşlıyı tedirgin etti rövanşta deplasman anlamında. Çünkü kolay bir takım değil. Danimarka temsilcisi Mişlant herkese ters gelen de bir takım. Kolay gibi gözüken zor bir ekip. Ki ben gerçekten rövanşın kolay geçmeyeceğini, sürprizlerle dolu bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası.
4: Doğru.
5: Ki bence maç da öyle başladı. İki tane direkleri var. Bir dış ayak direk var. Aslında Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek vermek için stadı tamamen doldurmuş ama orada yanan o meşale ve dumanları bir anda Beşiktaş savunmasına ambele etti. Yani zaten Mitchell Beşiktaş'ı ablukaya almak için başladı maça. Oradaki Lissi dumanı bir anda savunmayı dağıttı. Dikkat edersen daha birinci dakikada gol kaçırdı.
4: Doğru.
5: Ve o gol eğer filelerle buluşmuş olsa 1-0 yakalasa Mişland şu an başka bir senaryoyu da konuşabilir oluyorduk. Güzel. Ama sonuçta keşkelerle ahlarla vahlarla ohlarla geçmiyor. İlk yarı bence Mişland'ın oynadığı, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı bir mücadele izledik. İlk yarı eline gelen fırsatları değerlendiremeyen Mişland, İkinci yarıda da eline gelen fırsatları değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani gece ile gündüz farkı vardı ilk yarı ile ikinci yarı arasında. Beşiktaş ikinci yarı daha toparlanmış şekilde sahadaydı. Ve futbolunu İtalyan hoca takımına en iyi şekilde oynattı. Taktik anlamında, sistem anlamında daha başarılı bir ikinci yarıda Beşiktaş vardı sahada. Ki beklenmedik bir isimden aslında gol geldi. Oyuna girdikten sonra Raşit'in ayağından Beşiktaş golü buldu.
4: Doğru.
5: Belki de Raşit attığı bu golle İtalyan hocaya "Hocam beni göndermek istiyorsun ama ben buradayım" mesajını da verdi açıkçası. O çok istekliydi. Ben gerçekten yani nazar değmesin tabii ama Türk futbolu adına da çok sevindirici bu durum. Yani Muslera gerçeği vardı biliyorsun Galatasaray'da ve Muslera hakikaten oynadığı oyunla inanılmaz bir yani geriden takımını çok iyi adapte edebiliyordu. İyi de bir kaptandı Muslera. Şimdi Nübel'e bakıyorum sevgili Can, yani Nübel'e bakıyorum, yani Nübel de inanılmaz bir futbol oynuyor. Yani geriden libero gibi sağa oynuyor, sola oynuyor, ortaya oynuyor, ileri oynuyor, kalesinde devleşiyor. Yani Nübel bence Beşiktaş'ın en büyük transferlerinden bir tanesi bu sene. Ve bence Beşiktaş takımının kaleci anlamında yıllardır yaşadığı zorluğu, sıkıntıyı Nübel'le Beşiktaş çözmüş gibi gözüküyor.
6: %100 katılıyoruz.
5: Şimdi artık Beşiktaş önüne bakacak. Yani evet, ikinci ön eleme bitti. Yani ikinci ön elemede takılabilir miydi Mişlant'a? Takılabilirdi. Ama siyah beyazlar İtalyan hocanın sihirbazlığıyla diyelim oyunu çözmeyi başardı ve Güneş takımıyla eşleşmeyi başardı üçüncü elemede.
6: Yani açıkçası tabii ki Alper abi çok net bir şekilde katılıyorum bütün yorumlarına. Yani çok çok güzel okudum bence 180 dakikayı. %100 katılırım. Altına imzamı da atarım abi. Yani Hradeç takımı ve çok kısa bir yorum ekleyeceğim. Sonra sorumu soracağım bu arada. Hradeç takımı ve önümüzdeki yol, yani Beşiktaş'ın önümüzdeki yoluyla alakalı. Rakiplerin nispeten daha kolay olduğu, kağıt üzerinde konuşuyorum. Midtjylland'in çok çok iyi bir takım olduğunu bugün yayınlarda da çok fazla anlatmaya çalıştım. Ki çok güzel anlattın zaten Alper abi. Yani her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Hatta aramızda sohbet ederken de Alper abi, yani maçta her şey olabilir. Bak Can, dikkat et. Yayın akışını ona göre ayarlayalım. Mert'in şeyi konuştuğumuz bir şeyde olmuştu. Abi Nübel yorumu aldık ama yani şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş taraftarlarına ben devre arasında sorduğumda ilk yarı hakkında bana şunu söylediler. İyi ki Nübel diye bir kalecimiz var dediler. Ve birkaç tane transfer olması gerektiğini söylediler. Yani bugünkü oyun tabii ki belli şeyleri gösterdi ama yine de bugünkü pozitif oyuna rağmen Beşiktaş'ın hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini düşünür Alper Üstündağ diye sormak istiyorum.
5: Öncelikli olarak Beşiktaş taraftarından ben bir özür diledim. Hı hı. Ama Beşiktaş taraftarı artık bu olayı devam ettirmemesini rica ediyorum. Çünkü peki, anlamsızlaştı. Yaptıkları yorumlar çok anlamsızlaşmaya başladı. Yani ben bir şey paylaşıyorum. Salah yedekte miydi? Salah oynayacak mıydı? Niye sakat mıydı? Gibi böyle. Yani absürt espriler de çok yakışmıyor artık. Yani biz basın mensubuyuz. Yani bugün sen de basın mensubusun sevgili Can. Hatalar olabilir. Bilgiler verilebilir. İstihbaratta yanıldığımı, kandırıldığımı özür dileyerek paylaştım ben Beşiktaş taraftarıyla. Şimdi özür diledikten sonra artık olayı daha devam ettirmenin bir maksadı yoktur.
6: Aynen öyle abi.
5: Yani Salah gelse ne olur artık, gelmese ne olur. Ben bilgiyi verdim, yanıldım. Özür diledim. Ya artık bir durun ya. Durun, buradan da Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum senin vasıtanla. Bir durun artık ya. Yani YouTube'da paylaşım yapıyoruz, Twitter'da paylaşım yapıyoruz, TikTok'ta paylaşım yapıyorum, orada paylaşım, her yerde bir Salah yorum alıyoruz. Ya üzüyor ama. Ya Beşiktaş taraftarı üzüyor. Yani şimdi diyorsun ki Beşiktaş'ın nereye ihtiyacı var? Yani nereye ihtiyacı olursa olsun diyesin geliyor mesela.
6: Haklısın abi.
5: Ya insanı takımdan ve futboldan soğutmamaları gerekiyor. Ben Beşiktaş
0: reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

da geçen sezon çok iyi işler yapmış bir Kuzey takımını yendi Beşiktaş. Bu özgüven verecektir takıma. Aynı zamanda taraftara da bir özgüven verecektir. Bakıyorsunuz 90-90 ikiye bölsek herhalde bir 110 dakika, bir 120 dakika Beşiktaş güzel top oynadı diyebiliriz. Burada hakkını çok yemememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani mesela oyuncu bazlı baktığımızda herhalde Nübel'in ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gördük. Attığı paslarla değil, mesela defansa top geldiğinde aldığı pozisyonlara bakınca daha net anlaşılıyor. Şey gibi oynadı Nübel, 6 numara gibi. Pas pozisyonu alıyor, defansı rahatlatıyor vesaire. Yine Oh'u da ben inanılmaz beğeniyorum. Sırt dönük top alıyor, pas dağıtımı var, şutu var. Hani adam eksiltme var, ceza sahası içi bitiriciliği var. Tabii bunu biraz daha böyle keskinleştirilmeli, daha net yapmalı. Bence daha da önemli bir şey var. Sahada sindirilemiyor Oh. Öyle bir direnci var. İki maçta da benim hatırladığım 3 asisti olabilirdi ama işte Salih, Olaytan, bunlar ilk maçta ve dün Orkun'un direkten dönen topunda bir tık böyle şansı yaver gitmedi. Ben şahsen asla Oh'un önüne transfer yapmazdım. Böyle santrafor isteyenleri falan görüyorum. Bence Oh orada yeterli olacaktır. Mesela bakıyorsunuz Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, işte aklıma gelenler, Olaytan'ı söyledim mi? Çerni ve Oh. Ya bunlar 8 tane geçen seneden kalan Beşiktaş'ın oyuncusu. Kim var? İşte Nübel, Salih, İlhan, 3 yeni oyuncu. Oynanan oyunda ortada. Yani oyunda eksikler var mıydı? Tabii ki olabilir. Ama mesela 2 maçta da ben Italiano'nun dokunuşlarını gördüm. Yani bariz belliydi. Yani soralım. Buradan da Sergen Yalçın hocama selam olsun. Yani takım mağlup olmayacak mı? Olacak. Hani olacaksa da böyle olsun. Yani bir stoper, bir orta saha, bir sağ açık. Bence bu takımı iyi yerlere taşıyacaktır. Santrafor dediğim gibi ben çok ihtiyaç duymazdım eğer Beşiktaş'ın yapılanmasında olsaydım ama Beşiktaş alacak gibi duruyor. Çerni'ye, yani Atakan Kurt'u da gördüm, onu da beğenmiş Çerni'yi falan. Perşembe'de soracağım. Yani hiç aklı maçta değildi. Bakıyorsun işte, evet, Nübel, Murillo, Jalo, Orkun, Salih, Trossar. Evet, 11 Beşiktaşların gözünde tamam. Hani Olaytan da olacak gibi de çok bilmiyorum. Zaten final paslarını da yapabilse herhalde Süper Lig'de çok oynamazdı diye düşünüyorum. Diğer taraftan Italiano Hoca, yani ona da bir parantez açmak lazım. Mesela hazırlık maçlarını izledim Beşiktaş'ın. Takım gerçekten kötü top oynamıştı ve bana hiç umut vermiyordu. O yüzden hatta dün de burada ben yayından çıkarken ya Beşiktaş yüksek ihtimal elenir dedim. Yayında söylemedim. Benden sonra gelen konağa söyledim. Midyulent'e elenir diye düşünmüştüm ama beni yanılttı olumlu yönde. Hem rakibi iyi analiz etmiş, hem takımı iyi hazırlamış. Çünkü Midyulent zor bir takım. Çok koşan, fizikli, ne bileyim böyle kompakt bir takım. Öyle rakibe karşı çok iyi mücadele etmek lazım. Bence Beşiktaş bunu fazlasıyla yaptı. İkinci maçta da fizik olarak, dünkü maçta yani kafa kafaya hatta daha da iyi mücadele ettiler. Hoca iyi ya. Mesela oyunu okuması, zamanında yaptığı değişiklikler, taktiksel anlamda gayet iyi buldum kendisini. Hani ne olur bilmem ama hani sanki iyi işler yapacakmış gibi. Mesela maç sonu röportajlarını bir dinleyebilirsiniz Italiano'nun. Diyor ki maç sonu röportajında, bütün, daha doğrusu Italiano'nun değil, oyuncuların dinleyin. Futbolcuların hepsi hocaya duydukları güvenden bahsediyor arkadaşlar. Hepsi saygıyı anlatıyor. Başarılı olur olmaz onu çok bilemeyiz ama en azından böyle oyunculardan bir takım yapmayı öğrenmiş Italiano. Şunu da demedi yani. Ben enkaz devraldım. Bu takımı ben kurmadım. Bu oyuncu bende yok falan. Ya bunları söylemedi. Ya kadro dışı yapmadı. 3-4 transfer dönemi de istemedi. Yanlış bilmiyorsam. Yani elinde ne varsa en iyi şekilde kullandı. Ve takım sezonun ilk maçlarında gerçekten de fizik mücadelenin en zorlusunu çıkıp gol yemeden turladı. Olabilir. Hani şeye bakabilirsiniz. Yok kadro değeri şu kadar. Cihan tabii yeneceğiz vesaire diyenler olabilir. Ama yani ben bakıyorum şimdi, adam diyeceğim ayıp olacak, hocanın diyeyim bari, yani sağ kenarındaki motivasyonunu görünce benim bile çıkıp böyle sahada oynayasım geldi, mücadele edesim geldi, durmuyor yerinde. Eli kolu her yeri yani, motivasyonumu da sağladı. Bu arada en son Valerian İsmail'de bu kadar hırslı görmüştüm. Oyuncular falan ama onu oyuncular yemişti.
benzer bir durum olmaması için.

Şimdi bu sefer Önder Özen orada. Bakalım neler olacak. Düşünsenize, paralel evren düşünün mesela. Mesela dün diyelim paralel evrendeyiz. Aman Allah korusun, şu taşa falan vuralım da, şu tahtaya vuralım da. Sergen Yalçın takımın başında olsaydı. Ya biraz onu düşündüm maçın ardından. Hani hoca yüksek ihtimal şöyle derdi. Bakın arkadaşlar, takımın da bir, hatta iki, hatta üç transfer sezonuna ihtiyacı var. Üzgünüz tabii ki. Yani böyle bir sonuç beklemiyorduk ama futbol böyle bir oyun. Sahada gerekeni yapmazsanız, ne bileyim, mücadele etmezsiniz, böyle cezayı keserler. Ben zaten bazı arkadaşlarımın performansından hiç memnun değilim. Oyun disiplininden de çabuk kopuyoruz. Hemen böyle bir gol yediğimizde kafalar düşüyor. Ya bu seviyelerde bu kadar basit hata yapma lüksünüz yok. Maçtan önce ne konuştuysak sahanın içinde tam tersini yaptık. Temposuz oynadık, topun hızını ayarlayamadık falan filan böyle. Ya Sergen hocam, of hocam, yani sürekli bahane bahane bahane. Yani bunları söyleyip, bu bahaneleri yapıp cümlenin sonunda da şunu söylüyordu. Sonuçta eğlendik. Yani bahanelerin arkasına saklanacak halimiz yok. Hani taraftarımızdan özür diliyoruz, lige odaklanacağız vesaire vesaire, bir şekilde üstü kapatılıyordu. Ama yani ben İtalyano hocayı gerçekten aşırı beğendim. Merhaba Hüseyin, selam olsun. Evet ya, internet yayında bir problem vardı. Umarım düzelmiştir. Teşekkür ediyorum. Düzeldi demiş Ahmet. Kolay gelsin Nübel, bende yok. Kasımpaşalı genç Fenerbahçeliler yazmış. Nübel de iyi kaleci değil mi? Yani baktığınızda çocuk gerçekten bir altı numara gibi. Ya kalecinin aslında ne kadar iyi olduğunu bize gösteren bir durum da yaşandı burada. Hani şöyle bir şey olur. Hani elektronikli ev aleti vardır. Mesela çok pahalı olur mesela. Hani bu D ile başlayan süpürge var ya, hani çok pahalıdır. Sen gidersin, ya bu çok pahalı, ben bunun gidip muadilini alayım, hani bir tık ucuzunu alayım dersin. Ama orada böyle bir sıkıntı yaşarsın. Hani Nübel'de de böyle bir durum oldu. Hani gittiler, daha iyisini alamadılar ama Nübel'i aldılar. Bence fazlasıyla mutlu etti bu sefer. Gerçekten de böyle kolu bacağı tutan birini yıllar sonra herhalde Beşiktaşlar kendi kalelerinde görünce hani keyif almışlardır diye düşünüyorum.

potasına giriyorlar yani bir şekilde sezonun sonunda. Ama ya bir tık kızdım, üzüldüm o noktaya. Ne yazmış dinleyenimiz? İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarıyım diyor. Ne yapmışlar İlyas, anlamadım ki ya. İnternet yayını döngüye girdi, normale girdi çok şükür demiş. Yayın gitti diyor. Yayında kopmalar oluyor demiş. Var var maalesef yani, bir sıkıntı var yayınımızda. Umarım onu da çözecekler. Hatta ben de şöyle bir mesaj atayım. Bilgi gelmiş. Biz şimdi TürkNet kullanıyoruz ve baya

0: Artık bir durun, buradan da Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum senin vasıtanla. Bir durun artık ya. Yani YouTube'da paylaşım yapıyoruz, Twitter'da paylaşım yapıyoruz, TikTok'ta paylaşım yapıyorum, orada paylaşım, her yerde bir salah yorum alıyoruz. Ya üzüyor, üzüyor ama. Ya Beşiktaş taraftarı üzüyor. Yani şimdi diyorsun ki, şimdi bak diyorsun ki Beşiktaş'ın nereye ihtiyacı var? Yani nereye ihtiyacı olursa olsun diye isim geliyor mesela.
1: Haklısın abi.
0: Ya insanı takımdan ve futboldan soğutmamaları gerekiyor. Ben Beşiktaşlılığımı da anlattım. Beşiktaş değerlerini çok iyi bildiğimi de söyledim. Ve özür de diledim sevgili Can.
1: Daha ne olsun ya abi zaten. Aynı istihbarat, benzer bir istihbarat bana da geldi abi. Senin sesin tabii ki çok daha fazla duyurabildiğin için belki bazı kanallar vasıtasıyla. Biraz esasında bütün üzerimizdeki bize de söylenecek lafları sen göğsünde yumuşatmak durumunda kaldın abi, onu da söyleyeyim.
0: Ben artık göğsümde yumuşatmak istemiyorum ama bütün haklısın spor yazarları, bütün spor muhabirleri Salah Beşiktaş'ta dedi. Doğru. Yani ben ıslak imza atıldı, salı geliyor, perşembe maçı seyredecek dediğim için mi suçlu ilan ediliyorum? Ya bu kadar olmaz ama ya. Yani artık bir insanın nabzı da var yani. Doğru. Ya bir iş uzatmanın anlamı yok.
1: %100.
0: Özür dilemek erdemliktir.
1: %100.
0: Eğer bir insan özür dilemişse hatasını kabul etmiştir ve olay gitmiştir artık.
1: Aynen öyle,
0: kapanmıştır. Uzatmanın bir anlamı yok. Yani ne yapalım? Ne yapalım? Biz tası tarağı toplayıp mesleği mi bırakalım sevgili Can? Onların dediğini...
1: Estağfurullah abi. Estağfurullah.
0: Onların, yani bugüne kadar bir sürü insan yanılmış ya. Bırakın Alper Üstünday'ı ya. Bırakın Alper Üstünday'ı. Biraz da o spor muhabirlerine, o spor yazarlarına biraz yüklenin ya. Doğru. Özür diletebildiniz mi onlara? O muhabirlere, o spor yazarlarına özür diletebildiler mi? Ben soruyorum buradan Beşiktaş taraftarına. Beni dinleyen Beşiktaş taraftarına lütfen bunu paylaşım yapsın Twitter'da. Özür diletebildiler mi diğerlerine?
1: Yani güzel şeyleri konuşalım Alper abi. Diye.
0: Hayır, ben özür diledim diye. Başımı eğdim diye mi sorun oluyor sevgili Can? Ben bunu anlayamıyorum yani.
1: Abi hani, ben yine de şöyle bütün tepkileri çekmek pahasına şunu demek istiyorum. Ben haklının acelesi olmadığını düşünüyorum. O yüzden de biraz bekleyelim bakalım demek istiyorum bu konuyla alakalı.
0: Masumun üzerine yüklenmek kolaydır. Ama artık tadı kaçtı. Lütfen.
1: Evet.
0: Salah da sizin olsun. Salah'ın imzası da sizin olsun. Yani Salah'ın menajeri suçsuz. Salah'ın transferini basına sızdıran yönetim suçsuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta Salah deyip kıvıranlar suçsuz. Yani ben özür diledim, ben suçluyum, öyle mi? Peki. Boynum kıldan ince. Beşiktaş'ın sol stopere ihtiyacı var.
1: Peki.
0: Beşiktaş'ın bir tane santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş iyi yolda. İtalyan hoca çok iyi bir hoca. Çok iyi bir teknik direktör. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir sihirbaz. Yani kaleciyi nasıl iyi bulduysa Beşiktaş, santraforu da o şekilde bulabilir. Vlahovic İtalyan hocanın da eski öğrencisi olduğu için Beşiktaş'a çok yakın gibi ama tabii ki ben artık bundan sonra transfer haberleri vermek yerine sevgili Can yorumlamayı tercih ediyorum.
1: Abi peki yorumlatırız abi, sana bu arada çok güzel bir mesaj geldi Mehmet Bey'den, bunu hani söylemek istedim. Sevgili Alper Üstündağ, biz çok seviyoruz. Ben Galatasaraylı olduğum halde yorumculuğuna ve yorumlarına bayılıyorum. Ve bir kez daha sana teşekkür etmek istemiş Mehmet Bey.
0: Ya ben teşekkür ederim. Bakın ben Fenerbahçeli tarafından da, Galatasaray tarafından da, Trabzonsporlu tarafından da, Türk futbolunda yıllardır bilinen bir isim zaten. Hata yapılabilir. Hata insanlara mahsustur. Evet, bir istihbarat aldım ve istihbaratta kandırıldım sevgili Can. Yani bu kadar basit.
1: Hepimizin başına geliyor. Hepimizin başına geliyor.
0: Ben Beşiktaş taraftarların duygusuyla oynamak için hiçbir şey yapmadım ki. Yani %100. Bu çok abartıldı bu konu yani.
1: Abi belki şundan dolayı olmuştur. Şimdi sen tabii ki çok çok iyi bir Beşiktaş taraftarısın ve gerçekten ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğu da en iyi bizler belki biliriz ama belki de yani dinleyiciye o kadar geçmiş ki senin abi çok iyi bir Beşiktaşlı olduğun. Abi Alper abiden de hani böyle bir Alper abi de yanıldığı zaman o yüzden belki böyle birazcık daha yükselmiş olabilirler gibi yorumlamak istiyorum. Bilmiyorum, belki biraz daha polyanlacı olarak bakıyorum olaya ama.
0: Ya sevgili Can, güvenlerini boşa çıkarmak istemediğimi defalarca
1: evet
0: tekrarladım.
1: %100.
0: Beşiktaş camiasında çok iyi işler yaptığımızı herkes bilir.
1: %100.
0: Ama lütfen yani böyle trollerin gazına gelip, yani düşmanlarımızın gazına gelip de Alper Üstündağ bir kere de üzerine silmeye çalışmasınlar. Ya o kadar böyle absürt, o kadar abuk subuk mesajlar geliyor ki yüzücü oluyor. Artık tamam, bitti. Defter kapandı. Ben özür diledim, kapandı defter ya.
1: Aynen öyle abi.
0: Yani lütfen, yani beni takip etmek istemeyen de etmesin. Lütfen. Hı. Yani artık yorumlar hukuka doğru taşınmak üzere sevgili Can.
1: Peki
0: yani
1: abi.
0: Bu işin sonu hukukta, bu işin
1: doğru
0: sonu hukukta bitti de bu olacak yani.
1: Doğru, çok haklısın abi. Peki şöyle aslında birazcık sağ içine dönmek istiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ın savunma hattında Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü oynadı bugün.
0: Evet.
1: İki maçta da aslında bu dörtlüyü gördük ve 180 dakika boyunca

0: Beşiktaş savunması aslında gole kalesini kapamaya başardı. Burada bu savunma dörtlüsüne mi sadece paye çıkarmalıyız, kaleci haricinde konuşuyoruz, yoksa orta sahanın savunmaya katkısını da mı konuşmalıyız diye sormak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında savunma hattına bir hamle olması gerektiği yani konuşuluyor. Sol bek hamlesi oldu, o Attara geldi. Sol stoper konuşuluyor ki herkesin dilinde bir sol stoper olması gerektiği konuşuluyor ama Alper Üstünağ nasıl düşünüyor? Yani bu 180 dakikadaki bu savunma hattına nasıl yorumlar yapmak ister, yoksa orta sahanın çok ciddi bir katkısı vardı da savunmanın belki yapabileceği olası hataları göstertmedi mi diye sormak isterim abi.
1: Bence Beşiktaş'ta bir kere Rıdvan'dan da Emirhan'dan da olmaz. Yani sevgili Can. Yani Beşiktaş eğer büyük bir hedef koyuyorsa, şampiyonluğu ortaya koyuyorsa, UEFA Avrupa Ligi'nde yolun sonuna kadar gidebilmeyi hedef koyuyorsa, yani bu isimler Rıdvan ve Emirhan olmaz. Yani Rıdvan'ın ve Emirhan'ın yerine, yani oraya Uattara diye bir adam alındı sol beke. Ama 4 ay forma giymemiş, sakatlıktan çıkmış. Ne olduğu belli değil. Yani iyi bir sol beke bir kere Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. İyi bir sol stopere de ihtiyacı var. Yani bu artık Agudu'nun yanında mı olur, Jalon'un yanında mı olur? Yani ama oraya iyi bir sol stoper. Yani böyle Beşiktaş'ın eskiler çok iyi bilir. Biliyorsun ki Ronaldo vardı Beşiktaş'ta savunmayan. Bu era Ronaldo. Ronaldo tarzı böyle yani toplayan, topu yani orta sahaya taşıyan, geriyi toparlayan bir böyle teknik bir libero tarzı. Ama sol stopere ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. Santrafor bölgesinde de Beşiktaş'ın çok büyük açıklar var gibi duruyor ama o aslında daha genç ve o istekleri karşılayamıyor. Ama mücadeleci, hırslı, bana göre bir santrafor geldiğinde onun iyi bir yedeği olabilecek bir isim. Hı hı. Orta sahaya baktığımızda yani sahada Murillo çok iyi. Murillo'yu çok beğeniyorum. Yani Salih Özcan, Orkun Kökçü zaten çok formda kaptan. Bunlar konuşulacak şey değil. Çerni biraz daha bu sene Sergen Hoca'ya nazaran İtalyan Hoca'yla toparlamış görünümü veriyor. Yine keza Beşiktaş'ın hani belki böyle çok böyle etkili değilmiş gibi gözüküyor ama Şitsa'da oyuna girdiği zaman sevgili Can, yani Can'la başla oynayıp bir şeyler yapabilme mücadelesi veriyor. Bu çok önemli. Yani bir de İlhan Fakı'ydı galiba değil mi?
0: İlhan Fakılı. Fakılı. Evet.
1: İlhan Fakılı da yani Beşiktaş'ın bence hakikaten ileride böyle kanatta mı oynuyor, forvet arkası mı oynuyor, yani o Beşiktaş'ta en beğendiğim isimlerden bir tanesi o. Beşiktaş'ın bence Nübel'den sonra en iyi transferlerinden biri de İlhan Fakılı. Bunu da es geçmemek lazım. Yeri gelmişken söylemek lazım. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum. Beşiktaş iyi yolda. Her toparlama süreci, şimdi İtalyan Hoca diyor ki toparlama süreci biraz zaman alacak. Taktik anlamında, sistem anlamında, alışma anlamında, ama Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Yani bu da çok önemli bir soru. Yani Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Beşiktaş'ın bence bir an önce taktiksel anlamda, sistemsel anlamda toparlanması gerekiyor. Bir an önce yayılması gerekiyor. Bir an önce sezona hazır hale gelmesi gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey söyledim. Dar kadroyla.
0: Evet.
1: Cümlemi belki başını dinlemeyenler, hani yayını başını dinlemeyenler
0: olabilirler.
1: Dar kadroyla sihirbazlık yapan İtalyan hocanın başarısıdır bu dedim.
0: Doğru.
1: Yani dar bir kadro var. Daha Avrupa'da listelerin tam verilmediği, yeni transferlerin listeye yazılamadığı bir atmosferdeyiz. Yani Beşiktaş kadrosunu yavaş yavaş tamamlamaya başladığında, aldığı oyuncular özellikle Trossard'ı koyduktan sonra, bir santrafor transferi yaptıktan sonra Beşiktaş daha derli toplu bir havaya bürünecektir. Yani ben Beşiktaş'ın yani açıkçası UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum senin.
0: Bilmiyorum, ben katılırım abi bu arada. Yani Michelin'de eleyen, iki maçta da kazanan bir takım eler abi, yani eleyebilir. Ben, gayet yani iyi.
1: Çek takımları pek Türk takımlarına ters gelmez. Ben açıkçası Tromsø gelseydi korkardım. Çünkü Tromsø Norveç biliyorsun.
0: Tabii.
1: Norveç takımları da çok enteresan şekilde Türk takımlarına ters geliyor. Yani eğer Tromsø gelseydi senaryo daha farklı yazılabilirdi. Ama bence Hradec Beşiktaş'ın tam dişine göre, Beşiktaş burada da yoluna galibiyetler alarak devam edecektir. Bunu da yat kenara, yayınlarda yine
0: söylerim. Yazdım. Not alıyorum Alper abi. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu maçta da yedek oturan bir Agbadu vardı. Ya hocanın yeni tercihi olarak aslında sağ stoperde bu sezon işin Calo'yla mı gideceğini biz anlamalıyız. Agbadu'nun böyle bir gitme ayrılma durumu sence ortaya çıkar mı diye sorayım abi.
1: Ya Agbadu yani aslında saçlarını falan da kestirmiş. Takıma adaptasyonu sağlamış şekilde geldi. Biraz transfer teklifleri de var Agbadu'ya açıkçası. Biraz kafa karışık gibi görünüyor. Yani menajer oyunlarına gelmemesi lazım. Ama ben bugün hani baktığımda bana Beşiktaş'ı analiz et dediğinde yani şunu söyleyebilirim. Yani bir kere mücadele, istek, enerji sahada kendini gösterdi. Yani bunu çok net söyleyeyim sana. Bak Murillo, Cerni, Orkun, O, Salih, Calo, Nübel yani hangi birini sayayım? Yani bugün Beşiktaş gerçekten iyiydi. Olay tam bence ileriye dönük değil de defansif olarak iyiydi. Katılır mısın bilmiyorum.
0: Ben yüzde yüz katılırım. Defansif olarak katılırım abi. İleriye dönük sadece asisti var abi benim dikkat ettiğim.
1: Asisti de çok iyiydi ama.
0: Asist çok iyiydi.
1: Yani zaten Fakıl'ı yani acayip yani potansiyelli bir oyuncu, bile yaptırdığı penaltı çok kaliteli. Yani o penaltıyı mesela aldıktan sonra Mişlant'ın iyice oyun gücü düştü.
0: %100.
1: Tabii biraz daha zamana ihtiyacı var Fakıl'ın. Bence Emirhan, Rıdvan yani dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Açıkçası savunmada çok güven vermiyor bana. İyi mücadele ediyorlar evet ama bence Beşiktaş'ta oynayan takımlar şöyle bir baktığında Emirhan ve Rıdvan'ı eğer tespit ederse bir teknik direktör Beşiktaş'ın devamlı sol kanadına doğru oynayabilirler. Bu da Beşiktaş için çok büyük bir negatif ortam doğurur.
0: Yani şöyle mi demeliyiz Alper abi, lafını balla kesiyorum özür de diliyorum ama evet 180 dakika gol yemedi Beşiktaş ama Emirhan ve Rıdvan için bu yanlış anlaşılmasın, bence oraya kesinlikle hamleye ihtiyaç var mesajını mı çıkarmalıyız abi?
1: Kesinlikle, çünkü sallanıyorlar sevgili Can. Yani orada yani özellikle ilk 30 dakika 50 dakika yani belki de 70 dakika çok sallandılar. Yani 2-0 yakalayana kadar çok etkili geldi Mişlan. Yani rakipler diyorum ya, orayı analiz eden iyi bir teknik direktör Beşiktaş'ın soluna doğru oynayacağız diyebilir. Yani oraya çözüm lazım. Oraya kesinlikle bir çözüm lazım. Çünkü orada zafiyetler var. Yani santrafor bölgesinde bana göre beceriksizlik de hakim. Yani oh dediğim gibi daha genç. Sırtı da dönük oynuyor. Ama yani oyunda gole giden bir pozisyonda olmuyor. Yani Sergen Hoca döneminde biraz daha yakaladıklarını içeri sokan bir oh seyrediyorduk ama İtalyan Hoca'nın oyun tarzında daha sırtı dönük oynamak zorunda kalıyor. Tabii dediğim gibi az önce de söyledim. Trossard geldikten sonra oyunu biraz daha çözen bir Beşiktaş seyredeceğiz. Belki santrafor bence şart, belki değil şart. Yani Trossard oyunu çözer dedik ama iyi bir santrafor gelirse Beşiktaş gol yollarında çözebilir. Bana göre kesinlikle bir savunmaya bir sol stoper lazım. Bir de iyi bir serbest oynayacak açıkçası bir orta saha lazım.
0: Peki.
1: Yani hani o kadar Muhammed Salah'ın ismini söyledik. Yani bir Muhammed Salah gelse bütün her şeyi, bütün problemleri orada çözecek görünümü veriyordu ama yani o da Remi Abbas kriziyle beraber karşı karşıya bıraktı Beşiktaş'ı. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bir sol stopere, bir santrofora yani bir de serbest oynayacak iyi bir orta sahaya ihtiyacı var açıkçası. Yani bugünkü oyun bir kez daha bize bunu gösterdi.
0: Harfiyen katılırım. Bence teşhis çok doğru. 180 dakikanın analizinde her ne kadar takım gol yememiş olsa da ben teşhisin çok çok doğru olduğunu düşünüyorum Alper abi. Ağzına sağlık diyorum. Hakikaten çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı abi.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Biraz arada tabii gerildim böyle.
0: Olur abi, normal mesela. Hepimizin gerildiği, yükseldiği anlar olabiliyor. Bence hiç sorun yoktu abi burada.
1: Ya Beşiktaş taraftarından ricam artık yani şu Salah olayını bir kapasınlar. Yani özürümüzü de kabul etsinler. Çünkü bu olay böyle devam ettiği müddetçe yani ben de sağlıklı şekilde bilgilerimi aktaramıyorum. Ama tasa tarağı toplayıp dükkanı kapamayacağız, bunu bilsinler.
0: Aynen öyle abi. En güzel mesajı da sonda verdin. Alper abi ağzına sağlık.
1: İyi yayınlar diliyorum sevgili Can. Herkese iyi akşamlar.
0: Çok sağ ol abi. Tamam.
2: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Emre Eren'e bağlanacağız. Tabii ki Emre Eren de bugün bizlere yorumlarıyla katılacaktır diye düşünüyorum. Emre abi de hazırsa biraz sonra da hatta alacağız kendisini. Ki Beşiktaş ilk maçın 1-0 kazandı. İkinci maçı 2-0 kazanarak esasında çok çok iyi de bir görüntü verdi. Özellikle 11-10 dilimlerde rakibin üstüne gitmesi gereken dilimlerin hepsinde Beşiktaş'ı etkili gördük. Emre abi de biraz sonra müsait olacaktır tabii ki kendisini. De yayına alacağız. Müsaitliği olduğu zaman Emre abinin de tabii ki o da çeşitli canlı yayınlarda olduğunu bugün bizlere hatırlatmıştı. Müsait olduğunda Emre abiyi müsait olduğunda kendisini de alacağız yayınımıza tabii ki. Onu da söyleyelim ki Emre abi de müsaitmiş zaten. Birazdan da zaten ses kontrolümüzü yapıyoruz o sırada ama gayet de iyi geliyor gibi. Emre Eren bizimle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim ki ben de göz ucuyla abi yayınını takip ettim ama tabii ki ister istemez ben de maçı yorumladığım için dinleyemedim ama gerçekten birkaç dinleyicimiz dinlemiş. Emre abi de çok güzel yorumluyor dedi. Birazcık müşteriyi kaybettik abi. Onu da baştan söyleyeyim.
1: doğrudur.
2: Abi her şeyden önce tebrik ediyorum.
1: Ya gerçekten ben de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum sevgili Can. Yani ilk 45 dakika geceyle gündüz gibi bir maç oynadı Beşiktaş. Özellikle ilk 45 dakika özelinde rakibin çok ciddi bir baskısı. Orta alandaki çok rahat geçişleri Beşiktaş'ı ürküttü biraz ama savunma anlamında maçın başından sonuna kadar çok doğru durabilen bir savunma kurgusu vardı. Ben aslında şunu söylemiştim geçen hafta. Evet, Vincenzo Italiano ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesini çok doğru oynayabilen, çok doğru oynatabilen bir teknik adam var ama ben kararımı bu maç sonunda vereceğim demiştim. Savunmada Beşiktaş ne yapacak? Yani özellikle deplasmanda savunma güvenliğini elde tutabilecek mi? Burada SOS verebilecek mi? Burada rakibe alan ve zaman verebilecek mi diye çok düşündüm ama bunun sonucuna baktığım zaman özellikle ikinci 45 dakikada hocanın Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir dokunuşunu hissettim. Dokunuşunu gördüm. Uzun yıllardır Beşiktaş camiasında bir teknik adamın geceyle gündüz gibi bir futbol oynatmasını çok enteresan bir şekilde gördüm. Kutluyorum. Takımı kutluyorum. Teknik direktörü kutluyorum. Olaytan'ı kutluyorum. Ohu kutluyorum. Orkun'u kutluyorum. Lübel'i kutluyorum. Şalo'yu kutluyorum. Emirhan'ı kutluyorum. İki Bek'i kutluyorum. Yani açıkçası tüm Beşiktaş camiası gerçekten önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Bundan sonraki çünkü turu biraz daha zayıf bir rakiple oynayacağız. Ve playoff'ta da işte önemli bir takım çıkabilir ama playoff'u kaybetsen bile konferansta kalabilirsin. O yüzden Beşiktaş'ın çok önemli bir 90 dakikada çok önemli bir galibiyete turu geçmeye ihtiyacı vardı. Bunu başaran bütün oyunculara, bütün oyuncu grubunu gerçekten kutluyorum sevgili Can.
2: %100 Emre abi, yani harfiyen katılırım hakikaten. Yani 180 dakikadaki mücadele, özellikle savunmanın ve orta sahanın özverisi, 3. bölgede yapılan ilk maçta özellikle işler hakikaten kusursuza yakın. Yani ben de inanamadım. Bu kadar iyi bir oyun beklemiyordum iki maçta birden. Sadece şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki olumsuzu da konuşmak istiyorum. Sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarıma da devre arasında arada sohbet ederken sordum ama şimdi İtalyan oyununda çok yüksek pres ya da direkt stoperlere basan bir takım görmeyi hayal ediyorduk. Ama ilk 45 dakikada görmeyince bunu makul mü karşıladıklarını veyahut da yani bu İtalyano'yu eksi mi yazar diye sormaya çalışmıştım. Çünkü şu yüzden soruyorum. Şimdi deplasmanda skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. İlk maçta skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. Yani maça başlangıç planında İtalyano'nun bir tık daha kontrollü olması anlaşılabilir mi Emre Eren'e göre? Veyahut da bir tık daha Beşiktaş'ın daha önde oynaması mı gerekirdi diye ilk 45 dakika adına bunu sormak çok istiyorum abi.
1: Bence anlaşılabilir bir oyun sistemi koydu. Çünkü içeride çok iyi bir oyun oynamışsın. Çok büyük bir eforla oynamışsın. Bir hafta önce galibiyeti de kazanmışsın, hatta maçı 4'e 5'e götürebilecek pozisyonları da yakalamışsın ama maalesef bunları değerlendirememişsin. İkinci maçın özeline baktığımız zaman, bir teknik adam gözüyle baktığım zaman, yani bu teknik adamın oyunu ikinci bölgede tutması, savunma anlamında o güvenliği kaybetmemesi son derece doğaldı ama tek atladığı nokta şuydu: oyunun tamamıyla üstünlüğü Midtjylland'a geçti. Yani bu oyun potansiyeli Midtjylland'a geçti ama teknik direktör Vincenzo Italiano ikinci yarıda öyle bir hamle yaptı ki oyun hamlesi yaptı. Yani oyuncu hamlesi değil, oyun hamlesi yaptı. Dedi ki biz dedi büyük takımız, biz dedi bunu bir hafta önce 60-65 dakika çok rahat oynadık.
0: Doğru.
1: Rakibi bu şekilde beklersek rakip bize pozisyon yaratacak ve sıkıntı yaratacak. Biz gidip önde basacağız, biz bu maçı kazanacağız hedefiyle çıktı. Ve bence oyuncular da bunu harfiyen yerine getirdiler. Kutlamak lazım. Yani bazen teknik adamlara buralarda bu nüanslarda bir şans vermek lazım. Yani belki oyunu ikinci bölgede tutabilseydi Beşiktaş, orada oyunun hakimiyetini ele alabilseydi rakip bu kadar üzerimize gelemezdi. Ama merkezden, özellikle merkezden çok net ataklar yaptılar. Ne oldu? Niye merkezden bu kadar atak yaptılar? Çünkü Çerni ile İlhan Bakırlı'nın kenar çizgisine bastığını gördüğü için rakip. Hmm. Yani rakip orada üstünlüğü ele aldı ama ikinci yarı ne yaptı? Vincenzo Italiano iki tane kenar açığını içeriye çekti ve o merkezi kapattı.
0: Doğru.
1: Ondan sonra da baskılarla çok sonuca çok doğru bir şekilde gidebildi. Yani o yüzden ben burada özellikle ikinci 45 dakikada oyun gücünü bu kadar ön tarafa çıkartabilen teknik direktörü kutlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: %100 abi. Peki şunu soracağım. Tabii ki takımın yeni transferlerini ama ikinci kez bir resmi maçta göreceğe çıkan yeni transferlerini spesifik olarak sormak istiyorum. İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Alexander Nübel demek istiyorum. En azından biraz yorumları almak istiyorum. Çünkü iki maç, yani sonuçta bir maçta sonra tabii ki yorumladık ama iki maç bir veridir diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki farklı anlayışla oynanan maçlarda da bu oyuncuları gördük. Emre abi nasıl yorumlamak ister bu üç oyuncuyu?
1: Kaleci Nübel zaten Türkiye'de gerçekten kendi rüştünü ispatlayacak bir oyun oynayacağını gelmeden önce söylemiştim.
0: Doğru.
1: Bunu Dijifutbol'da söylemiştim. Bunu Radyo Gol'de söylemiştim. Bunu A Spor'da söylemiştim. O fikrimin

0: Özcan ilk maç özelinde 65-70 dakika muhteşem bir performans ki oyun tabii ki düştü. Son 20-25 dakikalarda. Bugün de o baskıya cevap verememesi ilk 45 dakikada biraz soru işaretleri yarattı mı yarattı ama ikinci yarıda o baskıyla birlikte Salih Özcan çok güzel üçlüleri yapabildi. O üçgenleri çok doğru yapabilmek çok önemlidir 6 numaralarda.
1: Kesin.
0: Bunu çok doğru başardı. Oyunun kontrolünü ele aldığı zaman Beşiktaş çok doğru sızma paslarla ve oyunu rahatlatabilecek pozisyonlara soktu. Bence Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. İlhan Fakıllı ile ilgili de 20 yaşında Fransa'da Clermont'tan geldi. Yani Fransa Ligi çok sert bir ligdir, ikinci ligi. Oralarda oynamak çok kolay değildir. Bir Türk asıllı oyuncunun da orada kendine yer bulması bence çok değerli ve önemliydi. İki maç özeline baktığımız zaman özellikle kontra kısmında Beşiktaş'a çok yardımcı olabilecek bir özelliğini gördüm. Hı. Ama tabii ki o bölgede Trossard oynayacağı için hani çok iyi bir yedek olabilecek ama zaman zaman forma şansı bulduğu zaman özellikle maçın 60. 70. dakikalarından itibaren o arkaya atılacak koşularda çok ciddi problem yaratabilecek bir oyuncu. Özgüveni var. Oyuncu geçmeye çalışıyor. Artı takım savunmasına yardımcı oluyor. En büyük özellik de bu. Bence çok doğru bir transfer olduğunu o da ispatladı.
1: Kesin katılıyor.
0: Özellikle A Spor'da 65. dakikada şunu söylemiştim yayında. Dedim ki rakip biraz daha öne geldiği zaman şimdi işte İlhan Fakıllı'yı kullanmak lazım dedim. Tam 2 dakika sonra Olaytan'ın attığı o pozisyonda ceza alanının içine girip çok ters güzel bir çalım atıp Christiansen'in foul yapmasına neden oldu ve penaltı kazandırdı. Bence Beşiktaş için yeni yapılan transferler Beşiktaş'ın gücüne güç katacağını çok net bir şekilde bize gösterdi.
1: Çok net katılırım abi İlhan konusunda. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçlarda hamle olarak belki rakip çok üstüne geldiği anlarda o kontra tehdidi olarak hakikaten İlhan çok iş yapabilir. Ben de çok katılırım abi bu yoruma. Şunu sormak istiyorum şimdi sonuç olarak en yüksek bedelle transfer edilmiş Agbadu iki maçta da ilk 11'de tercih edilmedi ve Calo da aslında iyi de gözüktü demek yanlış olmayacaktır. Yani hocanın burada sağ stoperde herhangi bir ekstra bir değişim olmayacağı koşulda Calo'yu birinci stoper olarak mı gördüğünü söyleyebiliriz ve Agbadu'nun böyle bir koşulda yedek olabileceğini mi veyahut da bir teklifin mi olduğunu sormak istiyorum Emre abi sana.
0: Aslında Agbadu'ya şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Aslında benim görüşüm şuydu. Agbadu ve yanına çok değerli bir stoper ama şu iki maçta gördük ki Emirhan'la Calo gerçekten doğru bir ikili olduklarını bize gösterdiler. Defansif anlamda çok fazla hata yapmadılar. Özellikle ilk maçta daha fazla pozisyon hatası vermişti Beşiktaş. İki tane net pozisyona girmişti rakip. Arkaya atılan toplarda ama bugün özeline baktığımız zaman hem Calo hem Emirhan görevlerini sonuna kadar doğru bir müdahalelerle yaptılar. Ama ilerleyen haftalarda tabii nasıl olur? Beşiktaş ama o bölgeye mutlaka çok özellikli bir sol bek düşünüyor. Yani böyle bir transfer olursa da şaşırmam ama baktığımız zaman bugün forma Jalo'nun ama yarın Jalo olabilir. Bazen yani hata yapabilir. Savunmada gerçekten o istenilen performansa ulaşamazsa Agbadu bu takımın çok değerli ve önemli oyuncularından biri olacaktır. Ben halen sezona Agbadu'nun başlayacağını düşünenlerdendim ama bu maç özeline baktığımız zaman gerçekten Jalo'nun performansını da beğenmemek mümkün değildi.
1: Doğru.
0: Ben kendisini de tebrik ediyorum. Bu iş böyledir. Futbolda iyi olanlar kalır. Kötü olanlar maalesef gider. Hatırlayacak olursan Galatasaray'da bir Nelson Abdülkerim ikilisi vardı hatırlayacak
1: doğru,
0: olursan.
1: Doğru.
0: Ama Sanchez bunu alternatif olarak alınmıştı. Davinson'un bir sene sonra kötü gidişatının neticesinde Davinson formayı aldı ve aldı yürüdü gitti. Yani bu tarz atraksiyonlar olabilir. Hoca evet Calo'yu çok beğeniyor. Çok önemsiyor. Hatta ufak bir sakatlığına rağmen iki gün antrenman almamış ama bu maçta da oynatmış. O yüzden şu anda forma bunların ama Beşiktaş'ta rekabet devam edecektir. Agbadu da bence Premier Lig'de 5 sene üst üste oynamak çok kolay bir hadise değildir.
1: Doğru.
0: Ön alan oyununu çok doğru oynayamıyor diye düşünüyor şu dönemde ama ilerleyen dönemlerde mutlaka Agbadu'ya da şans gelecektir. O şansı değerlendirmek de bence Agbadu'nun elinde. Ama tabii bir kriz çıkar mı bundan sonra Agbadu ben niye oynamıyorum deyip işte kulüp bakar mı onu bilemiyorum ilerleyen günlerde. İzleyip göreceğiz sevgili Can.
1: Emre abi şimdi tabii ki şöyle bir iki tane daha sorum kaldı. Onları da sormak istiyorum hazır aklımdayken. Yani Václav Čelný'nin esasında biraz dalgalanan bir grafiği var. Yani bir gün hakikaten bu adam çok acayip bir adam diyoruz. Bir gün diyoruz ki ya bugün gününde değil sanki diyoruz. Yani bugün bilmiyorum radyodaki birçok dinleyicimizin de yorumunu aslında katmaya çalışıyorum şu anda soruma ama Václav Čelný'yi çok fazla beğenmeyen kişi vardı bugün nezdinde ama ilk maçta da ben mesela yeri geldiğinde çok da beğenmiştim. Yani Václav Čelný

0: Peki standart nedir? Bu standartta hocanın ortaya çıkarabileceği Vaslav Çerne'nin potansiyeli nasıl olarak görür Emre Eren?
1: Vaslav Çerne özellikli ve önemli bir oyuncu aslında baktığımız zaman. Ama bugün son paslarda, o finallerde doğru işler yapamadığını gördük. Bir de atletik özelliği biraz düşük. Vaslav Çerne ile oynadığınız zaman oyunu 40 metrede oynamanız lazım. Ama oyunu 70 metrede, 80 metrede oynamak istiyorsanız onun o enerjisinden, o atletizmden maalesef faydalanamıyorsunuz ki oyundan çıktığı anda Raşit'se bir koşu attı defansın arkasına ve golü buldu. Yani gönderilecek Raşit'se golü buldu mesela. Hani Vaslav Çerne'nin biraz daha performans olarak üzerine koyması lazım.

0: İnşallah abi, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. 180 dakika boyunca ben çok keyif alarak bir Beşiktaş izlediğim için bütün Beşiktaş camiasında bu oyunu kesinlikle vesile olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Emre abi, hakikaten bir kez daha tebrik ederim ve çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum. Seni de takip ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz.
0: Sevgiler abi.
1: Aynı şekilde devam etmek dileğiyle.
0: Sevgiler abi, görüşmek dileğiyle. Hoşça
1: kal. Görüşmek dileğiyle, sağ ol.
0: Emre abi de sağ olsun, hakikaten çok kıymetli katkıda verdi bize, tıpkı Alper Üstündağ'ın verdiği gibi. Kendisiyle de çok kıymetli bir bağlantı yapmıştık, hem Alper Üstündağ hem Emre Eren'e hem bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun teknik direktörün tabii ki basın toplantısına gideceğiz. Bu arada kısa bir basın toplantısı oldu, yani yaklaşık bir 5 dakika, onu da söyleyelim. Şabo konusunda biraz yorum yapmak isterim ki Beşiktaş gündeminde benim de okuduğum bir isimdi, hatta çok fazla konuşmadım ama çok izlediğim bir isim. Ben Emre abiye katılıyorum. Bir kere çok ağır bir oyuncu. Yani teknik adamın neden çok fazla istediğini anlayabiliyorum. Çünkü belli başlı işleri çok çok keskin ve çok çok iyi yapabilen bir adam. Yani savunmadan topu çok iyi çıkarabilen. Çok sert. Ki olabildiğince eğer bir tık daha bizim ligde yani kart gördükten sonra biraz kendini saklayabilirse, o mesela her maç bir sarı kartlık hareket yapabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim, sertliğini, ayağının iyi olduğunu söyleyeyim. Birçok işte bu metrikler, savunma metrikleri sayılara vurunca oyuncunun çok iyi olduğu ortaya çıkıyor, ama ağır bir oyuncu ve biraz da Agbadu gibi, yani ister istemez nasıl diyelim, zaman zaman çok dramatik bir hata yapıp bütün yaptığı iyi şeyleri unutturabilecek potansiyelde bir isim olduğunu, yoksa zaten geçmiş yıllarda Şabo, şu anda 26-27 yaşında olsa gerek, geçmiş yıllarda zaten potansiyel olarak dünyanın en iyi 15-20 oyuncusu olarak gösteriliyordu, ama bu hatalar dolayısıyla aslında bir tık daha belki en iyi 20 oyuncu arasına girememiş, ki şu anda en iyi 50 stoperden bir tanesi de değil bana göre. Hatalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Emre abinin söylediği ağır vurgusu çok çok önemli. Ağır vurgusunda da kesinlikle katılırım. Bunların yanında da konuşulan bir isim olduğu için ve Spezia'yı da, o Spezia takımını, İtalyano'nun 19-21 Spezia'sını çok fazla izlemiş birisi olarak da Şabo hakkında olumsuz yorumlarımı da söylemek isterim. O takımın belki lig sıralamasında, yani o ikinci senesinde çok iyi bitirmediğinin farkındayım, ama o takım İtalya'nın en güzel futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Hatta ilk sene zaten o lige çıktığı Spezia'nın ilk senesi bütün belki de Serie A'yı takip eden herkesin eğer bir makale yazacaksa Spezia hakkında yazmasına sebep olan bir takımdı. Benim de çok çok yakınen takip ettiğim hem bir teknik adam, Vincenzo Italiano, ki çok çok da iyi başladı. Hakikaten kendisini kutlamak isterim. Şabo konusunda da Emre Eren'e %100 katılıyorum. Alper abinin de yorumlar çok çok değerliydi ki bence sentez çok doğruydu. Şöyle bir sentez vardı. Savunma hattındaki 4 ismi aslında sormuştum Alper Üstündağ ve Emirhan konusunda ve Rıdvan konusunda rakip takımların oraya hedef alabileceğini aslında altını çizdi. Her ne olursa olsun iki maçta gol yemeyen bir ikili olsa da mutlaka transferin altını işaretledi ki buna da imzamı atarım. Hatta şunu da söylemek istiyorum ki yani ister istemez tabii ki Beşiktaş takımına bakılınca bugünkü oyun ve ilk maçtaki oyunda çok fazla şey eleştirmek haksızlık olur. Neden bu kadar fazla transfer istiyorsunuz diyecek birçok dinleyicimiz vardır. Hatta şöyle bakayım, şöyle bakıyorum. Bak Zihni Bey mesela yazmış, daha iki maç oldu, hocayı da arşa çıkardınız demiş. Ya olabilir, yani düşe de bilir hoca, mutlaka sezon içi düşüşler de olabilir. Yani ama yine de doğru bir takım kurulursa, Emre abinin de söylediği gibi, Emre Eren'in söylediği gibi, yani doğru bir takım kurulursa, Serdal Başkanım diye aslında orada çok iyi niyetli bir şekilde Emre abinin söylediği şey, doğru bir takım kurulursa bu adam hakikaten enteresan işler yapabilir gibi bana da geliyor. Bilmiyorum yani, Zihni Bey ister istemez tabii ki Beşiktaş formasıyla iki kere gördük adamı, ama benim çok özel olarak izlediğim bir teknik adamdı. Tabii ki Beşiktaş uyumu nasıl olacak, bunu ilerleyen süreçte çok daha net görürüz. Ama yine de hocayı kutlamak lazım diyorum. Sipahi Bey yazmış. Černý iyidir demiş. Černý bence de iyidir. Ama Černý'nin dalgalanması demek istiyorum. Yani bir maç iyi, bir maç aslında biraz daha ortaya çıkmaması. Yani Beşiktaş gibi kafayı oynayan, her kulvarda kafayı oynamaya hedefleyen bir takım için Bence birazcık kaldırılamaz. Oraya da konuşulan, iddia edilen isimler varsa Çerne'nin kesinlikle kadroda kalması gerektiğini. Çünkü hem 10 numara yedekler, zaman zaman ilk 11'inde oynar, zaman zaman sağ önde oynar. Hakikaten değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki birazdan Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına gidelim.

0: göreceğiz ki Rıdvan Yılmaz da konuşuyormuş. Hatta ilk bir Rıdvan Yılmaz'a gidelim. Rıdvan'ın ilk bir açıklamalarını dinleyelim sıcağı sıcağına. Ondan sonra da Vincenzo Italiano'ya döneriz.
1: Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Aynı zamanda hem gol yememek hem gol bulmak da çok değerli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ikazlarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. İnşallah önümüzdeki turda da geçerek UEFA Ligi'ne kadar.
2: Çek takımı için ne söyleyeceksin?
1: Efendim?
2: Çek takımı.
1: Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Kısa ve öz açıklamalar vardı. Tabii ki oyuncu röportajları oldukça sizlere gideceğiz. Şöyle bakılınca da Vincenzo Italiano da hazırmış. Peki Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısına gidelim. Bakalım İtalyan teknik adam neler söylemiş.
3: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo riusciti a ad ottenere stasera, passaggio del turno contro una squadra difficile, e penso che tra andata e ritorno siamo stati capaci di due prestazioni di alto livello e siamo stati premiati. Ripeto, abbiamo battuto una squadra forte che l'anno scorso in Europa League ha fatto bene, che era avanti come preparazione e come pre-season nei nostri confronti, e quindi grande merito ai ragazzi, bravi, e sono contento perché non era facile.
4: İyi akşamlar. Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek.
5: Maçın ilk yarısında geçen hafta Primo Tempo oyuna benzer bir oyun gösterdi.
4: Michelin da çok adım yapıyor. Adım çok hatırlıyor. Sıkı bir skorsa. Anla bu topali. Soyun odasını tabii ki yönetici. Soyun odasını yönetici. Soyun odasını yönetici. Soyun odasını yönetici. Soyun odasını yönetici. Soyun odasını yönetici. Soyun odasını yönetici. Soyun odasını
3: Ma ci aspettavamo la partenza forte del nostro avversario. È stato un primo tempo dove siamo stati bravi a non subire gol, anche un po' fortunati. E nel secondo penso che dopo aver messo a posto qualcosa, nel senso dovevamo essere un po' più aggressivi, dovevamo giocare un po' più la palla, l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a creare situazioni da gol, abbiamo vinto qualche duello in più in mezzo al campo, abbiamo rifornito di più gli attaccanti e abbiamo fatto un secondo tempo di grande livello. Quindi ci sta di soffrire, ci sta di arrivare qui e non avere sempre il dominio delle partite, però bravi anche in questo i ragazzi, e in Europa vedrete che sarà complicato contro tutti. Soffrire ci può stare, dominare sempre non si può fare secondo me, però passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
4: Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da iyi ki gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofans oyuncularımı değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
6: Sorusu olan var mı?
7: Abi, bir sonraki eşleşme. Kral maçını
4: daha iyi. Patlıca. Patlıca.
3: Sulla prossima partita, che inizieremo a studiare già da domani l'avversario, che sono convinto sarà difficile come sempre in Europa. È un avversario che ha vinto entrambe le partite contro in questo turno qui preliminare, quindi andremo di nuovo in trasferta, inizieremo con la trasferta, ci dobbiamo preparare bene. Se l'affrontiamo con questo atteggiamento qua, con questa attenzione, con questa qualità, possiamo fare bene anche nella prossima partita, ma sono convinto che questa partita ci darà grande fiducia, la prepareremo bene.
4: Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
2: Basın toplantımız sona ermişti. Teşekkür ederiz.
3: Thank you. Thank you.
0: Evet, Beşiktaş teknik adamı Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını dinledik. Hakikaten çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında satır arasında şunu söylemesi bence en değerli kısımdı. Avrupa'da kolay maç yok. Yani biz tabii ki burada kağıt üzerinde değerlendirdiğimiz vakitte Michelin'in önünde yani Hradec'in daha düşük profil bir takım olduğunu vurguladık ama esasında basın toplantısının ana metni olarak, ana metninin esasında en kilit cümlesi olarak hiçbir kolay maçın olmadığını Avrupa'da altını çizdi İtalyan teknik adam ve üzerine de şunu söyledi: eğer bugünkü karakteri gösterirsek, eğer bu 180 dakikadaki özveriyi, bu yardımlaşmayı gösterirsek kazanabiliriz, kazanmaya yakınız gibi aslında yorumladı İtalyan teknik adam, ki bence çok doğru da bir teşhisti. Oyuna da ne kadar doğru baktığını ben zaten saha içinde bunu çok net anladım, kendi adıma söyleyebilirim. Birçok kişi tabii ki şunu da söylemekte çok da haklıdır, yani iki maçla bir kişiyi zirveye çıkarmamak lazım cümlesine katılırım. Hatta bu cümleyi her zaman da söylemeye çalışırım. Sadece ve sadece teknik adamın çok fazla maçını, çok fazla deneyimini görme fırsatını yakalayan ve bayağı da dikkatli takip eden birisi olarak teknik adamın, yani Vincenzo Italiano'nun çok başarılı başlaması da beni de bir futbol sever olarak çok çok mutlu ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Hakikaten 180 dakikada gerçekten iyi bir takıma karşı harika bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki, bugünlük benden bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
6: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Haftayı bitirmeye böyle ramak kalmışken enerjimiz yüksek, keyfimiz yerinde ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Sizler de bizlere katılmak isterseniz 0212 273 1010 WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Oradan görüşlerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, isyanlarınızı dile getirebilirsiniz. Yakup abi, hoş geldin, selamlar.
9: Hoş bulduk Cihan, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum abi. Bugün tabii seninle telefon bağlantısı yapıyoruz. Çünkü sen de dün Avusturya'dan gece geç saatlerde döndün. Galatasaray nasıl bir kamp dönemi geçirdi? İstersen biraz bunun ayrıntılarını alalım. Daha sonra Dursun Özbey'in dün kurulda konuşmalarına da biraz değiniriz.
9: Valla öyle, böyle söyleyeyim. Hani çok verimli bir kamp geçirmedik, onu söyleyeyim en başından. Bir Niagara röportajı yaptık. Onun dışında 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı ve sadece

0: bir tane antrenmanı yerinde takip edebildik. Normal şartlarda 29'una kadar olması açıklanmıştı Galatasaray'ın Avusturya kampının. Sonradan 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Biz hani o tarihi değiştirmeyip erken döndük. Normal şartlarda bir tane daha fazla antrenman yerinde takip edebilirdik. Dün gece itibariyle İstanbul'a döndük. Baktığın zaman aslında hani fiziksel olarak, mevsim olarak Galatasaray kaliteli bir kamp dönemi geçirdi diyebiliriz. Ama hazırlık maçlarına baktığın zaman hiçbir şekilde sonuçlar tatmin edici değil. İki tane hazırlık maçı oynadı Galatasaray. Beş tane gol yedi. Gol atamadan Avusturya kampını bitirdi. Bu anlamda tabii ki taraftar direkt bu olayı transfere yoruyor. Hala ciddi anlamda transfer bekliyor. Birkaç gündür Musiala ismi çok fazla gündemde. Çok yüksek sesle konuşuluyor ki kulüp kaynakları hani ısrarla bu transferi yalanlıyorlar. Onun dışında 10 numara konusundaki taraftarın ciddi anlamda beklentileri var. Forvet konusunda kim forvet olacak? Dün az önce de bahsettiğim Divan Kurulu toplantısı vardı. Orada da Dursun Özbek'e sert eleştiriler vardı. Normal şartlarda en hazır kadrosu olan, en az transfer yapacak olan takım Galatasaray, ama bu gecikme nedeniyle ciddi anlamda bir eleştiri söz konusu. Dediğim gibi kampa gelecek olursak Davinson Sanchez dışında Galatasaray'daki bütün futbolcular kamptaydı. Davinson Sanchez de Dünya Kupası'nda diğer futbolculardan daha uzun süre kaldığı için katılmadı. Ama onun da ayrılığı söz konusu. Onun detaylarını da mutlaka konuşuruz. Genel olarak dediğim gibi yani İstanbul'un sıcağına oranla Avusturya'da daha böyle iyi bir mevsimde, iyi hava şartlarında dolu dolu bir kamp dönemi geçirdiğini net olarak söyleyebiliriz.
1: Yakup abi, bu arada Yakup Çınar'la beraberiz. Yani Dursun Özbey'in böyle sosyal medyada yazıp çizenlere, tırnak içinde söylüyorum bunu, yargı dağıttığını düşünüyor musun? Hani biraz böyle daha semt ağzıyla konuşman, racon kestiğini düşünüyor musun? Evet, diğer taraftan da bir öz eleştiri yapıyor ama diyor ki ben diyor işte sosyal medyada yazılan çizilene göre bu kulübü yönetmiyorum diyor. Her şeyin farkındayım diyor. Yani bir tık da sanki işte Serdal Adalı da bunu söylemişti. Aziz Yıldırım da söylemişti. Şimdi Dursun Özbek de söyledi. Yani yorumcular ve yazılan çizilenlerle çok ilgilenmiyorum ifadesini kullandı. Herhalde bu sene bu söylemleri bol bol duyacağız gibi duruyor.
0: Ama hani Dursun Özbek bu söylemleri en rahat söyleyebilecek başkan, çünkü hani sahada icraat var. 4 yıl üst üste takım şampiyon oldu, ama burada Galatasaray taraftarının, sosyal medyada özellikle Galatasaray'ı çok yakından takip eden insanların söylemiş bu: evet, geçen sezon şampiyon olduk ama hani Fenerbahçe'nin forvetleri olsaydı bu şampiyonluk daha zor olurdu kısmına getiriyor. Eksikler var. Bu eksikler neden tamamlanmıyor? Dursun Özbek de hani biz Galatasaray'ın parasını har vurup harman savurmuyoruz. Gerekli transferler neresiyse, nereye yapılması gerekiyorsa oraya yaparız. Geçmişte Icardi'yi de biz aldık. Osimhen'i de biz aldık ki bu transferler Eylül ayında, transferin son gününde gerçekleşmiş transferlerdi. Ama bu sefer farklı bir durum var Can. Yani ciddi anlamda Mertens gittikten sonra Galatasaray'ın bir 10 numarası hala yok. Herkesin beklentisi bu yönde. Hep bir bahane vardı. Yani Icardi'nin sözleşmesi sonrasında işte Lemina'nın sözleşme konusu netleşsin. Dünya Kupası'nda Dünya Kupası sona ersin, milli takımlar dönsün, ona göre hareket edelim diye hep bir düşünce vardı. Ama bu düşünceler maalesef hayata geçmeyince de Galatasaray taraftarı, Galatasaray genel kurul üyeleri, dünkü divan kurulu toplantısı da dahil Dursun Özbek'e isyan ediyorlar. Ama Dursun Özbek de şunun özgüveniyle hareket ediyor: son 4 sene şampiyonunda biz yaptık kardeşim. Hani genel olarak hani verdiğimiz kararların doğruluğu ortada, yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi şekline getiriyor olayı. Ama burada adımların artık atılması gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani yaklaşık transfer dönemi başlayalı 2-2,5 aydır biz de burada yayınlarda

0: YouTube'daki yayınlarımızda artık hep aynı oyuncular üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü farklı isimlere yönelik gelişme yok, girişim yok. Galatasaray'ın beklediği oyuncuların da şu an mevcut takımlarından ayrılma ihtimalleri çok düşük. Uzun süre bu isimler gündeme geliyor. Bir taraftan da Fenerbahçe Greenwood'u aldı. İşte Leao ile ilgili girişimde bulunuyorlar. Leao transferinin detaylarını da birazdan konuşuruz. Beşiktaş'a dönüyorsun. Trossard'ı aldı. Salah'la ilgili sıcak gelişmeler var. Belki yarın, belki öbür gün bu transferi bitirecekler. Galatasaray taraftarı ve genel kurulu üyeleri de dediğim gibi şunu söylüyor. Hani en fazla limiti olan, en fazla parası olan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösteren takım bizken, hani neden hala bu transferi yapmıyoruz diye Dursun Özbek'i eleştiriyorlar tabii ki.
1: Evet tabii, yani şimdi Akba, bir takımın başarısı baktığında işte tekniğine, taktiğine, fiziğine, ne bileyim işte psikolojik üstünlük vesaire, bunlar üzerinden geçiyor. Mesela evet, Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ama işte şampiyonluğun ilk 2 yılında ya bunların tamamında bana göre oyun olarak da üstündü. İşte teknik ekibin tek taktiği olan bu önde baskıya çözüm bulunmasıyla ve baskı yapan oyuncuların düşen performansıyla sanki böyle 3. yılda bir tık teknik ve fizikte bir azalma yaşandı. 4. yılda da işte Icardi'nin bitmesi, Mertens'in gitmesi, Yunus'un sürekli sakatlıkları vesaire derken böyle sanki fizik üstünlüğü diğer takımları da geçmiş gibi gözüküyor. Bir de bu az önce de söyledin, işte yapılmayan transferler ve Dursun Başkan'ın Osimhen de Icardi de Eylül ayında geldi demesi bir plansızlık mı sana göre? Yani bizim bir planımız yok, biz düşeş malları alıyoruz demek mi, yoksa başka bir anlam mı çıkarmalıyız buradan?
0: Ya öyle değil, hani bir plan var tabii ki ama bu plan yani gerçekleşmesi çok zor şeyler. Şimdi daha böyle net konuşmaya başlayalım tabii ki. Daha önceki haftalarda konuştuğumuz isimler üzerinden mecburen gideceğiz. Şimdi bir Bruno Fernandes gerçeği var. Yani Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli 32 yaşındaki yıldız oyuncusuyla çok yakından uzun süredir ilgileniyor. Çünkü oyuncunun kulübüyle bir yıl sözleşmesi var. Devre arasında istediği takıma bedavaya imza atabilir. Ama Manchester United'da ciddi anlamda katkılar almış oyuncusuyla sözleşme uzatmak istiyor. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın buradaki hani bugün özellikle dünden itibaren Leao haberlerinin çıkmasının bence en baş sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Bruno Fernandes transferi iyice zora girmiş durumda. Çünkü adamlar şunu getiriyorlar. Hani biz bir yıl sözleşmemiz kaldı. Evet 6 ay sonra belki oyuncu süre alamayacak ama yine de serbest kalma bedeli olan 60 milyon euroyu talep ediyoruz diyorlar. 60 milyon euro da bir yıl sözleşmesi kalmış. Ne kadar iyi olursa olsun 32 yaşındaki bir oyuncuya Galatasaray tarafı ödemek istemiyor. Alternatif isim belki kolay gözükebilir transferlerden bir tanesi ama gerçekleşmiyor işte, yani oyuncu tarafı ikna olmuyor. Brahim Diaz mesela Real Madrid forması giyiyor, Fas milli takımının oyuncusu ki sadece 10 numara değil sağ kanatta da oynayabilen bir oyuncu ama Real Madrid'deki geleceği netleşmeden adım atmak istemiyor. Galatasaray kulübü yetkilileri bu transferle alakalı girişimde bulunduğunda oyuncu tarafı net olarak Real Madrid'i bekleyeceğini, kariyerine Real Madrid'de devam edeceğini söylüyorlar ve hani Türkiye için şu anda kapıları kapatıyorlar. Enciso yine Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi ama şimdi Galatasaray bu sezon sadece bir isim transfer etti. Leslie Ugojuku. Ben yalan söylemeyeyim, ben bu ismi daha önce hiç duymamıştım. Evet Chelsea'ye transfer oluyor. İşte Burnley yaklaşık 30 milyon euro seviyelerinde para ödüyor bu oyuncu için ama kalkıp 6 numara transferini böyle non-name bir isim yapmışken 10 numaraya da Enciso gibi bir oyuncu alırsanız bu taraftarın camiası artarak, taraftarın isyanı artarak devam eder. Bunun karşısında da maalesef bir şey yapamazsınız. Yani dediğim gibi aslında plansızlık yok. Sezon başından itibaren Cihan 10 numara transferinde belli isimler var. Buna işte Can Uzun'u da katabiliriz. Can Uzun konusunda da resmi anlamda görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla, oyuncuyla. Ama burada Frankfurt kulübü de Avrupa piyasasında transferde hani Nuh deyip peygamber demeyen kulüplerden bir tanesi. Oyuncu için 60 milyon talep ediyor ki bu rakam 50 seviyelerine düşmüş durumda. 50'nin altına da bu oyuncuyu bırakmak istemiyorlar. Galatasaray'da bu yüzden hani bu süreye kadar beklemek durumunda kaldı. Yoksa her sezon beklediniz, Icardi geldi, Osimhen fırsatları ortaya çıktı. Yani bu yıl böyle bir şey olacağının garantisi yok. O yüzden daha planlı, programlı şekilde hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi Galatasaray camiası az önce saydığım 10 numaralardan bir tanesinin artık kadroya katılmasını bekliyor.
1: Peki Yakup abi, bu Saray ile ilgili çıkan haberler doğru mu? El Hilal'in istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın da beklentisinin 35 milyon euro civarında olduğu söyleniyor ki daha yeni özür diliyorum West Ham'dan Somerville'i aldılar. 65 milyon gibi bir rakam verdi El Hilal. Galatasaray'ın da bu Saray'dan gelecek transferle Leao transferini bitireceği söyleniyor ki İtalyan gazeteci Longo Galatasaray Fenerbahçe'ye nazaran bir adım önde ve prensipte anlaşmaya vardı Leao ile dedi.
0: Yok, daha öyle prensipte anlaşma durumu söz konusu değil. Bu işler Leao transferi hem Fenerbahçe tarafından hem Galatasaray tarafından menajerler üzerinden yürüyor. Şimdi Leao kısmına geleceğim. Öncesinde Saray'la ilgili detayları söyleyeyim. Arabistan'da gidip forma giymek istemiyor. Evet, bir ilgi var. Hani hangi kulübün olduğunu net bilmiyorum ama kariyerine en azından Brezilya milli takımı için Türkiye ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmek istiyor. Hani Premier Lig'den de bir ilgi var ama bu 30-35 seviyelerine çıkmadı. 20 civarlarında olduğu için de Galatasaray çok sıcak bakmıyor. Yine Barış Alper için de mesela 30-35 seviyelerinde teklif getirebiliriz şeklinde görüşmeler var ama Galatasaray burada Barış Alper Yılmaz'la devam etmek istiyor. Salah'ya böyle 10-15 seviyelerinde ilgiler var. Galatasaray yine burada ısrarcı, oyuncuyu göndermek istemiyor. Davinson Sanchez konusu var. Tabii az önce de söylemiştim. Dünya Kupası'na gidip izinli olan ve hala takıma katılmayan isimlerden bir tanesi. George Gardi Como'dan ciddi anlamda bir teklif getirdi ve bu teklifin bonuslarla artık 35 milyon euro seviyesine çıktığı belirtiliyor. Valla inanılmaz bir rakam. Yani oyuncu da gitmek istiyorsa ben Galatasaray'ın da bu saatten sonra Davinson Sanchez'i tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk aşamada 20-25 seviyesi deniliyordu. Sonra 25-30 seviyesi deniliyordu. Baktığın zaman 35 milyon eurolara artık yaklaşmış durumda Como kulübü. Burada oyuncu Türkiye'ye döndükten sonra teknik ekip ve yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından daha net bir şekilde durum ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, Davinson Sanchez milli takımdan geç elendiği için izin yapıyor dedin ama sanki bu izin bir tık uzamadı mı abi? Milli takımda oynayıp gelen oyuncular da var. Evet, onlar da tatilini yaptı ama işte bir haftalık 7-8 günlük tatilini yapıp kampa katıldılar. Sanki Sanchez'de başka bir durum var gibi de sen sanki böyle çok
0: Valla
1: söylemek istemiyormuşsun gibi
0: başka bir
1: hissettin.
0: durum olduğu kesin. Ama hani bu izin doğal akışa uygun, onu söyleyeyim. Yani Dünya Kupası'nda daha uzun süre kaldığı için biraz geç kaldı Davinson Sanchez. Bu nedenle Avusturya kampına katılamadı. Ama hani onuna kadar, Ağustos'un onuna kadar artık Galatasaray'la beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Dediğim gibi yani bu işin altında yatan neden Davinson için onun ciddi şekilde Galatasaray'a teklif yapması, 35 milyon euro seviyelerine kadar çıkıyor olması ki Galatasaray bir sol stoper transferi mutlaka yapmayı düşünüyordu. En kötü böyle hani yani Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda orada formaya giyebilecek bir oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu. Ama şunu söyleyeyim, Davinson Sanchez giderse daha tecrübeli bir ismi kadrosuna katması gerekecek Galatasaray'ın. Baktığın zaman Bremer ismi geçiyor. Juventus forması giymişti. Yine İtalya Ligi'nden Lucumi uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Davinson Sanchez'in ayrılığında Galatasaray'ın daha tecrübeli bir stopere de ihtiyacı olacak. Dediğim gibi sadece Dünya Kupası izni değil açıkçası. Evet, transfere dair de bazı gelişmeler var. Ben bunu ısrarla söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Davinson Sanchez'in ayrılığı olursa benim için sürpriz olmaz diye.
1: Evet, çünkü şu yüzden sordum. Yani İsviçre'ye 7 Temmuz'da elendi Kolombiya. Yanlış

0: Hatırlamıyorsam ve bu yasal izin 21 gün diye biliyorum. Bugün ayın 30'u. Yani baktığınızda evet Galatasaray'da belki ben ekstra birkaç gün izin vermiştir ama aslında yasal sürede bir tık dolmuş gibi hissettiğim için bu soruyu da sormak istedim.
1: Yani ben iznin gayet yasal şekilde Galatasaray kulübün verdiği ölçüde olduğunu düşünüyorum. Davinson Sanchez'in buna itaat ettiğini düşünüyorum. Bunun dışına çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hani ayrılığıyla alakalı söylentiler de birleşince tabii ki insanın aklına farklı şeyler gelebiliyor.
0: Evet tabii dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız da bizlere mesaj yazıyorlar. Onların mesajlarını daha sonra tek tek sana soracağım ama yani şu Can Uzun meselesini az önce aslında biraz böyle üstü kapalı anlattın bize ama yani hala burada bir ilgi devam ediyor mu? Okan Buruk'un ısrarla bana Can'ı alın dediği söyleniyor. Bu Can Uzun transferi rafa mı kalktı yoksa yine işte Galatasaray Bruno gibi beklemede mi bu transfer için?
1: Valla Galatasaray Bruno gibi bu transferde de beklemede. Yani yaklaşık 10-15 gün önce oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmişti. Aslında Musiala haberleri de oradan çıkıyor. Oyuncunun menajeri Can Uzun'un menajeri aynı zamanda Musiala'nın da menajeri. İstanbul'a gelince Galatasaray yönetimi kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Can Uzun konusunda ne kadar ciddi olduklarını dile getirdiler menajeri. Hatta işte o görüşme sırasında Musiala'nın durumu soruluyor. Hani bu sezon ne zaman sahalara döner? Çünkü Dünya Kupası'na gitmemiş olsaydı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yaşadığı o ayak kırılması sonucunda takılan plaklar vardı. Onlar Dünya Kupası nedeniyle çıkartılmamıştı. Ve Dünya Kupası'ndan sonra da döner dönmez o plakaları ayağından çıkarttı oyuncu. Galatasaray orada bir yoklama yapıyor. Yani oyuncunun son durumu nedir ne değildir? Galatasaray'a gelebilir mi? Bayern Münih izin verir mi böyle bir transfere diye? Direkt oyuncu tarafı ve kulüp tarafı hani çok sıcak bakmadıklarını Galatasaray kulübüne dile getiriyorlar. Can Uzun konusu da dediğim gibi yani o günden beri ciddi anlamda Galatasaray'ın üzerinde mesai harcadığı transferlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Frankfurt kulübü çok ketum bir kulüp. Yani Kolomuani giderken kök söktürmüştü. 90 milyon euronun altına bırakmamışlardı. Onun dışında Marmuş transferinde yine aynı şekilde City ile o pazarlıklar üst seviyede yapılmış ve kulüp tarafı taviz vermemişti. Böyle bir kulüpten bahsediyoruz ve bu kulüp şu anda Can Uzun için sizden 50 milyon euro istiyor. Bu parayı verebilirseniz bu transfer gerçekleşebilir. Veremezseniz mecburen bekleyeceksiniz. Yani bir süre daha bekleyeceksiniz.
0: Evet artık Icardi Galatasaray'ın oyuncusu değil, serbest oyuncu ama tabii paylaşımları da ilgi uyandırıyor. Galatasaraylı taraftarlardan dün bir paylaşım yaptı abi. Dedi ki bazı yargıçlar dedi belli talepler söz konusu olduğunda gerçekten dedi ışık hızıyla olağanüstü bir hızla hareket edebiliyorlar. Hani normalde bunları görmüyoruz ama isteyince demek ki yapabiliyorlar dedi. Hani bir ünlünün sunduğu kanıtlarla diyor yani Van'dan arayı burada söylüyor. Bu dosyayı inceliyor yetmezmiş gibi diyor bir de adli tatilde diyor. Hızlı bir şekilde devreye girerek benim hakkımda karar alıyorlar diyor ve Icardi yurt dışı yasağı geliyor. Arjantin'den çıkış yasağı geliyor. Pino da işte bununla ilgili konuştu. İtalya'yı seviyor Icardi dedi. Onun için de en iyi yer yüksek ihtimal Como olacak dedi. Ama yurt dışı yasağı da var. Yani sence bu yasak kalkar mı kalkmaz mı bunu bilmiyoruz tabii ama yani Icardi'nin de aslında bu kadar sıkıntılarla uğraşması yeni sezonda Galatasaray'da kalsa bile kafasını ne kadar takıma veremeyeceğinin de en önemli göstergesi değil mi? Yani gitmesinin aslında ne kadar hayırlı olduğunu da bir nebze görmüş oluyoruz gibi.
1: Valla işte Galatasaray tüm bunlara rağmen Icardi'ye ciddi bir teklif yaptı Cihan. Ve yaklaşık 2 ay boyunca da bu teklife geri dönüş yapmasını bekledi. Ama Icardi hiçbir şekilde bu tekliflere dönüş yapmadı. İtalya'daki süreci gayet iyi özetledin. Evet ailesiyle alakalı, özel hayatıyla alakalı ciddi anlamda sıkıntılar devam ediyor ki Galatasaray'dayken de bu sıkıntılar devam ediyordu ama Okan Hoca bir şekilde hep bu sıkıntıları tolere ediyordu. Oyuncuyla ilişkilerini üst seviyede tutuyordu. Bir şekilde çözüyordu. Ama ne zaman ki Icardi fiziksel olarak düşüş yaşadı, artık taraftar da gidebilir dedi. Ona rağmen hani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir vefa örneği gösterdi Icardi konusunda ve hani kalması için bir yıllık teklif yaptı. Icardi'nin burada beklentisi

0: 2 yıl oldu. Daha fazla para istedi. Daha fazla süre istedi aslında. Öyle olunca da ayrılmak durumunda kaldı. Valla ayrıldı ama işte Galatasaray taraftarı da şunu bekliyor. Yani tamam, Icardi problemi geç çözüldü. Lemina'nın sözleşme konusu geç çözüldü. Ama Galatasaray yönetimi neden hala transfer yapmıyor? Yani sen Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Hazırlık maçlarında çok iyi performanslar gösteremedin. Bazı oyuncularla alakalı kafalarda soru işaretleri var performans anlamında. Mesela İlkay'dır, Kaan'dır, Günay'dır. Ya bu oyuncuların performansları şu anda tartışılıyor. Hazırlık maçında hala Günay'ın oynuyor olması, Renato Nieda'nın yedekler arasında oluyor olması. Hani bunlar dediğim gibi yani iletişim süreci de kötü yönetilince maalesef taraftar isyan ediyor. Beşiktaş'ta da mesela bir Salah konusu vardı. Beşiktaş alacak mı almayacak mı? Bayağı üst seviyede görüşmeler gerçekleşti. En sonunda Beşiktaş resmi bir açıklama yaptı. Önder Özen gazetecilerin karşısına çıktı, muhabirlerin karşısına çıktı. Hani olayı şeffaf bir şekilde insanlara anlatmaya çalıştı ki hani Beşiktaş taraftarı da evet yani şuna kızdım. Birçok medya mensubu bu transferin bittiğini söylemişti. Çok ufak detayların kaldığını söylemişlerdi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Ama süreci iyi yönetti Beşiktaş. Galatasaray'da sıkıntı bu. Süreç yönetilemiyor. Buna da Galatasaray taraftarı maalesef isyan ediyor. O tarafta sıkıntı var. Onu söyleyelim. Şu Salah transferine de bir parantez açayım. Çünkü işin içinde net olarak Trabzonspor'un olduğunu ilk günden beri Türkiye'de söyleyen tek gazeteciyim. Evet, Salah transferine Trabzonspor müdahil olmuş durumda. Oyuncunun şartlarını, Beşiktaş'taki görüşmenin detaylarını çok yakından takip ediyorlar. Ha, olur mu? Zor tabii ki ama en azından Salah tarafıyla görüşüyorlar. Ertuğrul Doğan son 2 yılda, 3 yılda önemli scout transferleri yapmıştı. Ama bu sezon baktığımız zaman Cihan neredeyse kombine satamadılar. Neredeyse bilet satamadılar. Hani stat tribünleri neredeyse bomboş olacak. Sadece günlük satılabilen biletler olursa oradan kazanç elde ediyorlar. O yüzden hani Başkan Ertuğrul Doğan stratejiyi biraz değiştirmiş durumda. Daha böyle ses getirecek, taraftarı arkasına sürükleyecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorlar. Ve bu nedenle de Salah tarafıyla görüşme gerçekleştiriyorlar. Salah'ın burada beklentisi bonuslarla birlikte 20 milyon euro seviyelerinde bir maaş. Ama konuyu biraz araştırdığım zaman ki Trabzonspor ve Beşiktaş Kulübü de aslında araştırıyor Cihan. Orada enteresan bir konu var. Salah dünya üzerinde en fazla forması satılan 4 ya da 5 oyuncudan bir tanesi. Yani ortalama her sezon 800 bin, 1 milyona yakın forması satılıyor. Ki en fazla forması satılan oyuncular işte Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Lamine Yamal. İşte bu oyuncular ortalama 1,5-2 milyon forma satıyorlar ama Salah'ın da 800 bin milyona yakın forma satışı var. Ve hani çok net Mısır tarafından aldığım bilgi Salah bu satışlar için sadece 100, yani sadece derken hani evet bir gelir istiyor yani o 20 milyon euro dışında %20 forma satışından pay istiyor. Baktığın zaman 800-850 bin Salah forması satarsan zaten direkt Salah'ın maaşını da çıkartabiliyorsun. Galatasaray'ın bu transfere açıkçası girmemesine şaşırıyorum. Evet hani sağ kanat oyuncusu elinde Sané var ama hani Salah çok rahat böyle yardımcı forvet de oynayabilecek. 10 numara da oynayabilecek. 70 milyon Twitter takipçisi olan, özür dilerim Instagram takipçisi olan hani dünyanın sayılı böyle parmakla gösterilen futbolcularından bir tanesi ki az önce de söyledim doğru düzgün planlama yapılırsa sadece forma parasından bile maaş çıkabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani Beşiktaş defteri tamamen kapanmadı. Trabzonspor bu transferde ciddi anlamda görüşmelerini sürdürüyor. Salah konusunda son önümüzdeki bir hafta içerisinde de net gelişmeler yaşanmasını artık bekliyorum.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Bu arada Avusturya kampında Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar'ın bir paylaşımı vardı. İşte sizleri paylaştı terasta röportaj yaparken, işte medya günü diye. Hani sizin Niyaga'yı almanız yazı Turay'la mı oluyor yoksa kulüp mü belirliyor? Bence çok iyi bir ismi almışsınız yani, Galatasaraylıların merak ettiği bir isim. Yani Kaan Ayan'ı mı izleyeyim, Niyaga'yı mı izleyeyim diye sorsam bana, açarım Niyaga'yı izlerim. Yani Burhan Can Terzi'ye de Kaan Ayhan gelince böyle bir sormak istedim. Acaba kurayla mı belirleniyor yoksa Coşkun Bey'in mi belirliyor bu röportaj yapacağınız kişi diye.
0: Valla kurayla belirlenmiyor, onu söyleyeyim. Kulüp belirliyor. Yani hani şansına mesela son birkaç yılda röportaj yaptığım isimleri söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın şampiyonluğunda ciddi katkı verdiği dönemde Nelson'la yapmıştık. Sonrasında Gabriel Saray'la yapmıştım. Sonrasında İsmail Jakobs'la yapmıştık. Bu kamp döneminde de hani özellikle Osimhen, Sané genelde kulüp kendisi konuşturuyor. Kendi sosyal medya hesaplarını. Onun dışındaki oyuncuları da medya ekibi belirliyor. Hani bu buraya konuşsun, bu buraya konuşsun diye. Bize de Niyaga geldi. Biz de hani itiraz etmedik açıkçası. Hani istişaresini yapabiliyorsun. Ya hani bu oyuncu olmasın, bu olursa daha iyi olur şeklinde böyle fikir alışverişinde bulunabiliyorsun. Bize Niyaga dediklerinde biz hiç hayır demedik açıkçası. Çünkü senin de söylediğin gibi son dönemdeki popüler isimlerden bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka şans bulması gereken oyunculardan bir tanesi. Ve inanılmaz sempatik, inanılmaz rahat. Röportaj verirken yarım saat boyunca bunu çok net şekilde hissettik. Hani genç oyuncular normalde böyle çok konuşkan olmaz ama Niyaga böyle kendine özgüveni üst seviyede olan, eksilerinin ne olduğunu, artılarının ne olduğunu çok detaylı şekilde bilen bir oyuncu. Ve hani yeni sezonda da özellikle kamp döneminde de iyi bir kamp dönemi geçiren oyunculardan bir tanesi. Ama Cihan, bir tane oyuncuya parantez açacağım. Hani söyleyince insanlar çok şaşırmayacaktır tabii ki ama Cankat Yılmaz. Yani Eyüp Spor döneminde evet istatistiklere baktığımız zaman ligin en çok kurtarış yapan kalecisiydi. Ama ben bu sezon canlı gözle iki maçta, bir Ümraniye Spor maçı İstanbul'da oynandı. Orada izledim ve bambaşka bir Cankat gördüm sahada. Ki sonraki Venezia maçında da 90 dakika sahadaydı. Belki 3 tane gol yedi ama 9 tane de çok net kurtarışı vardı. Sahadaki duruşu, soğukkanlılığı, ayakları, özgüveni ben büyük kaleciyim dedirtiyor net olarak. Yani Galatasaray'la bir yıllık sözleşmesi var. Galatasaray'ın bu sözleşmeyi bir şekilde uzatıp oyuncuyu direkt oynayabileceği bir takıma göndermesi gerekiyor. Ya da ben olsam bunu yapmam çünkü gerçekten iyi bir kaleci. Eğer Günay'a talipler varsa Günay'la yolları ayırırım. Ya da Günay'ı kiralık olarak gönderirim. Cankat'ı Uğurcan'a en azından tehdit olsun, Uğurcan'ı zorlasın diye kadroda tutarım. Ve oradaki kaliteyi de daha yukarıya çıkartırım. Yani şöyle söyleyeyim, Türk futbolu bence çok çok önemli. Galatasaray çok çok önemli bir kaleci kazandı. Yani bu abartıyor diye düşünenler mutlaka olabilir ama sezon başladığında Cankat Yılmaz'ı böyle canlı gözle dikkatli izlesinler. Gerçekten bambaşka bir yetenek. Venezia maçından sonra saha içerisinde röportaja giderken de kendisiyle konuştum ve bu düşüncelerimi dile getirdim. Çok teşekkür etti kendisi de. Onun da sözleşme sıkıntısı var. Yani oyuncu geçen sezon Süper Lig'de düzenli oynadığı için Galatasaray'dan 30-35 milyon euro, 30-35 milyon TL seviyelerinde bir maaş beklentisi var. Bu da 600-700 bin euroya tekabül ediyor ki eğer ikinci kaleci olacaksa Günay'ın 60 milyon TL aldığı yerde Cankat tarafının da bu rakamları istemesi gayet doğal bir durum. Dediğim gibi gerçekten Türk futbolu çok önemli bir kaleci kazanıyor.
1: Son senesi ya abi, sözleşme uzatıp kiralıp gitmeye çok yanaşmıyormuş. Bununla ilgili bir bilgi verdim yani. Ben sözleşme uzatıp kiralıp gitmem.
0: Yok, uzatmaya yanaşmıyor değil. 35 milyon TL'den uzatmak istiyor Cihan.
1: 650 bin, 700
0: yani
1: bin euro diyorsun.
0: Evet, hani ben Galatasaray benimle devam etmek istiyorsa bana bir iyi sözleşme sunsun ki ben ona göre o sözleşmeyi alıp gideyim düşüncesi var. Yoksa hani son yılım kiralık gitmeyeyim, takımda kalayım, sonra bedavaya giderim bir anlayışı yok, düşüncesi yok. Galatasaray altyapısından yetişti. O altyapı prensipleri, geleneklerini bence bilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi geçen sezonda Süper Lig'de

0: en çok kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden bir tanesiydi. Ve doğal olarak geleceğini düşünerek, ailesini düşünerek bir maaş beklentisi içerisinde bulunuyor ki şunu söyleyeyim yani o parayı zaten Süper Lig ekipleri Can Kata veriyor. Yani Galatasaray sözleşmeyi uzattığı takdirde şu anda kiralık olarak alıp o rakamı Galatasaray'a ödeyen, hatta kiralama ücreti dahi ödemek isteyen kulüpler var. Buradaki görüşmeler devam ediyor. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama orada Okan Hoca'nın dediğim gibi kritik bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten Uğurcan'ı dahi performansıyla zorlayabilecek bir kaleciden bahsediyoruz.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım abi, söz verdiğimiz gibi. Kenan demiş ki Trabzonspor'un rakamları çıkmaz Yakup diye bir mesaj atmış sana. Muhammed Salah.
0: Valla çıkmaz ama bak şöyle hani bunu çok netleştiremediğim için böyle özel haber gibi sosyal medyadan paylaşmıyorum ama sonuçta şöyle söyleyeyim. Biliyorsun milli otomobil TOG var. Bu TOG'un da bazı ülkelere satışıyla alakalı, o pazarlara girmesiyle alakalı bazı görüşmeler yapılıyor. Hani Mısır pazarı da bunlardan bir tanesi. Baktığın zaman bunu en iyi kimle yaparsın? Salah'la yaparsın. Yani Salah'a bir reklamda oynatırsın. Mısır'da TOG'u satışa çıkartırsın. O zaman bambaşka şeyler konuşabiliriz. Yani bu paranın tamamını Trabzonspor'un ya da Beşiktaş'ın ödeyeceği gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu oyuncu Salah böyle kendi kendini ne derler?
1: Pazarlayabilen.
0: Kendi
1: kendini pazarlayabiliyor diyorsun yani.
0: Yani maaşını çıkartabilebilecek bir oyuncu, anladın mı?
1: Çarkı döndürebiliyor.
0: Aynen öyle yani, kulüpten ekstra para çıkmasına gerek yok. Bir şekilde sponsorluk anlaşmalarıyla kazanılacak o gelirle çok rahat maaşı ödenebiliyor.
1: Evet, aslında bunu söyleyince çarklar böyle bir tık daha yerine oturdu. Neden olmasın ki? Oğuz Altay dedi ki Davinson'u satan şampiyonluğunu satar dedi. Aykut Yakut demiştir. Yine aynı şekilde başka bir dinleyenimiz Davinson satılırsa çok gol yeriz diyor. Yapmasınlar demiş. Sanchez gidersin.
0: Ya bir virgül koy istersen.
1: Koyalım.
0: Ya normalde geçen sezon bittiğinde savunmada Abdülkerim Bardakçı'dan daha ciddi hatalar yaptı. Galatasaray kariyerindeki o son 4 yıllık dönemdeki bence en kötü sezonlarından bir tanesiydi. Dünya Kupası olmasa birçok Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiasındaki isimler hani beklenen teklif gelirse, ki o beklenen teklif de 20-25 seviyelerinde bir maksimum. Hani bu oyuncuyla yolları ayırırız düşüncesi vardı. Ama Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterdi. Şimdi de hani bunu gönderirsek bu paraya kimi alabiliriz düşüncesi hakim. Ama işler böyle yürümüyor. Alternatiflerinizin mutlaka olması gerekiyor. Herkes Barış gibi davranmıyor ya da hani Barış mesela satılamadı. Kulüp izin vermedi girişine ama Barış yine o profesyonel şekilde sahalara iyi bir şekilde geri döndü ki hani mali olarak, maddi olarak da ciddi bir zam yapılmıştı kendisine. Davinson olayı da yani gitmesine izin vermezseniz bu sefer ters tepebilir. Çünkü oyuncu tarafına, oyuncuya yakın isimlerden aldığımız bilgiler hani oyuncu da biraz ayrılmaya sıcak bakıyor şeklinde.
1: Yakup abi selamlar. Venezia mağlubiyetinden sonra ortalık Musiala diye yıkılırken neden Okan Buruk'a kimse bu soruyu sormadı? Bilgin var mı diyor. Can Kat'ın futbol hayatı bitti eyvah eyvah. 30 Temmuz 2026 sen övdün ya, sana ironi yapmış Serkan Demirci. Bence iyi kaleci yani, Eyüpspor zamanında müthiş işlere imza atmıştı. Bence de yani Günay, evet, Galatasaray'ın iç işlerini çözebilen bir çocuk ama ikinci kaleci olmayı da Can Kat'ta hak ediyor. Selamlar.
0: Ama şöyle söyleyeyim, şu Musiala'ya açıklık getireyim istersen.
1: Tabii.
0: Musiala haberini ben yapmış olsaydım ben sorardım. Yani Musiala haberini yapan arkadaşlarımız
1: yapan arkadaş da oradaydı. Onlar da oradaydı.
0: Oradaydı. Transferle ilgili soru soruldu. Diğer arkadaşlarımız da oradaydı. Hani ben olsam, ben haberi yapmış olsam sorardım en azından ama Cihan, yani şöyle de bir gerçek var. Bak ben çok saygı duyuyorum. Yani bu meslekte çünkü gerçekten böyle emek verip mücadele

0: yöneticilere sorduğumda da bu
1: Tabii.
0: haberin gerçek olmadığını zaten söylüyorlar.
1: Evet, bu arada dediğin gibi yani kampa giden çok az sayıda gazeteciden birisiniz yani. Orada herhalde 10 gazeteci var mıydınız bilmiyorum ama.
0: Yani, 10 kişi vardı. 10 kişi vardı.
1: Yani, evet. Zaten Kaya ile sen 2 yapıyorsunuz. Öyle düşün yani.
0: Aynen öyle. Doğan Haber Ajansı vardı.
1: Ajanslar gider. De yani sizin gitmeniz bence ayrı bir yemek işte, yine Burhan'ın senin falan. Yani ajanslar gider bir şekilde.
0: Ya aynen öyle, onları kurumları gönderiyor. Biz kendi cebimizden gidiyoruz abi. Yani mesela kamp 2 gün uzadı. O aradaki bilet farkını gerçekten ödeyemediğimiz için, az buz değil, 400-500 euro yani. Biz bileti erken aldığımız için işte 140-150 euroya almıştık. Eğer tarihi değiştirseydik ekstradan sadece 2 gün için 450-500 euro ödemek durumunda kalacaktık. İşte orada otelde kalmadık. Airbnb'den ev kiraladık. Onun süresini uzatman gerekiyor. Araç kiralıyorsun, onun süresini uzat. Ya iş plansızlığa girince patlıyorsun bu sefer.
1: Doğru.
0: Dediğim gibi yani zor şartlarda takip etmeye çalışıyoruz. Orada olmaya çalışıyoruz. Yani insanlar dediğim gibi acımasız olabiliyor ama gazetecilerden ziyade burada eleştirilmesi gereken taraf yöneticiler abi. Transfer süreciyle alakalı.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Manchester United'ın ilgisi günden güne artıyor abi. Osimhen sorulmuş. 150 milyon istediği konuşuluyor Galatasaray'ın. Bu gerçeklik payı nedir? Yoksa biliyoruz tabii başkanın Osimhen'i bırakmak istememesini ama hani böyle bir teklif gelirse de herhalde Galatasaray hayır demez.
0: Valla bu saatten sonra zor diyen ya. Yani
1: peki.
0: Bu zamana kadar transfer yapamadın. Hani şimdi Davinson gidecek diyoruz. Osimhen giderse sıkıntı büyük olur.
1: Frankfurt menajeri konuştu demiş. Galatasaray Can Uzun'a bir teklif yapmıyor. Biz de satmıyoruz demiş. Bir dinleyenimiz Sadık Eroğlu mesajını atmış. Alp Türkmen selamlarını iletmiş. İyi yayınlar diyor. Yakup Bey'e sorar mısınız, Arda Güler'i kiralayamaz mı Galatasaray diyor. Zor.
0: Kimi?
1: Arda Güler'i. Yani.
0: Yok abi zor. Adam yani Brahim Diaz'la ilgili bile hala karar çıkmış durumda değil. Oyuncu hani dünyanın en iyi kulübündeyim. Real Madrid'deyim. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Galatasaray'la görüşmeyi dahi kabul etmiyor şu anda. Çünkü Real Madrid'in kesin olarak kararını vermesini istiyor. Hani gerekirse Real Madrid'de yedek kalmaya da razı oyuncu. O yüzden görüşme gerçekleştirmiyor. Burada Mourinho'nun bir karar vermesi gerekiyor. Yani olur mu? Fırsat transferi, yerli oyuncu, böyle transferin son günlerinde eğer gerçekten Arda Güler orada mutlu olmazsa, ayrılmak isterse, evet çok fazla sayıda kulüp ister. Yani ben de isterim mesela Arda Güler'in kiralanmasını.
1: Abi kulüpten kaç para alıyorsun diyenler utanır mı? Airbnb yapmışsınız, kirada gezmişsiniz diyor. Helal olsun size diye tarzı bir.
0: Öyle bir dünya yok abi. Bunu söyleyenler ahlaksızlar. Gerçekten hani bu mesleğin meyesini dahi bilmeyen insanlar. Dediğim gibi yani şöyle, gerçekten Can, biz Galatasaray'ı yaşamaya çalışıyoruz. Yani Galatasaray neredeyse orada olmaya çalışıyoruz. En yakından takip etmeye çalışıyoruz. Olaylara en yakından hakim olmaya çalışıyoruz. Çünkü hani uzakta olduğun zaman iletişim anlamında sıkıntı yaşıyorsun. Kaynaklar konusunda sıkıntı yaşıyorsun. İçerik anlamında sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi mesela Osimhen, ben anlatayım yani, antrenmanları mutlaka izleyenler vardır ama kamp dönemi boyunca inanılmaz mutluydu. İnanılmaz mutluydu. Mesela kampta böyle Yunus Akgün yeni sezona mesela çok çok iyi girecektir diye düşünüyorum. Hem antrenmanlarda hem de son hazırlık maçında Galatasaray 3-0 kaybetse de mesela böyle fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi. Hani bunları çok rahat görüp yorumlayabiliyorsun. Yoksa uzaktan böyle hiç görmeden etmeden kafana göre sallama durumun olmuyor. Yani işte Can Kaptan bahsettik, diğer isimlerden bahsettik. Dediğim gibi yani takıma yakın olmak lazım. Sonuçta hani bu mesleğin gerekleri, ben yorumcu değilim abi. Ben muhabirim, ben gazeteciyim, ben

0: bilgi paylaşırım. Evet, zaman zaman yorumladığımız Galatasaray'la alakalı süreçler oluyor ama herkes yorum yapabiliyor abi. Hani ağzı olan konuşuyor ama ağzı olan haber veremiyor abi. Biz işin habercilik tarafındayız.
1: Evet, bekle bekle kök saldık demiş. Bu transferler ne zaman gelecek diye bir mesaj var. Pazar günü Ren maçına gideceğiz çocuklarımızla, kuzenlerle demiş. Umarım yönetime çok tepki olmaz, küfür falan duyar mıyız abi? Ona göre çoluk çocuğu alıp gideceğiz diyor. Yakın zamanda duyulacak bir transfer var.
0: Küfür duymayız. Yani onu yapmak en azından Galatasaray taraftarına yakışmaz ama mutlaka protesto olacaktır. Yani bir de Galatasaray kaybederse, öyle bir durum söz konusu olursa, yani o protestoların seviyesi farklı yerlere çıkabilir. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü hani yurt dışındaki taraftar bir özlem duyuyor Galatasaray'a karşı. Gelirken en azından hani ya hani protesto etmeyelim kafasıyla geliyorlar. Zaten yılda bir kere görüyoruz takımı ama Rams Park'ta öyle olmaz. Yani burada yönetimin sözcülüğünü yapıyormuş gibi algılanmasın. En çok eleştirenlerden bir tanesi benim. Süreç başından sonuna kadar inanılmaz kötü yönetiliyor. Galatasaray'ın hala bir 10 numara transferi yapmaması büyük skandal. Artık şunu söyledim Can son 90 artı dijital yayınında. Ben istifa edeceğim abi. Galatasaray 10 gün içinde bir 10 numara transferi yapmasa ben istifa edeceğim. Yani yayınları durduracağız abi. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz artık.
1: Peki bu plan, yani, bu planlamada da bir hata yok mu? Evet. Evet, dün.
0: Dün özür dilerim. Leao ismi mesela bir anda gündeme geldi. Fenerbahçe istiyormuş, Galatasaray devreye girmiştim. Abi yani tamam Leao ya kimse hayır demez ama sen Leao'yu alıyorsan o zaman demek oluyor ki 10 numara bölgesine kontenjan dışı bir yani kontenjan içerisindeki bir oyuncuyu transfer edeceksin. Kim bu? Can Uzun olursa kimse hayır demez zaten. Enciso. Enciso daha zaten Ukocuklu'yu aldın. Enciso'yu aldın. Bir de Leao'yu alıyorsun. Yani planlama yanlış. Doğru değil. Yani şu anda Leao'nun Galatasaray'la isminin anılması, bu transferin adının geçiyor olması valla beni heyecanlandırmıyor ki Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdığını düşünmüyorum.
1: Ya burada bir öngörüsüzlük yok mu? Bir plansızlık yok mu? Şimdi Ağustos ayında bir tane kiralık aldı değil mi Galatasaray? O Gocuku. Yani ve iç sahada bir hazırlık maçı alıyor takım. Yani burada bir tepkinin olacağını bilmiyorum. Üstüne bir de paralı bilet satılıyor. Yani en ucuz bilet 500 lira, 750 bin lira diye gidiyor ama zaten 500 ile 750 dolmuştur yüksek ihtimal. Yani sanki burada tepkinin olacağını bile bile bir lades mi yapıyor yönetim?
0: Ya bile bile lades değil tabii ki. Yani burada atıyorum Brahim Diaz Galatasaray'ın istediği şartlara gelirse bu transfer ikisinden önce de biter. Bruno Fernandes çok zor, imkansıza yakın. Enciso 35 milyon euro istiyor kulübü. Sen o parayı verirsen oyuncunun transferini bitirirsin, sıkıntı yaşamazsın.
2: Reklam. Hani... Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen tüm dört büyük gündem programının müdavimleri ve Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en kıymetli paydaşlarına

0: Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının son gününde yüreği spor sevgisiyle atan, dostluğun ve saygının değerini bilen güzel insanlar, hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah emek verdiğiniz her işte başarı nasip etsin sizlere. Gönlünüzden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Evleriniz huzurla dolsun. Sevgilisinden ayrılanlar tekrar kavuşsun. Para kaybedenlerin eksiğini daha fazlasıyla doldursun. Yolunuzda, bahtınızda her daim açık olsun inşallah. Ayağınıza da taş değmesin. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından aynı heyecanı paylaşacağız. Yine futbolun nabzını birlikte tutacağız. Türkiye'de futbolun gündemini belirleyeceğiz. Dünkü Beşiktaş zaferi, Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Galatasaray'daki sessizlik ve Trabzonspor'un dün Alsat'la hazırlık maçında 1-0 kaybetmesi ama oynanan futbol İlerisi için umut vermesini hepsini 0212 273 10 10'da sizler de görüyorum ki şu anda çok teşekkürler, onlarca mesaj gelmeye başladı bile, hoş geldin mesajlarıyla birlikte iyi ki varsınız. Tüm mesajlarınızı bekliyorum. 0212 273 10 10 ya da WhatsApp kullanmayanlar, Instagram kullanıyoruz diyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca adresine sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Bülent Uslu istiyoruz, gelmezse Çağatay Çıtlak istifa demiş. Kadir Çetinkaya çok teşekkürler. Güzel insan, Allah bütün dualarını kabul etsin inşallah. Beşiktaş'ımıza da başarılar dilemiştim, kısmet oldu demiş Uğur Çalık. Çok teşekkürler. Instagram'dan gelen mesajlarla başladım. Yine Instagram'dan beni takip alan dinleyicilere de dün özellikle teşekkür etmem lazımdı. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orhan Silahtar'a ve Zekeriya Caniklioğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınız gelmeye devam ederken programa başlamadan hemen şöyle gelenlerden Tan Mutlu amin ecmain demiş. Çok teşekkürler. Evet, Amerika'dan tır şoförümüz Muammer Bey Instagram'dan da yazmış, buradan da yazmış, WhatsApp üzerinden. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı cumalar. Kulevinç operatörü Hüseyin Aydoğdu, Marmara Elisi'ne doğru yoldayım. Sizlere bir selam vermek istedim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Yolunuz da her daim açık olsun, farınız da tabii. Hoş geldin güzel insan demiş Yaşar Bey, Yaşar Cankut. Çok teşekkürler, her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Hüseyin Mecit, hiç bir zaman mesajlarınızı da eksik etmediniz ama tabii program yoğun, gündem yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben yavaş yavaş canlı bağlantılarıma da bağlanmak istiyorum. Gazeteci dostlarımıza, çünkü söz verdiğim saatte onların sesini duymayı isterim. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Serdar Sarıda. Serdar'cığım hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum Serdar Sarı'da. Kartal Gül'ü oynaya zafer uçtu diyebilir miyiz? Beşiktaş 1-0'ın revanşında yine konuk olduğu Midland'i deplasmanda da yenip yoluna devam etti. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ben o zaman en başta şunu bir söyleyeyim. Görüşlere geliriz. Hı hı. Bugün biraz böyle sosyal medyayı incelediğimde, okuduğumda, hani eskiden gazeteleri okuduğumuzda derdik ama şimdi bir şey kalmadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yine tabii internet üzerinde, sosyal medya üzerinde gazeteler, ekran yorumcuları, sosyal medya yorumcuları baktığımızda gerçekten yani futbolun üstüne girip de bu şekilde az sonra söyleyeceğim şekilde konuşanları görünce çok şaşırdım. Hani iki maçta da maç 11'e 11 olsaydı Beşiktaş turu geçer miydi gibi bir başarıyı küçümseme durumu var. Onu öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, ortada iki tane kırmızı kart var. Bu iki kırmızı kartı hakem durup dururken ben şunlara kart gösteririm, eksik oynasınlar demedi.
0: O da Beşiktaş'ın sayesinde zaten.
1: Evet, yani dün o üç tane adama sarı kart gösterdi neredeyse. Biri de kırmızı kartla gitti. İlk maçta da Jalo'nun müthiş performansı, faul yapmak zorunda kaldı. Bunlar Beşiktaş gösterdi. Yani bunlar böyle durup dururken olan şeyler değil. Hani ben bunlara kart gösteririm de Beşiktaş turu geçsin falan. Onlar Türk hakemlerinde falan herhalde karıştırdılar. Şöyle söyleyeyim, o iki kartı da hiçbir Türk hakem göstermezdi. Bak, çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki maçta VAR'a bırakırdı hakem.

0: VAR'daki de benim alanıma girmez, green pozisyon der. O pozisyon öyle devam ederdi. Burada Danimarka'daki maçta ise ikinci sarı kartı, yani adam bir sarı kartı var, şimdi ikincisini göstermeyeyim derdi. Maalesef acama gerçek. Bence konuşulması gereken nokta bu. Bu iki hakem Türkiye liginde olsun, bizim ligimizde olsun, inanın yaşanan kavgalar %50 azalır. Bakın inanın. Derbileri bu hakemlere vereceksiniz, kritik maçları bu hakemlere vereceksiniz. Bence gereken taraf bu. Yani bir de senin ülkenin takımı, yani bir milli takım ya, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, kim olursa olsun, Samsunspor geçen sene keza, bunlar bizim Avrupa'da maç oynarken milli takımlarımız, onların başarılarını küçümsemek nedir, yani neye göre yapılıyor onu da anlamış değilim. Umarım spor medyası artık bu tür yorumculardan kurtulur. Kulüp penceresinden bakan yorumculardan kurtulur inşallah. Yani en büyük sıkıntımız bu.
1: Sevgili Serdar, dediklerine ek olarak yani katılma anlamında ben de şunu söylemek istiyorum sana. Dediğin çok doğru. Ülke puanı çok çok önemli. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, şimdi ülke sıralamalarına baktım, İlk 50'de yer alıyorlar ama Beşiktaş'la Trabzon'a baktığın zaman da biri 128. biri 157. Yani böyle yani maçların o kadar çok önemi var ki, o puanların o kadar çok önemi var ki.
0: Yani bugün de yeni biri çıkıp kardeşim Beşiktaş sen niye konuşuyorsun, ülke puanına katkın yok falan. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden namalip çıkarken senin takımında ülke puanına katkısı yoktu. Ya buna böyle bakılmaması lazım. Yani bunların hepsi bizim takımlarımız. Ya şurada bile bir bütünlük sağlanamıyor. O kadar kulüp penceresinden bakmak iliklerimize kadar işlemiş ki spor basını, o kadar objektif yorumculuğu kaybediyoruz. Bakın objektif yorumculuğu kaybediyoruz ve başka seviyeye gidiyoruz ve futbolun içinden gelen adamlar, bak futbolun içinden futbol oynamış, teknik adam yapmış adamların futbol yorumlarını görüyorum. Allah'ım diyorum, bunlar futbol oynamış profesyonel, nasıl oluyor diyorum kendi kendime.
1: Bir de yanlış yönlendiriyorlar. Ya o daha kötü. Evet.
0: Yani zaten taraftarı aydınlatan insan sayısı azaldı. Biraz reytinglere, biraz etkileşimlere, biraz sosyal medya etkileşimlerine çok ucuz kalitesiz işler yapılıyor. Şimdi bak işin kaliteli tarafından bakacak olursak, Midtjylland'ın son 5 senede ki istatistiklere bakın, yani ilk kez gol atamıyorlar.
1: Evet, hepsine baktım
0: ilk
1: ben.
0: İlk kez bu seviyede eleniyorlar. Yani sende o bilgiler mutlaka vardır. İstersen sen biraz dile getir ya da getirmişsindir. Ben yayını sonradan
1: bağlandım. Yok, ben de seninle birlikte açtım sevgili Serdar Sarı'da. Ama bir tamam, golün üzerinde farklı yenilmemiş zaten. Son 5 senedir de senin dediğin gibi. Teknik direktör de zaten açıklama yaptı. İlk kez evet, dedi, bu yani seviyede mağlup olduk dedi yani.
0: Hoca transferi muazzam bir transfer. Önder Özen transferi muazzam bir transfer. Nübel, kaleci Nübel transferi çok muazzam bir transfer. Keza Salih transferi müthiş tamamlayıcı bir transfer. Ve devre arasında, geçtiğimiz sezon devre arasında alınan Olay Tan transferi müthiş. Yani iki golde payı var. İlk yarıdaki, ilk maçta, daha doğrusu Türk Basketi'ndeki maçta çok net pozisyonlara girdi. Hocalar o pozisyonları gol olmasa da gol diye yazar. Bakın çok büyük kazanımları var. Beşiktaş'ın daha Trossard'ın yok, sağ açın yok, sol stoperin yok, santraforun yok. İki tane orta sahan daha alınacak. Bir garanti, belki iki tane daha.
1: Defans bunlar için düşünüyor musun ya Serdar?
0: Efendim?
1: Defans için, sol taraf için özellikle düşünüyor musun Beşiktaş'ın bir transfer ya, yapması gerektiğini?
0: Şöyle söyleyeyim. Jalo'nun yanında çok daha böyle bir Jalo gibi, ondan daha iyi bir sol stoperin mutlaka olması lazım. Yani Agbado sağda oynuyor, Jalo bazen sola atabilirsiniz ama gerçekten Jalo sağda bugünlerde çok iyi. Eğer o çapraz bağ sakatlığını yaşamasaydı zaten Beşiktaş alamazdı.
1: Evet.
0: Ya yani muhtemelen Juventus'tan Premier Lig ya da işte büyük takımlara falan giderdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla elinde hani geçmiş bir sakatlık hikayesi olsa da bir daha sakatlanacağı anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Performansı şu an için çok iyi gidiyor. Ben hocanın onu uzun süre yerinden oynatacağını zannetmiyorum. Ancak şöyle olur. Agbado çok iyi bir seviyeye gelir. Hani solda bir sıkıntı olur. Solda dener Jalo'yu. Fakat çok iyi bir sol stoper alındığında hemen söylüyorum tandemi. Sol, yeni sol stoper ve sağında da yanında da Jalo olur diye düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden Zafer Bey diyor ki, merhaba Çağatay Hocam. Beşiktaş'ı kutluyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Serdar Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum demiş. Ne kadar güzel böyle mesajların gelmesi. Çok çok fazla soru var ama birazcık da Nübel'e de değinmek istiyorum sevgili Serdar Sarı'da. Ya benim dün en beğendiğim oyuncuların başında geldi kaleci Nübel. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda çok doğru çıkışlar yaptı. Yani hani Cordoba aklıma geliyor. Böyle sarkık bir libero gibi Beşiktaş'ın yıllar sonra ilk kez kalesine güven veren de bir kaleci geldi diyebilir miyiz?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir kaleci alındı. Yani Beşiktaş'ta son 4-5 sezonlu kaleci performansında ciddi sıkıntılar vardı. Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Bakın Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Ama o zamanki şartları da günümüz şartları çok farklı. Hı hı. Geçen seneki şartlar da ondan önceki şartlar da çok farklı. Bir kere zaten Ersin'le taraftar arasında, yani bunun tabii Beşiktaş yönetimleri, o zamanki yönetimleri Ersin'in hikayesini taraftara doğru bir şekilde anlatamadı. Yani Ersin neredeyse asgari ücretle çalıştı da. Yani öyle bir durumu da oldu. Bunu kimse bilmiyordu. Bunu bilmek zorunda mı taraftar? Hayır, bir oyuncu asgari ücretle çalışır mı? Mutlaka parasının hakkını vermek zorundasınız. Gibi bir şey olmuştu. Ve bir yeni kontrat yapıldı. Yani o müthiş bir işte girdabın içerisine girmişti. Ersin'e ben bir şey demiyorum. Ama Ersin burada bir şampiyonluk kazandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından geldi diye koskoca Beşiktaş gibi camia kalesini o seviyede tutamaz. Yani senin orada rakibinde Mustera'lar varken, Fenerbahçe'de sürekli kaleci sirkülasyonu oluyorken, hı hı, sen Cordoba'dan sonra, ben Fabri'yi de saymıyorum, bir sezon geçirmiş, bir sezon geçirmiş neredeyse herhalde. Yani Fabri'yi de saymıyorum. Bu Cordoba'dan sonraki süreklilik gelmedi bir daha. O yüzden burada atamla ilgili, hı hı, idare edelim. Efendime söyleyeyim. Ya iki yerin dört atarım. Bu yok arkadaş. Futbolda bu kalmadı. Galatasaray bundan dolayı şampiyon oldu. Diğer takımlar da bunlardan dolayı. Yani kaleciye sadece parasal anlamda da söylemiyorum. Keşfedeceksin, arayacaksın. Gerekirse, bak gerekirse olmuyor mu? İkinci kalecin bile yabancı olur. Ha, ben isterdim ki Türk kaleciler hep olsun. Ama Türkiye'deki altyapıda ciddi eksiklikler var, ciddi sıkıntılar var. Uğurcan normalde bu seviyede bundan 4-5 sene önce olması lazımdı yani çıktığı gibi. Hı hı. Ama maalesef oynadıkça oluyorlar. Dolayısıyla yani Türk kalecileri ancak yedek yapabiliyorsunuz. Kalecilik konusunda geriye gitmeye başladık. Bir ara çok iyiydik ama geriye gitmeye başladık. Bence Nüven olmasaydı, yani ben Ersin, Mert falan olsaydı anlamında söylemiyorum, İyi bir kalecisi olmasaydı Beşiktaş'ın turu geçemez Beşiktaş.
1: Serdar Sarı da şu anda 20'yi geçti sorulan sorular. İzin verirsen ben de onlardan birazcık dinleyicilerimize söz verip o soruları iletmek isterim sana. Muhammed Bey diyor ki, A Spor'dayken Serdar abinin söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hayal kurmak projenin başlangıcıdır demişti. Projeyi tamamlamama az kaldı demiş.
0: Evet.
1: Serkan Bey diyor ki, Çerni'nin yerine kim gelebilir? Çerni ile sağ kanat Beşiktaş istediği sonuçları alamaz, kimseyi yanıltmasın demiş. Sen neler söylemek istersin?
0: Şimdi dün Çerni çıkarken oradan ben ıslık sesi duydum televizyondan. Pazarı da ıslıkladı. Sosyal medyada zaten tepkiler vardı. Hı hı. İlk başta da Raşit'sa ıslıklandı. Ve dedim ki sonra kendi kanalımda seninle futbol konuşman diye bir programım var. Nergis Aşkın'la birlikte yapıyoruz. Orada dedim ki, ya dedim, bu dedim Raşit'sa oyuna girince ıslıklanmaya başladı. Şimdi bir kez o İtalyan'a diyor ki, ne oluyoruz diyor. Salih diyor ki, aa ne oldu burada falan diyor. O Vatara diyor ki, niye ıslıklanıyor? Hani yeni gelenler de zehirleniyor. Yeni gelenler de o geçen seneki, son 3-4 senedeki karamsar tablonun etkisine girmeye başlıyorlar ufak ufak. Ya bunu yapmayın artık ya. Ligin ilk maçı, yani sezonun ilk maçı, yeter. Artık yeter. Beşiktaş taraftarının bir kısmı ıslıklayanları protest etti. Artık yeter. Bırakın adam top oynasın. Şimdi ne oldu? Raşit'se dün gol attı değil mi?
1: 69'da girdi. 70'te gol attı.
0: İşte yani çok güzel bir usta vuruş, son vuruş, hı hı, attı. Senin ıslıkladığın adam attı. Turu getirdi adam sana. Şimdi ben de eleştiriyorum Raşit'i. Tabii ki değiştir, iyi bir teknik adamı gönderip çok daha iyisini alabilirsin. Belki Vincenzo İtalyan'a diyecek ya, bu adam iyi bir oyuncu, bundan nasıl verim alamamış Beşiktaş diyecek. Bak derse şaşırmayın. Şimdi Çerni'yi sıkladın. Orkun'un attığı golde ilk maçta o Orkun'a o asisti, o savunmayı sağa çekip birden dönüp topu çıkartan kim? Çerni. Çerni'nin verdiği paslar o gol attı Orkun. Öyle değil mi? Çok net. Defalarca denedi. Şimdi Biri ilk maçta turu garantilemiş gibi.

0: Bir de ikinci başta o yüzden hep ıslıkladığınız adamlar bir şeyler yapıyorlar. Artık bir dikkat etmeleri lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Yani Salah'tan daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim santrafor krizinden daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim hepsinden daha büyük sorunlardır bu ıslıklama. Burayı çözmesi lazım artık ya. Bir taraftar grubu kendi takımına bu kadar zarar verir mi?
1: Serdar Sarı da yurt dışından Nevzat Bey diyor ki Serdar Bey selamlar. Türkiye'mizde futbol niye hep karşıya bir düşman bularak konuşuluyor demiş tam da bu konu üzerine.
0: Çünkü tribüne oynayarak futbolda bir politika izliyorlar. Yöneticiler, hocalar, futbolcular herkes öyle. Çünkü yorumcular da öyle. Mesela bakın YouTube'daki yorum işlerine bakın. Fenerbahçeli Galatasaray. Yani cephe, çift cephe. Bu eskiden dört kulübün yorumcusu olurdu mesela. Çünkü ne yapıyor YouTube'daki arkadaşlar? Özellikle işte reklam alabilmiş. Bak buralar çok izleniyor. Reklam verin diye. Ama bu buralar izlenir. Niye izleniyor? Kavga ediyorlar. Dolayısıyla hep bir yani karşında bir düşman olması lazım. Bir cephe olması lazım. Hep öyle. Çok doğru bir yorum. Değişmesi lazım Türk futbolunda. İngiltere'de böyle bir şey var mıdır acaba? Yani sen denk gelmiş misindir acaba sevgili Çağatay? Ya da Bundesliga'da, İspanya'da falan yani böyle bir şey. Rekabeti düşmanlık olarak algıladığın an zaten sen bitiyorsun.
1: Ya ben ayrıştırmaya, ötekileştirmeye her zaman olumsuz bakıyorum.
0: Hocam onların hepsi değişecek. Gidişat çok yeni bir nesil geliyor. Zehir gibi. Onların hepsi değişecek.
1: İnşallah. Çanakkale'den Bora Bey... Serdar Sarı da selam olsun. Salah geliyor mu hocam sorar mısın sorusu var.
0: Ben bugün sabah gazetesindeki habere göre Salah'ın El Ittihad'la anlaştığını görüyorum. Tabii onlar ne biliyor musunuz? Onlar biraz da Beşiktaş'ı paniğe sevk etme şeyleri. Beşiktaş Salah dosyasını kapattı gibi. O dosyayı Beşiktaş bir daha açmaz. O dosyayı açarsa Salah Efendi açar. O dosyayı. Beşiktaş'ın şartlarını, son teklifi, hatta Beşiktaş son tekliften aşağı da inebilir.
1: O kadar yani bir daha bir araya gelirlerse diyorsun.
0: Ya bak şimdi, yapılan tuzağa bak. Önce oyuncu hocayla görüşüyor, Önder Özen çok güzel ifade etti. Önder Özen de görüşüyor, tamam diyor, orada da oynarım diyor, burada da oynarım, şurada da oynarım. Olur diyor, sızıyor, işte bitti bitti gibi prensip falan. Sonra adam fiyat yükseltmeye başlıyor. Şimdi Allah'la Muhammed Salah'ın ismini aynı cümlede slogan bari kullanıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Ben bir kere buna karşıyım. Yani Yaradan'ın yanına şahıs ismi konulup da böyle bir slogan üretilmesine ben çok karşıyım. Tövbe aşağı. Bu bambaşka bir şey. Orada herkes haddini bilecek. O ayrı bir konu. Ama senin hani böyle namaz takkeleri, fotoğrafları dolaştı sosyal medyada. Diyorsun ki yahu Allah Allah herhalde dünyanın en mümin adamı geliyor falan diyorsun değil mi? Yani ben bunlara hep karşıyım futbolda. Ama senin o Müslümanlıkta toz kondurmadığın adamlar bir anda fiyat yükselttiler. Bir anda sözlü sözlerini ağzından çıkan sözlerin aksine hareket etmeye başladılar. Bir anda seni küçümsemeye başladılar. Bir anda forma gelirlerini de isterim, onu da isterim, bunu da isterim demeye başladılar. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bana bunu söylesin biri. Şimdi böyle bir futbolcu profili sen bu saatten sonra anlatsan da içeride takımın içerisinde rahat edebilecek mi zannediyorsunuz? En ufak bir sıkıntında tribünlerden bir kısım bağırmayacak mı zannediyorsun? Hakaret etmeyecek mi zannediyorsun? O transfer çok büyük riske girmiştir. Ben 40 milyon euroyu böyle riskli bir adama yatırmam artık bu saatten sonra. Futbolcu, yetenek, reklam, PR'ı geçtim. Bana bunu yapan bir futbolcu ve menajerine ben bu kadar yatırım yapmam, kusura bakmasınlar. Ha, yaparlarsa bir şey diyemem. Hoca istemiştir, o istemiştir. Ama ben bu saatten sonra hocanın da Önder Özen'in de istediğini zannetmiyorum.
1: Sevgili Serdar, ben birazcık araştırdım bu konuyu. Salah'ın şimdiye kadarki oynadığı kulüplerdeki sözleşmelerine de baktım ve hepsinde aynı süreç işlemiş, biliyor musun?
0: Evet, evet.
1: Yine aynı problemleri yaşadım. Evet, yine anlaşamamış. Sonra yine aynı şeyler, evet. Sıkıntılar. Ama en sonunda Salah tekrar anlaşıyor bu kulüple. Yani bu da bir taktik olabilir.
0: Ben Beşiktaş yönetimin yerinde olsam, başkan git al, bak sana seçim kazandırır, seni başka bir yere getirir. Beşiktaş'ı başka bir yere getirir falan filan. Asla o tuzağa düşmem. Efendim Galatasaray Osimhen'e o kadar vermiyor. Buna bir, niye bu kadar? Osimhen'le Salah aynı değil. Osimhen daha daha genç

0: Osimhen'in şeyi var. Ben Salah'ı aldığım zaman seneye Barcelona, City'ye, United'a, Bayern Münih'e oraya buraya satma şansım var mı? Yok. Ama Osimhen'in uygun şartlar olsun, bonservis uygun olsun, yıllık ücreti uygun olsun, Avrupa'da her kulüp Osimhen'i alır golcü olarak. Onlar ayrı. Yani böyle bir Osimhen Salah kıyaslaması yapılıyor. Onlar apayrı noktalar. Apayrı ürünler diyelim. Ürün olarak bakalım. Apayrı ürünler hocam. Mehmet, o yüzden Salah bir bütçe anlamında bir ciddi bir risktir.
1: Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Serdar Sarı da sorabilir misiniz lütfen? Başakşehir her sene aynısını yapıyor ve ülke puanımızı düşürüyor demiş. Öyle bir yorum yapmış.
0: Vallahi ben bir şey diyemem. Çok doğru söyleyeyim. Başakşehir bugün bileli. Hep liglerde zirveye oynuyor. Evet. Hep böyle iyi işler yapıyor. Avrupa'da yok. Yani insan şunu söylemek istiyor ama tabii bunu da kabul ettiremez. Bu olmaz böyle bir şey.
1: Ben söyleyeyim mi?
0: Bana puan ben bana puan getirmeyeceksen Allah aşkına ilk 5'e girmedi. Başkaları girsin. Tabii ki Göksel Gümüşler de çok üzülmüştür. Evet. Nuri Hoca da çok üzülmüştür. Ama Başakşehir'in artık bunu kırması lazım.
1: Nuri Şahin yani, çok üzülmüş, o belli. Yani çok büyük hayal kırıklığı dedi. Bu arada dinleyicimizin de bir cümlesi var. Sevgili Serdar Sarı da onu da okumadım da senin bu sözlerin üzerine okuyayım. Hatta diyor ki Mehmet Açı Bey, Başakşehir'in Avrupa kupalarına gitmesi yasaklanmalı diyor bu ülkede.
0: Ya bunu tabii ki teknik olarak yapamazsın ama evet. Artık Başakşehir'in üzerindeki yük ligde iyi yerlere gelmek değil. Avrupa'da ben ülkeme gurur yaşattıracağım arkadaş. Bundan sonraki politikası bence bu olmalı.
1: Evet, devamlı.
0: Sen şunu söyleyeyim Çağatay. Sen sonuçta tribünde seyirci arttırmaya çalışan bir kulüpsün aynı zamanda. Onu Avrupa'daki başarılarla yapasın. Türkiye'deki başarılarla değil.
1: Zafer Bey diyor ki, Serdar Sarı'da katılıyorum. Beşiktaş dik dursun, gelmezse gelmesin demiş Muhammed Salah için. Sevgili Serdar, son olarak şunu da...
0: Ben onun üzerine bir ekleme yapayım. Beşiktaş dik dursun ama gelmesin Muhammed Salah. Yine de gelmesin.
1: Yine de gelmesin diyorsun.
0: Aynen.
1: Vincenzo Italiano ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani Beşiktaş taraftarının istediği teknik direktör sonunda geldi mi? Ben dün akşam maçı izlerken maç bittikten sonra Beşiktaşlı taraftarların çok olduğu bir ortam vardı. Şu soruyu sordum. Acaba Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsaydı aynı sonuç olur muydu diye. Oradaki 10-15 kişi hepsi aynı cevabı verdi. Buyur, mikrofon sende.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın'ın takımıyla şu takım arasında ne gibi fark var? Bir kaleci farkı var. Kaleci farkım var.
1: Ruh var ya Serdar.
0: Bir yedek sol bekim var artık. Bak artık yedekli sol bekim var. Oturmuş bir Rıdvan var. Rıdvan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta böyle miydi? Değildi. O Rıdvan'ı bu hale getiren Sergen Yalçın'ın ekibi oldu. Bak şimdi bunları karıştırıyorlar. İki, Ohu kim getirdi? Olaytan'ı kim getirdi? Yani bunları hiçbirini karıştırmasınlar. Salih Özcan'ı da Sergen Hoca çok almaya çalışıyordu, hatırlayın. Burada Sergen Hoca'nın bırakma nedeni tribünle kendi arasındaki bağ koptu. Burada dedi, sağlıklı bir şey yapamam artık dedi. Çok iyi bir analiz o. Yani şimdi Trossard, Muhammed Salah diyelim. İşte bir tane daha golcü alınacak, o alınacak, bu alınacak. Sergen Hoca'ya biz böyle bir takım verdik mi acaba Beşiktaş olarak demeleri lazım taraftarın. Ve Sergen Hoca böyle bir takım verilecekti kalsaydı. Ve Sergen Hoca bunu kastetmeye çalıştı. 2-3 transfer dönemi, işte devre arası transfer dönemi bitti. Asıl hamle bu yaz transfer dönemi yapılacaktı, işte böyle. Ve bir devre arasında da bir ufak rötuş falan yapıldığında tamam. Takım iskeleti bu. Sergen Hoca'nın gitmesine karşıydım. Çünkü yerine getirilecek hocayı bilmiyoruz. Bir daha Valerian İsmail gelir mi? Bir daha Ole Hoca gelir mi? Bir daha Van Brokos gibi bir hoca gelir mi diye korkuyor taraftar. Ama gerçekten ligi bilen bir hoca gibi bir hoca geldi sanki. Gerçekten. Hücum oynattıran, Beşiktaş oyun kimliğine yatkın böyle bir hoca geldi sahada yaşayan. O yüzden Vincenzo Italiano, Sergen Yalçın kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil.
1: Hocam Serdar Sarı'ya daha sorar mısın? Onun aklındaki Beşiktaş için sağ kanatta kim olmalı? Çok soru sorulmuş bu konuda.
0: Ona geleceğim ama şöyle bir kıyaslama yaparım. Ben bunu çok söyledim. Yani Önder Özen'de Serkan Reşber'i kıyaslarsan Önder Özen'leri. Orada sıkıntı zaten taraftarın tepkisi biraz yani Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden. Sergen Hoca'nın kendisi değil. Hı hı. Sağ taraf ya açıkçası böyle 26-27 yaşında Muhammed Salah'a vereceğin işte 40 milyon euro diyelim. Sen 30 milyon euro ya 10 milyon euro eksiğine tıpkı Trossard gibi bir adam alabiliriz sağ tarafa. İsim hiç önemli değil. Ben profili söylüyorum. Uluslararası tanınırlığı olan yani böyle isim gelsin de benim işte PR'ım artsın falan filan gibi bakmayın. Hı hı. Gerçekten o öyle bir bütçesi var mı Beşiktaş'ın? Böyle bir isim alın bana. Çerni yedeği olur. Bakın Çerni takım oyuna ciddi katkı sağlayan bir adam. Çerni yedeği olur ya da Çerni de gider, Raşit'sa da gider. Bir tane de 23 yaş grubuna girebilecek bir yedek bulursunuz oraya. Daha diri, daha taze. Ama en büyük hamle tabii ki santrafor, pivot santrafor olur. O da, onun da profilini söyleyeyim. Yine Vlahovic ve Sörlot profilinde tarzında bir santrafor arayışı var.
1: Evet. Serdar Sarıdağ çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerin için başka eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da almak isterim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bundan sonraki rakibi kağıt üzerinde Midtjylland'dan daha zayıf bir rakip gibi onu söyleyelim. Ama tabii ki bu garanti anlamına gelmiyor. Aynı disiplin, aynı istek, aynı arzuyla o turu da geçebilir. İlk maçın orada olması da bence bir avantaj.
1: Tabii Çekya temsilcisi yani onlarda da bir katı evet, savunma temsilcisi var. Hızlı hücum var özellikleri.
0: Hani sonraki rakipler de Beşiktaş'ın geçebileceği rakipler. Yani UEFA Avrupa Ligi'de gruba girerek hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek Beşiktaş'ın prestiji açısından da çok iyi olacaktır. Yolu açık olsun Beşiktaş ve diğer takımlarımızın da.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ gazeteci dostumuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İkinci cümlesiniz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ederken tabii ki dostlarımızla yine bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan tabii mesaj çok fazla, onlara değinmem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya başlayalım. Ahmet Yürük diyor ki Beşiktaş tribünleri birlik ve beraberlik içinde olsun, bu takım yapılacak takviyelerle inşallah şampiyon olur yorumu yapmış. Milli takım teknik direktörü vatandaşını izlesin önerimdir demiş dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Muçi 24 gole etki etti demiş. Rafa, Çerni ve Jelo'dan bahsetmiyorum bile diyor Tayyip Bey. O da mesajını yollamış. Aşağıya doğru yine devam edelim. İsminize bakalım. Gökhan Canruh. Çağatay Hocam, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Instagram sayfasında Arda Saatçı'yı paylaştı. Kardeşimiz tüm dünyada ses getirmiş büyük bir güç sporcusu ve tüm dünya takip ediyor. Ama maalesef ülkemizde kimse doğru düzgün tanımıyor. Fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum. Yeni transfer zannettim. Bu kim gibi yorumlar var demiş. Evet, futbolu takip ediyoruz, çok seviyoruz ama biraz kafamızı kaldırıp diğer olimpik branşlara da bakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu inceliğinden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok mesaj var. Hepsini de inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Hatip Dark'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarıyla devam edelim. Evet, dün de mesaj atmışlardı. Mehmet Ali Demiroğlu çalışanlara Ulusoy çanta olarak tüm şubelerde dinleniyormuşuz. Mercan İstoç, Bayrampaşa, Esenler, tüm personele lütfen benden de çok selam ve saygılarımı iletin. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam hayırlı cumalarınız olsun demiş. Sizlerin de, sevgili Murat Özen de bir yandan yazmış. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Bu arada yayınlar demişken aklıma geldi. Yarın Habertürk ekranlarında olacağım. Saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Yalnız bırakmayanlara biliyorsunuz ki bir sürü sürprizim oluyor benim. Hem isimlerini not alıyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Hem yayında okuyorum hem de onlara da içimden gelen, şimdi söylemeyeyim ama sürpriz şeylerim de olacak. Tam dedim evet Yaşar Kut'tan gelmiş. Hocam hafta sonu

0: Televizyonda kaç saat yayınınız var? Ben de alarm kuracağım demiş. Teşekkürler. Yarın saat 16 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Satır arası programında hemen buradan sizlerden kısacık bir izin istiyorum ki bir yandan da atlamış olmayayım sizlerden gelen mesajları. Oğuzhan Bey diyor ki iyi yayınlar, çok güzel galibiyet ama net 4 transfer lazım, unutulmamalı. Sağ kanat, forvet, orta saha ve defans demiş Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, onlar da transferler istiyor ki özellikle bu aralarda yapılması lazım. Çünkü Temmuz ayında bitirdik. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Tam 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra artık futbolla yine yatacağız. Futbolla kalkacağız. O yüzden 0212-273-10-10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi, yapılması gereken transferleri ya da yöneticilere iletmek istediğiniz mesajlar da olabilir. Bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili ortağım Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
1: Hocam iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsın Serdal'cığım? Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim Çağatay Hocam. Sen nasılsın? Gayet keyifli, güzel bir program devam ediyor. Dinliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Varlığın bize her zaman güç veriyor sevgili Serdal Kalaycı. Yarın da 16-18 HT Spor'dayız. Seninle birlikte canlı yayın konu olacağız. Habertürk ekranlarında.
1: Bir kere, evet hocam, konuşacaklarımız var.
0: Bir kere de reklamımızı yapalım değil mi Serdal?
1: Biz yapalım. Evet hocam, ihtiyacımız var, yok değil yani.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dünkü karşılaşmayı da izledin. Neler tabii söylemek istersin? Beşiktaş'ı daha iyi buldun mu? Kaleciden başlayarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Vincenzo Italiano'ya kadar sevgili Serdal Kalaycı.
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten önemli bir rakibi ikinci eleme turunda gol yemeden saf dışı bıraktı. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun etkisinin takım üzerinde ne kadar hissedilmeye başlandığında açıkçası görüyoruz. Yani yeniden bir yapılanma süreçleri zordur hocam. Yani bunu yıllardır futbol takip ederken görüyoruz. Her zaman her aşı tutmayabilir ama burada çok net pozitif bir başlangıç var. Bunu inkar etmemek lazım. Yatsımamak lazım. Yani baktığımız zaman tabii ki Midland karşısında Beşiktaş iki eşleşmede de yani rakibin kırmızı kart görmesi dolayısıyla yani kendisine bir avantaj daha sağladı. Yani toplamda 112 dakikayı rakip 10 kişiyle oynadı ama burada hani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani Beşiktaş bunlar olmasaydı bu turu geçemez miydi? Bence pek tabii ki geçebilirdi. Çünkü çok farklı bir Beşiktaş görmeye başladık. Yani tamam, bu rakibin kırmızı kartla iki maçta da toplamda işte yani
0: görmeye başladık derken Serdal, hani burada Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına döndüğünden mi bahsediyorsun? O ruhun geri geldiğinden mi bahsediyorsun?
1: Ya %100 kesinlikle. Yani biraz böyle mesela Sergen Hoca yönetiminde de bir planlama dahilinde bir yola girmiş bir Beşiktaş vardı ama bu biraz daha uzun vade alacak gibi görünüyordu ki hani Sergen Hoca da hep bunu vurguluyordu. Hani birkaç transfer döneminden, 2-3 transfer döneminden bahsetmişti Sergen Hoca. Zamanla bu takım oturacak, gelişecek, büyüyeceğiz dedi ama Vincenzo Italiano'nun etkisi gerçekten bu kadar hızlı oldu ki. Yani kadro tercihlerine bakıyoruz. Mesela bu iki maçta tabii ki Nübel kalede, Salih Özcan vardı. Bir de İlhan Fakılı'yı 11'ler itibariyle konuşuyorum. Yeni transfer olarak ama takımın omurgası ise ana yapıda geçen sezondan kalan oyuncular oluşturuyordu. Yani asıl burada bence dikkati çeken nokta o oyuncuların sahadaki performanslarının yükselişi oldu hocam. Yani hani daha organize baskı yapan, daha topa sahip olduğunda işte ne istediğini bilen, geçiş oyunlarını daha doğru uygulayan bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Ya bu da hani İtalyan'ın etkisini sadece hani yeni transferlerin de katılımıyla değil de eldeki mevcut kadronun potansiyelini ortaya çıkarak hissedildiğini de bence gösteriyor ki hani sağ kenarındaki enerjisi enteresan. Yani maçı yaşayan bir teknik adam. Geçenlerde yeni bir programda da vurgulamıştım. Sağ kenarında böyle bir teknik adamınız, teknik direktörünüz varsa sağ içinde koşmama mücadele.

0: Yetmeme şansınız yok. Yani Çerni çok iyiydi, takıma çok katkı verdi. Ama dün önüne gelen bir topa doğrudan vurmadığı için direkt oyundan alındı. Yerine giren Raşit'e de golü yaptı. Tabii ki hani ona vurmadı diye almadı belki ama artık fiziksel olarak belki düştüğünü hissetti hoca. Oyundan aldı, Raşit'e girdi, gol attı. Yani Beşiktaş böyle bir avantajı eline geçirince de bunu çok doğru planladı bütün maç boyunca. Yani bu Kemal etkisinin kesinlikle bir göstergesi bence. Yani bu takımı birden böyle temposunu arttıran her ne kadar tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Yani bu daha henüz iki resmi maç oynanmış ama stres ve planlaması zor bir maçtı bu. Yani biliyoruz ki Avrupa maçlarında stratejiler konuşur. Her şey Beşiktaş'ın lehine gitti. Evet doğru, Beşiktaş'ın lehine gitti ama bu mesela dünkü maça baktığımız zaman yani Beşiktaş tamam ilk yarıda yaptığı en iyi şey rakibinin o ilk 15 dakikadaki baskısını kırmak, orada gol yememekti. Oradan çıktıktan sonra biraz daha topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş gördük. İlk yarı 0-0 kapattı. İkinci yarı aslında Beşiktaş zaten önde başladı. Yani o ilk 8 dakikada %60 topa sahipti ve rakibin üstüne daha çok giden bir Beşiktaş vardı. Aslında rakibin kırmızı kart almasına sebebiyet veren şey de o. Beşiktaş'ın orta alandan çabuk geçişlerini önlemek için biraz daha sert bastılar. Büyük bir hata yaptılar. Bir kırmızı kart daha gördüler. Yani orada hani Beşiktaş'ın ürettiği bir şeydi. Hani bir de nasıl bazen futbolcular için övgüde bulunuruz. İşte rakip savunmayı çok meşgul edip çok yoruyor, çok koşu yapıyor ve penaltıyı da kazandırdı diye överiz ya. Burada da aslında Beşiktaş'ın oyunu penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Yani bu nokta, yani bu konuyu şeye çevirmek istemiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar sayesinde evet bir avantaj elde etmedi oldu ama yani bu avantajı doğru yönetmek o kadar önemli ki. Biz böyle ne maçlar gördük, rakipler kırmızı kart aldığı halde çevirlemeyen, döndürülemeyen. Bu bakımdan Vincenzo İtalyan'ın etkisi çok net. Yani bence bu artık nasıl devam edeceğini de bize gösteriyor. Çünkü yani bu takıma daha Trossard gelecek. İlhan Fakılı iyi başladı diyoruz ama o bölgenin asıl oyuncusu Trossard olacak. Ve almak istediğin oyuncular var işte savunmaya, orta sahaya yine bir U23 oyuncu almaktan bahsediliyor ki biz Santrfor almak istiyor Beşiktaş. Yani bir 4-5 oyuncu da alacak Beşiktaş. Aslında şu anda gördüğümüz Beşiktaş belki de bundan 1-1,5 ay sonra göreceğimiz Beşiktaş'ın çok minimal oyunu. Yani daha iyi bir Beşiktaş görebiliriz. Zaten şimdi iki maç ekseninde özelinde düşündüğümüzde oluşturulan bir Beşiktaş var. Bu takıma girmek isteyen şu iki maçta ortaya konan performansın üstüne çıkmak zorunda. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bence Beşiktaş bu sezon işte yaz transfer döneminde yazın hemen başlangıcında bu hızlı yapılanmayla her şey çok iyi gidiyor. Hep şart söyleyeceğim Trabzonspor'un yapılanmasını övdük durduk ya aslında Beşiktaş da bu kısa süreçte çok doğru bir yapılanmaya girişmiş. Verim almaya bence bu ilk turu geçerek başladı. Yeni gelecek isimleri de düşündüğümüz zaman Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor ve hatta geçenlerde yine böyle bir gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken yani şöyle bir tartışırken tespit babında ne çıkarırız diye baktım. Bence takımlar içinde üst sırayı zorlayacak takımlar içerisinde Trabzonspor yeniden tamamen bir kadro yapılanması yaptığı için bence hala ortaya ne koyacağı biraz sürpriz gibi bakıyorum Trabzonspor'u. Merak ediyorum aslında yeniler o geçen sezonki oluşan pozitifliği ne kadar devam edecek, üzerine ne kadar koyacak. Bu biraz sürpriz bence hala. Beşiktaş en önde görünen takım gibi. Çünkü yani Galatasaray da daha yapılanmasını hiç tamamlayamamış. Sezona tabii daha geç açtığı için yükleme döneminde daha Fenerbahçe nispeten biraz daha ivme kazanmış derken fiziksel yetersizlikler ortaya çıktı ki Fenerbahçe'de de transfer ihtiyacı hala bağırıyor. Yani bir santrfor hücumdaki o geçen sezonki Fenerbahçe'den değişen bir şey olmayınca orada da
1: hala
0: çok
1: bir
0: önemli
1: golcü
0: adımlar
1: yok değil mi?
0: Atılması.
1: Hala
0: Evet
1: da bir
0: yani
1: golcü yok.
0: kesinlikle. Yani lafın özü Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir rakibi başta söylediğim gibi gollemeden geçmiş olmak bence çok önemli. Nübel müthiş geldiği günden beri zaten ismi güven veren bir isimdi. Çünkü kalecide güven ararsın. Kaleci 80 dakika topa dokunmaz ama 80 birinci dakikada gelen pozisyonu öyle bir pozisyon olur ki onu savuşturur. İşte arkada güvenli bir eldiven var dersin. O savunma güvenir, orta saha güvenir. Ona göre

0: oynar, rakip baskı yaptığında hiç korkmadan geri oynarsınız. O aynı şekilde oyun kurar, kuran bir uzun topla oyunu başlatır. Nübel böyle bir karakter. Bunu bu iki maçta çok net gördük. Beşiktaş'ın yeni sezon için en büyük hamlelerinden birisi oldu. Vincenzo Italiano'ydu. Büyük bir hamle. Kaleci transferi çok önemliydi. Gerçekten de iyi bir tercih yaptı Beşiktaş. Salih Özcan geçen sezon Borussia Dortmund'da çok bekledi. Oynama fırsatı bekledi. Çok az süre buldu ama Salih Özcan böyle hazır bir performansı bünyesinde tutabilmiş. Evet, gerçekten yani, helal olsun.
1: 12 maç oynadı geçen sezon. Evet, ama 12 yıllık sayısı. Beşiktaşlı gibi yani.
0: Hem öyle hem de yani gerçekten çocuğun profesyonelliği üst düzeyde. Demek ki bu kadar maç kondisyonu olmamasına rağmen, yani milli takımlara geldiğinde milli takımımızda yine süreler aldı ama hani maç temposu için bir sezonu yemek lazım, bir sezonu sindirmek lazım. Öyle bir şey yaşamadığı halde gerçekten bireysel olarak onu tebrik etmek lazım. Dediğin gibi tabii Orkun faktörü de çok önemli Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir lider, saha içi lideri. Bir de tabii ki geçen sezon da böyleydi Orkun ama sanki Italiano ile birlikte bu saha içi liderliği birkaç basamak atlamış gibi. Yani onda da büyük bir değişim var. Salih ile çok iyi anlaşıyorlar. Salih ile tanışıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Salih transferi de Beşiktaş için yani müthiş isabet olmuş. İlhan Fakıl'ı rotasyonda kullanacağını düşündükçe aslında Beşiktaş'ın rotasyon içinde ne kadar kuvvetli oyuncuya sol için sahip olduğunu da görüyoruz. Yani geldiği zaman Trossard mutlaka formayı alacaktır oradan ama yani yeri geldiğinde güvenle sahaya sürebileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu düzgün oynuyor, ileriye taşımayı seviyor. Her ne kadar Fransa 2. liginden gelmiş olsa da bence kalite olarak kesinlikle yani Süper Ligimizde fark yaratacak bir oyuncuya benziyor. Şimdiden izlenimler öyle. Dediğim gibi bu takım daha çok değişecek. Beşiktaşlıları sevindiren nokta şu an görünen ya bu takım daha çok değişecek. Yani daha böyle üst düzey oyuncuların katılımıyla bu takım daha da büyüyecek. Bence şu ana kadar sezona hazırlanan o üst grup takımlar için de en pozitif ve en böyle hızlı sağlam bir giriş yapacak takım Beşiktaş gibi görünüyor diyebilirim Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi mesajları iyice fazlalaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık herhalde bir 15-20 tane gelen mesajların çoğu bununla ilgili. Kerem Osterwalde, İrfan Can ve Fred tepkisi var Fenerbahçe taraftarının ve Gornik'le oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında da birazcık sanki erken uyarıydı bu görüntü. İsmail Kartal'ın takım için gelecek hafta Sturm Graz maçı var ve takım daha hazır değil. Neler söylemek istersin?
0: Çok güzel bir ifade kullandın, erken uyarı. Gerçekten de Fenerbahçe cephesinde çok erken uyarı. İsmail Hoca da aslında revanş Gornik maçından sonra yaptığı açıklamada hani bunu gördüğünü ifade etti. Ya gerçekten de geçen sezondan bu sezona İsmail Hoca'yla çok da fark olmadığını gördük. Yani ilk maçta Fenerbahçe adına şunu ben söyleyebildim çıplak gözle izlediğimde. Evet, yine üretemedi Fenerbahçe. Özellikle ilk yarıda işte 88 kez maçın genelinde rakip ceza alanına girişe rağmen sadece ceza alanı dışından bir şutla kazanıyorsanız burada bir problem hala vardı ki zaten vardı. Yani sahada bir iki santrfor alacağız dendiği halde tamam biri alındı, sakatlandığı için oynayamadı ama ikincisi alınamadı. Belki alınmayacak mıydı? İşte Leao transferi gündeme geldi. Hala da tabii Fenerbahçe onun üzerinde devam ediyor. Bırakmış değil o transferin peşini ki bir derbiye dönüşmüş durumda aslında Galatasaray cephesi de devreye girince. Orada acaba bir santrfordan vazgeçip Leao'yu alıp hücumu işte solda da Leao'yla güçlendirip zaten sağda Green var, Wood var. Yani planlamalarda bir takım değişiklikler oldu mu onları bilemiyoruz ama bu takımın kesinlikle santrfora ihtiyacı olduğunu bir kere daha aslında Gornik ilk maçında gördük. Ha, orada iyi olan şu vardı ya, bütün sezon boyunca, geçen sezon boyunca Fenerbahçe'nin pozitif futbollarında hep 90 dakikalardaki oyun içinde belli bölümlerde düşüşleri görmüştük. Burada o enerjiyi kaybetmedi. Tabii bunda yaptığı baskının sonucunda o Gornik'in geri çekilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında sürekli araması, Gornik'in çıkamaması, Fenerbahçe'nin de temposunun düşmesiyle ikinci yarıda aslında çok net fırsatlar bulamaması hep dikkat çekiciydi ama geçen sezonun Fenerbahçe'si bu sezona taşınmış gibiydi. Yani görüntü tamamen bu. Nedir bu? ceza alanına giriş var ama yani orada son dokunuşu yapacak.

0: gol yapacak kimse yok. Evet var. Talisca var ama Talisca senin son çaren oluyor. Yani senin orada net bir santrforun olsa belki daha önceden maçı çözeceksin. Belki o işte Talisca'nın ekstra vuruşlarına kalmadan olayı bitireceksin. Burada çok kör nokta, üzerinde durulması gereken nokta ve bence Fenerbahçe yönetiminin şu anda hızlandırdığı konulardan birisi bu transfer, santrfor transferi büyük bir ihtimalle olabilir. Evet, Fenerbahçe turu geçti ama oyunuyla kesinlikle ikna etmedi. Yani hep kafalarda soru işaretleri var. İşte performansını bir türlü üzeriye taşımayan, biraz senin de bahsettiğin isimler var. Ya yani bunların üzerine zaten fiziksel bir yetersizlik de çok çok göze çarpıyor. Yani bir an önce üzerinde durulup aşılması gereken sorunlar ama hani aynı oyuncularla aşılamayacak gibi de görünüyor. Yani bir takviye kesinlikle şart. Muriç'in bir an önce dönmesi, bu oyunu, bu takımın santrforlu oyunu öğrenmesi gerekiyor ki aslında hani Muriç de hazırlık dönemindeki o yaşadığı sakatlık bu kadar uzun sürmesi de biraz endişe verici geldi bana. Yani çünkü hani tamam Muriç daha yaşı çok şeyler veremeyecek bir yaşta değil. Yani 30'un hemen üzerinde yaşı ama Muriç'in de bütün sezonu kaldıramayacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü küçük bir sakatlıkla bir ay takımdan uzak kaldı. Bir sezon başında bu kalması bence Fenerbahçe'nin önündeki böyle birkaç aylık döneminde böyle tamamıyla geri dönmüş bir Muriç'te izleyemeyeceğimiz endişesini de yaratıyor. Yani Fenerbahçeliler de bundan da bence endişeleniyor. Bir santrfor ihtiyacı hiç tartışmasız çok net. Yani iki santrforla sezonu çevirmesi gerekecek gibi görünüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin özellikle Gornik maçında rövanş mücadelesinde golü attıktan sonra yapması gereken çok net bir şey vardı. Yani bu aslında Fenerbahçe'nin bildiği bir oyundu. Yine topa sahip olup rakibi koşturacaktı, başka bir şey yapmayacaktı ama golü attıktan sonra o oyun tarzını kenardan da bir türlü müdahale olmamasına ben çok şaşırdım. Yani İsmail Hoca'nın şiddetle takımına kenardan müdahale etmesi lazımdı. O son 13 dakikada yenilen baskı inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bütün bir sezon yiyeceği baskıyı tek bir maçın 13. dakikasında yemiş olması bence kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Yani takımı orada 30-40 metre öne çıkarmış olsa sorun kalmayacak ama takım bir şekilde çıkaramadı. Yani kenardan da müdahale de göremedik. Ya o hareketliliği İsmail Hoca'da da göremedik. İnanılır gibi değil ve neticede orada 45+10'da ya o gol geleceğim diyordu zaten. Ya bir takım sürekli savunma yaparsa bir yerde açık veriyor. İşte açık verdi, golü yedi. İkinci yarıda da zaten rakip umutlandıktan sonra rakibini hep daha önde gördük. O Fenerbahçe'nin aksiyonları, hocanın yaptığı değişiklikler, topu ileride tutmak adına doğru hamlelerdi aslında. Greenwood biraz daha hücuma hareket getirdi. İsmail aynı şekilde orta sahada biraz güçlendirdi ama Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı. Yani burada endişe verici olan Fenerbahçe'nin üretmesi, gol atamaması. Bu takımın zaten geçen sezonun ana problemi olan yükü sırtında bu sezona taşımış olması ya evet, çok endişe verici. Yani hep konuştuğum, bana da böyle bir takım çevremden insanlar, Fenerbahçeliler serzenişte bulunuyorlar. Çok da haklılar. Yani takımın o anlamda çehresi değişmemiş. Teknik adam değişti ama bir takım vaatler verildi ama değişmedi. Yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin hızla aksiyon alacağını düşünüyorum ki yapması da gerekiyor aslında. Yani baktığınız zaman hala eldeki sadeleştirilemeyen, artık o optimize edilemeyen bir kadro var ki tamam, bunu şu ana kadar şöyle anladık. Transferlerin hepsi yapılmadığı dönemde Gornik maçında, Gornik turunda oynatılması gereken oyuncular vardı ki şu anda kadroda göreceğimiz birçok ismi, gördüğümüz birçok ismi Sturm Graz maçında belki de yine göreceğiz ama sonrasında göremeyeceğiz. Çünkü oyunculara ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bir plan dahilinde kadrosunu da tuttu ama şimdi yavaş yavaş boşaltmaya çalışacaktır. Hı-hı. Çünkü Samandıra'da da artık belli bir grubun üzerine gidip o grubun performansını arttırmaya odaklanması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 40 oyuncunun hangisiyle ilgileneceksiniz, hangisiyle adapte edeceksiniz, her oyuncuya şu an ihtiyacım var diye her oyuncuyu motive edemezsiniz. Artık bir ana iskelet üzerinde gitmeniz lazım. Sizin, evet, alacağınız santrafor belliyse iki aday vardır. İkisinden birisi olacaktır. Mutlaka oyun tarzınıza uyuyordur. Leo ısrarını sürecekse tamam, devam edebilir. Odur. Yani üç tane oyuncu alacaksanız artık ana omurganız bellidir sizin. Bunun üzerine gitmeniz lazım.
1: Çok da bunu geç kalmamak lazım sevgili Serdar tabii, Kalaycı.
0: Bunu da yönetemedi değil mi hocam? Evet. Bunu da yönetemedi Fenerbahçe. Yani çünkü sezon bugün ayın kaçı? Sezon başlamasına Fenerbahçe adına 14 gün
1: Temmuz ayı bitti.
0: Önümüzdeki hafta Sturm Graz maçı, ki Sturm Graz tam bir geçiş takımı.

Turu geçti Sturmgraz Herz karşısında ama baktığımızda iki maçta da topla ilgilenmemiş Sturmgraz. Sturmgraz önde baskı yapmış, topu kaptığı gibi bir iki pasla Herz'in kalesinin önüne gitmiş. İlk maçta 4-0 yenmiş.

0: Motivasyonla mı bu farkı yaratacak İsmail Hoca? Bunu göreceğiz. Çok zor daha bir tur Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu direkt öngörebiliyoruz.
1: Sevgili Serdar, 5 dakikamız kaldı. Programı ben de kapatacağım ama bu arada Galatasaraylı taraftarlardan acayip mesaj var. Hemen isimlerini okuyayım sıradan buradan. Mustafa, Semih, Selim, Fatih Bey, Mesut Bey, Ziya, Aslan Bey ve Arda Bey diyor ki Serdal Kalaycı Galatasaray'da hala yapılmayan transferleri de yorumlayabilir mi bizim için deyip seninle de beraber programı kapatmak istiyorum.
0: Tabii ki o konuyla ilgili aslında hep böyle televizyonda da çok yorum yaptık. Evet, taraftar bence kesinlikle haklı. Geçen gün, önceki gün Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan aslında durumu izah etti çok güzel bir şekilde. Çok net anlattı ama taraftar bence camia her zaman haklıdır. Yani rakiplerinde bir takım transfer hamleleri görüyorken mutlaka kendi takımını da görmek ister. Ama başkan da dedi ki biz en büyük transferlerimizi hep Eylül'de yaptık. Mutlaka yaptık. Takıma faydası olacak büyük isimleri getirdik. Bence artık başkan bu kadar net ve açık konuştuktan sonra tabii ki teknik direktör Sayın Okan Hoca da daha erken görmek isterdi. Hem takıma uyum açısından hem bu hazırlık sürecinde o maçlarda elde edilecek sonuçların moral motivasyonunu da desteklemesi açısından görmek isterdi ama başkan bence çok net konuştu. Camiasına bir anlamda garanti veren sözler söyledi. Yani biz Galatasaray'ın gerçekten de şunu da unutmamak lazım. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedefi. Dolayısıyla çok en iyi futbolcuların peşinde koşuyor Galatasaray. Onları da almak o kadar da kolay değil ama benim bir fikrim vardı. Onu da geçen de yine belirttim. Onu yine vurgulayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerin varsa sen Galatasaraysan en azından bir 10 numara mevkiindeki oyuncunu çok fazla hesap kitap işte fırsat transferi düşünmeden biraz parada da rakamda da elini açarak böyle getirip erkenden açıklamalıydın, transferi gerçekleştirmeliydin. Yani bu biraz aynı zamanda taraftarına da camiana da sezona girişte büyük bir heyecan, büyük bir enerji de verirdi. Ama tabii mali konular çok önemli bütün kulüplerimiz için. Bence Sayın Başkan gerekeni söyledi. Görünen o ki biraz daha Galatasaray taraftarı transferleri bekleyecek gibi duruyor.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve düşüncelerin için.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler bizden. Yarın saat 16'da HT Spor'da görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik ama sizlerden gelen mesajları da tabii ki okuyayım. Çünkü bayağı bir birikti demiştim sizlere. Instagram'dan takibi alan Ahmet Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan böyle devam edelim. Bence şu ana kadar en hazır takım Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok gerideler demiş. Çetin Çınar mesajını iletmiş. Radyo yok ama canlı yayına bağlandım. Sizi dinliyorum demiş. Yıldız Efse, çok çok teşekkürler. Murat Özen, sana yazacağım ben, merak etme. Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı bu seneki kadar hiç görmedim. Transfer konusunda geç kaldığını demiş Necati Kul. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 16'da görüşeceğiz muhakkak demiş. Özellikle Fenerbahçe hem fizik hem oyun olarak bence iyi değil mesajı yollamış. Çınar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradan bakalım. Ramazan Çalık'a teşekkür ediyorum Instagram'da. Takip aldıkları için. Kaldı mı bakalım burada acaba mesajlar? İbrahim Oruç'a da çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Keskin'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Cumartesi, yani yarın saat 16'da HT Spor ekranlarında 2 saat boyunca ve pazartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yeni başlayan Ağustos ayında yine sizlerle buluşmak ümidiyle ben Çağatay Çıtlak hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola dön.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Yoksa şampiyonluk hasreti 12'den 13'e çıkacak bir tek güvencemiz Aziz Başkan.
4: Hatta aksine ben senin şu an şunu söyleyeyim, ben Fred'in gitmesi şu an için yani şu kontenjanda en güçlü adam diyorum yani.
3: İlk bence de.
4: Yani o gider diyorum.
3: Mahalle esnaf Galatasaray ama Murat abi ve Sercan Bey'in yorumlarını beğenerek izliyorum. Yorumlarının nitelik ve nicelik var. Teşekkür ederiz. Arda Bey tekrardan Asensio'yu oynatamayan teknik direktör gider bu kadar. Ya bunun için çok erken. Yani adam yemenin alemi
4: skorlar yok. Belli eder. Şimdi Asensio'yu oynatmadın, puan kaybettin. Vallahi
3: ben burada,
4: işi zor.
3: Ben burada 2018 yani o 20 yıllık döneme dönerim. Aziz Sil'in günleri vardır. Başkan oturur hocayla. Bak muhtemelen bugün uçakta şöyle bir şey yaşanıyordur. Ya uçakta konuşurlar ya da der ki İsmail Hoca sen inince bana bir gel ofise der başkan. Bir konuşalım seninle der. Ben biraz tanıyorsam.
4: Olabilir.
3: Konuşurlar. Bunu okuyamayacağım Ayşe Hanım yapayım. Herhalde. Murat abi, Osterwolde ve Kerem olmaz bu denklemde. Yani Kerem Türk oyuncu, şimdi Kerem'in olmayacağı bir denklem yok ama Jadon Osterwolde hakikaten. Ya dün mesela sarı kart gördüğü pozisyon var ya.
4: Gördüm.
3: Hakem kırmızı göstersene Cenab, bayağı böyle geliyor.
4: Bayağı girmiş yani. Ama canlı bomba hep öyle.
3: Ha, bekte daha da canlı bomba. Çünkü hızlı bir kanat geldi karşısına. Dağılmaya çok müsait.
4: Evet.
3: Sinan Birecikloğlu, eğer almasını bilirsek bize dün net mesaj verildi. Romantizmi bırakmamız lazım. Yıldızlarımızın daha bir aya ihtiyacı var. En önemlisi Leao olsa da bize Vedat dışında topu tutan agresif bir yedek santrfora ihtiyaç var. Ya ben bu konuda duyduğumu söyleyeyim. Sercan'a da vardır haber. Zaten başkan da bu kafaya gelmiş. Hani eskiden U23 falan diyordu ya. Yani gerekiyorsa bir yabancıdan daha kurtulalım. Bir tane daha santrfor alalım. Yani senin hep adını söylediğin Cirasi gibi. Ne bileyim. Kim varsa piyasada. Yani çünkü Vedat'ın bu sakatlık işi bence biraz kafaları karıştırdı. Hani her sakatla böyle uzun ayrı kalırsa sıkıntı yaşayacağız.
4: Yedeği yok.
3: Yedeği yok. Ya Talişka'yı da verimli kullanamıyorsun. Sen Talişka'yı da biraz 10 numarayı kullansan belki daha iyi oynayacak.
4: Abi Talişka santrafor değil ki.
3: Değil.
4: Bunu kabul etmemiz lazım. Adam atıyor.
3: Zaten
4: güzel, yetenekli ama adam santrafor
3: her şeyi yapıyor. Yani. Tek yapamadığını biliyorsun. Temasta hemen bırakıyor. Kaçıyor temastan. Zaten teması alsa ben söyleyeyim en büyük santrafor Talişka. Murat Başkan'a selamlar. Aleyküm selam. Çok açık ve net. Asensio'yu harcayan adamı biz hemen harcarız. Artık sabrımız yok. Yeter. Yıldız oyuncu. Yıldız Hoca şart bence. Ya denedik Yıldız Hoca. O da olmadı yani.
4: O da geldi. Yıldız Hoca da geldi.
3: Yani en yıldız geldi işte. Şu an Real Madrid'in başında.
4: Yani o geldi yani. O değil.
3: Sinan Kutlucan. Ederson, Ake, Şikriniar, Kante, Gendouzi, Greenwood, Asensio, Talişka, Leao, Muric artı U23 forvet benim kadrom. Bu sağ bek Mert Oğuz. Sol bekte Levent artı 23 giriyor. Brown giriyor.
4: Brown
3: söyleyelim. Yani
4: güzel
3: bilmiyorum.
4: Yazmış.
3: Bu da bir tercih. Fazla ofansif ama neden olmasın. Dünkü ilk 11'den, pardon adını okumadık, Emre Bey, Emre Aydın. Dünkü ilk 11'den en az 2 kişi gitmesi lazım mecburen. Transfer yaparsan 3 kişi gitmeli. Ben bu işin içinden çıkamadım.
4: Vallahi katılıyorum sana Emreciğim, biz de çıkamıyoruz.
3: Ben eli büyütüyorum. Bence şu anda kulüpte de işin içinden çıkamıyor.
4: İşin içinden kimse çıkamıyor şu an.
3: Fenerbahçe, Mr. Lonely. Fenerbahçe Chelsea'ye döndü. 40 tane oyuncu var.
4: Doğru. Var. Doğru söylüyor. 40 tane oyuncu var ve bu Samandıra'da çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı.
3: Bu arada bunu... Bu Chelsea'de de sıkıntı olur. Bu Real Madrid ya. Bu dünyanın her kulübünde
4: her
3: sıkıntı
4: olur. Her yerinde olur bu sıkıntı. Yani
3: kalabalık.
4: Şey olarak kötü maksatlı sıkıntı olarak görmeyin. Çok kalabalık oldu içerisi.
3: Aynen. Haklı. Evet. Devam ediyoruz. Var mı başka süper chat? Emrah Ovat. Bu İsmail Kartallı olmaz. Emrah Bey daha çok erken. Yani daha söylüyorum daha Temmuz ayındayız. Yani daha yeni Temmuz bile bitmedi yani. İki gün var bitmesine. Bence bu kadar erken. Ya zaten şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım ne dedi? Biz bu sene şampiyon olacağız değil mi? Şampiyon yapacağım ben Fenerbahçe'yi. Zaten böyle bir tehlike görürse bizden önce o gereken müdahaleyi yapar. Çünkü dedi adam yani vaat verdi bunu. Bana güvenin dedi. Bırakın dedi futbolcuyu hoca. Bana güvenin dedi. Dedi evet. Bunu. Ben de onun için diyorum. Ben başkana güveniyorum.
4: Her yerde oturuyor kalkıyor. Biz şampiyon olmamız lazım.
3: Bak,
4: yani.
3: Kaç yaşında adam ki başkan son yıllarında deplasmana fazla gitmezdi başkanlığın son yıllarında. Dün maça da gitmiş Polonya'ya.
4: Baştan bir gün önce.

0: gitti. Takımla gidip takımla geldi.
1: Demek ki işte ne kadar işin içinde olduğunu anlatmak için söylüyorum. Zaten. Uzun ince yol. Stadyum genişletme işinin bir yıl kalacak Aziz Bey'e maddi faydası olacak mı? Yoksa bir yıldan fazla mı kalacak gibi?
0: Abi şu an izin almaya çalışıyorlar. Ve bunu da dediğim gibi bir bütçe hazırlıyorlar bununla alakalı. Bazı önemli iş adamlarından da destek de alınacak. Bunlardan biri de geçen de söyledim Nihat Özdemir. Zaten oğlu yönetimde ciddi katkı sağlıyorlar. Yani burayı bir planlama var ama ben yine söylüyorum Fenerbahçe'nin bu kadar kritik bir süreçten geçtiği bir yerde stada çok fazla müdahale edebileceklerini düşünmüyorum. Bunun izinleri alınacak. Planlama bana göre şampiyonlukla beraber plan bu. Ondan sonra hem aday olup 3 yıllık kazanıp stadımızı o arada yapmak.
1: Zaten bu sene Fenerbahçe inşallah şampiyonsa bu taraftar Aziz Yıldırım bırakmaz. Yani en başta ben de bırakmam. Kimse yani. Niye bırakalım yani?
0: Niye bıraksın yani?
1: Ya zaten tek aday olur. Biz de en azından bir kongre stresi yaşamayız. Sercan. Sıralandı. Sercan abi Tayland'da dikkat göründüğü gibi değil demiş.
0: Biliyorum biliyorum. Çok
1: biliyor, detaylı bilgiler var Sercan.
0: Arkadaşlarımız gidenler anlatıyor Tayland'ı bize.
1: Kerim yani, Çakar'a teşekkür ediyoruz desteği için.
0: Şeye girelim buradan ya. Leao'ya girelim.
1: Bitirirsek gireceğiz. Ha,
0: öyle mi, var mı daha?
1: Aşk masaj salonu Tayland'da tehlike yok. Oldukça güvenli bir ülke demiş. Sercan'ım seni davet ediyorlar.
0: Tamam gelirsek bir kontak kuralım kardeşim. Murat abiyi alır gelirim ben.
1: Yiğitan Çobanoğlu. Sizi seviyorum ama Fenerbahçe herkesten çok seviyorum. Tabii ki biz de hepimiz aynıyız yani. İyi takım evet. İyi hocayla oynar. Artık kimsenin kibrini ve kimsenin nazını çekecek halimiz kalmadı.
0: Vallahi bir taraf bir grup İsmail Hoca'yı hedefe almış.
1: Yiğitan Bey bakın ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben Ali Koç'u çok seviyordum. Küstü. Saadetli Sarı'nı çok seviyordum. Küstü. Bunların bana küsüp kızmasını sebebi Fenerbahçe. Asıl olan Fenerbahçe. Ya
0: evet,
1: ben,
0: hepimize kızıyorlar.
1: Bize abi. Ne abi? Ya şampiyon kim yapıyorsa bizim için en iyi başkanı, en iyi hoca o zaten. Biz anlatıyoruz sadece. Anlatıyoruz. Yoksa bizim aman İsmail kalsın, aman İsmail gitsin. Böyle bir derdi. Abi İsmail Kartal'ın kalmasının da gitmesinin Sercan ya da bana ne gibi bir
0: hiçbir fark. Bizim
1: artısı var?
0: Abi biz işimizi yaparız ya. Biz boşverin.
1: Sports B. Abi 9 numarası oyun geçiştir. Eğer yoksa pozisyon oyunu oynayamazsın. Topa sahip olman için bağlantı oyuncusuna ihtiyaç var. Asensio, Kerem bağlantı varsa iyidir. Katılıyorum ben size. Siz de aynı yerden bakıyorum.
0: Doğru.
1: Evet. Mehmet Fatih Develi. Selam Sercan. Bazı sabah mekanın önünde görüyorum seni. Bir de Cihan Kamer Milano'ya mı geçecek? Bir ara Milano'daydı zaten. Bir daha mı geçecek diye soruyor.
0: Şu anda bilgi yok mu alakalı?
1: Şu an mekanın önünde görüyorsan selam ver Mehmet Bey.
0: Ha, ver.
1: Ahmet Çakar, Çakır. Selamünaleyküm abi. İkinizi de çok seviyorum. Eyvallah. Abiler Fenerbahçe'nin dünkü oyunu çok kötüydü. Acil bir santfor, bir de kanat lazım.
0: Doğru.
1: Çalışıyorlar. Zaten Vedat Muriç'i onun için sordum ben Sercan'ın ısrarla. Vedat Muriç dönüyor mu? Yani bizim Graz maçlarında Vedat'a sahada ihtiyacımız var. Çok acil.
0: Döndü. Vedat sağlam. Şu an bir şey yok. Vedat.
1: Çünkü bir de biz de bak milli takım gibi çok şişirdik bir ara. Abi indirecek adam yok ki önde. Hop geri hücum yedik.
0: Bir de Vedat'lı oyunu merak ediyorum. Ben şimdi de. Biz aslında hocayı bir yandan eleştiriyoruz ama biraz da hocaya zaman verip o Vedat'lı oyun biraz daha öbür oyuncuların formunun yükseldiği bir senaryoyu görelim. Belki şu tüm Graz maçında burada çok daha iyi bir Fenerbahçe ben izleyeceğiz yani.
1: Hemen idam sehpası kurmayalım diyorum. Gitsin.
0: Yani çok erken yani arkadaşlar.
1: Yok. Muhammed Abdülselam Fenerbahçe kötü yönetiliyor senelerdir. Aynı şeyi izliyoruz. Çok erken bence bu yorumlar için ya. Emre Hovat Murat abi olmayınca yolun yarısına kimi getirecek? Olmayınca peki... Kayıt var orada. Başkan çok umutlu kayıttan. Ya niye getirsin abi? İnşallah İsmail Hoca çok iyi gidecek ve şampiyon yapacak Fenerbahçe'yi. Negatifi düşünmeye gerek yok. Çağırmayalım tamam. Negatifi şu anda. Galatasaraylıyım. Fenerbahçe Trossard'ı almamakla büyük hata yaptı. Orta saha forvet arası bağlantı oyuncusu yok. Var Asensio. Sizin misafir seni alacak Tayland'a.
0: Belli oldu. Ben Tayland'a gidiyorum arkadaşlar. Şaban diyor. Evet arkadaşlar bitti. Ben gidiyorum diye.
1: Evet. Süper setler için çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Şu anda da 12 bin kişiye ulaştık. Like'ımız da bak bir like dedin 2600 oldu bir anda 600 kişi like'ladı.
0: Sağ olsunlar. Like Fenerbahçeliler.
1: Gelirse Sercan'dan yeni
0: haberler. Galatasaraylar izliyorsa onlardan da like istiyor. Beşiktaş'ı istiyorsa onlardan da istiyoruz. Hepsinden
1: bu arada Beşiktaş'ın bu akşam Avrupa Kupası maçı var. Başarılar dileriz. Başakşehir'in maçı var. Başarılar dileriz. Ne kadar çok Türk takımı ilerlerse o kadar iyi ülkemiz için. Sadece Fenerbahçe'den beklemeyin.
0: Abi bir de taraftar çok Leao işini tekrar soruyor.
1: Evet,
0: yani bence ufaktan ikimiz de onu konuşuyoruz.
1: Bir girelim Leao olayına.
0: Bir şey, geçen biliyorsunuz Cihan Bey gitti. Artık orada görüntüler, görüşme her şeyi bariz belli bilinen bir şey. Fenerbahçe'nin ben o gün de söyledim teklifi kiralık olma şartı ve sezon sonu mecburi satın alma opsiyonlu bir Fenerbahçe teklif yaptı. Yani biz bu şartlarda alabiliriz şu an bu rakamlara diyor.
1: Şu anda ekrana bir iddia geldi İtalya kaynaklı. Galatasaray Leao ile maaş konusunda anlaştı.
0: Ya olabilir. Bir şey diyemem. İki kulüp de şu an bu oyuncuyu istiyor.
1: Bir yarış var.
0: Bir yarış için. Var ama Fenerbahçe'nin şunu söylediğini çok iyi biliyorum. Hani tek seferde Galatasaray 50-55'i veriyorsa biz şu an tek seferde 50-55'e çıkamıyoruz. Biz yeni bir oyuncu
1: zaten
0: aldık.
1: Yok,
0: yani Greenwood limit olayı. Elde çok oyuncu var Fenerbahçe'nin. Bunları satmadan önümüzü göremiyoruz kısmında. O yüzden aslında Fenerbahçe bu Leao işinde biraz daha böyle Ağustos ortalarına kadar gelinip fiyatın düşmesini, onların da oyuncuyu elden çıkarmak isteğiyle birlikte güzel bir

0: de bitirmek istiyor Fenerbahçe ama Galatasaray'ın da tabii devreye girmesiyle biraz yarış kızıştı karşılıklı. Ama Fenerbahçe'nin düşündüğü rakam Murat abi 40 milyon bir 3-5 milyon euro kiralama 35'te mecbur satın alma gibi böyle bir paket. Çok rakamları birebir hakimde olmasam ama 40 milyonu biliyorum. Yani ama bunun içinde kaçını kiralık olarak kullanacaklar peşinatını. Yani belki der ki Fenerbahçe ben sana 20 peşin vereyim. 20 de sezon sonu mecbur satın alma. Bak bu rakamların tamamını kimse bilmiyor. Ama burada bir paket sunmuşlar.
1: 40.
0: Ha, 40'lık bir paket totali sunmuşlar. 40 yani. Evet totali 40 bir paket tamam. sunmuşlar. Ve burada dediğim gibi Milan'da demiş ki biz kendi içimizde konuşalım. Tabii bizim birinci tercihimiz bu oyuncuyu direkt bonservisiyle satış yapmak. Ama sizin teklifiniz de kıymetli. Fenerbahçe orada iyi bir menajerlerle. Mendes bir tane daha bir menajer var. İki kişi orada. Galatasaray'da Gardi girmiş. Hı hı. Bu işi orada bitirmiyor. Onlar ikisi de çok büyük menajerler. Ve ikisinin o kulüple bayağı ilişkileri iyi. Şu an bu iş böyle gidiyor. Ama çok da bunu hani transfer yarışı gibi Fener kaybetti Galatasaray kazandı. Az Yıldırım diyor ki Galatasaray 50'yi de 60'yı da tek seferde veriyorsa bizim şu an ekonomik olarak biraz daha önümüzü görmemiz lazım diyor.
1: Şimdi ben pazar günü burada yaptığımız programda şunu söyledim. Leao Türkiye'ye gelirse Fenerbahçe'ye gelir dedim. Bunu şuna dayandırdım. Galatasaray'ın o pozisyona bir oyuncu düşünmeyeceğini, Leao'yu almayacağını düşünüyordum. Fakat dün akşam bir telefon konuşması yaptım. Şöyle bir şey dedim. Okan Buruk ısrarla istiyormuş Leao'yu. Bilemiyorum nasıl bir planlama yapıyor. Leroy Sané'yi 10 numara mı planlıyor? Ya da işte Leroy Sané'yi kulübeye mi planlıyor? Çünkü Reinders konusunda da Galatasaray bir yol kat etmiş. Evet. Manchester City'deki oyuncu. Onu bilmiyorum ama Okan Buruk'un yoğun isteği ve talebiyle hazırlık maçları kötü başlayınca Galatasaray Leao transferinde aktif hale gelmiş dediğin gibi. Hatta bana söyleyen arkada bana söyleyen bunu Galatasaraylı şimdi. Onu belirteyim. Galiba aldık dedi. Sayın Abdullah Kavukçu'ya da yakın bir kişidir. Galatasaray Genel Kurulu üyesidir. Şimdi bu onun söylemi.
0: Olabilir yani Fenerbahçeliler de
1: o yüzden. Hatta şöyle dedi. Reinders ve şey dedi. Reinders ve Leao da dedi. Çünkü Okan Buruk baskı yapmış. Hazırlık maçları kötü. Dün divan Galatasaray'ın divanı vardı. Orada da biraz tepki olunca hızlanmışlar diye duydum. Alırsa da Galatasaray hayırlı olsun. Leao için Fenerbahçe için ne dediysem. Aynısını söyledim. Leao çok iyi oyuncu. Aklını sahaya verdiği sürece.
0: Evet.
1: Yani yoksa Leao'nun oyuncuna kimse gık demez. Tek soru işareti var. Ben bunu Fenerbahçe için de söyledim. Kafası ne kadar sahada olacak geldiğinde? Bir ikincisi Milan'ın bu seneki teknik direktörü Portekizli. Yeni geldi. Portekizli bir teknik direktör niye Rafael Leao'yla devam etmek istemiyor? Bu iki soru Fenerbahçe için de geçerli. Galatasaray için de geçerli. Yani burada takımcılık yapmıyorum. Kim alırsa ama ligimize renk getireceği kesin.
0: Kesin abi çok iyi topçu ya.
1: Ha Leao olmazsa Fenerbahçe'de şunu söyleyeyim. Belki Aziz Başkan gider. Kırar kafayı Rashford'a gider. Yani sol önde oynayan tek oyuncu Leao değil ki.
0: Ama Rashford'ın böyle bir düşüncesi
1: yok. Yok hayır.
0: Yani şimdi mesela Leao diyor ki ben Türkiye'ye gelirim.
1: Tabii
0: diyor.
1: Tabii.
0: Şartlar uyarsa.
1: Ben yani senin haber.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Senin haber bu arada doğru.
0: Şampiyonlar Ligi faktörü. Şampiyonlar Ligi faktörü de belki burada oyuncunun aklında çelebilir. Bilemiyoruz.
1: Direkt yani katılacağız şimdi, çünkü yani diyor.
0: Direkt katılacak bir kulübe şampiyon.
1: Bir de senin dediğin gibi abi parayı keş yatırıyorsa Milan'a.
0: Milan'a keş veriyorsa.
1: Milan da kabul eder. Kabul eder. Tercih eder. Ya biz bunu geçen sene de yaşadık arkadaşlar. Ya Atletico Madrid transferinde artık eski yöneticilerimiz anlatmaya başladılar. Yani ben o zaman da biliyordum ama anlatmadık ki yine yürümeyin bana diye. Yani diyorlar ki biz aynı parayı da versek Atletico Madrid'e gidecekti. Çünkü evet. Adamın Şampiyonlar Ligi kartı vardı elinde ve Simeone gibi bir yani onu orada oynatacak hoca. Yani bunlar önemlidir futbolcularda. Aynı paraya geldiğinde tercih. Şimdi sen Sercan'ın dediği gibi ben de Fenerbahçe'nin 40'ı bir anda yatıracağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Milan dedi ki ya biz 40 istiyoruz. Biz veremiyoruz. O veriyorsa oraya gider. Yani bu
0: şöyle yatırabilme düşünceleri vardı. Eğer Real Madrid'deki o genç çocuk Garcia'yı kiralık alabilseydi Fenerbahçe oradaki Gracie'de düşündüğü parayı bir kısmını işte burada Leao'yu daha hızlı kullanabilirdi. Şimdi işin rengi de değişti. Orası oyuncu kiralık vermek istemiyor. Tabii. Bonservisiyle satmak istiyor. Fulan falan istemiş. İnanın Aziz Yıldırım'ın masada bak 2-3 tane yakın dostumdan da duydum. İnanılmaz derece o çocuğu istiyor. Ya, o çocuk çok iyi oyuncu. O çocuğu evet. almamız lazım diyormuş. Bakın hani Leao 10 dakika konuşuluyorsa Garcia Aziz Yıldırım 30 dakika konuşuyormuş. Yani ben şey Garcia diyorum pardon Garcia'yı. Tamam mı? 30 dakika konuşuyor. O çocuk çok iyi çocuk, o çocuk çok iyi çocuk. Onu almamız lazım diyormuş. Oğuz Hoca'ya, Cihan Kamer'e falan. Yani o kadar Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu. Aslında planlama böyleydi.
1: Sen de belki duymuşsundur. Garcia zaten artık hazır Fenerbahçe için. Yani istiyorsa Fenerbahçe demiş. Yani önce bir uçmuş o Bayern Münih bekliyorum, Real Madrid bekliyorum falan diye ama ayakları yere basmış.
0: Ya belki evet. de yarın bir plan değişecek. Grassi istediği olabilir. Şartlara geldi. Yani Fenerbahçe birilerini patlatacak. Ama Leo mu şartlara uyacak? Grassi mi uyacak? Garcia mı uyacak? Ama orada bir üçgen ya var. Şunu, dönüyor işin içinde.
1: Şunu demek istiyorum abi. Taraftar, Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. Biz de taraftarız günün sonunda. Yani kongre üyesiyiz, yorum yapıyoruz. Yüksek divan üyesiyiz de taraftarız. Abi Leo olmunca dünyanın sonu gelmiyor yani. Nasıl ki Leo'yu aldığın zaman şampiyonluğu ilan etmediğin
0: Greenwood
1: gibi.
0: Greenwood almadık mı abi? Aldık. Bir hafta önce Greenwood aldık abi.
1: Abi şimdi dünyada artık santrfor çok yetişmiyor. Doğru yani. Doğru. Az var. Ama sol ön var. Yani ara çıkarsın piyasaya. Bakarsın. İlla bir solun arıyorsun.
0: Abi ben yine söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin tabii ki biz neyiz ki? Kimiz ki onların yanına? Onlar tabii bu işin kararını verir. Ama ne olur Fenerbahçe'nin santrafor ihtiyacı var. Yani ben Leao'ya da saygı duyuyorum. Çok isterim. Ya kim istemez onu ama Fenerbahçe'nin gerçekten nokta atışı bir santrafor ihtiyacı var. Yani ben bunu 2 yıldır söylüyorum. Abi yapmayın. Bakın Vedat'la lig bitmez. Bir oyuncuyla lütfen bitmez. Yani orada ne yapın ne edin. Orada hani Galatasaray'ın Osimhen'i var diyoruz değil mi abi? Yani ben bıktım ya. Ben Osimhen'in Galatasaray'da sahaya çıktığı zaman o psikolojim bozuluyor benim abi. Adam alıyor gidiyor atıyor Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Icardi gidiyor atıyor. Abi ben bir tane santrafor istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum ya. Bir tane nokta atışı santrafor istiyorum ya. Ondan sonra sağ mı süslersin? Zaten sağ süsledin. Greenwood sağda da oynuyor solda da oynuyor. Abi ne olur bir santrafor ya. Artık yalvarıyorum ya. Ya Gressi'yi mi alacaksın? Ne kimi olur, alacaksın
1: bir
0: bilmiyorum.
1: Bir santrafor daha.
0: Ya tamam bir tane Vedat var ama
1: aslında bizim bak zaten,
0: abi Vedat 33 yaşında ben niye 25 yaşında 26 yaşında bir santrafor almıyorum ya?
1: %100 katılıyorum.
0: Ya sana, yapmayın ya.
1: Sana ben hak vereceğim. Ama
0: yok
1: şöyle
0: abi ben, ya.
1: Şimdi Osimhen tabii çok denge bozan bir adam. Yani ben hala da hep söylemeye devam edeceğim bunu. Ben çünkü Türkiye'de oynuyor olması hala benim aklım almıyor. Fenerbahçe'de oynasaydı aynı derdim. Beşiktaş'ta oynasa aynısını derdim. Abi şimdi ama bak Galatasaray'ın mesela Osimhen olmasa zaten Galatasaray'ın diğer iki santrafor kim biliyor musun şu anda? Halil Dervişoğlu, Ada Yüzgeç. Yani sokakta görsen Ada Yüzgeç'i tanımazsın muhtemelen. Genç bir kardeşimiz.
0: Ama takviye yapacaklar belli yani.
1: Tamam ama şu anda bak ama senin mesela şu anda üçlün Vedat Talisca Şerif. Senin ama işte Osimhen var. Orada Osimhen değil de Mosimhen olsa aslında dersin ya biz de iyiyiz aslında fena
0: Murat
1: değiliz.
0: Abi, Murat abi dün oyundan Talisca çıkınca santraforsuz kaldık.
1: Şerif
0: farkında
1: yok,
0: mısın? Şerif de yok. Ya Fenerbahçe kulübü 2 seneden beri ağlıyoruz burada santraforumuz yok diyor. Dün Talisca oyundan çıktıktan sonra yine yok.
1: Şöyle düşünelim.
0: Kaleci artı 10 kişi oynuyoruz yine santraforumuz yok.
1: Son şampiyonluk. Fenerbahçe'nin forvet hattını sayayım. Yani genç izleyicilerimiz vardı belki hatırlamıyorlardır ya da hafızaları tazeleyelim. Emenike, Vebo, Sol, Kayt.
0: Buyur abi.
1: Yani burada direkt santrafor bence net santrafor Vebo. Yani net 9.
0: Tabii.
1: Ama Emenike de 9. Ama kanada da atabiliyordun çabuk diye. Sol. Sol önemli ama Fransa Ligi gol kadar olmuş bir sol ön. Hemen santrafor oynuyorsun. Çok sıkıştın Kayt'ı da
0: atıyordun.
1: 10-15 dakika oynatıyorsun.
0: Tabii tabii.
1: E şimdi şampiyonluğun yolu demek ki bundan geçiyor. Bir önce 2010-11. Mamadou Niang yedeği İspanya Ligi gol kralı olmuş. İspanya milli takımında oynamış Dani Guiza ve Semih Şentürk.
0: Aynen öyle.
1: Milli takımın golcüsü.
0: Ama bugün dün sahaya çıktığın takımda kim var forvet?
1: Peki.
0: Sıfır. Gerçek santrafor var mı dün sahaya çıktığın? Nokta atışı senin santraforun dün var mıydı abi?
1: Tabii, dün yok. Yoktu. Peki ben sana bir soru sorayım o zaman. Yani bu soru bu arada ben de bunun cevabını bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bir oyuncu var değil mi? İlk hazırlık maçında öyle Çağrı Balta. Bu çocuk santrafor.
0: Evet.
1: Şimdi buraya gidiyorsun santrafor olmadı da belli. Mesela niye Çağrı Balta? En azından kulübede değil.
0: Evet.
1: Ya, en azından net santrafor. Ya Allah korusun maç uzatmaya gitti ya. Oldu gitti.
0: Kimi sokacaktı abi oyuna?
1: Bütün oyuncuları aldı zaten herkes yanında.
0: Yok.
1: Yok işte mesela niye mesela şimdi şunu da gördüğüm için Çağrı Balta diyorum. İşte Bertu Yıldırım adını ben yazdığımda da zikrettiğimde abi o çöp yerine Çağrı var. O çöp yerine ben Bertu'nun çöp olduğunu inanmıyorum da.
0: Abi bayağı da bayağı istiyorlar yani. Onda
1: nerede abi?
0: Yani.
1: Çağrı yok işte. Sadece ilk hazırlık maçında oynattı hoca bir daha da yok. Demek ki Çağrı da yok planda. Ve ben artık şunu da eli büyüteyim. Bu kötü bir şey değil. İsmail Hoca genç oyuncu çok tercih etmez sahada. Etmez. Ferdi Kadıoğlu'nu ayırın bir kenara. Etmez. Arda Güler'i de etmedi zamanında. Ya bugün aynı yaşta Çağrı Balta Arda Güler'in. O da bir yaş büyük o dönemki Arda'dan. Hoca garanti oyuncu seviyor.
0: İsmail
1: garanti.
0: Hoca'ya da sorduğumda diyor ki ben gelene kadar dedi Arda'ya hiç süre vermiş mi Erdin? Sıfır. Bir dakika yoktu dedi. Bir yerde bir dakika oynattılar dedi. Ben geldikten sonra diyor Arda oynadı diyor.
1: Yani Arda çok öyle düşünmüyor kendi tarafı da.
0: Yani ben geldim ilk defa ben aldım onu kadroyu ilk defa ben maçlara süre verdim.
1: Ama tercihtir ya. Bazı oyuncu
0: öyle diyor. Ya, ben onunla birebir konuştuğumu söylüyorum.
1: Şunu söyle. Ya bu bir suç değil ki. Abi her oyuncu genç oyuncu yetiştirmek de oynatmaz. Mourinho da oynatmaz genç oyuncu. Çok tercih etmez yani sahada genç oyuncuyla oynamak. Adam der ki çünkü benim güveneceğim oyuncu lazım bana sahada. Tecrübeli. Belli bir seviyede maç oynamış. Çünkü biz şampiyonla oynuyoruz. Baskı altında oynuyoruz. Ya eğer biz Çağrı Balta'yı hiç düşünmeyeceksek. Bugün santrafor yokken bile senin dediğin gibi. O zaman Çağrı Balta'yı da bir kiralayalım gitsin bir yerde oynasın bu çocuk. Çünkü oturarak gelişmez.
0: Evet.
1: Yani biraz o azaltmak lazım o Samandıra'yı ya. Mesela bu çocuklar var için. Çağrı orada. Alaaddin orada.
0: Orada.
1: E onların da azalması lazım oradan.
0: Yani dün mesela onların hiçbirini göremedik. Olabilirdi.
1: Hayır sen diyorsun ya santrafor şimdi aklıma geldi. Bak dünden beri çakma gelmiş ya. Yani elinde bir tane santrafor var. Çağrı Balta.
0: O kadar.
1: E al dursun kenarda.
0: Dursun.
1: Çok sıkıştın. Gole ihtiyacın oldu Allah korusun dünkü maçta. Ben atardım bari sahaya yani.
0: Belki atardım.
1: Giderdin karıştırdın oraları.
0: O aynen öyle.
1: Güçlü kuvvetli çocuk.
0: Yok yani biz baktığın zaman 2 maçtır yine Talisca ile çıktık. Talisca oyundan çıktıktan sonra yok. Evet. O kaleci artı 10 kişi sahada. Santrafor'su oynadık.
1: Oynadık.
0: Bu kadar basit.
1: Neyse en azından turu
0: en
1: geçtik.
0: En azından şunu diyoruz abi ne olursa olsun artık bizim birinci tercihimizin hala kanat değil şu an. Bizim birinci tercihimiz santrafor. Nokta atışı santrafor.
1: Çünkü yani
0: onu
1: gibi.
0: Almadan Lea'yı alıyorsan herkes oynar. Oh müthiş adam aldık ama eğer ileride yine Vedat'ın yanında bir santrafor yoksa.
1: Şimdi İsmail Hoca dedi 70 maç oynayabiliriz dedi. Yani o şöyle planlıyor. Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorsan 70 maç oynamış oluyorsun ya da işte UEFA Avrupa Ligi'nde de oluyorsun galiba, konferans olmuyorsun da. 70 maç.

0: Abi zaten 70 maçı Vedat'la oynama şansın yok. Vedat 32 yaşında, 33 olacak. Artı Vedat size itibar uzun boylu bir oyuncu. Uzun boylu oyuncuların yaşta geçtiği için sakatlık süreleri daha uzar.
1: Bir de burası daha darbeli bir lig.
0: Tabii Türkçe çok daha darbeli.
1: Çok darbeli bir lig.
0: 3 kat falan darbeli.
1: 3 yani kat daha darbeli bir ligde oynayacak Vedat. Şimdi Vedat orada oynadığı gibi değil. Burada darbeli bir oyunda oynayacak. Belki 2 hafta sonra biz tekrardan Allah korusun bir şey duyabiliriz. Ne yapacağız o zaman?
0: İşte onun için ben sana katılıyorum burada. Fenerbahçe muhakkak bir santrafor daha eklemesi lazım kadrosuna.
1: Ondan sen santrafor ekle, ondan sonra ne yap? Kimi alıyorsan, kimi gönderiyorsan eyvallah deriz.
0: Şimdi bir haber çıkmış. İspanya kaynaklı anladığım kadarıyla bu haber. Sitenin adından Fulham Real Madrid'den Gonzalo Garcia'yı 70 milyon euro karşılığında transfer etmek üzere diye.
1: Of.
0: Yani oyuncunun iyi olduğunun burada
1: abi
0: bir ispatı.
1: İyi adam ama biz veremiyoruz. Biz onu sadece kiralık olarak almak istedik bir yıllık.
0: Baba biz bir genç oyuncuya 25 verdik diye yer yerine oynadı. Dur 70. Ya böyle de olursa bence artık o 23 yaş altından da oyuncu bulmak kolay değil. Fenerbahçe'nin bir tane net santifora gidecek.
1: Zaten ben birebir onu İsmail Hoca'ya sordum. Hocam dedim 23 yaş altı bu yeni dönemde. Sercan dedi 23 yaş altına dedi kime gidiyorsan dedi. Hepsi dedi kapıyı dedi 25-30'dan açıyor dedi. Yani 23 yaş altı aslında daha pahalı diyor. Yani bu sistem diyor çok daha sıkıntı. Çünkü diyor genç çocuk diyor. Geleceği var diyor. Ben 23 yaş altı diyor. Kimi istediysek diyor 20-25'ten açıyorlar kapıyı diyor. Yani o 23 yaş altı gittin 10 milyona 5 milyona aldığın bir durum değil diyor yani diyor.
0: Ya olur mu ya? Ya
1: ben bunu hocaya sordum.
0: Abi bak iyi oyuncuysa.
1: Geldiğinde ilk Fenerbahçe'ye orada sordum hocam 23 yaş altı dedim.
0: İyi genç oyuncu. Bak iyi oyuncu paradır. İyi genç oyuncu çok paradır. Yani alacaksın, oynatacaksın, satacaksın. Hatta bununla ilgili geçen gün bir notum vardı ama onu bulabilir miyim? Arayacağım. Geçen Fransa'da iki tane transfer oluyor. Hani biz Şerif transferi çok eleştirildi ya Türkiye'de. Şerif'ten daha az maç oynamışlar. Bir tanesi 15 maç oynamış toplam. Bir tanesi de 6 maç mı? Biri 25, biri 40 milyon euro. Abi bak. Şunu eleştirebilirsin. Fenerbahçe genç bir oyuncuya 25 milyon euro vermemeli. Ya 25-18 milyon euro vermemeli. Bu bir tercih. Vermemeli. Ama öyle bir genç oyuncu almak istiyorsan da 20'ler 25'ler artık çok şey. Normal. Çünkü Fransız genç milli takım adayı. Abi
1: bu parayı
0: istiyor. Gerçek bu.
1: Gerçek bu.
0: Ve ben iddia ediyorum Fenerbahçe yarın
1: ya çıkarabiliyorsan kendin çıkaracaksın abi altyapı.
0: Abi yarın satmak istesin Fenerbahçe. En çabuk satacağı oyuncu Sıdık Şerif olur.
1: Belki de. Ama şey gelmişler. Bakın belki bugün yarın. Tabii şu an santraforumuz yok. Belki de onu da düşünmezler. Şey maçı öncesi. Ön eleme maçı öncesi iki tane resmi teklif gelmiş kiralık.
0: Kime?
1: Şerif için.
0: Şerife.
1: Ben bunu teyit ettim bu arada. Teyitli bilgidir bu. İki tane teklif gelmiş iki kulüpten. Hani verelim mi vermeyelim mi diye İsmail Hoca'ya sormuşlar. İsmail Hoca demiş ki yani bir tek elimde Talişka var demiş. Ben onu oynatırım demiş. Ve sakatlanmasa bu maçı oynatacaktı.
0: İsimleri buldu. Monaco. Monaco ile 25 maç oynamış. Aladji Bamba diye bir oyuncu varmış. 40 milyon euro.
1: Hadi buyur.
0: Brest ile sadece 6 maç. Sadece 6 maç. Rafael Löger 20 milyon euro. Abi bu. Yani biz bunu anlatmaya çalıştık size.
1: Ama işte Şerif çok alt bir ligden geldi ve çok düşük maaşlı olduğu için onu
0: aynı,
1: çok eleştirirler.
0: Brest aynı lig ya. Fransa. Bence maaş eleştirilebilir. Bonservise takılmayın abi. Genç oyuncu alıyorsan bonservis buralarda. 20, 25, 18. Yani bu. Ha şunu diyebilirsin. Abi 3 milyon euro maaş fazla bunu oturalım tartışalım. Ya da şunu tartışalım. Hiç abi biz şey miyiz kardeşim? Atıyorum. Biz Real Madrid miyiz? Niye genç oyuncuya biz 20 milyon veriyoruz. Gidelim olmuş oyuncuya verelim. Abi buna da saygı duyuyorum. Bu da bir tercih.
1: O gün olmuş oyuncuya ihtiyacımız vardı.
0: Var,
1: o verilen
0: doğru.
1: Mesela Şerif'i santraforun yokken Vedatlar, Lukmanların uçtuğu bir yerde bir an Şerif'i aldın. Sezona Şerif'le devam etti ya. Bence eleştirinin tamamı buydu. Orada bir Lukman alınmış olsaydı veya bir santrafor alınmışsa yanında da Şerif'i alabiliyorsan kim sana ne diyecek ki? Almış bana santraforumu, takımı tamamlamış, Gendüzi'yi almış, Kante'yi almış. Kim diyecek Saadettin Saran'a niye Şerif'i aldım? Ben kardeşim size gelecek için bir topçu aldım. Benim zaten kadrom tamamdı. Ben bunu çilek olarak aldım dersin. Kimse Saadettin Saran'a bir
0: ya
1: şey diyemez.
0: Bir tane ana santraforun olsa, yani Vedat olsaydı geçen sene
1: tabii olacak. Olsaydı, kimse
0: al Şerif'in arkasında kimse bir şey demezdi.
1: Kimse bir şey demezdi abi. Kimse demezdi.
0: Bakalım. Ama Sercan'a katılıyorum. Tekrar Fenerbahçe'nin yani Vedat'ın da durumunu göz önünde bulundurduğumuzda muhakkak Vedat olmadığında belki Vedat'ın önüne daha iyisini alıp.
1: Abi daha iyisini alacaksın zaten Vedat'tan yani.
0: Orayı garantilemesi lazım. Yani nasıl Galatasaray orayı Osimhen'le garantiledi? Bizim de orayı garantiledi. Ya da daha önce Icardi ile garantiledi.
1: Şimdi ben elime kağıdı kaleme aldım. Galatasaray sahaya çıktı. Forvet'i Osimhen, benimki Vedat. Şimdi tüm Fenerbahçelileri soruyorum. Bakın geri kanadına bak. Tamam sağ kanadın senin ondan iyi olabilir. Onun sol kanadı senden iyi olabilir. Bunlar hepsi kafa kafaya geliyor. Abi şu an senin Vedat'la Osimhen'i yan yana koyduğum zaman şampiyonluk yolunda kim daha önde gözüküyor?
0: Tabii ki Osimhen.
1: Osimhen gözüküyor değil mi? Tabii. Şimdi ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin Greenwood'u aldı. Kanat oyuncuları da var işte öyle ya da böyle belki form tutacak. Asensio'su, Talişka'sı bilmem her şeyi var. Ya Fenerbahçe'nin Vedat'tan daha iyi bir santrafora ihtiyacı var. Ya bu, yani bunu 10 yaşındaki çocuğa da sorsan, 15 yaşındaki çocuğa da sorsan, 70 yaşındaki adama da sorsan herkes aynı şeyi söyleyecek. Senin rakibin Osimhen, senin buna yakın bir tane adam alman lazım. Biz abi Leao'yu da alıyorsak.

0: alalım. Bilmiyorum ne yapacaksınız ama bizim önce bir santrafor ihtiyacımız var. Lütfen artık bunu görmemezlikten gelmeyin.
1: Orada şey yapmayın.
0: Dün sahada bir gol daha yesen maç uzatmaya gidiyor. Sen neredeyse köy takımına elenecek geleceksin. Niye santraforun yok? Abi iki yıldan beri santraforumuz yok. Ya iyi misiniz ya? Kafa yiyeceğim artık yani, artık üstüm başımı yırtacağım ya. Bizim niye santraforumuz yok
1: bence
0: abi?
1: Edinecek odan beri yok.
0: Yok abi yok. Yani Gressi nokta, evet severse sevmezse ama santrafor değil mi? Tabii. Adam atmış Almanya Ligi'nde.
1: Dümdüz santrafor abi hiç.
0: Alsan itiraz etmeyeceğim. Al. Daha iyisini getiriyorsan.
1: Yok Gressi'den.
0: Daha iyisini getir. Ona, ama abi benim ne olur bir genç santrafor ihtiyacım var ya.
1: Şeyin içinde.
0: 25-28 yaş arası bir tane santrafor patlatın
1: ya
0: abi.
1: Ya Gressi 30 galiba ama senin istediğin özellikleri karşılar.
0: Karşılar abi. Karşılar.
1: Yani o şeyin abi içinde, ceza sahasının içinde.
0: Atıyor abi ceza atar sahasının içinde.
1: Ya, abi bu adam golcü. Ya Dortmund'da atan gelir burada da atar. Ben hep onu söylüyorum abi. Greenwood. Marsilya'da attıysa burada da atar abi. Bunlar emsallikler. Atarlar.
0: Düşünsene yani orada Greenwood gibi adam var. Sağa ya sola ya raket gibi gelecek gidecek. Senin zaten kanatlardan gelecek adamların da iyi, kötü değil.
1: Tabii tabii.
0: Yani kadron kötü değil. Asensiyon var, Talişkan var. Zaten artık senin bu dalda bu oyuncuların var. Tamam Lea çok iyi bir oyuncu ama ben 40-50 ona verip de eğer Vedat'la tek devam edeceksen bu da kadro mühendisliği için doğru olmuyor.
1: Katılıyorum. Üzülüyor. Çünkü şu da var. Türk bulamıyorsun. Ben bu arada mesela ben ne yapar eder bir tane Türk santrafor alırım. Yani eğer Şerif'i gönderecekse kiralık vesaire. Hani Vedat bir santrafor ve bir tane Türk de lazım çünkü yani bunun kupası var. Abi Türkiye kupası oynanacak. Avrupa var öyle veya böyle Avrupa Allah göstermesin. Şampiyonluğa giremesen bile UEFA Avrupa Ligi var. Lig var. Ya kaba taslak 55 maç en az minimum.
0: İşi çok büyüteceğim diyorsan Aziz Yıldırım olarak. Lea'yı da al. Bir tane de Girassi çak oraya. Seni az önce yayının başından beri. Sağında Greenwood. Abi yanlış anlama, arkaya yaslanırız. Tabiri caizse hayatımda hiç pro içmedim. Sigara da içmedim.
1: Ben sana
0: belki sana o gün bir keyfe bir maça bir pro alıp elime. Arka. Ulan derim solda Lea, sağda Greenwood, önde işte Girassi falan. Abi harbiden bir tane yakın. Keyif bambaşka olur.
1: Arkadaşlar sigara sağlığa zararlı.
0: Zararlıdır da ya. Ben, abi diyen adam hayatında sigara içmemiş bu arada yani. Öyle gördüm.
1: Ben de hiç sigara içmedim.
0: Hayatımda sigara içmemiş bir adam yani.
1: Sağlığa zararlıdır. Söyleyelim ama ben tabir böyledir ya. Yaslan arkana diye. Bu bir tabirdir. Yani bugün bakarsınız zaten bütün şampiyonluklarda vesaire de hep o fotoğrafları görürsünüz. Bu arada dün Galatasaray Divan Kurulu vardı. Fenerbahçe bence enine boyuna konuştuk. Aklımıza yine bir şey gelirse konuşuruz. Transferi konuştuk, maçı konuştuk. Artık maçı da çok incelemeye gerek yok. Geride kaldı. Bence artık konuşulması gereken maç Graz maçı. Çünkü artık Gornik Zabrze maçını konuşsak ne olacak? Konuşmasak geçti gitti. Ben zaten geçmişte yaşanmasına son derece karşı olduğum için geçmiş geçmişte kaldı. Bitti artık Graz maçı. Graz daha zor bir rakip. Hearts geçen sene İspanya Ligi'nde az kaldı şampiyon oluyordu. Playoff'ta kaybetti şampiyonluğu. Son maçta Celtic'e kaybederek Celtic şampiyon oldu. Evet hocasını kaybetti Hearts. Birkaç oyuncusunu da kaybetti ama öyle veya böyle bir İskoç takımına 2 maçta 5 gol atıp hiç gol yemeden elediler. Dikkatli olmamız lazım. Bundan daha zor olacak.
0: Kesin.
1: Artısı şu, bunlar kadar savunma yapmazlar. Avusturya takımları çok böyle savunmacı takımlar değiller ama bunlardan daha iyi hücum ederler.
0: Allah'tan defansımız sağlam.
1: Defansımız iyi durumda. Allah'a nazardan sakın. Sakatlık yani, kazası.
0: Çok şükür.
1: Ben mesela kaleci kim oynayacak çok merak ediyorum Graz maçlarında.
0: Değil mi? O da var.
1: Mesela merak ediyorum.
0: İyi oynayan bir
1: Mert çünkü ben vardı. Senin Osimhen'de dediğim farkın kalede de olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
0: Değil mi?
1: Yani Uğurcan Ederson da Uğurcan. Yani bizde Uğurcan olsaydı geçen sene, Ederson Galatasaray'da olsaydı biz şampiyon olurduk geçen sene. Ben çok netim onda yani. Santrformuz olmamasına rağmen olurduk. Daha az yerdik. Çünkü çok damga vurdu. Yani Uğurcan'ın milli takımdaki performansı eleştirelim evet. Ama kulüp takımdaki performansında eleştirilecek taraf yok. Kötü başladı çok bir Frankfurt'tan 5 yedi. Fakat ondan sonra öyle bir yere çıktı ki vites. Ya bir Alanya maçı var. 4-5 olurdu Alanya ya. Evet. Tek başına oynadı maçı yani.
0: Evet, evet.
1: Onun için ben mesela Graz maçında Mert Günok mu oynayacak? Ederson mu oynayacak? Çok zor biliyor musun? Ederson oynatın hatalı bir gol yedi. Hadi buyur buradan yak.
0: Ama ne yapacağız?
1: Oynatmadı abi. Mert yedi.
0: Bence Ederson oynar ya.
1: Nasıl oynatmazsın Ederson varken?
0: Ederson'u atması lazım ve benim birinci kalecim Ederson demesi lazım. Gitmiyorsa artık yani öyle bir yıldız futbolcuyla.
1: Valla... Bunlar İsmail Hoca'nın tatlı belaları Graz maçı öncesi. Ona da Allah hocalık şansı versin. İnşallah en doğru tercihler olur. Allah da gönlüne göre versin. Biz hiçbirimiz, ben kendi adıma ben İsmail Kartal'ın düşmanı falan değilim. Yok, bugün abi, beni düşman olarak kodlamaya çalışanlardan çok eski tanırım. Yani yaklaşık 40 yıldır tanıyorum İsmail Hoca'yı. Şöyle diyeyim, hatta antrenmana gitmiştim ben 87 senesinde. İlk Kayhan abi vardı. Allah rahmet eylesin golcü Kayhan Kaynak. O kadro şeydi, sakattı. Sivil kıyafeti. İlk Kayhan abiyle fotoğraf çektirdim. İkinci fotoğrafım İsmail Kartal'la yani.
0: Abi bir de sen niye düşman olacaksın?
1: Hayır ya, ben niye düşman olayım? Ben İsmail Hoca...
0: Bir insana niye düşman olayım?
1: Şunu söyleyeyim, çok iyi bir insan. Ama eleştirmeyeceğiz mi abi iyi insansa? Yani benim en sevdiğim... Ya ben Saadettin Saran ya, benim 25 yıllık dostum abim. Ya konuşmuyor şu anda benimle eleştirdik diye. Ya onu da eleştirdik. Yani...
0: Bu ne kadar işini düzgün yaptığın anlamda.
1: Abi yapmak yani zorundayız ya. Abi ben Fenerbahçeliyim, bana ne ben... Yani tamam çok seviyorum onları da Fenerbahçe... Ya benim çocuğum var, onun çocukları var. Ya biz bu çocuklara her sene şampiyon olacağız bu sene.
0: Tabii doğru.
1: Onun için arkadaşlar ne olur düşmanlık falan yok. İnşallah Allah da İsmail Hoca'nın gönlüne göre versin. O başarılı olursa biz mutlu olacağız çünkü.
0: Tabii canım.
1: Biz mutsuz olmayacağız yani bazıları gibi.
0: Herkes mutlu olacak.
1: Evet şu Galatasaray yüksek divan yok. Divan kurulu onlarda yüksek yok. Orada yine bir Fenerbahçe üzerinden tepki olmuş. Onu anlayamadım. Bir görüntüsü de varmış. İzlersek üzerine bir konuşalım onun da.
2: Limiti olmayanların transfer yaptığının farkındasınız değil mi? Tekrar edeyim başkanım isterseniz.
3: Ya bunun önüne ne ilgisi var Galatasaray'la?
2: Anlatıyorum tehlikeyi ben de size.
3: Ya ne alakası var?
2: Anlatıyorum tehlikeyi başkanım. Şimdi limiti olmayanların transfer yaptığı bir ortamda daha önceki senelerde bazı son dakika değişikliklerin olduğunu gördüysek...
3: Ya ona göre bir transfer var.
2: Siz değişikliğin ne olacağını daha önceden kestirip
4: arzı kullandık. Halka arzda ciddi gelirler elde ettik. Şimdi
1: ben sana şöyle özetleyeyim abi. Çok parça pinçik oldu bu. Can Çobanoğlu kürsüye geliyor ve diyor ki limiti olmayan Fenerbahçe transfer yaparken biz yapamıyoruz. Dur söz bekle sinirleniyor. Yerinden kalkıyor giderken de yani ne alakası var? Onlar öyle yapıyor da biz de mi? Bak sanki onlara göre transfer yapacağız diyor Dursun Başkan. Sinirlenip gidiyor. Abi şunu anlayamıyorum ya madem bu Fenerbahçe sizin hani rakibimiz değil falan biz Bayern Münih olduk falan diyorsunuz ya. Hani kendi kendinize öyle bir ruh halindesiniz. Niye Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz yine?
0: Ne yapıyoruz yani?
1: Hani niye mesela? Ya bu yani, Maliye Bakanlığı'na bu ülkede var değil mi Maliye Bakanlığı? Var. Mali Suçlar Araştırma Komisyonu var. MASAK var. Spor Bakanlığı var. İçişleri Bakanlığı var. Orada UEFA var. Yani
0: FIFA zaten var. Limiti açtın cezayı verdi.
1: Yani yedi.
0: Abi biz burada mesela Fenerbahçe şimdi... Kendisi açıklıyor, kabul ediyorum tamam. Bir kendine göre bir eleştiri yapmış. Ama zaten Fenerbahçe en son evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na ve UEFA'ya gönderdiği zaman zaten orada bir limiti var. Bunu açtığın zaman zaten bu cezayı alıyorsun. Aldı Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe yeni limitler geldi ve yeni limitler üzerinden planlama yapılıyor. Zaten bugün Ağustos'ta teslim ettiğin zaman listeleri sen limiti geçmişsen ceza da alıyorsun, her şeyden. Yani bu koca koca kulüpleri denetleyen dediğin gibi birçok yerler var. Yani bunlar artık konuşulacak şeyler değil ya. Her şey evrak, yazı, hayır sistem. Abi. Yani bunlar öyle kolay mı kulüpleri böyle kafana göre yönetmek ya? Bunu da anlamıyorum
1: Sercan. 4 sene üstte şampiyon olmuşsun. Hala divan kurulunda Fenerbahçe konuşuyorsun. Başka bir beyefendi daha var. O var mı bizde videosu? Reşat Ömer Kükner mi? Kükner mi? Kükren mi? Bir bakarsanız onu bulursanız. Çünkü o beyefendi dün öğrendim ben. Esen Dijitürk Genel Müdürü'ymüş kendisi. Yani Dijitürk Genel Müdürlüğü yapmış ya da yani o öyle bir pozisyonda birisiymiş. Yani dün açıklamaları akıl alır gibi değil. Var mı yoksa ben söyleyeceğim çünkü ne açıklama yaptın. Onu da bir konuşmamız gerekiyor. Bence bundan daha önemli. Burada bir şey yok. Can Çobanoğlu Dursun Özbey'e bir laf çarpıtıyor yani. Fenerbahçe bile yapıyor sen niye yapamıyorsun? Yok bizde şunu
0: mesela
1: diyor.
0: Yani Can Çobanoğlu Dursun Özbey'e bu lafı çakarken yani Dursun Özbey çok mu başarısız bir başkan ve çok mu Galatasaray'ı kötü yönetti de. Yani ben Dursun Özbey Allah ona sabır versin. Bak o çok bence mütevazi bir adam. Bugün 4 yıl üstte şampiyon olmuş bir başkanı kürsüde Fenerbahçe'de bu şekilde eleştir. Bak daha o Dursun Özbey'e gelmeden o bizim önde oturan üst sıra var ya mesela.
1: Tabii canım.
0: Divanda onu tutar onlar... oradan baba bak böyle şöyle bir kaldırır. Hop dışarı güvenliği
1: atar. Ya bir
0: şey
1: söyleyeceğim
0: Sercan. Sen ne yapıyorsun der. Ya adam orada öyle ya da böyle 4 sene üstte şampiyon olmuş. Sen adamı Fenerbahçe üzerinden eleştiriyorsun.
1: Bir dakika
0: ya. Ne yapacak orada Dursun
1: Özbey? Dursun Özbey dedi ki ben transfer yapmıyorum. Yapmıyorum kardeşim ya. Ocak'ta yapacağım dedi. Şunu dese haklıyım mı? Babacığım biz aynı kadroyu koruyoruz şampiyon olan kadroyu.
0: Koruyor. Tamam,
1: koruyorum. Ya bu sene de hoca bir şey yapsın dedi mesela. Adam ya bunu demiyor bu arada. Adam transfer yapacağım diyor da.
0: Yapacağım diyor.
1: Yani ben de Galatasaray başkanını savunmak Galatasaray genel kurulu.
0: Ya ben de şimdi savunma gibi oldu ama
1: hayır,
0: yani,
1: sen doğru söylüyorsun.
0: Ama haksızlık adamı.
1: Baba bizde olsa şu anda Yoğurtçu'da heykel var 4 sene.
0: Evet abi onu diyorum yani şimdi 4 sene üstte şampiyon olmuş adamı bu kadar sert bir şekilde orada eleştirmek o adam kalkıyor gidiyor yani başkan. Yani ben utandım gerçekten ya. Nasıl bir bunlar insanlar ben anlamadım.
1: Abi değişik.
0: Ya.
1: Vallahi değişik bir ruh hali.
0: Ya biz düşünün yani biz şu an bile hiç Fenerbahçe'de başkanlık yaşamayan başkanları bile yeri geliyor o kadar burada savunuyoruz ki ya ne oldu diyoruz şunu yaptı bunu yaptı burada eksiği vardı. Ya biz Fenerbahçe camiası çok farklıyız bu konuda. Dediğim gibi şu an düşünebiliyor musun Ali Koç ve Yaz Yıldırım 4 yıl üstte Fenerbahçe şampiyon yapmış olsaydı biri yapabilir miydi divanda böyle bir şey?
1: Sen
0: ya mümkün böyle bir şey herhalde. Ya.
1: Ya konuşmanın yarısına karışırdı ortalık.
0: Galatasaray'da adam baya baya eleştirdi başkan da kalktı gitti oradan ya.
1: Ama şöyle diyor Can Çobanoğlu ben biraz daha uzun videolarını da denk geldim.
0: Fenerbahçe üzerine eleştiriyor ya.
1: Şöyle diyor. Ya biz diyor ki biz geçen sene siz son iki ayını unuttunuz Sayın Başkan diyor. Rakibimiz diyor santifor almadı. Ve Karagümrük'ü yenseler diyor ligin sonuncusunu şampiyon falan olamıyorduk diyor.
0: Evet.
1: Yani bizim onun için buna dayandırıyor. Ama niye Fenerbahçe diyor? Böyle anlat çıkışın içinden yine bir Fenerbahçe hemen oradan.
0: Evet evet.
1: Sonra o beyefendi çıkıyor işte Reşat Ömer Bey. Kükner galiba söyledi yanlış olmasın. Efendim bu sene çok zormuş tarla sürenler geri gelmiş. Alışın. Fenerbahçe'nin başına. Ya güzel kardeşim Yargıtay siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı organlarını tanımıyorsanız bilelim. ona göre konuşalım. Ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylemini de tanımıyorsanız. Tanımıyorum. Adam kumpas dedi. 15 Temmuz tohumları orada atıldı dedi. Dedi. Hala tarla.

0: Biz diyor muyuz mesela?
1: Cumhurbaşkanının resmi sitesinde yazıyor mu şu an?
2: Yazıyor zaten.
1: Tabii Cumhurbaşkanı'ndaki
2: sitesinde, raporda da var 15 Temmuz
1: resmi raporunda. Sitesinde Fenerbahçe'ye kumpas yapıldığı alenen belgelenmiş
2: edilmiş. Ne diyorlar? Şey. UEFA. Kardeşim UEFA'daki o zaman karar buradaki Fethullahçı terör örgütünün savcılarının yazdığı fezlekelerle yazıldı. Yani bu adamların çoğu şu an Türkiye'de değil. Olanlar cezaevinde, olmayanlar yurt dışında.
0: O kadar.
2: Başka bir konu. Şimdi biz şunu desek hoş olur mu? Reşat Bey yaşadın. Yani belki babam belki babamdan büyüksünüz. Tarla sürenler. Ben desem ki Doğan araba gönderenler öyle 4 senedir şampiyon oluyor desem. Yani ne gerek var şimdi o yani. Buralara girersek divan üyesisiniz bir de. Şimdi bir ağırlığınız olması gerekiyor ya. Ya bir kurtulun şu Fenerbahçe'den. Bir salın ya Fenerbahçe'yi. Zaten bakın olamıyor. 4 senedir siz oluyorsunuz. 12 senedir olamıyor Fenerbahçe.
0: 12 senedir olamıyor. Fenerbahçe'yi salın ya Fenerbahçe'yi. Değil mi yani? Kendi
2: yok salamıyorlar abi. Çok ben anlamıyorum. Anlayan varsa beri gel. Benim bu arada tanıdığım Galatasaraylı arkadaşlarım da anlamıyor bu arada. Abi biz anlamıyoruz diyor mesela. Niye bu konuşma buradan başlıyor?
1: Yani o mesela Can Çobon'la sen o kadar federasyonda görev yapmışsın etmişsin. Yani sen bilinen bir insansın. Sen niye Fenerbahçe işini...
2: Bu arada Can Bey'in de biliyorsun aslı işi voleybolcudur.
1: Yani oradan katmış Fenerbahçe'yi bu şekilde konuşup evet. Orada divanda...
2: Şunu diyor aslında biliyorsun değil mi Sercan? Aslında orada şunu diyor aslında kamuoyuna. Fenerbahçe aslında yine usulsüz transfer yapıyor.
1: Evet öyle diyor.
2: Tabii.
1: Öyle diyor.
2: Dursun Özbek de. Dursun Özbek Can Bey kadar o da en az onun kadar kafası çalışıyor. Yani o anlıyor onun ne demek istediğini. Biz de öyle yapalım diyor. Limit mimit demiyor aslında orada.
1: Tabii biz de böyle yapalım.
2: Yani onun için abi akıl oyun oynamaya gerek yok. Fenerbahçe'yi bir salın diyeyim son olarak. Buradan Süper Chat'e geçelim. Son olarak bir daha bir like rica edelim. 12-13.
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Şef şampiyonu sevgili Eren Kaşıkçı maalesef hayatını kaybetti. Bizim için çok üzücü. Ailesine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine sabır diliyorum. Mekan cennet olsun. Çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Bizim hepimiz için bir yıkım oldu. Allah geride kalanlarına sabır versin. Minik yavrusuyla da ben bizzat bundan sonra ilgileneceğim. Artık bizim için bundan sonra onun ailesi ve yavrumuzun geleceği çok önemli tabii ki. Gidenin yeri de olmuyor ama elimizden geleni yapacağız bu konuda. Üzgünüz tabii ki. Çok üzgünüz hem de. Tekrar Allah rahmet eylesin diliyorum ve başsağlığı diliyorum ailesine. Şimdi bugün bizim için tabii ki yine gururlu bir gün. Bir yandan acı yaşıyoruz, bir yandan da mutluluğu yaşıyoruz işte. Hayat böyle. 4 yıl önce satın aldığım ve bir hayalle yola çıktığım Hull City'nin bugün karşınızda Premier Lig'e çıkmış başkan olarak durmanın verdiği gururu size tarif edemem. Benim için çok çok büyük bir gurur, mutluluk ve bu gururu, mutluluğu yaşamamda başrolü oynayan isimlerden birkaç ile birlikte karşınızdayız. Bir yıl önce bu hayali kurarken bu sezon için, geçtiğimiz sezon için görüştüğüm sevgili hocamız Sergi Yakırovic, bir yıldır bütün zorluklara beraber göğüs gerdik. Çok problem yaşadık. Ama sonuçta bizi Premier Lig'e taşıdı. Bir yani çok üst düzey bir hoca olduğunu biliyordum, araştırıp öğrenmiştim, Türkiye'de de bizzat şahit oldum ama bunu yaşamak büyük bir ayrıcalıktı. Ona çok teşekkür ediyorum, o da bizimle birlikte olacak. Sevgili Oli de yıllar önce zaten Premier Lig'de oynamış, daha sonra da biliyorsunuz İspanya'da futbol oynarken bizim isteğimizi kırmayarak ikna olup o dönem bir sene önce düşme tehlikesi geçirmiş bir takımın Premier Lig'e çıkacağına ikna olup geldiği için de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz hem attığı gollerle hem de finalde attığı golle bizi

0: Premier Lig'e taşıdı. Çok çok önemli rol aldı. Koyul'da kulübü aldığım gün beraberdik. Kulüpteydi zaten. O benden eski. Onunla da beraberiz ve şöyle anlatayım size. Bir kulübün aile olması çok önemlidir bence. Bu yolda da kaptanın etkisi çok önemli. O takımın hep birlik beraberlik olmasında başrol oynadı. Ve bu bizim için çok etkili oldu. O açıdan ona da teşekkür ediyorum. Bu isimlerle karşınızdayız. Dediğim gibi çok gururluyum. Benim için çok anlamı olan bir yıl oldu. Sizin için size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ilgi gösterdiniz bu kadar. Aynı zamanda Husti'nin katılım rekoru oldu bu basın toplantısı olarak. Bu da çok mutluluk verici tabii ki. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Ve sorularınızı bekliyorum.
1: Evet, gazeteci Ferit Ömeroğlu. Öncelikle taziye dileklerinizi biz de iştenlikle paylaşıyoruz. Ben de kendisini zanayan bir yakın ve hepimiz için de çok üzüntü verici bir durum oldu. Yakınlarına başsağlığı biz de diliyoruz burada. Ve tebrik ediyoruz gönülden. Ben buradaki başarı hikayesini özellikle sosyolojik olarak şöyle yorumluyorum. Bugüne kadar sizin sağladığınız hikayenin içerisinde eleştirilerin odayla beraber Premier Lig'e çıkış hikayesinin tartışılmayacak ve eleştirilmeyecek bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da tebrik ederim sizi. Hem size hem de kaptana bir iki sorum olacak. Önce hocamesiyle başlamak isterim. Şimdi Husti Premier Lig'e çıktı. Sizin için asıl hedef Premier Lig'de kalmak mı? Yoksa bu modelin Türk futboluna da Türkiye'de bu model çalışır dedirtecek bir miras bırakmak mı sizin için?
0: Bir saniye, Emir Bey burada mı? Emir Bey, do you have translators mı?
2: Ben tercümanım, buradayım. Soru gelince ben buradan aktaracağım.
0: Evet. O zaman sen hocaya oynama bir tek, seni genelleştirelim ben.
2: Tamam, yani. Aslında soruyu alınca hemen not alıp ben tamam. Aktaracağım. Daha çok hocaya soru geleceğini düşünüyorum.
0: Evet, ama İngiliz basın mensupları da var. Sen hızlı bir şekilde İngilizceye de çevireceksin.
2: Evet,
0: Türkçe konuşursam. Tabii. Şey olduk çünkü. Özel ders veriyorsunuz şu anda.
3: Yani,
0: he's gonna translate for you, okay. Sorry for that. Also Barry and Mike. Efendim? Onların var, bunların yok. Var, yok. Çok güzel. Bravo. İyi, çok güzel. Bunlar da bizim çocuklar ha Emir. Yani çocuk golfini attı biliyorsun. Peki. Soruyu dinliyorsun.
1: Evet. Tekrar alabilirim. Şimdi Premier Lig'e çıktınız. Burada sizin için asıl hedef Premier Lig'de kalmak mı? Yoksa Türk futboluna bu model Türkiye'de de çalışır dedirtecek bir miras bırakmak mı? Bunu merak ediyorum. İkinci sorum da size. Belki magazinsel bir soru gibi de görebilirsiniz ama Husti taraftarlarının transfer politikasını biraz gözlemleyebilmesi adına da bence önemli olabilir. Bugün bir joker aklınız olsa dört büyüklerden tek futbolcu almak kim alırsınız?
0: Çok lokal bir soru oldu. Şimdi birinci soru şu mu? Ben Premier Lig'de kalmanın dışında onları tercih edemiyorsun ya.
2: Ama futbolcuya gelen soru henüz gelmedi sanırım.
0: Yani buraya bir tane tercüman ver. Buraya bir tercüman ver. Sen gel. Buraya. İkisinin şöyle köşesine otur şu arkalarına doğru.
3: Translate.
0: Evet.
3: Next question.
0: Sen de onları tercüme ediyorsun değil mi? Şu anda evet. Louis, a little forward so she can pass. No, between you maybe. Between. Yeah. Şimdi ilk soru anladığım kadarıyla Premier Lig'de kalmanın dışında Türkiye ile ilgili de bir mesaj verme mi? Öyle bir şey mi?
1: Miras bırakmak bir miras... hedef var mı? Bu tamam. Anlamda bir misyon hissediyor musunuz?
0: Böyle bir misyon hissetmiyorum. Bir kere kendimi o derece futbol için böyle inanılmaz bir pozisyona konumlandırmıyorum. Yani hey arkadaşlar bakın ben böyle bir şey yaptım Türkiye'de bunu uygulayın diyemem. Genelde de verdiğim birçok örnekte yani benim yaptığım belli başarıları illa böyle yapın başarılı olursunuz demiyorum. Çünkü bence biraz kişiye dönük bir hayat tarzım var benim. O yüzden hani benim kadar böyle çılgın, cesur çok insan görmedim. Cesaret, çılgınlık ve cesaret de bazen yenilgi getirebileceği için bu konuda çok tavsiye

0: bulunmayacağım. İkinci konuya geliyorum. Türkiye Ligi'ni çok düşünmedim. Hani açıkçası Türkiye Ligi'nin %90'ına kapalıyız. Sebebi de şu. Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de çok iyi bir gelir sahibi olsak bile oyuncuları mutlu edebileceğimizi düşünmüyorum. Dört büyüklerimiz maşallah şu anda 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon gibi maaş seviyelerine çıktı. Hani Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil bunlar. 6 milyon alan futbolcu net Premier Lig'de. Tahmin ediyorum 25-30 golü her sene atan bir futbolcudur. O yüzden hani Türkiye bizim için şu anda çok cazip bir durumda değil futbolcu transfer olarak. Hani hayal etmek diyorsan da o çok şey olur, fantezi olur şimdi. Hani bu basın toplantısı için çok faydalı olduğunu düşünmüyorum hayal etmenin de şu anda.
1: Teşekkür ederim. Kaptana sorum olacak. Kaptan hayırlı olsun. Premierliği istediğiniz. Ne hissediyorsunuz öncelikle? Hacım Yılmaz'ın başkanlığı hakkındaki düşüncelerinizle Hacım Bey burada yokmuş gibi konuşmak istedim.
2: Yeah, no, of course. What we achieved is incredible. That was always the aim when the chairman took over the club. So to finally get that over the line and obviously get promoted to the Premier League with not just a fantastic set of obviously staff, we've got a fantastic group of players, and yeah, obviously it's very very exciting to look forward to the Premier League season.
3: Çok heyecanlıyız. Bizim için çok önemli bir başarı oldu. Zaten uzun süredir hedefimiz olan bir başarıydı. Oyuncu grubumuzla, teknik kadromuzla çok başarılı, güzel bir ekibimiz var. Premier Lig'e çıktığımız için mutluyuz. Sezona hazırlanıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Son sorumda Hull'da yaşayan birisiniz. Bir Hull halkı için buradaki başarının düğünü tanıması nasıl oldu? Onun lokal bir futbolcu olduğunuz için merak ediyoruz açıkçası. Teşekkür ederim.
2: Yeah, no, of course. I think getting promoted to the Premier League with any team is incredible. But I think it means a little bit more that I'm from Hull. I know what it means to the city of Hull and the people of Hull. It's a hard-working city, and yeah, to captain the side and to be from there and achieve the goal which we all set out is incredible. Yeah, it's a special feeling for sure.
3: Premier Lig'e çıkmak tabii ki herhangi bir takımla bir oyuncu olarak Premier Lig'e çıkmak çok büyük bir başarı ama özellikle Hull City'li olduğum için, yerli olduğum için, oranın yerlisi olduğum için, orada doğmuş birisi olduğum için çok mutluyum. Özellikle benim için çok önemli. Hull City çok çalışkan insanların olduğu, çok tutkulu insanların olduğu bir şehir. Çok mutluyum.
1: Teşekkür

0: Arda'nın asistanıyız. İlham veren performansınız için, başarılarınız için öncelikle tebrik ediyoruz. Bir Türk iş insanı olarak iyi ki başarmak ve şu anda tek olmak çok önemli olsa gerek. Tekrar kutluyoruz ve daim olsun diyorum. Bununla beraber daha önce aslında Jayden Plojen ismini sunmuştunuz ve öyle bir isim var ki bunu not edin demiştiniz. Şimdi Premier Lig'e çıkardınız takımı ve bu anlamda yine izleyebileceğimiz bir transferi imza atacak mısınız? Ben bununla alakalı olarak hani genç olabilir, yaş ortalaması olarak ortada olabilir, 26-27, İspanyol olduğunu duymuştum. Bununla alakalı bir transfer girişimiz var mı Hacım?
1: Yani transferde öncelikle teknik direktörümüzün felsefesi doğrultusunda gidiyoruz. Bunun altını çizeyim. Yani transfer için gece gündüz uğraşıyoruz tabii ki. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. Ama ilk önce hocamızla toplantı yapıp onun oynayacağı futbolu tam olarak anlayıp istediği oyuncu profilini anlayıp ondan sonra oyuncularla ilgili çok ciddi bir taarruza başladık. Bu aslında Premier Lig'e çıktığımız gün başlayan bir taarruz. Ve çok yol aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum o açıdan. Çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani hayalimizdeki oyuncuların %80'ini getireceğimizi düşünüyorum. Rakam olarak belki şok edici olabilir ama toplamda 16 oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. 16 oyuncu getireceğiz ve bunların yani evvelsi gün arkadaşlarla yaptığım toplantıda şöyle bir baktığım zaman eğer başarabilirsek dedim hayalimizdeki kadroyu kuracağız. Hocamızı da inşallah mutlu edeceğiz dedim. Onun çünkü tam olarak ne istediğini bildiğimiz için hep

0: o profilleri aslında hep kovaladık. Benim şimdi şöyle bir olayım olmuştu. İlk sene Filocin'de aslında dediğin gibi. İkinci sene Bellumi demiştim. Sağ olsun o da mahcup etmedi beni. Olağanüstü bir futbolcu. Sonraki sene Oli'yi söyledim, McBurney'i. O da mahcup etmedi. Sağ olsun. Gerçekten. Şimdi tabii ki çok değerli oyuncularımız var. Ama kendime göre tabii ki zaman gösterecek ama çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. Yani inşallah diyelim. Yani başarabilirsek ülkesini söylemeyelim ama çok çok enteresan bir oyuncuyu getirmek istiyorum. Yani hocamız hep şey der, yıldız takımdır der. Yani hocamızın felsefesi odur ve çok doğru bir felsefe olduğunu düşünüyorum. Ancak hep şu parantezi açar, fark yaratan oyuncu. Fark yaratan oyuncu der. Yani takımın şekline, şemaline, o ruhuna uygun fark yaratan oyuncu da getirmek istiyoruz. İnşallah yakın zamanda bir sürpriz yapacağız. Çünkü Husti taraftarı fazlasıyla hak ediyor güzel isimleri. Bu isim bana çok heyecan verdi ayrıca. Sana söyleyeceğim Avitalio.
1: Too fast.
0: He doesn't know but exception for the captain and Oli of course. Only two.
2: Oli McBurney'e sormak istiyorum. Kendisinin başkanla yakın bir ilişkisi var. Başkan hakkında neler söylemek ister? Aynı zamanda playoff finali öncesi bir gol sözü vermişti. Onu tuttu. Bu sezon için yeni sözler verdi mi kendisi?
1: O da Boston'a.
0: No, he says that last year he promised in the score in the final. He did it. Does he have new promises?
1: Yeah.
0: Also, he asked what you think about me.
3: How long do we have? We haven't really discussed any promises yet this year.
0: Yeah.
3: I think he will definitely be asking me for some in soon, for some amount of goals soon. But last year obviously was crazy when the way that both of us wanted it to. You know, he said things to me, I said things to him, and luckily both of them worked out, so our relationship went well, and we had a good relationship last year, and yeah, I'm sure he'll be telling me soon what he expects from me this season.
4: Bu sezonki sözüme ilişkin herhangi bir şey konuşmadık henüz başkanla ama tabii belirli sözler vermem gerekecek büyük ihtimalle, kaç gol atarım veya atamam gibi. Geçtiğimiz sezonda tabii ki çok güzel oldu özellikle o golü atmam. Genel olarak da başkanla iyi bir ilişkimiz var, konuşuyoruz. Gayet güzel bir ilişkimiz var.
5: Hoca'ya sormak istiyorum. Championship'te başarılı bir oyununuz vardı. Premier Lig'de nasıl bir Hull City izleyeceğiz? Premier Lig'de oyun planınız değişecek mi? Teşekkürler.
6: Thank you very much. Hello to everyone. We will have the same approach of course, but it's Premier League. It's the most highest level in the world. The best players, the best, I can say best coaches, and depends. I heard that Mr. Chairman will bring 16 players, so depends on that. If we will add some quality, because we have basic, we have players like I can say, how you call this spine? Spine, yes. This is very important for me because I'm all the time I'm speaking about. Team spirit, sacrifice for the team, everything what we achieved the last season. This embargo helped us because we were, I can say, not alone, but you cannot bring what you want. And then even this chemistry between the players was excellent. And this is something for me is basic and of course Premier League. Depends. So if we will add quality, but we are working a lot on that. And then I don't want to be just in Premier League to participate there. So I know me, I know my stuff, and it's winning mentality always. I want to win some, not some games,

0: için çok zorlu bir seviye. Başkanın da bahsettiği gibi 16 kadar oyuncu getirme planımız var. Umarım bunu başaracağız. Tabii ki Premier Lig'deki başarımız takımımızın kalitesine de bağlı. Özellikle bahsettiğimiz 16 diye sayı verdiğimiz kaliteli oyuncuları kadromuza katabilirsek başarı şansımız artacaktır Premier Lig'de. Takımın içinde her zaman ruh ve fedakarlığa çok önem veriyorum. Bu takım ruhunu oluşturmak, oyuncuların fedakarlık yapması ve buna göre oynaması bizim için çok önemli. Bir dönem transfer ambargosu durumumuz da vardı. Bundan da iyi çıktığımızı düşünüyorum. Takım içinde oyuncular arasında çok güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. Yine kendimi bildiğim için Premier Lig'de sadece bulunmak için değil, oradan her maçtan bir şey çıkarmak hedefimiz. Sürekli iyiye gitmek, her maçtan bir şey çıkarmak bizim için önemli olacak. Tabii ki çok güçlü takımlar var Premier Lig'de ama bizim de yenebileceğimiz, mücadele edebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz çok fazla takım da var. Çok çalışıyoruz bunu yapmak için. Başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Benim sorum Acun Bey size olacak. Öncelikle yeni sezonda başarılar diliyorum. Scout işinizin çok büyük bir kısmı. Medyada da Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Eren Mert ile görüntüleriniz çıkmıştı. Hull City'de yeni sezonla beraber çalışmayı düşünüyor musunuz?
2: Evet, düşünüyoruz. Kendisi açıkçası aklımızda hiç yoktu. Yani sonuç itibariyle Trabzonspor bizim dost kulübümüz ve açıkçası orada çalışıyordu. Sonra tabii ki ben basından öğrendim ayrıldığını. Sonra ileriki günlerde de kendisiyle temas kurduk. Avrupa hayali olduğunu söyledi. Avrupa'da yaşamak istediğini söyledi. Hani bir Türk gencinin, futbola gönül vermiş bir Türk gencinin Avrupa'da adını duyurmak istemesi ve başarılı olmak istemesi benim için çok güzel bir şey. Açıkçası çok sıcak baktığımız bir isim diyebilirim.
3: Uğur Yapıcı, HT Spor. Acun'a öncelikle başarılar diliyorum Premier Lig'de. Premier Lig'de olmanın maddi getirisi epey yüksek, ancak ligde kalmanın da bedeli yine fazla oluyor. Son yıllarda Premier Lig'e çıkan takımların ciddi yatırımlar yaptığını da görüyoruz. Bu konuda nacizane yorumunuzu merak ediyorum ve şu anki mevcut bütçenizle ve transfer planlamanızla Premier Lig'de kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Size böyle bir sorum olacak. Ardından da mümkünse bir de Yekiroviç Hoca'ya soru sormak isterim.
2: Yani güzel bir soru. Hani herkes kazandığımız parayı konuşuyor ama ben de hep diyorum ki hani biz tamam diyelim 300 milyon euro yakın bir para alacağız da rakipler 1 milyar eurodan başlıyor. Yani sonuç itibariyle yani 1 milyar euroluk bir dünyaya biz 250 milyonla 200 milyon 250 milyon poundla diyelim girdik. Ama tabii ki şöyle başarılı olma şansımız olduğunu düşünüyorum. 7-24 çalışıyoruz. Şimdi düz mantık yapalım. Tabii ki geleceği bilemeyiz. Ne olur bilmem. Her zaman hayırlısını isterim Allah'tan. Ama geçen sene Championship'te kim düşer diye sorulduğu zaman 10 yorumcunun diyorum, yorumcu 9 tanesi Hull City düşecek 3 takımdan biri olarak açıkladı sezonun başında. Bu rakam şu anda yine aynı, belki 10'da 10. Yine herkes düşeceğimizi düşünüyor. Geçen sene düşeceğimizi düşündüler. Premier Lig'e çıktık. Yine düşeceğimizi düşünüyorlar. Belki bu sefer de Premier Lig'de üst sıralara çıkarız. Ha, ben tabii ekibimi bildiğim için, futbolcularımı bildiğim için, hocama güvendiğim için ben olaya o açıdan bakmıyorum. Bizim başarımızın sırrı ne diye sorarsanız bence bir numara, biz çok güçlü bir aileyiz. Hull City'ye gittiğim ilk günden beri tek bir şey istedim. İyi bir aile olmak. Ama iyi bir aile olmak güzel insanlarla olabilecek bir şey. Ben aile olayım deyip egosu yüksek bir hocaya getirirsin. Adam seni ailesinden görmez. Sen kendi kendine aile olursun. En kritik yerde hocadan istediğin performans alamazsın. Oyuncuların karakteri düzgün olmaz. Ya ben aileyim dersin. Oyunculardan bu katkı alamazsın. Önce doğru isimleri seçeceksin. Bizim başarımızın sırrını soruyorsanız doğru isimleri seçmek Ha benim bir yeteneğim varsa

0: Benim yeteneğim insandan anlamam diyelim. Güzel insanları bir araya getirdik. Başlarına güzel bir hoca koyduk. Biz de işte bir senedir biliyorsunuz gecemi gündüzüne kattım. Oradaydı, yaşadık. Sonuçta da Premier Lig'e çıktık. Şimdi yeni oyuncuları getirirken de hocamızın sorduğu ilk şey mesela. Karakteri nasıl? Soruyor, kendi öğreniyor zaten. Bizim muhabbet genelde şöyle olur. Sordum takım arkadaşına, iyi çocukmuş. Orada benim bir öğrencim var. Her yerde de öğrencisi var zaten. Biliyorsunuz Hırvatlar öyle bir dağılmışlar ki. Nereyi sorsam bir öğrenci çıkıyor canım. Sordum diyor mesela, karakteri güzelmiş, iyiymiş. Ondan sonra o karakteri getiriyoruz soyunma odasına. Soyunma odasında problem istemiyoruz. Hocamızı da istemiyor zaten. Hocamız istemiyor, istemiyoruz. Bir de yani demin Türkiye'yle ilgili bir soru sorduk da işte hani ona cevap verirken hani Türkiye'yi çok gündeme getirmek istemedim. Abi bittim ya Türkiye'deki negativiteden. Bittim diyorum size yani. Negatif. Yani buradan çıktım böyle şey gibi oldum ya, böyle hani havasız bir ortamda çıkarsın böyle mağaranın içinde, Allah'ım oksijen nerede dersin, bir anda dışarı çıkarsın. Maalesef futbolumuz o durumda, onu soruyorsanız. Yani bakıyorum, isim vermeyeceğim, negativite üzerine insanlar yine ortada yüzüyor. Allah'tan artık orada değilim. O ne diyeyim, karamsar o negatif ortamın değişmesi inşallah mümkün olur da biz de bir gün ülkemizdeki futbol ortamı ile ilgili daha pozitif konuşabiliriz. Ama sırf ben değil, bütün yorumcuların da aynı yorumu yaptığına dikkat edebilirsiniz.
1: Umarım dileğiniz gerçekleşir. Bir sorun da Yakirovic hocaya olacak. Aslında biraz Hull City'nin yolunu kendi bakış açısından merak ediyorum. Premier Lig'de birçok farklı yol var. Örnek vermek gerekirse Burnley son 3 yılda çok istikrarlı bir yapıya kavuştu. Hocaları ile olayı Liverpool'a yolladı hatta. Veya Nottingham Forest Şampiyonlar Ligi hedefinden kümede kalma hedefine doğru evrildi. Hull City'nin gerçek yolu ne olacak?
2: It's very easy. It will be very difficult. It's very easy because we have a few examples. So we have Leeds United, we have Sunderland, we have Nottingham Forest, Bournemouth, but also we have Burnley. Burnley 2 years ago won championship with 100 points, conceded just 16 goals, which is record. And this last season in Premier League they won just 22 points. So we conceded 68 in championship. In playoff we were excellent because clean was clean sheet, I think. Yeah, so it will be very difficult. I heard your question before about scouting. It's very important what we have, plan A, plan B, plan C. What is our target? Connect player with the data, with positions, what we need, and spend the money wisely. Because this is very important, because you can find a player who is maybe underrated, maybe, but he has more hunger, more ambitious, you know, to develop himself, and also you can buy him, I don't know, 5, 7, 8, 10 million, 12 million, because everything below 40 million for the Premier League, it's like it's not for the Premier League, which is not true. So we can find the player if we have good scouting. And what I think we prepared, I think two lists, last six months, if we will stay in championship and if we will go to Premier League. So, like we had dream. Yeah. So this is also so. I can say we were ready, but now it's everything moved very slowly because a lot of agents, a lot of clubs, a lot of players calculating. Because and World Cup is there as well, but now I think in August it will be much much faster, and then of course we will bring what is our target, main goals. So what we have main target for our position, what we need. So this, but journey, who knows? I'm always positive. I'm optimist. I still, like I said on my first press conference, I never been in England, never working in England, and what? This is football. 11v11. It's very simple. Of course, there is quality as well against you, but still it's football, sport, so we will give everything and I hope that

0: he will win at least 40 points.
1: Bizim için sorunuzun cevabı aslında çok kolay. Bizim için zorlu bir yolculuk olacak kesinlikle. Bahsettiğiniz örnekler var. Leeds United, Sunderland, Nottingham Forest. Ama bunun yanında farklı Burnley örneği var mesela. 2 yıl önce 100 puanla Championship'i kazanıp Premier Lig'e çıktılar. Sadece 16 gol yemişlerdi. Rekor bir sayıydı bu gol yeme açısından. Daha sonra Premier Lig'de 22 puan toplayabildiler. Yani çok farklı örnekler var. Bu anlamda bizim yolculuğumuz da kolay olmayacak, onu söyleyebilirim. Onun dışında doğru oyuncuları takıma kazandırmak çok önemli. Şöyle bir şey olabiliyor mesela, bazen oyuncunun değeri 40 milyon pound'dan azsa bu oyuncu Premier Lig'e uygun değildir tarzı yaklaşımlar görebiliyoruz. Ama bu yaklaşımların da doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki 5, 7, 10 milyon gibi miktarlara çok başarılı oyuncuları bulabiliriz. Belki henüz çok tanınmamış, kendini kanıtlamış oyuncular olmasa da bunlar çok istekli, arzulu, kendi geliştirmeye açık futbolcular olabilirler ve çok büyük başarılar elde edebiliriz bu futbolcularla da. Bu anlamda maddi kaynaklarımızı akıllıca harcamamız, doğru yere harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Scouting anlamında olsun, verileri incelemek anlamında olsun, doğru oyuncuları en iyi şekilde seçmeliyiz. Bu anlamda çok dikkatli hareket etmeliyiz diye düşünüyorum ve her zaman A, B ve C planlarımızın olması gerekiyor bu anlamda ilerlerken. Onun dışında tabii ki şu anda durumlar da yine karışık, oyuncular, menajerler, Dünya Kupası'nın da olması tabii ki işleri biraz daha karışık hale getirdi ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama yine iyimser olduğumu söyleyebilirim Premier Lig'deki yolculuğumuz açısından. Sonuçta futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Her zaman her şey olabilir. Ne olacağını tabii ki şu andan söylemek zor. Ancak ben iyimserim, çok çalışacağız ve bu performansı sahaya yansıtırsak en az 40 puan toplayabileceğimizi ben söyleyebilirim. Hedefimiz olarak bunu söyleyebilirim Premier Lig için.
2: Bu arada hocamız tabii sağ olsun bir konuda çok büyük bir sabır gösteriyor. Yani sonuç itibariyle yeni takımız ve 15-16 oyuncu diyoruz yani gelmesi beklenen. Bu konuda da ligede çok bir süre kalmadı biliyorsunuz. Dünya Kupası zaten yavaşlattı ama biz yaklaşık 2 aydır 3 aydır belli isimler üzerinde çalışıyorduk. Yani bu önümüzdeki haftanın açıkçası bizim açımızdan oyuncuların geleceği bir hafta olacağını düşünüyoruz. Birçok oyuncunun. Hedefimiz 5-6 tane oyuncuyu bir hafta içerisinde getirmek. Hatta hani hocamıza en azından bir sürpriz yapalım diye de yeni transferimiz olacak olan inşallah Çolakis'i biraz evvel benim uçağımı yolladım. Bu akşama İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle bu akşam İstanbul'da olacak. En azından bu kadar bekledikten sonra da biz de elimizden geleni yapıp elimizden geldiğince çabuk bir şekilde oyuncuları getirmek istiyoruz. Çok değerli bir oyuncu biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübesi olan Yunan milli takımının kalecisi, Olympiakos kalecisi aynı zamanda. İnşallah bir an önce istediği kadroyu kurmaya çalışıyoruz.
3: Sözcüğüm Burak Özcan. Acun Bey, öncelikle başımız sağ olsun tekrardan. Sorum size. Tabii dünyanın en büyük arasında yarışacaksınız bu sezon. Kariyeriniz boyunca hep yapılamayan şeyleri başardınız. Bir Premier Lig şampiyonluğu hayaliniz var mı?
2: Yani güzel bir soru. Şöyle anlatayım. Benim bütün hayat hikayemde hiçbir zaman en yukarıyı hayal ederek başarılı olmadım. Bütün hayat hikayem merdivenleri tek tek çıkmak. Ve hiçbir zaman da en yukarıyı hayal etmedim. Mesela ben muhabirken müdür olmayı istiyordum. O zamanki hayalim müdür olmaktı. Allah nasip etti, etmedi aslında. Müdür de olamadım da. Yok ama benden de çok müdür olmazdı o zaman. Ama hep bir adım sonra, yani kendi medya kariyerimde kendi başıma program yapayım dedim. Sonra büyük prodüksiyon yapayım dedim. Hep hayalim bu. Böyle gideyim de televizyon sahibi olayım diye bir hayalim olmadı. Olamazdı zaten, muhabirdim diye düşün. Sonra kanal alayım diye bir hayalim oldu ama hep bir adım sonrasını hayal ettim. Ben hayatta 10 adım sonrasını hayal etmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir adım sonrasını hayal ederek geldim. Championship'te takım aldığım zaman hayalim neydi? Hep dedim ki

0: Onu da bitirelim önce. Sonraki hayalim Premier Lig'e çıkmaktı. Şimdi ligde kalmak. Ligde kalırsak ondan sonraki hayalim ilk ona girelim olacak. Sonra Avrupa'ya gidelim olacak. Ama şu açıdan şunu cevaplamamı istiyorsan, gittiğimiz yol eğer aynı başarıyla devam ederse en sonu. Ha, bunu yapan oldu mu? Oldu. Leicester City. Hull'un Leicester'dan hiçbir farkı yok. Leicester 250 bin kişilik şehir nüfus. Hull'da 250 bin nüfus. İkisi de Championship'te çok uzun yıllar oynamış. İkisi de arada zar zor Premier Lig'e çıkmış. Çok büyük benzerlikler var mı? Var. İşte o rüyayı hiç bizim için şu anda önümüzde değil. Ama gittiğimiz yolun en uzağında duran o. Ulaşırız ulaşamayız tabii ki şu an için uzakta. Ama bu senelikte kalırsak ondan sonra biz bir Brighton, bir Brentford olabiliriz. Şu andaki bütün fokusumuz o. Bakalım.
1: Yes Haber Ajansı. Yakirebiç hocama bir sorum olacaktı benim de. Kendisi Türkiye'den de yolu geçti. Kayseri Spor'da bir kümede kalma mücadelesi. Hemen ardından Wolfsburg'da göreve başladı. Kümede kalma mücadelesi vermiş bir takımla bu sefer Premier Lig'e yükseldi. Çok kısa bir sürede bunlar gerçekleşti. Bu süreci kendisi nasıl değerlendiriyor?
2: Well, it's quick things, you know. So when I went to Kayserispor, a lot of people told me that I'm crazy, that I'm going there. But of course, it was a challenge for me because they were in a bad situation, but with good 12 or 13 players. So we did that great job. I'm really sorry that they relegated, but it didn't come to here to Turkey. Maybe Mr. Chairman never meet me or never see me, and then this is a risk what sometimes you're taking, you know, the risk. And now I'm in Hull City, and of course, if somebody told me last summer here, we had here press conference that we will be in Premier League, I will tell to him it's crazy, he's crazy. So this is football. You have to believe in your work, in your staff, players, team. I'm not alone in this job. I'm just head coach, and a lot of people in the club also doing work every day, that we have everything there. So I don't know, for me this last season is unbelievable. It's for the movie, and I don't know what I need to say, something or add something, because this is football, you know, you never know. Like now, I'm on the second place that I will get sucked in the morning, you know. And first is my friend Frank Lampard, so I will not bet on that. Like last season, I was I will get sucked. I think number one, and we will finish on 23rd position. And what now? There are pundits there, 10 from 8 from 10. But this is the reason why they are pundits, not head coaches, you know. So I can also go on television and speak whatever, but without responsibility, without anything. So you just make fun for the people. And like I said, I believe in me, my work, my team, my stuff, and this is the reason why we are successful.
3: Futbolda tabii ki her şey çok hızlı gelişiyor. Dediğiniz gibi çok hızlı oldu. Birkaç yıl önce Kayseri'ye gittiğimde herkes bana deli misin sen Kayseri gibi bir takıma neden gidiyorsun tarzında birçok kişi böyle ifadelerde bulunmuştu. Takım Kayseri çok zor bir durumdaydı o sırada, ama orada da güçlü bir ekibimiz vardı. Orada başarılı olduk. Daha sonrasında Acun Bey'le tanışmasaydım, belki görüşmeseydik, kariyer yolculuğum çok farklı gelişebilirdi. Ama bu şekilde ilerledi. Hull City'de bu başarıları elde ettik. Yine aynı şekilde birkaç yıl önce Hulste ilk katıldığında Premier Lig'e çıkma hedefinden bahsetseydik, o zaman yine hani deli misiniz diye konuşabilirdik. Bu hedef de o dönemde gerçekçi gelmeyebilirdi. Ama bunu başardık. Dediğim gibi futbolda her şey çok hızlı ilerleyebiliyor. Ama tabii ki tek başıma da değilim. Çok güçlü bir ekibim var. Teknik ve idari kadrolarımız çok başarılı, güçlü. Beraber bir şekilde bu başarıyı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ama kesinlikle çok inanılmaz film gibi bir yolculuk oldu benim için. Onun dışında yorumculardan bahsettik. Yine hani her zaman 10 yorumcudan 8-9 tanesi belki Hull City küme düşecek dendi. Hala da deniliyor şu bu sezon için. Ama yorumcular zaten o yüzden yorumcu. Sadece televizyonda daha çok eğlence amaçlı programlar dahilinde konuşuyorlar. Bir hesap verilebilirlik olmadan bu şekilde ilerleyeceğimizi, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ama benim için çok film gibi bir yolculuk oldu bu yolculuk.
4: Yeni sezon için başarılar diliyorum. Sorum Acun Bey olacak. Sosyal medyada transfer dedikoları hakkında bir liste ve açıklama yayınladınız. O listenin en altında da %70 oranda Türk ve Alman statüsünde yer alan bir futbolcu var. O futbolcu Türkiye'den mi? Onu sormak istiyorum. Teşekkürler.
0: Türkiye'den değil, yok. Yani Avrupa'dan bir oyuncu. Türkiye'den derken Avrupa'dan bir oyuncu. Hani listeyi yayınlamamdaki sebep de açıkçası taraftarımızın iki sebebi vardı. Bir, kulübümüzün adının spekülasyon şeklinde kullanılarak hem itibarına zarar verilmemesi hem pazarlıklarda koz olarak kullanılmaması bizim için çok önemliydi. İkincisi de geldiğim ilk günden beri taraftarımızla aramızda hep güzel bir ilişki ve şeffaf bir ilişki var. Öte yandan da casus filmi çevirdiğimizi de düşünmüyorum. Belli ölçüde taraftarımıza mümkün olduğu kadar da bilgi vermeye çalışıyorum ben. Onlarla yılda en az 2-3 kere buluşurum. Soru cevap toplantıları yapıyorum. Sürekli iletişimdeyim. Kulüpteki her şeyden haberi olması gerektiğini düşünüyorum taraftarın. Taraftar her şeyi bilecek benim için. Çünkü bu kulübün sahibi onlar. Asıl sahibi. Ve kulübe zarar verecek bilgiler hariç birçok bilgiyi de paylaşıyorum zaten. O yüzden de açıkçası en son Arjantin'den arkadaşım yolladı. ESPN'de haber olmuş Arjantin'de diye. Güldüm ben de tabii. Yani çok yapılan bir uygulama değil bu. Ama bence yani çok belli, iyi oldu. Taraftarımız mutlu oldu. Yarın ya da öbürsü gün tahmin ediyorum bir update etmem lazım listeyi. Değişiklikler var. Birkaç oyuncu bitti gibi oldu yani. Bir de yeni adaylar var. Bir upgrade istiyor herhalde. Update istiyor herhalde.
5: Öncelikle yeni sezon için hepinize başarılar diliyorum. Sorum Acun Bey olacak. Fenerbahçe'deki görevdeki süreciniz sona erdikten sonra parasını ödediğiniz ve hocanız iptal edildi. Siz de gerçi bununla ilgili bir açıklama yayınladınız. Ancak merak ettiğim şu, bu kararın gerekçesi size açıklandı mı? Hukuki sürece başvurdunuz
0: mu? Şu anda arkamdaki logodan da görebileceğiniz gibi Hull City ile ilgili bir basın toplantısı bu. Bu konuyla ilgili kendi açıklamamı yaptım. Fenerbahçe benim aşkım tabii ki. Ama bu toplantının tamamen Hull City için olmasını istiyoruz. Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceğim herhangi bir cümle ertesi gün manşetleri kaplarsa, bu toplantıda eğer arkada kalırsa ben çok üzülürüm. O yüzden Fenerbahçe ile ilgili ileriki zamanlarda Sezgin Bey'in de sağ olsun talepleri var. İnşallah sohbet ederiz. Teşekkür ederim. Kusura bakma.
6: Ahmet Aktaş Futbol Arena. Hocam size sorum size. Geçmişte Süper Lig'de Kayserispor'la bir maceranız oldu. Ve ben de size Süper Lig'de, Premier Lig'de forma giyecek potansiyeli sahip isimler var mı diye sormak istiyorum. Teşekkürler.
2: I think that Mr. Chairman explained. I don't have any doubt that there is a lot of good players, especially in this top four clubs. But if I If I will say one or two names, then it will be a big media circus, like in my country. So it's better to.

0: keep for myself. And it's everything about the money, about salaries. It's net. It's a lot for England, because in England it's 45%.
1: Yes.
0: So it's very expensive, and this is why these good players also choosing Turkey to come here to play in the big clubs and for the big money. So, but there is a couple of good players.
2: Zaten aslında bu konuyla ilgili Başkan Bey de bahsetti biraz. Eminim çok iyi oyuncular var Türkiye'de, şu anda da var. Özellikle ilk dört kulüpte, dört büyüklerde çok başarılı oyuncular var Türkiye'de. Bir iki burada isim versem hemen medyada çok dikkat çekiyor. O yüzden isim vermekten kaçınıyorum. Ama yine başkanın da bahsettiği gibi olay aslında finansal, büyük önemli bir şekilde finansal. Maaş yükleri çok fazla burada. Premier Lig'de %45 gibi bir vergi oranı var oyuncu maaşlarında. Bu da tabii ki yine maaş miktarlarından da bahsetti başkan. Bu da olayları çok etkiliyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Aslında şöyle bir açıklama yapabiliriz bu konuda. Yani Türkiye Arabistan öncesi bir pozisyon aldı dünya haritasında. Yani 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif olduk. Yani bütçelerimiz çok arttı. Allah daha çok arttırsın. Bizim genelde Premier Lig'deki fokusumuz genelde 21, 22, 23 yaş grubu. Bunların potansiyelleri bize gelmek istiyor. Bu grup Türkiye'de birçoğu gelmiyor zaten. Çünkü onlar Premier Lig'de oynamak istiyor. Ama belli bir yıldan sonra da daha çok kazanmak isterse de Türkiye'ye geliyor. Hani ülkemizin maddi gücü olarak, dünya piyasasındaki maddi gücü olarak olumlu bir durum olduğunu söyleyebilirim. Eskiden bu oyuncular gelemiyordu. Yani bundan 10 yıl önceye dönün. 20 yıl önce geliyordu. 10 yıl önce gelemiyordu o kadar. Şimdi tekrar geliyor. Bu tamamen futbolun ekonomisiyle alakalı. Nakden yayın geliri olsun, stad gelirleri olsun. Hani o içerideki ekonomi son 4-5 yılda Türkiye'de bayağı büyüdü. O yüzden de iyi isimler gelebiliyor şu anda.
3: Milliyet Skorer, Egemen Çıdar. Sorum Acun Bey'e. Premier Lig'de bu sezon başarılar diliyorum. Az önce 16 tane futbolcu transfer demiştiniz. Transfer güzel bir şey olsa da bazen büyük değişimler, sıkıntılar yaratabiliyor. Premier Lig'de oldukça çekişmeli bir lig. Acaba bunun sıkıntısını yaşayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ve Beşiktaş'ta da Amir Adiz Ahmetoviç geçen sene size kiralık olarak oynadı ve 39 maçta forma giydi. Şu an takımdan ayrılacak isimler arasında. Acaba bu 16 oyuncu arasında tekrar amir olabilir mi? Teşekkürler.
1: Yani 16 oyuncunun takıma girmesi inanılmaz bir sayı. Katılıyorum. Ve 16 oyuncunun da bir de hani ilk 11'e zorlayacak oyuncular olma zorunluluğu var. Genelde birçoğunun ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor. Bunların hep beraber gelmesi çok zor bir durum. İşte burada da hocamıza güveniyoruz. Çünkü tabii ki belli bir süre isteyecek bu oyuncuların bir arada olması, ama kadro planlamamızın genelini şöyle çizeyim. Genç ve çok yüksek potansiyelli bir genç grup getireceğiz inşallah. Genç ama kendisini kabul ettirmiş, ciddi bonservis ücreti ödeyeceğimiz ikinci bir grup getireceğiz. Sonra tecrübeli, Premier Lig'de kendisini kabul ettirmiş üçüncü bir grup getireceğiz. Dördüncü de yine tecrübeli ancak bonservis ücreti olmayan önemli yetenekleri getireceğiz. Dört grup olarak birleştiriyoruz. Takımımız bir mozaikten oluşacak profil olarak. Açıkçası bununla ilgili bunların hepsi de hocamızın oyun felsefesine uyuyor olacak. Yani işte belki duymuşsunuzdur, Mendy'yi getirmek istiyoruz. Nobel Mendy. Yani çok çok büyük bir potansiyel olarak gözüküyor. Kısmet tabii, ama bütün ekibimizin çok istediği çok önemli bir stoper. Kalecimiz 23 yaşında, yine çok önemli bir potansiyel. Bunları yüksek bedeller ödeyerek getireceğiz. Onun dışında ama daha az ödeyerek yine çok önemli yetenekler de getirmek istiyoruz. Araya da bir tane

0: yıldız, böyle dünya yıldızı olabilecek bir ismi de koyarak transferi tamamlamak istiyoruz. Amir için de şunu söyleyelim. Geçen sene çok faydası oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. İşine aşık, bana göre bizim çıkmamızda çok büyük bir rol oynadı. Ama biz transfer ekibi olarak Amir'in pozisyonuna Premier Lig tecrübesi olan ya da dünyada böyle adından çok söz ettiren adaylarımız var. Önceliğimiz onlar şu anda. Ama Amir için şunu söyleyebilirim. Mükemmel bir profesyonel. Bizim çıkmamıza da çok büyük katkısı oldu.
1: Sorularım futbolculara olacak. Öncelikle yeni sezon için başarılar dilerim. Konya'da sorum, 30 yaşların başında ilk kez Premier Lig sahnesinde boy göstereceksin. Kariyerine dönüp baktığında, kilometre taşlarına dönüp baktığında Premier Lig sahnesinde olmak nasıl bir duygu? Ve bir de oyunla alakalı yine kaptana sorum olacaktı. Ligin özellikle playoff döneminde gol yemeyerek çok büyük bir başarı sağladınız. Takım savunmasındaki başarınızı gösterdiniz. Sizce Premier Lig'de başarılı olma konusunda takım savunmasının önemi ne?
0: What is the importance of being a team in the Premier League? How important to be a team attached to each other in the Premier League? First one is, I think she translated.
2: Yeah, of course. I think that was a massive reason in our success last year. The gaffer spoke on it earlier about the team spirit. How we're connected as people, not just football players. That's a massive thing for me. And again, I've not got any experience of the Premier League, but speaking to the boys that have played and I've watched it many years, that's going to be a completely different challenge for us this year. So we're really going to need to pull on absolutely everything we've got, and that's the first thing that I'll start with, the togetherness, the team spirit that's brought us all the success in previous years, especially last year. Yeah, we're going to need that more than ever this year for sure.
3: Tabii ki bahsettiğiniz gibi, hocamızın da bahsettiği gibi geçen seneki başarımızın en büyük sebeplerinden birisiydi takım olarak birlikte oynamamız, takım ruhunu oluşturmamız ve takım savunmasındaki başarımız bizim Premier Lig'e çıkmamızda çok önemli rol oynadı. Bu sene buna hiç olmadığı kadar daha fazla ihtiyacımız olacak. Takım olarak oynamamız, savunmayı iyi yapmamız, takım ruhunu oluşturmamız çok önemli Premier Lig'de var olabilmek için. Çünkü çok zorlu bir lig, çok zorlu bir ortam. Yıllarca Premier Lig'i izledik, hep takip ettik. Benim de hiç Premier Lig tecrübem yok. İlk defa olacak benim için. Zorlu bir ortam, hazır olmalıyız.
1: Diğer sorum da McBurnie'ydi. Ülkemizde özellikle Sayın Acun Ilıcalı ile olan gol diyaloğunuz çok gündem olmuştu. Bu sezon için belirlediğiniz bir hedef var mı? Başkanla bu konu hakkında konuştunuz mu? Teşekkür ederim.
4: We haven't had that conversation yet, have we? But mine and the boss's relationship is very good, obviously. But at the minute there's not been any conversations yet. He hasn't told me what he wants yet. I'm sure he will.
3: Henüz Sayın Başkan'la konuşmadık ama eminim konuşacağız. Eminim bana bir şey söyleyecektir bu anlamda, bir hedef koyacaktır. Göreceğiz. Henüz konuşmadık ama.
0: Yani ben bir kısaca bir oraya bir müdahale olayım. Hoca 15 demiş McBurnie, haberim yok benim. Demiş 15 gol atar mısın demiş. Bu konuşmada benim haberim yoktu. Ben McBurnie'yi gördüğümde dedim ki 20 gol atarsan ondan sonra sana dedim bir sürpriz yapacağım. Ondan sonra kendisi tabii her gol attıktan sonra 13 kaldı, 12 kaldı, 11 kaldı, 19, 8 de gittik biz. Ondan sonra tabii ki en son 18'de mi kaldı, öyle bir şey. Yani 20 atamadı şimdi, doğru konuşalım burada. 20 atamadı. Yani, we have to accept, you couldn't score 20. Yeah, this effect. Ama ona da söyledim, Membley'de attığın golü ben 3 sayarım dedim. Üçlük attın dedim orada. Ve kendisini ailesiyle birlikte ülkemize davet ettim. Bu arada sağ olsun kendisi de bana hayatımda aldığım yine çok özel hediyelerden birini verdi. Yani biliyorsunuz hani erkeklere hediye almak zaten zor. Bana almak daha da zor. Ama o öyle bir hediye buldu ki beni çok duygulandırdı, sağ olsun. Wembley'de gol attığı formayı bana armağan etti. Üzerine de çok güzel bir yazı yazmış. Benim için unutulmaz bir hediye olacak. Şu anda tek bir sorunum var. O formayı nereye asacağım? Yani şu anda hani 3 alternatif var. Çağla eve istiyor. Ben loca istiyorum. Stat'taki elimde kalan loca. Onu alabilen yok Allah aşkına. Ben loca istiyorum. Kulübe de daha doğrusu tesislere de koyabiliriz. Bunu tartışıyoruz aramızda. Ama kendisine teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir hediye. Sağ olsun.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam bitti.
11: Can Genç'le Serbest Vuruş başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına Sayın Acun Ilıcalı'nın basın toplantısının da ardından aslında İngiltere Premier Ligi ile alakalı kısa da olsa bir program tasarladım ki ilk etapta Hull City'yi konuşmak istiyorum. Oldukça ilginç bir hikaye imza atan Sayın Acun Ilıcalı önderliğinde hakikaten çok değerli bir şey imza atıp Premier Lig'e yükselen Hull City'yi bence konuşmaya değer bulduğum için de bu tarz bir içerik sizlere hazırladım. Sadece Hull City değil, biraz tabii ki İngiltere'nin büyüklerini de konuşacağız. Yeni transferleri konuşacağız. Yani birçok tabii ki gündem, söylenti vesaire vesaire. Aslında bu yarım saatte keyifli bir şekilde biraz İngiltere sohbeti etmeyi planlıyorum ki bu arada İtalyan efsane Franco Baresi'nin de hayatını kaybettiğini bir kez daha hatırlatalım. 66 yaşındaki stoperin hakikaten bana izlemek tabii yani çok çok az bir dilimini izleme şansım oldu. Baresi tabii benim jenerasyonum çok daha evvelinde futbol oynayan bir isimdi. Çok büyük bir efsane olduğunu biliyorum ki Scudetto diyorlar, yani birçok kez İtalya Scudetto'yu da kazandığını biliyoruz. Çok büyük bir efsane olduğunu tekrar hatırlayalım bu şekilde. Aslında yayına giriş yapmak istedim ki biraz da Hull City konuşmak istiyorum. Öncelikle Sayın Acun Ilıcalı'nın gerçekten ekibinin ve kendisinin de çok değerli işlere imza attığını, ya bu transfer döneminde de ne kadar planlı bir şekilde hareket ettiğini de esasla basın toplantısında dinledik. Ya şunu söylemek istiyorum. Öncelikle yani küme bile düşse Hull City şu andaki bütçeleri de konuşunca gerçekten yani bu başarı bile bence yeterli. Küme düşmemesi çok büyük bir başarıdır bu arada. Onu da söyleyelim. Yani şu anda mevcut hali hazırdaki kadronun zaten eksik olduğu ortada. 16 tane transfer olması da konuşuluyor ki geçen seneki takımdan da tabii ki Oli McBurnie gibi bir oyuncunun takımda çok kilit bir rolde olacağını ben Premier Lig'de de düşünüyorum. Kanada milli takımında sol kanatta izlediğimiz Liam Miller bence mutlaka devrede olacaktır. Hakeza ters kanatta Muhammed Bellumi gibi ki Sayın Acun Ilıcalı'nın da sezon öncesinde yapmış olduğu bir basın toplantısı diyelim. Bu basın toplantısından bahsetmiyorum ama bir sene önce basın toplantısında Bellumi'den bu oyuncudan çok enteresan şeyler bekliyoruz dediği ve hakikaten çıktığı da bir durum söz konusu olmuştu. Yani bu transfer döneminde bir kere orta sahaya çok kıymetli bir isim geldi. Hidemasa Morita gibi bir isim geldi ki ülkemizde de Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'nin oyuncuya çok net bir ilgisi vardı. Bedelsiz bir transfer olarak Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattı. Hull City ki çok da aslında makul bütçelerle kattığını da söyleyelim. Yani bu İngiltere'deki vergi sistemi oyuncular maaşlarının %45'ini vergiye vermesinden de sonra net kazanç olarak esasında çok düşük bir meblağa imza attırmayı başardıklarını da bir kez daha söylemek istiyorum. Tabii ki Jack Butland da imzalandı ama Solakis ismi konuşuluyor ki belki bugün yarın açıklanmış olacaktır. Kaleci Solakis 23 yaşındaki Yunan kalecinin de hakikaten iyi şeyler katabileceğini düşünüyorum. Ki mutlaka bir şeyler de gerekiyor. Yani sadece yani bu transferlerle Premier Lig'de barınabilmek hakikaten zor ki birçok isimde yazılıyor. Şöyle bakıyorum, Evan Gesan ismi yazılıyor ki o da Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Pedro Gonçalves yazılıyor. O da aslında biraz düşüşte olan bir oyuncu ama Sporting Lisbon'da ne zaman Premier Lig'e gidecek acaba sorusunu her zaman sorduran bir kanat oyuncusu. Yani çok çok iş yapabilir bence Premier Lig'de de. Florentino Luis hakeza Portekiz pazarında yazılan isimlerden bir tanesi ki ön libero'da zamanında Galatasaray'da yazılmıştı, bunu da vurgulayalım. Bayağı da iş yapabilecek isimlerden Marko Pašalić var. Yani sakatlığı öncesinde olabilir mi diye konuşuluyordu Pašalić ama herhalde şu anda birazcık daha ikinci plana itildi. Brele Mbolo var ki çok iyi bir dünya kupası geçirdi İsviçre milli takımıyla. Brele Mbolo da tam bence Premier Lig'e uygun bir ön hat oyuncusu olacaktır. Biraz Oli McBurnie'den bahsedelim ki bahsetmiştik de zaten programa girerken. Yani Oli McBurnie'nin belki zaman zaman 65'te oyuna girip işte gol aradığı yerlerde Hull City'nin skoru değiştirebilecek bir rolde olabileceğini düşünüyorum ki yani oyuncu tabii ki Championship'te çok değerliydi ama yani Sayın Acun Ilıcalı ve ekibi de çok net bir şekilde analiz etmiş ki 16 tane transfer yapacaklarını ifade ediyorlar. O yüzden de bayağı bir şey aslında değişecek Hull City'de ama bugünkü kadro küme düşer gibi düşünüyorum ama bu 16 eklemenin uyumu vesaire yani belki ligde kalır. Ligde kalırsa da çok büyük başarı olur. En azından bunu bir kez daha vurgulayayım. Hatta hani sorular da sorulurken ligde kalacak mısınız acaba diye soruluyor. Yani belli de olmaz. Tabii ki bütün takımların son halini de bir görmek lazım. Premier Lig'de biliyorsunuz ki zaten yani kötü takım olmuyor. Ve yani işte şu maç kesin banko 3 puan gözüyle baktığınız maçtan bile aslında o 3 puanla çıkamadığınız da olabiliyor. Ama gidip de bir büyüğü deplasmanda da mağlup edebiliyorsunuz. Çok fazla sonucu açık bir lig olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani Hull City'yi konuşuyorduk ki bence biraz da Big Six dediğimiz tepe takımları. Aynı zamanda biraz bu sene yatırım yapan takımları da konuşmak lazım. Arsenal'den başlayacağım ki sezonu 21 Ağustos'ta açacak Arsenal. Premier Lig'in ilk maçında ligin yeni ekibi Coventry City ile oynayacaklar. Yani Arsenal esasında iyi bir yolda olduğunu söyleyeyim. Saliba'nın sakatlığı bence biraz sezon öncesinde kafaları karıştırıyor Arsenal için. Çünkü o noktada tabii ki sağ stoper bölgesinde çok fazla alternatifi yok. Yani çok fazla sol stoper alternatifi var Arsenal'in ama sağ stoperde Saliba'nın ikamesi olarak yani Mosquera'yı görebiliyorum. Belki Ben White oynayabilir ama o da uzun zamandır sağ bek oynuyor. Timber de hakeza mesela aslında stoperde oynayabilen bir oyuncu olsa da sağ bek oynayabilen bir oyuncu. O yüzden de bunu da vurgulamak istedim. Yani sağ stoperde bir sıkıntı olabilir. Orada bir hamle de görebiliriz Arsenal'de ki sol kanatta Vinicius ismi konuşuluyor. Yani Real Madrid'in en net oyuncularından bir tanesiydi ki yani Mbappe ile uyumu çok tartışıldı. Bir sene var sözleşmesinin bitmesine. Arsenal'de 120-130 bantlarını işe bitirmeye çalışıyor ki bütün okuduğumuz haberler bu yönde. Real Madrid'in 150 milyon gibi bir talebi olduğunu anlıyoruz. Çünkü Real Madrid'in de herhalde her ne kadar çok da fazla Bayern Münih yetkilileri Olize işini yalanlıyor gibi olsa da Real Madrid'de bu domino etkisinden Olize'yi almaya çalışacak gibi varsayıyorum. tabii orada Yan Diomande transferi de konuşuluyor Real Madrid'de ama Arsenal'i konuşuyoruz şu anda. Arsenal'e Vinicius gelirse ne katar onu tabii ki biraz da yorumlamak isterim. Yani ister istemez bir kanatta Saka, forvette Havertz gibi aslında biraz 10 numaralı karakterli, biraz bağlantı oyunu yapabilecek bir oyuncuyla beraber Vinicius'un forvetleştiği bir sistem bence çok çalışabilir. Arteta oyununun da zaman zaman hücumdaki kısırlığının önüne geçebilecek bir düzen olabileceğini düşünüyorum ki orta sahaya da Bruno Guimaraes ismi konuşuluyor ki Newcastle'da da Newcastle iyi bir sezon geçirmese de yani bireysel olarak çok çok iyi bir sezon geçiren bir Guimaraes var ki bence Dünya Kupası'nda Brezilya takımının da en iyi ismiydi Vinicius'la beraber. Yani bu iki Brezilyalıya Arsenal gitmek istiyor diye yorumluyoruz ki mesela buradaki bir domino etkisi Martinelli ülkemize yazılmasına bile sebep olabilir. Daha net bir şekilde yazılmasına sebep olur diye yorumlayabilirim. Leao ismi çok fazla konuşuluyor ülkemiz adına ama buna bir alternatif olarak bir Martinelli isminin de gündeme geleceğini düşünüyorum ben 5-6 gün içinde çok daha fazla bir şekilde. Yani Arsenal'in de birazcık o bölgede Vinicius transferini beklediğini söyleyelim. Onun dışında kadro tabii ki çok çok eksik değil. Yani kadro zaten şampiyon bir kadro. Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış bir kadro. Bunu da vurgulamak istiyorum. Yani bu kadar aslında iyi bir kadro ama ya sezonun ilk başını çok daha iyi oynayan bir kadroydu. Sezonun ikinci bölümünü esasında birazcık daha böyle şu tabir yanlış olmayacaktı. Biraz ıkına sıkına giden bir Arsenal görmüştük. O yüzden de ister istemez tabii ki Arsenal oyununda da hücum anlamında birazcık daha gelişime ihtiyaç olduğu çok açık. Vinicius hamlesi, Bruno Guimaraes hamlesi gerçekten eldeki malzemeyi de daha da yüceltebilecek hamleler olduğunu düşünüyorum ki bütün bu hamlelerin yanında eğer Arsenal transferi biraz daha erken tamamlayabilirse o zaman Ødegaard ismi de bence Galatasaray'a yazılabilir. Çünkü yani o bölgede Eze de var. Arsenal belki bir oyuncudan çıkmak isteyebilir. Hatta sağ kanat arayan bir kulüp için Madueke ismi bile yazılabilir. Sonuç olarak artık ülkemizde verilen paralar ortada. O yüzden de biraz da aslında ülkemize buradan ne çıkabilir de yorumlamak istiyorum. Hani takımları yorumlarken sonuç olarak tabii ki birçok dinleyicimiz Süper Lig dinlemek istiyorlar ama Sayın Acun Ilıcalı'nın basın toplantısından sonra ben de ister istemez biraz da Premier Lig içeriği çekmek istedim. Sizlere biraz daha örüntülü bir içerik yapmaya çalışıyorum. Ki tabii ki ezeli rakip Tottenham'a da geçmek istiyorum. Tottenham'da geçtiğimiz sezon yani ortalama 10 sakatla sezonu geçirdi. Zaman zaman sakat sayısı, sakat listesi 13-14 oyunculara daha iyi ulaştı. Çok çok başarısız bir sezon ki zaten yeniden yapılanma noktasına geldi Tottenham takımı da. Orta sahaya iki tane çok net hamle ki yaklaşık 200 milyon euroluk hamlelerden bahsedebiliriz. Sandro Tonali ve yanında Fernandes isimleri alındı. West Ham ve Newcastle'dan bu iki değerli ismi kadroya kattılar. Savunmada Senesi'yi getirdiler bedelsiz oyuncu olarak. Sol beke bedelsiz oyuncu olarak Andrew Robertson'ı getirdiler ki Tottenham'da da transferin bitmediğini bir kez daha vurgulamak isterim. Yani Tottenham'da da transfer devam edecek diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum, aynı zamanda tabii ki notlarımın arasına da bakıyorum. Tottenham tarafında tabii ki söyleyeceğim birçok şey var. Yani potansiyelini bence çok fazla görememiş bir kadro. Her ne kadar tabii ki ben yorumlayan kişi Arsenal'li olmama rağmen Tottenham tabii ki bizim ezeli rakibimiz diyelim. Ama mutlaka Tottenham'ın da sakat oyuncularının da devreye girmesiyle, geçtiğimiz sezon yararlanamadığı birçok oyuncunun devreye girmesiyle beraber bu sene çok daha iddialı bir takım olabileceğini düşünüyorum. Yani ilk 6 iyi bir, realistik bir hedef olabilir Tottenham adına. Arsenal için zaten tekrardan şampiyonluktur hedef tabii ki ama Tottenham adına ilk 4 başarı sayılır. İlk 6'da realistik bir hedef olarak bakılmalı güncel konjonktürde diyerek. Biraz da Manchester United'a değinmek istiyorum ki Manchester United tarafında da esasında yavaş yavaş hani Leao haberleri çıkmaya başladı. Bir alternatif oyuncu olarak sol tarafa Leao haberlerinde 5 büyük ligden net adaylardan bir tanesinde Manchester United olduğunu söyleyelim. United'ın da oyuncu hakkında bir tasarrufu olabilir. Bunları dış basında çok fazla okudum. O yüzden de bu konuyla en azından giriş yapmak istedim. Manchester United tarafında zaten Carrick dönemi yani zaten kulübün camianın evladı geldi. Ligin ikinci yarısında hakikaten çok iyi sonuçlar aldı ve sonuçların aksine yanında diyelim, aksine demeyelim, futboluyla da bence gerçekten takdiri topladı. Özellikle çok büyük bir yatırım geçen sezon hücum hattına yapmıştı zaten Manchester United. Şeşko gibi, aynı zamanda Amad Diallo gibi, Mbeumo gibi, Matheus Cunha gibi 4 tane aslında çok elit hücum oyuncusuna sahip. Ki bunların yanında Bruno Fernandes'e de sahipler. Fernandes'in durumu tabii ki belli değil. Orada da bir sözleşme uzatma durumları konuşuluyor. Tabii ki Galatasaray'ın da ilgisinin olduğunu da söyleyelim. Resmi bir teklif olarak şu anda benim bildiğim net bir resmi teklif yok, ama resmi bir teklifle de Galatasaray gidebilir. O zaman United'daki planlar belki birazcık daha değişebilir, ama geçtiğimiz sezonun asist kralından bahsediyoruz. Bruno Fernandes'in de hakikaten United'ın değerli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Savunmada bence bir sol beke bir takviye gelebilir. Çünkü Luke Shaw çok fazla maç kaçıran bir oyuncu olduğunu vurgulamak istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Chelsea'ye transfer yasağı gelmiş diye bir mesaj gelmiş Ümit Bey'den. Yani bu geldiyse herhalde bir 2-3 saat içinde geldiğini düşünüyorum. Çünkü tam yoldayken daha yoktu. Morgan Rodgers geldi zaten takıma. Chelsea'yi de konuşacağız. Ama yani çok acayip işler oluyor zaten Chelsea'de. Chelsea'yi konuşmak belki bu kadar kısıtlı bir dilimde mümkün bile değil. Yani çok usulsüz transfer var Chelsea'de. Yani zaten sözleşmelere bakarsanız genelde 4 yıl 5 yıllık sözleşmeler oluyor normal takımlarda. Chelsea'de 6 ila 9 yıllık sözleşmeler. Onun böyle bir şekilde paylarını böldürme işleri, bonservise harcanan çok çok ciddi meblağlar, oyuncu fazlalığı, yani belli başlı kotalar var. Financial Fair Play'in belli kotalarına tabii ki Chelsea takılabiliyor. Yani United tam Chelsea'ye bağlamış olalım ki hazır Chelsea'de konuşmuşken kısıtlı süremizde. Bu kadar kalabalık bir kadronun nasıl yönetilebileceğini ben bilmiyorum. Ki o kadar kötü de bir yönetim var ki Chelsea'de. Yani Enzo Maresca gibi 4 dakika önce gelmiş bu arada, bir dinleyicimiz hatırlattı. Çok çok çok güzel, yani bizim için de son dakika haberi oldu. Valla makul yani. Yani makul görüyorum Chelsea'ye. Yani bir takıma transfer cezası gelecekse Chelsea'ye gelmeli. Yani sanki denetlenmiyor gibi bir durum var. İşler iyi giderken Maresca'yı kovan, ondan sonra her dakika teknik direktör değiştiren, iyi bir şey yakaladığı zaman bunu sürdürmeyi veyahut da oradaki idareyi kabul etmeyen, yani ne yapılmaya çalışıldığını hiç anlamadığım bir camiadır Chelsea. Ki çok büyük camiadır. Yani belki 2001-2002'den sonra biraz daha biz Chelsea'yi dört büyükler diye eskiden tanıyorduk Premier Lig adına. Sonra Big Six'e çıktı iş. Orada Manchester City'nin ve Tottenham'ın da katılımıyla beraber, ki artık herhalde bu tabir de değişecek. Newcastle'da geçen sezon belki biraz gerideydi ama oraları zorlayacak gibi gözüküyor. Yani enteresan bir lig olacak bence bu sezon. Çok net bir favorisi olmayan bir Premier Lig olduğunu bir kez daha söyleyelim. Yani Chelsea'nin transfer cezası alması çok da bir şeyi etkilemeyecektir. Zaten Chelsea transferleri yaptı. Çok kalabalık bir kadro var. Bence biraz daha eliminasyon onların belki daha fazla hayrına bile olabilir diye düşünüyorum. Birçok dinleyicimizden tabii ki mesajlar var. En azından onları da son bölümde selamımızı söylemiş oluruz. Ki bakalım, 10 milyon pound da ceza gelmiş 2 transfer dönemi şeklinde. Bizi de Ramazan Bey uyardı. Bu arada kendisine teşekkür edelim. Ahmet Bey yazmış, Şampiyonlar Ligi, yani bunlara şu anda girmiyorum. Ahmet Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e de selam olsun, Ümit Bey'e de selamlarımızı iletelim. O ilk haberi vermişti, Ramazan Bey de detayını paylaştı haberin bizler adına, ki Yunus Bey de aynı şekilde haberin detaylarını bizlere aktarmış oldu. Çok çok teşekkür ederiz bu detayla alakalı. Böyle tabii ki son dakika haberleri ortaya çıkıyor ve biz, yani sizler dinleyiciler bile çok çok, hani her şeyin o kadar farkındasınız ki, her dakika o kadar fazla bir bilgi var ki, benim orada eksik olduğum tarafları da her zaman sizden destek alarak doldurabilmemi sağladığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hüseyin Mecit Bey yazmış hakeza, kendisine de sevgilerimizi iletelim. Ki şöyle bakalım, başka bir dinleyicimiz de Nihat Bey yazmış, ona da sevgiler. Birçok kişiye de sevgilerimizi iletelim. Chelsea'yi konuşuyorduk. Yani Chelsea'deki bu kalabalık, yani transfer yasağı çok bir şey etkilemeyecektir. Zaten ana alter oyuncular transfer edildi Chelsea'de. Orta saha belli zaten. Caicedo, Enzo yan yana zaten çok çok iyi bir ikili. Onların önünde Palmer'ı kullanırsınız. Rodgers'ı solda kullanırsınız. Sağda Estevao'yu kullanırsınız. Yani ve bunların türlü türlü alternatifleri var. Ön hatta bakıyorsunuz zaten João Pedro belki çok konuşulmadı ama harika bir sezon geçirdi geçen sezon. Belki de Chelsea'nin en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Yani kadro aslında çok iyi. Ama burada birazcık eliminasyonla beraber belli şeylerin olması gerektiğine inanıyorum. Tottenham'ı konuştuk, Chelsea'yi konuştuk, United'ı konuştuk, Arsenal'ı konuştuk. Biraz da Liverpool diyeceğim. Yani Liverpool tarafıyla ilgili şunu söylemek lazım. Liverpool'da

Tabii ki Salah ayrıldı. Salah sonrasında Arne Slot'la beraber nasıl bir yol izleyecek Liverpool bilmiyorum ama birazcık hamle gerekiyor. Yani bu kadar majör bir oyuncunun ayrılığından sonra ister istemez tabii ki takım etkilenecektir diye düşünüyorum. Ve yani yerine bir oyuncu koyduğunuz zaman o tadı almayı her zaman bekleyeceksiniz. Bu kadar dominant oyuncuların yeri hemen dolmaz. O yüzden de Liverpool'un sıkıntı yaşayacağı bir sezon olabilir. Yani geçtiğimiz sezon çok büyük yatırım vardı Liverpool'da. Yani belki futbol anlayışının bile değişeceğini düşünebiliriz Liverpool'un. Çünkü iki tane çok net santraforu var ve yaklaşık 6-7 sezondur bundan evvelinde, yani bu santraforlardan önce Firmino öyle oynayan, yani sahte 9'la oynayan bir takımdı. Yani birden farklı bir taktik, farklı bir anlayış ve farklı bir Liverpool'da görebiliriz. O yüzden Liverpool'u şu andan kestirmek çok güç. Ki çok genç bir stoper aldılar. İzlemedim. Yani yaklaşık bir 50-60 milyon euroya Jake ismini transfer ettiler. Nasıl bir oyuncu olduğunu çok bilmiyorum. Sezon içinde göreceğiz ama Van Dijk'a herhalde partner olsun diye alındı ki Konate de ayrıldı zaten. Onu da göreceğiz. Yani Van Dijk'ın yanında belki de en iyi öğretmenin yanında oynayacak oyuncu. Mutlaka avantajdır tabii ki böyle bir oyuncu için. Sol bekte Miloš Gerkez oynayacaktır. Andrew Robertson'ın ayrılığında ki zaten geçen sezon formayı almıştı. Bu sene bence Wirtz'in üstüne koyabileceği bir sezon olabilir. Yani sonuç olarak Salah'ın ağırlığı gittikten sonra o rolde aynı bölgede değil ama ters kanadında biraz daha böyle 10 numaraya yakın bir pozisyonda Wirtz'in bu sezon çıkış yakalayabilecek oyunculardan bir tanesi olduğunu inanıyorum Liverpool adına. Ki keza tabii ki orta sahada McAllister'da iyi bir sezon geçirmişti. Bu sezonda bence iyi geçirecektir orta sahada Gravenberch'le beraber. Yani Liverpool adına çok başarısız bir sezon olur mu bilmem ama bir geçiş sezonu olarak yorumlanması gerekir. Realistik bir şampiyonluk adayı olarak da yorumlamamak gerekir diye düşünüyorum. Liverpool'u her ne kadar çok büyük bir camia olsa da. City tarafına geçeceğim ki City ile alakalı da şunu söyleyeyim. Yani Manchester City hakikaten çok büyük bir devir yaşadı ki Premier Lig'in belki de son 15 sezonun en başarılı takımı Manchester City. Pep Guardiola'nın geldiğinden beridir dersek 11 sene olması gerekiyor. Tam rakam olarak bilmiyorum ama Pep Guardiola'dan beridir hakikaten çok başarılı bir yönetilen bir takımdı. Zamanında çok büyük paralar harcadılar savunma hattına. Özellikle çok konuşulmuştu ama diğer takımların harcadıkları paraları da göz önünde bulundurunca City'ninki bence çok masum kalıyor. O yüzden de ya çok çok iyi yönetildi ve hani şu algıyı kırdılar. Yani sonradan belki de çok net bir başarı kültürü olmayan bir takımın bir başarı kültürü inşa etme edememe algısını kıran bir takım oldu Manchester City. Ya tabii ki lokal olarak çok popüler bir kulüptü Manchester City. Hatta şu konuşulur. Manchester şehrinde en çok taraftar Manchester City taraftardır. Hatta çok meşhur Oasis grubu veyahut da bu şekilde hitap edelim. Oasis grubunun da zaten Manchester City'li olduğunu biliyoruz. Gerçekten hani bu sezon Maresca ile ne yapacaklar çok merak ediyorum ki Maresca da aslında biraz Pep Guardiola ekolünden gelen bir teknik adam ki yardımcısıydı zaten. Kadro güzel. Bu sene acaba Rodri gidecek mi kalacak mı tartışması var ki Rodri giderse de zaten Ayub Buadadi gelecek. Bu sezon birçok artık zaten futbolu çok ciddi takip eden herkes çok çok farkında oyuncunun ne durumda olduğunu. Manchester City'nin ilgisi var Lille oyuncuya. Hatta Berke Özer'in de bir videoda açıklamasında bu çocuk 100-150 eder şeklinde açıklamaları vardır. Ki Dünya Kupası'nda da gördük. Hatta Fatih Tekke de oyuncuyu ne kadar beğendiğini ifade etmişti. Yani bu haddi değişik bir oyuncu. Gelirse City'ye ne katar bilmiyorum. Elliot Anderson geldi. Elliot Anderson da 130 milyon euro civarına geldi. Yani öyle bir orta saha oyuncusu. Çok çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Sadece pasaportundan dolayı ve rakamdan dolayı bence mutlaka eleştirilecek ama yani 70-80 verilse hiç kimsenin tıkını yani gıkını çıkarmayacağı bir transfer olduğunu yorumlayabilirim. Yani açıkçası gerçekten çok değerli bir isim olduğunu düşünüyorum. Umarım bonservis bedelinin altında ezilmez diyeyim. Ki bir City taraftarı değilim ama bir futbol severim her şeyin başında. Ve bu tip hakikaten enteresan işler gösteren genç oyuncuların ve Elliot Anderson gibi belki biraz deneyimli diyelim. 23-24 olması lazım Elliot Anderson'ın. Yani bu tip oyuncuların bir üst basamakta da verim verdiğini görmek benim de hoşuma gidiyor demiş olayım. Big Six'i konuştuk. Hull City ile tabii ki başlamıştık yayınımıza. Son bölümünde de tabii biraz Newcastle ve Aston Villa'yı konuşmak istiyorum. Yani Newcastle bu sezon mutlaka çok daha iyi olacaktır. Ben açıkçası geçtiğimiz sezon
Yani Premier Lig'deki takımların birbirine güç dengesinin eşit olması ve özellikle Newcastle orta sahasında çok fazla sakatlık yaşamasından kaynaklı olarak biraz aşağıda kaldığını düşünüyorum. Bu sezon yani iki tane çok genç oyuncu alındı orta sahaya. Bruno Guimaraes'in ayrılığı konuşuluyor. Yani göreceğiz. Acaba nasıl olacak Newcastle'daki yeni yapılanma bilmiyorum ama mutlaka şöyle transfer döneminin sonuna doğru böyle 2-3 tane daha böyle net hamle daha gelir.

Bu sezon biraz daha kadroyu genişleterek kesinlikle çok daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir yatırım var ve aslında bu yatırım biraz daha zamanında Monaco'nun yatırımına benziyor. Yani evet, yatırım var, kulüpte para var ama satarak ve belli şeyleri kademe kademe büyüterek gitmeyi tercih eden bir yapıdalar. Yoksa dünyanın en zengin kulübü zaten Newcastle United, bunu da bir kez daha vurgulamış olalım bütün dinleyicilerimize. Aston Villa tarafına geçeceğim. Aston Villa'da da yeni bir yapılanma olduğunu söyleyelim. Orta sahada köklü değişimler oldu ki 130 küsür milyon euroya Morgan Rodgers Chelsea'nin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezonun en üretken oyuncusuydu. Yani bu sezon tabii ki onun yerine henüz çok net bir hamle yapılmadı ama Aston Villa fırsat transferi dönemini de çok net kovalayan, birazcık transferde geciktiği vakitlerin de olduğu bir kulüp. Orta sahada Tielemans gitti ama yerine Van Zambi geldi. Müthiş bir dünya kupası geçirmişti Van Zambi de zaten. Yani hakikaten Aston Villa'da öyle bir hoca var ki başarısızlığı hiçbir şekilde kabul etmiyor ve elindeki... Yani kadrodan maksimal verimi almaya and içmiş bir adam var. Bir Bask adam, Unai Emery var. Hakikaten çok değerli bir teknik adam olduğunu da vurgulayabilirim. Biraz sonra da artık yayınımızı tabii ki kapatacağız. Biraz sonra bir sonraki programımız sizler için devreye girecek. Ben kısa da olsa biraz Premier Ligi yorumlamaya çalıştım. Birçok dinleyicimizin de mesajı vardı. Çok fazla mesaj alamadım. Çok kısa bir dilimim vardı. Sayın Acun Ilıcalı'nın basın toplantısını sizlere dinletmiştik. O yüzden de onun üzerine şöyle bir yarım saatlik en azından bir Premier Lig sohbeti edelim istedim. Dikkat ederseniz de çok da fazla araya girmedim. Doğrudan şöyle bir yarım saat bir içerik sizlere sunmaya gayret ettim. O halde şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.

0: Can Genç'le serbest vuruş sona erdi.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha

0: fazla ilk 11 şansı bulan Ugo Chukwu Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takımı ligden düşse de düzenli süre alan Ugo Chukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugo Chukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugo Chukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugo Chukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam bitti.
6: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
7: Herkese merhabalar. Kazandıran saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Bugün 305-503 Güler Şans oyunlarının sahibi Aykut Güler bizlerle birlikte. Geçen cuma olduğu gibi. Aykut hoş geldin.
8: Abi hoş bulduk. Çok güzel bir giriş oldu. Selamlar, nasılsın?
7: Çok teşekkür ederim. Geçen hafta çok başarılıydı tahminler. Yoğun istek üzerine seni bir kere daha yayına almak durumunda kaldık. Teşekkür ederim.
8: Abi bu fırsatı sunduğun için ben teşekkür ederim tekrardan. İnşallah yine bu haftada dinleyenlerimize güzel tahminler veririz. Güzel bir cumayı hafta sonuna bağlayan bu güzel günde de güzel tahminlerimizi de adımızdan söz ettirelim diye ümit ediyorum.
7: Tabii Aykut birçok YouTube kanalına sponsor. Dolayısıyla gerçekten böyle sektörün nabzını tutuyor adeta. Herkes, bütün tabii sponsoru olduğu yayıncıların tahminleri vesaireler, bütün bilgiler Aykut'ta toplanıyor. Kendi de bunları çok iyi harmanlayıp nefis cımbızlar yapıyor. Tabii katkıları da ayrıyeten gayet güzel, rollingleri vesaireleri. Radyo Gol dinleyenlerine de böyle bir katkımız olsun istedim. Zor bir program var ama elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağız gerçekten. Az önce Can'ı dinliyordum. Premier Lig'e ufak ufak bilgiler vermeye başladı. Ben de hemen baktım uzun vadelilerde bir İngiltere şampiyonluk oranları falan açık mı diye, ama daha onlara çok vakit var. Henüz bir uzun vadelilerde şampiyonluk oranları açıklanmamış. Onlar da ufak ufak girecek. Bugün böyle biraz yine hafta içi Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle 3. ön eleme oynayacak takımların lig mesaileri var. Ligi açık takımların maçları var. Biraz bunlara değineceğiz. Takip ettiğimiz hem temsilcilerimizin rakipleri olması sebebiyle hem de böyle açık olan liglerde bildiğimiz takımlar olduğu için takip ettiğimiz takımlar da var. Böyle ufak ufak bilgiler vereceğiz.

0: Radyo Gol dinleyenleri de 212-273-10-10'a soru ve görüşleriyle
1: katılabilirler,
0: destek olabilirler. Müdavim dinleyicilerimiz de eminim bugünden bir şeyler yakalamışlardır. Gelin hep beraber kazanmaya çalışalım bu zor programda. Bodo Glimt haftalardır takip ettiğimiz bir takım. Haftalardır değil, aylardır bir takip ettiğimiz takım. Gerçekten Bodo Glimt ligi bir türlü bitmedi. Normal ligi bitti. Avrupa kupalarında devam etti. Oyuncularının çoğu Norveç'le beraber Dünya Kupası macerası da yaşadı. Yani tüm hızıyla Bodo Glimt'in sezonu devam ediyor diyebiliriz. Burcan'la 3 program evvel oluyor. Burcan'la 4 program evvel hatta. İlk böyle Bodo Glimt'i konuşmaya başladığımızda Bodo'nun galibiyet serisine başlayacağı haftalar geldi demiştik. Gerçekten de 4'te 4 yaptı. Burada artık Bodo'nun nasıl kazanırını tahmin etmemiz gereken bir maç. Lillestrøm'la karşılaşıyor. Hafta içi Saint-Gilloise'la 3. turda, 3. ön eleme turunda karşılaşacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde de liderliği ele geçirdi. Değil mi Aykut? Herhalde Bodo'nun kazanmasından yana pek bir şüphemiz yok. Lige ağırlığını koymaya başladı mı bu takım? Çok da büyük bir değişiklik de yok geçen sezondan bu yana. Yani dolu dizgin gidiyor. Sence de nasıl kazanacağını mı tahmin etmemiz lazım öncelikle?
2: Abi şöyle, nasıl kazanacağından ziyade oranı nasıl arttıracağımız da çok önemli.
0: Doğru.
2: Buna sebep de şöyle bir durum var. Sen hani Bodo son 4 maçtır seri yaptı dedik ama baktığında son 8 haftada 7 galibiyet, bir beraberlik. Bir beraberlik de liginin en ağır babalarından biri olan Rosenborg deplasmanında 2-2 berabere kaldılar. Onların dışındaki tüm maçlarını kazandılar. Gerçekten de artık sazı eline aldı Bodo. Dediğin gibi kıştan beri Bodo'yu izliyoruz. Yeni bir kış geliyor, hala Bodo'yu izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Yani inanılmaz bir maç trafiği, inanılmaz dediğin gibi oyuncuları gitti Norveç milli takımına vesaire. Sürekli sanki maç halinde gibiler abi. Ama benim sezon içerisinde söylediğim bir şey var. Paris Saint Germain'le ilgili. Selamünaleyküm Paris. Kışın Paris'e dokunma abi. Kışın, yani kışın derken çok özür dilerim. Yazın başında Paris'e dokunma. Ne zaman ki Şubat'ı görsün Paris, ondan sonra Paris diyor ki ben geldim. Bodo da kendi hükümetinde böyle bir liginde daha doğrusu kurmuş.
0: Doğru.
2: Egomanya'yı ve iyi de oynuyorlar abi. Kompakt oyun oynuyorlar, güzel oynuyorlar. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyorlar vesaire. Karşısındaki takım da evet yıllardır bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi, kötü takımlarından bir tanesi diyemeyiz. Lillestrøm yıllardır var. Ama Bodo çok sanki yani makası açtı abi. Viking'le beraber özellikle son yıllarda, yanlışsam düzeltebilirsin, ama yürüyüp gidiyorlar. Bu maçla ilgili de ben Efe abi, Bodo maçında ilk yarı 1.5 üst. Ben gollü bir maç bekliyorum bu maçla alakalı tamamen. İlk yarı 1.5 üstünden yanayım. Lillestrøm'un da aksine şeyi destekleyeceğini düşünüyorum gollerde. Ev sahibi takım, evet. Bodo'yu. Tamam, oran çok cazip olmasa bile değerlendirilebilir. 1.68 oranı var. İlk yarı 1.5 üstün. Ben bu maçta böyle bir şey bekliyorum Efe abi ya. Gol diyalosu bekliyorum. Nedendir bilmiyorum desem ama yine de çok gollü bir maç bekliyorum. Yani maçın hatta genel anlamda karşılıklı gollerinde çok yukarılara gideceğini denenebilirse dinleyenlerimizin 4.5 üstünü bile bu maçta alıp ceplerine koymasından yanayım. Ama ana bahis olarak bir şey konuşacak olursak da abi ben ilk yarı 1.5 üst. İlk yarı 1.5 üstünden yanayım bu maçta. Hep oran arttırmak için. Çünkü Bodo'nun galibiyetine bir şey vermediği için abi, bunun çok üzerine bir plan program yapmamızın hani manası yok. İlk yarı 1'de de değerlendirilecek 1.45 bir oran var ama ben Lillestrøm'un da destekleyeceğini düşünüyorum Bodo'yu. Bir de şey var. Bu liglerde hani bir seri yakalanıyor, doğru. Dediğiniz gibi ben de o yayını dinlemiştim sizin. Artık Bodo'nun zamanı. Bence de öyle. Ama böyle bir enteresan takılmalar da olabiliyor Efe abi, bilirsin. Enteresan bir takılma yaşayabilir mi? Sanmıyorum ama enteresan sonucun çıkacağı bir maç olarak öngörebiliyorum bu maçta Efe abi.
0: Bodo geçen sezon tam bu ön elemeler sırasında bir tane böyle hata yapmış. Tromsø'yle 1-1 berabere kalmış. Ne zaman

0: 9 Haziran. 3 Haziran'daki maçı da 3-1 kazanmış. Yani aşağı yukarı ön elemelere denk gelen maçlardı. Ama burada görünen şey, bu dönemlerde bir gol yiyor Bodo. Bir de şimdi 4 maçtır gol yemiyor. Bu da bir bence bir istatistik ve her an bozulmaya yakın. Bence de yani bugün ben mesela Bodo kazanır ve varı gözüme kestirmiştim. Hatta Bodo 1 ve yokun oranı 2.22, 1 ve varın oranı 2.09. Bu son 3-4 maçtır 1 ve yokun oranı favori orandı. Şimdi 1 ve varın oranı favori oran çıkmış ki böyle Hamkam gibi falan her maç gol atan takıma karşı da yokun oranı, 1 ve yokun oranı favori orandı. Birazcık beni de oranlar yönlendirdi. Ben de bugün Bodo'nun kazansa da gol yiyeceğini düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üstüne de hiç itiraz etmem. Çok güzel bir seçim olmuş. Genelde böyle hafta içi önemli Şampiyonlar Ligi maçı olan takımlar biraz böyle erken ligde skor avantajını alıp bir aktif dinlenmeye geçebiliyor. Bodo da böyle belki ilk yarıdan fişi çekip beklemeye geçebilir. Veyahut da Lille Storm golü atacaksa dediğin gibi yani ilk yarıdan bir golünü bekleyebiliriz. Yani ilk yarı 1.5 üst karşılıklı gollerle de olabilir bence Aykut.
1: Evet, oran arttırmak için değerlendirilebilir abi. Lille Storm'un deplasman karnesine baktığımızda çok gol yiyip çok gol atan bir takım değil belki. Keza Bodo da evinde hiç denecek kadar az gol yemiş abi. 2 gol yedi totale baktığında. Doğru. Bir mağlubiyeti var. Ama bu karşılaşmada San Julia ile oynayacaklar ayın 4'ünde Bodo.
0: Doğru.
1: Baktığın zaman da ligin daha şu anda onlar için ortasında Bodo buraları oynayabilecek, buraları ilerletebilecek bir takım lig anlamında. O yüzden de Cilua gibi bir takımı, bir rakibi de yakalamışken mantıken turlamak isterler. Cilua da Bodo gibi bir rakibi yakalamışken turlamak isterdi ama son oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarına bakınca da Bodo, Bodoluğunu gösteriyor. Yani sırıtmıyorlar, evet, çok iyi top oynuyorlar abi. Enteresan da sonuçlar aldılar. Evet, son elendikleri maç kötü oldu onlar için ama gerçekten adından söz ettirdiler. Zaten temsilcimiz Galatasaray'la da grup aşamasında oynamışlardı. Yenildiler belki ama o dönemden sonra ne olduysa Bodo bir anda çok enteresan sonuçlarla Atletico Madrid deplasmanında galibiyetleriyle adından söz ettirdi.
0: İnter.
1: İnter turlaması. Gerçekten hani nazar değmesin. Bodo güzel takım. İsmi de güzel.
0: Ama sana şöyle bir kötü haberim var. Fenerbahçe turu geçerse galiba bu Bodo, Saint-Gloaz galibi ya da Lyon falanla, yani bu Bodo, evet, ve Saint-Gloaz'la olma ihtimali bayağı bir yüksek bunlardan bile. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Veyahut da olası rakiplerinden biriydi.
1: Olası rakiplerinden zaten iki tane kaldı. Birisi kaldı. Sparta Prag Lyon galibi. Diğeri de Bodo Saint-Gloaz galibinden biriyle oynayacak Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe'nin de turlaması lazım. Fenerbahçe yani diyoruz ama Fenerbahçe'nin de turlaması lazım. Oraya değinir miyiz bilmiyorum.
0: Turlaması lazım. Doğru.
1: Çok ışık veren hele ki deplasmandaki maçtan
0: yine
1: sonra.
0: Yine de yani tabii kağıt üzerinde konuşmak gerekirse açıkçası yani Sturmgras Bodo'dan da Saint-Gloaz'dan da Lyon'dan da doğal olarak bir tık daha dişine göre Fenerbahçe'nin ama olay sahada belli oluyor.
1: Yani bizim temsilcilerimiz için Efe abi sözünü kestim, çok özür dilerim. Temsilcilerimiz için hiç düşünmemiz gereken bir rakip baktığında Sturmgras. Hani bunları aslında konuşacak bir rakip gibi görmemek lazım ama maalesef temsilcilerimiz bazen şaşırtabiliyor.
0: Midtjylland'ı da çok yüksek, çok büyüttük gözümüzde esasında. Evet, Beşiktaş'ta rakibin 10 kişi kalması da bunda etkili oldu şüphesiz ama beklenenden daha rahat geçtiğini turu söyleyebiliriz. Temsilcilerimizin rakiplerinin de maçlarını, hafta sonu oynayacağı maçlarını programımıza aldık. Hem böyle takımlarla ilgili ufak tefek bir bilgi hem de ligdeki maçını da takip etmek güzel oluyor rakibimizin. O yüzden de onların da maçlarına değineceğiz. Bankocu Tilki seni destekleyen bir mesaj atmış. Bodo Glimt maçı 3.5 üst olur demiş. Gollerden yana seçimini kullanmış. Bizim 1.02 platformunun Dostlar Kulübü'nden Orkun Bey de 1 ve VAR'a aklıma yattı demiş. 1 ve VAR, evet, Bodo düşüneceğim demiş.
1: 2.09 senin Az önce uyardığın
0: Evet.
1: yokların daha favori çıktı ama bu sefer varım daha favori çıktı oransal anlamda. Altınları da
0: Serdal
1: ona
0: Bey
1: yapmış.
0: de 1 ve 4,5 alt nasıl demiş. Bodo isterse uçar gider, sıkıntı orada demiş Orkun Bey de. Ya esasında Lille Storm az gollü maçlar oynayan bir takım, yani deplasmanda oynadığı maçlar bir sefer hariç 2,5 alt bitmiş. Bodo da az önce sen söyledin sadece 2 gol yemiş. Yani kağıt üzerinde esasında Bodo galibiyetini az golle de birleştirebiliriz ama biz biraz böyle, ben de seninle aynı düşüncedeyim. Hissiyattayım diyeyim daha doğrusu. Çünkü kağıt üzerinde gerçekten hani biraz az gollü de olabilir. Bodo tek taraflı bitirebilir işi ama ben de böyle biraz daha karşılıklı gollerle üste gelen bir maç olacağına inanıyorum.
1: Yani Efe abi şöyle Bodo'nun evindeki gol yememe alışkanlığı ve dediğin gibi son 3 maçta kalesini gole kapatması, bunlar tabii ki çok önemli istatistikler baktığında. Ama ligin bu aşamasında hani böyle dediğim gibi enteresan maçlar olur ya, bir tane böyle gidersin gidersin gidersin seri yaparsın.
0: Tabii.
1: Gel bir tane senin dişli rakibin. Baktığında Lille Storm dediğim gibi buraları oynayan bir takım da olduğu için yıllardır. Böyle bir çelme takar kafasından
0: Haklısın.
1: ziyade maçı böyle enteresan bir skora bağlayabilirim ben şeyini. Hani Bodo kaybeder mi? Futbol bu. Hani futbol %100 konuşamayız. Ama bir buçuk üstünü tek taraflı Bodo da yapabilir 2-0'la. 1-1 de bitebilir. 1,5 üst ana bayisim olarak ve maç genelinde de illa gideceksek de bu 4,5 3,5'ları da
0: Evet.
1: özellikle 3,5 zaten çok sıcağım.
0: Ya
1: 4,5'ta değerlendirilebilir oran arttırma anlamında.
0: aralarında oynanan maçlar çok gollü geçmiş bu takımların. Evet, yani geçen sezon böyle ligin sonuna doğru büyük ihtimalle o maçın tabii önem seviyesi de etkili olmuştur ama bir iki tane de sürpriz gerçekleştirdiğini görüyoruz diğer Storm'un. 2 sezon önce bu sahada 4-2 yenmiş. Ama gollü maçlar, aralarındaki gollü maçlar bu takımların öne çıkan istatistiği. Tabii ki hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında dikkate almak lazım. Ben o konsantrasyon eksikliği olursa Bodo gol yer diye düşündüm. Yani Şampiyonlar Ligi maçını da hatta gruplarda şimdi konuşulmaya başlanmış bu maç. İşte hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var ama Şampiyonlar Ligi maçı olması o takımın gol yeme ihtimalini arttırabiliyor. Rotasyona gidiyor, ikinci yarı vesaire. O nedenle belki o istatistiğini devam ettiremeyebilir. Güzel. Bence de öncelik gollerde olmalı. İlk yarı 1,5 üst, maç sonu 3,5 üst. Bodo ile birleştirmeden yapmayı düşünüyor Aykut Güler. Onu
1: Doğru.
0: aktarayım.
1: Doğru. Doğru
0: Dundee
1: abi.
0: United Rangers maçı pek aklımda yoktu. İlgimi çeken maçlardan biri oldu. Rangers yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor. Hearts'ın hocası Rangers'ın başına geldi. Geçen sezon da Rangers için bir hayal kırıklığı oldu. Normal sezonu ikinci bitirmişti. Gene Celtic'e kaptırdılar şampiyonluğu. Yani Hearts belki şampiyonluğu kaptırmış gibi gözükse de Rangers de esasında şampiyonluğu kaptırdı diyebiliriz Celtic'e. O yüzden böyle temiz bir sayfa. İlk maç Dundee United'la oynuyor. Rangers'ın da sanki böyle bu temiz sayfada yeni hoca ilk maç, bir galibiyetle sezona başlaması, oran 1,43 makul gibi göründü gözüme ilk başta. Sen ne dersin?
1: Abi Rangers zaten senelerin Rangers'ı. Son sene
0: Eski
1: dediğin gibi ya.
0: Rangers değil ama.
1: Evet, eski Rangers tabii ki değil. O küme düşüp geri geldiğinden beri abi bir türlü kafayı kaldıramadı adamlar. En son Rangers'ı ne zaman izledin diye soracak olursan sene içerisinde şampiyonluk turunda çok izledim maçlarını. Bahis anlamında vesaire de. Bir de biliyorsun bir sene öncesi de bizi temsilcimiz olan Fenerbahçe'yi elemişlerdi penaltı atışlarında yakın dönemde. Yani bu ligin ilk maçı, ligin ilk maçlarında geçen hafta da abi üzerine çok konuştuk. İlk maçın günahı olmaz. Bendeki nedense maçlarla ilgili düşüncem ilk etapta bu oluyor abi.
0: Tabii.
1: Yani ben oran arttırmak için ilk maçta gollü geçeceğini düşünüyorum bu maçın. Yani Rangers'ın tarafına gitmektense KG var ve üst seçeneği bir tık daha bana şey geliyor. Eğer ki bu maça merkezi bahis sistemi korner açmış olsaydı abi korneri verir geçerdim. Ama illa bir tercih, illa bir şey yorumlayacaksak, ben golleri seven bir bahisçiyim, öyle söyleyeyim. O yüzden de bu maçta da Dundee United'ın Rangers atacağı tek gol çok az gözüme geldiği için veremiyorum. 1.31 oranı var.
0: KG var.
1: Ama şunu, evet, KG var. Doğrudur. 1.48'den değerlendir. Bir de senin yolundan ilerleyebilirim abi burada. Sen böyle bu tip maçlarda şey yaparsın ya. Ev sahibini iki kere bir gol abi. 2.25.
0: Evet.
1: Hızlı
0: o
1: başlangıç.
0: Bak, o da mantıklı.
1: Ligin ilk maçı vesaire. Ama tabii, güzel de bir not verdin az önce. Son Hearst'ın hocası Rangers'a gelmiş dedin. Bu hoca da biliyorsun yani çok kötü şampiyonluk kaybetti. Bir travma yaratmış olabilir mi acaba'yı da düşünmek gerekir.
0: Ben sana o zaman hocayla ilgili bir destekleyici bilgi vereyim. Kafandaki var seçimi pekişsin. Eminim dinleyicilerimizin de pekişir. Rangers'ın şu anki yeni hocası Hearts'ın başındayken Dundee United'ın hocasıyla beraber oynadığı maçların da çok ciddi bir üstünlük kurmuş. Bu da dikkatimi çekti. Geçen sezon mesela bu deplasmanda iki kere Dundee United'ı yenmiş Hearts'la beraber. Kazansın kaybetsin. Rangers'ın Dundee United'a, bir de abi böyle bir maç Rangers'ın gol atamaması bence çok büyük bir hayal kırıklığı olur. İlk çok elin günahı olur. Olmaz. Aynen, çok, ilk çok elin günahı olur. Olmaz. İlk maçın günahı olmaz. Belki kazanamayabilir Rangers ama gol atamazsa yani adama gerçekten ayıp eder, ayıp olur yani. Ayıp ettin derler. Ama Dundee United'ın da gol atması her zaman için ligin ilk maçlarında evinde oynayan takım, taraftarı önünde oynayan takım gol atma ihtimali yüksektir. Dundee United da ligin şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacak. Aralarındaki maçlar ne olmuş bakayım burada. Aralarında oynanan maçlar, son 6 maçın KG var bittiğini görüyoruz. Yani Dundee United açılış maçında boş geçmez. Rangers de yeni hocasıyla boş geçmez. KG var 1.48. Yetenler bununla yetinsinler. Dediğim gibi bir tık üstüne götürmek isteyen de 2.5 üstüyle birleştirsin. Bu kombonun da oranı 1.78. Gayet güzel gözüktü gözüme. Sanki kuponumun ana seçimi bu olacak bugün Aykut.
1: Vallahi abi gayet mantıklı bir kupon olur ana seçim anlamında. KG var olarak gideceğiz, doğru mu? Kombodan ziyade.
0: KG var ve 2.5 üst. 1.78.
1: Okay, kombodayız yani. Üstte vardayız. Anladım abi. Gayet mantıklı bir
0: üstte
1: seçim. Ben de çok sıcağım bu seçime. Ben de bir sürpriz bir şey söyleyeyim o zaman abi. Yayın sırasında, o sıra olur mu?
0: 1'den 2 mi?
1: Hayır. Ben de bugün sana söylemedim hiç ama Radyo Gol dinleyicilerine Güler Şans kuponu, eğer ki okeyin olursa, izin olursa bir Güler Şans kuponu
0: meşhur,
1: vermek
0: meşhur,
1: istiyorum.
0: Meşhur kuponlardan biri, yayında mı geliyor yoksa?
1: Evet, istersen.
0: Adı ne olacak arası kuponun? Güzel bir isim düşün ona.
1: Radyo Güler olsun o zaman.
0: Radyoda Gülen, o Güler olsun yani.
1: Olabilir, olabilir. Yani ikili bir kombine kuponum var. Onu da reklam arasından sonraki sen müsaade verdiğin anda, bugüne özel.
0: Yayının sonunda söyle o zaman.
1: Tamamdır. Tamamdır.
0: Bu da yayının sonunda böyle bir ikili Z raporu da şeklinde verelim.
1: Tamam, bizim meşhur Z raporumuz gibi olsun o zaman.
0: Meşhur Z raporumuz. Yakup Bey galiba, bankocu Tilki Yakup Bey herhalde, iyi yayınlar demiş. Kendisine de selam olsun. Vallahi bayağı bir destek verdi yayınlara. LASK Linz yener, Dinamo Zagreb yener demiş. Yener ve üst demiş hatta. Ama o maçlara ben fazla çalışmadım. Ama bu iki takımın da Şampiyonlar Ligi oynayacaklarını söyleyebiliriz değil mi? LASK yanlış mı hatırlıyorum? Yok, LASK'ın galiba maçı yok henüz. Ve diğer maça da bakmadım. Bilmiyorum, senin hiç bakma şansın oldu mu?
1: Abi diğer maçı bir daha söylersen sana hemen söyleyeceğim.
0: Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb'in maçı.
1: Yok, oralara inmedim abi açıkçası. LASK maçı benim bugünkü sürpriz olarak nitelendirdiğim kupon içerisinde bulunacak ama. Öyle diyebilirim. Ama kuponun asıl şeyini sonlarda zaten paylaşacağız.
0: Bugünden mi peki kupon?
1: Bugünden. İki maçım da bugünden abi. Cuma'ya özel. Güzel bir
0: Cuma
1: güler
0: günü
1: şans
0: olsun.
1: kuponu hazırladım dinleyenlerimize.
0: Peki. O zaman biz devam

0: edelim. Dediğim gibi birazcık da böyle şey yapmış olalım.
1: Peki abi, ben sana bir soru sorsam.
0: Buyurun.
1: Çok reklama gideceğiz mi bilmiyorum ama bir...
0: 4 dakikamız var daha reklama. Tamam.
1: Bugün Süper Kupa finali var. Hani bugünün maçlarından dikkat çeken aslında listeye baktığımızda en kritik maçlardan bir tanesi. Biri de dediğimiz gibi aslında bir sonraki turda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden olabilecek. Son 3 sezonuna da baktığımızda, hatta 4 sezona Kulüp Brugge ve Saint Gilloise ligi ambargo koymuş. Son şampiyon Kulüp Brugge, bir sene öncesi Saint Gilloise. Böyle gidiyorlar. İkisinin bugün aynı bizim Türkiye ligimizde lig başlamadan önce olduğu gibi kupa finali maçı var. Bu maçla ilgili bir hiç bakabildin mi? Bir analiz yapabildin mi?
0: Baktım. Çok böyle biraz üstün körü baktım açıkçası. Ama ben bu Süper Kupa finallerinde gerçekten çok ciddi biçimde bir KG var furyası görüyorum. Bu iki takım da senin dediğin gibi ligini ve devamlı domine ettikleri için, yok kupa şampiyonu yok bir şey, Süper Kupa finallerini de oynuyorlar. Yani hep Kulüp Brugge, Saint Gilloise oynamış son iki sezonda Süper Kupa'yı. İkisi de 2-1 bitmiş. Kulüp Brugge kazanmış. Yani çok benzer bir skor çıkabilir. Bugün taraflardan biri 2-1 kazanabilir. Yani KG var ve 2,5-2-3 gol oynayıp geçiyorum. Yani Süper Kupa finalleri anormal derecede yüksek yüzdeyle 2-3 gol aralığında bitiyor. Ama KG var. Çok doğal da bir açıklaması da var tabii bunun. Çok mantıklı da bir açıklaması var. KG var bitiyor yani ilk maç. Süper Kupa ismi final olsa da bakma, biraz ciddi bir hazırlık maçı kıvamında geçiyor. Prestij mücadelesi şeklinde geçiyor. Tarafsız sahada oynanıyor genelde. Yani Süper Kupa finali benim için KG var ve 2-3 gol demek Aykut.
1: Tamam, çok güzel bence abi, bana bir pas attın. Peki gollerin çoğunluğunu ikinci yarıya sığdırabilir miyiz bu maçla ilgili?
0: Şüphesiz.
1: O zaman
0: ilk ligin ilk maçı.
1: Güzel bir bahis geliyor benden. Bu maça çünkü özel bahis açmış merkezi bahis sistemi. Gol dakikaları toplama, biliyorsun benim Dünya Kupası'ndaki meşhur bahislerimden
0: bir tanesi. Hangi dağda kurtuldu?
1: Evet,
0: şaşırtıcı. Oyuncu ama... özel takım hepsi var burada.
1: Evet Efe abi. O yüzden zaten çok dikkatimi çekti. Ben de diyorum ki abi, hani sen de o pası bana attığın için, ikinci arada da bu golleri düşündüğümüz için iki tane açmış. Gol dakikaları toplamı 128-151. 128'i 1.86'dan alıp cebimize koyalım diyorum ben.
0: Bir daha söyler misin? Ne...
1: Hemen tekrar söylüyorum. Şimdi pası bana attığın için ikinci yarıda golleri... Okey. İki tanesini de açmış. Gol dakikaları toplamı 128 ve 151. 128 olanı 1.86'dan cebimize koyalım diyorum ben.
0: İyiymiş ya.
1: Vallahi bana da çok mantıklı ve sıcak gelen bir bahis abi. İkinci yarıda ben de gollerin tarafından yanayım. Böyle de bir bahis açılmışken, bahis açılmışken değerlendirilebilir diyorum ben.
0: Özel bahisler ne tuttu be Aykut?
1: Abi vallahi.
0: Sen de içeriden şey, herhalde risk merkezi, yani iddia çok mutlu değil mi bu özel bahislerden? Abi, devamı gelecek ya herhalde yeni sezonda.
1: Zaten şu anda bunu vermiş olmaları bile bir... Evet. Fragman İşaret. Gibi bir şey. Ben yeni sezonda özellikle Premier Lig, Fransa Ligi, İtalya Ligi, Almanya Ligi, özellikle bu büyük 5 ligde, bizim ligimizde dahil olmak üzere tabii ki.
0: Evet.
1: Özel bahis, takım bahisi, oyuncu bahisi, touchlar, fauller.
0: Bak,
1: işin rengi çok şatafatlı bir hale geliyor abi.
0: İşi bu maça döndürürsek gene, reklama gideceğiz. Cümlemi bitirince gideceğim. Son 30 saniyemiz lütfen Can'cım. Şimdi takımlarda eğer yeni golcüler varsa Kulüp Brugge'de ve Saint Gilloise'da ve bugün ilk 11 başlayacaksa, o oyuncuların iyi bir performans göstermesine, ilk maç gol atması denenebilir. Çünkü sonuçta burada bir özelde bir rekabet var. Bir ezeli rekabet diyebiliriz. Belki yani derbi niteliğinde midir değil midir bilmiyorum ama son dönemde bu takımlar hep şampiyonluk için oynadıkları için birbirlerine acayip bileniyorlar doğal olarak. Yani Kulüp Brugge'de veya Saint Gilloise'da bir golcü varsa, flash bir transfer ilk maçına çıkıyorsa, Çünkü tüm oyuncu bahisleri açık. Onlara da yönelebiliriz. Reklam arasında istersen hem sen hem ben, istersen ben Kulüp Brugge, sen Saint Gloise'a şöyle bir göz atalım bakalım. Yeni bir flash, bir transfer var mı? Belki oradan bir oyuncu bahisi çıkarırız. Reklamlardan hemen sonra da bir ona değinir, diğer maçlara geçeriz.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
9: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Oo, reklam çok kısaymış ya, bakamadım henüz yani Can. Zolist'te kaldım vallahi ben. Kulüp Brugge'e bakıyordum. Bir anda.
1: Bir reklam arası daha o zaman patladı. Can Bey.
0: Ama bir şeyler buldum galiba. Sende var mı bir şey?
1: Sence var mı abi?
0: Ya olabilir. Bir kere Kulüp Brugge bu Zolis'i sattı biliyorsun, Yunan oyuncu. En büyük, hatta Avrupa'nın gündemine düşen transferlerden biriydi. Bu da iyi haber. Şimdi Kulüp Brugge de onun yerine oynayacak. Mesela Tresoldi'nin bugün... o yükünü çekecektir. Hani ilk etapta böyle eğer oynarsa, ilk 11'lere de baktıktan sonra geçen sezonda Kulüp Brugge'nin en golcü oyuncusu Tresoldi'nin bir şeyler yapması denenebilir. Bir tane de genç bir golcü almışlar 19 yaşında. O da eğer ilk 11'de falan görürsem ona da oynarım. Ama açıkçası dediğim gibi oranlara da dahi bakamamıştım. Sen bir şey buldun mu?
1: Abi ben şöyle oyuncu bahisinde kaleci kurtarışları açılmış olsaydı onu verecektim ama maalesef kaleci kurtarışları
0: yeni
1: daha
0: kaleci var.
1: Evet, açılmamış ama oynatır mı oynatmaz mı bilmiyorum. Çünkü kalecilerini sattı Julius. Yerine bir kaleci geldi ama sanırım oynatmaz. Buna nazaran da abi ben Kevin Rodriguez, Julius'un forveti bende aynı şekilde. Ondan yanayım. Bir isabetli şut çekeri 1.58 oranı var. Cilua ve Kulüp Brugge birbirlerine çok gidip gelen takımlar. Yani pozisyon bulacaklardır birbirlerine. Şut denemeleri çok olacaktır. Bundan kaynaklı da Cilua'nın forveti olan 13 numaralı Kevin Rodriguez'den yanayım ben.
0: Tabii şimdi bütün varyantlar da açıldığı için geçen sezonun mesela Süper Kupa finaline baktım.
1: Ona ben de baktım.
0: Kulüp Brugge 2-1 kazandı. Hemen baktın tabii sen de.
1: Evet.
0: Abi artık aklın yolu bir. 22 tane şut olmuş 11'er. Kulüp Brugge'den 5'i isabetli. Diğeri 2 şut. Kornerler enteresan biçimde, çok korner.

0: çıkmış. 11 korner. Eminim abi, bu maçta kornerler de açıktır.
1: İşte, hayır işte şöyle Efe abi, hayır dememin sebebi az önceki maça, aynı Rangers maçındaki gibi bu maçta da yok. Yani bu maçlarda olsa ben zaten biliyorsun korner seven birisiyim. Direkt kornerlere yöneleceğim ama maalesef açılmadığı için yönelemiyorum. Son seneye bakarak da Ciloa'nın takım olarak 11 şutu abi, 1.60 oranı var mesela. Buna paralel ama.
0: 11 şut, 1.60.
1: 1.60 Ciloa'nın. Kulüp Brugge'da.
0: Çok iyi bu.
1: Cilon Kulüp Brugge'da 12 şutu 1.45 abi. Bunun sebebi de tabii ki Kulüp Brugge'un bir tık, 1.5 tık hatta favori olmasından sebep, hem barem anlamında daha fazla, oran anlamında bir tık daha düşük. Ciloa'da barem anlamında bir tık düşük ama oran anlamında bir tık fazla. Yani 11 şutu Ciloa'nın nasıl çektiğinin çok bir önemi yok biliyorsun ki. 1.60'tan bu da değerlendirilebilir o zaman.
0: 13'üne bile denerim yani. Bir
1: 13'ü zaten için. 13'ü çok can alıcı abi. 2.31.
0: Yani evet, geçen sefer 11'er çekmişler ama geçen sezon istatistiklerine hemen baktığımızda, geçen sezonun istatistiklerine, en çok şut atan takım, en çok XG falan Saint Cloud azmış ama ya bu takımlar karşılıklı çok şut atan takımlar ya. Bu geçen sezonun toplam şutta Kulüp Brugge 17.4 ortalama, Saint Cloud 15.1 ortalama. Bence 13'ler kesinlikle değerlendirilebilir. Bir de iki takımda da şimdi birisinde forvet gitti. Yerine oynayacaklar. Bakma, bir takımdan böyle çok büyük bir transfer yapan bir oyuncu oldu mu, otomatik olarak diğer oyuncular da ön plana çıkabiliyorlar. Ben şutları gözüme kestirdim.
1: Ben de sıcağım abi. O zaman Ciloa'nın 11 şutuna gidelim mi?
0: Favori kim bu maçta?
1: Bu maçta Kulüp Brugge favori. 2 oranı var.
0: 1.92. O yüzden de diğerinin 11 şutu
1: tabii onu anlatmak
0: daha yüksek
1: almış. Baremi düşürmüş, oranı fazlalaştırmış. Diğerinde de baremi yükseltip oranı mantıken götürdüğü için.
0: Saint Cloud'un 13 şutunu aldım ben. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bu maçı biraz uzattık belki ama göreceksin akşam gruplarda en çok konuşulan maç bu olacak. Çünkü normalde diğer maçlar, yani tahmini zor maçlar doğal olarak, ama böyle alternatifler açılınca bence Süper Kupa finaline özel ben de kesin ilgi göstereceğim buna. Alternatif bahislerde bir fırsat bulabiliriz bence. Odak maçlarımdan biri bu olacak akşam.
1: O zaman gruplara bekliyoruz abi.
0: Bekliyoruz. 1-0-2 platformundan da gruplarımızla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Aykut da oradan sponsorumuz. Onun da kendi üyelerine yönelik bazı ayrıcalıkları var. Daha fazla reklam yapmayalım. Siz oradan gerçekten faydalanacağınızı, radyo bu saat dilimine gelen insanlar, doğal olarak bu işlere ilgi gösteren insanlar oldukları için gerçekten orada çok faydalı servisler veriyoruz. Biraz reklam gibi olsa da gerçekten bir bilgilendirme olarak veriyorum. Arzu edenler diyelim, bakıp ilgilerini çekiyorlarsa, hani bu gruplar nedir ne değildir konuşuyorsunuz bu kadar, orayla da bilgi alabilirler. Oradan yönlendirebilirler. 1-0-2 platformunun YouTube yayınlarını şöyle bir izleyin. Gereken bilgilere zaten ulaşacaksınız 1-2 dakika içinde. Yarına bir türlü geçemiyorum ama galiba geçeceğim. Biraz da böyle konuşacağımız maçlara değinmek istiyorum. Yarından böyle öncelikli konuşmak istediğim maç hangisi, şöyle bir bakayım. Sturm Graz. Hadi gel, Fenerbahçe'nin rakibi. Herkes diyor ki Gornik karşısında zorlanan Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında işi hiç kolay değil diyorlar. Ama Sturm Graz'ı da çok takip ettik mi etmedik mi? Biraz Fenerbahçe tarafından bakıyoruz ama yani Sturm Graz da tamam, Hearts'ı geçmiş. İki maçta rahat geçtiğini görüyoruz. Önce bir eşleşmeyle ilgili bir görüşünü almak istiyorum. Bir de bu maçla ilgili gördüğün bir şey var mı?
1: Abi şimdi şöyle, zaten insanlarımızın bu şekilde düşünmesi çok normal. Çünkü Fenerbahçe istediği skoru iki maçta hem oyun olarak hem de skor olarak alamadı. Karşısındaki rakip de gerçekten Hayars'ı darma duman etti iki maçta da. İlk maçta özellikle 4-0, ikinci maçta da 2-0 kazanması bütün böyle herkesin algısını ya acaba'yıma çevirdi. Ama bu da dediğim gibi bizim temsilcilerimizin maalesef kanayan yarası. Yıllardır buraların bir türlü hani normalde kağıt üstünde tabii ki Fenerbahçe hiç konuşulacak bir yanı yok ama elemesi gerekiyor. Ben açıkçası eleyeceğini de düşünüyorum. Hani bir hafta daha geçtikçe maç alışkanlığı özellikle Fenerbahçe açısından geliştikçe oyundaki skora yansıma becerisi değişecektir. Benim abi bu maçla ilgili mesela özellikle Sturm Graz maçlarını kazandı ama sen de illaki bakmışsındır. Topu rakibe veriyorlar Efe abi. Skordan ziyade topu karşı takıma veriyorlar ve karşı takımın topla oynamasına müsaade ediyorlar. Oyun anlayışları sezona bu şekilde başladı. Hatta şöyle bir durum var. Bu Hearts'ın kazandıkları haftanın içerisinde alt ligden bir kupa maçı oynadılar. O maçta da 3-0 yendiler. Ben o maçta bir 15-20 dakika izledim. O maçta da topu yine evet sahip oluyorlar ama genelde topu rakibe veriyorlar. Buradaki asıl kıstas temsilcimizin yani Fenerbahçe'nin de yapacağı. Fenerbahçe eğer ki skora yansıtırsa çok rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Tabii bunu ilerleyen günlerde maça yaklaştıkça değerlendiririz, tabii, konuşuruz. Sakatlıklar vesaireler ne olur ne biter göreceğiz. Belki bir transfer
0: gibi. Alternatif bahisler gene ilginç olabilir o
1: tabii,
0: maçta.
1: Tabii ki %100 abi %100. Ama bu maça gelecek olursak da yine bu ligin ilk maçı. Yine öyle ya da böyle Hayat son maçında 2-0 kazandı. Bence zaten bir antrenman maçı edasında da oynadılar baktığında. Çünkü ilk maç 4-0 kazandılar. Bu maçta da Sturm Graz sezonu açıyor. Sezonu açarken de karşısındaki rakip baktığında çok adı sanı bilinen bir rakip mi? Soru işareti. Tanıyanlar vardır.
0: İlk defa duydum diyebilirim yani. Ne yalan söyleyeyim. Yani, 3 sezondur evet. Da oynuyorlarmış burada.
1: 3 sezondur oynuyorlar abi. İşte sezon içerisinde çok ana liglere odaklandığımız için tabii. Ne oldu? Adı aklımızda ister istemez kalmıyor.
0: Kalmıyor.
1: Bu sebepten ötürü de yani bu maçla ilgili ne düşünüyorum kısmına gelecek olursam da ben abi ligin ilk maçı olması, topu yine ev sahibine bırakıyor olması, Sturm Graz'ın yine bu maçta da topu ev sahibine bırakacağını düşünüyorum. Ben Sturm Graz'ın ilk maç sebebiyle bu maçı kazanamayacağını, yani ev sahibinin bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hafta içi Fenerbahçe maçının olması sebebiyle de Sturm Graz bu maçtan yara alır diyorum ben.
0: O da bir düşünce. Önünde önemli bir maç varken sonuçta bunlar telafisi olan karşılaşmalar. Finlandiya Ligi'nden gördüğüm bir durum ve diğer liglerde de dikkatimi çekti geçen hafta sonu. Bu Şampiyonlar Ligi özellikle ön elemeleri oynayan takımlar tabii ciddi maç önemli maçlar olduğu için çok sezonun en kritik maçları olduğu için biraz daha diğer takımlara nazaran daha hazır olabiliyorlar sezon başına nazaran. Bir avantaj oluyor yani ön eleme oynamak. Herkes biraz tam tersini düşünürken bu maçta şimdi Fenerbahçe ile oynayacak olan Sturm Graz doğal olarak transferlerini daha erken halletmiş olabilir. O bir avantaj sağlayabiliyor. Belki KG var da mantıklı olabilir. Güzel bir kaçış olabilir. Sturm Graz belki gol yiyebilir. Aynı şekilde aralarında oynanan son iki maçı da VGS Troll kazanmış. O da ilginç. Yani öyle ev sahibinde ters gelme durumu var. Ben de açıkçası çok incelemedim maçı. Ama en azından bir bilgi vermek istedim. İstedik.
1: Güzel bir bilgi verdin. Benim aslında notlarım arasında bu vardı. Son iki maçta Troll Sturm Graz'da kaybetmemiş. Aksine evet. Kazanmış diyecektim. Sezonun evet. Da ilk maçı olması. Sturm Graz'ın da maç trafiğinden kaynaklı. Ama şey de sıcak abi. Yani KG var da 1.52'den cebimize koyabileceğimiz bir bahis.
0: Inter Turku da hafta sonu Gnistan'a kaybetmişti. Başakşehir maçından evvel. Yani hepsi de ki ligin ilk mağlubiyetini mi ne aldılar? Ya da ikinci mağlubiyetini doğru.
1: Efe abi Gnistan'ı özellikle söylemiştim ama sürpriz aynen. Yapacaksa, biri kazanacaksa geçen hafta bugün radyo gol bir yanımız var.
0: Gnistan, pazar günkü maçı. Radyo programında da Finlandiya'da efsaneydi yani. İlves'in 1-0'ı müdavim dinleyiciler orada yakalamışlardır onu. Gnistan'ın ilk yarı bir golü. Senin zaten Gnistan galibiyeti. Gayet mantıklı, güzel seçimler oldu. Bayağı bir mesaj gelmiş. Biraz onlara bakalım, ayıp olmasın. Efe abi, Aykut Bey konuk. Selamlar demiş gruplardan Hakan Bey, Hakan Ç. Kendisine de selamlar.
1: Çok selamlar.
0: Sefaköy'den yazıyorum demiş. Kolay gelsin güzel insanlar. İsmim satılmış Saat. Bana en güvendiğiniz üst bitecek 3 tane maç söyler misiniz? Basket, futbol fark etmez. Tekrar selamlar, kolay gelsin. Bence satılmış bey senin Z raporunu beklesin. Eminim onlardan evet. Bir tanesinde 2.5 üst ya da vardır zaten.
1: Bence de. sonunda Sefaköy'den dediği için satılmış bey, bizim dükkanımıza da yakın. Abi bu arada Yeşilova'da biliyorsun. Yeşilova ile Sefaköy yakın. Beklerim çayımızı içmeye.
0: Eyvallah. Bayi Küçükçekmece stat karşısında değil mi hemen?
1: Evet, Yeşilova stadının karşısında. Sefaköy'de zaten hemen bir durak yakınımızdaki, o da Küçükçekmece'nin güzel semtlerinden evet. Bir tanesi.
0: Aykut'un 305-503 kodlu bayi de gerçekten iddianın böyle örnek bayilerinden bir tanesi. İçerisine inanılmaz yatırımlar yaptılar. Ben de henüz görmedim. Ama ilk fırsatta gelip gerçekten o tecrübeyi de yaşamak istiyorum. Bayağı böyle Avrupa çapında standartları olan, içeriye girdiğinde çok farklı hissedeceğin bir bayi ortamı oldu. En kısa zamanda geleceğim ziyaretine de sevgili Aykut.
1: Her zaman arkadaşlar.
0: 1 ve 4.5 alt 1.76 iddia da yedirmezler bence diye düşünüyorum Efe Bey. Selam olsun. Güler şans oyunları da bir bonus versin. Şans bonusu istiyorum demiş. Pek onun imkanı yok orada ama eğer ki şey yaparsanız, dediğim gibi 1.02 platformuna gelirseniz orada bir takım ayrıcalıklar zaten var. Güler şans oyunlarını takip edin. Radyodan da böyle duyduğunuzu söylerseniz belki orada bir size bazı güzellikler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bankocu Tilki'nin adı Hasan'mış. Sevgili Hasan Bey'e de, yaşıtımızsa Hasan'a selamlar. Teşekkür de ediyorum kendisine. Böyle katkı yapan dinleyicilerimiz. Keza Emrah Bey çat diye kuponunu göndermiş gene. Bak, bizim programın bir özeti gibi olmuş adeta. Lask, Grazer, ev sahibi 1.5 üst, Kulüp Brüj, Union, Saint-Gilloise, karşılaşma özel bahisleri 0-30 dakika aralığında gol olur. 1.95.
1: Evet, baktım ben de ona, 1.95 oranı vardı.
0: Bu biraz itiraz ederiz sanki buna. İkinci yarıda daha çok gol bekliyorsak değil mi?
1: Evet, ikinci yarıda golleri beklediğimiz için itiraz etme hakkımız bunda saklı abi.
0: Ama Fenerbahçe'de çok iyiydi ya ilk 30 dakika gol. Metin önermişti çarşamba günü.
1: Evet, Metin abinin önerdi.
0: Çok mis gibi geldi gerçekten.
1: Vallahi tertemiz oranı vardı. Çok da güzel dakikada. Hiç bekletmedi yani. 20'leri bile görmedik orada. İlk 10 dakika içerisinde bir penaltı ve iş bitti.
0: Ama burada yorumumuz birazcık negatif sanki değil mi? İlk 30 dakikaya.
1: Negatif abi. Kupa maçı olması, birbirlerini birazcık böyle tartmayı isteyecek olmaları, her ne kadar birbirlerini son yıllardır, özellikle son 3-4 yıldır birbirlerinin en ciddi rakipleri olsalar da bu da ligin ilk resmi maçı, ligin derken yani bu ülkenin ilk resmi maçı Belçika Ligi'nin. O yüzden kupa maçı olmasından sebep de abi, ilk böyle 30 dakikaları sanki biraz daha tartma, tanıma, böyle gitgellerle süsleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden yani ben çok sıcak değilim abi o bahise. Ama tabii ki niye olmasın.
0: Eyvallah. Adana'dan Çatçat Halil, bayici çocuk bey, Aykut'a da selamlar, bol şanslar demiş. Çatçat Halil de sizin Burcan'ın
1: evet.
0: Alternatif tahminler iddiada kazananlar kulübünden tanıdığımız, ona da selam olsun. O arada bir şey geldi. Ben bu radyoyu ilk kez dinliyorum ve ilk kez yazıyorum. Artık yazarım, dinlerim demiş bir dinleyicimiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Aynen, çok mersi. Eğer bizden dolayı radyoya bir şekilde geldiyseniz tabii ki çok çok mutlu olduk. Burada çok kıymetli yayınlar var. Radyo kaçıncı senesi oldu? Radyo galiba 5. seneye girdik. Ben 4 sezondur yapıyorum. Galiba benden bir sezon evvel başlamıştı ya da böyle yarım sezon geçirdim. 5. sene. Gerçekten nasıl geçti anlayabilmek zor. Ama hakikaten güzel bir yayın akışı oldu. Ben de bayağı radyo golü dinleyenlerdenim. O yüzden umarım devamında gelir. Evet, şöyle bir diğer maçlara geçelim istiyorum. Bakayım bir kaç dakikamız kaldı. Can, onu bir bana belirtirsen biraz. Biz böyle hafta sonuna denk geliriz. Tamam, onu da aldım bitiriş saatini. Onu da ona göre bir 6 dakikamız var. Biraz daha devam edelim. Hafta sonundan maçlara 6 dakika, okey.
1: O zaman bu maçı ben vereyim abi istersen. Cumartesiden.
0: Hem de şeyi unutmayalım. Vakitlice senin
1: konumu
0: şeye yapalım, evet, kuponunu alalım.
1: Tamam. Ben o zaman sana senin master'ını yaptığın ligden abi hemen bir tane maçı sorayım, ondan sonra kuponu bağlayalım.
0: Tamam.
1: Sonra ne dersen onu yapalım, olur mu?
0: Tabii ki. Finlandiya,
1: Guinness tanımız ve Kopyonumuz mücadelesi var. Cumartesi günü saat Türkiye saatiyle saat 19'da Guinness'ın ev sahipliğinde olacak bir mücadele. Rakibimiz de biliyorsun ki meşhur Kopyon.
0: Düşmüş Kopyon'un oranı, çok düşmüş. Ben cuma günü Kopyon'un dün Kopyon'un oranını, hatta dün fotomaç için yazıyı yazarken ben Kopyon'un oranı 1.92 idi. 2.05'ti hatta ya. Yanlış görmediysem şu anda 1.85'lere kadar düşmüş.
1: Yok abi, şöyle iddiada kral oran farkıyla 1.93.
0: Ha, pardon. Süper.
1: 1.93. Büyük ihtimalle senin 2.02'nin iddia kral oran farkıyla 2.02'yi görmüşsündür. Yaklaşık
0: 1.10
1: kuruş düşmüş. Burada da abi geçen hafta yine yayında denk gelmişti. Kopyon'un ben bir şekilde dimdirek kazanırını önermiştim dinleyenlerimize. Ve Guinness'ın da Intertürk karşısında sürpriz yapacağını ve yine kazanacağını kendi adıma dillendirmiştim. Ve ikisi de oldu. O yüzden bu maçla ilgili ilk yorumu senden alayım. Benim bu maçla ilgili yorumum zaten hazır. O yüzden
0: ben Kopyon'un Kopyon'un kazanmasını bekliyorum Aykut. Kopyon'un evet, Şampiyonlar Ligi ön elemeden dolayı evet, ritmini yakaladığını, Kuopio'nun kazanacağını, maçında 3.5 üst biteceğini düşünüyorum. 6.80 oranı var.
1: 3.5 üstünün mü?
0: 2 ve 3.5 üst. 2 ve var, pardon. 2 ve var. 2 ve 3.5 üst İlves maçında düşünüyorum. Oğlu İlves Temperen. 2 ve 3.5 üst. Guinness'tan Kuopion 2 ve var bekliyorum. 3.52.
1: Abi kılıcı çekiyorum sana.
0: Çek. Guinness'tan mı?
1: Guinness'tandayım abi ben bu maçta yine. Ben Guinness'tan'ın bu kadar sazı. Evet, Kuopion tartışması çok iyi. Evet, son bir mağlubiyetleri var. Hiçbir sözüm yok. Ama Guinness'tan'ın da ve bu liginde birazcık böyle kafa karışması için Guinness'tan'ın son bir şarkı daha söyleyeceğini düşünüyorum abi. O yüzden
0: olabilir.
1: Bu son bir şarkıda Guinness'tan'da bu form grafiğini son 3 haftada yakalamışken Inter Turku gibi deplasmandan bir şekilde galip ayrılmışken, hani playofflara da adım adım artık adını yazdırmışken baktığında iyice böyle bir puan anlamında rahatlamak isteyeceklerdir. Guinness'tan'ın ben bu maçta abi sıcağından yanayım. Yani Guinness'tanlıyız bu hafta. Sana da kılıcı çekiyorum Efe abi.
0: Okey. O zaman gollere yönelelim. En doğru seçim. Yani bu maçta goller yanıltmayacaktır. Çünkü Guinness'tan Kuopion'a zorluk çıkartabilir. Zaten ben hani KG var ve Kuopion galibiyetini birazcık da o nedenle ekledim. Gnistan muhakkak bir gol bulacaktır. Maç sonucuna girmek istemeyenler çok net KG var ve üst veya 3.5 üstlere yönelsinler. Gerçekten haftanın en gollü maçlarından biri bu olacak gibi geliyor bana.
1: Öyle mi diyorsun abi?
0: Bence öyle. Sen daha az gol mü bekliyorsun?
1: Abi ben ilk maçtaki gibi enteresan böyle çok golün çıkmayacağını, aynı Kupion'un ilk maçta 1-0 kazandığındaki gibi enteresan bir skor bekliyorum. Herkesin gol beklediği bir maç olduğu için.
0: Şimdi 40 yılda bir böyle bir iddialı bir tahmin yapayım dedim.

0: Kendisi de Radyo Spor'da program yapıyor. Tam bunu da belirtelim. Orada bir galiba birinin yerine program yapıyor akşam. Abi akşam programı 7.30-8 yani drive time. Arkadaş normal o iddia programı da değil, futbol programı. Inter Turku, Efe Uysal bir isabetli şut. Ya kardeşim ya. Biz bir şey dedik. Ne kadar yani o iddialı bir şey yapsak, tuttursak bu kadar etkisi olmaz. Tutturmayınca yerin dibine sokuyorlar. Ama olsun, demek ki dinleniyoruz ve dikkat çekiyoruz. O işi o yönden bakalım.
1: Burada iddialaştık. Bayisin de güzel tarafı bu değil mi ya? Hem eğleneceksin, anladın mı? Hem aynen, keyfini yapacaksın. Ya, hani tabii bunu canım. Tamamen para kazanma odaklı düşünürsek zaten
0: yok.
1: Maalesef o zaman hiçbir şeyde bu muhabbetleri, bu yüzümüzün ilgi tebessümü yapamayız yani. Burada yapamayız. Kendimizi zorlamayacak, kendimizi sarsmayacak rakamlarla çok rahat bir şekilde eğlenmek gerekiyor. Biz öyle yapıyoruz farkındaysan. Oturuyoruz karşılıklı, yemek yerken konuşuyoruz hepsini.
0: O zaman alalım senden Z raporunu. Kağıt kalemleri hazırlayalım. Son dakikamız. Senin bununla da bitirelim. Aykut Güler'in bugünden önereceği ikiliyi alalım. Eğer bu ikili gelirse yarın 1.02 platformunun sabah yayınına lütfen mesaj atın. Gelse de gelmese en azından oynadım diye. YouTube'dayız, 1.02 platformu. 11.45'te yarın yayınımız var. O yayına bu seçimle ilgili yorumları bekleriz. Buyur Aykut.
1: Efe abi, sorumluluğumu iyice arttırdın şu anda. Bu okey, o zaman şöyle Satılmış Bey diye bir abimiz de kupon rica etmişti, biliyorsun.
0: Tamam.
1: Ona da nazaran şöyle hemen toparlayalım. Ben bugün oynanacak olan zaten Avusturya Bundesliga Ligi'ndeki LASK-Grazer maçının 2.5 üstü, yanına da Drogheda Shamrock, İrlanda Ligi, Drogheda Shamrock maçının 2.5 üstünü. Ama bunu nerede oynayabilirler Efe abi? İddia.com üzerinde oynamaları gerekiyor. Sebebi de iddia.com'daki kral oran ve kral MBS farkından ötürü bu iki maçı kombine yapıp dinleyenlerimiz değerlendirebilir.
0: Kaç oran kazanıyoruz? LASK, Grazer, 2.5 üst ve Drogheda maçı. Drogheda, evet. Shamrock 2.5 üst.
1: Evet, 2.75 bu bahisin toplam oranı.
0: Şans diliyorum sana. Bu kuponla da beraber programımızın sonuna geldik. Biraz daha açtık. Aykut'cum, güzel sohbetin için ve katkılar için çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Sağ ol, var ol. Kapanışı beraber yapalım.
1: Ben de teşekkür ederim. Seninle beraber burada aynı şeyleri dilimizden canlatabilmek çok benim için onur ve gurur. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Radyo Gol dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
5: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ATV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musun o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Outaro olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki. Tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Can Genç ile beraber Haber Masası programındasınız. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Tabii ki sıcak gündem olan Beşiktaş'la başlayacağız. En taze maçı oynayan takım Beşiktaş diye bugünkü tasarrufumuz bu şekilde oldu. Beşiktaş'la başlayacağız. Uzun bir şekilde Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Hem dünkü karşılaşmayı hem aynı zamanda transfer gündemini, Salah'ın durumunu, şu anda konuşulan giden gelecek birçok ismin bütün detaylarına Eralp Islı'yla değineceğiz. Daha sonrasında Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'nin de gündemi birazcık sıcak. O yüzden ikinci sıraya Fenerbahçe'yi aldık. Sonrasında Galatasaray ve Trabzonspor diye aslında yayınımızı şekillendireceğimizi sizlere aktarmış olalım. Eralp hoş geldin.
3: Merhaba abi, tekrardan hoş bulduk. Sonunda yayınlar derim ayrıca.
2: Çok çok teşekkür ederim ki aslında özleştik. Bir an önce seninle de görüşmeyi dört gözle bekliyorum abi.
3: Evet abi, kesinlikle katılıyorum. Arayı fazla açtık bu aralar.
2: Aynen öyle. Abi yani aslında dünkü maç sırasında düşündüm, dedim ki bir Eralp'le konuşayım. Sonra dedim ki birazcık daha sindirelim. Maç sonu tabii ki çok değerli konuklarımız vardı ama dedim ki Eralp'le şöyle biraz daha sindirelim, üzerine konuşalım şu 180 dakikayı. Midtjylland karşısındaki Beşiktaş'ı, Sturm Graz karşısındaki şansını da konuşuruz tabii ki ama. Abi biz bu 180 dakikada neler gördük? Bir genel aslında Beşiktaş'ın yorumunu alabilir miyiz abi senden?
3: Ya bence Beşiktaş'ın bu 180 dakika içerisinde tam bir hoca takımı olduğunu gördük. Çünkü baktığımız zaman kadroda çok köklü değişiklikler yoktu geçtiğimiz sezonlardan. Yani bir ilk 11'e baktığımız zaman Salih Özcan, Alexander Nübel ve başka kim?
2: İlhan Fakılı.
3: İlhan Fakılı, çok özür dilerim. İlhan Fakılı ilk 11'deydi. Yani çok fazla bir köklü değişiklik yoktu. Ancak Beşiktaş'ın oyununa baktığımız zaman da geçtiğimiz sezonla siyahla beyaz arasında bir fark vardı sağ içerisindeki, hem ilk karşılaşmada hem de ikinci karşılaşmada. Bu da bence Beşiktaş'ı tamamen bir hoca takımı yapıyor. Bu karşılaşmalarda bence net bir şekilde bunu gördük diyebiliriz. Yani bu şekilde de devam edecektir diye umuyorum. Çünkü hakikaten de Beşiktaş iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Bunu Danimarkalı rakibi karşısında bence bir kez daha görmüş olduk. Yani tura baktığımız zaman ben turu biraz daha Midtjylland tarafında görüyorum. görüyordum. Bunu seninle maçtan önce yaptığımız konuşmada da belirtmiştim zaten. Çünkü yani rakibimiz güçlü bir rakipti. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi grup aşamasını 3. sırada bitirmiş. 8 karşılaşmada 6 galibiyet alıp sadece bir kere yenilmiş bir rakipti. Ve bu takımda çok köklü değişiklikler olmadan rakipti. Yani sadece sol kanatları Trabzonspor'a transfer oldu, Aral Şimşir. Onun dışında çok fazla bir değişiklik olmadan onları bu seviyede yenmek tabii ki de bana kadar çok büyük bir iş. Çünkü baktığımız anda yani bu eşleşmeden önce sadece ben değil bütün futbol kamuoyu herhalde Midtjylland'ı favori olarak görüyordu. Ancak burada Beşiktaş Vincenzo Italiano önderliğinde her iki karşılaşmada da rakibini yenmeyi başararak adını 3. tura yazdırmayı başardı. Yani dediğim gibi burada bence başarıdan en büyük payı hocaya vermemiz gerekiyor. Gerçekten kısıtlı zamanda takım üzerinde etkisini göstermiş diyebiliriz. Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarına da baktığımız zaman da gerçekten hem geçiş oyununu hem de atak futbolunu iyi bir şekilde işlediğini gördük hocanın bu 1,5 aylık süre içerisinde. Beşiktaş'a transferler daha devam edecek. Burada hocanın istediği orta saha ve kanat oyuncuları da takıma eklendiği zaman Beşiktaş daha iyi bir takım haline gelecektir ileriki turlarda.
2: Peki yani tabii ki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Vincenzo Italiano'nun altını çizdin. Başarıdaki en büyük payı hocaya verdin. Yani Sergen Yalçın ve Vincenzo Italiano arasındaki belirgin farklar nelerdi de biz bu kadar aslında hocayı iki maçla beraber bayağı aslında över hale geldik. Yani birçok dinleyicimiz de dün yayında da şunu söylüyordu. Hoca evet iyi başarılı ama çok yüksekten de bir uçmamalıyız sanki gibi bir cümleler de okuyordum. Ama burada açıkçası benim de şahsen çok da beğendiğim bir teknik adamdır Vincenzo Italiano ki hem İtalya serüveninde de yakından takip ettiğim bir isimdi. Yani Sergen Hoca ile arasındaki fark tam olarak neydi diye sormak isterim.
3: Ya bence Sergen Hoca'nın özellikle ikinci dönemine bakarsak kafasının çok fazla Beşiktaş'ta ve teknik direktörlükte olmadığını gördük. Bunu özellikle derbi karşılaşmalarında iyi bir şekilde hissettiğini düşünüyorum Beşiktaş taraftarının ki Sergen Hoca'yla da Beşiktaş'ın ayrılması çok iyi olmadı yani. Son karşılaşmalarda kendisine suçsuz falan fırlatıldı. O yüzden de yani istenmeyen olaylar yaşandı oralarda. Sergen Hoca da kafasını çok fazla buraya veremediği için zaten yönetimle konuşup henüz sezon başlamadan bir ayrılık kararı alınmıştı. Yani dediğim gibi eğer ilk Sergen Yalçın dönemindeki gibi olsaydı işler şu anda takımın başında hala Sergen Yalçın'ı görüyorduk bana kalırsa. Ama burada Sergen Hoca'nın saha içine çok fazla odaklanamaması bence her iki taraf açısından da bardağı taşıran son damla oldu. Ya Sergen Hoca'nın da çok fazla şu dönemde teknik direktörlük yapmaya niyeti olduğunu bence hem bana hem de bütün Beşiktaş taraftarlarına hissettirememiştir diye düşünüyorum. Ancak Vincenzo Italiano'ya baktığım zaman kariyeri yükselişte olan bir hoca ki Bologna'dan ayrıldıktan sonra sezon başında aslında ismi Napoli ile daha anılıyordu. Ancak Napoli oraya son anda Allegri ismini tercih etti. O yüzden de yani dediğim gibi kariyeri yükselişte bir olan bir hoca. Ya buradan belki de bir Avrupa devrine sıçrama imkanı olan bir hoca. Eğer ki Bologna'daki oyun mentalitesini Beşiktaş'ta devam ettirebilirse ki henüz çok erken. Sen de az önce bundan bahsettin. Yüksekten uçmamak lazım. Ama Beşiktaş bu şekilde devam ettiği takdirde tabii ki de hocanın da ileride karşısına çıkacak takım adayları artacaktır 5 büyüklükte. O yüzden bence Vincenzo Italiano faktöründe bunlar da çok önemli etkenler. Hocanın karnesine baktığımız zaman Fiorentina ile iki konferans finaline çıktı kendisi. Sergen Yalçın'ın Avrupa kariyerine baktığımız anda da yani tam anlamıyla bir hezimet var Beşiktaş tarafında. Yani Sergen Hoca ilk döneminde de yani kafasını çok fazla Avrupa'ya verebilen bir hoca değildi Beşiktaş'ın. O şampiyon olduğu 20-21 sezonuna bakalım. Sezon başında Beşiktaş Rio Ave'ye elenmişti. Doğru. Yine çok çekeceli eleştirilmişti. O yüzden ardından gerçekleşen sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş 6'da 0 çekti Sergen Hoca ile. O yüzden yani Sergen Hoca'nın çok iyi bir Avrupa karnesi yoktu Beşiktaş'ta. Ancak Vincenzo Italiano'ya baktığımız zaman henüz Beşiktaş'a gelmeden önce daha önce de bahsettiğim gibi Avrupa kupalarında isminden bahsettirmiş bir hocaydı. Bence en büyük fark da iki hoca arasında burada devreye giriyor. Avrupa faktörü. O yüzden de yani bu tip karşılaşmalarda eleme turlarında ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ya da konferans liginde gruplara kalması takdirinde de bence hoca ligde nasıl oynatacak da takımı Avrupa'ya da yine aynı özeni gösterecektir diye umut ediyorum.
2: Ya açıkçası hocanın Avrupa serüveniyle alakalı bir de soru sormak istiyorum herhalde. Çünkü ister istemez şöyle bir açıklamaya bazı Beşiktaşlıların da takıldığını düşünüyorum. Yani ister istemez tabii ki hangi Avrupa Kupası'nda olursak ileriye doğru gideceğiz diye bir açıklama var. Ama Beşiktaş taraftarı Konferans Ligi'ni istemiyor gibi de bir şey düşünüyorum. Belki de Konferans Ligi'nin finalinin Beşiktaş stadyumunda olması da hocayı bir iştahlandırıyor mu? Yani hocanın tam olarak niyetinin ne olduğunu anlamalıyız. Çünkü Konferans Ligi'nde bu kadar başarılı bir hoca final tabii ki Tüpraş Stadyumu'nda İnönü'de, Avrupa Ligi'nde Midtjylland'den sonraki turlar nispeten kolay gözüküyor. Bu açıklamanın sebebini neye bağlıyorsun? Eralp Isı ne düşünür?
3: Ya burada birazcık yanlış tarafa çevrildiği gibi hissediyorum bu açıklama. Hocanın burada açıklamak istediği aslında Beşiktaş'ın net bir şekilde gelecek sezon Avrupa Kupalarında var olması. Yani bir şekilde orada olacağız demeye getirmiş hoca. Ancak sosyal medyada birazcık farklı tarafa çekildi bu konu. İşte konferansa gitsek de olur, Avrupa'ya gitsek de olur gibisinden. Ancak burada hocanın kesin olarak bahsettiği şey Beşiktaş'ın gelecek sezon net bir şekilde Avrupa Kupalarında yer alması gerektiğiydi. Burada sen de bahsettin, bu sezonun ardından Konferans Ligi finali Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak. Bu da aslında Beşiktaş taraftarlarının iştahını arttıran bir mevzu. Ama baktığımız zaman özellikle playoff aşamasında Konferans Ligi'nde abi Avrupa Ligi'nden çok daha zorlu rakipler var. O yüzden de eğer ki Beşiktaş olumsuz bir durumda, yani Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda elenmesi halinde çok zorlu rakiplere karşı oynayacak. Bu da bence orayı ciddi derecede zorlaştırıyor. Benim bildiğim kadarıyla şu an aklımda olan takımlar Konferans Ligi playoff'unda, ki Beşiktaş'ta Konferans Ligi'ne düşerse eğer, yani eleme turlarına düşerse playoff aşamasında seri başı olmayacak ve seri başı gelecek takımlar yanlış hatırlamıyorsam Brighton, Monaco, Atalanta, Freiburg gibi takımlar. Bu da bence yani gruplara kalmasını Beşiktaş'ın ciddi derecede zorlaştıracak rakipler. O yüzden çok fazla çantada keklik görmemek lazım. Ha işte biz konferansa gidelim, konferans finali zaten bizim stadyumumuzda oynanacak, orada daha rahat puan farmlarız gibisinden düşünceler şu an için hata olur diye. Çünkü playoff aşamasına baktığımız zaman Avrupa Ligi'nden daha zorlu rakipler olacak. Bunun da başlıca sebebi Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne düşse bile playoff eşleşmelerinde.
2: Mevcut oyunu gördük, mevcut sistemi gördük Beşiktaş'ta, mevcut anlayışı gördük bence daha doğru bir Türkçeyle. Trossard bu takımda İlhan'ın yerini mi doğrudan alır? Veyahut da hoca Trossard'ı belki Olaita'nın bölgesinde Orkun'la Trossard'ı yan yana mı kullanır diye düşünüyorsun? Buradaki aslında kafalardaki soru işaretini giderirsen, Trossard'ı aslında bize bir güzel tanımlayabilirsen Beşiktaş oyununa ne katabileceğini çok mutlu oluruz.
3: Ya öncelikle evet, son iki karşılaşmada Beşiktaş iki kere ilk 11 ile karşılaşmaya başladı. Ancak Vincenzo Italiano'nun özellikle Fiorentina'daki son dönemine ve Bologna dönemine baktığımız anda neredeyse hiçbir karşılaşmaya üst üste aynı 11'lerle çıkmamış bir isim. Bu da demektir ki Trossard da bu oyuna eklendikten sonra bence hem İlhan yerine hem de Junior Olaitan yerine sezon içerisinde fazlasıyla göreceğiz. Yani oralarda rotasyonu çok sık bir şekilde göreceğiz bence. Burada hocanın bu iki karşılaşmada aynı 11'i kullanmasının asıl sebebi tabii ki de dar rotasyondu. Burada tabii ki de hücum hattına Trossard eklenince bence hocanın yani geri geldiğinde Yang Yuoh yerine bile kullanabileceği bir isim. Bunu Arsenal'deki döneminde de görmüştük sıkça.
2: Doğru.
3: Trossard'dan sahte 9 oynadığını. O yüzden bence hocanın elinde yani hücumun ana planı olacaktır diye düşünüyorum Trossard'ın. Yani burada hem sol kanatta görürüz kendisini, hem belki de ofansif orta saha pozisyonunda Orkun'la beraber görürüz. Onun dışında dediğim gibi sıkışan oyunda sahte 9'a da atabilirsiniz Trossard'ı. Ya burada bence hocanın hücumdaki temel parçası olacaktır diye düşünüyorum Trossard, ki ya Trossard da aslında yeteri kadar abartmadığımız bir isim. Bunun da bence başlıca sebebi Trossard geldikten sonraki Muhammed Salah yangınlarıydı Beşiktaş taraftarının. Bu bence Trossard transferine ciddi derecede gölge düşürdü diyebiliriz. Yani o yüzden Beşiktaş'ın henüz yani ne seviye bir topçu aldığını Beşiktaş taraftarı tam anlamıyla idrak edebilmiş değiller. O

0: düzende birazcık geri planda kaldı diyebiliriz Muhammed Salah sürecinden dolayı, ama dediğim gibi sezon içerisinde yani eğer ki hücum hattı bu şekilde şekillenecekse Beşiktaş'tan, yani sağ kanada büyük bir yıldız isim gelmeyecekse, hücumun en temel parçası Leandro Trossard olacaktır Beşiktaş'ta ki ben hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde toplam performansına bakarsak çift hanelere çıkacağını düşünüyorum hem gol hem de asist sayılarında.
1: Salah gündemine gireceğiz tabii ki abi, ama sosyal medyadan okuduğum iki tane mesajı, bir pozitif bir negatif mesaj okumak istiyorum. Sosyal medyadan gördüğüm bunlara yorum bekliyorum tabii ki haliyle. Bir pozitifle başlayalım. Orkun Türkiye Ligi'nin en iyi orta saha oyuncusudur cümlesini çok fazla görüyoruz. Bir de şunu görüyoruz. Ottara bir ay önce Beşiktaş kadrosuna katıldı. Hala daha sol bekte Rıdvan oynuyor. Acaba bu oyuncu yedek olmak için mi alındı diye iki tane soru görüyoruz. Bir pozitif bir negatif. Eral Pıssı hangi sırayla başlamak isterse başlasın ama bu iki sorunun cevabını ve görüşlerini çok merak ediyorum.
0: Abi Oğuttara'dan başlayalım istersen. Oğuttara geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde sakatlık yaşamış bir isimdi Monaco'da ki gelmeden önce de yani sosyal medyada birçok mesaj görmüştüm aslında kendisi konusunda kronik sakat olduğuna dair. Ancak şu anlık bir kronik sakatlığı bulunmuyor oyuncunun. Evet, kendisi her iki karşılaşmada yedek kulübesinde başladı. Ama şuna değinmek istiyorum. Oyuncu Rıdvan'ın yediği olarak mı alındı? Kesinlikle hayır, çünkü oyuncuya verilen bonservis bedeline baktığımız zaman Monaco'ya yaklaşık 8+2 milyon eurodan 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödendi. Ya bu da özellikle Beşiktaş gibi bir takımda asla rotasyon seviyesinde bir oyuncuya verilecek bir ücret değil. O yüzden burada kafalardaki soru işaretlerini gidermiş olalım. Oğuzlara tam anlamıyla hazır olduktan sonra kesinlikle Rıdvan'dan o mevkiyi devralacaktır. Oyuncu evet bir aydır takımla beraber çalışıyor, ancak ilk iki haftasına bakarsak kamp sürecinde Oğuzlara takımdan ayrı olarak sadece düz koşulara katıldı. Bu da kendisinin antrenman eksikliği olduğu anlamına geliyor. O yüzden de dediğim gibi oyuncu sakatlıktan da yeni çıkmış bir isimdi Monaco'nun son döneminde. O yüzden oyuncudan birazcık sabır etmemiz gerekiyor. Birazcık sabretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tam anlamıyla formunu kazandığı zaman bence Rıdvan'dan formayı devralacaktır. Orkun mevzusuna gelelim. Ya burada tabii ki bu düşünceler, yani Orkun en iyi orta sahadır, yok Fenerbahçe'den bir isimdir, Galatasaray'dan bir isimdir konulara çok fazla girmek istemiyorum, ancak form durumuna bakarsak Orkun şu an itibariyle bana kalırsa da Türkiye Süper Ligi'ndeki en formda orta sahadır. Daha doğru bir ifade kullanmak gerekirse en formda ofansif orta sahadır. Çünkü hakikaten de Vigilant eşleşmesindeki her iki karşılaşmasına da kalitesini ve takım kaptanlığını bir kez daha gösterdi bütün Beşiktaş taraftarına. O yüzden de Beşiktaş taraftarı elinde Orkun gibi bir aset olduğu için herhalde ne kadar şükretse azdır diyeceğim. Çünkü yani Orkun bu seviye Beşiktaş'ta olmasa Orkun buralara düşecek bir oyuncu değildi ki. Geçtiğimiz sezonda zaten Beşiktaş'a gelmeden önce önünde birçok teklif vardı Beşiktaş'ta. Doğru. Aynı düzeyde, ancak oyuncunun tercihi burada Türkiye'de tamamen desteklediği takımdan yana oldu. O yüzden de dediğim gibi Beşiktaş taraftarının birazcık şükretmesi lazım ellerinde Orkun gibi bir orta saha olduğu için. Ya dediğim gibi çok fazla Orkun en iyi orta saha, yok Gündoğan en iyidir, Torreira en iyidir tartışmalarına girmek istemiyorum. Her oyuncu kendi profillerinde ayrı özelliklere sahip isimler. Ama baktığımız anda da ofansif orta sahalar arasında herhalde sezona en iyi giriş yapan isim Orkun Kökçü oldu diyebiliriz.
1: Peki şunu soracağım. Michelin maçına bir geri dönmek istiyorum. 180 dakikaya ama değinmek istiyorum. Yani sadece son 90 dakika 2-0'lık galibiyet değil. İlk maçın 1-0'lık galibiyetini de baz alarak elinde 3 tane madalya var. Altın madalya, gümüş madalya ve bronz madalya. Vincenzo Italiano'yu tabii ki sen onare ettin. Onu saymadan bu soruyu soruyorum. Bronz madalyayı kim alır? Gümüş madalyayı kim alır Beşiktaş'ta ve altın madalyayı kim alır? Yani turun geçilmesinde, belki de bu kadar kolay gösterilmesinde de diye yorumlayabiliriz ki nitekim belli başlı belki dinleyicilerimiz izlememiştir ama burada bir altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya dağıtacak olsa Eral Pıssı kimlere dağıtırdı?
0: Çok güzel bir soru abi öncelikle. Ben burada bronz madalyamı İlhan'a vermek istiyorum çünkü İlhan gerçekten çok iyi bir iki karşılaşma geçirdi. Hem ilk karşılaşmada da hücumu çok iyi yönlendirdi sol kanat üzerinden. Dün akşamki karşılaşmada da artık oyunu koparan penaltıyı kendisi almıştı.
1: Doğru.
0: Açık alanları çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Burada bence kendisinin en büyük şansı her iki karşılaşmada da rakibin 10 kişi kalması. Bu sebepten dolayı da birçok açık verdi Vigilante defans hattı. Bu yüzden de zaten seninle ilk karşılaşmadan önce de bunlardan bahsetmiştik. Doğru. İnan özellikle açık alanlarda çok etkili bir oyuncu olabilir. Gelişime açık bir oyuncu demiştik. Hı. Bence bu iki karşılaşmada Kumaş'ın ne kadar sağlam ve kaliteli olduğunu bizlere gösterdi. O yüzden ben burada bronz madalyamı İlhan'dan yana kullanmak istiyorum.
1: Peki, peki.
0: Gümüş madalyayı ise ben burada Nübel'e vermek istiyorum. Bence hem dün akşam çok iyi bir karşılaşma çıkarttı, hem de ilk karşılaşmada maç 1-0 iken inanılmaz bir kurtarış yapmıştı karşı karşıya da. Burada bence turun anahtarını kendisi getirdi diyebiliriz Beşiktaş'a. O yüzden de ben burada kesinlikle gümüş madalyayı Nübel'e vermek istiyorum ki Beşiktaş'ta uzun yıllar sonra herhalde o yabancı kaleci hasretine son verdi diyebiliriz Nübel'le beraber. Burada katılırım. İki karşılaşmaya baktığımız zaman iyi bir ikili oldu diyebiliriz Beşiktaş ve Alexander Nübel. Burada kesinlikle gümüş madalya hak eden isim kendisidir diye düşünüyorum. Ve altın madalyaya geçiyorum. Altın madalyamı da tabii ki az önce de çok övdük. Burada kaptan Orkun Kökçü'ye vermek istiyorum. Hem ilk karşılaşmanın skorunu tayin eden golü atmıştı ceza sahası dışarısından. Dün akşam da bence Beşiktaş hücumlarının birçoğunu kendisi yönetti. Takımın beyni olmayı başardı burada ki attığı penaltı golüyle de artık turu Beşiktaş'a getirdi dün akşam. O yüzden de ben her iki karşılaşmada da hem gol atması sebebiyle hem de bu iki karşılaşmalarda aslında o Trossard'dan beklediğimiz hücum aksiyonlarını eşitlendiren ve yönlendiren isim bu iki karşılaşmada Orkun Kökçü olduğu için ben burada altın madalyayı da kendisine vermek istiyorum.
1: Abi çok çok güzel değerlendirdin. Bu arada ben Arfiyan katılırım. Yani gümüş ve altına zaten katılmamak mümkün değil. Bronz madalya işinde de İlhan'ı ödüllendirmeni çok çok doğru buldum. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz da transfere geçeceğim ama biraz savunma hattından bahsetmek istiyorum ki bir iki tane yorum katıp aslında soruyu yorumla sana yöneltmek istiyorum. Şimdi ilk maçta ben Calo'yu inanılmaz beğendim. İkinci maçta da Emirhan'ı çok çok beğendim. Agbadu gibi bir 18 milyon euro civarında bir yatırım vardı ve az stoper, hatta yanına bir stoper konuşuluyordu. Son aldığım haberlere göre Agbadu'nun yedek kalabileceğinin sinyallerini görmeye başladım. Acaba Agbadu mu gidecek veyahut da bu iki oyuncu hocaya da acayip bir güven verdi de Beşiktaş stoper transferini biraz erteleyecek mi? Biraz paket bir soru sormaya çalıştım ama bütün hem performans değerlendirmesi hem de Beşiktaş'ın stoper rotasyonunda neler olabileceği hakkında bize en azından kılavuz olursan çok seviniriz abi.
0: Ya burada Agbadu'dan başlayalım istersen. Lütfen. Bence Calo'nun bu form durumunu hiçbir Beşiktaş taraftar beklemedi. Çünkü geçtiğimiz sezonun ardından herhalde takımda gönderilecekler listesine ilk yazılacak isim burada Thiago Calo olurdu diye düşünüyorum. Ancak oyuncunun sezona çok iyi başlaması bence burada taraftarın da kafasındaki kendisi hakkında soru işaretlerini birazcık geri planda bıraktı diyebiliriz. Ya burada tabii ki de hocaya sorsanız Calo'dan mı çıkalım, Agbadu'dan mı çıkalım diye şu an itibariyle bence Agbadu'dan çıkalım der. Ancak burada oyuncunun çok yüksek maliyetleri bence elden çıkartma konusunda da Beşiktaş'ı zorlar diye düşünüyorum. Çünkü yani baktığımız zaman daha 6-7 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 6-7 ay önce Beşiktaş'a 18 milyon euroya transfer oldu ve kendisi de yıllık 2.8 milyon euro alan bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Yani yaşı itibariyle de Beşiktaş'ın ne bu bonservis bedelini kazanabilir tekrardan ne de oyuncuya aynı düzeyde yıllık maaş veren bir takım olabileceğini sanmıyorum. O yüzden de elden çıkartmanın çok kolay olamayacağı bir isim bana kalırsa burada Emmanuel Agbadu. Ama baktığımız anda da yani az önce neyden bahsetmiştik? Hoca sürekli aynı 11 ile çıkmayı seven bir hoca değil demiştik. Rotasyonu çok Doğru. seven bir hoca ve hem Fiorentina hem de Bologna'daki dönemlerinde birçok kez farklı ilk 11'lerde çıktı demiştik. Bence burada Agbadu elden çıkartılmasa bile yani lig ve Avrupa serüveninin beraber gideceğini varsayarsak tabii ki de birçok kez ilk 11'de tekrardan yer alacaktır kendisi. Ama yani şu an itibariyle hocaya sorsak hangi oyuncuya daha çok güveniyorsun diye herhalde Thiago Calo der burada Vincenzo Italiano. Öte yandan Beşiktaş bir sol stoper arıyor. Yani burada ön plana çıkan isim aslında Leo Pereira'ydı. Ancak oyuncu da geçtiğimiz günlerde bir sakatlık yaşadı ve dün akşamki Emirhan'ın formundan sonra da bence Beşiktaş'ın ana önceliği olmayacaktır sol stoper takviyesi. Tabii ki de bu transfer döneminde Yani bir sol stoper net bir şekilde alacak Beşiktaş, ancak dün akşamki performansına bakarsak yani bence burada Beşiktaş önceliği orta saha ve sağ kanat transferine çevirecektir diye düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle katılırım. Peki gündemdeki savunmadaki isimlerle başlamak istiyorum. Yani Leo Pereira, Jeff Shabo, Lukumi gibi isimler var. Sol stopere hangisi uygun profil olur ve Beşiktaş hangi oyuncuyla daha yakın mesafede anlaşma konusunda diye sormak isterim.
0: Ya burada bence hocanın direkt olarak yani net bir şekilde istediği isim Lukumi. Ancak burada Bologna'nın istediği 20 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel bana kalırsa. Oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyor ki ya burada hem Beşiktaş hem de Galatasaray yani kim transfer ederse nokta atışı bir savunmacı almış olur. Çünkü baktığımız zaman hakikaten de kariyeri çok yükselişte olan ve çok iyi bir stoper, iyi bir kesici. O yüzden de dediğim gibi eğer ki Beşiktaş bu transferi bitirirse savunma anlamında çok önemli bir hamle yapmış olur. Ancak dediğim gibi maliyetler çok yüksek Lukumi'de. Hoca da aslında geçtiğimiz günlerde bunun sinyalini vermişti. İkinci Midtjylland maçı öncesindeki basın toplantısında. Hocaya sormuşlardı. Eski takımınız Bologna'dan kaç oyuncuyla ilgileniyorsunuz diye. Hoca da 1-2 oyuncuyla 1-2 oyuncuyu isterim demişti. Bu isimlerden birisi kesinlikle Lukumi. Ama dediğim gibi Lukumi'nin buradaki yüksek bedelleri bu transferin önündeki en büyük engel. Yani Beşiktaş şu an için o bölgeyi Jeff Chabot'u alacak gibi duruyor. Yine iyi bir kesici ve aslında profil olarak da Jalo'yu tamamlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ancak kafamdaki en büyük soru işareti burada oyuncunun net bir şekilde oyun kurucu bir stoper olmaması. Yani burada Jalo da oyun kurucu bir stoper değil ama baktığımız zaman Agbadu biraz daha temiz bir oyuncu. Eğer ki Chabot gelirse acaba Jalo yerine hoca Agbadu'yu mu düşünür diye de gözden geçirmiyor değilim. Çünkü dediğim gibi eğer ki Beşiktaş burada savunmadan oyun kurmayı planlıyorsa bunu asla Chabot üzerinden yapamaz bana kalırsa.
1: Katılırım.
0: O yüzden de yani burada Agbadu'yu da aslında hoca A planlar arasında tekrardan dahil edebilir diye düşünüyorum. Yani Jeff Chabot ismi dediğim gibi iyi bir kesici ve şu an itibariyle ilgilenen oyuncular arasında Beşiktaş'ın imza attırmaya en yakın olduğu isim. Hem bedellerine bakarsak Lukumi'nin neredeyse yarı fiyatına gelecek bir oyuncu. Burada Beşiktaş'ın yaklaşık olarak 10 milyon euro seviyelerine çıktı oyuncu konusunda. Stuttgart'ın da net beklentisi yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon euro seviyelerinde. Yani asla çözülmeyecek bu problem değil. Ama baktığımız zaman hocanın oraya ana önceliği Lukumi. Ama dediğim gibi burada Lukumi konusunda Bologna asla geri adım atmıyor ve 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var. Bu da transferin önündeki en büyük engel.
1: Peki Eralp, şimdi tabii ki iki tane soru kaldı aklımda ama herkesin beklediği soruyu soracağım. Yani birçok spor medyası, mecrası Beşiktaş'ta Muhammed Salah gündemi rafa kalktı diye bir satır arası mesaj yayınladı. Hatta manşet attı kimi zaman ama Sayın Önder Özen'in bence çok çok iyi bir iletişim sürdürdüğü bir basın toplantısı vardı ve bu basın toplantısında esasında benim en azından kendimce anladığım şekil şuydu. Beşiktaş'ta Muhammed Salah gündemi esasında rafa kalkmadı. Beşiktaş elinden gelen her şeyi verdi. Beşiktaş oyuncuya ilgisini maksimum olarak gösterdi ve teklifimiz masada şeklinde ben yorumladım. Yani bu iş rafa mı kalktı yoksa ben mi burada biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum diye sormak istiyorum abi.
0: Yok, burada Salah gündemi net bir şekilde rafa kalktı diyemeyiz ki az önce sen de çok güzel özetledin. Aslında burada Sayın Önder Özen hakikaten de yani iletişim dersi verdi diyebiliriz burada. Yani burada önemli olan faktör şuydu. Beşiktaş 2 hafta öncesinde aslında Salah'ın istekleri konusunda yani mali şartlarda anlaşma sağlamıştı. Ancak burada oyuncunun menajerinin daha sonrasında işleri yokuşa sürmesi transferin önündeki en büyük engel oldu. Ya Beşiktaş daha sonrasında yaptığı teklifi de yükseltti. Yani ilk anlaşılan bedellerin üstüne de çıktı burada. Ancak ardından tekrardan Salah'ın menajeri Remy Abbas tekrardan bir fiyat artışına gitti. Hem yıllık maaş düzeyinde hem de yurt dışına satılacak formalar üzerindeki payda. Burada da Beşiktaş yönetimi birazcık sinirlendi aslında oyuncunun menajerine. Çünkü yani her seferinde burada yan çizdi diyebiliriz aslında Salah'ın menajeri ki Liverpool'da son sözleşme yenilediği döneme de baktığımız zaman yine buna benzer oyunları yaptığını görmüştük burada oyuncunun menajerinin. O yüzden de aslında Beşiktaş çok güzel bir res çekti burada. Eğer ki son şartlarımıza geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız bu transferi tamamen rafa kaldıralım dediler ki bu da bence oyuncunun menajerine çok güzel bir rest oldu. Ancak son 3 günlük sürece baktığımız zaman oyuncunun menajeri burada pes etmiyor. Yani hem oyuncu ülkemizden takımlara, özellikle bugün Trabzonspor iddiaları yine yayılmaya başladı.
1: Doğru.
0: Dün MLS iddiaları çıkmıştı. Şu an takım adını hatırlamıyorum ama sahibi Mısırlı olan bir MLS takımı varmış. Ona yazılmaya başlamıştı. Bunlar tabii ki de menajer oyunları. Burada oyuncunun menajeri Remy Abbas tekrardan kendi şartlarını yükseltmeye çalışıyor. Ancak dediğim gibi Beşiktaş burada bir kuruş bile artık son teklifin üzerine çıkmayacak ki burada aslında birazcık bardak da taştı diyebiliriz. Burada hem Sayın Başkan Serdal Adalı hem de Önder Özen ellerinden geleni yaptılar, ancak oyuncunun menajerinin sürekli işi yokuşa sürmesi bu transferin önündeki en büyük engel oldu. Eğer ki medyaya yansıdığı gibi Salah gerçekten Avrupa'da oynamak istiyorsa durağı Beşiktaş olacaktır. Çünkü ya Avrupa'da herhangi bir takımın da bu seviyede bir maaşa çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü baktığımız zaman 5 büyüklükteki vergi oranlarına bakarsak Beşiktaş'ın verdiği maaşı vermesi için ya neredeyse bir Haaland kontratı sunması lazım burada takımların Salah'a. Bunun da çok fazla mümkün olduğunu düşünmüyorum şu an itibariyle. Yani oyuncu burada ya Suudi Arabistan'a ya Amerika'ya ya da Avrupa'da kalacak da Beşiktaş'a gelecek. Ki yani çıkan haberlerde bakarsak oyuncu Avrupa'da kalmak istediğini söylüyor her seferinde neredeyse. Ya bu da okları tabii ki de Beşiktaş'ın üzerine çeviriyor. Ama bu transfer olduğu takdirde bile bu tamamen Beşiktaş'ın istediği şartlarda olacaktır bu
1: peki
0: transfer.
1: Eralp, son sorumu soracağım. Şu şekilde bir soru aslında. Eğer diyelim ki Salah'ın gelmediği bir denklemde Beşiktaş majör transferini diyelim sağ kanada yine bu kadar bonkör ve yüksek bedelli bir transfer olarak mı değerlendirecek? Veyahut da orta saha oyuncusu ismi de çok fazla konuşuluyor. Çok fazla isim çıkıyor. 8 numaraya, yani Orkun'un yanına 6-8 oynayabilecek bir profil olan oyuncular da yazılıyor. Yani Salah olmazsa o bölgeye mi daha yüksek bedelli bir oyuncu alınacak? Yoksa o bölgeye birazcık daha daha düşük bedelli bir oyuncu alınıp yine de sağ kanada yüksek bedelli oyuncu mu getirtilecek diye sormak istiyorum abi.
0: Burada aslında birbiriyle bağlantılı olan mevkiler sağ kanat ve forvet abi. Eğer ki Muhammed Salah transferi gerçekleşmezse Beşiktaş Muhammed Salah'a ayırdığı bütçeyi forvet transferine ayıracak. Orta saha birazcık bundan farklı bir konu. Yani o yüzden dediğim gibi eğer ki Muhammed Salah olursa Beşiktaş forvete U23 takviyesi yapacak. Eğer ki Muhammed Salah olmadı, baba forvet alındı, bu sefer sağ kanada bir U23 takviyesi yapacak Beşiktaş. Orta saha transferi tamamen bunlardan bağımsız olacak ki hocanın da burada iki tane orta saha istediğini biliyoruz. Bence bunlardan birisi net bir 6 numara olacak. Diğeri de Orkun'u tamamlayabilecek, hem 6'yı hem de 8'i iyi oynayabilecek bir isim olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi burada Muhammed Salah transferi bu saatten sonra olmazsa bile burada sağ kanada alınacak isim bence Salah kadar yüksek bir profil olmayacaktır. Burada Beşiktaş kontenjanına uyacağı takdirde bir U23 oyuncusu alacak.
1: Çok mantıklı.
0: Salah yerine de bir, yani tabiri caizse baba forvete gidecek.
1: Peki. Eralp, çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten dolu dolu konuştuk yani.
0: Umarım en kısa zamanda da yüz yüze görüşmek üzere.
1: Gerçekten öyle abi. Özleştik. Özleştik abi. Çok sağ ol. Ağzına sağlık.
0: Kesinlikle abi. Bay bay.
1: Evet, Eralp Isı ile beraberdik. Eralp'le de uzun uzun bir Beşiktaş konuşmak istedik ki her zaman sırayı değiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Beşiktaş'la başlamayı doğru bulduk. Bu şekilde tasarrufumuz oldu. Kısa bir ara, çok kısa bir reklam. Reklamın ardından beraberiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu daralan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor.
1: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
2: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Programın başında Beşiktaş'la başlamıştık, sıcak gündem olması kaynaklı olarak. Bunu da bir kez daha sizlere açıklamış olalım. Şimdi de Fenerbahçe tarafına gideceğiz. İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok çok teşekkür ederiz ki çok sıcak bir gündem var açıkçası Fenerbahçe'de. Bir iddia ortaya atıldı. Bunun doğruluğunu sormak istiyordum açıkçası. Yani Sayın Aziz Yıldırım eski yönetici Ertan Torunoğulları'na şöyle bir cümle mi kurdu? Bu transferlerdeki belli başlı ödemelerle alakalı bir durumun yüz yüze görüşmek istediği gibi bir cümle okudum. Bu cümle ne kadar doğru? Böyle bir durum var mı İrfan abi? Bunu en temiz senden öğrenebiliriz diye düşündüm abi.
3: Yani şu anda benim bu konuda bir bilgim yok. Onu açık ve net söyleyeyim. Ama zaten Sayın Aziz Yıldırım bu süreçle ilgili yarın bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı var. Yüksek Divan Kurulu toplantısında da bu süreçle ilgili hem kulübün mali durumu, hem transferler sürecinde ödenen bonservis bedelleri ve oyuncular ödenen yıllık ücretler konusunda bir açıklama yapabilir. Bununla ilgili bir değerlendirme yapması da bekleniyor. Ama dediğim gibi Sayın Ertan Torunoğulları'yla bu konuda görüştüm ve o konuda bilgim yok.
2: Peki o zaman aslında İrfan abi transferle de devam etmek istiyorum. Kıymetli vaktini bize ayırdığın için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve açıkçası birçok isim konuşuluyor ama sol kanatta Leao ismi çok fazla konuşulmaya başlandı. Galatasaray'ın ilgisi de konuşuluyor. Fenerbahçe'nin ilgisi de konuşuluyor. Sayın Cihan Kamer'in oyuncuyla görüşmeye gittiği iddiaları var ki Milano'da bulundu söyleniyor. Fenerbahçe ne aşamada şu anda veyahut da ne kadar bir para verdi? Teklifin ne yönde ve şansını ne kadar görüyorsun Fenerbahçe'nin İrfan abi?
3: Fenerbahçe Rafael Leao konusunda oldukça ciddi. Zaten ne kadar ciddi olduğu da yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'in İtalya'ya gidip Milan kulübü yönetimiyle Rafael Leao'nun transfer şartları konusunda görüşte bulunması, yani orada görüşmede bulunması Fenerbahçe'nin bu transferde ciddiyetini ortaya koyuyor. Fenerbahçe Rafael Leao ve menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Milan'la temasa geçti ve Milan'la da ne kadar bonservis istediği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Milan'ın beklentisi 50 milyon euro civarında ama Fenerbahçe yönetimi 40 milyon euronun altında bu transferi bitirmek istiyor. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Yani burada aslında biraz Greenwood'un da yaşanan süreci yaşayacağız. Biraz uzun sürecek. Fenerbahçe pazarlıklarla kendi istediği seviyeye getirmeye çalışacak bonservis bedelini. Şu an Galatasaray, evet, Rafael Leao ile menajerler vasıtasıyla bir görüşme gerçekleştirdi ama henüz daha Galatasaray'ın Milan kulübüyle bir teması yok. Milan kulübüne resmi bir teklifte bulunmadı. Ama Fenerbahçe yönetimi Milan kulübüyle resmi teklifte bulunan resmi teklifte bulundu ve şu anda Milan'da pazarlık, bonservis pazarlık konusunda görüşmeleri sürdüren kulüp de Fenerbahçe.
2: Peki şunu sormak isteriz abi, tabii ki birçok Fenerbahçe taraftarı da diyor ki Fenerbahçe'nin asıl forvet ihtiyacı var. Yani biz Leao transferinden sonra 10+4 kuralından dolayı da soruyorum. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunu U23 kontenjanından mı kullanacağını anlamalıyız veyahut da çok daha fazla ayrılık mı yaşanacak Fenerbahçe'de diye sormak isterim.
3: Ya sürpriz ayrılıklar olabilir. Şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe forvet Leao transferinden sonra bir de forvet transferi yapma ihtimali oldukça yüksek. Bunun içinde Cirasi ve Watkins isimler halen gündemde. Fenerbahçe bu iki isim içinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu iki isimle temaslar sürüyor. Tabii Fenerbahçe'de ama senin de bahsettiğin gibi yabancı kontenjanın sorunu var. Bununla ilgili de bu önümüzdeki 10 gün oldukça hareketli geçecek. Fenerbahçe'de şu aşamada Livakovic, Diego Carlos, Amrabat, BK, Musaba, artı bu oyuncuların yanı sıra Osterwolde, Fred ve Semedo gibi isimlerle ilgili gelen teklifler değerlendiriliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred Osterwolde'nin kalacağını ifade etmişti ama onun bu açıklamasına rağmen bu iki isimle de yollar ayrılabilir. Yollar ayrılma ihtimali oldukça da yüksek. Çünkü Atletico Mineiro

0: filet anlaştı. Hatta Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek transfer için izin istediğini biliyoruz. Bu önümüzdeki 10 gün içerisinde oldukça hareketli geçmesi bekliyoruz ayrılıklar için. Çünkü bu oyunculara gelen teklifler var. Fenerbahçe yönetimi de gelen teklifleri değerlendiriyor. Ama şu aşamada istediği seviyede bir bonservis teklifi gelmediği sürece de bu oyuncuların transferine izin vermiyor Fenerbahçe.
1: Osterwolde için, yani yanlışım varsa düzelt tabii ki İrfan abi beni, ama Osterwolde için bir resmi teklif var mı ve rakamlar ne seviyelerde gibi aslında sormak istiyorum abi.
0: Şu anda resmi bir teklif yok ama ilgilenen kulüpler var. Osterwolde için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor Fenerbahçe. Yani Crystal Palace kulübünün bir ilgisi var. Bu resmiyete dökülebilir önümüzdeki günlerde. Fenerbahçe'nin beklentisi 20 milyon euro civarında bir bonservis.
1: Peki sol bek mevkiinde Levent Mercan'ın son anda kadrodan çıkarıldığını ve N'Golo Kante'nin dahil edildiğinin bilgisini aldık yaklaşık bir...
0: Kante dahil edilmedi, Vedat Muriç dahil edildi.
1: Vedat Muriç, çok özür dilerim. Vedat Muriç dahil edildiğini öğrendik. Kante'de hatta iki tane değişiklik hakkı var. Kante'nin de o süreçte dahil edilebilme ihtimalini konuşuluyordu ama Levent Mercan tarafını soracağım. Yani bir ayrılık mı söz konusu Levent Mercan tarafında? Çünkü hoca Archie Brown'un önünde Levent Mercan'ı kullanmıştı Gornik maçlarında diye sormak istiyorum abi.
0: Yani aslında şöyle söyleyeyim, tercih tartışılır. Çünkü Levent Mercan hem kampta iyiydi hem de kamp sürecinde oynanan maçlarda iyi performans sergiledi. Gornik Zabze'yle oynanan ilk maçta ikinci yarıda oynadı, dahil oldu. Orada da iyi performans ortaya koydu. Ama şimdi forvet eksiğim var. Ve dolayısıyla Vedat Muriç kadroya dahil etmiş. Sakatlığı geçtikten sonra kadroya dahil etmek zorundasın. O listeden bir oyuncu çıkarmak zorundasın. Teknik direktör İsmail Kartal tercihini Levent Mercan'dan yana kullandı. Bana göre doğru mu? Benim şahsi fikrim, kendi düşünceme göre doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer taraftan hocanın kararına saygı duymak gerekiyor. Ama Levent Mercan'ın şu aşamada ayrılma durumu söz konusu değil. Az önce de bahsettik. Osterwolde'nin ayrılma durumu söz konusu yabancı kontenjanı nedeniyle. Dolayısıyla Osterwolde'nin ayrıldığı bir süreçte Levent Mercan kadroda dahil olacaktır. Ama bu olabilir. Sonuçta 24 kişilik liste bildirmek zorundasınız. Sezon içerisinde 28 kişilik bir oyuncu listesi olacak. Bunlardan bazıları bu UEFA listesinin dışında kalacak. Mecburen tercih yapmak zorundasınız. Yani belli, çünkü listeyi belli kurallara göre veriyorsunuz. İşte 4 tanesi çıkışçı altyapıdan olmak zorunda. 4 tanesi Türkiye'de yetişmiş olması gerekiyor. Diğerlerde bir sınırı yok. Ama tabii bu kritere uymanın içinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsun.
1: Peki tabii ki 3 tane isim sormak istiyorum İrfan abi. Açıkçası kaleci Ederson, Kante ve Talişka'ya bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe yönetiminin tutumu ne olacak? Ve bir teklif var mı diye de sormak istiyorum abi.
0: Şimdi Ederson'la ilgili takımda kalması planlanıyor. Yani şu anda gitme gibi bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe bir kaleci arayışında da değil. Kante ile ilgili Kante de kalacak gibi gözüküyor. Kante'nin de kalması planlanıyor. Diğer taraftan şimdi az önce söyledik. Yani Leo transferi yaparsan artı 3, 5 saydığımız oyuncudan 3 tane daha göndermek zorundasın. Bir de forvet transferi yaparsan artı 1 oyuncu daha göndermek zorundasın. Orada da gönderilebilecek oyuncular arasında en yakın isim Talişka gibi gözüküyor ama Talişka da Fenerbahçe'de mutlu ayrılmak istemiyor, onu da belirtelim.
1: Peki şunu da sormak istiyorum ki açıkçası sosyal medyadan gördüğüm bir soru ama Kerem Aktürkoğlu ile taraftarın bir türlü tam olarak bir barışamadığı bir durum söz konusu ve Kerem'in son iki maçtaki performansı çok eleştirildi. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı bir ayrılık söz konusu mu yoksa böyle bir durum henüz yok mu?
0: Yok. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili herhangi bir ayrılık söz konusu değil. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de mutlu, ayrılmayı da düşünmüyor. Fenerbahçe yönetiminin de onu satma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Ama diğer taraftan şimdi Fenerbahçe taraftarın da aslında kendi takımında, yani kadroda yer alan futbolcuları artık değersizleştirme konusunda değersizleştirmemesi gerekiyor. Ya biz bunu daha önce de gördük. Jeko gibi bir futbolcu geldi Fenerbahçe'ye.
1: Doğru.
0: Sezon sonunda sosyal medya adresini kapatmak zorunda kaldı taraftarların sosyal medyasına yazdığı mesajlar nedeniyle. Tadiş geldi. Tadiş'le ilgili inanılmaz işte bazı yorumlar oldu. Oyuncuya tepki gösterildi. Hatta protesto edildiği maçlar bile oldu.
1: Çok
0: ama
1: doğru.
0: Gönderildiğinde bu oyuncular gittiğinde de sonra denildi ki bu sezon iki isim olsaydı Fenerbahçe belki şampiyon olurdu. O yüzden yani şimdi evet Kerem'in performansını tartışılabilir ama Kerem geçen sezon çift rakamlı asist ve gol katkısına takıma asist ve gol katkısı sağladı. Yani Kerem bir tartışmak yerine bence şu anki oyun sisteminin Kerem'e uygun mu değil mi onu koymak lazım. Belki Vedat Muriç döndükten sonra Kerem daha iyi performans ortaya koyabilir. Çünkü Kerem'in iyi performans sergiledi. Hem Benfica hem Galatasaray maçlarında bir santroforla beraber oynadığı zaman Kerem daha iyi performans sergiliyor. Dolayısıyla bence bu eleştiriler biraz haksız olduğunu düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe taraftarının da kendi futbolcusuna sahip çıkması gerekiyor. Değersizleştirmemesi gerekiyor.
1: Kesinlikle katılırım. Peki İrfan abi, son olarak da şunu sorayım. Çok rahatsız ettik seni. Çok çok teşekkür ederiz bir kez daha bizi kırmadığın ve geldiğin için. İki tane isim okudum bugün medyada. Cody Gakpo ve Marcus Rashford, tabii ki o çok konuşuluyordu ama bu isimlerin gelme olasılığı var mı?
0: Ya şöyle, şimdi tabii transfer dönemi çok fazla isim gelecek ama az önce söyledim, Fenerbahçe maksimum iki transfer yapar, ardından da yabancı transfer, ardından da yerli transfer yapmak zorunda. Şu anda Gakpo ile ilgili bilgi söz konusu değil ve Türkiye'ye geleceğini de pek düşünmüyorum oyuncunun. Rashford Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi.
1: Doğru.
0: Ama o oyuncu da, yani Rashford da şu aşamada önceliği Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, İrfan 25 bizimle beraberdi. Fenerbahçe kısmını tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir 5 dakika ben de biraz dinleyici mesajlarına yer vereyim istiyorum. Çok fazla çünkü dinleyicimizden mesajlar vardı. Programın başında Beşiktaş'la başlamıştık. Hatta selamları alalım. Aykut Bey programın başında bize bir selam göndermiş. Ona da selam yollayalım. Hüseyin Mecit Bey'in çok güzel bir mesajı var. Hoş gelmişsiniz haber masasına Can Genç. Konuklarına selam olsun. İyi ki varsın. Rabbim işini gücünü rast getirsin diye. Ve tüm Radyo Gol'deki çalışan arkadaşlarımıza da selamlarını yollamış. Onun haricinde Hakan Güneş demiş ki ben Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ın da fazla iyi demeyin, sonra nazar değiyor demiş. Beşiktaş kısmında konuşurken çok fazla yüksekten yorumlamayın. Birazcık şöyle biraz bekleyin demiş. Çok doğru, haklısınız. Yani nazar değdir vermek de gerekiyor. Ama iyi bir şey gördüğümüz vakitte, hele hele kadronun tamamlanmadığı bu dilimde insan da biraz heyecanlanıyor. O yüzden de ben de Vincenzo Italiano'yu bayağı yakından takip eden birisi olarak, ki bilmediğimi de bilmiyorum diye her zaman ifade etmişti, bir radyocuyumdur. Italiano hocayı özellikle ben Spezia döneminden çok daha fazla bilen birisiyim. Yani Bologna, Fiorentina gibi o dönemlerde tabii ki biliyordum ama Serie A'yı işim gereği izlediğim dönem hocanın ilk Spezia ile Serie A deneyimiydi. O deneyimde ben aşırı etkilenmiştim hocanın yaptıklarından. O yüzden de birazcık da hocanın buraya geldiği zaman ilk maçlarda başarılı bir grafikle gözükmesini benim de hoşuma gitti diyebilirim. Şöyle bakıyorum, İlker Bey yazmış, selamlar, Fenerbahçe önce mevcut yabancı oyuncularından çıkması gerekmiyor mu diye. %100 katılırım. Yani Fenerbahçe'de şu anda yabancı sayısı 24'ü buldu. Yani zaten muhtemelen anladığım kadarıyla hem İrfan abiyle sohbetlerimizden hem okuduklarımdan da şöyle yorumluyorum. Muhtemelen 10 Ağustos'a kadar Fenerbahçe kadrosundan şöyle 5-6 tane yabancı gidecek gibi yorumluyorum. Ve ben transferlerin, evet bu kadar sıcak konuşuluyor, görüşmeler var ama tıpkı İrfan abinin de ifade ettiği gibi, yani bugün yarın Fenerbahçe'nin bir oyuncu açıklamasını beklemiyorum. Onu da söylemiş olayım. Bu arada çok güzel bir soru. Nasıl lisans çıkarıp yenileri oynatacak diye. Onun biraz farklı bir yaptırımı var. Zaman zaman, ki oyuncunun lisansları çıktı bu arada, onu da söyleyelim. Orada o şeyi yapabiliyorsunuz. Yani kadroya yazacağınız oyuncuları bir tık daha esnek olarak yapabiliyorsunuz. Sanki geçmişe göre böyle bir şey değiştirildi. Çünkü öteki türlü böyle bir şey olsaydı zaten bu tehditte, hani bu sonuçta bir tehdit yaratır takımların

Ben de bu arada ya Salah bittiğini düşünüyordum. Çünkü çok net istihbarat almıştık. Yani burada Radyo Gol'de de birçok yayıncımız da bunu söyledi. Hakeza ben de çeşitli istihbaratlar almıştım. İsim veremeyeceğim kadar değişik istihbaratlar vardı. Yanıldık yani ama... Şey demek istiyorum bu konuda ya, Emre Bey siz de haklısınız, taraftar her türlü bize kızabilir, hata da yapacağız. Hata yaptığımız zaman da özür dilemesini de tabii ki bileceğiz ama ben yine de şunu söylemek istiyorum, ben işin bitmediğini düşünüyorum. Yani rafa kalktığı gibi bir durum yok, biraz beklemeye geçildi gibi yorumluyorum kendi nezdimde. Bir tane dinleyicimiz bize ve genel yorumculara büyük bir sitemi olduğunu, konuklara laf olsun diye isimler soruyorsunuz gibi demişsiniz. Gerçekçi lütfen davranın demiş. Haklısınız ama şöyle de bir durum var. Ya sonuç olarak Greenwood alındı. Galatasaray'da Osimhen oynuyor. Her gün medyada zaten bu kadar net isimler konuşuluyor. Ben de sonuç olarak kulübün en yakın isimlerinden bir tanesine böyle iddiaları sormayı doğru buluyorum. Ki zaten kendisi de Cody Gakpo'nun gerçekçi olmadığını, Rashford'da da bir ilgi olduğunu ama 5 büyük ligde oyuncunun kalmak istediğini vurguladı. Ama benim de görevim hani bunları tabii ki sormak olduğunu söyleyeyim. Yoksa gelir gelmez yorumu o benim tabii ki yorumlayacağım vakitlerde söyleyeceğim bir durum ama çok kısa dinleyici mesajlarını aldığımız dilimde de oraya bunu çok fazla harcamayayım. Tabii ki kusuruma da bakmayın eğer yanlış anlaşıldıysam. Resul Bey şöyle bakıyorum abi, Fenerbahçe'deki Musaba tam Trabzonspor sağ kanadına olacak gibi bir isim değil mi demiş. Son dakika böyle bir hamle olabilir mi demiş. Vallahi belli olmaz. Yani Trabzonspor'daki yabancı sayısında da bir hani o kadar büyük bir rahatlık yok ama yani Musaba'nın ben birçok takımda çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Çift kenarda da oynayabilmesi zaten bence en önemli özelliklerinden bir tanesi ve çok rahat adam geçebilen bir oyuncu. Vallahi yani bilmiyorum, Musaba'nın beklentinin 8-9 milyonlar olduğunu en düşük anlıyorum okuduğum haberlerin ışığında. Fenerbahçe tarafında da Musaba'nın belki ilk etapta çok çok iyi gözüktüğünü, ki gittiği yerde de bayağı başarılı olabilecek bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Eğer doğru profil bir takımda oynarsa, ki yani topa sahip olan bir oyunda da ben Musaba'nın iş yapabileceğini, hatta geçiş oynayan, biraz daha arkada bekleyip biraz daha kontra atakları daha fazla etkin kullanan takımlarda da iş yapabileceğini düşündüğüm için ideal bir profil olduğunun altını çizebilirim ama Fenerbahçe'deki kadroda mutlaka herhalde gitmesi gereken isimlerden bir tanesi olarak sadece ben değil birçok kişi de bu şekilde yorumluyordur demiş olayım. Transfer sezonu tamamlanana kadar oyuncuların lisansını çıkartabiliyorsunuz. Transfer sezonu tamamlandığında yabancı kuralı geçerli olacak demiş. Evet Rıdvan Bey, %100 haklısınız. Bunu da çok güzel bir dilde ifade etmişsiniz. Gazeteci yorumcu haber yapan yorum yapar demiş. Sonuçta demiş işlerimizi yaptığımızı ifade etmiş, olumlu olumsuz olabiliyor demiş Hakan Bey. Aslında bizi birazcık da savunmaya çalışmış, sağ olun var olun. Yani ben de tabii ki çok fazla yorumladığım dakikalar oluyor ama haber masasında genelde konuklarımıza daha fazla söz vermeye gayret ediyorum ve gündem maddelerini konuklarımıza sormaya gayret eden bir radyo yayıncısıyım, bir futbol severim her şeyden önce. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Bir tane daha mesajımız varmış, hızlı hızlı mesajları okumaya çalışıyorum çünkü bu dilimden sonra farklı bir konuğumuzla da devam edeceğiz. Hatta birazdan da reklama gitmem gerekecek. Sıkıntı çok büyük demiş bir dinleyicimiz. Ne açıdan söylemiş bunu ve kim söylemiş? Bülent Bey yazmış. Bütün takım yorumcuları, hemen hemen hepsi kendi takım adına kendi takım adına konuşuyor demiş. 10 tane yönetim değilsin. Hiç kimse hiçbir yöneticiyi eleştirmiyor demişsiniz. Bunu sadece spesifik isimler üzerinden değil, bütün takımlarda bu durumun böyle olduğunu ve bunun çok can sıkıcı olduğunun altını çizmişsiniz. Yani buna çok fazla söyleyemem çünkü ben bir takım yorumcusu değilim. Kötüye kötü, iyiye iyi diyorum. Hatta çok fazla iyi dediğim zaman da birazcık yüksekten uçma maşallah de diyorsunuz. Bir oyuncuyu ya da bir teknik adamı veya da bir yöneticiyi çok eleştirdiğim vakitte de biraz daha sakin ya falan diyorsunuz. Yani herkesin görüşü birbirinden farklı ama emin olun ki en azından benim yayınlarda şunu hissetmezsiniz. Herhangi bir takım seviciliği, herhangi bir takım ya Türkiye'den bahsediyorum bunu. Avrupa'da tabii ki bunu hissedersiniz. Birazcık daha yanlı yayınlar yapıyoruz. Avrupa'da benim de tuttuğum takımlar var.
ama olabildiğince ligdeki tabii ki dört büyüklerin bütün maçlarında dakika skorda ben olduğum için de zaten öyle bir yayın karakterim daha iyi olamaz. Hakem konusunda da her zaman hatta konuklarımıza birazcık da topu atarım. Oyunu yorumlarım. İyi derim, kötü derim ve biraz daha detaya boğarım sizi. Zaman

0: O zaman sayılara boğarız. O zaman kızarsınız ama güzel bir dille de anlatmaya gayret ederiz demiş olalım. Evet, haber masasında devam edeceğiz kaldığımız yerden ama çok kısa bir araya gidelim. Bir soluklanayım, geleyim. Tabii ki Fenerbahçe konuşmaya devam edelim.
1: Can Genç'le haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren
7: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyordu. Devam ediyor. Fenerbahçe konuşuyorduk. Bizim de dilimiz sürüştü. Ya yaklaşık böyle 6-7 dakika boyunca rap yaptım ya. Çok hızlı konuştuğumu fark ettim. Birazcık şöyle bir sakinliğim, biraz topa basayım. Can Başak bizimle beraber. Can, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar dilerim.
4: Teşekkür ederim ki sen de zaten Fenerbahçe'yi çok yakinen takip eden birçok organizasyonunun da zaman zaman içinde olan bir kongre üyesisin. Seninle de birçok detayı konuşmaktan çok çok keyif alıyorum ki biraz da aslında saha içine döneceğim. Fenerbahçe Gornik maçındaki yaşananlara döneceğim. Yani taraftar turu geçtiği için memnun bile değil diyeceğim. Çünkü çok fazla eleştiri var. Her kafadan farklı bir yorum, farklı bir eleştiri geliyor. Sadet de Fenerbahçe

0: Turu geçti. Yani Can Başak bu 180 dakikayı nasıl yorumlar? Önce bir genel yorumla başlayalım istiyorum. Sonrasında tabii ki spesifik sorularım olacak.
1: Tabii ki sonuçta sezon başında bir Fenerbahçe izliyoruz. Zaman zaman geçmişlere baktığımızda daha hızlı bir Fenerbahçe görsek de şu an oyuncu havuzu açısından baktığımızda hani ne kadar çok oyuncu, ne kadar çok eski dönemde de oynayan oyuncular olsa da bir ben hazır olmama durumu gördüm. Çünkü Fenerbahçe'de tam olarak oyun planı bence oturmuş bir durumda değil. Hangi oyuncuların kalıp kalmayacağı hem yönetim açısından hem de oyuncuların kendi bakış açısı açısından da çok belirli olmadığı için biraz problemler bence bu konuda var. Oyuna da yansımış zaten. Her oyuncunun bence çok iyi performans gösterdiğini de söyleyemeyiz. Fakat bunu dediğimiz gibi mental olur veya transfer haberi olabilir, gidip gitmeyeceğine karar vermemiş olabilir. Teknik taktik açısından henüz birkaç şey belli olmadığı için ben hazır bir Fenerbahçe görmedim. Bu yüzden de çok iyi skorlar elde edemedi. Yaklaşık kaç şut çekti bu iki maçta da bilmiyorum ama sadece iki gol var. Biri penaltıdan, diğeri de frikikten atıldı. Buna karşılık da bir gol yedi. Birçok pozisyon da verdi Fenerbahçe pozisyon bulmasına da karşın. Fakat bir Fenerbahçe taraftarı olarak da ben de bu oyunu asla beğendiğimi söyleyemem. Bunu da söylemiş olayım. Zamanla oyun oturabilir, toparlanabilir ama önümüzdeki turda Sturm Graz maçı var ve bizden daha hazır bir takım olarak ben gördüm, analiz ettim. Bence Fenerbahçe çok daha zor bir rakiple oynayacak. Gornik Zabce'ye karşı oynadığından daha çok. Yol kazası olmaz diye umuyorum. Ben olası yol kazasında oyunculardan önce teknik direktörün bile yolların ayrılabileceği yere kadar bile gidebileceğini düşünmekteyim. Fakat dediğim gibi şu an çok belirsizlik var. Daha böyle short term, kısa vadeli kararlar alınacak ve bakalım, hani çok merak ediyorum. Ayrılması gereken oyuncuları da geçen hafta konuşmuştuk zaten. Ayrılması beklenen, bence o yönde çok bir değişiklik de yok. Biz galiba geçen en son yayın yaptığımızda da Fred henüz belli değildi ama sonrasında aynı gün akşam saatlerinde daha bir haberler çıktı, ayrılacak yönde, son maçını oynayacak diye. Bence de hala son maçını oynamış olabileceğini düşünüyorum. Teklifler de vardı zaten. Kulüplerde, teklif eden kulüplerde doğal olarak bu oyuncuları bizim istemediğimizi ve hani istesek de satmak zorunda olduğumuzu bildikleri için son güne kadar maliyeti düşürüp beklemeyi tercih ediyorlar. Bu da bir handikap Fenerbahçe için, dezavantaj. Yani oyun açısından zaman zaman İsmail Kartal'ın beğendiği önde baskı, yüksek tempolu baskı oyununu görebilsek de ben ileriye doğru Fenerbahçe hücum ederken sıkıntıların devam ettiğini gördüm. Bu geçen sene de söz konusuydu. Bunu da bence forvetin olmamasına da bağlayabiliriz. İleride çok fazla top tutacak oyuncu da yok. Eksikler de var. Vedat yok. Dorgelesine de oynamıyordu. Sol tarafta Kerem bence o da çok tam olarak hazır değil. Mental olarak da tam hazır değil. Fiziksel olarak da çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Bence yanında bir santrafor da olsa Kerem biraz daha da iyi oynayabilir. Uzun zamandır Kerem'in yanında bir santrafor da göremedik. Ama şöyle söyleyeyim, defans hattı açısından ve orta saha açısından Fenerbahçe'de olumlu şeyler de gördüm. Özelinde kaldığı yerden devam ediyor. Bence yanına Kante'de geldikten sonra performans geçen sene bıraktığı yerden ikisi de devam edeceğini düşünüyorum. Asensio'nun, İsmail Kartal'ın dediği gibi hani biraz hazır olmayabilir ama ben Fenerbahçe, Asensio gibi bir oyuncu Fenerbahçe'nin kadrosuna varsa her halükarda olabildiğince oynaması lazım. Hani çok fazla sakatlık riski olmadan hani orada çok baskılı, o pozisyonda çok daha baskılı bir oyuncu tercih etse de Asensio bana göre, izlediğim açıdan söylüyorum, tam olarak da o pozisyonda oynamadı. Talisca ile sanki ileride ikisi biraz daha 9.5 numara değişmeli gibi de oynadılar. Orada baskı bekledi Asensio'dan bence İsmail Kartal. Çok fazla yerine getirememiş de olabilir. Sezonun zaten başındayız. Sakatlıktan o da yeni çıktı. Bir diz sakatlığı vardı.
0: Doğru.
1: Taşlar zamanla yerine oturacak ama bu yolda da işte dediğim gibi yol kazalarının olmaması gerekiyor. Daha çok iyi bir oyunla Fenerbahçe'nin bu süreçleri atlatmasını hepimiz umuyorduk ama olabilir. Zamanla ben işlerin yoluna gireceğini düşünüyorum. Tabii ki de Sturm Graz maçı şu an çok kritik. Bu turda Fenerbahçe'nin olası yaşadığı problemler domino taşı gibi birçok şekilde her yönden etkileyebilir Fenerbahçe.
0: Peki Gornik'te şunu sormak istiyorum. Yani Gornik eşleşmesinde 180 dakikada Fenerbahçe'deki bu performanstan memnun olunmama halinin durumu.

0: durumu oyuncular kaynaklı olan bir durum mu yoksa hoca kaynaklı bir durum mu diye en azından yani en büyük payı kime verir Can Başak?
1: Yani ben İsmail Kartal özelinde birazcık daha iyi hazırlanabileceğini düşündüm. Oyuncu tercihinde daha da iyi olabileceğini düşündüm. Arka planda bilmediğimiz konular da olabilir. Gönderilmek istenen, yollar ayrılmak istenen oyuncular belki satış yapabilmek amaçlı daha fazla süre de almış olabilir diye düşünüyorum ben. Çok da doğal bu. Fakat daha iyi oyuncu tercihi de olabilirdi bence bazı pozisyonlarda. Mesela Jaden Osterwold'e sol bekte zaman zaman iyi de gözükse de eksik kaldığı yanlar da oldu. Levent Mersin'i veya Archie Brown'u çok daha süre vermedi Archie Brown'a. Hatta belki hiç de vermedi. Çok fazla şu an hatırlayamadım ama.
0: İkinci maçta vermedi. İlk maçta ben de hatırlamıyorum yani.
1: Evet yani onları da bir görmek isterdik açıkçası. Osterwold'i orada iyi bir test etti. Yani daha iyi performans verebilirdi ama eksik gördüm ben. Ake bence stoper olarak Osterwolde'nin de önünde. Skriniar'la beraber iyi bir ikili olabileceklerini düşünüyorum. Stoper rotasyonda olası Jaden Osterwolde ile yollar ayrılması durumunda bence bir rotasyonda kesinlikle oyuncu olması gerekiyor. Çünkü sakatlığa yatkın bir oyuncu. Yani oyuncu tercihi açısından da tabii Vedat Muriç sakatlandı. Orada Sıdıkı Şerif'i kullanamadı da aynı zamanda orada bir ağrılar hissetti diye ikinci maçta yoktu.
0: Doğru.
1: İlk maçta da ikinci yarı soktu fakat pek bir etkisini göremedi ki Şerif'in. Yani oyuncu tercih açısından da hani İsmail Kartal'a da hani ufak bir tefek eleştirdiğinde bulunabilir ama elindeki imkan da biraz da kısıtlıydı hani. Farklı bir oyun oynanabilir miydi? Yani oynanabilirdi tabii ki ama her teknik direktöründe bir oyun anlayışı, bir oturtmak istediği düzen var. Sonuçta bir hazırlık döneminden de geçildi. Bir kamp dönemi de oldu. Yani oradaki çalışılan bütün doneleri de sahaya yansıtmak amaçlı hani istediği kadroya da çıkmasına anlayış gösteriyorum. Oyuncular açısından da dediğim gibi ilk maçta birkaç oyuncu çok iyi değildi. Hani Kerem bunlardan bir tanesi. İkinci maçta Kerem'i biraz daha iyi gördük. Daha istekli gördük. Zamanla oturacak bence taşlar yerine ama çok kritik bir süreçten geçiyor Fenerbahçe. Kolay olmayacak. Hala yollar birkaç oyuncuyla ayrılamadı. Hani birçok kişi 3-4 tane yabancı üzerinden gitmesi diye konuşuluyor. Fakat öncelikle bunun yaşanabilmesi için Amrabat, Diego Carlos ve Bekayo yollarına ayrılması gerekiyor ki onlar da çok da kolay ve iyi gittiğinde şu an bugün düşünmüyorum. Dediğim gibi bu takımlarda maliyeti olabildiğince düşük seviyelerden almak isteyecek. Yani çok da bir oyun tam da göremedik yani. Bir baskılı bir oyun. Fenerbahçe'nin bu sene baskılı oynayacağını hissettik. Savunmayı daha önde beklerdim. Savunma biraz daha arkaya gömülü olduğu anlar oldu. Bunun sebebi de bence ilerideki bu CAM yani ofansif santrafor, ofansif orta saha bölgesindeki oyuncuların mecbur top almaya fazla geri gelmesinden ve hani orta sahada Fenerbahçe'nin orta alanında biraz 3-4 oyuncunun sıkışmasıyla beraber o geçiş oyununda mecbur savunma da bence geri çekildi. Bu da İsmail Kartal'ın çok fazla hani istediği şey de değil bence oyuncularından. İstemsiz de olsa hani oyuncular da sonuçta önemli bir tur istedikleri sonuç ilk maçta alamadıkları için daha güvenli yoldan gitmeyi tercih ettiler. Hani bu geride savunmada bence zaman zaman bundan kaynaklı oldu. Ben açıkçası rakip takımı da asla ilk başta düşündüğüm gibi küçümsemem bir daha asla. Onu da not etmek istiyorum.
0: Ben de küçümsemiştim bu arada.
1: İyi bir takımdı. Yani birçok takımı da bence bu aşamada bu sezonun bu vaktinde zorlayacak bir takımdı.
0: Özcan Bey'in bir sorusuyla aslında bir araya girmek istiyorum Can. Yani Özcan Bey'in sorusunu birazcık daha revize ederek soracağım. Çünkü çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sen de cümlelerin içinde bundan bahsettin ama İsmail Hoca'nın Fred takımla birlikte olacak açıklaması bir taktik gereği miydi? Yoksa piyasasını yükseltmek adına mı? Yani düşürmemek adına mıydı demiş. Oyuncumuz satılık değil imajını vermek konusundan bahsetmiş. Yani bunu Fred nezdinde sormayayım ama Osterwold'e nezdinde de böyle bir durum söz konusu olabilir mi diye sorayım.
1: Yani Osterwold'e her halükarda bu takımda her pozisyonda oynayabilecek. Hani bu defans hattında sol stoper olur, sol bek oynar. Yani buralarda verimli olabileceği için çok da o stratejik açıdan alacak takımlar da bakmaz. Hani bizde Osterwold'e gitmese de başka bir oyuncu gitse hani çok da fark edeceğini düşünmüyorum şey olarak. Rotasyonda sonuçta onun ayrılması halinde kesinlikle bir oyuncunun daha alınması gerekiyor ki büyük ihtimalle yerli bir oyuncuyla bu tercihi kullanacaklar diye düşünüyorum ben. Fred özelinde Fred benim de duyduğum üzere zaten

0: Çok uzun süre önce Brezilya'da bir takımla anlaşmış. İsmail Kartal'la anlaştıktan sonra bu süreç biraz daha uzamış. İsmail Kartal görmek istediğini belirtmiş oyuncunun. Ki bence gerçekten hani taktiksel olarak da değil ama bu oyuncunun Fenerbahçe'de devam etmesinden yana açıklamaları da o şekildeydi. Hani yabancı kuralı kendisine göre daha esnek bir kural olsaydı hani kesinlikle bu oyuncuyu tutacaklarını ben öngörüyorum. Hani tutarlardı diye düşünüyorum. Fakat hani mecburiyetten dolayı da şu an yollar ayrılacak gibi gözüküyor ve sözleşmesindeki son senesi ufak da olsa itibar edilecek bir pozisyon da var. Yani yönetim de bence bu konuda yapacak bir şey yok diyor. Olabildiğince yüksek fiyattan da satmaya çalışıyor. Ben çok istemli olarak bunu söylediğini düşünmüyorum ama alacak veya ilgili takımlar da en azından bu açıklamayı bizim kadar iyi takip etmedikleri için diye düşünüyorum ben. Birazcık da o şekilde algılamış da olabilirler. O yüzden elleri kolları sıvayıp hani biraz daha iyi bir teklif de sunmuş olabilirler diye düşünüyorum ama bence İsmail Kartal içten düşündüğümüz zaman hani bence gerçekten devam etmek istiyor bu oyuncuyla.
1: Peki şunu soracağım abi, yani aslında cümlelerinin başında Sturm Graz'ı biraz inceleme şansım oldu dedin. Yani biz nasıl bir takımla karşılaşacağız? Yani temsilcimiz Fenerbahçe'nin böyle Gornik'e benzer bir takımla mı karşılaşacak? Yoksa böyle biraz daha Michelin'de mi benzer bir takım? Ya da hangi anlayışla oynuyor Sturm Graz? Yani nasıl bir resim var karşımızda ve Kadıköy'de ilk maçta nasıl bir oyun bekler Can Başak?
0: Ben şöyle düşündüm. İzlediğimde Hearts maçı, bu 4-0'lık maçı izledim. Gitgelli bir oyun vardı. Takımda birçok şut pozisyonuna girebildi ve hani birçok da şans yakaladı. Fakat şut sayıları ne kadar yakın olsa, ya belki yakın da değildir. Çok fazla şu an sayı olarak bilmiyorum ama gerçekten hani ilk takımda pozisyon bulabilmişti. Sturm Graz hani ben gol atayım, hani gol endeksli oynuyor fakat bu gol endeksli oynarken açıklar da veriyor. Burada çok bence Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ın suyuna gitmemesi lazım. Kendi kalitesine güvenip kendi oyuncularının bireysel performanslarıyla öne çıkabileceğini de varsayarsak daha konsantre bir oyun oynayarak egal edebilir bence Sturm Graz'ı. Sonuçta ben hazır bir takım gördüm Sturm Graz'da. İstekli bir takım gördüm. Açıkçası da aç bir takım gördüm. Gol oynamaya, gol atmaya da gidiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu takımda 4-4-2 oynuyordu. Zaman zaman iyi de kapanır, iyi de hata çıkar. Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi gereken bir takım. Asla küçümsememesi lazım. Sonuçta Hearts geçen sene İskoçya Ligi'nde yarışa sonradan
1: ya son maçta yani kaybetti yarışı, hatta çok iyiydi yani.
0: Sonrasından kaybetti. Yani çok da küçümsenecek bir takım bence değil. Ve bu takım hani 5 ya da 6 gol attı bu iki maçın toplamında ve hiç gol yemedi. O kadar da pozisyon vermesine rağmen. Yani deplasmanda çok iyi değillerdi ama onu da söylemek lazım. Bence biz Kadıköy'de iyi bir skor aldığımız sürece deplasmanda da çok zorlanacağımızı düşünmüyorum.
1: Yani Gornik'in ilk maçına benzer bir maç mı olur? Skor anlamında soruyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin daha böyle farka gideceği, daha coşkulu ve bir Gornik maçının üzerine bir reaksiyon verebileceği bir maç da öngörüyor musun diye son sorumu yönelteyim.
0: Bence evet. Ev sahibi olarak, hani ilk maç ev sahibi olarak oynayacağız. Kesinlikle bir önceki turdan da dersler çıkarıldı. İlk oynadığımız maçta da golü bulduktan sonra gene iyi oyun izledik. Fakat maçın başında da tam başı değil aslında. Maçın 20. dakikasından itibaren çok daha iyi bir Fenerbahçe görmüştük. Çok istekli ve baskılıydı. Hani 2-3 gol bile belki çıkabilirdi. Ben gene Fenerbahçe'nin ilk yarıda baskılı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki de Sturm Graz da bizim açıklarımızdan faydalanmak isteyecek. Yani Fenerbahçe baskılı oyunuyla bu sefer 1-2 gol bulursa ilk yarıda devamı da bence gelir. Kesinlikle ilk maçtaki gibi olacağını düşünmüyorum, ilk turdaki gibi. Orada da çok kaçan goller oldu. Hani farklı bir şey de konuşabilirdik o goller olsa. Fakat en sonuçta bu futbol, skora da bakıyoruz. Sonuç neyse sonuç odur. Fenerbahçe'nin skoru ve oyunu aynı zamanda oyun da çok memnun etmedi. Çok açıklar da verdiği için bence bu. Ve hani takımın ismini bilmeyen olur, oyuncuları bilmeyen olur. Hani onun da biraz psikolojik etkisi var taraftarlarda ve camiada. Ama bence o kadar da kötü bir takım değildi. Sert bir takımdı ve hani istekli bir takımdı. Ev sahibi olduğu zaman da taraftarını arkasına alarak pozisyonlar da bulabildi. Golü de buldu zaten. Goller de bulabilirdi açıkçası. Mert'in kurtardığı pozisyonlar, Aken'in yaptığı kritik savunma müdahaleleri de vardı.

0: Yani açıkçası o Gornik maçı özelinde kaleciyi de beğendim. İyi bir kalecileri vardı. Çok kötü bir kaleci değildi. Ayağını da iyi kullanıyordu. Bireysel hata neredeyse hiç yapmadı. Belki bir iki tane yapmıştır. Kaleci de iyi performans göstermişti.
1: Evet, sakindi bence de. Katılır.
0: Evet evet. Yani şanssızdı da Fenerbahçe. Talisca'nın 3-4 tane kafa vuruşuyla kaçırdığı her iki maçta da toplam pozisyonlar var. Yani bunlar gol olsaydı veya bir iki tanesi daha gol olsaydı daha farklı şeyler konuşurduk. Oyun açısından da belki domino taşı gibi daha ileriye doğru daha çok gol bulma fırsatı da yakalayabilirdik. Belki 4-5-0 da yenebilirdik goller geldiğinde. Fakat durum bu. Eksik olarak da gördüğümüz üzere Fenerbahçe skorda ve yani yaratıcılık konusunda ileriye doğru biraz eksiklikler var. Kanattan oyuncular geldiğinde her zaman ceza sahası, rakip ceza sahası içinde topu iyi buluşturamadı oyuncularla. Buluştursa da bu oyuncular atamadı. Talisca olsun, işte Musaba da kaçırdı, kendi gitti aldı. Kerem'in kaçırdığı pozisyonlar var.
1: Doğru.
0: Bartu da kaçırmıştı birkaç tane uzaktan.
1: İlk maçta katılırım. Hatta çok yani iyi bir şutu vardı.
0: Spor katkısını doğrudan etkileyecek oyuncu sayısı Fenerbahçe'de geçen süre göre kesinlikle arttı. Bence bir takviye daha yapılırsa bu yönde daha da artacak. Bu zaten geçen seneden fark edilen bir olay. Henüz gene geçen seneden çok bir fark yok. Çünkü sadece tek değişiklik orada bir Greenwood'u görebildik. Onun dışında çok fazla bir değişiklik açıkçası görmedik geçen seneye göre. Ben Vedat'la Fenerbahçe'yi de merak ediyorum. İsmail Kartal'a da tabii ki de şu andan çok fazla eleştiri yüklemekte mantıklı değil. Sonuçta santrafor oyuncusu sakatlandı. İkinci maç Şerif de santrafor olarak kullanabileceği bir oyuncu da sakatlanmıştı. Yani Talisca geçen sene bu pozisyonda çok fazla oynadı zaten ama tam olarak ben şeye de inanıyorum. Herkes kendi pozisyonunda, doğal pozisyonunda oynasa çok daha verimli olur. Hani zaman zaman oyun içinde
1: katılırım.
0: Farklı bir durum oluştuğunda bu pozisyonlarda tabii ki de oynarlar veya oyunun farklı anlarında bu pozisyona da katkı verebilirler orada oynayarak ama her seferinde de tabii ki de oyuncudan da santrofor işini yapmakta, topu tutmasını misal olarak beklemek de çok mantıklı değil. Sonuçta bu Talisca Fenerbahçe'ye her şeyden önce çok teknik taktik olarak düşünmesek de skor katkısı olarak alındı ve bunu geçen sene yerine getirdi. Şu anda bıraktığı yerden yerine getirmeye devam ediyor. Aynen, skor veren oyuncu sayısı arttıkça ki Vedat da bu yüzden alındı. Fenerbahçe daha az sıkıntı yaşayacak bence. Geriye doğru da savunmada da daha önde zamanla antrenmanlar da yapıldıkça oyuncular da birbirleriyle uyumu arttıkça bence daha da önde savunacak Fenerbahçe'de baskı da olacak. Sakatlığa yatkın bir oyun, o yüzden stoper rotasyonunda hazır olması gerekiyor bence Fenerbahçe.
1: Valla bol şans dilerim Can. Hakikaten transfer gündemini de konuşacaktık ama çok çok esasında süremizi aştık. O yüzden de evet, Can, bugünlük çok çok teşekkür edeyim kıymetli
0: ben
1: katkından dolayı.
0: Ederim. Çok teşekkür ederim davetin için.
1: Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Evet, Can Başak'la beraber aslında Fenerbahçe'nin Gornik maçı endeksinde biraz daha saha içini konuştuk. İrfan 25'le biraz daha transfer olası durumlar, çeşitli iddialar üzerinden bir yayın şekillendirdik Fenerbahçe tarafında. Şimdi çok kısa bir reklama gideceğim. Yaklaşık bir dakika içinde zaten geleceğim. Bir dakika sonrasında da zaten Galatasaray'a doğrudan geçiş yapacağız.

0: Genç'le Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, çok kısa gittim geldim zaten. Bunu da söylemiştik sizlere. Hakan Erol bizlerle beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Hakan'a sözü vermeden önce de aslında doğrudan bir soruyla gireceğim. Hatta şöyle yapalım. Hakan, hoş geldin.
5: Hoş buldum Can.
4: Doğrudan da soruyla gireceğim Hakan. Şimdi şöyle bir durum var. Bir transfer çalımı hikayesi mi yaşanacak? Yani Rafael Leao konusunda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da masada olduğu konu.

0: konuşuluyor. Hakan Erol'a göre Rafael Leao Galatasaray için ne önem arz ediyor? Galatasaray'a ne katabilir? Bu ismi Hakan Erol ne kadar doğru buluyor diye doğrudan sormak istiyorum.
1: Can, öncelikle Rafael Leao konusuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Bence Galatasaray'ın istemesi gereken bir oyuncu, gitmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray'da 4 yıldır kanat ilk 2 senede Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'e emanetken artık son 2 yılı tamamen Barış Alper'e emanet bir şekildeydi. Noel Lenk geldi, kiralık bir şekilde. Galatasaray alabileceği katkıyı kendisinden de aldı ama artık 5. yıla gidiyor. Burada Barış Alper'in bence performansında da bir soru işareti olabilir. Hem Barış Alper'i rekabete sokmak için hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve 5. yıl bence en zor yıl olacak Galatasaray'ın. Sezona baktığımda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin iyi transferler yaptığını, yani emin adımlarla geldiğini görüyorum. Bu sebeple Galatasaray'ın kadrosunu Leao gibi bir oyuncuyla, bir yıldızla güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum Can.
0: Leao ismini tabii ki konuştuk ama Galatasaray'da esasında çok fazla yalanlanan oyuncu ve iddia edilen oyuncular da var. Şimdi Jamal Musiala işi, yani oyuncunun kiralık olarak gelebileceği konusu Galatasaray'da çok fazla yazılıyordu. Hatta belli kaynaklar da bunu çok fazla iddia etmeye başlamıştı. Galatasaray tarafından bir yalanlama geldi. Şimdi yalanlama olan transferlerin sonradan da yaşandığını görüyoruz transfer piyasasında. Böyle bir durum sence söz konusu olabilir mi? Galatasaray'da transfer konusunda taraftarın şu anda çok fazla bir sistemi var. Yani şunu iddia ediyorlar. Dünyanın en büyük kulüpleri de evet Dünya Kupası döneminde biraz sessizdi ama patır patır transferler açıklanmaya başlandı diye. Yani Galatasaray taraftarına Hakan Erol, ki bizim maç sonu yayınlarımızda her zaman teknik taktik yorumlayan, ki onunla da futbol konuşmayı aşırı fazla severim, onu da bir kenara bırakıyorum ama Hakan Erol bu iddiayı nasıl yorumluyor? Yalanlama aslında taraftar nezdinde artık şunu mu ifade etmeli? Yani bir transfer yalanlanıyorsa bu olma olasılığını mı güçlendiriyor diye yorumlar, yoksa gerçekten Musiala işi olmayacak gibi mi diye yorumlar?
1: Yani şu şekilde, yani ben uzun zamandır bir transferin yalanlanmasını geç iki defa yalanlandığını görmedim. Sanırım bir 5-6 gün önce bir yalanlama yapıldı. İlk isim çıktığında yaklaşık 2 saat sonrasında basın tarafına yapılan bir duyuruydu bu. Galatasaray Twitter veya resmi sitesinden böyle bir yalanlama yapmamıştı ama sanırım basın mensuplarına bu şekilde resmi bir yazı iletilmişti. Aynı zamanda bugün de bir yalanlama yapıldı. Yani ben şunu düşünüyorum, ikinci kez yalanlanmasının arkasında hani bence bir görüşülme olduğunu, yani en azından bir nabız yoklama olduğunu Bayern Münih'le. Sonrasında hani transfer olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hani olumsuzluğa bir yanıt alınmış olabilir. Ondan dolayı da kulüp bunun tamamen artık söylentilerin rafa kalkması için de böyle bir şey bugün yapmış olabilir veya da hedef saptırıyor da olabilir. Yani transfer dinamik biliyorsun Can, yani bir günde doğru iki oyuncu indiğini Galatasaray'ın 2022-23 sezonunu düşünüyorum. Galatasaray'da yine taraftar bu şekilde bir transfer yangını yaparken Ağustos ayıydı sanırım, Mertens ve Torreira aynı uçakta gelmişti. Yine bu zamanlarda hatırladığım kadarıyla yakın tarihlerde. Yani ben Galatasaray'ın transferde geç kaldığını düşünüyor muyum? Evet, düşünüyorum. Ama hiçbir şey için geç değil. Bence yani Galatasaray şu an yine rakiplerine göre avantajlı, çünkü yine iskeletini koruyor kadrosunda. Ama bu takıma mutlaka net takviyeler gerekiyor. Ben Galatasaray'da haftaya en azından uçakların inmesini bekliyorum. Yani bu hayal satmak değil, artık mantıklı olan görüşmelerin de yapıldığı belli. Ben Galatasaray'ın Leao'ya gideceğini, 10 numaraya da U23 kontenjanından veya Can Uzun gibi bir oyuncuyu transfer edeceğini, Sara'dan çıkıp da Reinders'e gidebileceğini düşünüyorum Can.
0: Peki Sara'dan Sara'dan çıkılabileceğini ifade ettin. Sara'nın peki yazılan, çizilen haberlere göre, belki benim gözden kaçırdığım bir durum vardır ama Hakan Erol Gabriel Sara'ya net bir resmi teklif veya bir ilgi var mı? Yoksa Reinders haberlerini gördüm ama oradaki tasarruf Sara'dan yana mı kullanılacak? Herhangi bir takımın radarında mı diye sormak istiyorum.
1: Can şöyle, zaten bir yabancı sınırı olduğu için Galatasaray'da şu an U23 kontenjanı haricinde bir oyuncu kadrosuna katabiliyor. Bu da Nelson'u çıkarttığımız takdirde. Nelson'u beklersek şu an Galatasaray'ın transfer etme şansı yok. Herhangi bir oyuncu yani kadroya yazabilme şansı bulunmuyor. Ben bu sebeple orta saha transferinin bir oyuncunun gidip bir oyuncunun gelmesine bağlı olduğunu düşündüğüm için Sara'nın
2: gitmesi. Reinders'e yerleştik.
1: Evet, Sara Reinders takası gibi düşünebiliriz. Ki Sara'nın da sanırım Arabistan Ligi'nden ve Premier Ligi'nden bu hafta özelinde resmi tekliflerin geleceği söyleniyor. Yani ben bu rakamların da Galatasaray'ı bir nebze tatmin edeceğini, en azından pazarlıkta bu rakamların yine 30-35 milyon euro arasına bonuslarla beraber de bir teklif alabileceğini düşünüyorum Can.
0: Peki,
1: yani
0: bu şekilde düşünüyorum. Peki Roland Schalai ismi son dönemde hiç transferde adı anılmıyor ama ilk etapta tabii ki bu kural hayata, hatta yürürlüğe geçtikten sonra Schalai'nin Premier Lig ihtimali esasında doğmuştu. Yani böyle bir ihtimal hala daha var mı sana göre? Schalai gönderilirse Galatasaray çok mu arar? Yani bir U23 ile kompanse o bölgeyi edebilir mi diye sormak istiyorum.
1: Şöyle Can, yani o tamamen kurulacak kadroya da biraz bağlı, gelecek oyunculara da bağlı. Çünkü Şalay'ın varlığı Galatasaray'da savunma yönünde bir belki eksi yazıyor ama top Galatasaray'dayken özellikle ligde iç saha maçlarında veya kapanan Anadolu takımlarına karşı Şalay çok büyük bir silah aslında. Çünkü kanatlaşabiliyor. Yeri geldiğinde hücumda ceza sahası içine koşular yapabilen bir bek rolünde oynuyor Galatasaray'da. Daha çok kanat bek gibi oynuyor. Bu şekilde tabir edebiliriz bence. Ya ben Şalay'ın ilk senli programlarımıza da gidebileceği konuşuluyordu. Tekliflerin olabileceği söylüyordu ama şu an sanırım bir teklif yok ki. Galatasaray için bence çok değerli bir oyuncu ama orada tabii Şalay'dan bir çıkılma olursa Singo gibi de bir elde haset de olunca Galatasaray'da orayı Singo artı bir U23'e Galatasaray evirebilir diye düşünüyorum ama tamamen bu Şalay'a gelecek teklife ve bu teklifin miktarına bağlı diyebilirim.
0: Peki şöyle bir soru soracağım. Yani Galatasaray yönetiminin tutumu sence ne olur diye. Aslında bir tahmin sorusu soracağım. Wilfred Singo Inter'le anılıyordu bir dönem. Çok fazla haberler çıktı. Yıllık maaşının bir tık fazla olduğu ortaya çıktı ki Inter zaten Stones aldı ama Inter'in zaten 3 stoper oynadığını yıllardır biliyoruz ve genelde bu şekilde oynuyor. Daha çok merkezde Stones'u düşünüyordur. Hatta belki 6 gibi de düşünüyor da olabilir ama Singo'yu sağ stoper olarak Inter diyelim ki Galatasaray 20 milyon euro kemiksiz bir teklif yaptı. Yani 10 milyon euro zararla Galatasaray çıkar mı? Galatasaray'ın oyuncudan beklentisi nedir diye sormak istiyorum.
1: Ben Galatasaray'ın Singo'dan 30 milyon euroyu görmeden çıkacağını kolay kolay sanmıyorum. Yani 30.7 milyon euroyu alınmıştı sanırım Galatasaray'a. O rakamlara Galatasaray'ın hadi yani 25'leri çıkmaz yüksek ihtimalle 27 ile 30 milyon euro arası en kötü rakamdan bahsediyorum. Galatasaray'ın bu teklifi düşünebileceğini düşünüyorum. Singo'dan çıkıldığı takdirde de ben olsam hani hiçbir şekilde yabancıya gitmem. Galatasaray yani bence cüzi miktarlarda Bayern Münih'le de ikili ilişkileri iyiyken Sacha Boey transferini bonservisiyle bitirdim. Çünkü gerçekten Sacha Boey geçen sene kiralık geldi ama ben bence katkısı yine de yansıtılamaz. Birçok maçta da Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde gerekli katkıyı sağladığını düşünüyorum.
0: Peki aslında birazcık belli başlı bedeller üzerinden konuşuyoruz. Bülent Bey'in bir mesajı var. Demiş ki Leo'nun yüksek bir bedel olduğu takdirde bence hata olabileceğini, o paraya olmaz diye söylemiş. Yani Leo için Hakan Erol'a göre soruyorum. Bülent Bey katılmayabilirsin veya da katılıyor da olabilirsin ama Leo için Galatasaray sence hangi noktalara kadar gitmeli? Yani kemiksiz belki yani zorunlu satın alma opsiyonu da tabii ki devreye de girebilir ama bonservis bedeli olarak total Galatasaray'ın yani çıkarabileceği para, çıkarması gereken parayı soruyorum tabii ki Hakan Erol. Nasıl olmalı? Hangi paralara Leo kabul edilebilir bir seviyede bir transfer olur?
1: Yani şöyle öncelikle yani ben önce Milan'ın oyuncuyu bir kere kiralık göndereceğini düşünmüyorum. Hiçbir şekilde normal kiralık. Ama belki satın alma opsiyonuyla bir kafamda bir %20 hani bir ihtimal tutuyorum. Ama oyuncuyu ben %80 bonservisiye satmak isteyecektir Milan. Yani satın alma opsiyonu zorunlu satın almayla bence oyuncuyu 5+40'a hani örnek veriyorum 5+40 gibi. Yani ben Leo'nun ortalama ben Milan'ın 40'ın aşağı altına ineceğini hiç düşünmüyorum. Yani hiçbir senaryoda ineceğini. geleceğini düşünmüyorum. Hani Milan'la Leo tamamen ipleri kopardığı ancak bir senaryoda ikili ilişkilerin tamamen yıprandığı ve Leo'nun hiçbir şekilde Milan forması giymeyeceğini düşündüğümüz bir senaryoda belki 35'e 36'larda transfer edebilir ama ben oyuncunun transferinin ortalama 45-50 milyon euroya yakın bonuslarla beraber yani toplam bu pakete bitebileceğini anlık olarak düşünüyorum. Yani belki Ağustos sonuna kadar yine Leo bir kulüp bulamazsa ve Milan'da aldığı teknikler Milan'ı tatmin etmezse, hem oyuncuyu hem Milan'ı tatmin etmezse, ben 40 milyon euro civarlarına bu transferin Galatasaray veya Fenerbahçe lehine noktalanabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'da belki yani söylenenlere göre Leo tarafıyla sanırım birçok konuda anlaştı. Yani oyuncu tarafıyla bir sorun olmadığı söyleniyor. Yani bakalım.
0: Burada biraz iş kulüpler arasında diyorsun Hakan Eroğlu. Yanlış
1: mı? Evet. Evet, doğru. Yani Milan'ı bence Fenerbahçe Milan'ı ikna etmeye ve Galatasaray'dan daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Tam onu soracaktım. Son sorum o olacaktı. Evet.
1: Evet. Evet. Yani Milan bence Fenerbahçe'ye biraz daha yakındır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray hiçbir şekilde bonservis teklif yapmamış. Fenerbahçe'ye sanırım 40 milyona yakın bir teklif yapmış. 40 milyon euroya kadar çıkan bir paket teklifi yapmış Milan'a. Sanırım reddoldu ama yani Milan karar değiştirirse ki 40 milyon eurolara oyuncuyu satmak isterse burada şu anki duruma göre bence Milan tarafında Fenerbahçe avantajlı ama dediğim
0: oyuncu gibi, tarafında kim avantajlı diye sorayım o zaman. Yani Leo Galatasaray'ı mı daha cazip buluyor?
1: Yani Galatasaray'ı daha cazip bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü sebebi de bu direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynaması Galatasaray'ın. Yani bu çok normaldir. Yani direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynamakla Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi henüz kesinleşmemiş bir takım arasında kalmak. Yani oyuncu hemen de maaş teklifleri de eğer aynıysa burada Galatasaray'ın ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ki Reinders de sanırım Leo'yla çok iyi bir arkadaş. İkili ilişkide çok üst seviyede. Hem özel hayatlarında hem takım arkadaşıyken Milan'da çok iyi dostlardı. Yani bu ikilinin Galatasaray'a paket olarak gelebilmesi de bence Galatasaray için de büyük avantaj olur. Yani ikisinin de Galatasaraylı isminden olması ve ikisinin de belki yönetim onay verirse transferleri yapılabilir noktada olması Galatasaray için bence avantaj.
0: Peki son bir tane soru soracağım. Şimdi bir tane soru hayal ettim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde şu saydığım 11'in hedefi ne olmalı diye. Bir tane soru soracağım. Kalede tabii. Uğurcan, savunmada Şallahi, Davinson, Abdülkerim, sol bek Jakobs tire Eren ama Jakobs diyelim. Orta evet. alanda Reinders, Torreira ikilisi. Sol kanatta şöyle düşünelim. Leao, ortada Can Uzun, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, ileride Osimhen.
1: Yani ben sağ kanada Leroy Sané'yi yazarım. Çünkü
0: özür dilerim tabii ki Leroy Sané. Özür dilerim.
1: Ama sen Barış'ı ama sen yaptın kadroyu. Barış Alper'i evet. Baz alacağım.
0: Tamam, ama ve Leroy Sané'yi de hani kadroda bulunduralım. Yani
1: İkisini diyelim o
0: hayal
1: zaman.
0: Hayal ettiğin tüm senaryo oldu. Yabancıların bazıları gitti, bazıları geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın hedefi ne olmalı? Galatasaray'ın çıtası, tavanı ve tabanı ne olur?
1: Yani bence Türk takımları için en gerçekçi de Şampiyonlar Ligi son 16. Yani çeyrek finalde bekleyebilirsin ama orada biraz kura şansı var. Ben son 16'nın yine Galatasaray için bir başarı olacağını düşünüyorum. Tıpkı geçen sene yaptığı gibi. Çünkü görüyoruz son 16'da gelen takımlar hani Liverpool geliyor bir şekilde ne kadar iyi götürürsen götür işi. Biraz kura şansı önemli. Galatasaray belki geçen sene Tottenham çekseydi Liverpool yerine. Çünkü %50-50 idi biliyorsun.
0: Evet.
1: Tottenham Liverpool geldi ki Tottenham'ın ne kadar kötü durumda olduğunu hepimiz gördük.
0: Yani kesin yenerdi Galatasaray bence.
1: Ligde kalmayı garantileyen bir takımdı. Şampiyonlar Ligi kaosuyla, yorgunluğuyla Premier Lig'deki düştün mü kaldın mı şeyinde ben Galatasaray'ın Tottenham'a karşı ağır basacağını düşünüyordum. Yine öyle bir kura şansı olabilir. Bu sefer Galatasaray'dan yan olabilir kura şansı. En iyimser hedefim çeyrek final olur. Ben bir taraftar olarak risk bakmak zorundayım. Çünkü hani kimse yarı finali görmeli, finali görmeli diyemem. Çünkü görüyoruz orada ne kadroların olduğunu.
0: %100.
1: Hangi kadroların son 16'da elendiğini, hangi kadroların daha son 32, yani ilk 24'e bile giremediğini gördük. Yani. Şampiyonlar Ligi'nde.
0: %100. Yani bütçeler ortada, o yüzden de son derece anlaşılabilir. Peki Hakan Eroğlu, o zaman tavanı çeyrek final ideali son 16 ve başarı sayacağını son 32'nin de kabul edilebilir mi? Yoksa hani yani başarısız mı?
1: Bir gruptan çıktıktan sonra rakibe bakarız. Örnek veriyorum. Bu sene Juventus geldi. Galatasaray elenseydi hiç kimse bir şey diyemezdi. Yani evet. Yine o tarzda bir takım gelirse Milan geldi veya yine Juventus geldi. Galatasaray diyelim ki Premier Lig'den örnek verelim. Yani City diye demeyelim, Arsenal demeyelim. Onların bir tık altı. Newcastle tarzı
2: Newcastle geldi diyelim.
1: Güzel. Aynen. Aston Villa geldi diyelim. Elendi Galatasaray. Yani çok diyecek bir şey yok. Çünkü o tur daha hemen hemen %55-45. 50-50'dir. Hani elendiğin takım Aston Villa ise, Newcastle tarzı bir takımsa, Premier League takımıysa yine yani çok daha bir şey diyemeyiz açıkçası. Oyana oyana tabii bakmak lazım.
2: 100-100.
1: Ne kadar verimli olduk Galatasaray olamadı gibisinden. Ama dediğim gibi yani

0: Ben gruptan çıkmasına bakarım önce. Geçen sene de kendimce taraftar olarak böyle dedim. Önce bir çıkalım buradan dedim. Ondan sonra gelecek takıma bakarız.
1: Maç maç bakıyoruz mu hocam? Klasik bir tabirle.
0: Tabii ki maç maç bakmak lazım yani. Şöyle uçarız böyle kaçarız demek bence insana hayal kırıklığına uğratıyor. Bu sebeple bence maç maç bakıp görmek gerekiyor hocam.
1: Peki. Hakan çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkın için.
0: Ben teşekkür ederim. Yakın zamanda görüşmek üzere.
1: Hadi görüşürüz abi, bay bay. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Hakan Erol da Galatasaray maç sonlarında bizim teknik taktik olarak yorumladığımız programlarda her zaman yer alan, genelde dakika skorlarının bitiminde maç sonu programında her zaman Galatasaray'ın sesi olan yorumcularımızdan bir tanesi, sağ olsun var olsun bir kez daha Hakan Erol'a da bir kez daha teşekkür edelim. Evet, çok kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından da biraz Trabzonspor konuşup yayını kapatacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Trabzonspor'un da gündemini konuşmamız gerekiyor. Şunu sormak istiyorum öncelikle. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim. Abi şunu sormak istiyorum. Samet Akaydın hamlesi oldu. Tam olarak bedelleri biliyor muyuz? Yani oyuncunun maaşı olarak hangi paraya anlaşıldığının şu anda çok da belirli olmadığını görüyorum ama bir bilgimiz var mı bu konu hakkında? En azından önce bununla başlamak isterim sıcak haber olarak.
1: Samet hakkında mı?
0: Evet, evet.
1: Tabii şu anda hemen söyleyeyim.
0: Tamam. O sırada tabii ki birçok Trabzonspor'un da transfere devam ettiğini tabii ki söylememiz lazım. Hareketli bir transfer dönemi geçirdiğini zaten biliyoruz. Trabzonspor'un birçok iddia da var ama Muhammed Furkan Uzun bizler adına tabii ki her zaman en temiz bilgi Trabzonspor adına aldığımız yorumcularımızdan bir tanesi. Abi bulabildin mi? Yani var mı böyle bir bilgi?
1: Şöyle, tabii bu yani yeni bir haber değil aslında. Yaklaşık olarak bir 10 veya 15 gün önce açıklanan bir transferdi. Ben de ben katılamadığım için ben kontrol etmek gibi baktım. TL cinsinden açıklanan bir açıklama ama euro olarak karşılığı ilk sezon 730 bin avro, ikinci sezon yaklaşık 900 bin avro, üçüncü sezon da 30 bin avro, 1 milyon euro bir maaş, bonservis bedeli yok. Yani toplamda bütün maliyet 2.6 milyon sözleşme 2.5 milyon euro'luk bir maliyet.
0: Şu anda sesle ilgili ufak bir problem vardı. Hemen o ses problemini hallediyorum. Tekrardan bağlıyorum. Muhammed Furkan Uzun birazdan bizlerle beraber olacak. Sesinde çok fazla yazıldı ama sesle alakalı ufak bir problemi hemen giderdikten sonra zaten kendisiyle tekrardan bağlantımızı sağlayacağız. Bir anda kapamak durumunda kaldım. Çok fazla mesaj gelince Muhammed Furkan Uzun tekrardan bir sesi test edelim. Abi hoş geldin tekrardan.
1: Ben nasıl şu an?
0: Gayet iyi geliyor şu anda. Demine göre çok daha iyi ki tabii ki detayları öğrendik Samet Akaydın'la alakalı. Yani sağ kanat isimleri çok fazla konuşuluyor. Şu anda hali hazırda Osorio ismini soracağım, Prestiani ismini soracağım. Hatta Zigankov ismini de soracağım. Herhangi bir gelişme var mı bir hafta içinde? Kulübün bu konuda bir mesafe kat ettiği bir durum söz konusu mu diye sormak isterim.
1: Şöyle aslında... birkaç günden beri bir iddia var. Muhammed Salah'ı bahsediyorlar. Yalanlanan bir iddiaydı. Baştan bir kez yalanlamıştı. Bugün bir kez daha yalanladı. Dolayısıyla son gelişmeden başlayalım. Yani en son işte bu yana haberler vardı. Birçok defa yazılmıştı. Başkan bunları ikinci defa yalanladı. Dolayısıyla sen söyleyordun ama ben söyleyeyim.
0: Çok güzel oldu abi.
1: Salah gibi bir Trabzonspor'un girişimi olmadığını söyleyebilirim. Onun dışında Prestiani galiba Benfica ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Dolayısıyla onu da eliyoruz. Zigankov zaten Türkiye'ye gelme konusunda mesafeliydi. Onu da zaten elemiştik. Dolayısıyla burada bizim bildiğimiz kadarıyla Osorio kaldı. Ancak burada da oyuncu yine Türkiye'ye gelme konusunda mesafeli. Dolayısıyla sanki Trabzonspor'un yeni sağ kanadı hiç yazılmayan bir oyuncu olacak gibi duruyor.
0: Şu anda önümde bir isim var. Benim açıkçası çok da hakim olmadığım bir isim ama yeni transfer mi yoksa altyapıdan gelen bir oyuncu mu? Rene Mitongo Muteba ismini görüyorum.
1: Yeni bir transfer mi bu?
0: Birazcık
1: yeni transfer.
0: Felipe yerine mi düşünülüyor?
1: Şöyle geldi alındı, yapıldı transfer.
0: Evet evet. Yani Felipe yerine mi alındığını anlamaya çalışıyorum.
1: Yani onu aslında şu an söylemek çok zor çünkü Felipe geldi ve direkt 15 gol atan bir performans ortaya koydu ve 15 milyon euro transfer oldu. Şimdi bu oyuncu ise baktığımız zaman standart liciden transfer edildi ve profesyonel seviyede çok az maçı var. Yani yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 9 veya 10 maçı var profesyonel seviyede ve profesyonel seviyede golü yok. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu Felipe'nin yerine oynattığınız takdirde sorun yaşayabilirsiniz. Ama belki bilmiyorum. Bir alıp yani baktığınız başka bir takıma kiralama olabilir mi? Veya işte hani oyuncunun çünkü YouTube'daki görüntüsü video kaydı da çok az. O yüzden bir yorum yapmak çok zor ama şöyle bir müsaade kullanabiliriz. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Baktığınız zaman Belçika'dan Fernando daha önce yaradan adamları kışında bir tek Avrupa takımından tutup aldığı söyleniyordu. Öğrenmiş yani daha doğrusu. Şimdi benim de hiç bilmediğim bir oyuncu. Yani sadece dün oynanan Zorik maçında bir 15-20 dakika izleyildik. Dolayısıyla sadece bir potansiyel taşıdığını söyleyebilirim. Ama bu Trabzonspor'un bu konuda nasıl bir olacak onu bilemiyoruz. Kulübünün yerini mi düşünecekler veya başka bir takıma kiralık mı gönderecekler? Onu çok
0: şu anda tabii önümde Trabzonspor kadrosuna da bakıyorum. Aslında 3 tane isim dikkatimi çekiyor. Denis Draguş, aynı zamanda John Lundstram ve Batista Mendy. Bu oyunculara bir teklif var mı? Bir resmi teklif. Çünkü ayrılması aslında gündemde olan isimler gibi de yorumluyorum. Belki de yanlış yorumluyorumdur ama bu oyuncular, yani her takımın tabii ki belli başlı yabancılardan çıkması gerekiyor. 10+4 kuralı kaynaklı olarak. Muhammed Furkan Uzun bu konu hakkında ne söylemek ister?
1: Şöyle, çok doğru şekilde yorumluyorsun. Hatta Mendy Avusturya kampına dair götürülmeyen bir oyuncuydu. Yani hala o kampta yok, yani Avusturya kampında yok. Keza Lundstram da yine kampa götürülmeyen bir oyuncu. Draguş götürüldü ama Draguş iki hazırlık maçıdır, üstüne almadı. Dolayısıyla buradan şunu

0: anlayabiliriz. Yani buna bu iş biraz da hani mecburiyetten götürüldü. Trabzonspor'un planları arasında yer almayan bir oyuncu. Dolayısıyla bu üç oyuncunun da bir şekilde kısa süre içerisinde Trabzonspor'un yolları ayırmasını bekliyoruz. Bu arada az önce sizi geçirdiğim Rene Vitongo hakkında şunu söyleyeyim. Trabzonspor bu oyuncu 3 milyon euro karşılığında transfer etti. Yani baktığımız zaman gayet ciddi bir bedel olduğunu söylemek mümkün. Ve yine bir ayrılık haberi vermek istiyorum. Salih Malkoçoğlu, az önce Mesut Kişin'in Hasan Tüncer'in haberi o verdi. Birleşik Arap Emirlikleri takımına Ersin Destanoğlu'nun transfer olduğu takıma transfer oluyor. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir bedel olduğunu söylemek mümkün. El Cezire kulübün adı. Dolayısıyla Trabzonspor'da böyle bir ayrılık yaşanacak.
1: Peki Vivu konusunda aslında bir domino etkisi işi konuşuluyor. Yani Lacroix'ın Crystal Palace'dan Chelsea'ye gitmesinin ardından Vivu için Crystal Palace ihtimali de konuşuluyor. Ama bu realistik bir iddia mı yoksa farklı bir takımda mı söz konusu? Vivu kalacak mı gidecek mi konusundaki son gündem nasıl abi?
0: Şöyle ben bu iddiaları en son 15 veya 10 gün önce Trabzonspor kanadında bir yetkilisine sormuştum ve şöyle bir adı kullanmıştı. Beni bu Trabzonspor'u çok mutlu. Beni bırakın ben gideceğim veya işte ayrılık istiyorum gibi bir talebi yok. Hoca da yönetim de oyuncu tutmak istiyor şeklinde bir cevap almıştır. Ama şöyle çıkarım yaparsak zaten yani bu iddialar gerçek olsa herhalde bir İngiliz kulübü 20-25-30 milyon euro verirken zorlanmaz. Çünkü Premier Lig'deki takımların yayın gelirlerini veya işte transfer harcamalarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yani 20-25-30 milyon euro Premier Lig'deki takımlar için tabiri caizse çerez parası. O yüzden ben yani alacak olan takımın çoktan bu parayı verip alacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da zaten mesela pazartesi günü Avrupa'daki rakibi belli olacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Ağustos ayına da girmiş olacağız bu gece itibariyle. Dolayısıyla Trabzonspor'un da Ağustos ayında böyle önemli bir oyuncusunu satacağını pek düşünmüyorum. Crystal Palace konusunda bilgim yok ama Sulem konusunda olan bilgi şu, dediğim gibi 10-15 gün önce Trabzonspor veya Koca oyuncu bırakmak istemiyor. Oyuncu da zaten Trabzon'da ve Trabzonspor'u çok mutlu. Yani ayrılık talebi çok yok. Dolayısıyla çok afaki bir rakam gelmediği sürece ben bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki şöyle bir soru soracağım. Saha içi ile alakalı son sorum. Sonra bir tane de saha dışı sorum olacak Trabzonspor'la alakalı. Rene Mitongo artı Noah Saviolo ikilisini yani bu iki oyuncuyu aslında Felipe Augusto'nun geçtiğimiz sezon oynadığı mevkilerden de itibaren hani sonuçta bir rotasyon oyuncusuydu ama kanatta da zaman zaman ilk 11 oynayan bir oyuncuydu. Yani ilk 11 mi yedek mi konusunda hepimizin net bir şey söyleyemeyeceği bir oyuncuydu dersek bence yanlış bir tabir olmayacaktır ama Mitongo Saviolo ikilisinin birlikte aslında Felipe Augusto'yu mu oluşturacağını anlıyoruz Fatih Tekke'nin yeni sezon oyununda diye aslında biraz güncelleyerek sorumu sormak istedim.
0: Ya evet olabilir ama şöyle şimdi Trabzonspor'un hazırlık maçlarını bıraktığımız zaman Aral Çimşir ve Saviolo kanatlarda oynadı ki aslında bu iki oyuncu da tabii ki sol kanat ama Trabzonspor'da bir sağ kanat olmadığı için zaman zaman bir tanesi zaman zaman diğeri sağ kanada geçti. Ve kanatları bu iki oyuncu oluşturuyor. Mitongo ise son maçta dediğimiz gibi son 15-20 dakika sonra aldı ve tabii ki Trabzonspor'un daha iki hazırlık maçı var. Yönetse ve 8 Ağustos'ta oynanacak olan Göztepe maçı var. Bu iki maçı oynadıktan sonra net yorum yapmak sağlıklı olur ama şunu söylemek mümkün. Saviolo bence Trabzonspor'da ilk 11 düzeyinde çok fazla sayıda maça çıkarabilecek tabiri caizse kilit oyuncu olarak tabir edilebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Hem potansiyeli hem hazırlık maçlarındaki performansı bence Saviolo Trabzonspor takımında az kanat oyuncusu olur. Aral Çimşir de herkese bence bu şekilde az kanat oyuncusu olacaktır. Yani Trabzonspor takımında farklı formasyonlar göreceğimizi düşünüyorum ve Mitongo'nun daha çok ben alternatif oyuncu olarak yer alacağını düşünmekle beraber Saviolo'nun ise ilk 11'in önemli bir parçası olacağını düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarında özellikle Frankfurt maçında ikinci yarıda dün akşam oynanan maçta da ilk yarıda ve özellikle dün akşam oynanan maçta sol kanada geçtikten sonra çok ciddi şeyler vaat eden bir oyuncu.
1: Peki sağ dış soruma da geçmek istiyorum.

0: Ki son sorum olacak. Bu arada çok çok teşekkür ederiz abi. Yani hakikaten katkıların son derece kıymetli. Hem radyomuz için hem benim nezdimde yaptığım programlar için bir kez daha ayrıyeten teşekkür etmek istedim de.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eren Mert'i sor.

0: dinledim aynı zamanda. Şimdi bu durumun Trabzonspor camiası nezdinde karşılığı nasıldır? Eren Mert nasıl bakılır? Bu konu hakkında neler söylemek ister Muhammed Furkan Uzun?
1: Şöyle aslında az önce Ölüberman'ın açıklamalarından başlamak gerekiyor. Tabii ki Hull City Premier Lig'i yükselerek müthiş bir başarı imza attı. Bu inkar edilemez. Geçen hafta Hull City Konya Spor'un hazırlık maçı oynadı sanırım.
0: Doğru.
1: Orada Eren Mert Hull City tribünündeydi. Yani muhtemelen gerçekten Acun Ilıcalan'ın da dediği gibi böyle bir birliktelik olacak gibi duruyor. Hayırlı olsun demekten başka iki taraf için de hayırlı olsun demekten başka bir şey denemez. Çünkü Premier Lig'de bir Türk iş insanına veya yatırım takımının olması ve yine Premier Lig'de bir Türk işte oyuncu izleme çalışanının olması, bunlar tabii ki önemli şeyler. Trabzonspor tarafına geçersek aslında bu ayrılığın bir nedeni yok. Yani birkaç neden başlığı altında değerlendirmek gerekir. Özellikle fikir ayrılıkları yaşadıklarını biliyorum. Bu bir gerçek. Onun dışında bir zam söylentisi var. Yani gerekli maaş konusunda gerekli zamla alınamadığı ve bazı verilen sözlerin yine yönetim kanadında tutulamadığı şeklinde bazı söylentiler var. Ama tabii ki hem başkan hem de herhangi bir resmi açıklama yapmadığı için hani kesin doğrudur veya kesin yanlıştır demek yanıltıcı olur. Fakat şu yani Trabzonspor kulübünde tabii ki başarı yakalamış önemli bir transferlere imza atmak olay gibi, çelikle büyüme gibi ki özellikle bu iki oyuncunun transferinde hakikaten başarı oynayan bir sport öğrenmez. Hakikaten büyük bir başarı imza attı oyuncuların transferinde. Ama tabii ki büyük kulüplerde de bu tip ayrılıklar olabilir. Burada önemli olan yapının işlemesi, oyuncu izleme ekibine aynı değerin ve önemin verilmesi. Baktığımız zaman Trabzonspor son hamlelerine baktığımız zaman sanki bu yoldan devam edecek gibi duruyor. Yani aynı transferlerine yönelecek gibi duruyor ki zaten şöyle bir durum var. Mesela Benjamin Kongo U17 Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuydu. Ve yine orada Eren Mert'in hatırladığı bir oyuncuydu. Ayrıca dün akşam Venezuela'da bir stoperin de Trabzonspor'un radarına masaya oturdu, daha doğrusu yazıldı. O da mesela U17 Dünya Kupası'nda izlenen ve raporlanan bir oyuncudur. Dolayısıyla her ne kadar bir ayrılık yaşandı olsa da Trabzonspor'un izleyici politika konusunda bir farklılaşma yok. Dolayısıyla burada isimler değiştirilir ama Trabzonspor'un burada da bu politikayı devam ettirmesi önemli. O bakımdan da evet, Eren Mert Trabzonspor'a çok ciddi faydalar sunmuştur. Trabzonspor'da Eren Mert'in kariyerinde önemli bir yeri sahiptir ama tabii ki spor kulüplerinde fikir ayrılıkları veya başka şekilde ayrılıklar da yaşanabiliyor. O bakımdan aslında Eren Mert'in Trabzonspor'un Eren Mert'le yaşadığı ayrılığın bir nedeni yok. Birkaç nedeni var dediğim gibi. İşte Kovay'la yaşanan fikir ayrılıkları, yönetimsel taraftan işte maaş zammı olmayıp veya işte resmi bir görev olarak veya yetki fazla yetki verememesi gibi birçok faktörün birleşimi sonucunda bu ayrılık kaçınılmaz olarak gerçekleşti. İşte günün sonunda baktığımız zaman Eren Mert'in Premier Lig'ine imza atmak üzere diyebilirim. Trabzonspor'un da yeni scout'una zaten 10 yıldan beri Trabzonspor'da görev alan Uğur Uzunali olduğunu söylemek mümkün ki Uğur Uzunali hatta yine Charlotte ve en son Benjamin Bouchard transferlerinde önemli bir pay sahibi olan scout. Dolayısıyla Trabzonspor'da bir evet bütün değişikliği oldu scout olarak ama baktığınız zaman mentalite aynı gibi duruyor.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından dolayı. Hakikaten sağ ol var ol diyorum.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi, sağ olsun. O da tüm ayrıntısına kadar bizlere bütün bilgileri aktarmaya çalışan çok değerli Trabzonspor yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de bağlandık programın son bölümünde. Hatta süremizi de biraz açtık ama Trabzonspor hakkında da birazcık konuşmak istedik. Çünkü ister istemez gündemimiz yoğundu. Birçok şeyi konuşmamız da gerekiyordu. Bunlara istinaden de böyle bir durum söz konusu oldu diyelim. Evet, bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le

0: haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Naci hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aydın.
3: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
4: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil. Olay sadece general getirmek değil.
3: Bütün operasyonla ilgili sorun.
4: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
5: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
4: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euro da oraya koydum. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri giderler gayet de yüksek gördüğünüz gibi.
5: Var.
4: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un ibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki şunu da
5: %100
4: bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray evet katılıyorum. 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim

0: Bardakçı yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
1: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere
0: Tabii.
1: göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye
0: Abi
1: yapamıyorsun gibi
0: taraftar
1: eleştiriler
0: bekler
1: gelir.
0: aydın. Bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
1: Vay be.
0: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
1: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor
0: Tabii.
1: Galatasaray yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diye biliyorum.
0: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
1: Yerine.
0: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan 1-1,5 ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor.

0: Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru
1: var,
0: sıkıştırayım
1: sorun var.
0: diyorsan.
1: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi? Ya da
0: Şu an
1: kulüpler?
0: kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan
1: İsim
0: sonra
1: vermiyorlar.
0: o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket
1: Ve
0: ve
1: zorunlu.
0: zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel aşçısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekim tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in
1: kendi.
0: kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
1: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Noelang'da da aynı formülü uyguladı.
1: Anladım.
0: Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerin en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle de orada bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse.
0: Ha aynen.
1: Niye bir başka alternatif
0: ama
1: yok mu?
0: Ama 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir.
1: Bu arada
0: bence 3 hamle.
1: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor. Bu durumda...
0: Ama 10 numaraya yabancı değil yerliyi çekmiş oluyorsun. O
1: evet.
0: Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
1: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
0: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer operasyonları.
1: Bu da aslında Dursun Özbey'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
0: Yani buraya da hak verebiliriz.
1: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
0: Ya Barış Alper
1: iyi bir kaynak yaratıyorsun.
0: Farklı da benim beğendiğim
1: ya da
0: oyuncu.
1: İki tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
0: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leao çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leao. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde kanat oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
1: Yani şu, Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
0: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı.
1: Orada en bir son, mutabakat var mı?
0: En son 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi, uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band, 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
1: işi bitiriyorsun.
0: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
1: Singo'ya teklifler meselesi.
0: Ya Singo'ya teklifler geliyor ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool. Bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
1: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
0: Ha, Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10+4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
1: Aynı şey
0: gideceği
1: yani.
0: Evet. Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
1: Haklı mı?
0: Yani haklı diyemem. 10+4 olmasa keşke.
1: Kullanır yani bunu.
0: Evet Nelson.
1: Ya bu dertler şeyde de büyük.
0: Bak, karşılıklı sözleşme
1: Fenerbahçe tarafında da var.
0: Tabii.
1: Masaya otururken.
0: Asıl olay orada. Sen bir tane Nelson'u konuşuyorsun tabii. Burada. Orada kaç tanesini konuşacak tabii, belki de Fenerbahçe.
1: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki tarafta.
0: Ve isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
1: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
0: Tabii tabii. Özetle. Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
1: Bu Gardi Reinders meselesi nedir abi?
0: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı, getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: operasyon yapıyor.
0: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'yi de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya tutmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor. 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu, şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım. Tamam. Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü ve Premier Lig'den çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğumda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi.

0: mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10 artı 4 kuralı ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan hocanın katılmıyorum. Niye
1: yabancılar
0: katılmıyorum?
1: üzerinde.
0: Yabancılar üzerinde, yok yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı?
1: Galatasaray
0: Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
1: Arda.
0: Şimdi Galatasaray hep
1: Arda.
0: Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
1: Yunus.
0: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli
1: Oyuncular.
0: yıldızlar, süperstarlar oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
1: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz bir tane de siz yetiştirin.
0: Kaldı ki
1: transfer yok bu sezon.
0: Ya Aydın bir de bir
1: gibi.
0: şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden
1: Evet.
0: geldi? Keçiören Gücü.
1: Keçiören.
0: Kerem Aktürkoğlu.
1: Erzincan.
0: Erzincanspor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma
1: Hayır,
0: geldi.
1: bunları da bu arada
0: Ya bunlar
1: şöyle.
0: da yetiştirici olduğun için kazandığın futbolcular
1: Aynen.
0: ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
1: Onu
0: Kerem Aktürkoğlu'nu
1: söyleyecektim.
0: sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
1: Sen getirdin.
0: Okan Hoca'nın döneminde çıktılar.
1: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun
0: Tabii.
1: gelmişlerdi ama aldın ve
0: Üstüne koydun çünkü.
1: Üstüne koydun. Bir tanesini onu 2 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leo ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
0: Buradan da
1: Haklısın.
0: şuraya geçeyim. Ayhan
1: Kime?
0: Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak, Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş. Hayatını futbola ve sahaya adamış. Herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur Mehmet olur.
1: Yok.
0: Ayhan Akman gitti. O plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
1: Belki başkan bakıyordu oradan.
0: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
1: Yok.
0: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
1: Peki.
0: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Son iki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti bu.
0: Ya Burhan Can sahada çok emek veren. Takımı yıllardır.
1: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
0: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var. Kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp zaten yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
1: Düşüyoruz.
0: İşte John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip olmadı. Anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
1: Abi Galatasaray hiç yani, gitmemiş mi yani bu Musiala'ya?
0: Abi Musiala'ya gitti Galatasaray zaten. Tamam. Yani Musiala haberini

0: Söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını.
1: Ben onu
0: Şimdi
1: ilk kez
0: biraz
1: duyayım.
0: orada
1: Birisi mesaj attı.
0: parmak izlerini anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında, ama neyse şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda, yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl.
1: Neydi?
0: Musiala'yı da nasıl, ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz.
1: Evet.
0: Oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya, aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt
1: Konuyu
0: veriyor
1: kapattılar yani.
0: Galatasaray'a ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan, ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor ve
1: İşte bitiyor.
0: olay
1: Peki.
0: bildiğim kadarıyla bitiyor.
1: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama
0: Ha bir de şu var.
1: iş biraz da
0: Şimdi
1: şeye döndü.
0: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var
1: Yok.
0: mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine, yanlış anlamayın, Musiala'yı verir mi?
1: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
0: Ya bir Galatasaray
1: Soru işareti.
0: tarihinde Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
1: O başka bir
0: 6 ayda
1: operasyon.
0: kaçtı gitti, başka bir operasyondu.
1: O şey vardı ya, Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi.
2: Evet.
1: Penya. Peki.
0: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
1: Ama yani şunu da
0: Maaşı
1: söyleyeyim.
0: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela, onu da görüyorum, herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum, genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılayabilir. Arkadaş, Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kâr eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya, Bayern şirket gibi yönetiliyor.
1: Öyledir canım. Başka hiçbir
0: Yani o
1: şansı yok.
0: yüzden, yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
1: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama
0: Evet.
1: bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaçı her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle bir
0: Ya.
1: durum. Peki son olarak
0: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
1: transfer toplantısı mı?
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte hani takımla dönmeyi hiç beklemeden, artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler ve gözüken o ki, biraz önce yayın başında anlattığım gibi, Leo gelişi, Barış Alper transferi, Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da,
1: peki
0: onu söyleyeyim.
1: son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
0: Yok yok, iğneler
1: Zorladılar.
0: demiş ha.
1: Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
0: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştük Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
1: Ya bir de bir şey
0: Ve
1: söyleyeceğim bu açıklamada.
0: bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
1: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. E bu var. Biz
0: ya
1: de doktora
0: başım
1: gidiyoruz.
0: Ağrıyor. Bak başım ağrıyor. Ayağım çekiyor. Yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki
1: kim
0: peki
1: başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
0: Sevgili Erden Tumur transferiydi. Ama
1: bazen
0: ya her yöneticinin
1: yaparsın.
0: Tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir konusunda.
1: Ama o sıralarda da bu arada herif şeydi, çok popülerdi.
0: Barcelona almadı
1: gitmiş.
0: İşte bu yüzden almamış. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1.2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
1: Yani demek...
0: Yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. Pardon 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Ya, şimdi kaç oynuyor da? Söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
1: Öyle olur.
0: O yüzden...
1: Bir de hayır. İğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya. Bence şöyle bir durum var. Yani bu adama senin anlattığına dayanarak söylüyorum. Reçete yazabilen bir psikoloğa, yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
0: Ya bir de düşün ya, dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki, komik.
1: Diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
0: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen tüm dört büyük gündem programının müdavimleri ve Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en kıymetli paydaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının son gününde yüreği spor sevgisiyle atan, dostluğun ve saygının değerini bilen güzel insanlar, hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah emek verdiğiniz her işte başarı nasip etsin sizlere. Gönlünüzden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Evleriniz huzurla dolsun. Sevgilisinden ayrılanlar tekrar kavuşsun. Para kaybedenlerin eksiğini daha fazlasıyla doldursun. Yolunuzda, bahtınızda her daim açık olsun inşallah. Ayağınıza da taş değmesin. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından aynı heyecanı paylaşacağız. Yine futbolun nabzını birlikte tutacağız. Türkiye'de futbolun gündemini belirleyeceğiz. Dünkü Beşiktaş zaferi, Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Galatasaray'daki sessizlik ve Trabzonspor'un dün Alsat'la hazırlık maçında 1-0 kaybetmesi ama oynanan futbolun ilerisi için umut vermesini hepsini 0212 273 10-10'da sizler de görüyorum ki şu anda çok teşekkürler. Onlarca mesaj gelmeye başladı bile. Hoş geldin mesajlarıyla birlikte. İyi ki varsınız. Tüm mesajlarınızı bekliyorum. 0212 273 10 ya da WhatsApp kullanmayanlar, Instagram kullanıyoruz diyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca adresine sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Bülent Uslu istiyoruz, gelmezse Çağatay Çıtlak istifa demiş. Kadir Çetinkaya çok teşekkürler. Güzel insan, Allah bütün dualarını kabul etsin inşallah. Beşiktaş'ımıza da başarılar dilemiştim. Kısmet oldu.

0: demiş Uğur Çalık. Çok teşekkürler. Instagram'dan gelen mesajlarla başladım. Yine Instagram'dan beni takip alan dinleyicilere de dün özellikle teşekkür etmem lazımdı. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orhan Silahtar'a ve Zekeriya Canikloğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınız gelmeye devam ederken programa başlamadan hemen şöyle gelenlerden Tan Mutlu amin ecmain demiş. Çok teşekkürler. Evet, Amerika'dan tır şoförümüz Muammer Bey Instagram'dan da yazmış, buradan da yazmış WhatsApp üzerinden. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı cumalar. Kule Vinç operatörü Hüseyin Aydoğdu, Marmara Elisi'ne doğru yoldayım. Sizlere bir selam vermek istedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yolunuz da her daim açık olsun. Farınız da tabii. Hoş geldin güzel insan demiş. Yaşar Bey, Yaşar Cankut çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız Hüseyin Mecit. Hiç bir zaman mesajlarınızı da eksik etmediniz ama tabii program yoğun, gündem yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben yavaş yavaş canlı bağlantılarıma da bağlanmak istiyorum. Gazeteci dostlarımıza çünkü söz verdiğim saatte onların sesini duymayı isterim. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Serdar Sarıda. Serdar'cığım hoş geldin Radyo Gol'e. Yayınımıza nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum Serdar Sarı'da. Kartal Gül'ü oynaya zafer uçtu diyebilir miyiz? Beşiktaş 1-0'ın revanşında yine konuk olduğu Midland'i deplasmanda da yenip yoluna devam etti. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ben o zaman en başta şunu bir söyleyeyim. Görüşlere geliriz. Bugün biraz böyle sosyal medyayı incelediğimde, okuduğumda, hani eskiden gazeteleri okuduğumuzda derdik ama şimdi bir şey kalmadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yine tabii internet üzerinden, sosyal medya üzerinden gazeteler, ekran yorumcuları, sosyal medya yorumcuları baktığımızda gerçekten yani futbolun üstüne girip de bu şekilde az sonra söyleyeceğim şekilde konuşanları görünce çok şaşırdım. Hani iki maçta da maç 11-11 olsaydı Beşiktaş turu geçer miydi gibi bir başarıyı küçümseme durumu var. Onun öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, ortada iki tane kırmızı kart var. Bu iki kırmızı kartı hakem durup dururken ben şunlara kart gösteririm eksik oynasınlar demedi.
0: O da Beşiktaş'ın sayesinde zaten.
1: Evet, yani dün o üç tane adama sarı kart gösterdi neredeyse. Biri de kırmızı kartla gitti. İlk maçta da Jalon'un müthiş performansı, faul yapmak zorunda kaldı. Bunlar Beşiktaş gösterdi. Yani bunlar böyle durup dururken olan şeyler değil. Hani ben bunlara kart gösteririm de Beşiktaş turu geçsin falan. Onlar Türk hakemlerinde falan herhalde karıştırdılar. Şöyle söyleyeyim, o iki kartı da hiçbir Türk hakem göstermezdi. Bak, çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki maçta VAR'a bırakırdı hakem. VAR'daki de benim alanıma girmez, grip pozisyon der. O pozisyon öyle devam ederdi. Burada Danimarka'daki maçta ise ikinci sarı kartı, yani adamın bir sarı kartı var, şimdi ikincisini göstermeyeyim derdi. Maalesef acama gerçek. Bence konuşulması gereken nokta bu. Bu iki hakem Türkiye liginde olsun, bizim ligimizde olsun, inanın yaşanan kavgalar %50 azalır. Bakın inanın. Derbileri bu hakemlere vereceksiniz, kritik maçları bu hakemlere vereceksiniz. Bence taraf bu. Yani bir de senin ülkenin takımı, yani bir milli takım ya, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, kim olursa olsun, Samsunspor geçen sene keza, bunlar bizim Avrupa'da maç oynarken milli takımlarımız. Onların başarılarını küçümsemek nedir? Yani neye göre yapılıyor? Onu da anlamış değilim. Umarım spor medyası artık bu tür yorumculardan kurtulur. Kulüp penceresinden bakan yorumculardan kurtulur inşallah. Yani en büyük sıkıntımız bu.
0: Sevgili Serdar, dediklerine ek olarak yani katılma anlamında ben de şunu söylemek istiyorum sana. Dediğin çok doğru. Ülke puanı çok çok önemli. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, şimdi ülke sıralamalarına baktım, İlk 50'de yer alıyorlar ama Beşiktaş'la Trabzon'a baktığın zaman da biri 128. biri 157.si. Yani böyle maçların o kadar çok önemi var ki, o puanların o kadar çok önemi var ki.
1: Yani bugün de yeni biri çıkıp kardeşim Beşiktaş sen niye konuşuyorsun, ülke puanına katkın yok falan. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden namalip çıkarken senin takımında ülke puanına katkısı yoktu. Ya buna böyle bakılmaması lazım yani. Bunların hepsi bizim takımlarımız. Yani şurada bile bir bütünlük sağlanamıyor. o kadar kulüp penceresinden bakmak iliklerimize kadar işlemiş ki spor basını.

0: o kadar objektif yorumculuğu kaybediyoruz. Bakın objektif yorumculuğu kaybediyoruz ve başka seviyeye gidiyoruz ve futbolun içinden gelen adamlar, bak futbolun içinden futbol oynamış, teknik adam yapmış adamların futbol yorumlarını görüyorum. Allah'ım diyorum, bunlar futbol oynamış profesyonel, nasıl oluyor diyorum kendi kendime.
1: Bir de yanlış yönlendiriyorlar. Ya o daha kötü. Evet.
0: Yani zaten taraftarı aydınlatan insan sayısı azaldı. Biraz reytinglere, biraz etkileşimlere, biraz sosyal medya etkileşimlerine çok ucuz kalitesiz işler yapılıyor. Şimdi bak, işin kaliteli tarafından bakacak olursak, Midtjylland'ın son 5 senede ki istatistiklere bakın, yani ilk kez gol atamıyorlar.
1: Evet, hepsine baktım
0: ilk
1: ben.
0: İlk kez bu seviyede eleniyorlar. Yani sende o bilgiler mutlaka vardır. İstersen sen biraz dile getir ya da getirmişsindir. Ben yayını sonradan
1: yok,
0: bağlandım.
1: Yok, ben de seninle birlikte açtım sevgili Serdar Sarı'da. Ama bir golün tamam. Üzerinde farklı yenilmemiş zaten. Son 5 senedir de senin dediğin gibi. Teknik direktör de zaten açıklama yaptı. İlk kez evet, dedi, bu yani... seviyede mağlup olduk dedi yani.
0: Hoca transferi muazzam bir transfer. Önder Özen transferi muazzam bir transfer. Nübel, kaleci Nübel transferi çok muazzam bir transfer. Keza Salih transferi müthiş tamamlayıcı bir transfer. Ve devre arasında geçtiğimiz sezon devre arasında alınan Olay Tan transferi müthiş. Yani iki golde payı var. İlk yarıdaki ilk maçta, daha doğrusu Türk Aslan'daki maçta çok net pozisyonlara girdi. Hocalar o pozisyonları gol olmasa da gol diye yazar. Bakın çok büyük kazanımları var. Beşiktaş'ın daha Trossard'ın yok, sağ açığın yok, sol stoperin yok, santraforun yok. İki tane orta sahan daha alınacak. Bir garanti, belki iki tane daha.
1: Defans bunlar için düşünüyor musun yani. Serdar?
0: Efendim?
1: Defans için, sol taraf için özellikle düşünüyor musun Beşiktaş'ın bir transfer yani, yapması gerektiğini?
0: Şöyle söyleyeyim, Jalo'nun yanında çok daha böyle bir Jalo gibi, ondan daha iyi bir sol stoperin mutlaka olması lazım. Yani Agbado sağda oynuyor, Jalo bazen sola atabilirsiniz ama gerçekten Jalo sağda bugünlerde çok iyi. Eğer o çapraz bağ sakatlığını yaşamasaydı zaten Beşiktaş alamazdı.
1: Evet.
0: Ya muhtemelen Juventus'tan Premier League ya da işte büyük takımlara falan giderdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla elinde hani geçmiş bir sakatlık hikayesi olsa da bir daha sakatlanacağı anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Performansı şu an için çok iyi gidiyor. Ben hocanın onu uzun süre yerinden oynatacağını zannetmiyorum. Ancak şöyle olur. Agbado çok iyi bir seviyeye gelir. Hani solda bir sıkıntı olur. Solda dener Jalo'yu. Fakat çok iyi bir sol stoper alındığında hemen söylüyorum tandemi. Sol, yeni sol stoper ve sağında da yanında da Jalo olur diye düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden Zafer Bey diyor ki, merhaba Çağatay Hocam. Beşiktaş'ı kutluyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Serdar Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum demiş. Ne kadar güzel böyle mesajların gelmesi. Çok çok fazla soru var ama birazcık da Nübel'e de değinmek istiyorum sevgili Serdar Sarı'da. Ya benim dün en beğendiğim oyuncuların başında geldi kaleci Nübel. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda çok doğru çıkışlar yaptı. Yani hani Cordoba aklıma geliyor. Böyle sarkık bir libero gibi Beşiktaş'ın yıllar sonra ilk kez kalesine güven veren de bir kaleci geldi diyebilir miyiz?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir kaleci alındı. Yani Beşiktaş'ta son 4-5 sezonluk kaleci performansında ciddi sıkıntılar vardı. Ersin'le şampiyon olundu, kabul ediyorum. Bakın Ersin'le şampiyon olundu, kabul ediyorum. Ama o zamanki şartları, artık günümüz şartları çok farklı. Geçen seneki şartlar da, ondan önceki şartlar da çok farklı. Bir kere zaten Ersin'le taraftar arasında, yani bunun tabii Beşiktaş yönetimleri, o zamanki yönetimleri Ersin'in hikayesini taraftara doğru bir şekilde anlatamadı. Yani Ersin neredeyse asgari ücretle çalıştı adam. Yani öyle bir durumu da oldu. Bunu kimse bilmiyordu. Bunu bilmek zorunda mı taraftar? Hayır, bir oyuncu asgari ücretli çalışır mı? Mutlaka parasının hakkını vermek zorundasınız. Gibi bir şey olmuştu. Ve bir yeni kontrat yapıldı. Yani o müthiş bir işte girdabın içerisine girmişti. Ersin'e ben bir şey demiyorum. Ama Ersin burada bir şampiyonluk kazandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından geldi diye koskoca Beşiktaş gibi camia kalesini o seviyede tutamaz. Yani senin orada rakibinde Mustera'lar varken, Fenerbahçe'de sürekli kaleci sirkülasyonu oluyorken sen Cordoba'dan sonra, ben Fabri'yi de saymıyorum, bir sezon geçirmiş, bir sezon geçirmiş neredeyse herhalde, yani Fabri'yi de saymıyorum, bu Cordoba'dan sonraki süreklilik gelmedi bir daha. O yüzden burada atamla ilgili idare ederim, efendime söyleyeyim ya, iki yerim dört atarım. Bu yok arkadaş. Futbolda bu kalmadı. Galatasaray bundan dolayı şampiyon oldu. Diğer takımlar da bunlardan dolayı. Yani kaleciye sadece parasal anlamda da söylemiyorum. Keşfedeceksin, arayacaksın. Gerekirse, bak gerekirse olmuyor mu? İkinci kalecin bile yabancı olur. Ha ben isterdim ki Türk kaleciler hep olsun. Ama Türkiye'deki altyapıda ciddi eksikler var, ciddi sıkıntılar var. Uğurcan normalde bu seviyede bundan 4-5 sene önce olması lazımdı yani çıktığı gibi. Hı hı. Ama maalesef oynadıkça oluyorlar. Dolayısıyla yani Türk kalecileri ancak yedek yapabiliyorsunuz. Kalecilik konusunda geriye gitmeye başladık. Bir ara çok iyiydik ama geriye gitmeye başladık. Bence Nüven olmasaydı, yani ben Ersin, Mert falan olsaydı anlamda söylemiyorum. İyi bir kalecisi olmasaydı Beşiktaş'ın turu geçemezdi Beşiktaş.
1: Serdar Sarı da şu anda 20'yi geçti sorulan sorular. İzin verirsen ben de onlardan birazcık dinleyicilerimize söz verip o soruları iletmek isterim sana. Muhammed Bey diyor ki A-Spor'dayken Serdar abinin söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hayal kurmak projenin başlangıcıdır demişti. Projeyi tamamlamama az kaldı demiş.
0: Evet.
1: Serkan Bey diyor ki Çerni'nin yerine kim gelebilir? Çerni ile sağ kanat Beşiktaş istediği sonuçları alamaz. Kimseyi yanıltmasın demiş. Sen neler söylemek istersin?
0: Şimdi dün Çerni çıkarken oradan ben ıslık sesi duydum televizyonda. O sırada ıslıkladı. Sosyal medyada zaten tepkiler vardı. Hı hı. İlk başta da Raşit'le ıslıklandı. Ve dedim ki sonra kendi kanalımda seninle futbol konuşman diye bir programım var. Nergis Aşkın'la birlikte yapıyoruz. Orada dedim ki ya dedim bu dedim Raşit'le oyuna girince ıslıklanmaya başladı. Şimdi bir kez o İtalyan'a diyor ki ne oluyoruz diyor. Salih diyor ki aa ne oldu burada falan diyor. O Vatara diyor ki niye ıslıklanıyor? Hani yeni gelenler de zehirleniyor. Yeni gelenler de o geçen seneki son 3-4 senedeki karamsar tablonun etkisine girmeye başlıyorlar ufak ufak. Ya bunu yapmayın artık yani ligin ilk maçı yani sezonun ilk maçı yeter artık yeter. Beşiktaş taraftarının bir kısmı ıslıklayanları protest etti. Artık yeter bırakın adam top oynasın. Şimdi ne oldu Raşit'se dün gol attı değil mi?
1: 69'da girdi 70'te gol attı.
0: İşte yani çok güzel bir usta vuruş son vuruş hı hı. Attı. Senin ıslıkladın adam attı. Turu getirdi adam sana. Şimdi ben de eleştiriyorum Raşit'i. Tabii ki değiştir, iyi bir teknik direktörü gönderip çok daha iyisini alabilirsin. Belki Vincenzo İtalyan'a diyecek ya bu adam iyi bir oyuncu bundan nasıl verim alamamış Beşiktaş diyecek. Bak derse şaşırmayın. Şimdi Çerni'ye sıkalım. Orkun'un attığı golde ilk maçta o Orkun'a o asisti o savunmayı sağa çekip birden dönüp topu çıkartan kim? Çerni. Çerni'nin verdiği paslar o gol attı Orkun. Öyle değil mi? Çok net. Defalarca denedi. Şimdi biri ilk maçta turu garantilemiş gibi, biri de ikinci maçta. O yüzden hep ıslıkladığınız adamlar bir şeyler yapıyorlar. Artık bir dikkat etmeleri lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Yani Salah'tan daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim santrafor krizinden daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim hepsinden daha büyük sorunlardır bu ıslıklama. Burayı çözmesi lazım artık ya. Bir taraftar grubu kendi takımına bu kadar zarar verir mi?
1: Serdar Sarı da yurt dışından Nevzat Bey diyor ki Serdar Bey'e selamlar. Türkiye'mizde futbol niye hep karşıya bir düşman bularak konuşuluyor demiş tam da bu konu üzerine.
0: Çünkü tribüne oynayarak futbolda bir politika izliyorlar. Yöneticiler, hocalar, futbolcular herkes öyle. Çünkü yorumcular da öyle. Mesela bakın YouTube'daki yorum işlerine bakın. Fenerbahçe'li Galatasaray. Yani cephe, çift cephe. Bu eskiden 4 kulübün yorumcusu olurdu mesela. Çünkü ne yapıyor YouTube'daki arkadaşlar? Özellikle işte reklam alabilmiş. Bak buralar çok izleniyor. Reklam verin diye. Ama bu buralar izleniyor. Niye izleniyor? Kavga ediyorlar. Dolayısıyla hep bir yani karşısında bir düşman olması lazım. Bir cephe olması lazım. Hep öyle. Çok doğru bir yorum. Değişmesi lazım. Türk futbolunda. İngiltere'de böyle bir şey var mıdır acaba? Yani sen denk gelmiş misindir acaba sevgili Çağatay? Ya da Bundesliga'da, İspanya'da falan yani böyle bir şey. Rekabeti düşmanlık olarak algıladığın an zaten sen bitiyorsun.
1: Ya ben ayrıştırmaya, ötekileştirmeye her zaman olumsuz bakıyorum.
0: Hocam onlar hepsi değişecek. Gidişat çok yeni bir nesil geliyor zehir gibi. Onlar hepsi değişecek.
1: İnşallah. Çanakkale'den Bora Bey, Serdar Sarı da selam olsun.

0: olsun. Salah geliyor mu hocam, sorar mısın sorusu var.
1: Ben bugün sabah gazetesindeki haberi göre Salah'ın El Ittihad'la anlaştığını görüyorum. Tabii onlar ne biliyor musunuz? Onlar biraz da Beşiktaş'ı paniğe sevk etme şeyleri. Beşiktaş Salah dosyasını kapattı gibi. O dosyayı Beşiktaş bir daha açmaz. O dosyayı açarsa Salah Efendi açar. O dosyayı. Beşiktaş'ın şartlarını, son teklifi, hatta Beşiktaş son tekliften aşağı da inebilir.
0: O kadar yani bir daha bir araya gelirlerse diyorsun.
1: Ya bak şimdi. Yapılan tuzağa bak. Önce oyuncu hocayla görüşüyor. Önder Özen çok güzel ifade etti. Önder Özen'le görüşüyor. Tamam diyor. Orada da oynarım diyor. Burada da oynarım. Şurada da oynarım. Olur diyor. Sızıyor. İşte bitti bitti gibi prensip falan. Sonra adam fiyat yükseltmeye başlıyor. Şimdi Allah'la Muhammed Salah'ın ismini aynı cümlede slogan bari kullanıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Ben bir kere buna karşıyım. Yani yaradanın yanına şahıs ismi konulup da böyle bir slogan üretilmesi, ben çok karşıyım. Tövbe aşağı. O bambaşka bir şey. Orada herkes haddini bilecek. O ayrı bir konu. Ama senin hani böyle namaz takkeleri, fotoğrafları dolaştı sosyal medyada. Diyorsun ki yahu Allah Allah, herhalde dünyanın en mümin adamı geliyor falan diyorsun değil mi? Yani ben bunları hep karşıyım futbolda. Ama senin o Müslümanlıkta toz kondurmadığın adamlar bir anda fiyat yükselttiler. Bir anda sözlü sözlerini, ağzından çıkan sözlerin aksine hareket etmeye başladılar. Bir anda seni küçümsemeye başladılar. Bir anda forma gelirliğini de isterim, onu da isterim, bunu da isterim demeye başladılar. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bana bunu söylesin biri. Şimdi böyle bir futbolcu profili sen bu saatten sonra anlatsan da içeride, takımın içerisinde rahat edebilecek mi zannediyorsunuz? En ufak bir sıkıntında tribünlerden bir kısım bağırmayacak mı zannediyorsun? Hakaret etmeyecek mi zannediyorsun? O transfer çok büyük riske girmiştir. Ben 40 milyon euroyu böyle riskli bir adama yatırmam artık bu saatten sonra. Futbolcu, yetenek, reklam, PR'ı geçtim. Bana bunu yapan bir futbolcu ve menajerine ben bu kadar yatırım yapmam, kusura bakmasınlar. Ha, yaparlarsa bir şey diyemem. Hoca istemiştir, o istemiştir. Ama ben bu saatten sonra hocanın da Önder Özen'in de istediğini zannetmiyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Sevgili Serdar, ben birazcık araştırdım bu konuyu. Salah'ın şimdiye kadarki oynadığı kulüplerdeki sözleşmelerine de baktım ve hepsinde aynı süreç işlemiş, biliyor musun?
1: Evet.
0: Yine anlaşamamış. Sonra yine aynı şeyler, evet. Sıkıntılar. Ama en sonunda Salah tekrar anlaşıyor bu kulüple. Yani bu da bir taktik olabilir.
1: Ben Beşiktaş yönetimin yerinde olsam, başkan git al, bak sana seçim kazandırır, seni başka bir yere getirir, Beşiktaş'ı başka bir yere getirir falan filan, asla o tuzağa düşmem. Efendim Galatasaray Osimhen'e o kadar verdi. Buna bir, niye bu kadar? Osimhen'le Salah aynı değil. Osimhen daha gençti. Osimhen'in şeyi var. Ben Salah'ı aldığım zaman seni Barcelona, City'ye, United'a, Bayern Münih'e, oraya buraya satma şansın var mı? Yok. Ama Osimhen'in uygun şartlar olsun, bonservis uygun olsun, yıllık ücreti uygun olsun, Avrupa'da her kulüp Osimhen'i alır golcü olarak. Onlar ayrı. Yani böyle bir Osimhen Salah kıyaslaması yapılıyor. Onlar apayrı noktalar. Apayrı ürünler diyelim. Ürün olarak bakalım. Apayrı ürünler hocam. Mehmet, o yüzden Salah bir bütçe anlamında bir ciddi bir risktir.
0: Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Serdar Sarı da sorabilir misiniz lütfen? Başakşehir her sene aynısını yapıyor ve ülke puanımızı düşürüyor demiş. Öyle bir yorum yapmış.
1: Vallahi ben bir şey diyemem. Çok doğru söylemiş. Başakşehir hep liglerde zirveye oynuyor. Evet. Yok, hep böyle iyi işler yapıyor. Avrupa'da yok. Yani insan şunu söylemek istiyor ama tabii bunu da kabul ettiremez. Bu olmaz böyle bir şey.
0: Ben söyleyeyim mi?
1: Bana puan getirmeyeceksen Allah aşkına ilk 5'e girmedi, başkaları girsin. Tabii ki Göksel Gümüşler de çok üzülmüştü. Evet. Nuri Hoca da çok üzülmüştü. Ama Başakşehir'in artık bunu kırması lazım.
0: Nuri Şahin yani, çok üzülmüş, o belli. Yani çok büyük hayal kırıklığı dedi.

0: Bu arada dinleyicimizin de bir cümlesi var sevgili Serdar Sarıdağ, onu da okumadım da senin bu sözlerinin üzerine okuyayım. Hatta diyor ki Mehmet Açı Bey, Başakşehir'in Avrupa Kupalarına gitmesi yasaklanmalı diyor bu ülkede.
1: Ya bunu tabii ki teknik olarak yapamazsın ama evet. Artık Başakşehir'in üzerindeki yük ligde iyi yerlere gelmek değil. Avrupa'da ben ülkeme gurur yaşattıracağım arkadaş. Bundan sonraki politikası bence...

0: Onu Avrupa'daki başarılarla yapasın. Türkiye'deki başarılarla değil.
1: Zafer Bey diyor ki Serdar Sarı'da katılıyorum. Beşiktaş dik dursun, gelmezse gelmesin demiş Muhammed Salah için. Sevgili Serdar, son olarak şunu
0: ben da... onun üzerine bir ekleme yapayım. Beşiktaş dik dursun ama gelmesin Muhammed Salah. Yine de gelmesin.
1: Yine de gelmesin diyorsun.
0: Aynen.
1: Vincenzo Italiano ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani Beşiktaş taraftarının istediği teknik direktör sonunda geldi mi? Ben dün akşam maçı izlerken maç bittikten sonra Beşiktaşlı taraftarlarının çok olduğu bir ortam vardı. Şu soruyu sordum. Acaba Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsaydı aynı sonuç olur muydu diye. Oradaki 10-15 kişi hepsi aynı cevabı verdi. Buyur, mikrofon sende.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın'ın takımıyla şu takım arasında ne gibi fark var? Bir kaleci farkı var. Kaleci farkı mı var?
1: Ruh var ya Serdar.
0: Bir yedek sol bekim var artık. Bak artık yedek bir sol bekim var. Oturmuş bir Rıdvan var. Rıdvan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta böyle miydi? Değildi. Hı hı. O Rıdvan'ı bu hale getiren Sergen Yalçın'ın ekibi oldu. Bak şimdi bunları karıştırıyorlar. İki, Oğuz'u kim getirdi? Olaytan'ı kim getirdi? Yani bunları hiçbirini karıştırmasınlar. Salih Özcan'ı da Sergen Hoca çok almaya çalışıyordu, hatırlayın. Burada Sergen Hoca'nın bırakma nedeni tribünle kendi arasındaki bağ koptu. Burada dedi, sağlıklı bir şey yapamam artık dedi. Çok iyi bir analiz o. Yani şimdi Trossard, Muhammed Salah diyelim, işte bir tane daha golcü alınacak, o alınacak, bu alınacak. Sergen Hoca'ya biz böyle bir takım verdik mi acaba Beşiktaş olarak demeleri lazım taraftarın? Ve Sergen Hoca böyle bir takım verilecekti kalsaydı. Ve Sergen Hoca bunu kastetmeye çalıştı. 2-3 transfer dönemi, işte devre arası transfer dönemi bitti. Asıl hamle bu yaz transfer dönemi yapılacaktı, işte böyle. Ve bir devre arasında da bir ufak rötuş falan yapıldığında tamam. Takım iskeleti bu. Sergen Hoca'nın gitmesine karşıydım. Çünkü yerine getirilecek hocayı bilmiyoruz. Bir daha Valerian İsmail gelir mi? Bir daha Ole Hoca gelir mi? Bir daha Van Brokos gibi bir hoca gelir mi diye korkuyor taraftar. Ama gerçekten ligi bilen bir hoca gibi bir hoca geldi sanki. Gerçekten. Hücum oynattıran, Beşiktaş oyun kimliğine yatkın böyle bir hoca geldi sahada yaşayan. Hı hı. O yüzden Vincenzo Italiano, Sergen Yalçın kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil.
1: Hocam Serdar Sarı'da sorar mısın? Onun hakkındaki Beşiktaş için sağ kanatta kim olmalı? Çok soru sorulmuş bu konuda.
0: Ona gelecek ama şöyle bir kıyaslama yaparım. Ben bunu çok söyledim. Yani Önder Özen'le Sergen Reşber'i kıyaslarsan Önder Özen'leri. Orada sıkıntı zaten taraftarın tepkisi biraz yani Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden. Sergen Hoca'nın kendisi değil. Hı hı. Sağ taraf... ya açıkçası böyle 26-27 yaşında Muhammed Salah'a vereceğin işte 40 milyon euro diyelim, sen 30 milyon euro ya 10 milyon euro eksiğine tıpkı Trossard gibi bir adam alabiliriz sağ tarafa. İsim hiç önemli değil, ben profili söylüyorum. Uluslararası tanınırlığı olan, yani böyle isim gelsin de benim işte PR'ım artsın falan filan gibi bakmayın. Hı hı. Gerçekten öyle bir bütçesi var mısa Beşiktaş'ın böyle bir isim alınmalı. Kerni yedeği olur. Bakın kendi takım oyuna ciddi katkı sağlayan bir adam. Kendi yedeği olur ya da kendi de gider, Raşit'sa da gider. Bir tane de 23 yaş grubuna girebilecek bir yedek bulursunuz oraya. Daha diri, daha taze. Ama en büyük hamle tabii ki santrafor, pivot santrafor olur. Onun da profilini söyleyeyim. Yine Vlahovic ve Sörlot profilinde, tarzında bir santrafor arayışı var.
1: Evet. Serdar Sarıdağ, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerin için. Başka eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da almak isterim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bundan sonraki rakibi kağıt üzerinde Midtjylland'dan daha zayıf bir rakip gibi. Hı-hı. Onu söyleyelim. Ama tabii ki bu garanti anlamına gelmiyor. Aynı disiplin, aynı istek, aynı arzuyla o turu da geçebilir. İlk maçın orada olması da bence bir avantaj.
1: Tabii Çekya temsilcisi, yani onlarda da bir katı, evet, savunma var, hızlı hücum var özellikleri.
0: Hani sonraki rakipler de Beşiktaş'ın geçebileceği rakipler. Yani UEFA Avrupa Ligi'de gruba girerek hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek Beşiktaş'ın prestiji.

0: açısından da çok iyi olacaktır. Yolu açık olsun Beşiktaş ve diğer takımlarımızın da.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ gazeteci dostumuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İkinci Üniversitesi. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ederken tabii ki dostlarımızla yine bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan tabii mesaj çok fazla, onlara değinmem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya başlayalım. Ahmet Yürük diyor ki Beşiktaş tribünleri birlik ve beraberlik içinde olsun, bu takım yapılacak takviyelerle inşallah şampiyon olur yorumu yapmış. Milli takım teknik direktörü vatandaşını izlesin önerimdir demiş dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Muçi 24 gole etki etti demiş. Rafa Çerni ve Jelo'dan bahsetmiyorum bile diyor Tayyip Bey. O da mesajını yollamış. Aşağıya doğru yine devam edelim. İsminize bakalım. Gökhan Canru. Çağatay Hocam, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Instagram sayfasında Arda Saatçı'yı paylaştı. Kardeşimiz tüm dünyada ses getirmiş büyük bir güç sporcusu ve tüm dünya takip ediyor. Ama maalesef ülkemizde kimse doğru düzgün tanımıyor. Fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum. Yeni transfer zannettim. Bu kim gibi yorumlar var demiş. Evet, futbolu takip ediyoruz, çok seviyoruz ama biraz kafamızı kaldırıp diğer olimpik branşlara da bakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu inceliğinden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok mesaj var. Hepsini de inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Hatip Dark'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarıyla devam edelim. Evet, dün de mesaj atmışlardı. Mehmet Ali Demiroğlu, çalışanlara Ulusoy çanta olarak tüm şubelerde dinleniyormuşuz. Mercan İstoç, Bayrampaşa, Esenler, tüm personele lütfen benden de çok selam ve saygılarımı iletin. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam hayırlı cumalarınız olsun demiş. Sizlerin de, sevgili Murat Özen de bir yandan yazmış. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Bu arada yayınlar demişken aklıma geldi. Yarın Habertürk ekranlarında olacağım. Saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Yalnız bırakmayanlara biliyorsunuz ki bir sürü sürprizim oluyor benim. Hem isimlerini not alıyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Hem yayında okuyorum, hem de onlara da içimden gelen, şimdi söylemeyeyim ama sürpriz şeylerim de olacak. Tam dedim, evet, Yaşar Kut'tan gelmiş. Hocam, hafta sonu televizyonda kaç saat yayınınız var? Ben de alarm kuracağım demiş. Teşekkürler. Yarın saat 16 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Satır arası programında hemen buradan sizlerden kısacık bir izin istiyorum ki bir yandan da atlamış olmayayım sizlerden gelen mesajları. Oğuzhan Bey diyor ki İyi yayınlar, çok güzel galibiyet ama net 4 transfer lazım, unutulmamalı. Sağ kanat, forvet, orta saha ve defans demiş Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, onlar da transferler istiyor ki özellikle bu aralarda yapılması lazım. Çünkü Temmuz ayında bitirdik, 14 Ağustos'ta lig başlıyor, tam 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra artık futbolla yine yatacağız, futbolla kalkacağız. O yüzden 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi, yapılması gereken transferleri ya da yöneticilere iletmek istediğiniz mesajlar da olabilir. Bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili ortağım Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
2: Hocam iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsın Serdal'cığım? Hayırlı cumalar.
2: Teşekkür ederim Çağatay Hocam. Sen nasılsın? Gayet keyifli, güzel bir program devam ediyor. Dinliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Varlığın bize her zaman güç veriyor sevgili Serdal Kalaycı. Yarın da 16-18 HT Spor'dayız. Seninle birlikte canlı yayın konu olacağız Habertürk ekranlarında.
2: Bir kere evet de, hocam konuşacaklarımız var.
1: Bir kere de reklamımızı yapalım değil mi Serdar?
2: Biz yapalım. Evet hocam ihtiyacımız var yok değil yani.
1: Evet hiç vakit kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz...

0: Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dünkü karşılaşmayı da izledin. Neler söylemek istersin? Beşiktaş'ı daha iyi buldun mu? Kaleciden başlayarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Vincenzo Italiano'ya kadar sevgili Serdal Kalaycı.
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten önemli bir rakibi ikinci eleme turunda gol yemeden saf dışı bıraktı. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun etkisinin takım üzerinde ne kadar hissedilmeye başlandığında açıkçası görüyoruz. Yani yeniden bir yapılanma süreçleri zordur hocam. Yani bunu yıllardır futbol takip ederken görüyoruz. Her zaman her aşı tutmayabilir ama burada çok net pozitif bir başlangıç var. Bunu inkar etmemek lazım. Yatsımamak lazım. Yani baktığımız zaman tabii ki Midland karşısında Beşiktaş iki eşleşmede de yani rakibin kırmızı kart görmesi dolayısıyla yani kendisine bir avantaj daha sağladı. Yani toplamda 112 dakikayı rakip 10 kişiyle oynadı ama burada hani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani Beşiktaş bunlar olmasaydı bu turu geçemez miydi? Bence pek tabii ki geçebilirdi çünkü çok farklı bir Beşiktaş görmeye başladık. Yani tamam bu rakibin kırmızı kartla iki maçta da toplamda işte yani
0: görmeye başladık demiş. Derken Serdal, hani burada Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına döndüğünden mi bahsediyorsun? O ruhun geri geldiğinden mi bahsediyorsun?
1: Ya %100 kesinlikle. Ya yani biraz böyle mesela Sergen Hoca yönetiminde de bir planlama dahilinde bir yola girmiş bir Beşiktaş vardı ama bu biraz daha uzun vade alacak gibi görünüyordu ki hani Sergen Hoca da hep bunu vurguluyordu. Hani birkaç transfer döneminden, 2-3 transfer döneminden bahsetmişti Sergen Hoca. Zamanla bu takım oturacak, gelişecek, büyüyeceğiz dedi ama Vincenzo Italiano'nun etkisi gerçekten bu kadar hızlı oldu ki. Yani kadro tercihlerine bakıyoruz. Mesela bu iki maçta tabii ki Nübel kalede, Salih Özcan vardı. Bir de İlhan Fakılı'yı 11'ler itibariyle konuşuyorum. Yeni transfer olarak ama takımın omurgası ise ana yapıda geçen sezondan kalan oyuncular oluşturuyor. Yani asıl burada bence dikkati çeken nokta o oyuncuların sahadaki performanslarının yükselişi oldu hocam. Yani hani daha organize baskı yapan, daha topa sahip olduğunda işte ne istediğini bilen, geçiş oyunlarını daha doğru uygulayan bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Ya bu da hani İtalyan'ın etkisini sadece hani yeni transferlerin de katılımıyla değil de eldeki mevcut kadronun potansiyelini ortaya çıkarak hissedildiğini de bence gösteriyor ki hani saha kenarındaki enerjisi enteresan. Yani maçı yaşayan bir teknik adam. Geçenlerde yeni bir programda savurgulamıştım. Sağ kenarında böyle bir teknik adamınız, teknik direktörünüz varsa sağ içinde koşmama, mücadele etmeme şansınız yok. Yani Çerni çok iyiydi. Takıma çok katkı verdi. Ama dün önüne gelen bir topa doğrudan vurmadığı için direkt oyundan alındı. Yerine giren Reşka da golü yaptı. Tabii ki hani ona vurmadı diye almadı belki ama artık fiziksel olarak belki düştüğünü hissetti hoca. Oyundan aldı, Reşka girdi, golü attı. Yani Beşiktaş böyle bir avantajı eline geçirince de bunu çok doğru planladı bütün maç boyunca. Yani bu kenar etkisinin kesinlikle bir göstergesi bence. Yani bu takımı birden böyle temposunu artıran, her ne kadar tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Yani bu daha henüz iki resmi maç oynanmış ama stres ve planlaması zor bir maçtı bu. Yani biliyoruz ki Avrupa maçlarında stratejiler konuşur. Her şey Beşiktaş'ın lehine gitti. Evet doğru, Beşiktaş'ın lehine gitti ama bu mesela dünkü maça baktığımız zaman yani Beşiktaş tamam ilk yarıda yaptığı en iyi şey rakibinin o ilk 15 dakikadaki baskısını kırmak, orada gol yememekti. Oradan çıktıktan sonra biraz daha topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş gördük. İlk yarı 0-0 kapattı. İkinci yarı aslında Beşiktaş zaten önde başladı. Yani o ilk 8 dakikada %60 topa sahipti ve rakibin üstüne daha çok giden bir Beşiktaş vardı. Aslında rakibin kırmızı kart almasına sebebiyet veren şey de o. Beşiktaş'ın orta alandan çabuk geçişlerini önlemek için biraz daha sert bastılar. Büyük bir hata yaptılar. Bir kırmızı kart daha gördüler. Yani orada hani Beşiktaş'ın ürettiği bir şeydi. Hani bir de nasıl bazen futbolcular için övgüde bulunuruz. İşte rakip savunmayı çok meşgul edip çok yoruyor, çok koşu yapıyor ve penaltıyı da kazandırdı diye överiz ya. Burada da aslında Beşiktaş'ın oyunu penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Yani bu nokta, yani bu konuyu şeye çevirmek istemiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar sayesinde evet bir avantaj elde etmedi oldu ama yani bu avantajı doğru yönetmek o kadar önemli ki. Biz böyle ne maçlar gördük, rakipler kırmızı kart aldığı halde çevirilemedi.

0: döndürüleme. Bu bakımdan Vincenzo İtalyan'ın etkisi çok net. Yani bence bu artık nasıl devam edeceğini de bize gösteriyor. Çünkü yani bu takıma daha Trossard gelecek. İlhan Fakılı iyi başladı diyoruz ama o bölgenin asıl öncüsü Trossard olacak. Ve almak istediğin oyuncular var Beşiktaş'ın savunmaya, orta sahaya. Yine bir U23 oyuncu almaktan bahsediliyor ki biz Santrfor almak istiyor Beşiktaş. Yani bir 4-5 oyuncu da alacak Beşiktaş. Aslında şu anda gördüğümüz Beşiktaş belki de bundan 1-1,5 ay sonra göreceğimiz Beşiktaş'ın çok minimal oyunu. Yani daha iyi bir Beşiktaş görebiliriz. Zaten şimdi iki maç ekseninde özelinde düşündüğümüzde oluşturulan bir Beşiktaş var. Bu takıma girmek isteyen şu iki maçta ortaya konan performansın üstüne çıkmak zorunda. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bence Beşiktaş bu sezon işte yaz transfer döneminde, yazın hemen başlangıcında bu hızlı yapılanmayla her şey çok iyi gidiyor. Hep söyleyeceğim, Trabzonspor'un yapılanmasını övdük durduk ya, aslında Beşiktaş da bu kısa süreçte çok doğru bir yapılanmaya girişmiş. Verim almaya bence bu ilk turu geçerek başladı. Yeni gelecek isimleri de düşündüğümüz zaman Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor ve hatta geçenlerde yine böyle bir gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken, yani şöyle bir tartışırken tespit babında ne çıkarırız diye baktım. Yani bence takımlar içinde üst sırayı zorlayacak takımlar içerisinde Trabzonspor yeniden tamamen bir kadro yapılanması yaptığı için bence hala ortaya ne koyacağı biraz sürpriz gibi bakıyorum Trabzonspor'u. Merak ediyorum aslında yeniler o geçen sezonki oluşan pozitifliği ne kadar devam edecek, üzerine ne kadar koyacak. Bu biraz sürpriz bence hala. Beşiktaş en önde görünen takım gibi. Çünkü yani Galatasaray'da daha yapılanmasını hiç tamamlayamamış. Sezona tabii daha geç açtığı için yükleme döneminde daha Fenerbahçe nispeten biraz daha ivme kazanmış derken fiziksel yetersizlikler ortaya çıktı ki Fenerbahçe'de de transfer ihtiyacı hala bağırıyor. Yani bir santrfor hücumdaki o geçen sezonki Fenerbahçe'den değişen bir şey olmayınca
1: hala
0: orada da çok
1: bir
0: önemli
1: golcü yok,
0: adımlar
1: değil mi?
0: Atılması.
1: Hala
0: Evet,
1: da bir
0: yani
1: golcü yok.
0: kesinlikle. Yani lafın özü Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir rakibi başta söylediğim gibi gollemeden geçmiş olmak bence çok önemli. Nübel.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Müthiş geldiği günden beri zaten ismi güven veren bir isimdi. Çünkü kaleci de güven ararsın. Kaleci 80 dakika topa dokunmaz ama 80. dakikada gelen pozisyonu öyle bir pozisyon olur ki onu savuşturur. İşte arkada güvenli bir eldiven var dersin. O savunma güvenir, orta saha güvenir. Ona göre oynar. Rakip baskı yaptığında hiç korkmadan geri oynarsınız. O aynı şekilde oyun kuran bir uzun topla oyunu başlatır. Nübel böyle bir karakter. Bunu bu iki maçta çok net gördük. Beşiktaş'ın yeni sezon için en büyük hamlelerinden birisi oldu. Vincenzo İtalyano'ydu. Büyük bir hamle. Kaleci transferi çok önemliydi. Gerçekten de iyi bir tercih yaptı Beşiktaş. Salih Özcan geçen sezon Borussia Dortmund'da çok bekledi. Oynama fırsatı bekledi. Çok az süre buldu ama Salih Özcan böyle hazır bir performansı bünyesinde tutabilmiş. Evet, gerçekten yani, helal olsun.
1: 12 maç oynadı geçen sezon.
0: Evet,
1: ama 12 yıllık Beşiktaşlı gibi yani.
0: Hem öyle hem de yani gerçekten çocuğun profesyonelliği üst düzeyde. Demek ki bu kadar maç kondisyonu olmamasına rağmen, yani milli takımlara geldiğinde milli takımımızda yine süreler aldı ama hani maç temposu için bir sezonu yemek lazım, bir sezonu sindirmek lazım. Öyle bir şey yaşamadığı halde gerçekten bireysel olarak onu tebrik etmek lazım. Dediğin gibi tabii Orkun faktörü de çok önemli Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir lider, saha içi lideri. Bir de tabii ki geçen sezon da böyleydi Orkun ama sanki İtalyano ile birlikte bu saha içi liderliği birkaç basamak atlamış gibi. Yani onda da büyük bir değişim var. Salih ile çok iyi anlaşıyorlar. Salih ile tanışıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Salih transferi de Beşiktaş için yani müthiş isabet olmuş. İlhan Fakıl'ı rotasyonda kullanacağını düşündükçe aslında Beşiktaş'ın rotasyon içinde ne kadar kuvvetli oyuncuya sol için sahip olduğunu da görüyoruz. Yani geldiği zaman Trossard mutlaka formayı alacaktır oradan ama yani yeri geldiğinde güvenle sahaya sürebileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu düzgün oynuyor, ileriye taşımayı seviyor. Her ne kadar Fransa 2. liginden gelmiş olsa da bence kalite olarak kesinlikle yani Süper Ligimizde fark yaratacak bir oyuncuya benziyor. Şimdiden izlenimler öyle. Dediğim gibi bu takım daha çok değişecek. Beşiktaşlıları sevindiren nokta şu an görünen ya bu takım daha çok değişecek. Yani daha böyle üst düzey oyuncuların katılımıyla bu takım daha da büyüyecek. Bence şu ana kadar sezona hazırlanan o üst grup takımlar içinde en pozitif ve en böyle hızlı sağlam bir giriş yapacak takım Beşiktaş gibi görünüyor diyebilirim Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi mesajları iyice fazlalaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık herhalde bir 15-20 tane gelen mesajların çoğu bununla ilgili. Kerem Osterwalde, İrfan Can ve Fred tepkisi var Fenerbahçe taraftarının ve Gornik'le oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında da birazcık sanki erken uyarıydı bu görüntü. İsmail Kartal'ın takım için gelecek hafta Sturm Graz maçı var ve takım daha hazır değil. Neler söylemek istersin?
0: Çok güzel bir ifade kullandın, erken uyarı. Gerçekten de Fenerbahçe cephesinde çok erken uyarı. İsmail Hoca da aslında revanş Gornik maçından sonra yaptığı açıklamada hani bunu gördüğünü ifade etti. Ya gerçekten de geçen sezondan bu sezona İsmail Hoca ile çok da fark olmadığını gördük. Yani ilk maçta Fenerbahçe adına şunu ben söyleyebildim çıplak gözle izlediğimde. Evet, yine üretemedi Fenerbahçe. Özellikle ilk yarıda işte 88 kez maçın genelinde rakip ceza alanına girişe rağmen sadece ceza alanı dışından bir şutla kazanıyorsanız burada bir problem hala vardı ki zaten vardı. Yani sahada bir iki santrfor alacağız dendiği halde tamam biri alındı sakatlandığı için oynayamadı ama ikincisi alınamadı. Belki alınmayacak mıydı? Bir işte Leao transferi gündeme geldi. Hala da tabii Fenerbahçe onun üzerinde devam ediyor. Bırakmış değil o transferin peşindeki bir derbiye dönüşmüş durumda aslında Galatasaray cephesi de devreye girince. Orada acaba bir santrfordan vazgeçip Leao'yu alıp hücumu işte solda da Leao'yla güçlendirip zaten sağda Green var, Wood var. Yani planlamalarda bir takım değişiklikler oldu mu onları bilemiyoruz ama bu takımın kesinlikle santrfora ihtiyacı olduğunu bir kere daha aslında Gornik ilk maçında gördük. Ha orada iyi olan şu vardı ya yani bütün sezon boyunca geçen sezon boyunca Fenerbahçe'nin pozitif futbollarında hep 90 dakikalardaki oyun içinde belli bölümlerde düşüşleri görmüştük. Burada o enerjiyi kaybetmedi. Tabii bunda yaptığı baskının sonucunda o Gornik'in geri çekilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında sürekli araması, Gornik'in çıkamaması, Fenerbahçe'nin de temposunun düşmesiyle ikinci yarıda aslında çok net fırsatlar bulamaması hep dikkat çekiciydi ama geçen sezonun Fenerbahçe'si bu sezona taşınmış gibiydi. Yani görüntü tamamen bu. Nedir bu? Rakip ceza alanına giriş var ama yani orada son dokunuşu yapacak, golü yapacak kimse yok. Evet var. Talişka var ama Talişka senin son çaren oluyor. Yani senin orada net bir santrforun olsa belki daha önceden maçı çözeceksin. Belki o işte Talişka'nın ekstra vuruşlarına kalmadan olayı bitireceksin. Burada çok kör nokta, üzerinde durulması gereken nokta ve bence Fenerbahçe yönetiminin şu anda hızlandırdığı konulardan birisi bu transfer, santrfor transferi büyük bir ihtimalle olabilir. Evet, Fenerbahçe turu geçti ama oyunuyla kesinlikle ikna etmedi. Yani hep kafalarda soru işaretleri var. İşte performansını bir türlü üzeriye taşımayan, belki senin de bahsettiğin isimler var. Yani bunların üzerine zaten fiziksel bir yetersizlik de çok çok göze çarpıyor. Ya bir an önce üzerinde durulup aşılması gereken sorunlar ama hani aynı oyuncularla aşılamayacak gibi de görünüyor. Yani bir takviye kesinlikle şart. Muriç'in bir an önce dönmesi, bu takımın santrforlu oyunu öğrenmesi gerekiyor ki aslında hani Muriç'le hazırlık dönemindeki o yaşadığı sakatlık bu kadar uzun sürmesi de biraz endişe verici geldi bana. Yani çünkü hani tamam Muriç daha yaşı çok şeyler veremeyecek bir yaşta değil. Yani 30'un hemen üzerinde yaşı ama Muriç'in de bütün sezonu kaldıramayacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü küçük bir sakatlıkla bir ay takımdan uzak kaldı. Ve sezon başında bu kalması bence Fenerbahçe'nin önündeki böyle birkaç aylık döneminde böyle tamamıyla geri dönmüş bir Muriç'te izleyemeyeceğimiz endişesini de yaratıyor. Yani Fenerbahçeliler de bundan da bence endişeleniyor. Bir santrfor ihtiyacı hiç tartışmasız çok net. Yani iki santrforla sezonu çevirmesi gerekecek gibi görünüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin özellikle Gornik maçında rövanş mücadelesinde golü attıktan sonra yapması gereken çok net bir şey vardı. Yani bu aslında Fenerbahçe'nin bildiği bir oyundu. Yine topa sahip olup rakibi koşturacaktı. Başka bir şey yapmayacaktı ama golü attıktan sonra o oyun tarzını kenardan da bir türlü müdahale olmamasına ben çok şaşırdım. Yani İsmail Hoca'nın şiddetle takımına kenardan müdahale etmesi lazımdı. O son 13 dakikada yenilen baskı inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bütün bir sezon yiyeceği baskıyı tek bir maçın 13. dakikasında yemiş olması bence kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Yani takımı orada 30-40 metre öne çıkarmış olsa sorun kalmayacak ama takım bir şekilde çıkaramadı. Yani kenardan da müdahalede göremedik. Ya o hareketliliği İsmail Hoca'da da göremedik. İnanılır gibi değil ve neticede orada 45+10'da ya o gol geleceğim diyordu zaten. Ya bir takım sürekli savunma yaparsa bir yerde açık veriyor. İşte açık verdi, golü yedi. İkinci yarıda da zaten rakip umutlandıktan sonra rakibi hep daha önde gördük. O Fenerbahçe'nin aksiyonları, hocanın yaptığı değişiklikler, topu ileride tutmak adına doğru hamlelerdi aslında. Greenwood biraz daha hücuma hareket getirdi. İsmail aynı şekilde orta sahada biraz güçlendirdi ama Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı. Yani burada endişe verici olan Fenerbahçe'nin üretmesi, gol atamaması. Bu takımın zaten geçen sezonun ana problemi olan yükü sırtında bu sezona taşımış olması ya evet. Çok endişe verici. Yani hep konuştuğum bana da böyle bir takım çevremden insanlar, Fenerbahçeliler serzenişte bulunuyorlar. Çok da haklılar. Yani takımın o anlamda çehresi değişmemiş. Teknik adam değişti ama bir takım vaatler verildi ama değişmedi. Yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin hızla aksiyon alacağını düşünüyorum ki yapması da gerekiyor aslında. Yani baktığınız zaman hala eldeki sadeleştirilemeyen, artık o optimize edilemeyen bir kadro var ki tamam, bunu şu ana kadar şöyle anladık. Transferlerin hepsi yapılmadığı dönemde Gornik maçında, Gornik turunda oynatılması gereken oyuncular vardı ki şu anda kadroda göreceğimiz birçok ismi, gördüğümüz birçok ismi Sturm Graz maçında belki de yine göreceğiz ama sonrasında göremeyeceğiz. Çünkü oyunculara ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bir plan dahilinde kadrosunu da tuttu ama şimdi yavaş yavaş boşaltmaya çalışacaktır. Hı-hı. Çünkü Samandıra'da da artık belli bir grubun üzerine gidip o grubun performansını arttırmaya odaklanması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 40 oyuncunun hangisiyle ilgileneceksiniz? Hangisiyle adapte edeceksiniz? Her oyuncuya şu an ihtiyacım var diye her oyuncuyu motive edemezsiniz. Artık bir ana iskelet üzerinde gitmeniz lazım. Sizin evet. alacağınız santrafor belliyse iki aday vardır. İkisinden birisi olacaktır. Mutlaka oyun tarzınıza uyuyordur. Leo ısrarını sürecekse tamam devam edebilir. Odur. Yani üç tane oyuncu alacaksanız artık ana omurganız bellidir sizin. Bunun üzerine gitmeniz lazım.
1: Çok da geç kalmamak lazım sevgili Serdar Kalaycı.
0: Bunu da yönetemedi değil mi hocam? Evet. Bunu da yönetemedi Fenerbahçe. Yani çünkü sezon bugün ayın kaçı? Sezon başlamasına Fenerbahçe'nin 14 Temmuz
1: Temmuz ayı bitti. Yuvar.
0: Önümüzdeki hafta Sturm Graz maçı ki Sturm Graz tam bir geçiş takımı. Turu geçti Sturm Graz Hertz karşısında ama baktığımızda iki maçta da topla ilgilenmemiş Sturm Graz. Sturm Graz önde baskı yapmış, topu kaptığı gibi bir iki pasla Hertz'in kalesinin önüne gitmiş. İlk maçta 4-0 yenmiş, ikinci maçta 2-0. Fenerbahçe arasında bu maç daha zor olacak ki ciddi tam bir geçiş takımı. Yani biraz böyle maçların özetlerine baktım, istatistikleri inceledim. Fenerbahçe'nin Gornik maçında, turunda ortaya koyduğu performans bence Sturm Graz maçını düşün, Sturm Graz takımının şu anki performansını düşündüğümüzde çok çok daha zor geçecek. O yüzden bir an önce takımını da motivasyonla mı bu farkı yaratacak İsmail Hoca, bunu göreceğiz. Çok zor daha bir tur Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu direkt öngörebiliyoruz.
1: Sevgili Serdar, 5 dakikamız kaldı, programı ben de kapatacağım ama bu arada Galatasaraylı taraftarlardan acayip mesaj var. Hemen isimlerini okuyayım sıradan buradan. Mustafa, Semih, Selim, Fatih Bey, Mesut Bey, Ziya, Aslan Bey ve Arda Bey diyor ki Serdal Kalaycı Galatasaray'da hala yapılmayan transferleri de yorumlayabilir mi bizim için deyip seninle de beraber programı kapatmak istiyorum.
0: Tabii ki o konuyla ilgili aslında hep böyle televizyonda da çok yorum yaptık. Evet, taraftar bence kesinlikle haklı. Geçen gün, önceki gün Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan aslında durumu izah etti çok güzel bir şekilde. Çok net anlattı ama taraftar bence camia her zaman haklıdır. Yani rakiplerinde bir takım transfer hamleleri görüyorken mutlaka kendi takımında görmek ister. Ama başkan da dedi ki biz en büyük transferlerimizi Eylül'de yaptık. Mutlaka yaptık. Takıma faydası olacak büyük isimleri getirdik. Bence artık başkan bu kadar net ve açık konuştuktan sonra tabii ki teknik direktör Sayın Okan Hoca da daha erken görmek isterdi. Hem takıma uyum açısından hem bu hazırlık sürecinde o maçlarda elde edilecek sonuçların moral motivasyonunu da desteklemesi açısından görmek isterdi ama başkan bence çok net konuştu. Camiasına bir anlamda garanti veren sözler söyledi. Yani biz Galatasaray'ın gerçekten de şunu unutmamak lazım. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedefi. Dolayısıyla çok elit futbolcuların peşinde koşuyor Galatasaray. Onları da almak o kadar da kolay değil ama benim bir fikrim vardı. Onu da geçen de yine belirttim. Onu yine vurgulayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerin varsa sen Galatasaraysan en azından bir 10 numara mevkiindeki oyuncunu çok fazla hesap kitap işte fırsat transferi düşünmeden biraz parada da rakamda da elini açarak böyle getirip erkenden açıklamalıydın, transferi gerçekleştirmeliydin. Yani bu biraz aynı zamanda taraftarına da camiana da sezona girişte büyük bir heyecan, büyük bir enerji de verirdi. Ama tabii mali konular çok önemli kulüplerimiz için, bütün kulüplerimiz için. Bence Sayın Başkan gerekeni söyledi. Görünen o ki biraz daha Galatasaray taraftarı transferleri bekleyecek gibi duruyor.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve düşüncelerin için.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler bizden. Yarın saat 16'da HT Spor'da görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik ama sizlerden gelen mesajları da tabii ki okuyayım. Çünkü bayağı bir birikti demiştim sizlere. Instagram'dan takibi alan Ahmet Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan böyle devam edelim. Bence şu ana kadar en hazır takım Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok gerideler demiş. Çetin Çınar mesajını iletmiş. Radyo yok ama canlı yayına bağlandım. Sizi dinliyorum demiş. Yıldız Efse, çok çok teşekkürler. Murat Özen, sana yazacağım ben, merak etme. Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı bu seneki kadar hiç görmedim. Transfer konusunda geç kaldın demiş Necati Kul. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 16'da görüşeceğiz muhakkak demiş. Özellikle Fenerbahçe hem fizik hem oyun olarak bence iyi değil mesajı yollamış. Çınar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradan bakalım. Ramazan Çalak'a teşekkür ediyorum Instagram'da. Takip aldıkları için. Kaldı mı bakalım burada acaba mesajlar. İbrahim Oruç'a da çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Keskin'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Cumartesi yani yarın saat 16'da HT Spor ekranlarında 2 saat boyunca ve pazartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yeni başlayan Ağustos ayında yine sizlerle buluşmak ümidiyle ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşuldu. 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı.

Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı, ilk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olay tanına olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černý aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabii. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin, üçte biraz zorlaşır, dörttü börttü bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin. Bütün tuşlara basmaya başlarsın. En son bölüm canavarı gelir, onu da yendin mi kızı kurtarırsın. Ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken, Černý'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak, onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk, buna da Trossard eklenecek, buna da biraz daha efor eklenecek, işte yüklemeler yapılacak ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho
Jalo Emirhan

Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir? Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Kuarejma falan da var mı kenarda ya dönen de oldu tabi hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye nasıl yani diye. Var ya ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerli de ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşit ise hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır. Bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar. Hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan. İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey? Mahalle maçlarında hani böyle bir şey var. Hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz. Sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim. Tandemi bozmayalım. Orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan. Böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber top da bizi severse hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Hani mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. Şimdi mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim 2-3 gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u 5. sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte 3 kişinin 5 kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline

0: ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem, ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda, ama Boz Baykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii. İster istemez hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi. Ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi, öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi, öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor Fatih Tekke sahaya. Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Mavililer pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Ciresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor. Ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Bir hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani Can Uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay, siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip, biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz, bak bunlar bunlar yazıyor, ondan sonra alo işte falan deyip, hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir, sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış. Bilmeden diye başladı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, İşte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim, dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana, Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı deyip böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam, demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da. Yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi hani. Oradan turdan tura bağlarım yani.
1: İşte soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
0: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum, çıkan Galatasaray ile ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok, sadece gelebilir diyorlar, gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim, şöyle bir bakayım dedim. onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray ile ilgili böyle futbolcular röportajları

çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu, bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda alacağı aldıkları skorlarda bizim nasıl yani, Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya, hani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da, Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anlatım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim, durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika dedim, ondan sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi günler Doğan Bey, İzmir'den Hasan ben. Eyvallah, bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli, öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben, konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak, ondan sonra dur daha ilk maçın günah olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de ondan, bunun cevabını vermemen gerekir aslında, bunu anlayabildiysen.

Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım, onun sonrasında o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamı

mesela. Ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki, bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik, hep de neşeli falan diye. Hep derler ya, palyaçolar arasında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam, ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem, aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki, sponsor buldum, yalnız programın ismi değişmek istiyor, kendi adını değiştirebilir, nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyeyim. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmüyor. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar, az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olay Tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modunda, ki o Kuvareşma ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda. Olay Tan'ın abi, bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip, hani Önder Özel'in de ne kadar istekli, ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalan'ın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir dünkü galibiyet sonrasında. Öyle söyleyeyim ama. Ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara, biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba, ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra... orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber, hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik, Gordon Mill döneminde işte Metin Ali Feyyaz hücum hattının, o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem, hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor, işte sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz, değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum, hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır. O da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet, belli bir sistemde oynuyoruz. Sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden, bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyor, böyle bir şey yaşanıyor ya. Ya. Bunlar böyle bir durum var ya.

Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında hem bedensel hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konuları. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, yani Galatasaraylıyım ya kimine göre. Onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Ben Fenerbahçe'yi bir koydum. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Çok iyi, çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi, inme falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. Aha indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha kavga çıktı falan diyeyim. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tablo ya aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan desem, bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Eğer ki mesela böyle ne oluyor oğlum ki, hani bence bu bunu döver, işte o ona laf söyle, o ağır laf soktu, onu tutmasalar ne yapacak acaba, bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye yani. Hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA da FIFA birbirine girmiş ya, iki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna gider insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be, FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve İşte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz

0: kısım bu. Ya yani FIFA, UEFA birbirini yesin. Bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Hayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağını kim bilebilir abi, 10 dakika sonrasını kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hızla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Toto, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya, böyle mesajı, kusura bakma yani, yani onu, bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu ama sonuç, sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil, Midland ne oynamıştı ve ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu, Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini, onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan, Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan, o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi. Ya da bir Fenerbahçeliysen, abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı, Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci, Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu cevap devam ediyor.
0: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde, iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız, Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Midland için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norseland, Midland gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde, işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa, bilmiyorum hani biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani, gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir

futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, işte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi, hemen hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani. Rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani. Medyanın içindekilerden bahsediyorum hani. Gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an. Öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardır mutlaka, yalnız değildir, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın, o da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak. Henry'nin 6 pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar, birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun yakın. Vallahi acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi, maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi, 3 tane gol attı döndü falan gibi, hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan, yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruldu. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size, FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de, bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forward Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı.

kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Bari abi o 11-11.30 gibi bağlanacak. Şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir. Her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim. Bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onu bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir, ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum, ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir, göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse, Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel, alın bakayım işte, koydun bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin, ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın. Bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor, bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani.
Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan? 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra baya böyle o bir çığ gibi büyüdü.

0: Ondan sonra yalancı çoban gibi ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye, nasıl yani falan diyeyim. Hani yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Abi baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Rashica ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsik, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım. O ne yapıyor, neler yapıyor? Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli, güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: oldu. Çok şükür, çok şükür. Mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta. Ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı, rakipleri Beşiktaş'a karşı 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani Schuster'den sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel. Yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı.

0: Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonda şampiyonluğumuzda, o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin. Ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi, hatırlıyorsun?
1: Tabii.
0: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. 3-4-0 bitmesi gereken maç 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize diyecektik. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi, hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun, ön libero. Şimdi libero gibi,
1: hatta libero dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansın arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımının ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konya Spor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya, pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun, Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Hı hı. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan, 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca,
1: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
0: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer, 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk kere de top oynadı. Allah var. Yani şimdi iki tane topları direkten döndü. Kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal kendi evlerinde oynuyorlar.
1: Biz Bülent, Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
0: Olabilir. Orayla bir konuşmamız lazım.
1: Bir tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
0: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. Tane top.
1: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans,
0: sorma
1: Allah aşkına.
0: Ya, sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euroya transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibi Din toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah defans yapayım. Rakipte
1: Çanakkale geçilmeze yani. Döner diye.
0: Çanakkale geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı. Tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da
1: bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikili mücadele.
0: Bitti nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak olaya bakar mısın? Hı hı. Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride, kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi, yani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altında şu yatıyor anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan çalışkan bütün yardımcı ya yardımcıları biliyorsun yabancı 10 senedir birlikte çalışan seri D'den beri seri D, C, B, A işin tam altından temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu yedekleri. Beşiktaş'ın
1: ya dün bir ara Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
0: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam kenar kişi yok.
1: Yok arkaya dönmüyor bile kim var diye bakmıyor bile.
0: Aynen kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı hatırla. Yani ligde fırtına gibisin. Ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin. Gruplara kalmışsın. Sonra araya 1 milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar. Aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor orta sahaya takviye yapmamız lazım.
1: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
0: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
1: bu arada Trossard erken geliyormuş. 3'ünde takıma katılma kararı almış. 6'sındaydı normalde.
0: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı. Bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraş

0: ne yapıyor Trossard'ın? Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani, çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak,
1: bence kuaför giydirmiştir ya, kendi gibi.
0: Çocuk iyi bir
1: Beşiktaş. Kendi reklamını yapmak için bir.
0: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
1: Ne güzel şeyler tabii.
0: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa, transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Ya yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi, yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu iş. Buraya dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
1: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek geldik. Çok şükür. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
0: Kolay.
1: Haredek gibi kolay. Bir camia. Kolay. Tromsø'yü eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayıyla ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
0: Olumsuz bir gelişme var.
1: Olumsuz mu daha çok?
0: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen onlar şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
1: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
0: Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamları, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru. Çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
1: yapıyoruz. Ama takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midland maçının biraz daha geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
0: Evet,
1: ya da ne bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar, onun cümleleri falan dersin. Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
0: Matem mi
1: var? Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
0: Evet, çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Hoca, bak bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncudan yeni sadece

0: tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirmiş oyuncu, yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet, eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün, Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte Olaytan'dır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midilan takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
1: Evet,
0: bu ülkenin takımı. Biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
1: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet, kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli.
0: Abi,
1: hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
0: Bravo.
1: Her zaman sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz gibi.
0: Tabii.
1: Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya bir çok tedirgin oldum. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya, sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına yüreğine sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
0: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
1: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan
0: niye,
1: vardı değil mi?
0: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman bekleriz.
1: Peki, görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah. Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'a konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu, onu da bir gözden geçirelim, ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak, biraz ona bakalım. Murat arar,

0: Ona da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübün cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi. Aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayı ile ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi, yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi. Yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolla da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmez. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikli bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
0: Murat, ben şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor, Arabistan'a gitmek istemiyor, çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan, hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
1: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer alan değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'da oynamak istemiyor. Abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir, rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle abi.
0: Hiç beni şaşırtmadı da güldürdü. Sadece şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Buradan selam, sen, selamlar, sevgiler ona.
1: Sert bir tarafım var abi.
0: Evet evet, biliyorum yani onu.
1: Tamam derken kaşını çatarak tamam diyorum.
0: Evet, kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım, Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
1: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattar oynayacak. Yani
0: ya Kuattar artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattar'ı neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
1: Abi oyuncu

0: sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
1: Yok, Fenerbahçe'de de fazlası yani, İrfan Can'dan başladı.
0: Yani Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
0: Çok kötü. Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Büyük tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçü'nün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
4: Eşi, bu soruyu ben sana bir, bundan sonra bu, bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım. Cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
0: Abicim bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışız.
4: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Yok, İlk abicim, yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert ya, oluyorduk ya, resmen ya.
0: Abicim tamam abi, zaten
4: Rıdvan yüzünden abi oluyorduk bir de.
0: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak, bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Yani gidelim abi, mesela Greenwood'u konuşmuyor abi Fenerbahçe camiası.
4: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle ya mi abi, diyeyim ya şimdi yani sana?
0: Abicim hayır, ama şu anda ya sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat Hoca'nın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
4: Ya,
0: hocaya
4: sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes abi, ya, abi, oyuncu da söylüyor.
0: Bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
4: Gelecek mi?
0: Gelecek abi, yani başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle başkan tamamen İbre'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vlahović. Başkan Serdal Adalı Vlahović çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi, şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
4: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
0: ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
4: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
0: 15 artı bonuslarla
4: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
0: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı 10. çıkmasın
4: ya
0: abi.
4: 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim, çünkü hani Salah'ın bana geliri olur, anladın mı? Yani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
0: Formadan olmuyor abi.
4: Aynen, örnek sandım. Veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
0: Abi %100 olur, alırsın. Yani şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
4: büyük
0: açısından
4: reklam,
0: çok
4: tabii.
0: Abi çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir

camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi, adam hiçbir şeye ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı, hem yatırımcısı, her şeyi, salağın her şeyi ve şu anda yapabileceği

0: öyle bir dans edildi ki abi, sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında, Beşiktaş Salah'sız yapamaz. Beşiktaş taraftarı Salah'ı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman, Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
1: Çiçek Abbas diyelim mi?
0: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi, taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluk altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi almasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam, sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özel açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Bimin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı, işte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah'ın menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Černi konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani Jalo'nun oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takım. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra, belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğimizi inanıyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay.
0: Mesela,
1: herkes onu yazmış zaten, yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi, dedi ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, evet, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın, çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim, lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transfer

0: kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir. Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz bizi 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
1: Murat, bu takımdan kim gider? Yani kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
0: %100 abi.
1: %100 ayrılıyor. Hacı Ahmetoviç bir yere kiralanabilir, verilebilir büyük bir ihtimalle.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana, Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecinde biliyorsun onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedelinin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı.
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroya almıştık abi Taylan'ı. Tamam. Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın işte 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa...
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence %100 ikisinin kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir olay tan gerçeği var. İki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun olay tan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet, çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama öndürüzden...
1: Bu arada Raşitza'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca bası toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyaların iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz olay tanı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: üzerine katarsa... Abi orta sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyor.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz, anladın mı? Kolaylatan, evet, evet. Olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi gözüküyor. Yani
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir José de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibi döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu olsa...
1: Bir Genduzi tarzı, onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: Çok daha başka bir şey.
1: Yani iyi bir altın numara abi diyorsun ama dünyanın en iyi altın numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum, hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da 6 numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66 yaşındayken hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya'yla. 1994 Dünya Kupası finali kaptanı. Milan formasıyla da 700 üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi. Yani çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya. Ama da o değil ama yine gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: Abi Milan'da mesela şu anda 6 numaralı forma

0: biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Bahsetten dolayı emekli ettim ilan.
1: İşte o kadar kıymetli, o kadar değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile Pele'yi izledikleri için çok şanslıydı. Bu böyle devam edecek abi. İleride yarın bir gün Yamal olacak. İşte ne bileyim Arda Güler olacak. Yani hep böyle çağlar, seneler gelip geçecek ama futbol adına mesela hala bir Pele, bir hala bir Maradona, hala bir Baresi konuşuluyorsa bunlar güzel izler bırakmış abi futbol severlere. Allah rahmet eylesin abi.
1: Vincenzo Italiano üzülmüştür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız? Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence... Önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
0: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. Camia ile taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde, sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Evet. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuyu sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafif alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla iki ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş taraftarı olarak.
1: Herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
0: Ne demek abicim? Radyo ailesi, sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine görüşürüz iyi bak. Selamlar eşine de. Çocuğa da. Yok benim için.
0: Sağ
1: eyvallah.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar, olması gereken transferler, işte acil bir Giresi ya da Watkins transferiyle ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Radyo Golf. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'lesiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Çok özel bir konseptle sizlerle beraberim. Bugün Dünya Kupası Panorama programını yapacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki en iyi kadroları konuşacağız. Gümüş kadroyu, altın kadroyu, mansiyon ödüllerimiz var ki birçok ödül dağıtacağız. Birçok parametrede istatistikleri paylaşacağız. Dünya Kupası'nın enlerini tartışacağız. Tartışmalı kararlarına gideceğiz. Yeni kuralları konuşacağız. Tabii ki turnuvanın sonunda hep yapmak istediğimiz konsepti de bugün dinleyiciye sunuyoruz. Ben Can Genç bir kez daha hatırlatmış olayım ki enine boyuna tartışacağımız bir program olacak. Direkt 11'lere girmeden önce tabii ki bu Dünya Kupası'nın bir iki tane özelliğiyle başlamak istiyorum. Bu Dünya Kupası ilk 48 takımlı Dünya Kupası'ydı ki bizler adına da farklı bir deneyimi sunmuş oldu. Açıkçası yani turnuvanın son bölümü oldukça heyecanlıydı. Zaman zaman yarı final aşamasına kadar gelirken sürprizleri de gördük ama yarı finalden sonra çok da fazla büyük sürpriz görmedik. Esasında herkesin eleştirdiği işte Amerika'da bir organizasyon olmasıydı. Amerika'daki organizasyonda da büyüklerin erkenden eşleşmediği ve bütün aslında favorilerin, favori 4 takımında yarı final aşamasına yükseldiği bir turnuva oldu. Yani birçok şey var ama öncelikle tabii ki bir Shakira'ya gidelim, Day Day şarkısına gidelim istiyorum ki güzel bir şekilde moda girelim.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Evet, bu güzel şarkıya da bir kulak verdik ki Dünya Kupası'nın birçok ikonik şarkısı da tabii ki tarihte olmuştur. Bana göre bu Dünya Kupası'nda seviyor maddesi olarak da ekleyebileceğimiz bir şarkı Shakira bu Dünya Kupası'na da kazandırmıştı. 2026 Dünya Kupası panorama programımızın da açılışında en azından bu şarkıya da seviyor ödülünü vermek istedim. Biraz da aslında moda da girmek istedim. O yüzden de bu şarkıyı sizlere dinlettik ki birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Bülent Bey'e selam olsun. Hüseyin Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e selam olsun. Bunları da tabii ki selamlarımızı aktarmış olalım. Evet, şimdi de tabii ki programımızın asıl konusu olan Dünya Kupası'nın enlerine geçeceğiz. Altın kadro ve gümüş kadro yaptım sizler adına ki yedek kulübesi de var tabii ki. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Altın kadronun kalesini Wozinya koruyacak ki Cape Verde bu Dünya Kupası'nın belki de en etkileyici performanslarından bir tanesine imza attı. Onu da söylemiş olayım. Cape Verde'nin de bu performansı, Wozinya'nın İspanya maçında devleşmesi gerçekten takdire şayandı. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda tabii ki yani turnuvada Arjantin maçında da çok net bir şekilde öne çıktı. Hatta Instagram dilinde de kendisini net bir şekilde gördük. Instagram'da da takipçi sayısı olarak inanılmaz bir takipçiye ulaştı. Hatta dünyanın en çok takip edilen kalecisi olmayı başardı Wozinya. Savunma hattına geçeceğim. Savunma hattının sağında Pedro Porro'yu görevlendirdim. Pedro Porro'nun tabii ki İspanya milli takımı sağ beki Pedro Porro çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylemiş olayım. Gerçekten de performansı son derece etkiliydi Pedro Porro'nun. Onun haricinde tabii ki hücum katkısı vesaire gerçekten görülmeye değerdi. Bu turnuva boyunca özellikle İspanya'nın yarı final aşamasına doğru geldiği o Fransa maçında oynadığı futbolu hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Portekiz maçında son 16 turunda çok çok iyi görmemiştim belki bir maçlık. Çünkü zaten İspanya milli takımı o maçta çok çok iyi oynamıyordu ama hem Belçika maçında hem Fransa maçında hem finalde gerçekten Pedro Porro'dan üstün bir performans izledik ki birazcık aslında savunmayı İspanya'dan kurdum. Tamamı İspanya'ya ait değil ama Cubarsi'yi de saymadan edemeyeceğim ki Pau Cubarsi de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi zaten. Ki Cubarsi'nin bu turnuva öncesinde çok net genç potansiyel vadeden bir oyuncu olarak anımsıyorduk ama ben turnuva içinde yaptığım yayınlarda da sizlere her zaman bunu söylemeye çalıştım. Ki birkaç kere de tekrar etmişimdir belki o tip yayınlarımızda dinleyenler vardır. Cubarsi'ye de aynı zamanda artık elit stoper tanımlamasını yapabilirim. Yani dünyanın en iyi 10 stoperi arasında Cubarsi'yi de görüyorum. Bu turnuvada da hakikaten kendini net bir şekilde kanıtladı Pau Cubarsi. Yanında Lisandro Martinez'i yazdım. Yani burada çok fazla isim vardı. Birçok kişi belki karşı da gelebilir bu isme ama Lisandro Martinez'in de yani Arjantin'in final yolculuğunda normal geleneksel stoperlerin aksine biraz daha böyle çok daha kısa boylu bir stoper olması. Bunun yanında mücadele gücü ve Arjantin'in kolektif oyununda bu yardımlaşma kültüründe Arjantin'in en azından final maçına kadar ki dilimini konuşabiliriz. Lisandro Martinez de bence altın kadroya girmeyi çok net bir şekilde hak etti ve sol beke de zaten Kukureya'yı yazdık. Yani Kukureya'nın hikayesi çok başka. Yani o da turnuva öncesinde her zaman şunu söylüyorduk Kukureya için. İşte biraz daha düz bir sol bek. Gerçekten hücuma katkısından dolayı eleştirdiğimiz zamanlarda olmuştu ama hepimize cevabı bence bu turnuvada oynadığı futbolla gösterdi Mark Kukureya. Yani birçok maçta İspanya'nın en iyi oyuncusuydu hatta. Yani turnuva boyunca hücum katkısını bir kenara bırakıyorum. O kadar fazla ters kademeye giren bir oyuncuydu ki Mark Kukureya. İspanya oyununda da oyuncuların birbiriyle sürekli yer değiştirdiği bu oyunda Kukureya'nın gerçekten bir merkez orta saha gibi zaman zaman da gördüğümüz, bazen stoper gördüğümüz, bazen bir sol açık gibi gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani gerçekten çok beğendim Mark Kukureya'yı ve benim için Kukureya'ya olan algı değişti. Kendi yaptığım Kukureya hakkında işte biraz daha düz oyuncu vesaire işte benim takımımda olmaz, bende Kukureya yok şeklindeki kısımlarla alakalı Kukureya'yı da tekrardan çok beğendiğimi vurgulamak istiyorum. 6 numara tercihimde de Rodri'yi tercih ettim. Biraz tabi İspanya ağırlıklı gidiyoruz çünkü ister istemez turnuvada De La Fuente'nin yarattığı bu takım, bu canavar diyeceğim, bunu pozitif manada söylüyorum. Yani bu canavarın belki de
en iyi oyuncusuydu. En büyük sabitiydi diyelim, ya da oyunun en büyük mimarıydı da desek doğru olacaktır Rodri için. Zaten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı Rodri. 6 numarada yazdım kendisini ki taktiği 4-3 olarak belirledim. Dünyanın en iyi altın kadrosunu. Sonra gümüş kadroyu da tabii ki belirlediğimi de söyleyeyim, ama altın kadroda biraz tepki çekelim istiyorum. Enzo Fernandez yazacağım. Yani finaldeki hareketi, işte genel olarak çirkef bir oyuncu olarak hafızamızda kalması en son tatta. Evet, benim de katıldığım noktalar, ama onun haricinde Arjantin bu seviyelere geldiyse tabii ki Messi'nin yanında Enzo Fernandez'de yazmadan edemeyecektim. Enzo Fernandez'de turnuvada hatta İngiltere maçında attı.

golle de yani hepimize yani bayağı enteresan bir şey izletmişti. O maç gidiyor demiştik. Arjantin bir anda daha doğrusu biraz İngiltere'nin de Tuchel'in de geriye çekilmesiyle beraber Enzo'nun müthiş ceza sahası dışından attığı plaseyle Arjantin'e en azından skoru getirmişti. Sonrasında zaten 2-1 olmuştu maç. Messi'nin kestiği topta Lautaro'nun kafa vuruşuyla ama Enzo'yu da altın kadroya yazmak istedim ve bir diğer orta saha oyuncusu olarak biraz daha öne kırılan oyuncu olarak da Bellingham'ı yazmak istiyorum. Yani Bellingham da beni pozitif manada şaşırtan oyunculardan bir tanesi oldum. Yani Jude Bellingham bu turnuva öncesinde Real Madrid'e gittiği ilk sezondan beridir çok net düşüşte olan bir oyuncuydu. Evet yani sosyal medya olsun veyahut da konsol oyunlarında her zaman Bellingham çok çok iyi lanse ediliyordu. Ama futbol olarak Real Madrid'deki o kadar yıldızın arasında Bellingham'ın ben kaybolduğunu düşünüyordum. Çünkü Mbappe gelmeden önceki sezon Bellingham'ın rakamları ortada. Bellingham'ın rahat bir şekilde ikinci santrafor gibi oynadığı bu oyunda verim aldığını görmüştük o takım. Da ki İngiltere milli takımında da aslında bir ikinci santrafor gibi Kane'in yanında gerçekten özel işleri imza attı. Hatta üçüncülük maçındaki son saniyede attığı golle de beraber yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun bir turnuvada attığı en fazla gole ulaştı. Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum ki Bellingham'da 10 numara ve herkes oynayabildiği için öyle bir karakter yok daha önce. Bir Hames'i hatırlıyorum 2014 olması lazım o ikonik turnuvaya da 2010 emin değilim. Yani James Rodriguez'in o turnuvasını hatırlıyorum. Bir orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı yaptığı. Bellingham da enteresan bir turnuva oynadı. Hakikaten benim beğenimi kazandı. Real Madrid'den umarım gider diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar yıldızın arasında daha az izleyebiliyoruz. Umarız çok daha yeteneklerini bizlere izletebileceği bir yere gider diye temenni ediyorum bir futbol sever olarak. İleri attığında tabii ki 3 hücumcuya yer verdim. 3 oyuncunun da zamanında belli mevkilerde oynamasından da dolayı belli oyuncuları işte kanat diye görevlendirdim ki mesela Messi'yi sağ öne yazdım. Messi hakikaten yani bu yaşında bize çok enteresan bir şey izletti. Yani final evet tabii ki aklımızda. Finalde çok kötü bir Arjantin vardı ama yani Messi turnuva boyunca zaten gol krallığı yarışında Mbappe ile beraber inanılmaz bir turnuva geçirdi. Çok iyi bir liderlik örneği sergiledi ki bütün takım onun adına gerçekten çok çok iyi savaştı ki Messi de o bitirici konularda o son vuruşlarda diyebileceğimiz bütün karar anlarında sahneye çıkmayı başardı. Yani çok önemli bir lider olduğunu da belki sessiz bir karaktere sahip olsa da önemli bir lider olduğunu bu yaşta finale kadar takımını yükselterek bence belli etmeyi başardı ki ters kanatta Mbappe'yi görevlendirdim. Mbappe de normal şartlarda evet ileri uçta oynadı ama solda oynayabilmesinden de kaynaklı olarak Mbappe'yi de yazdım. Zaten turnuvanın gol kralı. Yani yarı final maçında İspanya önünde çok çaresiz bir Fransa görmüştük ama onun haricinde yani Deschamps için şu cümleleri hepimiz ettik. Yani çeyrek final aşamasını geçtikten sonra yarı final öncesinde yani bu Deschamps'a bir şeyler olmuş. Hakikaten normal şartlarda oynadığı futbolun çok daha farklı bir biçimini oynuyor Fransa. Çok daha modern, eski geleneklerine bağlı, o geleneksel daha arkada bekleyen bir oyundan ziyade hücumdaki yetenekli ayaklarla beraber yani Fransa'nın enteresan bir şeyler izlettiğini söyleyebiliriz. Yarı final aşamasına kadar ki bunun başta mimarı Mbappe'ydi. Mbappe'nin de yani turnuva boyunca zaten birçok maçta kilidi açtığını ve yani belki hücum anlamında Fransa o gün iyi gidiyordu ama bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşama ihtimali olduğu bütün senaryolarda Kylian Mbappe'yi gerçekten kale önünde etkili gördük ki forvette de Haaland'ı yazmak istiyorum. Yani burada da çok fazla bir tartışma var ama Haaland kesinlikle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Erling Braut Haaland da Norveç gibi bir ülkeyi gerçekten yani turnuva öncesinde şunu dedirtti bize. Plase veyahut da işte bu plase takımlar deriz. Sürpriz adayı diyebileceğimiz takımlar adında Norveç'i söz ettirtiyordu ki bunun altını doldurmayı başaran bir performans. Takımın bütün gol yükünü çeken bir performans izletti bizlere Erling Braut Haaland ki bu 4-3-3 olan kadroyu bir kez daha sayalım. Altın kadroyu kaleyi Vozinha, savunmada Porro, Kubarsi, Lisandro Martinez ve Kukureya, orta alanda Rodri, Enzo ve Bellingham, ileri hatta Messi, Mbappe ve Haaland şeklinde belirledim ki çok
kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gümüş kadroyla devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Altın 11'i sizlere demin saymıştım. Şimdi de gümüş kadroya geçeceğiz ki Aykut Bey ve Derfi

Yunus'a ne de selamlarımızı iletelim. Onların da her zaman mesajlarıyla katkıları bizleri mutlu ediyor. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Birçok mesaj geliyor. Zaten ilk bölümde de zaten mesaj atan birçok kişiye de selamlarımızı yollamıştık. Gümüş kadro diyoruz ki Dünya Kupası'nın altın kadrosunu saymıştık. Gümüş kadronun kalesine de Unai Simon'u koydum. Unai Simon da turnuva boyunca zaten turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ama biz burada açıkçası birazcık bir inisiyatif alıp Wozinha'yı koyduk altın kadroya. Gümüş kadroya Unai Simon'u koydum. Yani İspanya savunmasına aslında o payeyi verdim. Bir gol yiyen takımın payesini kaleciden ziyade biraz daha savunmaya, biraz daha orta sahaya vermeye çalıştım. En azından altın kadroda ki gümüş kadronun kalesinde de Unai Simon var. Gerçekten yani dünya tarihinde hele hele bu 8 maçlı format ilk defa oldu. Şampiyon takımı 8 maç oynayacağı format, oynadığı format ilk kez yaşandı ve Unai Simon bu periyotta bir gol yemesi de zaten birçok şeyi açıklıyor. Gümüş kadroya aldığımız için de kendisine özür diliyoruz. Çünkü Wozinha gibi 40 yaşında bir adamı da birazcık en azından benim torpilimle altın kadroya almış olduk diyelim. Savunma hattında sağ beke Spence yazdım. İngiltere milli takımında aslında sol bek gördük daha fazla Spence'i ama zaman zaman sağ bekte oynadım turnuva içerisinde. Ben aşırı beğendim. Çok istekli bir turnuva geçirdi ki normal şartlarda yani Tottenham'da biraz inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu. Takım da inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu ve yani Spence de orada takım içerisinde ayakta kalmaya çalışan oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçildi ve ben milli takımda beklediğimin çok daha üzerinde bir oyuncu gördüm. Özellikle çenesinin kırık olduğu detayı da var ki maçları belki takip eden bütün dinleyicilerimiz hatırlar. Bir aparatla oynuyordu Jet Spence. O aparattı hatta son Arjantin maçında bir pozisyon hatırlıyorum. Aparatı çıkardı attı böyle. Oynamaya devam etti. Hakikaten yani profesyonellikten o ruhu profesyonellikten ziyade o ruhu çok net bize gösterdi Jet Spence. Stoper ikilisine de aslında yani altın kadroda Kubarsi ve Lisandro Martinez demiştik. Burada da Romero ile Laporte dedik. Ya normal şartlarda kimi kişiler tabii ki altın kadroyu Laporte'u da yazabilir veyahut da Romero'yu da yazabilir. Hiçbir itirazım olmaz. Sadece bir yerde bir karar vermem gerekiyordu. O yüzden de bu isimleri yazdım ki Laporte da zaten turnuvanın sonrasında Barcelona'ya transfer yaptı. Yani bu ikili aslında Kubarsi Laporte ikilisi o kadar beğenildi ki Barcelona'da yani belki biraz daha ileri yaşta bir oyuncu olmasına rağmen Laporte'u transfer etme girişiminde bulundu ve yeni sezonda Barcelona'da oynayacak Aymeric Laporte. Turnuva boyunca da çok çok iyiydi zaten. Bence Kubarsi'nin çok çok iyi gözükmesinin bir sebebi de Laporte'un belli noktalarda gerçekten çok sakin kalışıydı. Yani savunmada zaman zaman İspanya az adamla savunma yapması gerektiği bütün anlar Laporte'un her zaman doğru yerde durduğunu söyleyebiliriz ki Romero'nun da zaten tıpkı Lisandro Martinez gibi yani çok yürekli bir turnuva oynadığını, takım için önemini gerçekten her an hissettiğimiz bir turnuva oynadığını söyleyebiliriz. Yani Arjantin zaman zaman evet çok gol yiyen bir takımdı ama Laporte'un düzeltiyorum Romero'nun dan ziyade birazcık aslında orta saha oyuncularının zaman zaman kendinden düşük takımlara karşı çok daha fazla ileride kalmasıyla açıklayabildiğim bir durum. Az adamla gelinen noktalarda tabii ki bazen stoperlerde çaresiz oluyor. 4'e 2 geldiğiniz zaman o stoperi yani 4'e 2 gelinen hücumlarda direkt suçu stopere yıkmak çok da acımasız bence diye düşünüyorum ki sol beke çok düşündüm ve Nuno Mendes alma kararı aldım. Yani açıkçası İspanya milli takımının belki de turnuvada en başarısız oynadığı maç Portekiz maçıydı. Yani 0-0'lık Cape Verde maçında bile bence İspanya müthiş futbol oynamıştı ama Portekiz maçında iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar turu geçmiş olan taraf İspanya olsa da Nuno Mendes sakatlanana kadar o maçta yaklaşık 65 dakika olsa gerek. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yani böyle bir performans gerçekten acayipti. Hakeza Kolombiya maçını hatırlıyorum Portekiz'in ki Kolombiya ile berabere kalmıştı Portekiz 0-0. O maçta Kolombiya gerçekten turnuvada kendi adına en iyi maçını oynamıştı ve orada da Nuno Mendes'in gerçekten bütün iki kenar oyuncusunda Arias'ı da zamanında zaman zaman da Diaz'ı da çok çok iyi savunduğunu gördüm. O yüzden de Nuno Mendes'i de turnuvanın en iyi 11'ine değil gümüş 11'ine yazmak istedim. Orta sahada birazcık popüler tercihlerden ziyade belki bu Dünya Kupası öncesinde çok da fazla adını duymadığımız 3 isimden oluşturdum. Bir tanesi Faslı 19 yaşındaki Boadadi.
Yani Buyatti, özür diliyorum. Buyatti ya turnuva öncesi benim çok da bildiğim bir oyuncu değildi. Lille'de forma giyen oyuncu hakkında zaten iyi şeyler okumuştum turnuva öncesinde de, ama Buyatti'nin turnuva boyunca gerçekten yani Fas'ın bu kadar rahat oyun oynamasını sağlayan etmenlerden bir tanesi olduğunu görmek bana bayağı bir heyecan verdi. 19-20 yaşındaki bir adamın gerçekten orta sahada bu kadar sakin kalıp bu kadar takımın bütün düştüğü anlarda ayakta kalmasıyla beraber ben o 6 numarada Buadi'yi yazmak istedim ki 8 numaraya Manzambi'yi yazdım. Manzambi de Aston Villa'ya transfer yaptı zaten. 70 milyon euroya Aston Villa'nın yolunu tuttu oyuncu. Dünya Kupası'nın parlayan yıldızıydı. Son anlarda sakatlandı. Ki İsviçre'de bayağı bir ileriye doğru gitti yani Dünya Kupası'nda. Yanlış şöyle bir hata yapmak da istemiyorum ama evet yani son 8 takım arasında İsviçre'de kendi yerini bulmuştu. Arjantin karşısında elendiler zaten, finalist karşısında. Ama yani Kolombiya gibi bir bu kadar iyi bir tribünü, Gana karşısında Cezayir karşısında hiç zorlanmadan elemeleri, gruptan lider çıkmaları, hücum attı ki Murat Yakın hocamız da görevdeydi. Hakikaten çok çok iyi bir takımdı İsviçre'de. Oradan da en azından Manzambi'yi yazmak istedim ben. Yani hangi mevkiye koysanız oynayabiliyor ki turnuvada daha çok ben 8-10 numara arası gördüm oyuncuyu. Ama bu menajerlik oyunlarında belli başlı istatistiklere bakıldığı zaman oyuncunun sol bek bile, sağ bek bile, hatta forvet bile oynayabildiğini görürsünüz. İlginç bir oyuncu. Ben ilk defa izledim bu turnuvada. Bayağı da beğendim. O yüzden de gümüş kadroya koymak istedim ve bir diğer oyuncu belki de turnuvanın en çirkef oyuncusu olarak adlandırabileceğim kişi Galarza olacak. Maalesef ki bize karşı da çok çok iyi bir maç oynamıştı Galarza. Çok, yani takım savunmasında ve takımın gerçekten belli bir açıda orta sahada bir şeyler yaratabilmesini sağlayan yegane oyunculardan bir tanesiydi. Aşırı sert bir oyuncuydu ki Almanya'yı eledikleri maçta da yani inanamadığım bir şekilde maçı kartsız tamamlaması çok acayipti. Bunların hepsinin bütün detaylarını konuşacağız. Gümüş kadroyu konuşuyoruz ki ileri hatta sağ kanada turnuvanın asist kralı Olize'yi koymak istedim. Olize'yi tabii ki altın kadroya koymayı çok düşündüm ama yani birazcık şöyle kafamda belirledim. Yani sadece tabelaya göre bu kadroları oluşturmak istemedim. Yaklaşık 104 maçın 70 küsürünü izlediğim için, çok daha fazla maç izlediğim için böyle biraz da saha içinde gördüğüm şeylere göre kendi görüşlerimden bir kadro oluşturmak istedim. Yani sadece istatistik grafikleri üzerinden bir şeyleri yazmak istemedim bu Dünya Kupası'nda. Çünkü bayağı yakinen takip etmiştim. O yüzden de Olize'nin neden altın kadroya girmemesinin de sebebi şudur. Yani ileri hatta belirlediğim Messi, Haaland ve Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirmediği ve aynı zamanda Bellingham'dan da daha iyi bir turnuva geçirmediği için biraz kadroları realistik yapmak istedim. Yani işte orta sahaya kanat oyuncusu koymayı zorlamak istemedim. O yüzden de altın kadroyu zaten Rodri, Enzo, Bellingham orta sahası, Messi, Haaland, Mbappe ileri hattıyla kurdum. Burada da orta sahada Boyadi, Manzambi ve Galarza'yı koydum. Sağ kanada da Olize'yi koymak istedim ki zaten biraz da durum bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim Olize konusunda, çok denedi ama turnuvayı golsüz kapadım. Yani o kadar fazla artık gol atmak için uğraştı ki belli bir noktadan sonra artık rahatsız edici bir duruma geldi Olize'nin bu kadar fazla denemesi. Ama tabii ki Mbappe ile uyumları kusursuzdu. Yani Real Madrid içinde kendisinin ismi konuşuluyor ki sol kanada da Saibari'yi attım. Turnuva öncesinde bu arada birçok Galatasaray la ilgili işte yorumcular, muhabirler Saibari'nin Galatasaray'a gelme olasılığını konuşuyordu. Ama turnuva içinde adam öyle bir seviyeye çıktı ki yani Fas'ın zaten grup aşamasında direkt bir şekilde 7 puan toplamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Sonrasında zaten Bayern Münih'e transfer yaptı. 55 milyon euroya Saibari. Ve ileriye de Kane'i koydum. Yani az kadroya Haaland'ı koymuştum. Kane'i yedek kadroya koydum. Biraz şuna göre değerlendirdim. Yani Kane evet iyi bir turnuva geçirdi. Asla kötü bir turnuva geçirmedi. Takım yarı final oynadı. Ama yani Kane'in kötü oynadığı iki tane net maç vardı. Haaland'ın oynadığı tüm maçlarda iyi oynadığını söyleyebilirim. Ki grubun son maçında oynamadı zaten Fransa'ya karşı. 11 kişilik bir rotasyon vardı Norveç'te. O yüzden biraz da aslında iki oyuncuyu kıyasladığımda Haaland'ı ben bir tık daha önde gördüm turnuvada. Takım olarak değerlendirmiyorum. Bireysel oyuncu olarak değerlendirdiğim için tasarrufum bu yönde oldu. Gümüş kadroyla alakalı.
Tabii ki İltuğ Bey de yazmış, kendisine de selam olsun. Birçok konuları da konuşuruz çeşitli yayınlarımızda ki bugün de zaten çeşitli

yayınlarda konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha bu program nezdinde Dünya Kupası'na kalacağız en azından saat başına kadar gibi söylemiş olayım ki gümüş kadroyu da sizlere aktardım, tekrardan altın ve gümüş kadroları da aktarıp ondan sonra turnuvanın ödüllerini dağıtacağım. Altın kadronun kalesinde Wozinya, gümüş kadronun kalesinde Unai Simon, sağ bekte altın kadroda Porro, sol gümüş kadroda Spence, stoperlerin söyleyeyim Kubarsi, Lisandro Martinez, altın kadroda Romero Laporte, gümüş kadroda. Sol beklerde Kukureya altın kadroda, Nuno Mendes gümüş kadroda. Orta alanları sayacağım: Rodri, Enzo, Bellingham altın kadro, Buyadi, Manzambi, Galarza gümüş kadro. İleri hatlarda da altın kadro Messi, Haaland, Mbappe, gümüş kadroda da Olise, Kane, Sayıvarı şeklinde belirledim. Tabii ki burada sayamadığım iki tane daha oyuncu var, onları da eklemek istiyorum ki turnuvada ben Enciso'yu da çok beğendim Paraguay'dan ve Norveç'ten Sheldrup'u da çok beğendim. Dembele de fena bir turnuva geçirmedi ama bence altın ve gümüş kadroya girmez bu turnuva nezdinde. Hakeza Vinicius'u da belki düşünmüştüm ama çok geride elendiği için onu da aslında eledim. Yoksa Vinicius da kötü bir turnuva geçirmedi. Yamal diyecekler vardır. Lamin Yamal'ı niye yazmadın diyecekler vardır. Yani bence İspanya kadrosunda en öne çıkan oyuncu Yamal olmadı. Evet, maçın belli enstantanelerinde Yamal'ı bayağı beğendim ben de ama en öne çıkan oyuncu Yamal dersek bence takımın kalanına haksızlık ederiz. Ki ödülleri de tabii ki önümdeki not defterine bir kez daha bakıyorum ki programa hazırlanırken birçok ödül parametresi de belirlemiştim ki turnuvanın enleri olarak aslında MVP'yi saydık. Ben de burada bir itirazım yok, Rodri'ye verdim. En iyi genç oyuncu ödülünde de bir itirazım yok, Kubarsi ile Kubarsi'nin kazanması gerektiğine inandığım için ben de Kubarsi dedim. En iyi kaleciye itirazım var, ben Wozinya diyorum ama Unai Simon diyene de çok saygı duyuyorum. En iyi teknik direktör De La Fuente dedim ben de. En iyi takım İspanya zaten demiş olduk ki bunu da Dünya Kupası'nda da gördük. En büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlara Türkiye ve Almanya dedim. Yani bunların nedenleri de şu: bir kere Türkiye kısmına biraz da girmek istiyorum çünkü ya açıkçası ben turnuva başında çeyrek final bekliyordum. Hani son 16 Arjantin'e elenebiliriz, çeyrekte İspanya'ya elenebiliriz gibi hesaplar yapıyorduk. Bütün simülasyonları doldurmuştuk. Yani biraz aslında kafamdaki tasarruf bu noktadaydı. O yüzden en büyük hayal kırıklığı beklentime göre Türkiye öncelikle söylemek istiyorum. Ve yani aslında turnuvada en şaşırdığım maçın sonuçlarından bir tanesi de Paraguay-Almanya maçıydı. Son 32 turunda Almanya'nın Paraguay'a elenmesi son derece şaşırtıcı bir olaydı. Evet, maçı izleyen bence birçok futbol sever de şöyle diyecektir: maç içinde dakikalar geçtikçe Paraguay acaba yapabilir mi hissine birazcık geldik ama yine de Almanların elenmesi çok enteresandı, çok şaşırdım ben. Yani maç içinde evet ne kadar kazanmayı hak ettiler tartışılabilir, çok denediler ama yine de yani Almanların o aşamada elenmesi beni epey bir şaşırttı. Şöyle bakıyorum, diğer ödülleri de vermek istiyorum. Artı eksi birçok şey konuşacağız ki turnuvanın sürpriz takımı olarak aslında çok kararsız kaldım. Yani bu turnuvanın sürpriz takımı olarak İsviçre diyeceğim ben. Sonuçta çeyrek final yaptı İsviçre ve yani hiçbir tahminde İsviçre'yi çeyrek finalde görmüyordum. Oyun olarak da Amerika diyeceğim. Yani Amerika birazcık hani sonda Balogun'un kırmızısı iptal oldu işte, Amerika Devlet Başkanı aradı, bilmem ne karar iptal oldu diye esasında sadece eleştirdiğimiz bir takım haline gelmişti ama ya ben grupta oynadıkları ilk iki maçı, sonrasında oynadıkları ilk maçı bayağı beğendim. Yani Amerika'nın bu kadar iyi futbol oynamasına bayağı da şaşırdım. Hatta turnuvanın grup etabında en iyi futbol oynayan takımlar arasında 3 takım arasında Amerika'yı da saymıştım. Bosna Hersek karşısında da mesela tur geçtikten sonra tek kale oynadılar. Belçika önünde ama tabii ki Balogun'un olayı, bilmem ne iptali, bütün tepki çekmeleri derken Belçika'da o gün çok iyi hazırlanmıştı ki müthiş bir Senegal maçının ardından zaten geliyordu Amerika karşısına. O günde De Ketelare'nin şov yaptığı günde Belçika Amerika'yı elemişti ama oyun anlamında sürpriz olarak, yani netice olarak demeyelim ama oyun anlamında Amerika'yı diyorum. Ve aynı zamanda turnuvanın sürpriz takımı bence İsviçre'ydi. Belçika da diyebiliriz. Yani sonuç olarak turnuva başında altın jenerasyon gitti. Artık takımın çok da fazla bir şey yapacak bir durumu kalmadı diyebileceğimiz bir şey vardı Belçika için. Ama yine de yani Belçika'nın ismi zaten işte son 16 çeyrek ismi. Yani burada da işte çeyrek finalde İspanya'ya elendi Belçika. O yüzden de aşırı

fazla net bir cümle kurmak istemem. Paraguay tabii ki bazı anlarda şaşırttı bizi. Onu da sürprizler arasında yer vermek lazım. Sonuçta Almanya'yı elemesi bayağı enteresan bir işti. En iyi maç konusunda bayağı kararsız kaldım. İki seçeneğe indirebildim. Hatta 3 seçeneğe indirebildim. 3 tane aslında 3-2 biten maçı söyleyeceğim. Belçika-Senegal maçını bayağı beğendim turnuvada. Yani Senegal 85 dakika boyunca inanılmaz bir futbol oynadı. 2-0 öndeydi. Bir anda Belçika bir geri dönüşe imza attı. 2 dakikada 2 golle maçı uzatmaya taşıyıp 3-2 kazanmayı başardı. Ve yani en şaşırdığım maç içinde hakikaten inanamadığım bir tabloydu. İzliyordum, hani tıkır tıkır oynayan bir Senegal var. Yani maç da bitti herhalde, işte Belçika'dan da artık bir şey olmayacak. Hiçbir şey gösteremiyorlar diyordum. Bacak bacak üstüne atmıştım. Hatta sağda solda artık insanlarla sohbet etmeye başlamıştım. Yani maçı birazcık daha ikinci plana atmıştım. Ama bir anda Belçika bizi tekrardan ekranı kilitlemişti o karşılaşmada. Ve Arjantin'in oynadığı iki tane maçı söyleyeceğim en iyi maçlar içinde. Birisi Cape Verde maçı. Ki bence turnuvanın en iyi maçı adaylarından bir tanesi o. Yani Cape Verde'nin oradaki mücadelesi, normal sürede teslim olmaması, Arjantin maçını uzatmaya götürmesi, maçın hiçbir alanında böyle kapanıp da oyunu çirkinleştirmeden Arjantin'e karşı mücadele etmesi hakikaten takdire şayandı. Yani burada turnuvada çok büyük hayranlık duyduğum takımlar arasında Cape Verde'yi söylemeden edemeyeceğim en iyi maç konusunda. Ya bir de tabii Arjantin'in Mısır önünde geri dönüşü iyi bir maçtı ama orada da aslında maçın önüne geçen çok fazla faktör vardı. O yüzden ben 2'ye indirdim seçeneği. Belçika, Senegal ve Arjantin Cape Verde maçlarını söylemek istiyorum. Bence turnuvanın en güzel maçları onlardı diye yorumlayabilirim. Turnuvanın en iyi golü de zaten Cape Verde Arjantin maçında geldi. Sidney Lopez Cabral, Trabzonspor'un yeni transferinden sağ yarım daireden, çaprazdan muhteşem bir vuruş gelmişti ve gerçekten çok çok etkileyiciydi. Yani en iyi kurtarışlara Orlando Hill demek istiyorum. Orlando Hill'in aslında Almanya maçını söylemek istiyorum. Yani Wozinyan'ın İspanya maçını da sayabiliriz tabii ki burada ama yani hiçbir kadroda Orlando Hill'e de yer veremediğimiz için Paraguay kalecisine. Biraz burada en iyi kurtarışta torpil geçelim kendisine. Orlando Hill'in Almanya maçındaki kurtarışları olarak yazmak istiyorum. En iyi taraftar ve en iyi atmosfer diye iki tane de ödül parametresi belirledim. En iyi taraftar grubuna Norveç dedim. Çünkü yani o kürek hareketi, bütün ülke taraftarının kürek çekmesi, takımın kürek çekmesi. Yani belki nüfus olarak aşırı kalabalık bir ülke olmasalar da Amerika'da bayağı bir kalabalık gelmişlerdi ve tribünlerde hakikaten iz bırakan, işte zamanında Meksika dalgası, işte Meksika taraftarlarının Meksika dalgasını oluşturduğu gibi kürek hareketiyle son derece ikonik bir şekilde iz bırakan bir taraftar grubu olduğu için Norveç'i söylemek istedim ve en iyi atmosferi de Arjantin demek istiyorum. Turnuvada özellikle, yani ben de en azından turnuvada bir tane maça gitme şansına erişmiştim. Yani Arjantin maçı değildi, Türkiye Paraguay maçına gitmiştim ama yani genel olarak turnuva boyunca yerinde de takip ettiğim ve sokaklarda gördüğüm taraftarları en azından sohbet ettiğim en iyi atmosfer olarak Arjantinlileri söylemem gerekiyor. Belki evet, yani finalde en iyi atmosferi bence yaratamadılar bu arada. Yani ya da biz anlayamadık çünkü hem İspanya hem Arjantin olunca, marşlar full İspanyolca olunca acaba hangisinden çıkıyor diye çok da fazla ayırt edemedik. Ama yine de şunu söyleyelim, yani bence en iyi atmosfer olarak, yani burada oyunla alakalı değil tribünle alakalı bir şey, burada Arjantin'i söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki ödüllerimize devam edeceğiz. Birçok fazla burada bakıyorum, dolu ödülümüz var aslında. Hayal kırıklıkları ve aynı zamanda tabii ki pozitif şeyleri de içeren birçok ödülümüz var ama çok kısa bir soluklanalım, ardından gelelim, olur mu? Ödülleri vermeye devam ediyorduk. Aslında birçok şeyi de konuştuk. Programın ilk bölümünde genel Dünya Kupası hakkında konuştuk. Tabii ki altın 11 ve gümüş 11'i belirledik ve ödüllerimizi de vermiştik. Ama daha birçok ödülümüz de var, onu da söyleyelim. Bu arada en iyi taraftar grubu ve en iyi atmosfer
demiştik. Norveç ve Arjantin'i belirledik. Taraftar grubu olarak Norveç'i, en iyi atmosfer olarak da Arjantin'i belirledik. En iyi taktik performans olarak iki tane takımı burada altını çizmek isterim. Öncelikle birincisi İspanya tabii ki. Sonuç olarak başarıya giden yoldaki şampiyon olan taktiği kesinlikle en iyi taktik olarak vurgulayabiliriz ki burada şunu söyleyebilirim İspanya ile alakalı. Normal şartlarda televizyon ekranından ilk bakışta görmediğimiz bir şey ama şöyle bir teknik bir yorum, bir analiz yazısı okumuştum ve çok hoşuma gitti. Daha sonrasında o analiz yazısına göre maçı izlemeye çalıştım ki bir iki maçta da bunun çok net izlerini gördüm. Bu da şu demek, yani yatay olarak mesela atıyorum İspanya takımında bir oyuncu sağına veya soluna baktığı zaman maksimum bir tane oyuncu görebiliyor ve dikey olarak da maksimum iki tane oyuncu görebiliyor. Bu şekilde de aslında saha içindeki alan paylaşımını çok iyi yapan bir takım olduklarını anlayabiliyoruz. Yani sahanın her yerinde gözüken bir İspanya milli takımı vardı ve bunun aslında altında yatan sebeplerden bir tanesi de oyuncu grubunun çok net bir şekilde, mesela stoper ikilisinden bahsedelim, hiçbir zaman stoper üçlemiyordu. Yani aynı çizgide 3 tane stoper oyuncusu görmedik. Veyahut da orta sahada 3 tane aynı çizgide oyuncu görmedik. İleride de hakeza. Yani ve dikey olarak da önünüze baktığınız zaman maksimum 2 oyuncu görebiliyordunuz. Ya da gerinize, eğer önünüze baktığınız 2 oyuncu varsa gerinize hiçbir oyuncu olmaması gerekiyordu. Aslında bu sayede de La Fuente müthiş bir taktik anlayışıyla bütün rakipleri karşısında esasında rakibi çok kötü gösterdi. Evet, İspanya iyi diye konuştuk ki bence çok çok iyiydi İspanya ama rakipler sanki çok kötüymüş de İspanya iyi gözüküyormuş algısı yarattı. Ama oysa ki buradaki asıl hikayede saha içindeki alan paylaşımıyla beraber buradaki taktik performans da İspanya adına, en azından ben böyle düşünüyorum. Analiz yazısından etkilenmiş de olabilirim ama yine de o yazıyı gördükten sonra biraz da o gözle maçı izlemeye başladım ve ister istemez tabii ki bu çok çok dikkat çekti. Ve Paraguay'ı yazacağım burada en iyi taktik performans olarak. Çünkü yani belki anti futbol oynayan ya da futbolu körelten bir taktikti. Ama maçın başında hızlı bir şekilde golü bulmaya çalışan, daha sonrasında da o kadar disiplinli bir şekilde savunma yapan bir takım vardı ki hiçbir şekilde savunmada kısa pas yapmıyorlardı. Ve hiçbir pası içe doğru atmıyorlardı. Yani orta sahada mesela atıyorum bir oyuncunun sağ orta sahanın mesela sol orta saha oyuncusuna böyle içe doğru pas attığını hiç görmedik. Hep çizgiye doğru ya da hep direkt paslarla oynamaya çalışan bir Paraguay takımı vardı. Ki zaten mevcut kadronun da belli bir kapasitesi olduğu için teknik direktör Gustavo Alfaro'nun da tercihleri esasında çok keskin ve belirgindi. Bütün maçlarda bunu gördük ve Paraguay-Avustralya maçı haricinde gerçekten bütün maçlarda aslında istediği her şeyi yapan bir takım vardı. Yani Avustralya maçında çünkü rakip de topu alıp bir şeyler üretemeyeceği için ya Amerika maçını saymayalım, o ilk maç zaten çok korkunç bir maçtı onlar adına, ama bizim maçta da, Almanya maçında da, Fransa maçında da muazzam bir taktiğe uyumlu bir takım gördük Paraguay'da. Evet, bizim adımıza üzücü bir karşılaşmaydı. Çok da üzüldük. Hatta yerinde takip ettim ama Almanya karşısında kazandılar. Fransa karşısında çok zorladılar ki acaba mı dedirttiler bence birçok kişiye. Ama Fransa tabii ikinci yarının artık son bölümlerine doğru golü bulmuştu. Nitekim ama Paraguay'ın taktik performansını, Gustavo Alfaro'yu da burada yazmak istedim. En iyi bireysel performans olarak Meksika-İngiltere maçı ...daki Bellingham'ı söylemek istiyorum ki 2 gol attığı bir akşamdı. Yani Meksika önünde muazzam bir maç oynadılar ki maçın ilk yarısını izleyebilmiştim. Sonrasını sonradan izledim maçın. Çünkü gece yarısı 3 maçıydı, sonra 1 saat ertelendi maç, 4'te başlayacak dendi. O sırada zaten birçok maç izlemiştim. Uykum geldi en sonunda, ilk yarıyı izledim. Devre arasında artık dayanamayacağım deyip kafamı koyup uyumuştum ben de. Ama yani Bellingham'ın oynadığı futbolu hakikaten o gün unutmayacağım. Bence turnuvanın bireysel performans olarak bir günde en iyi oynayan oyuncusu Bellingham'dı. Meksika-İngiltere maçındaki en iyi maçlardan bir tanesi de Meksika-İngiltere maçıydı. Yani en iyi maç demem ama top 5 yapsaydık o zaman yazardık. Onu da söylemiş olayım. En büyük sürprizi zaten söyledim. Bana sorarsanız Almanya-Paraguay maçında Paraguay'ın elemesiydi Almanya'yı. En büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak bir ikili söylemek istiyorum. Çünkü yani turnuvada aslında öne çıkması beklenen tüm oyuncular bir şekilde fena bir performans göstermedi.
Burada Neves Vitinha ikilisini saymak isterim ki yani Paris Saint-Germain'le harikalar yaratan bir ikili. Belki dünyanın en iyi orta sahası olarak bir sene boyunca, 1,5 sene boyunca sürekli konuştuğumuz bu ikili. Yani Portekiz milli takımında korkunç gözüktüler. Yani standart iki tane orta saha oyuncusu gibi gözüktü. Yani özellikle Vitinha'yı inanamadım yani. Neves yine iyi kötü biraz vardı işte ilk maçta, oyun sıkıştı gitti kafa golü attı, bir 70'lik adam ama yani yine de yani orta saha performansına bakıyorum, gol katkısını bir kenara bırakıyorum. Ya bu iki adam öyle bir sınıfta futbol oynuyor ki normal şartlarda, milli takımda gösterdiği performansı ben hiç beğenmedim.

Hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak da Neves-Vitinha ikilisini yazmak istedim. Beklentiyi en fazla aşan oyuncu olarak da Saibari'yi söylemek istiyorum. Yani Saibari, evet, belli yani, burada hiç tanımadığımız ama sonrasında çok acayip bir noktaya giden isimleri alamadım. Bir beklenti olarak Saibari'nin yani standart Fas Mil takımında bir iki tane belki atar turnuva boyunca, ama işte öyle bir oyuncu gibi olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ama turnuva boyunca oynadığı oyunla zaten direkt Bayern Münih'e transfer yaptı. Ve inanılmaz oynadı. Yani Fas'ın en iyi iki oyuncusundan bir tanesiydi bana sorarsanız. Ve Bellingham'ı diyeceğim burada. Bellingham'dan da beklenti bence bu kadar yüksek değildi ve yani turnuvada 7-8 tane gol attı Bellingham. Yani gollerin haricinde oynadığı oyun, yardımlaşması, orta sahaya katkısı, Kane'e katkısı, yani bütün sıkışan anlarda ortaya çıkması, yani beklenti bu değildi Bellingham'dan. Kesinlikle beklentiyi en fazla aşan oyuncu ödülünü Saibari ve Bellingham'a vermek istedik. Sessiz kahraman ödülünü de Buyad diye vermek istiyorum. Fas'ın orta saha oyuncusu, belki turnuvanın belli alanlarında konuşuldu ama sonrasında mesela ülkemizde işte Fas'ta bir tane çocuk vardı orta sahada, ne topçuydu ya diye aslında konuşulmayacak bir sessiz bir kahraman gibiydi diye yorumluyorum Buyad diye. Turnuvanın keşfi olarak da Manzambi'yi söylemek istiyorum. Çünkü Manzambi'yi hiçbirimiz tanımıyorduk. Ya tanıyan, tanıdığım arkadaşım dahi yok. Ya vardır mutlaka bir iki kişi de, yani ben tanımıyordum açıkçası. Ve bir anda böyle bir adamı izlediğim için çok şaşırdım. Zaten o da 70 milyon euro civarlarına Aston Villa'ya transfer yaptı. O yüzden de turnuvanın keşfi olarak Manzambi'yi yazmak istedim. Şöyle diğer ödüllere de bakmak istiyorum ki en iyi yedek oyuncu ödülü var. Burada Lautaro Martinez'e vermek istiyorum ödülü. Yani burada çok düşündüm. İşte Barcola Due'yi düşündüm. Hani sonradan oyuna girdi, etki yaratması, veyahut da bütün takımları şöyle düşündüm, işte Vargas'ı düşündüm İsviçre'de, o da olabilir ama Lautaro Martinez, işte Alvarez daha çok oynuyordu. Martinez girince İngiltere maçında o kafa golü atmasıyla, aslında biraz da yedekten girip o golü bulmasıyla en iyi oyuncu ödülünü benden aldı. Nico Williams finalde çok iyi bir yedek performansı, oyuna girdikten sonra inanılmaz bir performans vardı. Düşünüyorum böyle yedekleri ama aklıma benim ilk gelen Lautaro Martinez oldu. O yüzden kendisine oyu vermek istedim. Ki Fair Play ödülü kısmında da açıkçası şu yani turnuvada Fair Play anlarını bir kenara bıraktım. Fair Play ödülünü de birazcık gönül ödülü olarak da Capeverde'ye vermek istiyorum. Gerçekten gönül ödülüm turnuvada Capeverde'ye. Ben böyle bir takım beklemiyordum. Yani sonuçta çok zor da bir gruptalardı. Uruguay, Suudi Arabistan ve İspanya'nın olduğu bir gruptan ikinci çıkmayı başaran bir takımdan bahsediyoruz ki bütün anketlerde, bütün her yerde aslında sonuncu olurlar yazıyordu. Ama pozitif manada oynadıkları futbolla da çok şaşırttılar. Ya ben gönül oyumu Capeverde'ye veriyorum. Turnuvaya dair tabii ki sevdiğim sevmediğim durumları da son olarak açıklamak isterim ki ya bu turnuva en iyi turnuva mıydı? Çok tartışılır. Yani böyle birazcık tabii ki milli takımımız adına kötü bir turnuva olduğu için de bu turnuvayı belki de iyi hatırlamayacağız ama farklı bir turnuvaydı diyeyim. Yine de ben izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım. Özellikle bence takım sayısının artması iyi olmuş. Birçok kişinin aksine ben birçok Dünya Kupası'nın renginin çok farklı takımları izleyebilmek olduğunu düşünüyorum ki altın topu mesela altın top ödülü hak eden kişiye gitti. Şöyle düşünüyorum, en iyi hoca De La Fuente'ye gitti pozitif olarak. VAR kararlarıyla, işte VAR'ın uygulamalarını belli maçlarda çok beğendim ama hakemlerin sarı kart konularındaki yaklaşımını hiç beğenmedim. Yani tamam, evet, ben de oyunun olabildiğince oynanması taraftarıyım. Düdüğün ne kadar az çalındığı bir maç olursa bizim için o kadar iyi bir futbol sever olarak. Ama burada sarı kartların bu kadar atlandığı bir durumda kabul etmiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki bazı futbol takımları artık bunu o kadar lehine çevirdi ki, özellikle Paraguay. Artık taktik anlayışını burada pozitif saydık. Çünkü hakemlerin standartı sayesinde zaten Paraguay bu kadar olabildi. Ama yine de eğer görmesi gereken sarı kartları gören takımlar olsaydı belki biraz daha iyi futbol takımlarını daha ileriki turlarda izlerdik diye düşünüyorum. Şöyle son olarak da mesaj gönderen dinleyicilerimize bir selam yollayalım ki bak bir dinleyicimiz çok güzel bir noktadan bahsetmiş. Dünya Kupası finalinin golünü atan
kişiyi nasıl hiçbir kadroya almazsın ya da hiçbir ödüle layık görmezsin diye. Yani Ferran bence o maçta çok da iyi oynamadı, oyuna sonradan girdi Oyarzabal yerine. Evet, yani turnuvanın en önemli golünü Ferran attı. Hatta burada şunu verebiliriz. Turnuvanın en önemli golü ödülünü Ferran Torres'e verelim ama bence yedek kadroda da olmayı hak eden bir performans yoktu. Ben orada Ferran'dan önce zaten Oyarzabal'ı yazarım öncelikle İspanya'dan.

0: Dönem olarak tabii ki yani Dünya Kupası finalinde golü atıyorsunuz. En önemli golü atan oyuncu da mutlaka bir ödül almalıdır. Haklısınız yani %100 bu konuda aksini iddia edemem. Şöyle notlarıma bakmak istiyorum çünkü bir iki tane daha notum vardı, onları da aktarayım. Ondan sonra zaten programın sonuna doğru geleceğiz ki turnuvanın ilginç istatistiklerini paylaşacaktım. İlginç istatistik dediğim hani dikkat çeken istatistikleri var turnuvanın istatistik köşesinde. Ya turnuvanın en çok gol atan takımları Fransa, İngiltere, ikisi de 20'şer tane attı ama yani onu birazcık üçüncülük maçından dolayı birazcık yani onların suni olduğunu düşünüyorum. Arjantin 19 golle aslında çok gol atan bir takım olarak dikkat çekti. Turnuvanın en çok şut çeken takımı bizdik. Maç başına 23.7 şut ortalamasına sahiptik. Fransa'da turnuvanın en çok isabetli şut çeken yani maç başına en çok isabetli şut çeken takımı oldu 7.4 ile. En çok koşan takım Cape Verde oldu. 108.9 kilometre ortalamayla oynamış Cape Verde. En çok topa sahip olan takım yine Türkiye %66 ile. En çok kurtarış yapan kaleci Eloy Room. Curaçao kalecisi ama tabii ki yani Curaçao takımının gücü belli ve en fazla pas yapan takım İspanya olarak notlarımı almışım. Yani Türkiye'nin yani özellikle tabii Montella'yı çok eleştirebiliriz. Montella üzerine saatlerce konuşabiliriz ama yani belli başlı parametrelerde de artık anladığımız şu. Yani çok fazla topa sahip olmanın da takımlara zarar verdiği bir turnuva olduğunu net bir şekilde anladık. Yani %55'ler 60'lar kabul edilebilir. 65'lere yakın belki kabul edilebilir ama 65 üzeri olan bir denklem olduğu vakitte artık bu takımlara zarar veriyor manasını çıkarıyoruz. Topa nerede sahip olmanız gerektiği tabii ki asıl önemli olan nokta. Ama bizim milli takımımızda topa sahip olunan bölgeler ve aynı zamanda savunmadaki belli başlı geçişlerdeki sıkıntılar haricinde tabii ki belli başlı oyuncularımızın da performans düşüklüğü diyebiliriz. İster isterseniz bizi turnuvada başarısız gösterdi bu durum. Vallahi açıkçası üzüldük. Çok üzüldük. Çok şey beklediğimiz bir milli takım vardı. Bu jenerasyona çok inanıyorum ben. Hala daha inanıyorum. 2028 ve 2030 turnuvalarında Türkiye'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Montella ile de çok başarılı olabileceğine inanan taraftayım. Ama yani yine de bu turnuva nezdinde Montella'yı çok eleştirmeyi de çok çok haklı buluyorum. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki ben de kendime göre ödülleri dağıttım. Katılmayanlar olacaktır, katılanlar olacaktır, linç edecekler olacaktır, takdir edenler olacaktır ama herkesin görüşü bizler için çok kıymetli. Bu içeriği de ara sıra tabii ki Radyo Gol'de aralarda dinleyebilirsiniz diye hazırlamak istedik. Bugün Serbest Vuruş adı altında programımıza giriş yapmıştık. Dünya Kupası özel panorama programında ben Can Genç sizlere eşlik etmiş oldum. O halde sağlıcakla kalın diyorum ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le Serbest Vuruş sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Naci hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aydın.
3: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
4: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil, olay sadece general getirmek değil.
3: Bütün operasyon.

0: Sezonla ilgili sorunlar.
1: Yani net onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, Çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Saşa Boy da sayı 3 tane oyuncun gitmiş. Aspria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
2: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi, bitirdi. Demiştim ya, çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk, 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euro da oraya koydun, 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek gördüğümüz gibi.
2: Var.
1: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un ibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da
2: söyleyeyim,
1: %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum, 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
2: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun
1: abi,
2: gibi eleştiriler gelir.
1: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka. Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
2: Vay be.
1: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
2: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu

0: Son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirir diyebiliyorum.
1: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu: Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim: Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
0: Yerine.
1: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı: Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan 1-1,5 ay önceki yayında şunu söylemiştim: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim: Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak, gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35
0: 35 diye biliyorum.
1: milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim, eğer ki araya bir soru
0: Var, sorun
1: sıkıştırayım
0: var.
1: diyorsan.
0: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi? Ya da
1: Şu an
0: kulüpler?
1: kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan
0: İsim
1: sonra
0: vermiyorlar.
1: o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor: 5 artı 40, yani totalde 45 milyon euroluk paket
0: Ve
1: ve
0: zorunlu.
1: zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı, Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte, hatta özel aşçısını falan getirdi, onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leo Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini, beni Tekim'de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha, Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat

0: Burada Galatasaray'ı çeken, yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi. Yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış
1: Mantıken
0: Alper'in
1: de
0: kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen
1: onu neden
0: kaynak
1: kabul
0: da can uzunu Galatasaray'a
1: onu
0: getirecek.
1: neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Noah Lang'da da aynı formülü
1: Anladım.
0: uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu. Barış Alper gidiyor. Yerine en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle de orada bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse.
0: Ha
1: E
0: aynen.
1: niye bir başka alternatif yok mu?
0: Ama 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynak da can uzunu Galatasaray'a getirir.
1: Bu
0: Bence
1: arada
0: 3 hamle.
1: peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerin de kısıtlanıyor. Bu
0: Ama
1: durumda
0: 10 numaraya yabancı değil, yerliyi çekmiş oluyorsun. O
1: evet.
0: şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
1: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Orada ve anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
0: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer
1: Bu da
0: operasyonları.
1: aslında Dursun Özbek'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
0: Yani buraya da hak verebiliriz.
1: Başka
0: Buraya da hak
1: çünkü bir
0: verebiliriz.
1: formül çıkmıyor.
0: Can
1: Bu
0: Uzun.
1: arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun,
0: Ya Barış
1: iyi bir
0: Alper
1: kaynak
0: çok
1: yaratıyorsun, önemli bir
0: farklı ve
1: oyuncu
0: benim
1: getiriyorsun ya
0: beğendiğim
1: da iki
0: oyuncu.
1: tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
0: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer, çok büyük bir potansiyel. Leao çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leao. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat
1: Evet.
0: oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
1: Yani şu Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
0: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı. En
1: Orada bir
0: son
1: mutabakat var mı?
0: 40 demişti Frankfurt ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
1: İşi bitiriyorsun.
0: bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
1: Singo'ya teklifler meselesi.
0: Ya
1: Dursun
0: Singo'ya
1: Özbek Singo'yu
0: teklifler
1: satar
0: geliyor
1: mı?
0: ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum. Diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
1: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
0: Ha, Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş, tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10 artı 4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok, parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
1: İşte aynı şey
0: gideceği
1: yani aslında.
0: Evet. Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
1: Haklı mı?
0: Yani haklı diyemem. 10 artı 4 olmasa keşke.
1: Kullanır yani bunu.
0: Evet, Nelson.
1: Ya bu dertler şeyde de büyük. Var.
0: Karşılıklı sözleşme
1: Fenerbahçe tarafında da var.
0: Tabii.
1: Masaya otururken.
0: Asıl olay orada. Sen bir tane Nelson'u konuşuyorsun tabii. Burada. Orada kaç tanesini konuşacak
1: tabii,
0: belki de Fenerbahçe.
1: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki tarafta.
0: Ve isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
1: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
0: Tabii tabii. Özetle. Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
1: Bu Gardi Reinders meselesi nedir abi?
0: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı, getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: operasyon yapıyor.
0: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor. 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu. Şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım. Tamam. Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü. Ve Premier Lig'den, çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğunda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10 artı 4 kuralı. Ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan Hoca'nın katılmıyorum.
1: Niye
0: katılmıyorum?
1: Üzerinde.
0: Yabancılar üzerinde. Yok, yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı? Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
1: Arda?
0: Şimdi Galatasaray hep Arda? Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
1: Yunus
0: Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli yıldızlar, süperstarlar oldu. Tabii. Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
1: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz bir tane de siz yetiştirin.
0: Kaldı ki.
1: Transfer yok bu sezon.
0: Ya Aydın bir de gibi. Bir şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden evet. Geldi? Keçiören gibi.
1: Keçiören.
0: Kerem Aktürkoğlu.
1: Erzincan
0: Spor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma
1: Hayır,
0: geldi.
1: bunları da bu arada
0: Ya bunlar
1: şöyle.
0: da yetiştirici olduğun için kazandığın futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
1: Onu
0: Kerem Aktürkoğlu'nu
1: söyleyecektim.
0: sen getirdin. Tamam, Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
1: Sen
0: Okan
1: getirdin.
0: Hoca'nın döneminde çıktılar.
1: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun
0: Tabii.
1: gelmişlerdi ama aldın ve
0: Üstüne koydun çünkü.
1: üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leao ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
0: Buradan da
1: Haklısın.
0: şuraya geçeyim.
1: Kime?
0: Ayhan Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak, Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş. Hayatını futbola ve sahaya adamış. Herhangi bir isim var mı? Bak, Ali olur, Mehmet olur.
1: Yok.
0: Ayhan Akman gitti. O plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
1: Belki başkan bakıyordu oradan.
0: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta president, en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım. Ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
1: Yok.
0: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
1: Peki.
0: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Sonraki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Buracan diyor ki hayır alacak diyor. Özeti
0: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı
1: bu.
0: yıllardır
1: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
0: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var, kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp
1: Tabii
0: zaten
1: ki.
0: yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
1: Düşürüyoruz da çok
0: İşte
1: ilginç.
0: John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip
1: Olmadı.
0: anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
1: Abi Galatasaray hiç
0: Yani
1: gitmemiş mi yani bu şeyle ya?
0: abi
1: Ne?
0: Musiala'ya gitti Galatasaray
1: Ya tamam.
0: zaten. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını.
1: Ben o
0: Şimdi
1: bildim o
0: biraz
1: yayını.
0: orada parmak
1: Birisi
0: izlerine
1: mesaj atıyordu ya.
0: Anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl.
1: Neydi?
0: Musiala'yı da nasıl ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz.
1: Evet.
0: Oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya, aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt
1: Konuyu
0: veriyor
1: kapattılar yani.
0: Galatasaray'a ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor ve
1: İşte bitiyor.
0: olay
1: Peki.
0: bildiğim kadarıyla bitiyor.
1: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama
0: Ha bir de şu var.
1: iş biraz da
0: Şimdi
1: şeye döndü.
0: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var
1: Yok.
0: mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
1: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
0: Ya bir Galatasaray
1: soru
0: tarihinde
1: işaret.
0: Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
1: O başka bir
0: 6 ayda
1: operasyon.
0: kaçtı gitti. Başka bir operasyondu o.
1: O şey vardı ya, Galatasaray bir ara

0: Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi. Penya. Peki.
1: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
0: Ama yani şunu da
1: maaşı
0: söyleyeyim.
1: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşıladı. Arkadaş, Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kar eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya, Bayern şirket gibi yönetiliyor.
0: Öyledir canım. Başka şey,
1: yani o yüzden yok. Yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
0: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama.
1: Evet.
0: Bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaçı her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle ya. Bir durum. Peki son olarak.
1: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
0: Transfer toplantısı.
1: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi, Barış Alper transferi, Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da, onu söyleyeyim.
0: Son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
1: Evet.
0: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
1: Yok yok,
0: zorladılar. Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi, ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
1: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştük Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
0: Ya bir de bir şey
1: ve
0: söyleyeceğim
1: bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
0: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Bu var. Biz
1: ya
0: de doktora
1: başım
0: gidiyoruz.
1: Ağrıyor. Bak başım ağrıyor. Ayağım çekiyor. Yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki peki...
0: Kim başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
1: Sevgili Erden Tuğur transferiydi. Ama ya her yöneticinin yaparsın. Tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir konusunda...
0: Ama o sıralarda da bu arada herif şeydi, çok popülerdi. Barcelona'ya
1: gitmiş. Almadı işte, bu yüzden almamış. Hmm. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1.2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
0: Yani, demek...
1: yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. Pardon 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Ha, şimdi kaç oynuyor da söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
0: Öyle olur.
1: O yüzden...
0: Bir de hayır. İğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya. Bence şöyle bir durum var. Yani bu adama senin anlattığına dayanarak söylüyorum. Reçete yazabilen bir psikoloğa, yani psikiyatra gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorunun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
1: Ya bir de düşün ya, dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki? Komik.
0: Diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
1: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtak, radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen tüm dört büyük gündem programının müdavimleri ve Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en kıymetli paydaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının son gününde yüreği spor sevgisiyle atan, dostluğun ve saygının değerini bilen güzel insanlar, hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah emek verdiğiniz her işte başarı nasip etsin sizlere. Gönlünüzden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Evleriniz huzurla dolsun. Sevgilisinden ayrılanlar tekrar kavuşsun. Para kaybedenlerin eksiğini daha fazlasıyla doldursun. Yolunuzda, bahtınızda her daim açık olsun inşallah. Ayağınıza da taş değmesin. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından aynı heyecanı paylaşacağız. Yine futbolun nabzını birlikte tutacağız. Türkiye'de futbolun gündemini belirleyeceğiz. Dünkü Beşiktaş zaferi, Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Galatasaray'daki sessizlik ve Trabzonspor'un dün Alsat'la hazırlık maçında 1-0 kaybetmesi ama oynanan futbolun ilerisi için umut vermesini hepsini 0212-273-10-10'da sizler de görüyorum ki şu anda çok teşekkürler. Onlarca mesaj gelmeye başladı bile. Hoş geldin mesajlarıyla birlikte. İyi ki varsınız. Tüm mesajlarınızı bekliyorum. 0212-273-10-10 ya da WhatsApp kullanmayanlar, Instagram kullanıyoruz diyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca adresine sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Bülent Uslu istiyoruz, gelmezse Çağatay Çıtlak istifa demiş Kadir Çetinkaya, çok teşekkürler. Güzel insan, Allah bütün dualarını kabul etsin inşallah. Beşiktaş'ımıza da başarılar dilemiştim, kısmet oldu demiş Uğur Çalık. Çok teşekkürler. Instagram'dan gelen mesajlarla başladım. Yine Instagram'dan beni takip alan dinleyicilere de dün özellikle teşekkür etmem lazımdı. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orhan Silahtar'a ve Zekeriya Canikli, onunla da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınız gelmeye devam ederken programa başlamadan hemen şöyle gelenlerden Tan Mutlu amin ecmain demiş, çok teşekkürler. Evet, Amerika'dan tır şoförümüz Muammer Bey Instagram'dan da yazmış, buradan da yazmış WhatsApp üzerinden. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyorum, sizlere de hayırlı cumalar. Kulevinç operatörü Hüseyin Aydoğdu, Marmara Elisi'ne doğru yoldayım. Sizlere bir selam vermek istedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yolunuz da her daim açık olsun. Farınız da tabii. Hoş geldin güzel insan demiş. Yaşar Bey, Yaşar Cankut, çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Hüseyin Mecit, hiç bir zaman mesajlarınızı da eksik etmediniz ama tabii program yoğun, gündem yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben yavaş yavaş canlı bağlantılarıma da bağlanmak istiyorum. Gazeteci dostlarımıza, çünkü söz verdiğim saatte onların sesini duymayı isterim. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Serdar Sarıda. Serdar'cığım hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum Serdar Sarı'da. Kartal Gül'ü oynaya zafer uçtu diyebilir miyiz? Beşiktaş 1-0'ın revanşında, yine konuk olduğu Midland'i deplasmanda da yenip yoluna devam etti. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ben o zaman en başta şunu bir söyleyeyim. Görüş

0: biz. Bugün biraz böyle sosyal medyayı incelediğimde, okuduğumda, hani eskiden gazeteleri okuduğumuzda derdik ama şimdi bir şey kalmadı.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yine tabii internet üzerinden, sosyal medya üzerinden gazeteler, ekran yorumcuları, sosyal medya yorumcuları baktığımızda gerçekten yani futbolun üstüne girip de bu şekilde az sonra söyleyeceğim şekilde konuşanları görünce çok şaşırdım. Hani iki maçta da maç 11-11 olsaydı Beşiktaş turu geçer miydi gibi bir başarıyı küçümseme durumu var. Onun öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, ortada iki tane kırmızı kart var. Bu iki kırmızı kartı hakem durup dururken ben şunlara kart gösteririm, eksik oynasınlar demedi.
1: O da Beşiktaş'ın sayesinde zaten.
0: Evet, yani dün üç tane adama sarı kart gösterdin neredeyse. Bir de kırmızı kartla gitti. İlk maçta da Jalon'un müthiş performansı, faul yapmak zorunda kaldı. Bunlar Beşiktaş gösterdi. Yani bunlar böyle durup dururken olan şeyler değil. Hani ben bunlara kart gösteririm de Beşiktaş turu geçsin falan. Onlar Türk hakemlerinde falan herhalde karıştırdılar. Şöyle söyleyeyim, o iki kartı da hiçbir Türk hakem göstermezdi. Bak, çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki maçta VAR'a bırakırdı hakem. VAR'daki de benim alanıma girmez, grip pozisyon der. O pozisyon öyle devam ederdi. Burada Danimarka'daki maçta ise ikinci sarı kart, yani adamın bir sarı kartı var, şimdi ikincisini göstermeyeyim derdi. Maalesef acama gerçek. Bence konuşulması gereken nokta bu. Bu iki hakem Türkiye liginde olsun, bizim ligimizde olsun, inanın yaşanan kavgalar %50 azalır. Bakın inanın. Derbileri bu hakemlere vereceksiniz, kritik maçları bu hakemlere vereceksiniz. Bence gereken taraf bu. Yani bir de senin ülkenin takımı, yani bir milli takım ya, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, kim olursa olsun, Samsunspor geçen sene keza, bunlar bizim Avrupa'da maç oynarken milli takımlarımız. Onların başarılarını küçümsemek nedir? Yani neye göre yapılıyor? Onu da anlamış değilim. Umarım spor medyası artık bu tür yorumculardan kurtulur. Kulüp penceresinden bakan yorumculardan kurtulur inşallah. Yani en büyük sıkıntımız bu.
1: Sevgili Serdar, dediklerine ek olarak yani katılma anlamında ben de şunu söylemek istiyorum sana. Dediğin çok doğru. Ülke puanı çok çok önemli. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, şimdi ülke sıralamalarına baktım, İlk 50'de yer alıyorlar ama Beşiktaş'la Trabzon'a baktığın zaman da biri 128. biri 157. Yani böyle maçların o kadar çok önemi var ki, o puanların o kadar çok önemi var ki.
0: Yani bugün de yeni biri çıkıp kardeşim Beşiktaş, sen niye konuşuyorsun, ülke puanına katkın yok falan. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namalip çıkarken senin takımında ülke puanına katkısı yoktu. Ya buna böyle bakılmaması lazım. Yani bunların hepsi bizim takımlarımız. Ya yani şurada bile bir bütünlük sağlanamıyor. O kadar kulüp penceresinden bakmak iliklerimize kadar işlemiş ki spor basını, o kadar objektif yorumculuğu kaybediyoruz. Bakın, objektif yorumculuğu kaybediyoruz ve başka seviyeye gidiyoruz ve futbolun içinden gelen adamlar, bak futbolun içinden futbol oynamış, teknik adamlık yapmış adamların futbol yorumlarını görüyorum. Allah'ım diyorum, bunlar futbol oynamış profesyonel, nasıl oluyor diyorum kendi kendime.
1: Bir de yanlış yönlendiriyorlar. Ya o daha kötü. Evet.
0: Yani zaten taraftarı aydınlatan insan sayısı azaldı. Biraz reytinglere, biraz etkileşimlere, biraz sosyal medya etkileşimlerine çok ucuz kalitesiz işler yapılıyor. Şimdi bak, işin kaliteli tarafından bakacak olursak, Midtjylland'ın son 5 senedeki istatistiklerine bakın. Yani ilk kez gol atamıyorlar.
1: Evet, hepsine baktım
0: ilk
1: ben.
0: İlk kez bu seviyede eleniyorlar. Yani sende o bilgiler mutlaka vardır. İstersen sen biraz dile getir ya da getirmişsindir. Ben yayını sonradan bağladım.
1: Yok, ben de seninle birlikte açtım sevgili Serdar Sarı'da. Ama bir golün tamam, üzerinde farklı yenilmemiş zaten. Son 5 senedir de senin dediğin gibi. Teknik direktör de zaten açıklama yaptı. İlk kez dedi, evet, bu yani şekilde mağlup olduk dedi yani.
0: Hoca transferi muazzam bir transfer. Önder Özen transferi muazzam bir transfer. Nübel, kaleci Nübel transferi çok muazzam bir transfer. Keza Salih transferi müthiş tamamlayıcı bir transfer. Ve devre arasında, geçtiğimiz sezon devre arasında alınan Olay Tan transferi müthiş. Yani iki golde payı var. İlk yarıdaki, ilk maçta, daha doğrusu Türk Piyasası'ndaki maçta çok net pozisyonlara girdi. Hocalar o pozisyonları gol olmasa da gol diye yazar. Bakın, çok büyük kazanımları var. Beşiktaş'ın daha Trossard'ın yok, sağ açın yok, sol stoperin yok, santraforun yok. İki tane orta sahanın daha alınacak. Bir garanti, belki iki tane daha.
1: Defans.

0: için düşünüyor musun yani Serdar?
1: Efendim?
0: Defans için, sol taraf için özellikle düşünüyor musun Beşiktaş'ın bir transfer ya, yapması gerektiğini?
1: Şöyle söyleyeyim, Jalo'nun yanında çok daha böyle bir Jalo gibi ondan daha iyi bir sol stoperin mutlaka olması lazım. Yani Agbado sağda oynayıp Jalo'yu bazen sola atabilirsiniz ama gerçekten Jalo sahada bugünlerde çok iyi. Eğer o çapraz bağ sakatlığını yaşamasaydı zaten Beşiktaş alamazdı.
0: Evet.
1: Ya muhtemelen Juventus'tan Premier League ya da işte büyük takımları falan giderdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla elinde hani geçmiş bir sakatlık hikayesi olsa da bir daha sakatlanacağı anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Performansı şu an için çok iyi gidiyor. Ben hocanın onu uzun süre yerinden oynatacağını zannetmiyorum. Ancak şöyle olur, Agbado çok iyi bir seviyeye gelir. Hani solda bir sıkıntı olur, solda dener Jalo'yu. Fakat çok iyi bir sol stoper alındığında hemen söylüyorum tandemi, sol yeni sol stoper ve sağında da yanında da Jalo olur diye düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimizden Zafer Bey diyor ki, merhaba Çağatay Hocam, Beşiktaş'ı kutluyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Serdar Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum demiş. Ne kadar güzel böyle mesajların gelmesi. Çok çok fazla soru var ama birazcık da Nübel'e de değinmek istiyorum sevgili Serdar Sarı'da. Ya benim dün en beğendiğim oyuncuların başında geldi kaleci Nübel. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda çok doğru çıkışlar yaptı. Yani hani Cordoba aklıma geliyor. Böyle sarkık bir libero gibi Beşiktaş'ın yıllar sonra ilk kez kalesine güven veren de bir kaleci geldi diyebilir miyiz?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir kaleci alındı. Yani Beşiktaş'ta son 4-5 sezonda kaleci performansında ciddi sıkıntılar vardı. Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Bakın Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Ama o zamanki şartları, artık günümüz şartları çok farklı. Hı hı. Geçen seneki şartlar da, ondan önceki şartlar da çok farklı. Bir kere zaten Ersin'le taraftar arasında, yani bunun tabii Beşiktaş yönetimleri, o zamanki yönetimleri Ersin'in hikayesini taraftara doğru bir şekilde anlatamadı. Yani Ersin neredeyse asgari ücretle çalıştı da. Yani öyle bir durumu da oldu. Bunu kimse bilmiyordu. Bunun bilmek zorunda mı taraftar? Hayır, bir oyuncu asgari ücretli çalışır mı? Mutlaka parasının hakkını vermek zorundasınız. Gibi bir şey olmuştu. Ve bir yeni kontrat yapıldı. Yani o müthiş bir işte girdabın içerisine girmişti. Ersin'e ben bir şey demiyorum. Ama Ersin burada bir şampiyonluk kazandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından geldi diye koskoca Beşiktaş gibi camia kalesini o seviyede tutamaz. Yani senin orada rakibinde Mustera'lar varken, Fenerbahçe'de sürekli kaleci sirkülasyonu oluyorken, hı hı, sen Cordoba'dan sonra, ben Fabri'yi de saymıyorum, bir sezon geçirmiş, bir sezon geçirmiş neredeyse herhalde, yani Fabri'yi de saymıyorum, bu Cordoba'dan sonraki süreklilik gelmedi bir daha. O yüzden burada atamla ilgili, hı, idare edelim efendime söyleyeyim. Ya iki yerim dört atarım. Bu yok arkadaş. Futbolda bu kalmadı. Galatasaray bundan dolayı şampiyon oldu. Diğer takımlar da bunlardan dolayı. Yani kaleciye sadece parasal anlamda da söylemiyorum. Keşfedeceksin, arayacaksın. Gerekirse, bak gerekirse olmuyor mu? İkinci kalecim bile yabancı olur. Ha, ben isterdim ki Türk kaleciler hep olsun. Ama Türkiye'deki altyapıda ciddi eksiklikler var, ciddi sıkıntılar var. Uğurcan normalde bu seviyede bundan 4-5 sene önce olması lazımdı yani çıktığı gibi. Hı hı. Ama maalesef oynadıkça oluyorlar. Dolayısıyla yani Türk kalecileri ancak yedek yapabiliyorsunuz. Kalecilik konusunda geriye gitmeye başladık. Bir ara çok iyiydik ama geriye gitmeye başladık. Bence Nüven olmasaydı, yani ben Ersin, Mert falan olsaydı anlamda söylemiyorum, İyi bir kalecisi olmasaydı Beşiktaş'ın turu geçemez Beşiktaş.
0: Serdar Sarı da şu anda 20'yi geçti sorulan sorular. İzin verirsen ben de onlardan birazcık dinleyicilerimize söz verip o soruları iletmek isterim sana. Muhammed Bey diyor ki, A Spor'dayken Serdar abinin söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hayal kurmak projenin başlangıcıdır demişti. Projeyi tamamlama az kaldı demiş.
1: Evet.
0: Serkan Bey diyor ki, Çerni'nin yerine kim gelebilir? Çerni ile sağ kanat Beşiktaş istediği sonuçları alamaz, kimseyi yanıltmasın demiş. Sen neler söylemek istersin?
1: Şimdi dün Çerni çıkarken oradan ben ıslık sesi duydum televizyonda. O zaman ıslıkladı. Sosyal medyada zaten tepkiler vardı.
0: Hı hı.
1: İlk başta da Raşit'sa ıslıklandı. Ve dedim ki sonra Kendi kanalımda seninle futbol konuşmam diye bir programım var. Nergis Aşkın'la birlikte yapıyoruz. Orada dedim ki, ya dedim, bu dedim Raşista oyuna girince ıslıklanmaya başladı. Şimdi bir kez İtalyan'a diyor ki, ne oluyoruz diyor. Salih diyor ki, aa ne oldu burada falan diyor. O Vatara diyor ki, niye ıslıklanıyor? Hani yeni gelenler de zehirleniyor. Yeni gelenler de o geçen seneki, son 3-4 senedeki karamsar tablonun etkisine girmeye başlıyorlar ufak ufak. Ya bunu yapmayın artık ya, ligin ilk maçı, yani sezonun ilk maçı, yeter artık, yeter. Beşiktaş taraftarının bir kısmı ıslıklayanları protest etti, artık yeter, bırakın adam top oynasın. Şimdi ne oldu, Raşit'se dün gol attı değil mi?
0: 69'da girdi, 70'te gol attı.
1: Yani çok güzel bir usta vuruş, son vuruş, hı hı, attı. Senin ıslıkladın, adam attı, turu getirdi adam sana. Şimdi ben de eleştiriyorum Raşit'i. Tabii ki değiştir, iyi bir teknik direktörü gönderip çok daha iyisini alabilirsin. Belki Vincenzo İtalyan'a diyecek ya, bu adam iyi bir oyuncu, bundan nasıl verim alamamış Beşiktaş diyecek. Bak derse şaşırmayın. Şimdi Çerni'ye sıkadın. Orkun'un attığı golde ilk maçta, o Orkun'a o asisti, o savunmayı sağa çekip birden dönüp topu çıkartan kim? Çerni. Çerni'nin verdiği pasla o gol attı Orkun. Öyle değil mi? Çok net. Defalarca denedi. Şimdi biri ilk maçta turu garantilemiş gibi, biri de ikinci maçta. O yüzden hep ıslıkladığınız adamlar bir şeyler yapıyorlar. Artık bir dikkat etmeleri lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Yani Salah'tan daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim, santrafor krizinden daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim, hepsinden daha büyük sorunlardır bu ıslıklama. Burayı çözmesi lazım artık ya. Bir taraftar grubu kendi takımına bu kadar zarar verir mi?
0: Serdar Sarı da yurt dışından Nevzat Bey diyor ki, Serdar Bey selamlar. Türkiye'mizde futbol niye hep karşıya bir düşman bularak konuşuluyor demiş, tam da bu konu üzerine.
1: Çünkü tribüne oynayarak futbolda bir politika izliyorlar. Yöneticiler, hocalar, futbolcular, herkes öyle. Çünkü yorumcular da öyle. Mesela bakın YouTube'daki yorum işlerine bakın. Fenerbahçe'li Galatasaray. Yani cephe, çift cephe. Bu eskiden 4 kulübün yorumcusu olurdu mesela. Çünkü ne yapıyor YouTube'daki arkadaşlar? Özellikle işte reklam alabilmiş. Bak buralar çok izleniyor. Reklam verin diye. Ama bu buralar izleniyor. Niye izleniyor? Kavga ediyorlar. Dolayısıyla hep bir yani karşısında bir düşman olması lazım. Bir cephe olması lazım. Hep öyle. Çok doğru bir yorum. Değişmesi lazım Türk futbolunda. İngiltere'de böyle bir şey var mıdır acaba? Yani sen denk gelmiş misindir acaba sevgili Çağatay? Ya da Bundesliga'da, İspanya'da falan, yani böyle bir şey. Rekabeti düşmanlık olarak algıladığın an zaten sen bitiyorsun.
0: Ya ben ayrıştırmaya, ötekileştirmeye her zaman olumsuz bakıyorum.
1: Hocam onlar hepsi değişecek. Gidişat çok yeni bir nesil geliyor, zehir gibi. Onlar hepsi değişecek.
0: İnşallah. Çanakkale'den Bora Bey, Serdar Sarıdağ selam olsun. Salah geliyor mu hocam, sorar mısın sorusu var.
1: Ben bugün sabah gazetesindeki haberi göre Salah'ın El İttihat'la anlaştığını görüyorum. Tabii onlar ne biliyor musunuz? Onlar biraz da Beşiktaş'ı paniğe sevk etme şeyleri. Beşiktaş Salah dosyasını kapattı gibi. O dosyayı Beşiktaş bir daha açmaz. O dosyayı açarsa Salah Efendi açar o dosyayı. Beşiktaş'ın şartlarını, son teklifi, hatta Beşiktaş son tekliften aşağı da inebilir.
0: O kadar yani, bir daha bir araya gelirlerse diyorsun.
1: Ya bak şimdi, yapılan tuzağa bak. Önce oyuncu hocayla görüşüyor, Önder Özen çok güzel ifade etti. Önder Özen'le görüşüyor, tamam diyor, orada da oynarım diyor, burada da oynarım, şurada da oynarım. Olur diyor, sızıyor, işte bitti bitti gibi prensip falan. Sonra adam fiyat yükseltmeye başlıyor. Şimdi Allah'la Muhammed Salah'ın ismini aynı cümlede slogan bari kullanıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Ben bir kere buna karşıyım. Yani Yaradan'ın yanına şahıs ismi konulup da böyle bir slogan üretilmesi, ben çok karşıyım. Tövbe aşağı. Bu bambaşka bir şey. Orada herkes haddini bilecek. O ayrı bir konu. Ama senin hani böyle namaz takkeleri, fotoğrafları dolaştı sosyal medyada. Diyorsun ki yahu Allah Allah, herhalde dünyanın en mümin adamı geliyor falan diyorsun değil mi? Yani ben bunlara hep karşıyım futbolda. Ama senin o Müslümanlıkta toz kondurmadığın adamlar bir anda fiyat yükselttiler. Bir anda sözlü sözlerini, ağzından çıkan sözlerin aksine hareket etmeye başladılar. Bir anda seni küçümsemeye başladılar. Bir anda forma gelirlerini de isterim, onu da isterim, bunu da isterim demeye başladılar. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bana bunu söylüyorsun biri. Şimdi böyle bir futbolcu profili sen bu saatten sonra anlatsan da içeride, takımın içerisinde rahat edebilecek mi zannediyorsunuz? En ufak bir sıkıntında tribünlerden bir kısım bağırmayacak mı zannediyorsun? Hakaret etmeyecek mi zannediyorsun? O transfer çok büyük riske girmiştir. Ben 40 milyon euroyu böyle riskli bir adama yatırmam artık bu saatten sonra. Futbolcu, yetenek, reklam, PR'ı geçtim. Bana bunu yapan bir futbolcu ve menajerine ben bu kadar yatırım yapmam, kusura bakmasınlar. Ha, yaparlarsa bir şey diyemem. Hoca istemiştir, o istemiştir. Ama ben bu saatten sonra hocanın da Önder Özen'in de istediğini zannetmiyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Sevgili Serdar, ben birazcık araştırdım bu konuyu. Salah'ın şimdiye kadarki oynadığı kulüplerdeki sözleşmelerine de baktım ve hepsinde aynı süreç işlemiş, biliyor musun?
1: Evet.
0: Yine anlaşamamış. Sonra yine aynı şeyler, evet. Sıkıntılar. Ama en sonunda Salah tekrar anlaşıyor bu kulüple. Yani bu da bir taktik olabilir.
1: Yani, ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam, başkan git al, bak sana seçim kazandırır, seni başka bir yere getirir, Beşiktaş'ı başka bir yere getirir falan filan, asla o tuzağa düşmem. Efendim Galatasaray Osimhen'e o kadar verdi, buna bir, niye bu kadar? Osimhen'le Salah aynı değil. Osimhen daha gençti. Osimhen'in şeyi var. Ben Salah'ı aldığım zaman seni Barcelona, City'ye, United'a, Bayern Münih'e oraya buraya satma şansım var mı? Yok. Ama Osimhen'in uygun şartlar olsun, bonservis uygun olsun, yıllık ücreti uygun olsun, Avrupa'da her kulüp Osimhen'i alır golcü olarak. Onlar ayrı. Yani böyle bir Osimhen Salah kıyaslaması yapılıyor. Onlar apayrı noktalar. Apayrı ürünler diyelim. Ürün olarak bakalım. Apayrı ürünler hocam. Mehmet, o yüzden Salah bir bütçe anlamında bir ciddi bir risktir.
0: Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Serdar Sarı da sorabilir misiniz lütfen? Başakşehir her sene aynısını yapıyor ve ülke puanımızı düşürüyor demiş. Öyle bir yorum yapmış.
1: Vallahi ben bir şey diyemem. Çok doğru söylemiş. Başakşehir büyük bileli. Hep liglerde zirveye oynuyor. Evet. Yok, hep böyle iyi işler yapıyor. Avrupa'da yok. Yani insan şunu söylemek istiyor ama tabii bunu da kabul ettiremez. Bu olmaz böyle bir şey.
0: Ben söyleyeyim mi?
1: Ben bana puan getirmeyeceksen Allah aşkına ilk beşe girmedi. Başkaları girsin. Tabii ki Göksel Gümüşler de çok üzülmüştü. Evet. Nuri Hoca da çok üzülmüştü. Ama Başakşehir'in artık bunu kırması lazım.
0: Nuri Şahin yani, çok üzülmüş, o belli. Yani çok büyük hayal kırıklığı dedi. Bu arada dinleyicimizin de bir cümlesi var. Sevgili Serdar Sarı da onu da okumadım da senin bu sözlerin üzerine okuyayım. Hatta diyor ki Mehmet Açı Bey, Başakşehir'in Avrupa kupalarına gitmesi yasaklanmalı diyor bu ülkede.
1: Ya bunu tabii ki teknik olarak yapamazsın ama evet. Artık Başakşehir'in üzerindeki yük ligde iyi yerlere gelmek değil. Avrupa'da ben ülkeme gurur yaşattıracağım arkadaş. Bundan sonraki politikası bence bu olmalı.
0: Evet, devamlı.
1: Sen şunu söyleyeyim Çağatay. Sen sonuçta tribünde seyirci arttırmaya çalışan bir kulüpsün aynı zamanda. Onu Avrupa'daki başarılarla yapasın, Türkiye'deki başarılarla değil.
0: Zafer Bey diyor ki, Serdar Sarı'da katılıyorum. Beşiktaş dik dursun, gelmezse gelmesin demiş Muhammed Salah için. Sevgili Serdar, son olarak şunu da...
1: Ben onun üzerine bir ekleme yapayım. Beşiktaş dik dursun ama gelmesin Muhammed Salah. Yine de gelmesin.
0: Yine de gelmesin diyorsun.
1: Aynen.
0: Vincenzo Italiano ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani Beşiktaş taraftarının istediği teknik direktör sonunda geldi mi? Ben dün akşam maçı izlerken maç bittikten sonra Beşiktaşlı taraftarların çok olduğu bir ortam vardı. Şu soruyu sordum. Acaba Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsaydı aynı sonuç olur muydu diye oradaki 10-15 kişi hepsi aynı cevabı verdi. Buyur, mikrofon sende.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın'ın takımıyla şu takım arasında ne gibi fark var? Bir kaleci farkı var. Kaleci farkım var.
0: Ruh var ya sol, Serdar.
1: Bir yedek sol bekim var artık. Bak artık yedekli sol bekim var. Oturmuş bir Rıdvan var. Rıdvan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta böyle miydi? Değildi. Hı hı. O Rıdvan'ı bu hale getiren Sergen Yalçın'ın ekibi oldu. Bak şimdi bunları karıştırıyorlar. İki, Oğuz kim getirdi? Olaytan'ı kim getirdi? Yani bunları hiçbirini karıştırmasınlar. Sadi Özcan'ı da Sergen Hoca çok almayacak.

0: Trossard, Muhammed Salah diyelim. İşte bir tane daha golcü alınacak, o alınacak, bu alınacak. Sergen Hoca biz böyle bir takım verdik mi acaba Beşiktaş olarak demeleri lazım taraftarı. Ve Sergen Hoca böyle bir takım verilecekti kalsaydı. Ve Sergen Hoca bunu kastetmeye çalıştı. 2-3 transfer dönemi, işte devre arası transfer dönemi bitti. Asıl hamle bu yaz transfer dönemi yapılacaktı işte böyle. Ve bir devre arasında da bir ufak rötuş falan yapıldığında tamam. Takım iskeleti bu. Sergen Hoca'nın gitmesine karşıydım. Çünkü yerine getirilecek hocayı bilmiyoruz. Bir daha Valerian İsmail gelir mi? Bir daha Ole Hoca gelir mi? Bir daha Van Brokos gibi bir hoca gelir mi diye korkuyor taraftar. Ama gerçekten ligi bilen bir hoca gibi bir hoca geldi sanki. Gerçekten. Hücum oynattıran, Beşiktaş oyun kimliğine yatkın böyle bir hoca geldi sahada yaşayan. Hı hı. O yüzden Vincenzo İtalyano Sergen Yalçın kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil.
1: Hocam Serdar Sarı'da sorar mısın? Onun hakkındaki Beşiktaş için sağ kanatta kim olmalı? Çok soru sorulmuş bu konuda.
0: Ona geldi ama şöyle bir kıyaslama yaparım. Ben bunu çok söyledim. Yani Önder Özen'le Sergen Reşber'i kıyaslarsan Önder Özen'leri. Orada sıkıntı zaten taraftarın tepkisi biraz yani Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden. Sergen Hoca'nın kendisi değil. Hı hı. Sağ taraf... ya açıkçası böyle 26-27 yaşında Muhammed Salah'a vereceğin işte 40 milyon euro diyelim, sen 30 milyon euro ya 10 milyon euro eksiğine tıpkı Trossard gibi bir adam alabilirsin sağ tarafa. İsim hiç önemli değil, ben profili söylüyorum. Uluslararası tanınırlığı olan, yani böyle isim gelsin de benim işte PR'ım artsın falan filan gibi bakmayın. Hı hı. Gerçekten o öyle bir bütçesi var mı Beşiktaş'ın, böyle bir isim alınmalı. Kerni yedeği olur. Bakın Çerni takım oyuna ciddi katkı sağlayan bir adam. Çerni yedeği olur ya da Çerni de gider, Raşit'sa da gider. Bir tane de 23 yaş grubuna girebilecek bir yedek bulursunuz oraya. Daha diri, daha taze. Ama en büyük hamle tabii ki santrofor, pivot santrofor olur. O da, onun da profilini söyleyeyim. Yine Vlahovic ve Sörlöt profilinde, tarzında bir santrofor arayışı var.
1: Evet. Serdar Sarıdağ, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerin için. Başka eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da almak isterim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bundan sonraki rakibi kağıt üzerinde Midtjylland'dan daha zayıf bir rakip gibi. Hı-hı. Onu söyleyelim. Ama tabii ki bu garanti anlamına gelmiyor. Aynı disiplin, aynı istek, aynı arzuyla o turu da geçebilir. İlk maçın orada olması da bence bir avantaj.
1: Tabii Çekya temsilcisi, yani onlarda da bir katı, evet, savunma temsilcisi var. Hızlı hücum var özellikleri.
0: Hani sonraki rakipler de Beşiktaş'ın geçebileceği rakipler. Yani UEFA Avrupa Ligi'de gruba girerek hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek Beşiktaş'ın prestiji açısından da çok iyi olacaktır. Yolu açık olsun Beşiktaş ve diğer takımlarımızın da.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ, gazeteci dostumuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İkinci üniversitesi. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ederken tabii ki dostlarımızla yine bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan tabii mesaj çok fazla, onlara değinmem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya başlayalım. Ahmet Yürük diyor ki Beşiktaş tribünleri birlik ve beraberlik içinde olsun, bu takım yapılacak takviyelerle inşallah şampiyon olur yorumu yapmış. Milli takım teknik direktörü vatandaşını izlesin önerimdir demiş dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Muçi 24 gole etki etti demiş. Rafa Çerni ve Jelo'dan bahsetmiyorum bile diyor Tayyip Bey. O da mesajını yollamış. Aşağıya doğru yine devam edelim. İsminize bakalım. Gökhan Canruh. Çağatay Hocam, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Instagram sayfasında Arda Saatçı'yı paylaştı. Kardeşimiz tüm dünyada ses getirmiş büyük bir güç sporcusu ve tüm dünya takip ediyor. Ama maalesef ülkemizde kimse doğru düzgün tanımıyor. Fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum. Yeni transfer zannettim. Bu kim gibi yorumlar var demiş. Evet, futbolu takip ediyoruz, çok seviyoruz ama biraz kafamızı kaldırıp diğer olimpik branşlara da bakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu inceliğinden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok mesaj var. Hepsini de inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Hatip Dark'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarıyla devam edelim. Evet, dün de mesaj atmışlardı. Mehmet Ali Demir.

0: Kadiroğlu çalışanları Ulusoy Çanta olarak tüm şubelerde dinleniyormuşuz. Mercan İstoç, Bayrampaşa, Esenler, tüm personele lütfen benden de çok selam ve saygılarımı iletin. Cihan Aslan Can, Çağatay Hocam hayırlı cumalarınız olsun demiş. Sizlerin de, sevgili Murat Özen de bir yandan yazmış. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Bu arada yayınlar demişken aklıma geldi. Yarın Habertürk ekranlarında olacağım. Saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Yalnız bırakmayanlara biliyorsunuz ki bir sürü sürprizim oluyor benim. Hem isimlerini not alıyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Hem yayında okuyorum hem de onlara da içimden gelen, şimdi söylemeyeyim ama sürpriz şeylerim de olacak. Tam dedim, evet, Yaşar Kut'tan gelmiş. Hocam hafta sonu televizyonda kaç saat yayınınız var? Ben de alarm kuracağım demiş. Teşekkürler. Yarın saat 16 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Satır arası programında hemen buradan sizlerden kısacık bir izin istiyorum ki bir yandan da atlamış olmayayım sizlerden gelen mesajları. Oğuzhan Bey diyor ki iyi yayınlar, çok güzel galibiyet ama net 4 transfer lazım, unutulmamalı. Sağ kanat, forvet, orta saha ve defans demiş Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, onlar da transferler istiyor ki özellikle bu aralarda yapılması lazım. Çünkü Temmuz ayında bitirdik. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Tam 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra artık futbolla yine yatacağız. Futbolla kalkacağız. O yüzden 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi, yapılması gereken transferleri ya da yöneticilere iletmek istediğiniz mesajlar da olabilir. Bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili ortağım Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
1: Hocam iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsın Serdal'cığım? Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim Çağatay Hocam. Sen nasılsın? Gayet keyifli, güzel bir program devam ediyor. Dinliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Varlığın bize her zaman güç veriyor sevgili Serdal Kalaycı. Yarın da 16-18 HT Spor'dayız. Seninle birlikte canlı yayın konu olacağız Habertürk ekranlarında.
1: Bir kere, evet hocam, konuşacaklarımız var.
0: Bir kere de reklamımızı yapalım değil mi Serdal?
1: Biz yapalım. Evet hocam, ihtiyacımız var, yok değil yani.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dünkü karşılaşmayı da izledin. Neler söylemek istersin? Beşiktaş'ı daha iyi buldun mu? Kaleciden başlayarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Vincenzo Italiano'ya kadar sevgili Serdal Kalaycı.
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten önemli bir rakibi ikinci eleme turunda gol yemeden saf dışı bıraktı. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun etkisinin takım üzerinde ne kadar hissedilmeye başlandığında açıkçası görüyoruz. Yani yeniden bir yapılanma süreçleri zordur hocam. Yani bunu yıllardır futbol takip ederken görüyoruz. Her zaman her açı tutmayabilir ama burada çok net pozitif bir başlangıç var. Bunu inkar etmemek lazım. Yatsımamak lazım. Yani baktığımız zaman tabii ki Midland karşısında Beşiktaş iki eşleşmede de yani rakibin kırmızı kart görmesi dolayısıyla yani kendisine bir avantaj daha sağladı. Yani toplamda 112 dakikayı rakip 10 kişiyle oynadı ama burada hani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani Beşiktaş bunlar olmasaydı bu turu geçemez miydi? Bence pek tabii ki geçebilirdi. Çünkü çok farklı bir Beşiktaş görmeye başladık. Yani tamam, bu rakibin kırmızı kartla iki maçta da toplamda işte yani
0: görmeye başladık derken Serdal, hani burada Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına döndüğünden mi bahsediyorsun? O ruhun geri geldiğinden mi bahsediyorsun?
1: Ya %100 kesinlikle. Yani biraz böyle mesela Sergen Hoca yönetiminde de bir planlama dahilinde bir yola girmiş bir Beşiktaş vardı ama bu biraz daha uzun vade alacak gibi görünüyordu ki hani Sergen Hoca da hep bunu vurguluyordu. Hani birkaç transfer döneminden, 2-3 transfer döneminden bahsetmişti Sergen Hoca. Zamanla bu takım oturacak, gelişecek, büyüyeceğiz dedi ama Vincenzo İtalyan'ın etkisi gerçekten bu kadar hızlı oldu ki. Yani kadro tercihlerine bakıyoruz. Mesela bu iki maçta tabii ki Nübel kalede, Salih Özcan vardı. Bir de İlhan Fakılı'yı 11'ler itibariyle konuşuyorum. Yeni transfer yok ama takımın omurgası ise ana yapıda geçen sezondan kalan oyuncular oluşturuyor. Yani asıl burada bence dikkati çeken nokta o oyuncuların sahadaki performanslarının yükselişi oldu hocam. Yani hani daha organize baskı yapan, daha topa sahip olduğunda işte ne istediğini bilen, geçiş oyunlarını daha doğru uygulayan bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Ya bu da hani İtalyan'ın etkisini sadece hani yeni transferlerinde katılımıyla değil de eldeki mevcut kadronun potansiyelini ortaya çıkarak hissedildiğini de bence gösteriyor ki hani saha kenarındaki enerjisi enteresan. Yani maçı yaşayan bir teknik adam. Geçenlerde yeni bir programda savurgulamıştım. Sağ kenarında böyle bir teknik adamınız, teknik direktörünüz varsa sağ içinde koşmama, mücadele etmeme şansınız yok. Yani Çerni çok iyiydi. Takıma çok katkı verdi. Ama dün önüne gelen bir topa doğrudan vurmadığı için direkt oyundan alındı. Yerine giren Reşka da golü yaptı. Tabii ki hani ona vurmadı diye almadı belki ama artık fiziksel olarak belki düştüğünü hissetti hoca. Oyundan aldı, Reşka girdi, golü attı. Yani Beşiktaş böyle bir avantajı eline geçirince de bunu çok doğru planladı bütün maç boyunca. Yani bu kenar etkisinin kesinlikle bir göstergesi bence. Yani bu takımı birden böyle temposunu arttıran, her ne kadar tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Yani bu daha henüz iki resmi maç oynanmış ama stres ve planlaması zor bir maçtı bu. Yani biliyoruz ki Avrupa maçlarında stratejiler konuşur. Her şey Beşiktaş'ın lehine gitti. Evet doğru, Beşiktaş'ın lehine gitti ama bu mesela dünkü maça baktığımız zaman yani Beşiktaş tamam ilk yarıda yaptığı en iyi şey rakibinin o ilk 15 dakikadaki baskısını kırmak, orada gol yememekti. Oradan çıktıktan sonra biraz daha topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş gördük. İlk yarı 0-0 kapattı. İkinci yarı aslında Beşiktaş zaten önde başladı. Yani o ilk 8 dakikada %60 topa sahipti ve rakibin üstüne daha çok giden bir Beşiktaş vardı. Aslında rakibin kırmızı kart almasına sebebiyet veren şey de o. Beşiktaş'ın orta alandan çabuk geçişlerini önlemek için biraz daha sert bastılar. Büyük bir hata yaptılar. Bir kırmızı kart daha gördüler. Yani orada hani Beşiktaş'ın ürettiği bir şeydi. Hani bir de nasıl bazen futbolcular için övgüde bulunuruz. İşte rakip savunmayı çok meşgul edip çok yoruyor, çok koşu yapıyor ve penaltıyı da kazandırdı diye överiz ya. Burada da aslında Beşiktaş'ın oyunu penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Yani bu nokta, yani bu konuyu şeye çevirmek istemiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar sayesinde evet bir avantaj elde etmedi oldu ama yani bu avantajı doğru yönetmek o kadar önemli ki. Biz böyle ne maçlar gördük, rakipler kırmızı kart aldığı halde çevirilemeyen, döndürülemeyen. Bu bakımdan Vincenzo İtalyan'ın etkisi çok net. Yani bence bu artık nasıl devam edeceğini de bize gösteriyor. Çünkü yani bu takıma daha Trossard gelecek. İlhan Fakılı iyi başladı diyoruz ama o bölgenin asıl öncüsü Trossard olacak. Ve almak istediği oyuncular var Beşiktaş'ın savunmaya, orta sahaya. Yine bir U23 oyuncu almaktan bahsediliyor ki biz Santrfor almak istiyor Beşiktaş. Yani bir 4-5 oyuncu da alacak Beşiktaş. Aslında şu anda gördüğümüz Beşiktaş belki de bundan 1-1,5 ay sonra göreceğimiz Beşiktaş'ın çok minimal oyunu. Yani daha iyi bir Beşiktaş görebiliriz. Zaten şimdi iki maç ekseninde, özelinde düşündüğümüzde oluşturulan bir Beşiktaş var. Bu takıma girmek isteyen şu iki maçta ortaya konan performansın üstüne çıkmak zorunda. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bence Beşiktaş bu sezon işte yaz transfer döneminde, yazın hemen başlangıcında bu hızlı yapılanmayla her şey çok iyi gidiyor. Hep söyleyeceğim, Trabzonspor'un yapılanmasını övdük durduk ya, aslında Beşiktaş da bu kısa süreçte çok doğru bir yapılanmaya girişmiş. Verim almaya bence bu ilk turu geçerek başladı. Yeni gelecek isimleri de düşündüğümüz zaman Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor ve hatta geçenlerde yine böyle gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken yani şöyle bir tartışırken tespit babında ne çıkarırız diye baktım. Bence takımlar içinde üst sırayı zorlayacak takımlar içerisinde Trabzonspor yeniden tamamen bir kadro yapılanması yaptığı için bence hala ortaya ne koyacağı biraz sürpriz gibi bakıyorum Trabzonspor'u. Merak ediyorum aslında yeniler.

0: o geçen sezonki oluşan pozitifliği ne kadar devam edecek, üzerine ne kadar koyacak. Bu biraz sürpriz bence hala. Beşiktaş en önde görünen takım gibi. Çünkü Galatasaray'da daha yapılanmasını hiç tamamlayamamış. Sezonu tabii daha geç açtığı için yükleme döneminde daha Fenerbahçe'ye nispeten biraz daha ivme kazanmış derken fiziksel yetersizlikler ortaya çıktı ki Fenerbahçe'de de transfer ihtiyacı hala bağırıyor. Yani bir santrfor hücumdaki o geçen sezonki Fenerbahçe'den değişen bir şey olmayınca
1: hala bir çok golcü yok.
0: Hala
1: evet, yani bir golcü yok.
0: Kesinlikle. Yani lafın özü, Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir rakibi başta söylediğim gibi gollemeden geçmiş olmak bence çok önemli. Nübel.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Müthiş geldiği günden beri zaten ismi güven veren bir isimdi. Çünkü kaleci de güven ararsın. Kaleci 80 dakika topa dokunmaz ama 80. dakikada gelen pozisyonu öyle bir pozisyon olur ki onu savuşturur. İşte arkada güvenli bir eldiven var dersin. O savunma güvenir, orta saha güvenir. Ona göre oynar. Rakip baskı yaptığında hiç korkmadan geri oynarsınız. O aynı şekilde oyun kurar, kuran bir uzun topla oyunu başlatır. Nübel böyle bir karakter. Bunu bu iki maçta çok net gördük. Beşiktaş'ın yeni sezon için en büyük hamlelerinden birisi oldu. Vincenzo Italiano'ydu. Büyük bir hamle. Kaleci transferi çok önemliydi. Gerçekten de iyi bir tercih yaptı Beşiktaş. Salih Özcan geçen sezon Borussia Dortmund'da çok bekledi. Oynama fırsatı bekledi. Çok az süre buldu ama Salih Özcan böyle hazır bir performansı bünyesinde tutabilmiş. Evet, gerçekten yani, helal olsun.
1: 12 maç oynadı geçen sezon.
0: Evet, çok
1: ama 12 yıllık Beşiktaşlı gibi yani.
0: Hem öyle hem de yani gerçekten çocuğun profesyonelliği üst düzeyde. Demek ki bu kadar maç kondisyonu olmamasına rağmen, yani milli takımlara geldiğinde milli takımımızda yine süreler aldı ama hani maç temposu için bir sezonu yemek lazım, bir sezonu sindirmek lazım. Öyle bir şey yaşamadığı halde gerçekten bireysel olarak onu tebrik etmek lazım. Dediğin gibi tabii Orkun faktörü de çok önemli Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir lider, saha içi lideri. Bir de tabii ki geçen sezon da böyleydi Orkun ama sanki İtalyano ile birlikte bu saha içi liderliği birkaç basamak atlamış gibi. Yani onda da büyük bir değişim var. Salih ile çok iyi anlaşıyorlar, Salih ile tanışıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Salih transferi de Beşiktaş için yani müthiş isabet olmuş. İlhan Fakıl'ı rotasyonda kullanacağını düşündükçe aslında Beşiktaş'ın rotasyon içinde ne kadar kuvvetli oyuncuya sol için sahip olduğunu da görüyoruz. Yani geldiği zaman Trossard mutlaka formayı alacaktır oradan ama yani yeri geldiğinde güvenle sahaya sürebileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu düzgün oynuyor, ileriye taşımayı seviyor. Her ne kadar Fransa 2. liginden gelmiş olsa da bence kalite olarak kesinlikle yani Süper Ligimizde fark yaratacak bir oyuncuya benziyor. Şimdiden izlenimler öyle. Dediğim gibi bu takım daha çok değişecek. Beşiktaşlıları sevindiren nokta şu an görünen ya bu takım daha çok değişecek. Yani daha böyle üst düzey oyuncuların katılımıyla bu takım daha da büyüyecek. Bence şu ana kadar sezona hazırlanan o üst grup takımlar içinde en pozitif ve en böyle hızlı sağlam bir giriş yapacak takım Beşiktaş gibi görünüyor diyebilirim Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi mesajları iyice fazlalaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık herhalde bir 15-20 tane gelen mesajların çoğu bununla ilgili. Kerem Osterwalde, İrfan Can ve Fred tepkisi var Fenerbahçe taraftarının ve Gornik'le oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında da birazcık sanki erken uyarıydı bu görüntü. İsmail Kartal'ın takım için gelecek hafta Sturm Graz maçı var ve takım daha hazır değil. Neler söylemek istersin?
0: Çok güzel bir ifade kullandın, erken uyarı. Gerçekten de Fenerbahçe cephesinde çok erken uyarı. İsmail Hoca da aslında Rövanş Gornik maçından sonra yaptığı açıklamada hani bunu gördüğünü ifade etti. Ya gerçekten de geçen sezondan bu sezona İsmail Hoca'yla çok da fark olmadığını gördük. Yani ilk maçta

0: Fenerbahçe adına şunu ben söyleyebilirim çıplak gözle izlediğimde. Evet, yine üretemedi Fenerbahçe. Özellikle ilk yarıda işte 88 kez maçın genelinde rakip ceza alanına girişe rağmen sadece ceza alanı dışından bir şutla kazanıyorsanız burada bir problem hala vardı ki zaten vardı. Yani sahada bir iki santrfor alacağız dendiği halde tamam biri alındı sakatlandığı için oynayamadı ama ikincisi alınamadı. Belki alınmayacak mıydı? Bir işte Leao transferi gündeme geldi. Hala da tabii Fenerbahçe onun üzerinde devam ediyor. Bırakmış değil o transferin peşindeki bir derbiye dönüşmüş durumda aslında Galatasaray cephesi de devreye girince. Orada acaba bir santrfordan vazgeçip Leao'yu alıp hücumu işte solda da Leao'yla güçlendirip zaten sahada Green var, Wood var. Yani planlamalarda bir takım değişiklikler oldu mu onları bilemiyoruz ama bu takımın kesinlikle santrfora ihtiyacı olduğunu bir kere daha aslında Gornik ilk maçında gördük. Ha orada iyi olan şu vardı ya, bütün sezon boyunca, geçen sezon boyunca Fenerbahçe'nin pozitif futbollarında hep 90 dakikalardaki oyun içinde belli bölümlerde düşüşleri görmüştük. Burada o enerjiyi kaybetmedi. Tabii bunda yaptığı baskının sonucunda o Gornik'in geri çekilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında sürekli araması, Gornik'in çıkamaması, Fenerbahçe'nin de temposunun düşmesiyle ikinci yarıda aslında çok net fırsatlar bulamaması hep dikkat çekiciydi ama geçen sezonun Fenerbahçe'si bu sezona taşınmış gibiydi. Yani görüntü tamamen bu. Nedir bu? Rakip ceza alanına giriş var ama yani orada son dokunuşu yapacak, golü yapacak kimse yok. Evet var. Talişka var ama Talişka senin son çaren oluyor. Yani senin orada net bir santrforun olsa belki daha önceden maçı çözeceksin. Belki o işte Talişka'nın ekstra vuruşlarına kalmadan olayı bitireceksin. Burada çok kör nokta, üzerinde durulması gereken nokta ve bence Fenerbahçe yönetiminin şu anda hızlandırdığı konulardan birisi bu transfer, santrfor transferi büyük bir ihtimalle olabilir. Evet, Fenerbahçe turu geçti ama oyunuyla kesinlikle ikna etmedi. Yani hep kafalarda soru işaretleri var. İşte performansını bir türlü üzeriye taşımayan, bir önce senin de bahsettiğin isimler var. Yani bunların üzerine zaten fiziksel bir yetersizlik de çok çok göze çarpıyor. Yani bir an önce üzerinde durulup aşılması gereken sorunlar ama hani aynı oyuncularla aşılamayacak gibi de görünüyor. Yani bir takviye kesinlikle şart. Muriç'in bir an önce dönmesi, bu oyunu, bu takımın santrforlu oyunu öğrenmesi gerekiyor ki aslında hani Muriç'le hazırlık dönemindeki o yaşadığı sakatlık bu kadar uzun sürmesi de biraz endişe verici geldi bana. Yani çünkü hani tamam Muriç daha yaşı çok şeyler veremeyecek bir yaşta değil. Yani 30'un hemen üzerinde yaşıyor ama Muriç'in de bütün sezonu kaldıramayacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü küçük bir sakatlıkla bir ay takımdan uzak kaldı. Bir sezon başında bu kalması bence Fenerbahçe'nin önündeki böyle birkaç aylık döneminde böyle tamamıyla geri dönmüş bir Muriç'le izleyemeyeceğimiz endişesini de yaratıyor. Yani Fenerbahçeliler de bundan da bence endişeleniyor. Bir santrfor ihtiyacı hiç tartışmasız çok net. Yani iki santrforla sezonu çevirmesi gerekecek gibi görünüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin özellikle Gornik maçında rövanş mücadelesinde golü attıktan sonra yapması gereken çok net bir şey vardı. Yani bu aslında Fenerbahçe'nin bildiği bir oyundu. Yine topa sahip olup rakibi koşturacaktı. Başka bir şey yapmayacaktı ama golü attıktan sonra o oyun tarzını kenardan da bir türlü müdahale olmamasına ben çok şaşırdım. Yani İsmail Hoca'nın şiddetle takımına kenardan müdahale etmesi lazımdı. O son 13 dakikada yenilen baskı inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bütün bir sezon yiyeceği baskıyı tek bir maçın 13. dakikasında yemiş olması bence kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Yani takımı orada 30-40 metre öne çıkarmış olsa sorun kalmayacak ama takım bir şekilde çıkaramadı. Yani kenardan da müdahalede göremedik. Ya o hareketliliği İsmail Hoca'da da göremedik. İnanılır gibi değil ve neticede orada 45+10'da ya o gol geleceğim diyordu zaten. Ya bir takım sürekli savunma yaparsa bir yerde açık veriyor. İşte açık verdi, golü yedi. İkinci yarıda da zaten rakip umutlandıktan sonra rakibi hep daha önde gördük. O Fenerbahçe'nin aksiyonları, hocanın yaptığı değişiklikler, topu ileride tutmak adına doğru hamlelerdi aslında. Greenwood biraz daha hücuma hareket getirdi. İsmail aynı şekilde orta sahada biraz güçlendirdi ama Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı. Yani burada endişe verici olan Fenerbahçe'nin üretmesi, gol atamaması. Bu takımın zaten geçen sezonun ana problemi olan yükü sırtında bu sezona taşımış olması Ya evet. Çok endişe verici yani. Hep konuştuğum bana da böyle bir takım çevremden insanlar, Fenerbahçeliler serzenişte bulunuyorlar. Çok da haklılar. Yani takımın o anlamda çehresi değişmemiş. Teknik adam değişti ama bir takım vaatler verildi ama değişmedi. Yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin hızla aksiyon alacağını düşünüyorum ki yapması da gerekiyor aslında. Hı-hı. Yani baktığınız zaman hala eldeki sadeleştirilemeyen, artık o optimize edilemeyen bir kadro var ki tamam, bunu şu ana kadar şöyle anladık. Transferlerin hepsi yapılmadığı dönemde Gornik maçında, Gornik turunda oynatılması gereken oyuncular vardı ki şu anda kadroda gördüğümüz birçok ismi Sturm Graz maçında belki de yine göreceğiz ama sonrasında göremeyeceğiz. Çünkü oyunculara ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bir plan dahilinde kadrosunu da tuttu ama şimdi yavaş yavaş boşaltmaya çalışacaktır. Hı-hı. Çünkü Samandıra'da da artık belli bir grubun üzerine gidip o grubun performansını arttırmaya odaklanması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 40 oyuncunun hangisiyle ilgileneceksiniz? Hangisiyle adapte edeceksiniz? Her oyuncuya şu an ihtiyacım var diye her oyuncuyu motive edemezsiniz. Artık bir ana iskelet üzerinde gitmeniz lazım. Sizin evet. alacağınız santrafor belliyse iki aday vardır. İkisinden birisi olacaktır. Mutlaka oyun tarzınıza uyuyordur. Leo ısrarını sürecekse tamam, devam edebilir. Odur. Yani üç tane oyuncu alacaksanız artık ana omurganız bellidir sizin. Bunun üzerine gitmeniz lazım.
1: Çok da bunu geç kalmamak lazım sevgili Serdar Kalaycı.
0: Bunu da yönetemedi değil mi hocam? Evet. Bunu da yönetemedi Fenerbahçe. Yani çünkü sezon bugün ayın kaçı? Sezon başlamasına Fenerbahçe'nin 14 Cuma.
1: Temmuz ayı bitti. Cuma.
0: Önümüzdeki hafta Sturm Graz maçı ki Sturm Graz tam bir geçiş takımı. Turu geçti Sturm Graz Hertz karşısında ama baktığımızda iki maçta da topla ilgilenmemiş Sturm Graz. Sturm Graz önde baskı yapmış, topu kaptığı gibi bir iki pasla Hertz'in kalesinin önüne gitmiş. İlk maçta 4-0 yenmiş, ikinci maçta 2-0. Fenerbahçe arasında bu maç daha zor olacak ki ciddi tam bir geçiş takımı. Yani biraz böyle maçların özetlerine baktım, istatistikleri inceledim. Fenerbahçe'nin Gornik maçında, turunda ortaya koyduğu performans bence Sturm Graz maçını düşün, Sturm Graz takımının şu anki performansını düşündüğümüzde çok çok daha zor geçecek. O yüzden bir an önce takımını da motivasyonla mı bu farkı yaratacak İsmail Hoca, bunu göreceğiz. Çok zor daha bir tur Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu direkt evet. Öngörebiliyoruz.
1: Sevgili Serdar, 5 dakikamız kaldı, programı ben de kapatacağım ama bu arada Galatasaraylı taraftarlardan acayip mesaj var. Hemen isimlerini okuyayım sıradan buradan. Mustafa, Semih, Selim, Fatih Bey, Mesut Bey, Ziya, Aslan Bey ve Arda Bey diyor ki Serdal Kalaycı Galatasaray'da hala yapılmayan transferleri de yorumlayabilir mi bizim için deyip seninle de beraber programı kapatmak istiyorum.
0: Tabii ki o konuyla ilgili aslında hep böyle televizyonda da çok yorum yaptık. Evet, taraftar bence kesinlikle haklı. Geçen gün, önceki gün Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan aslında durumu izah etti çok güzel bir şekilde. Çok net anlattı ama taraftar bence camia her zaman haklıdır. Yani rakiplerinde bir takım transfer hamleleri görüyorken mutlaka kendi takımını da görmek ister. Ama başkan da dedi ki biz en büyük transferlerimizi evde yaptık. Mutlaka yaptık. Takıma faydası olacak büyük isimleri getirdik. Bence artık başkan bu kadar net ve açık konuştuktan sonra tabii ki teknik direktör Sayın Okan Hoca da daha erken görmek isterdi. Hem takıma uyum açısından hem bu hazırlık sürecinde o maçlarda elde edilecek sonuçların moral motivasyonunu da desteklemesi açısından görmek isterdi ama başkan bence çok net konuştu. Camiasına bir anlamda garanti veren sözler söyledi. Yani biz Galatasaray'ın gerçekten de şunu da unutmamak lazım. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedefi. Dolayısıyla çok elit futbolcuların peşinde koşuyor Galatasaray. Onları da almak o kadar da kolay değil ama benim bir fikrim vardı. Onu da geçen de yine belirttim. Onu yine vurgulayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerin varsa, sen Galatasaraysan en azından bir 10 numara mevkiindeki oyuncunu çok fazla hesap kitap, işte fırsat transferi düşünmeden biraz parada da rakamda da elini açarak böyle getirip erkenden açıklamalıydın, transferi gerçekleştirmeliydin. Yani bu biraz aynı zamanda taraftarına da camiana da sezona girişte büyük bir heyecan, büyük bir enerji de verirdi. Ama tabii mali konular çok önemli kulüplerimizin, bütün kulüplerimiz için. Bence Sayın Başkan gerekeni söyledi. Görünen o ki biraz daha Galatasaray taraftarı transferleri bekleyecek gibi duruyor.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve düşüncelerin için.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler bizden. Yarın saat 16'da HT Spor'da görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik ama sizlerden gelen mesajları da tabii ki okuyayım. Çünkü bayağı bir birikti demiştim sizlere. Instagram'dan takibi alan Ahmet Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan böyle devam edelim. Bence şu ana kadar en hazır takım Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok gerideler demiş. Çetin Çınar mesajını iletmiş. Radyo yok ama canlı yayına bağlandım. Sizi dinliyorum demiş. Yıldız Efse, çok çok teşekkürler. Murat Özen, sana yazacağım ben, merak etme. Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı bu seneki kadar hiç görmedim. Transfer konusunda geç kaldın demiş Necati Kul. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 16'da görüşeceğiz muhakkak demiş. Özellikle Fenerbahçe hem fizik hem oyun olarak bence iyi değil mesajı yollamış. Çınar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradan bakalım. Ramazan Çalak'a teşekkür ediyorum Instagram'da. Takip aldıkları için. Kaldı mı bakalım burada acaba mesajlar? İbrahim Oruç'a da çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Keskin'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Cumartesi, yani yarın saat 16'da HT Spor ekranlarında 2 saat boyunca ve pazartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yeni başlayan Ağustos ayında yine sizlerle buluşmak ümidiyle ben Çağatay Çıtlak hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla... az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşuldu. 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi. Ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olay tanına olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černi aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak, yumruklasak falan durumu. Levye mevye araya maraya bir şey mi koysak? Beyler bir yüklensek mi falan? O tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabii. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin, üçte biraz zorlaşır, dörttü börttü bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin. Bütün tuşlara basmaya başlarsın. En son bölüm canavarı gelir. Onu da yendin mi kızı kurtarırsın. Ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken, Çerni'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar, fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak. Onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk. Buna da Trossard eklenecek. Buna da biraz daha efor eklenecek. İşte yüklemeler yapılacak. Ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenardaya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerli de ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo, hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşitsa hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır. Bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar. Hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan, ilk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey mahalle maçlarında? Hani böyle bir şey var. Hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz. Sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim. Tandemi bozmayalım. Orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan. Böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber top da bizi severse hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Hani mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. Şimdi mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim 2-3 gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u 5. sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte 3 kişinin 5 kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadar ki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama Boz Baykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii ister istemez. Hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi. Ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi, öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi, öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor. Fatih Tekke sahaya Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Maviller pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Ciresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Bir hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani can uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden Hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay. Siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz. Bak bunlar bunlar yazıyor. Ondan sonra alo işte falan deyip hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir. Sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış bilmeden diye başladı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, işte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim, dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana, Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı deyip böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam, demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da. Yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi hani. Oradan turdan tura bağlarım yani.
3: Birlikte soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
6: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum, çıkan Galatasaray'la ilgili bütün transfer haberlerini giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok, sadece gelebilir diyorlar, gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim, şöyle bir bakayım dedim onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray'la ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu. Her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda alacağı aldıkları skorlarda bizim aldı. Nasıl yani? Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir. Cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Hani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da, Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika dedim, ondan sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi yayınlar Doğan Bey, İzmir'den Hasan ben. Eyvallah, bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli, öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben, konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak... Ondan sonra dur, daha ilk maçın günah olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de ondan, bunun cevabını vermemen gerekir aslında bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım, onun sonrasında o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de hep böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım, iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara, böyle hani ne bileyim elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar, ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik, hep de neşeli falan diye. Hep derler ya palyaçolar arasında en üzgün insanlardır diye.
7: Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam, ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem, aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum. Yalnız programın ismi değişmek istiyor. Kendi adını değiştirebilir nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyeyim. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmüyor. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar, az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olay Tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modundaki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda. Olay Tanım abi, bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip hani Önder Özel'in de ne kadar istekli, ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay.

kalktı, indi mi uçak? O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalan'ın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir dünkü galibiyet sonrasında. Öyle söyleyeyim ama ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba, ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber, hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik, Gordon Mill döneminde işte Metin Ali Feyyaz hücum hattının, o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem, hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor işte, sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz, değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum, hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır, o da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet, belli bir sistemde oynuyoruz, sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden, bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyor, böyle bir şey yaşanıyor yani. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında, hem bedensel, hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konulara. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, ben Galatasaraylıyım ya kimine göre, onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya, ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Ben Fenerbahçe'yi bir koruyordum. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Çok iyi, çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası

0: Yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi, inme falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. Aha, indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha, kavga çıktı falan diye. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tablo ya aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan desem, bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Belki mesela böyle ne oluyor oğlum ki, hani bence bu bunu döver, işte o ona laf söyle, o ağır laf soktu, onu tutmasalar ne yapacak acaba, bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye yani. Hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA da FIFA birbirine girmiş ya, iki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna gider insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be, FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve İşte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Ve oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya FIFA UEFA birbirini yesin, bana ne abi dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Ayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağını kim bilebilir abi, 10 dakika sonrasını kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hırsla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Toto, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya böyle mesajı, kusura bakma yani onu. Bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midtjylland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu ama sonuç, sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midtjylland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil, Midtjylland ne oynamıştı ve ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu, Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini, onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan, Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan, o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi? Ya da bir Fenerbahçeliysen, abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı, Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci, Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu cevap devam ediyor.
0: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde, iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız, Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Midtjylland için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norseland, Midtjylland gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde, işte Gornik'in bile Polonya'da, işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa, bilmiyorum hani biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani, gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, işte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu, işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi, hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani. Rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani. Medyanın içindekilerden bahsediyorum hani. Gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an. Öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardır mutlaka, yalnız değildi, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın, o da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak. Henry'nin altı pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar, birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun yakın. Vallahi acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi, maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi, üç tane gol attı döndü falan gibi, hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan, yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruldu. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da, abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size, FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de, bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

0: Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forwards Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Bari abi o 11-11.30 gibi. Bağlanacak şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir, her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim, bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onu bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir, ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum, ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir, göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse, Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel, alın bakayım işte, koydum bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin, ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın. Bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kral, kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor. Bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan? 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra baya böyle bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi, ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan diyeyim. Hadi ya, yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Abi baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz ya. Yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Rashica ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsik, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım. O ne yapıyor, neler yapıyor? Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli, güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu, günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah oldu.
1: Çok şükür, çok şükür, mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta, ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı rakipleri Beşiktaş'a karşı. 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa yani Schuster'den sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le 19 yaşındaydı o zaman Ersin. Ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi? Hatırlıyorsun.
2: Tabii.
1: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. 3-4-0 bitmesi gereken maç. 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize diyecektik. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi. Hani sen ben biliriz eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler biliyorsun ön libero. Şimdi libero gibi.
0: Hatta libero dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansın arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda bilmiyorum herkes farkında mı Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımının ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel okey. Şimdi Konya Spor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya. Pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun. Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Hı hı. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan. 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca
0: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
1: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk yarıda top oynadı. Allah var. Yani şimdi iki tane topları direkten döndü. Kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal kendi evlerinde oynuyorlar.
0: Biz Bülent Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
1: Olabilir. Orayla bir konuşmamız lazım.
0: Bir tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
1: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. tane top değil.
0: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans Allah aşkına.
1: Sorma ya sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euroya transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah defans yapayım. Rakipte
0: Çanakkale geçilmese döner diye.
1: Çanakkale geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken, bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı, tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da
0: bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikili mücadele.
1: Bitti nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak olaya bakar mısın? Hı hı. Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride. Kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altında şu yatıyor. Anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan çalışkan bütün yardımcı ya yardımcıları biliyorsun yabancı 10 senedir birlikte çalışan seri D'den beri seri D, C, B, A işin tam altından temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu yedekleri. Beşiktaş'ın
0: ya dün bir ara Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
1: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam kenar kimse yok.
0: Yok arkaya dönmüyor bile kim var diye bakmıyor bile.
1: Aynen kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. mesela Giovanni'de de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı hatırla. Yani ligde fırtına gibisin, ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin, gruplara kalmışsın. Sonra araya 1 milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar, perşembe pazar. Aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta saha, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
0: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
1: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor. Ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
0: bu arada Trossard erken geliyormuş. Üçünde takıma katılma kararı geliyor. Almış. Altısındaydı normalde.
1: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı. Bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak.
0: Bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi gibi.
1: Çocuk iyi bir Beşiktaş.
0: Kendi reklamını yapmak için.
1: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
0: Ne güzel şeyler tabii.
1: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Ya yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi, yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu iş. Buraya dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
0: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek geldik. Çok şükür. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
1: Kolay.
0: Haredek gibi kolay. Bir camia. Kolay. Tromsø'yü eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayıyla ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
1: Olumsuz bir gelişme var.
0: Olumsuz
1: sabah
0: mu daha çok?
1: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen onlar şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
0: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
1: Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamları, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru. Çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
0: yapıyoruz. Ama takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midland maçının biraz daha geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya. Ya da ne bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar. Onun cümleleri falan dersin. Bir tane mesaj var. Sanki sen sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
1: Matem mi var?
0: Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Önce, bak bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni yeni taze fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncuların yerine sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün. Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte Olaytan'dır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
0: Evet,
1: bu ülkenin takımı biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
0: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli.
1: Abi
0: hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
1: Bravo.
0: Her zaman sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya bir çok tedirgin oldun. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya, sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: ağzına yüreğine sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
1: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
0: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan
1: niye?
0: Vardı değil mi?
1: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
0: Estağfurullah.
1: Her zaman bekleriz.
0: Peki
1: zaman.
0: Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
1: Sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'ı konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu onu da bir gözden geçirelim, ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak, biraz ona bakalım. Murat arar,

0: Ona da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın. Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu, mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübü cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi. Aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayıyla ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi, yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi, yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolla da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmezdi. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikli bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
0: Murat,
1: bekliyoruz.
0: Ben şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
1: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer her an değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'a da oynamak istemiyor. Abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir? Rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle abi.
0: Beni şaşırtmadı da güldürdü. Sadece şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Buradan selam abi. Selamlar sevgiler ona.
1: Sen bir tarafın var abi.
0: Evet biliyorum yani onu.
1: Tamam derken kaşları çatarak tamam diyor.
0: Evet kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
1: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattar oynayacak. Yani
0: ya Kuattar artık... oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattar'ı neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
1: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
0: Yok Fenerbahçe'de de fazlası yani, İrfan Can'dan başlıyor.
1: Yani Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
1: Çok teşekkür. Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçü'nün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
0: Eşi, bu soruyu ben sana bir bundan sonra bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım. Cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
1: Abicim bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışız.
0: Ama gerçekten... bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Ya, İlk yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert oluyorduk resmen yani.
1: Abicim tamam abi, zaten
0: Rıdvan yüzünden oluyorduk bir de.
1: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak. Bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Ya gidelim abi, mesela Greenwood'u konuşmuyor abi Fenerbahçe camiası.
0: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle mi diyeyim ya şimdi yani sana?
1: Abicim hayır, ama şu anda yani sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat hocanın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
0: Ya,
1: hocaya
0: sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes oyuncu da söylüyor.
1: Bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi, hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek. Bir santrofor gelecek. Merkez orta saha gelecek. Sol stoper gelecek. Bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
0: Gelecek mi?
1: Gelecek abi, yani başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle başkan tamamen İbe'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vilović. Başkan Serdal Dalı Vilović çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi. Şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını, yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
0: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
1: ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
0: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
1: 15 artı bonusla
0: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
1: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı çıkmasın.
0: Ya 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim çünkü hani Salah'ın bana geliri olur, anladın mı? Hani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
1: Formadan olmuyor abi, formaya
0: hayır, hayır, örnek sandım. Veriyorum sana yani hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
1: Abi %100 olur, alırsın yani şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
0: büyük
1: açısından
0: reklam,
1: çok,
0: tabii.
1: Abi, çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şeye ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına. Başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
0: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten. Merak etme yani. Önder Hoca'nın konuşmasından
1: sonra. Abi zaten Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. Öyle bir lanse edildi ki abi sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında Beşiktaş Salah'sız yapamaz. Beşiktaş taraftarı Salah'ı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman, Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
0: Çiçek Abbas diyelim mi?
1: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi, taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluk altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi armasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan